0: Yani plakları satmıyor. Efendime söyleyeyim işte şeyle reklamla şundan bundan dolduruyorlar salonları falan filan ama neticede yani bu bir moda akım.
1: Şöyle yapalım, bir virgül koyalım.
0: Evet.
1: Bir reklama gideceğiz sevgili Özdemir abicim. Bir reklam. Reklamdan sonra sanatçı Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hadi bakalım.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Solar programındayız. Kim var programımızda? Büyük usta sanatçı Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi nerede kalmıştık? Demiştik ki aslında emperyal güçlerin hayatımıza, müziğimize nasıl müdahale ettiğini konuşuyorduk.
2: Evet.
1: Bir paket dayatılıyor diyorduk.
2: Evet.
1: Gençlerimize diyorduk.
2: Evet.
1: Aslında önemli bir konu. Oradan başlayalım.
2: Yani şöyle... Bütün dünyada bugün artık yapmak, beğendirim, satmak. Şimdi bakın bu emperyalizm ne yapıyor biliyor musunuz? Müziği çok basitleştiriyor. Mesela bizim çocuklar diyorlar ki ya ben bir bilgisayar alayım evde oturayım. Ben de yaparım bunu. Ne olacak? Bu bir tuzaktır. Ve herkes evinde bir home studio yapıyor falan filan. Kayıtlar yapıyor, bir şeyler yapıyor falan filan. Ama satamıyor. Emperyalist satıyor. Ve öyle bir satıyor ki, öyle de bir beyin yıkıyor ki... Şimdi o kültürün sanatçıları Türkiye'ye geliyorlar... Emperyalizm olmuşları topluyor ve geliyor dünyanın parasını veriyor. O çocuklarımız gelip onu dinliyorlar. Biz ancak savunma sanayinde bunu başarabiliyoruz. Mesela ilk defa yerli araba dendiği vakit herkes... O köşe yazarları falan onlar belli insanlar.
1: Tabii.
2: Hadi canım bunu yapamazlar ya olur mu ne bu bunun motorunu nereden bulacaklar şunu yapacaklar. Ama her ne şekilde olursa olsun o gündeme geldi. Bugün maşallah o arabalar şakur şukur geziyorlar yollarımızda. Yani yapmak ve satmak olayı. İşte Özdemir Erdoğan bu mütevazi şey içerisinde dedi ki belirli bir zaman sonra ben bu modayı takip etmeyeceğim kardeşim. Ben özel bir şey yapacağım. Ha öyle olduğu için bak Esra'cığım sana komik bir şey söyleyeyim. Sen yabancı değilsin. 3 ayda bir şeyler dijital gelirlerim bana ödeniyor.
1: Tabii.
2: Burada da bir liste veriliyor. Hani Türkiye'de kaç kişi dinlemiş, dünyada kaç kişi dinlemiş. Türkiye'de 10 liraysa dünyada 150 lira bana tahakkuk ediyor. Ve bu döviz cinsinden. Ve böylece ben mütevazi bir şekilde bu ülkeye döviz kazandırıyorum. Her ne kadar bana döviz olarak gelmiyor para. O günün şartları içerisinde, kurları içerisinde bana Türk parası olarak ödeniyor. Ama diyorum aradaki fark 100 misli. Dünyadan gelen. Bu dünyaya satma işini bir dereceye kadar Tarkan ve İbrahim Tatlıses başarıyordu. Fakat İbrahim Tatlıses'in yani başına gelen o menhus olay bizim plakçılar çarşısında büyük bir şok ve büyük bir yıkıma sebep olmuştu. Çünkü İbrahim Tatlıses mesela bir albüm yapıyor.

0: albüm yapıldığı gün plakçılar çarşısında 1 milyon satıyor. Şimdi parayı koyuyorsunuz, o para 10 günde geri dönüyor. Halbuki Özdemir Erdoğan'ın böyle bir talihsizliği var. Çünkü medyayı kullanamıyor. Yani muhafazakar medyayı bir köşeye koyarsak, onun dışındaki medya zaten beni görmüyor.
1: Neden?
0: Ben aforozum.
1: Neden?
0: Bir sürü sebepleri var. İstifalar var, şunlar var, bunlar var, bir sürü şeyler var. Benim muhafazakar hayatım var.
1: Muhafazakar bir hayatın var.
0: Yani şöyle, ben hayatımda kendim için hiçbir şeyi, yani bir telefon açıp da ya benden bahsedin demedim. Bak plağım çıktı yeni işte falan filan demedim. Ve onlar da görmediler. Yani bu memlekette bir sürü sanat programları falan filan bir şeyler oluyor. Yani satışları milyonları bulan, 100 milyon, 150 milyonları bulan bir adam var, bir sanatçı var ve bu yaşta üretiyor. Bir sürü şeyler yapıyor, kitap yazıyor falan filan bir sürü şeyler yapıyor ve bununla ilgili iki satır yazı yazılmıyor.
1: Peki şöyle sorsam.
0: Evet.
1: Ne yapsaydı Özdemir Erdoğan görürlerdi?
0: Heh. Ben masonluktan istifa ettikten sonra TRT'de Yüksek Denetim Kurulu Başkanı vardı. Aydın Ongun.
1: O zamanlar.
0: Evet.
1: Ta o zaman, evet.
0: Aydın Ongun.
1: Sene kaçtı Özdemir?
0: 80'li yıllar galiba.
1: 80 yıl, evet.
0: Evet. Bir yerde karşılaştık Aydın Bey'le. Bana dedi ki, ya biz seni nerelere getirecektik? Sen kızdın, istifa ettin dedi.
1: Öyle bir lobi var.
0: Masonmuş o da. Aydın Ongun TRT'de. Yüksek Denetim Kurulu Başkanı. Ve Mine Çalışal var. Mine Ongun da eskiden. Mine Çalışal'ın da yani denetim kurulundaki görevli kişilerden bir tanesi de Mine Ongun. Bir de Erol Pekcan vardı. Amerikalıların tercümanıydı o da. Ve aynı zamanda davul çalardı. Onlar denetim kurulunda. Ve bu memlekete yapmış oldukları kötülüğün ve zararın haddi hesabı yoktu. Öküzün altında buzağı aradılar. İşte yok efendim şu şöyleymiş de bu böyleymiş. Bir sürü yapıt geri çevrildi. O zamanlar tek TRT var. Başka hiçbir şey yok. Ve onlar yayınlanmadığı takdirde de o yapılan bir sürü masraf dışarı şey boşuna gidiyor. Bunları yaşadık biz zamanında. Ve ben buna her zaman karşı çıktım. Ve dedim ki bu yani bizim iletişim kanallarımız işgal altında. Bugün de öyle. Bugün de bir sürü köşe yazarları ve bir sürü yayın organlarının başında hep bu emperyalizmin etkisinde diyelim kalan insanlar var.
1: Peki şunu söylesem, madem konu buradan açıldı, evet. Sevgili Özdemir abi. şu anda Gazze'de, Filistin'de ne oluyor? Yani bir sanatçı mesela işte tabii ki 7 Ekim diye söyleniyor ama 75 yıldır Gazze işgal altında ve bir zulme uğruyor, katliama uğruyor. Bu anlamda 7 Ekim'den sonrasına baktığımız zaman bazı sanatçıların ya da benim tabirimle bazı ünlü mamullerin, sevgili Özdemir abi, Gazze'den bize ne dediğini gördük. Bugün Sumut, mutlaka takip etmişsinizdir. Sumut filosundaki birçok ülkeden birçok vicdanlı aktivistler döndüğünde de herkes anlatıyor zaten İsrail'in zulmünü. Diyor ki işte bizim kemiklerimizi kırdılar. Biz işte namazımızı eda ederken bizim yanımızda hayvan taklidi yaptılar falan filan. Aslında her şekilde İsrail'in zulmünü söyleyebilen sanatçılar da var. Ama bir taraftan şöyle diyoruz. Yani sanatçılar ya da toplumun önde gelenleri tabiriyle söyleyeyim. Gazze'nin işgal altında olduğunu söylediklerinde kimisi işlerinden oldu, kimisi tehdit edildi, aslında.

0: Neden böyle bir durum var sevgili Özdemir abi?
1: Yani bu belli bir şey. Sadece Gazze işgal altında değil ki. Yani

0: odasını yaşıyoruz diye
1: evet,
0: soralım.
1: Yani işte bu yani o yani karşı çıkma hadisesi bana empoze edilen. Mesela herkes diyordu ki bir zamanlar ya sen ne güzel Batı müziği söylüyorsun. Ne gereği var şimdi böyle besteler mesteler Türk müziği yapıyorsun halk müziğinden. Ne gereği var yani böyle bir şeye sen?
0: Bu kompleks neden?
1: Batı hayranlığı deniyor toplumda böyle bir hadise var. Yani değil bu empozisyondur. Yani toplum yönetiliyor. Ve bizim bakir halkımız da çok çabuk etkileniyor bu işlerde. Yani çünkü bütün yayın organları yani önemli yayın. Bakın size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Düşünceli Şarkılar diye bir albüm yaptım ben 90 yılında.
0: Evet.
1: 1990 yani zamanımızdan 36 sene evvel. Burada bir Adem Baba kılığında Özlem Erdoğan var.
0: Hı hı.
1: O şöyle bakıyor. Böyle bakıyor. Nereye bakıyor biliyor musunuz? Füzelere bakıyor. Bombalara bakıyor. Açlıktan ölen çocuklara bakıyor. Uyuşturuculara bakıyor. Ve çaresiz bir vaziyette efendim öyle bakıyor. Bugün de ben bakıyorum yine. Ve ben albüm olarak bugün bütün plakçılar camiasında o albüm Düşünceli Şarkılar plak olarak yayınlanıyor. Ben plak olarak plak kapağına ben de Gazzeli'yim diye yazdım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Çok iyi.
1: Ben de Gazzeli'yim. Bundan daha başka bir mesaj
0: değil mi?
1: gerekir mi? Evet. Yani ben çaresizce gücün hunharca ve zalimce sergilendiği bir dünyadan yaka silkiyor. Ama elimden bir şey gelmiyor. 86 yaşındayım. Ben yani ne yapabilirim bu saatten sonra? Sadece bestelerimi yapabilirim.
0: Evet. Ve onların sesini duyurabilirsin.
1: Evet. Biz. Ancak yani en iyi yaptığım iş çünkü başka bir şeyden anlamam. Hiçbir şeyden anlamam. Yaptığım iş benim hayatımı kurtaran biliyorsunuz okulda da hayatımı kurtaran müziktir. Yani ben şimdi işte sıkıldıkça, üzüldükçe, etkilendikçe müzik yapıyorum. Ve bunu satıyorum. Bir de işin en enteresan tarafı bu. Ben en direkt reklamla bir yerlere geldim. Ama bu yaşıma geldim. Bu yaşımda bana sahne yasak. Çünkü stres tavsiye etmiyor doktorlar. Bu yaş için bu kadar stresli bir şey. Bir de üstelik konserlerde başka bir şey daha var. Mesela 1,5 saat mesela şarkı söyleyeceksiniz. Bazı şarkılarımı 2 kere istiyorlar. 3 kere istiyorlar. Şimdi belirli bir zaman sonra mesela son verdiğim 2-3 sene evvel son verdiğim konserde 1 saat 45 dakika olmuştu. 1,5 saati geçmiş. Ve ensemden dolayı böyle bir tansiyonumun yükseldiğini hissetmeye başladım.
0: Allah.
1: Ve tansiyonun şöyle bir kötülüğü var. Tansiyon benim sesimi kısıyor. Ve beni böyle dışarı atıyor yani. Çaresiz izole ediyor. Bunu söyledim doktorlarıma. Dediler ki sen artık bu yaşından sonra bak senin meslektaşların mesela dünyadaki meslektaşların Frank Sinatra 79 yaşında Mısır'da son konserini verdikten sonra sahneyi bırak. Yani Gilbert Beko öyle bilmem işte senin hemcinslerin şarkıcılar. Bir tek şarkıcı var Tony Bennett Amerikalı İtalyan asıllı. Hmm. O 90 yaşına kadar şarkı söyledi. Yani özel bir şey. Hatta doktor da demiş, karısı demiş ki eşi ya artık yeter söyleme şarkı bilmem.

0: memle falan filan diye. Doktor da demiş ki, ya bırak adamı söyleyebildiği kadar söylesin. Yani o ona çünkü bir yaşam şeyi veriyor, gücü.
1: Peki o ben Gazze'liyim dediğiniz o
0: Evet.
1: tişörtü giydiğiniz
0: Plakçılarda
1: başlayın.
0: satılıyor bütün albüm.
1: Anladım.
0: Evet.
1: Albümde hangi eserler vardı?
0: Efendim?
1: O albümdeki eserler hangileriydi?
0: Asıl yani eserler mesela paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık şarkısı var orada. Aç Kapıyı girişleri var. Şu anda 52 milyon satış dinleyicisi var.
1: Aç Kapıyı girişleri hangisiydi?
0: Aç Kapıyı Gir İçeri.
1: Nasıldı?
0: Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni.
1: Evet,
0: Böyle.
1: hatırladım.
0: Evet. Falan böyle bir
1: Bunun bestesi size mi ait?
0: sözü, bestesi, her şeyi
1: Çok güzel.
0: bana
1: Şimdi hatırladım ben.
0: düzenlemesi. Evet. Yani ben müzikten anlarım, başka bir şeyden anlamam. Bir de edebiyat okurum, meraklısıyım. İşte kendimce hani şeyi, bunu sana imzalayacağım.
1: Çok sevinirim.
0: Şeyde
1: Vay. Şeref duydum hemen. Kalkayım. Sahnenin en
0: bunu,
1: arkası.
0: evet, sonra imzalayacağım
1: Çok
0: sana.
1: teşekkür ederim. Buradan hemen gösterelim. Kadran yayınlarından. Evet,
0: Evet.
1: çıkmış. Özlemiş
0: Yalnız
1: Erdoğan.
0: onun bir ön sözü var. Okursan çok sevinirim.
1: Hangisi Özlem Erdoğan? Şurası mı?
0: Evet.
1: Burası
0: O
1: ön
0: ön söz.
1: söz.
0: Kısa bir ön söz.
1: Sizin kadar efendim güzel okuyamam.
0: Yok ama lütfen.
1: Tamam. Duygusallık gerçekleri görmeyi engelliyorsa, az gelişmiş ortamlarda kıymet bilinmiyor, evrensel değerler üretilemiyorsa, popülizm ve hamasetle yoğrularak oluşturulan tabuların etkilerinin canlı tutulma gayretlerine rağmen, bu gayretlere rağmen geçen zamanla birlikte tükeniş ve çöküş kaçınılmaz olacaktır. Özdemir Erdoğan. Evet, program bitmiştir efendim. Hepsini burada bir ön sözle bitirdik bugün. Değil mi Özdemir Erdoğan?
0: Evet.
1: Evet, güzel.
0: Evet, kitabın özeti zaten o.
1: Aa, ne güzel başlıyor
0: Evet.
1: Özdemir Erdoğan. Çocukluğumdan günümüze hatırlayabildiğim en güçlü anı, İkinci Dünya Savaşı'nın son zamanlarındaki karartma tedbirleri ortamında pencerelerdeki siyah perdeler ve perdenin kenarından geceleri izlediğimiz göğü tarayan projektör ışıklarıydı diye devam ediyor.
0: Evet.
1: Babamın memuriyeti hayatı İstanbul dışında sürüyordu.
0: Evet.
1: Buradan söyleyeyim, merak
0: Evet.
1: etsinler
0: Evet,
1: aslında
0: evet.
1: nasıl
0: Hayır,
1: taktik.
0: yani bir de şarkıları merak ediyorlar. Yani
1: Kesinlikle.
0: bu besteler
1: Burada
0: nasıl
1: aslında
0: çıktı diye.
1: düşünceli evet, düşünceli şarkılar albümündeki şarkıların 8. sırasında sevgili
0: Evet.
1: Özdemir abimiz Korkacak Bir Şey Yok isimli eser.
0: Evet.
1: Korkacak bir şey yok, başı sonu belli olan bir yolda elbet rastlantılar olacak, acı da tatlı da.
0: Evet.
1: Tam bu düşünceli şarkılar içerisinde
0: Evet.
1: demiş. Evet, çok
0: Yani
1: teşekkür ederim.
0: Düşünceli
1: Kadran
0: Şarkılar
1: yayınlarından.
0: albümü zaten benim. Yani sözü, müziği falan filan. Yani beni Özdemir Erdoğan kimdir diye sorarlarsa o albümü muhakkak dinlemeleri lazım. Evet.
1: Sanatçılar arasında dostluk var mı sorusunu bu konuşmadan sonra eklesem nasıl bir şey çıkar?
0: Şöyle, her sanatçının kendine göre bir egosu vardır.
1: Vardır.
0: Yani burası muhakkak, bu sanatçılığın kendinde olan bir şey.
1: Mesela bu düşüncelerinizden dolayı hakikati böyle çok perdesiz söylemenizden dolayı mevcut o dost florasından eksilen oldu mu?
0: Hayır, benim çok fazla dostum yok.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: En büyük dostunuz?
0: Yani birkaç tane arkadaşım var, müzisyen. Yani arkadaşlarım var.
1: Kime sığınırsınız?
0: En fazla 2-3 tanedir.
1: Evet, böyle çok üzgün olduğunuzda kime sığınırsınız?
0: Hayır, ben dertlerini paylaşma ihtiyacını hisseden bir insan değilim. Ben dertlerimi
1: Evet.
0: gitarıma anlatırım. Evet. O bakımdan da hiç öyle kimseyle yani oturup da dert yanmak veyahut işte deşarj olmak, paylaşmak, şudur budur filan. Hiç böyle bir şeyim yok. Yani hiç böyle bir huyum olmamıştır. Ben sadece işte dediğim gibi o plak kapağındaki gibi öyle bakarım. Sadece bakarım çaresizce
1: Ama artık
0: ve
1: öyle
0: o
1: bakan
0: mücadeleyi şöyle Yani bakarım derken ben orada bir yani bir tavır koyuyorum, bir mücadele şeyi koyuyorum. Benim mücadelem bu şekilde bir sanatçı mücadelesi. Ben yani çıkıp da sokaklarda falan dolaşsam ne olur? Ben üretim yapmalıyım bu ülke için. Üretim yapmalıyım ve satmalıyım. Özdemir Erdoğan'ı bütün dünya tanımalı, onun eserlerini almalı, efendim para verip almalı. Nasıl ki savunma sanayinde şimdi biz en büyük geliri elde ediyorsak, efendime söyleyeyim, ben de sanatçı olarak kendi üzerime düşen hadise neyse, ne becerebiliyorsam onu yapar.
1: Evet. Dedikten sonra sevgili Özdemir Erdoğan'dan güzel bir eser.
0: Aa, tabii güzel bir eser. Memnuniyetle çalayım.
1: Biraz önce hatta hikayesini anlatmıştınız değil mi?
0: Evet evet. Yani uğurlu bir şarkıdır. Çünkü önümüz...
1: O eser şöyle oldu. Sürekli duymaya başladık.
0: Evet.
1: O zamanlardan bahsediyoruz değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet. Hayır. Son, mesela eskiden biliyorsunuz düğünlerde...
1: Hep öyleydi.
0: İlk dans yabancı komparsista denen bir şarkıydı. Şimdi ilk danslar bana ellerini ver... Pervaneyle yapılıyor.
1: Bu sizi çok mutlu ediyor.
0: Evet, ilk danslar veya ilk şarkı böyle oluyor. Bundan ötürü de çok mutluyum.
1: Ne güzel.
0: Evet.
1: Mutlu
0: şimdi önümüz güzel bayram. Ve
1: bayramı da konuşacağız. Evet, o zaman şöyle eserimizi seslendirelim.
0: Yani şimdi yorgun argın yani uzun yoldan sonra oturup bizim programımızı izleyen dostlar olduğu için onlara hiç olmazsa şöyle yorgunluğunu
1: değil mi
0: alacak
1: güzel ya. Çok güzel.
0: bir şarkı söyleyelim.

0: Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Değil mi? Dingin bir zamanı ya da böyle yani, saf.
1: Benim şarkılarımın hepsinde genelde önce mantık ama seveceğim bir mantık olması lazım. Yani hem romantik, mesela şimdi bir arkadaşım var, şarkıcı Salim Dündar.
0: Güzel,
1: bu
0: selammış.
1: Erkeklerin baş belası olan bir hastalıktan müşterip. Aynı şeyi ben de ameliyat oldum. Efendim mesela.
0: Allah şifa versin.
1: Evet. Şimdi onunla ilgili ona bir plak yapıyoruz. Bütün birçok sanatçılar. Ben de bir tane şarkı söyleyeceğim. Şarkı benim tarzım değil pek. Sözleri falan filan. Ama yani Salim için İçmesin mesela de söyleyeceğim o şarkıyı. Yani o long play'de bir bizim de payımız olsun. Arkadaşıma da bir yardım olsun
0: ne
1: diye.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet.
0: Çok güzel. Aslında çok hakikatli bir program oldu. Her zamanki gibi yani sevgili Özdemir Erdoğan'ın olduğu programlarda hakikati sevindiren cümleler kuruyor Özdemir Erdoğan. Ama bir o kadar da mesela kırılıyoruz ama kendimize dökülüyoruz.
1: Hayır işte yani onu
0: evet,
1: söyledim
0: şunun,
1: kırılmıyor.
0: Şunun için söylüyorum. Yok, şunun için söylüyorum. Yani buradan şuna geleceğim. Gerçekten hani saf dedik ya işte insanların kötülükleri. Gerçekten dünya bambaşka bir şey olmuş. Bambaşka bir şekilde dönüyor. Buradan da şöyle bir şey sorsam. Gerçekten iyi insan kimdir sorusunu sorsam.
1: Şimdi mantık olarak işi çözdüğünüzde sizin bir şeye üzülmenize gerek yok. Çünkü şartlar bu. Güç ortamı eline almış vaziyette.
0: Ama Özdemir Erdoğan da çok güçlü.
1: Evet yani güçlü. Burada bir tek anladığınız ve elinizden gelen şeyi yaparsınız. Benim de anladığım ve elimden gelen şey sanat. Ben oturuyorum çalışıyorum. Beni görmüyorlar. Beni duymuyorlar. Efendime söyleyeyim işte plaklarımın hikayesini anlatmıyorlar. Halbuki yabancı sanatçılara en az 10 dakika televizyonlarda zaman ayırıyorlar. Şunu yapıyorlar işte konsere gelecek şunu yapacak metiyeler, güzellemeler falan beni hiç görmüyorlar. Yani o kesim.
0: Hep böyle miydi?
1: Hep böyleydi. Hiç görmüyorlar. Yani bunun şartları var. İyi bir menajer bulacaksınız. O menajer insanlara girecek, şöyle veya bu şekilde onları motive edecek, bilmem ne yapacak falan filan. Ben hiç telefon etmiyorum. Ben kimseye bir şey söylemiyorum. Onlar istiyorum ki bu memlekette yazı yazan veya bir program yapan bir kişi merak edip bu adam bak milyonlar bunu dinliyor dışarıda şudur budur. Hı. Yani oturup bu adamla bir konuşalım falan filan demiyor kimse. Böyle bir ihtiyaç duymuyor ya. Böyle bir ihtiyaç duymadıktan sonra ben şimdi gidip de kapısında yatacak değilim adamın. Ben üretmeye devam ediyorum sadece. Bütün hadise bu. Hı. Ve yani Plakçılar Çarşısı'nda ayrıca şunu söyleyebilirim Esra. Hı. Plakçılar Çarşısı'nda en iyi plakları satan, en çok satan adamlardan bir tanesi.
0: Evet öyle, şu anda da öyle.
1: Çok şükür.
0: Yani, ama önceden sanki bir başka müzikal bir çarşı vardı değil mi? Un Kapanı gibi falan. 90'lı yıllarda mıydı o?
1: Yani hala şimdi plak sanayi gidiyor. Yani yürüyor bir şekilde. Hmm. Ama yani maliyetler
0: arttı.
1: Acayip. Artmış vaziyette. Ama yani ben şöyle bir şey düşünüyorum. Kazandığım telif haklarımın bir kısmını plak yapmak için harcıyorum. Oldum olası böyleydim. Oldum olası gitarlar, müzikal aletler, şunlar yani kazandığım paranın önemli bir kısmını bu işler için harcadım. Yani çok şükür iyi ki harcamışım. Hiç pişman değilim. Yani çocuklarıma da diyorum ki babanız böyle bir insan. Ancak bu kadar bir şeyler yapabildim. 11 tane plak ve bir de kitap.
0: Ne kadar güzel.
1: Ondan sonra bunu yapabildim ömrüm boyunca, ortaya çıkarttım. Yani kusurumuz oldu, aferin diyorum. Durum bu.
0: Peki aslında konserlerde başlayacak değil mi?
1: Artık konser yok.
0: Yok.
1: İstemiyorum. Evet, konser 2 sene evvel bitti.
0: Özür dilerim, albüm çıkıyor, yeni bir albüm.
1: Efendim?
0: Yeni bir albüm çıkıyor.
1: Şöyle, doktorum dedi ki, yani konser atmosferi başka bir şey.
0: Tabii.
1: Güç isteyen bir şey. Hı. Halbuki sen dedi stüdyona gir, 2 şarkı söyle, yorulursan bırak. Ondan sonra çıkarsın, ertesi gün bir 2 şarkı daha söylersin. Şimdi böyle çalışıyorum ben. Hı. Yani işte evde önce pişiriyoruz işi, sözleri bitiriyoruz, müziğini yapıyoruz. Ondan sonra müzisyenlerle giriyoruz stüdyoya. Ondan sonra işi öyle çalıyoruz, bitiriyoruz falan filan. Ama yani yormadan, yorulmadan ve strese girmeden. Hı. Yani çalışma müsaadesi ancak bu kadar bana bundan sonra. Ama Cenab-ı Allah ne kadar nasip ederse, elimiz ayağımız tuttukça efendim çalışmalara devam edeceğiz. Üretime devam.
0: En büyük duan nedir Özdemir abicim?
1: Yani her şeyin hayırlısını ver Cenab-ı Allah. Onu söylerim. Allah'ıma hep dua ederim. Her şeyin hayırlısını versin. Hı. En önemlisi bu. Çünkü yani bu bir şeydir. Nasıl söyleyeyim? Bir lütuftur. Allah'ın vermiş olduğu bir lütuftur. Ve o lütfu hiç olmazsa kendin kadar toplumun, yaşadığın topluma da intikal ettirmen lazım. Benim şarkılarım eğer 3-5 kişiyi veyahut da dünyadaki milyonları etkiliyorsa, onu mutlu ediyorsa, defalarca dinliyorlarsa, işte budur yani. Bundan başka ben yani çıkıp birileri işte teşekkür ediyor, tebrik ediyor.
0: Çok güzel. Yani herkes yani çok seviyor.
1: Bu yani benim bütün zevkim inanın ki bu. Günde 2-3 tane çay içerim. Hı-hı. Bir kahve içerim. Hı-hı. Sabah kahvaltısından sonra. Başka hiç bir yani zevkim öyle hani seyahat zevki, ne bileyim içki, kumar, bilmem ne şu bu falan filan toplumsal. Hiç böyle bir hayatım yok. Yani öyle kendi kendine ama mutluyum.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet. Yani bu kadarı bana yetiyor. Bunu, yani yeni bir şey üretmek mesela çok enteresandır. Geceleri Allah bana geceleri tabii ilham verir. Bu çok enteresan bir şeydir.
0: Gerçekten üreten insanların ofisi gece.
1: Evet. Sabaha karşı falan mesela böyle hemen kalkıp yazarım. Çünkü yazmazsanız bir daha o büyü kayboluyor.
0: Sözleri güfteden bahsediyorum.
1: Sözler güfte yani güfte de olsa söz de olsa, hı-hı, hemen kaydederim. Çünkü o büyüyü kaybedersek bir daha yakalayamıyoruz.
0: Hı-hı. Peki bu şöyle sevgili Özdemir Erdoğan abimiz. Bu eserlerin müzikleri yani eserlerin sözleri.
1: Evet.
0: Mesela sizin sözleriniz gerçekten hani aslında çok da iyi yazıyor olduğunuzla mütenasip bir şey söylüyorum.
1: Çok şükür.
0: Fakat bunu kıyaslama yapmayacağım. Herhangi bir şekilde bir isim de vermeyelim. Hiç de evet, gerek yok. Mesela şunu görüyorum. Son zamanlarda da aslında iyi sözler de görüyoruz. Yani şeyde müziklerde. Hı-hı. Şahsen benim rastladığım, dinlediğim daha böyle alternatif müzik yapan gruplar ya da işte solistlere baktığın zaman İyi sözlerde görebiliyorum. Hı hı. Bakabiliyor musunuz yani o sözlere ya da işte sizi çok irrite eden sözler oluyor mu? Ama bir şey de var ki bunun bir alıcısı da var mesela. Mesela burada ne devreye giriyor? Bu insanlara ne oluyor?
1: Yani şöyle diyeyim. Bir kere ben plak dünyasının içindeyim. Hı hı. Yani hala un kapanı çalışıyor. En az orada 5-6 tane büyük şirket var, var ve onlar çalışıyorlar. Onları biliyorum. Ama bir kere plak dünyasına giremiyorlar bu arkadaşlar. Hı-hı. Yeni hiçbir şey yok. Mesela yılların sanatçısı Neco bir dizide bir şarkısı çaldı ve birdenbire Neco gündem oldu. Hmm. Ben çok sevindim. Yani çok çok sevindim. Çünkü sadece şarkıcı olunca başka bir şeyden para kazanmıyorsunuz. Besteci ve söz yazarı olunca ben mesela buradan veya işte düzenleme, aranjman, bilmem ne, orkestra şefliği,

0: işimden ben geçimimi sağlayacak bir parayı kazanıyorum. Ama şarkıcıların işi çok zor. Onların şarkılarını tutması lazım ve onlar sahne hayatına devam etmeleri lazım.
1: Yeni bir şey katıldı aslında.
0: Evet.
1: Rap diye bir şey tür de var. Yani şu anda çok
0: konuşulan. Yani yıllar önce Neco'nun söylediği bir şarkının demek ki Neco zamanında iyi prodükte edilseydi, iyi lanse edilseydi o zaman da tutulurdu. Yani bazı şeyler var çok enteresan. Ben yani bugünkü şöhretimi 1972 senesinde yani zamandan efendim 50 sene 60 sene evvel yazdığım şarkılar ancak 3-5 sene evvel gündeme geldi.
1: İşte bundan bahsediyorum.
0: Evet. Hı-hı. Yani ben mesela oturup da bunların üstüne oturup reklam veyahut işte birilerine gidip bu şarkıları dinleyin arkadaş bilmem ne şurdu bu demedim.
1: Demediniz.
0: Hiçbir şey söylemedim. Ben böyle bekledim. Aa, belirli bir zaman sonra bir de bakıyorsunuz pervane tuttu. Gurbet tuttu. İşte bilmem öbürküler tuttu. Şimdi bütün yani.
1: İkinci bahar.
0: İkinci bahar tuttu. Ne yani onun ya? Haricinde işte Aç Kapıyı Gir içeri 52 milyon.
1: Aç Kapıyı o çok
0: öbür güzel. Şey 80 milyona gidiyor Gurbet. Efendim bütün dünyada. Efendime söyleyeyim. Yani şimdi.
1: Bu harika bir şey.
0: Hayır ama bakın öbür tarafta Özdemir Erdoğan karşıtlığı var. Bir taraftan hem de nasıl var biliyor musunuz? Hmm. Mesela büyük şirketler, emperyalist şirketlerle ilgileri var, temasları var. Mal satıyorlar, mal alıyorlar, şudur budur falan. Ve emperyalistler böyle özel sanatçıların desteklenmesini istemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Öyle olunca onlar da mesela şöyle oluyor. Bakın çok enteresan Esra bunu söyleyeyim. Hı. Mesela diyor ki abi senin bu sevdim seni bir kereyi biz kullanmak istiyoruz reklamda. Olur kullanın. Hı. Ama senin sesinden değil falancının sesinden.
1: Öyle bir şey yok.
0: Hayır ben müsaade ediyorum.
1: Ay ben etmiyorum.
0: Parayı verin diyorum. Kime okutursanız okutun. Şimdi böyle şeyler var. Korkuyorlar. Özdemir Erdoğan aman ön plana çıkacak. Ya bu yaştan sonra çıksan olur, çıksan olur.
1: Yani, çıksın Özdemir.
0: Hayır yani ben ya. Hayır. Hani söyledin ya üzüyorlar mı seni? Hmm. Hiç üzmüyorum. Üzülmüyorum. Yani çünkü yani olayı çözmüşüm bir kere.
1: Peki bir dizide oynar mısın?
0: Nasıl?
1: Bir dizide oynamayı düşündüğünüz istediğiniz bir rol var mıydı? Dizi.
0: Abi şöyle bir şey var. Beni bir tarihte Türkan Şoray'la beraber oynatmak istediler. Filmin adı da Buğulu Gözler.
1: Aa.
0: Tabii onun meşhur filmlerinden bir tanesi.
1: Buğulu Gözler'i biliyor
0: musun? Buğulu Gözler. Hatta oradaki şiir de Türkan Hanım'a aitmiş. Bana getirdiler önce şiiri. Ben besteledim. Buğulu Gözler şarkısı. Velhasıl sonradan bir deneme filmi çekildi.
1: Ha.
0: Evet. Ben kendimi seyrettim. Hı. Yok ben artist olmayacağım.
1: Ben bu hali seviyorum. Yani insan kendisini hani ne yapıp ne yapamayacağını galiba şey yapıyor. Yani kendisine cüret edebilmesi de güzel bence. Yani, çok iyi hatta.
0: O ben, yani benim yani ben en doğru eleştiriyi kendime yaparım.
1: Hmm.
0: Bakın 80 yani bu neydi o hastalık Allah kahretsin.
1: Herkes
0: evet.
1: Pandemi.
0: Pandemi.
1: Pandemi zamanları.
0: Pandemiye kadar her şey gayet güzel gidiyordu.
1: Evet.
0: Pandemiden sonra ben bir albüm çalışmasına başladım. Fakat belirli bir zaman sonra stüdyoya giriyorum ve o stüdyoda tansiyonum çıkıyor, hı-hı, sesim kısılıyor ve ben bir türlü doğru düzgün verimli olamıyorum. Hatta Cumhurbaşkanımız pandemiden zarar gören sanatçılar için televizyonlarda özel bir program tahsis etti.
1: Ne güzel.
0: Böyle bir şey oluşturdu. Ve ben oradaki kondisyonumu da hiç beğenmedim.
1: O sahnedeki.
0: Evet. Aa, dedim ki ya bu Özdemir Erdoğan bu, bir dakika bu ne oluyor bu Özdemir Erdoğan'a? Ve ondan sonra doktor fasılları bilmem neler şunlar bunlar falan filan hadisesi ortaya çıkınca benim bu tansiyon hadisem benim çalışmalarımı yani stres, heyecan bilmem ne falan filan olduğu vakit yorgunluk, enerji benim tansiyonum çıkıyor ve performansım düşüyor. Ha, o zaman dedi ki nasip bu kadarmış, 84 yaşında Özdemir Erdoğan sahnelere veda etti. Hı hı. Hadise bu. Yani bu tabii çok acı bir şey aslında. Hani canım şimdi çok istiyor bir sahneye çıkayım, şarkı söyleyeyim falan filan. Yani konserler vereyim. Hatta çok büyük teklifler var onunla ilgili. Ama diyorum doktor diyor ki tamam buraya kadar kardeşim motoru fazla zorlama. Fazla zorlama. Bu kadar. Bunu tevekkül Allah kabul ediyoruz. Ne yapalım? Kısmet bu kadarmış.
1: Yani buğulu gözler diyoruz.
0: Yani yapacak bir sürü şeyler var. Daha bir sürü besteler var. Stüdyoda söyleyeceğim şarkılar var. Yeni albüm çıktı. Çıkacak. Efendim yani o bitince ben başkasına başlayacağım hemen. Durmak
1: peki
0: yok.
1: Peki şöyle bir geriye geçmişe falan öyle bir şeyler söylemeyeyim ama şöhret psikolojisi. Gerçekten mesela şimdi hep söylüyoruz ya gençler çok büyük bir şey zannediyorlar ya bu şöhreti.
0: Evet.
1: Mesela ben mesela sanatçılar arasında gerçekten mutlaka ki vardır ki bu çizgiyi bilen, şöhreti iyi anlatabilen ama mesela Özdemir Erdoğan'dan bunu duymak isterim. Gerçekten hani hepimiz insanız, bir nefis taşıyoruz. Hı-hı. Bir yerde tamam böyle nefsi anlamda biz kontrol ettiğimiz sürece, estağfurullah ben sizden bahsediyorum yani sanatçılardan bahsediyorum. Bir taraftan sonra ne zaman tehlikeli hale geliyor? Ya da ne zaman gerçekten kendinden uzaklaştırıyor? Ne zaman seni şöhret nefsinle dost hale getirebiliyor? Ya da onun tahakkümüne karşı itiraz edemeyeceğin bir pozisyona doğru sürüklüyor şöhret ne zaman?
0: Yani şöyle diyeyim. Ben taahhüt altına girmekten hiç hoşlanmıyorum. Hı hı. Ve hani kişi kendini bilmek gibi irfan olamaz derler ya.
1: Evet.
0: Ben kendimi biliyorum. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız 100. yılda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında bir konser tertip etti ve o konserde benim şarkı söylemem istendi. Hı hı. Şimdi düşünebiliyor musun? 83-84 yaşında bir adam buradan uçakla şeye gidecek, Ankara'ya gidecek. Hı hı. Ankara'da senfoni orkestrasından prova yapılacak. Ondan sonra akşam canlı orkestra önünde şarkı söylenecek. Hı hı. Ve affımı istedim ben. Dedim ki bunu yapamam. Yani kendi kendime önce bir tarttım. Ben bunu yapabilir miyim? Yapamam. Onun için de hem sahne yani artık sahne işi dediğim gibi bu güç isteyen, enerji isteyen sadece bu tecrübe, mecrübe falan filan bir şey değil. Yani bu kişinin bir kere dediğim gibi aşkla meşk güçle ve enerjiyle olacak bir şey. Enerjiniz yeterli değilse o zaman bunu zorlamayacaksınız. Ben de haddimi bilerek affımı istedim. Çünkü onun altından kalkabileceğim bir şey değildi. Hele o provalar beni bitiriyor. Yani o kadar çok titizim bu hususta da. Bir de üstelik her şey mükemmel olsun diye. Efendim o...

0: Burada 2 saat ben provalar yapacağım. O 2 şarkının provası, şu su bu su. Ondan sonra da
1: Yorucu.
0: çıkıp akşam yani canlı şarkı söyleyeceğim. Bu benim yapamayacağım bir şey değil. Sonradan işte doktoru aldılar benim yerime. O çıktı söyledi şarkı. O daha gençtir bana göre.
1: Doktoru derken sizin ne yok öyle bir şey.
0: Şey.
1: Sanatçı doktor.
0: Evet, şarkıcı doktor.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Sevgili neydi ismi? Bilmiyoruz. Vermiyor muyuz? Tamam.
0: İşmiş şimdi hatırımda değil.
1: Doktor. Tamam. Ben hatırlayamadım. sevgili Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbet gerçekleştirdik. Yavaş yavaş programımızın da sonuna böyle yormadık ama güzel aktı program, değil mi? Çok güzel aktı.
0: Yok, ben senden elektriğim tutar.
1: Evet.
0: Yani
1: Güzel aktı.
0: bu çok önemli. Yani senin doğal halini muhafaza etmen veyahut işte aman her şey güzel olsun diye mesela titrememen ve içinden geldiği gibi notlarına bazen bakarak falan filan oturup
1: Ama ben Özdemir Erdoğan'a çalıştım.
0: yani
1: O ayrı. Notum yok. Ama
0: doğallık, evet, yani
1: kalbime.
0: beni rahatsız eden bir yapaylık ortada yok.
1: Değil mi?
0: Böyle olunca
1: Çok teşekkür ederim.
0: benim de çenem açılıyor. Ben de işte anılardan filan bahsettim.
1: Anılardan. O zaman şöyle yapalım. 5 saat daha uzatalım biz bu programı. Öyle
0: Duyuyorum.
1: deyince konuklar bir duruyor.
0: Hayır, benim şimdi senin programının başlayış saati benim yatma saatim.
1: Ha, onu konuşalım.
0: Ha, yani,
1: İçeride, çay içerken
0: evet,
1: yiyelim
0: evet
1: bence.
0: yani benim yatma,
1: Onu
0: yani
1: bir
0: ben
1: konuşalım.
0: yemekten sonra 2-3 saat işte
1: Ne güzel.
0: biraz çalışırım falan filan. Olmazsa mesela çok samimi bulduğum Kemal Sunal filmi seyrederim. Çünkü onlar o vurdulu kırdılı Amerikan filmlerinden çok daha mesaj içerikli.
1: Buradan da anlıyoruz ki Özdemir Erdoğan yeni dönem dizilerinden boykot ediyor ve seyretmiyor. Öyle
0: Yok,
1: anlıyorum.
0: boykot değil. Yani onların içerisinde yani Amerikalıların en büyük avantajı şu. Onlar çok yapıyorlar. Yani 100 tane eser yapıyorlar. Bunların içerisinde 3-4 tanesi bazen tutuyor. Yani burası muhakkak, yani güzel şeyler çıkıyor ortaya.
1: Mutlaka ki.
0: Evet.
1: Evet, programımızın sonuna geldik. Hemen böyle içeride konuşalım sevgili Özlem abicim. Bunları orada konuşuruz. Böyle kestim gibi oldu. Hakkını helal et. Çok güzel. Zaten 2 saat boyunca çok teşekkür ederim. Böyle kameralar varmış. Yokmuş ama insanlar bizi çok güzel muhabbet şeklinde dinliyorlarmış gibi hissettirdin. Çok teşekkür ederiz sevgili Özdemir Erdoğan'a. Sahnenin önü arkası efendim Kadran Yayınları'ndan. Kitabımızı da şöyle gösterelim. Biz de gidiyoruz. Mesajlarınız için çok teşekkür ederiz. Bugün programımızda gerçekten kalbi güneş gören, sanatı güneş gören sevgili usta sanatçı Özdemir Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum beni kırmadığı için. İnşallah ikinci bundan sonraki programda 5 saatte gideceğiz. Onun sözünü alır gibi son gülüş de önemliydi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Önümüzdeki hafta yaşarsak efendim. Bu arada bayram. Herkesin de burada bayramı mübarek olsun. Onu da bir bayramlaşırız.
0: Ben de en içtek dileklerimi. İnşallah her şey çok güzel olsun.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet, hayırlısı olsun.
1: Hayırlısı olsun. Bizim
0: Evet.
1: en büyük duamız bu. Sevgili Özlem
0: Evet.
1: Erdoğan'ın en büyük duası. Hayırlısını dilemek ve hayırlısı olsun.
0: Dinleyicilerimizin de yani kurban niyetlerini ve Allah onların
1: Kabul et.
0: kurbanlarını da Allah kabul etsin.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet.
1: Amin inşallah. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diliyoruz. Eyvallah diyoruz.

Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma, Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı, CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Akşam saatinde eğer çayınızı kahvenizi aldınızsa elinize, size zevkli bir sohbetle eşlik etmek üzere bizler yerimizi aldık. Tabii sizin varlığınız çok önemli. Çünkü iki değerli misafirimle birlikteyim ama size çok ihtiyacımız var. Bu akşamki konuklarım Doktor Melike Günyüz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ve Ayşe Kalyoncucuğum, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Özel bir konu, özel konuklar var. Sizlerle bir araya getirmeye çalıştım bu akşam değerli izleyenler. Rami Çocuk ve Sanat Bienali. Kapılarını açalı aylar oldu. Çok ciddi bir heyecan uyandırdı. Uyandırdığı heyecan kadar vardı çünkü vaat ettiği süre kadar değil, dışına taşan bir şekilde çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Biz de kapılarını kapatmadan, tam olarak veda etmeden bizlere bu birkaç ayı nasıl bir araya geldiklerini, ne yapmak istediklerini, ne hakkında neyi göstermeye çalıştıklarını, bütün birikimlerini ve buluşturdukları bu ortamı konuşmak istiyoruz konuklarımızla. Çok teşekkür ediyoruz. Yoğun ve yorucu günlerden geçtiğinizi, geçmeye devam ettiğinizi biliyoruz. Hafta sonlarınız galiba her zamankinden daha da yoğun çünkü etkinlikler rinde yoğunlaştığı zamanlar galiba hafta sonları. Melike Hanım, neyle karşı karşıyayız? Rami Çocuk ve Sanat Bienali kapılarını açtı dedik. Bir haber veriyorduk aslında ama o verdiğimiz haberin içeriğine dair ne olduğunu çok bilmiyorduk. Gezdirdiniz, size öncelikle bunun için teşekkür etmeliyim. Evet. Sizin eşliğinizde gezdiğimizde muazzam bir dünyayla karşı karşıya olduğumuzu gördük. Fakat sizin anlatımınıza, yani sadece kütüphanedeki rehberlerinize, sergi alanındaki rehberlerinize değil, bu stüdyoda da sizin rehberlerinize ihtiyaç var. Rami Çocuk ve Sanat Bienali nedir?
1: Teşekkür ederim öncelikle bu nazik davet için. Rami Çocuk ve Sanat Bienali hakikaten senin de ifade ettiğin gibi gerçekten beklediğimizden daha fazla ilgi gördü. Hatta sadece Türkiye'de değil, sınırları aşan bir ilgiyle karşılaştık ve sınırları aşan, ülkenin dışına taşan bir beğeniyle de karşılaştık. Çünkü aslında biz uluslararası çocuk ve sanat bienali demedik ama bizim çok önemli uluslararası konuklarımız vardı. Sadece çizer, illüstratör değil, aynı zamanda bu alanla ilgili Avrupa'da özellikle çok uzun yıllardır bu tarz organizasyonlar yapmış kurumların yöneticilerini de biz ağırladık. Ve gerçekten de beklediğimizden daha fazla bir iltifat ve ilgiyle karşılaştık. Tabii bu Rami'ye özel bir bienal olarak yola çıktı. İstersen böyle bir başından anlatayım hikayesini.
0: Lütfen, çünkü merak edilen şeylerden biri bu. En başta söyledim ya, yani bir şeyin öncülüğü gibi duruyor karşımızda ama fikir nereden çıktı meselesi önemli. Siz uzun yıllarını hem çocuk edebiyatına vermiş birisiniz, yayıncısınız, yani işin mutfağında da piyasasında da ne denirse Türkiye'de ve dünyada alana çok hakimsiniz. Fakat sanatla kitabı da, teması da kitap, bu arada ona da değinmemiz gerekiyor. Bir de mottoyu çok sevdim: renkli ise gerçektir.
1: Evet, onun açıklamasını Ayşe Hanım'a bırakıyorum. Evet, o, çünkü mottomuz ve bütün aslında içerik yönetimimiz, içeriğimizin tamamı Ayşe Hanım'a ait. Ben tabii bir yönetici olarak, projenin yöneticisi ve koordinatörü olarak buradayım. İşin sanatsal kısmı tamamen Ayşe Hanım'ın zihninden ve ellerinden çıktı.
0: Ama neden Rami Çocuk Bienali ortaya çıktı? Hangi ihtiyaca cevap verdi ya da yani neyi umarak yapıldı?
1: Evet, şimdi olay şöyle başladı. Başlangıç noktası şu: biliyorsunuz Rami Kütüphanemiz çok önemli bir kütüphanemiz. Hatta şu anda Dünya Yeşil Kütüphane seçkileri

0: derinde finale kaldı. Çok önemli, dünyanın en önemli kütüphanelerinden bir tanesi belki bu sene ödül alacak. Özelliği de şu, çok büyük bir metrekare, 100 metrekare açık ve kapalı alanıyla, neredeyse bahçeleriyle çok büyük bir alan ve kütüphanecilik hizmetleri açısından da her alana aynı anda hizmet veren, yani bebek kütüphanesi, çocuk kütüphanesi, araştırma kütüphanesi, özel koleksiyonlar, derleme kütüphanesi, yazma eserler kütüphanesi, aynı zamanda şifahane gibi gerçekten çok büyük koleksiyonları da içinde barındıran ve aynı anda bütün akademik alan ve halk kütüphanesi özelliklerini de içinde barındıran çok büyük bir yapı ve organizasyon ve aynı zamanda da bir sosyal ortam tabii ki. Kütüphane açıldığından bu yana, yani bu yana demeyelim de 2026'nın başına kadar 80 milyon insan ziyaret etti. Kütüphaneyi. Hı hı. Ve kütüphanede çok ciddi bir şekilde de çocuklara ve gençlere yönelik de atölyeler yapılıyordu. Yani her türlü kültür sanat programlarının yanında özellikle çocuk ve gençlere yönelik de programlar vardı. Ben Çok Genç Derneği'nin başkanı olarak Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği'nin başkanıyım. Bu derneğin de amacı, derneğimizin amacı çocuklara yönelik kültür ve sanat çalışmaları yapanlara destek olmak. Dolayısıyla derneğimizin amacıyla Rami Kütüphanesi'nin çocuklara yönelik bir bienal yapma fikri çok örtüştü. Böyle bir projeyi ortak yapabilir miyiz diye kütüphanemizden bir teklif geldi. Bizim de derneğimizin tam olarak hedefi bu. Yani bir çocuklara yönelik bir kültür ve sanat çalışmasına destek olmak. Dolayısıyla böyle bir işbirliği protokolü yaparak Rami Kütüphanesi ile birlikte, Ali Bey ve ekibiyle, Ali Çelik ve ekibiyle birlikte çalışmalara başladık. Bir çerçeve çizdik. Ne yapacağımızı, yol haritamızı belirledik. Şimdi bu bienal çocuk ve sanat bienali ama sanat çok geniş bir kavram. Yani her türlü görsel sanatlardan plastik sanatlara kadar birçok alanı içine barındırıyor. Dolayısıyla bir çerçeve çizmemiz gerekiyordu. Benim kanaatim şu yönde, çocuklar doğduktan sonra sanatla ilk temasları müzik. Yani bir şekilde müziği dinliyorlar ama ikinci sanatla buluştukları alan kitaplar. Hı hı. Ve aslında buna oyuncakları da katabiliriz. Çünkü orada da bir endüstriyel tasarım ürünü var. Kitap da aslında bir endüstri tasarım ürünü. Ve sesin, yani edebiyatın, sözün, resmin ve grafiğin üç sanatın birden bir araya geldiği ve çocukların ellerini aldıkları andan itibaren muhatap oldukları bir sanat eseri çocuk, resimli çocuk kitapları. Çünkü resimlere bakarak yorumluyorlar. İşittikleri hikayeleri, masalları kendi dillerinde yeniden ve yeniden okuyorlar. Ben de başlangıç noktası olarak resimli kitaplardan başlamanın daha doğru olacağını düşündüm. Bir çocuk ve sanat bienalinin başlangıç noktasının hem de kütüphaneye de, yani kütüphanenin işleviyle de ilişkili, en nihayetinde kütüphaneler evet birçok sanatsal organizasyonlara ev sahipliği yapmakla birlikte esas işlevi kitapları muhafaza etmeleri ve kitapları okura sunmaları. Dolayısıyla biz bu sene resimli kitaplar üzerinden yola çıkmaya karar verdik.
1: Peki, izninizle araya gireceğim çünkü siz anlattıkça zihnime doluşmaya başlıyor. Aslında hem sizin için size sormaya hazırlandığım sorular vardı ama bir taraftan yine Melike Hanım anlattıkça ya da size baktıkça şunu düşünmeye başladım. Yetişkinlere yönelik sanat etkinlikleri yapılırken ya da bienaller düzenlenirken bir çerçeve çizilir, evet. Sanatın bir alanı veya bir anlatım biçimi, dili seçilir, evet. Bir tema üzerinden gidilir ama yetişki nedir? Fakat çocuklar için bir şey yapıldığında mesela hani bu çerçeve çocuklarla ilgili çalışanlara mı, mesela öğretmenlere mi yönelik, kime söz söylüyor, ebeveyne yönelik, evet, mi, evet, çocuklara tam yönelik mi? Bu da çok anlamlı bir soru oluyor. Çocuklarla yapılan, bununla, onlarla ilgili yapılan her şeyde çünkü işin paydaşı çok galiba.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi bir resimli kitap merkezinde bir bienal yapmaya karar verdiğimizde önümüzdeki en büyük, şimdi hani challenge kelimesi kullanıyoruz ya, Türkçesine onu nasıl ifade etmemiz gerekir?
1: Meydan okuma,
0: meydan okuma
1: etme
0: şu,
1: veya
0: çok ortaya büyük koyma bir çabası. Alandan söz ediyoruz. Yani 80 bin metrekarelik bir kapalı alandan söz ediyoruz. Koridor ve aynı zamanda bahçeden söz ediyoruz. Ve bütün bu koridorları ve bahçeyi kullanmamız gerekiyor. Şimdi bir tarafta böyle bir durumumuz vardı. Öte tarafta da şu var, çok doğru bir nokta aslında. Şimdi çocuk kitaplarının nihai tüketicisi çocuklar. Hı hı. Ama özellikle resimli kitaplar aslında çocuğun yetişkinlerle ortak bir alana. Yani evet, önce bir yetişkin çocuğa okuyor ama daha öncesi var. Bir yetişkin yazıyor, başka bir yetişkin editliyor, başka bir yetişkin resimliyor, başka bir yetişkin grafik yapıyor, başka bir yetişkin matbaada basıyor, başka birisi sosyal medyada tanıtıyor, başka bir yetişkin bunu kitap evinde satışa sunuyor. Gelen müşteri ya da bir fuarda anne babaya anlatıyor. Anne baba ya da öğretmen bunu beğeniyor ya da bir hala, teyze, dayı, nine neyse. Ve başka bir yetişkin bunu beğeniyor ve çocuğa uygun olduğuna karar veriyor, satın alma eylemini yapıyor ve en nihayetinde çocuğa ulaşıyor. Dolayısıyla bir resimli kitabın üretiminden tüketime, son kullanıcıya ulaşana kadar ki bütün o alan yetişkin dünyasında. Ve biz Biennial'i konumlandırırken herkes için konumlandırdık. Yani öğretmenlerimiz, anne babalarımız, dayılar, halalar, teyzeler, komşular, abiler, ablalar, tasarımcılar, çiçeği burnunda grafikerler, sanat lisesi öğrencileri, üniversitedeki sanat bölümü, işte grafik, animasyon, resim bölümü öğrencileri, yayın evleri, yayıncılar, editörler, telif hakları satıcıları, tabii ki illüstratörler, yazarlar, herkes aslında bu Biennial'in merkezinde ve bu Biennial'in izleyicisi oldu.
1: 10 yıllar boyunca çocuk yayıncılığı ve edebiyatı üzerine dirsek çürütmüş, ter akıtmış biri olunca insanın karşısında işte bu kalemleri de o kadar detaylandırıyor ki Melike Hanım. Ben de Biennial'in sayfasında karşıma çıkan iki başlığı özellikle takip etmiştim. İlk karşıma çıkanlardan bir tanesi şuydu, şundan çok etkilendim. 4 yaşında bir çocuk, 16 yaşında bir genç, 40 yaşında bir çizer ve 60 yaşında bir yayın evi sahibi. Aynı kitapta farklı sayfaları görüyor olabiliriz ama aynı rengi hissettiğimiz anda birbirimize benzeriz. Bu mottonun açıklamasına dair bir şeydi galiba. Size doğru yavaşça geleceğim ama etkinliklerin ne olduğunu da izleyenlerimizle paylaşalım. Sona doğru giderken yine de tam da bu söylediğinize denk düşer şekilde etkinlik takvimi, günlük etkinlikler, yetişkin atölyeleri de olmuş burada. Çocuk atölyeleri de olmuş. Söyleşiler, paneller bir kısmına eşlik ettik. İllüstratör buluşmaları, yazar buluşmaları, yarışmalar, performans sanatları, serbest etkinlikler ve sinema. Çok zengin bir içerik var burada.
0: Ama hepsinin merkezinde çocuk kitabı var. Yani izlettiğimiz sinema filmi bir resimli kitaptan ilhamla hazırlanmış bir film. İzlettiğimiz tiyatro gösterisi, orada sahnelenen tiyatro gösterisi bir çocuk kitabından ilhamla yapılmış bir tiyatro gösterisi. Oradaki enstalasyonların tamamı bir çocuk kitabından hareketle ve bütün atölyeler, yani aklımıza gelebilecek şu anda Türkiye'de işte çocuk ve gençlerle yapılabilecek atölyeler, sanat atölyeleri. Yani ahşap boyamadan, kumaş boyamadan, kağıt yapım atölyesine, yani işte kürdanlarla bir şey ev yapmaktan, işte kendi evimi tasarlıyorum'a varana kadar ve her türlü boya malzemelerini, her türlü sanat malzemelerini, oyun hamurlarından tutun da aklınıza gelebilecek her türlü sanat malzemelerini kullanarak 1600 etkinlik gerçekleştirdik ve bunların hepsinin merkezinde mutlaka bir çocuk kitabı vardı. Yani daha doğrusu atölyeler bir çocuk kitabından hareketle tasarlandı ve burada tabii ki yayıncılarımıza özel olarak teşekkür etmek istiyoruz. Bu süreç sadece bir Biennial ekibiyle birlikte ortaya çıkmadı. Biz bütün yayın evlerimize, resimli kitap üreten bütün yayıncı dostlarımıza, bu alanda çalışan birçok arkadaşımıza çağrıda bulunduk. Burada ne tür etkinlikler yapmak istersiniz? Bir resimli kitabı merkeze alarak ne tür söyleşiler, paneller, workshoplar yapmak istersiniz? Dolayısıyla onların bize gönderdikleri teklifler üzerinden oluşturduğumuz bir havuz içerisinden seçki yaparak bu çalışmayı. Bu bir bence sektörel anlamda yayın dünyasının, işte sanatçılarımızın ortaklaşa emek harcayarak ve tabii üretim kısmında Ayşe Hanım bahsedecektir, heykeltıraşlarımızın, yani o ürünleri üreten, sahnelenen, sergilenen ürünleri üreten animasyon sanatçılarımız dahil olmak üzere herkesin elini böyle taşın altına koyarak ortaya çıkardığı bir çalışma oldu. Bereketi de biraz bence oradan geldi.
1: Vallahi yani aslında Biennial'in kendisine ilişkin şeyleri lütfen buradan konuşmaya başlayalım ama arada atlamak istemediğim için şimdiden çengel atayım diye bir kenara size söylemiş olayım. Merak ediyorum, bu müthiş yoğun ve yorucu bir tempo olduğundan kuşkusuz hiç duymadığım bir şey ama Nisan ayında başlıyorsunuz, Haziran'da final olacak diye düşünüyorsunuz ama o tasarladığınız şeyi gördüğü ilgi sebebiyle gücünüz tükenmedi mi? O son sıradaki bir ayı nasıl geçirdiniz? Nasıl etkinlikleri nasıl uzatabildiniz? Çünkü çok ciddi planlanmış ve takvimlendirilmiş bir şey olduğunu tahmin ettiğim bir şey aynı zamanda. Ama onu birazdan gelelim. Ayşe Hanım'a döneceğim ben şimdi Ayşe Hanım. Sayısal verilerinden falan bahsederiz bir şeylerin. Yani şöyle bir çerçeve içinde böyle bir iş yapmak istiyoruz. Şu kadar kitaptan, bu kadar yazardan bahsedeceğiz. Bir araya gelecek, şu kadar gün sürecek. Türkiye'den, dünyadan bu kadar insana ulaşacağız falan diyebiliriz. Bütün bunlar harika şeyler fikir. Fakat bir de anlatmanın yolunu bulmak lazım ya, bu kadar hem yetişkinleri hem çocukları ilgilendiren ama aynı zamanda bu geniş skalaya hitap ederken de dil kurmanın zor olduğunu tahmin ettiğim bir şey. Nasıl yaptınız, nasıl söylenir, nasıl bir dil çıkarılır ortaya?
2: Oldukça uzun bir entelektüel hazırlık sürecimiz oldu. Böyle bir bütünü ortaya çıkartabilmemiz için entelektüel hazırlık sürecimiz çok uzun sürdü. O sürecin içerisinde biz bu katmanları ve bu duygusal atmosferi, yani bu kitaplardan oluşan bu ekosistemi nasıl kurgulayacağımızı uzun uzun düşündük haliyle. Önce biz o kurguyu nasıl, tabii bizim için en önemli konulardan birisi de Rami'nin kendi şartlarıydı. Rami bize şöyle bir şart koştu. Daha doğrusu bize bir takım engeller koymuştu. Evet, burada bienal yapacağız ama bu kütüphaneye herhangi bir çivi çakamayız dediler. Ne yere ne tavana, hiçbir yere dokunamazsınız. Peki biz ne yapacağız? Yani böyle bir ekosistem oluşturmaya çalışacağız ama kütüphanenin herhangi bir yerine bir şey yapamıyoruz.
1: Yani zihinsel ve fiziksel olarak sizi zorlayacak tabii, şartlar
2: biz
1: bunlar tabii.
2: Bu kadar çok eseri burada sergilerken, bu kadar bu büyük organizasyonu gerçekleştirirken sonuçta mekanı kullanmamız gerekiyor ve mekanda bir takım müdahaleler yapmamız gerekiyor ve hayır, bunu yapamazsınız dediler. Çok bizim için çok yani çok düşündürücü bir süreçti orası. Biz o süreci çok zorla geçirdik. Sonuçta çok hoş bir mekan, tarihi bir mekan, kendi atmosferi çok derin bir atmosfer. Biz burada bu atmosferin içerisinde o entelektüel süreçte mimari konstrüksiyonu çözümledik ilk önce. Yani biz bu sergilerimizi, bu enstalasyonları bu mekanda nasıl kurgulayacağız kısmı bizim için çok önemliydi. Sonuçta şuna karar verdik. Mekanın içerisinde bir mekan oluşturalım. Dolayısıyla hiç bu yapıya hiçbir şekilde dokunmadan mekanın içerisinde bir mekan oluşturarak biz bu kurgulamak istediğimiz mekanı oluşturalım. Ve o dolayısıyla biz o konstrüksiyon kısmını çözümledikten sonra tabii ki o bütüncül yaklaşımı ele almaya başladık. Sonuçta Rami Kütüphanesi'nin atmosferin içerisinde kurguladığımız o mekanın içerisinde biz seçkilerimizi yapmaya başladık. Kitap seçkilerimizi, o önemli bir süreçti bizim için. Kitap seçkilerimizi yaptığımız zaman yavaş yavaş kurgular oluşmaya başladı. Tabii büyükler için yapılan bienallerde daha çok bir entelektüel bir mesafe vardır. Yani onlarla biraz eserle izleyici arasında bir mesafe vardır. Hatta biraz uzak bir mesafe vardır. Ama çocuklar için, mesele çocuklar için olunca bizim için çok yaklaşımımız değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü çocukların orada kendilerinin de var olmasını istedik. Yani o mesafeyi ortadan kaldırmak istedik. Eserlere dokunmalarını istedik, onun içinden geçmesini istedik, onun içine sızmasını istedik. Dolayısıyla bütün kurguyu ele alırken gelen bütün ziyaretçilerimizin mekanın içerisinde rahatça gezebilsin, hissedebilsin, dokunabilsini arzuladık ve bunu da başardık. Bütüncül kurguyu bütün bu entelektüel sürecin sonucunda ancak tamamlayabildik. Oldukça uzun bir süreçti.
1: herhangi bir sanat ilgisinin ortaya çıkması veya bir etkinliğinin içine dahil olma bakımından yaşla ilgili hudut çizilebilir mi bilmiyorum ama mesela böyle bir bienali gezmek bir yetişkin için de son derece zevkli, profesyonel hayatında bununla ilgili bir şey yapıyor olsun olmasın. Kendi başına da bu çok zevkliydi. Fakat bienalin çocuklara yönelik olduğunu da düşündüğümüzde ya da adında çocuk sanat bienali geçtiği için özellikle bir alt sınırı var mı? Mesela kaç yaşından itibaren çocukları ilgilendiren veya gözlerini çevirdiklerinde ilgilerini çekebileceğini düşüneceğimiz bir yaş aralığı var?
0: Gözlemlediğim kadarıyla şimdi bir defa

0: Ya da kitabın bir animasyonunu takip eden, mesela 4 yaşından itibaren çocukların büyük bir ilgiyle gezdiğini gördüm. Tabii çok farklı sergi alanlarımız vardı. Yani kitapların, resimlerinin sergileri, cutout'lar, yani kitap karakterlerinden oluşmuş karakterlerin sergileri gibi. Mesela küçük çocuklar, daha da küçük çocuklar, yani artık yürüyebilen, kendi başına yürüyebilen çocuklar, özellikle bu cutout'lara dokunmayı, onları keşfetmeyi, ağaç sincap demeyi mesela büyük bir heyecanla yaşadılar. Bu benim için çok ilginç bir gözlem oldu. Bir de aslında özellikle kitapların resimleriyle birlikte sergilendikleri alanlarda çok güzel fotoğraflar yakaladık. Mesela iki kardeş veya iki arkadaş kitabı açmışlar, sayfalarına bakıyorlar kitaba. Fakat aynı anda da o kitaptaki resmin sahnelendiği, çerçevelendiği resme bakıyorlar ya da animasyonu takip ediyorlar. Aslında bizim tam olarak işte bu çocuklarda oluşturmayı istediğimiz duygu tam olarak buydu. Yani kitap iki boyutlu. Yani işte kağıdın üzerine basılmış bir resim var ve yazılar var. Ama o oradan çıkıyor ve duvarda bir resim oluyor. Hemen onun altında bir animasyon oluyor. Hemen onun yanında o karakterler üç boyutlu bir karakter haline geliyor ve koridor boyunca o karakterler devam ediyor. Dolayısıyla aslında o kitaptaki karakterin başka başka sanat dallarına dönüşmesiyle ortaya çıkan bir etkileşim var. Ve çocuklar tam olarak bunu yakaladılar. Bizim de hedefimiz aslında tam buydu.
1: Sonuçta biz bu mekanı düşünürken, bu mekanın bütünüyle tasarlarken, bölümler arasında bütün her hikayeyi kurgularken, günün sonunda böyle bir etkileşimin olacağını tabii ki hayal ederek yola çıktık. Hayalimizin %85'ini gerçekleştirdik diyelim. Yine eksiklerimiz var elbette ki. Ortaya çıktıktan sonra bunu gören birçok kişi bunu beklemediklerini söylediler. Yani biz bunu duyduk. Yani o kitapların tek başına baktığımız zaman çok yani küçük bir dünyanın birçoğuna göre böyle büyük bir mekana dönüşmesi tabii ki ilginç ama o kadar çok anlamlı. Sonuçta bu kitapların içerisinde gerçekten çok zengin bir dünya var, duygusal bir derinlik var ve birçok katman var. Ve bu katmanları biz bu mekana yansıttığımız zaman karşılığını bulmuş oldu. Dolayısıyla bu inandırıcılığını sağlamış oldu.
2: Evet, kitaplar. Risk değil miydi diye merak ediyorum. Şu bakımdan kitapların dünyası kendi başına çok zengin. Çocuk kitaplarının dünyası kendinden daha da fazla zengin ve katmanlı. Ve o zenginliğin bir de daha boyut kazandırılıp, ölçeklendirilip, reel dünyaya taşınması, yeniden üretilip başka sanatlarla ifade ettirilmesi, ortaya çıkması, bir de bunun bir kombinasyon olarak bir tasarımcının zihninden ve elinden çıkması bayağı ilginç bir şey. Başta söylediğiniz bir şeyin mukayesesine binaen şimdi size sormak istiyorum bunu. Siz bir sanatçısınız, bir küratörsünüz. Yetişkinlere yönelik yaptığınız işlerde tam da en başta söylediğiniz gibi yetişkin kişi aslında nesneyle arasına bir mesafe koyar. Bir ruhsal bağlantı kurabilir ama nihayetinde kabullenir veya kabullenmez.
1: Evet.
2: Net bir mesafe.
1: Uzaktan beni seyret der.
2: Bakar.
1: Evet.
2: Seyirci ve der ki
1: evet.
2: Bu sanatçının kendine yaklaştırmak istediği kadar alır.
1: Evet.
2: Böyle bir şey olabilir. Çocuk böyle bir şey değil.
1: Evet.
2: O mesafeyi öyle kurgulamaz. Onun zihni öyle çalışmıyor. Evet. Onun dünyası çok daha geçişken ve geçirgen.
0: Evet. Mutlaka dokunmak istiyor çocuk.
1: Dokunmak istiyor.
2: Ve bir şey daha var. Şimdi önce size soracağım, sonra sizin 40 yıllık yayıncılık tecrübeniz de var ama onun bir hap formülü var mı bilmiyorum. Çocuklara yönelik yapılan şey. Özellikle bir sanat etkinliği olduğu için bu söylüyorum. Şimdi estetikten taviz veremezsiniz.
1: Evet.
2: Gerçekliğinden taviz veremezsiniz. Yeniden üretimine odaklanmak, Biennale'se yeni bir şey ortaya koymak durumundasınız. Çoğalmak zorunda. O bir maya gibi, yani çocuk kitabı, resim çocuk kitabı bu işin mayası olacak. Ama o çeşitlenecek. Şimdi

0: Bütün bunları yapacaksınız ve bir şey ortaya çıkacak. Ama söz konusu çocuk ya, yetişkin olduğunda nasıl yetişkin kişi esere mesafeyle bakabiliyor? Küratör veya sanatçı da vallahi ben bunu yaptım. 18 yaş üstü kendi bilir, sorumluluğu kendine ait deyip kenara çekilebilir bir noktadan sonra. Kastettiğim buydu ve bundan ibaretti. Ama çocuğa yönelik yapıyorsunuz. Estetik kaygılarınızı nasıl kaybetmeyecekseniz çocuğun çerçevesine uygun, ruhuna, zihnine, her türlü gelişimine uygun. Bir de insani olarak her birimizin bir vicdan duruşu var, inanç duruşu var. Bütün bunları da hesaba katarak bir pozisyon alıyorsunuz. Aynen. Hem doğruluktan taviz vermeyeceksiniz, hem estetikten vermeyeceksiniz. Zor bir denge gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Gözümü aynen. korkuturdu benim. Siz ne yaptınız?
1: Aynen öyle. 2 sene. Yani benim çalışmam bir buçuk seneye yaklaşık. Ve normalde BNL'in hazırlık süreci toplam 2 sene. Uzun bir çalışma oldu. Dolayısıyla yani bu söyledikleriniz o kadar önemli ki ve gerçekten bunu birebir yaşadık. Evet, BNL yapıyoruz. İşin içinde sanat var, estetik var, birçok dal var ve biz bunları çocuklara en önemlisi çocuklar buradan geçecek ve buradan bu etkileşimin bir parçası olacak. Bu hakikaten önemli bir süreçti. Yaparken kitapların içine dalınca yani o hikayenin içine girince bir şekilde kurguluyorsunuz onu. Yani o sizin artık işin içine girince o işin bir parçası oluyorsunuz ve mekanın içerisinde zihniniz gezmeye başlıyor. Yani boşlukları doldurmaya başlıyor. Bu çocuklar, bu ebeveynleriyle veya bu çizerler buralarda gezerken, bu mekanın içinde dolaşırken nasıl bir atmosfer içinde olmalıları zihniniz onu yerine koymaya başlıyor. Çünkü en başta zaten ortada bir temamız var, meseleye bakış açımız var ve o meseleye bakış açımızı tüm mekana nasıl yayacağımıza dair bir hedefimiz var ve bu hedefin içerisinde biz zihnimizi tamamen en doğru nasıl buraya yansıtabilirize fokuslandık. Dolayısıyla o ana çerçeveden hiç çıkmadan bunu başardık diyeyim. Benim açımdan böyleydi.
0: Nasıl geçti bu süreç, bütün endişesi ve yılların birikiminin yansıtılmasıyla diye sorsam belki.
2: Evet, tabii işin en bence meşakkatli tarafı aslında içerik üretmek değil, sponsor bulmak. İşin o kısmı da biraz bana bakıyordu
0: sanat
2: ama.
0: Sanat ve sermaye demişken.
2: Evet, yani en nihayetinde işin o kısmı birazcık tabii. Ama ben tabii buradan özel olarak Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye ve Sayın Mahinur
0: Göktaş
2: Hanımefendi'ye de özel olarak teşekkürlerimi iletmek zorundayım. Çünkü inandılar, projeyi gördüler, inandılar, sahip çıktılar ve o sahiplikle biz hakikaten böyle bir eseri ortaya koyabildik. Bu çok kıymetli bizim için. Şimdi sorduğunuz soruya gelince de aslında elimizde bir kılavuz var. Yani kılavuz neydi? Kitaplar. Yani o kitapların dünyası var. Dolayısıyla biz yeni bir dünya inşa etmek zorunda değildik. Zaten o var olmuş sanatçılarımızın inşa ettiği o dünyayı nasıl zenginleştiririz üzerinden baktık ki işte bu sanatçımızın görevi, küratörümüzün görevi. O bir resme baktığında mesela bazı kitaplar vardı. Ya ben acaba bu niye seçildi falan diyordum. Sonra sergileme alanında görünce dedim ki yani o sanatçı o resme bakarken ya da o kitabın sayfalarını çevirirken onu görüyor.
0: Gözü tanımış,
2: ben onu görmüyorum. Seçmiş. Tabii evet. Ben onu görmüyorum. Çünkü benim bakış açım çok başka. Ben bir yayıncı yazar gözüyle bakıyorum ama bir ressam ve bir küratör gözüyle bakıp o kitaptan bambaşka şeyler görebiliyor ve tasarlayabiliyor. O onun görevi. Ama benim görevim de şuydu. Bir defa resimli çocuk kitapları dünyadaki her konu ve kavram üzerine yazılıyor. Yani hani çocuk kitapları sadece iyilikler, işte değerler eğitimi üzerine değil. Yani tacizden tutun da mahremiyet eğitimine kadar, işte yapay zekadan artık doğa konularına, geri dönüşüme kadar her konu, yani hayata dair her şey aslında resimli kitapların konusu. Biz yola çıktığımızda bir konu belirlememiz gerektiğini fark ettik. Çünkü elimizde devasa bir külliyat var. Yani Türkçe'de yazılmış ya da Türkçe'ye çevrilmiş inanılmaz büyük bir resimli kitap arşivimiz var Türkiye'de. Dolayısıyla bir sınır çizmemiz gerekiyordu ve bu sınırı çizmek aslında bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Sınırı şöyle çizdik. Yani bir mekan, çocuk ve mekan ilişkisi üzerinden çizmeye çalıştık. Ne demek istiyorum? Yani benim hani bu çocuk meseleleri, aile meseleleri üzerine biliyorsunuz çokça konuşuyoruz. Ve aslında benim gözlemlediğim konulardan bir tanesi çocukların yaşadıkları şehre yabancı oluşları, mekanla sağlıklı iletişim kuramayışı. Yani aile bağları da aslında mekanla çok ilişkili. Dolayısıyla odam, evim, sokağım, şehrim bağlamında bir kitap seçkisi yapmaya karar verdik. Sonrasında Aile Bakanlığı'nın himayesiyle gerçekleşince de işimiz aslında önceden çok hazırlıklıydık. Çünkü zaten ev teması aynı zamanda aileyi de içinde barındırıyor. Ve ev, mekan aynı zamanda geniş aileyi de içinde barındırıyor. Biennale'i gezerken belki dikkatinizi çekmiştir. Mesela çok fazla büyük anne, dede ile ilişkileri anlatan kitaplar var ve bunlar aynı zamanda da bir mekanla ilişkili o kitaplarda. Bu bizim çok işimizi kolaylaştırdı. Yani o çocuk ve mekan bağlamında, çocuk ve şehir, çocuk ve oda, çocuk ve ev, apartman, komşuluk ilişkileri.
0: Şehir, mekan bağlamı çok dikkatimi çekmişti benim de,
2: evet,
0: mesela.
2: Evet,
0: evet. Canlılar.
2: Ama tabii arada bu bağlamın dışında olan ama mutlaka burada olsun, bu çok seviyoruz biz bu kitabı dediğimiz ve bazı hani kitaplarla duygusal bağ kuruyoruz ya, mesela benim duygusal bağ kurduğum ya da Ayşe Hanım'ın süreçte okuyup ay bu çok güzel bir hikaye ve çok güzel resimle hani buna da yer verelim dediğimiz arada tabii ki kaçamak kitaplarımız olmadı değil. Ama dediğim gibi esas olarak burada sanatçılarımız, illüstratörlerimiz ve yazarlarımız zaten bir kılavuz, bir dünya kurmuşlardı. Bize düşen onu alıp böyle bir mekanda genişletmekti.
0: Özellikle bir çalışma yaptınız ve az önce Ayşe Hanım dedi ki yani zihnimdekinin %85'i yaklaşık olarak, %100 demeyeyim çünkü evet, doğrudur. Yani hayalin parıltısı bambaşka bir şey. Somutlaştıkça bazen fire verebiliyor bazı şeyler. Tabii. Her türlü şeyde bu böyle, her türlü hayalimizde böyle. Sizin açınızdan Melike Hanım, yani hedeflediğiniz şeyle ortaya çıkan resim ve biraz da eşlik ettiğiniz o Bienal ziyaretçilerine eşlik ettiğiniz süreçlerde sizde kalanlar ne oldu? Yani hedeflediğim şuydu ve şu kadara olabildi. Ya da bu tecrübe bundan sonrası için var mı bundan sonrası? Onunla ilgili şunlara dikkat etmemiz gerekiyor'a ilişkin ipuçları verdi mi?
2: Şimdi ben doğrusunu isterseniz hayallerimin ötesinde bir sonuçla karşılaştım. Çünkü bir sanatçının ortaya ne çıkaracağını bilemiyordum. Evet, bir bienal yapacağız. Ben bunun yöneticisiyim. Elimden geldiği kadar her alanda destek oluyorum ama her şey en nihayetinde sanatçının zihninde ve o sanatçının zihninde evet bir takım şeyleri gösteriyor ve çok güzel bir ön hazırlık. Yani biz bir yıl öncesinden bir bienal proje kitabı çıkardık. Özellikle yurt dışından gelen konuklarımız şunu söylediler: siz bize bunu gösterdiniz ama gösterdiğiniz her şeyi yapmışsınız. Hakikaten biz bir sene öncesinde ne yapılacağıyla ilgili hazırladığımız Bienal tanıtım dosyası, yani sponsorlar için hazırlamıştık tabii, dosyasında olan her şeyi buraya taşıyabildik. Yani bunu becerebildik. Tabii burada ben Ayşe Hanım hatta bana şöyle şeyler söyledi son haftalarda. Bazı sürprizler sizi karşılayacak dedi. Ve gerçekten de bazı şeyler benim için sürpriz oldu. Yani benim hayal ettiğimin ve beklentimin ötesinde bir iş çıktı benim açımdan.
0: Peki bütün bu tecrübenin bu arada işte kapatmak kelimesini sevmiyorum ama yani finali ne zaman olacak?
2: Şimdi 31 Temmuz'da şey yapacağız, resmi olarak Bienalimiz kapanacak. Sergilerdeki eserleri muhtemelen toplayacağız. Çünkü yayın evlerinden ve sanatçılarımızdan tarih bağlı izin aldığımız için onların hepsini toparlayacağız. Çok teşekkür ediyorum tabii burada sizin vesilenizle, tekrar teşekkür etmek istiyorum yayıncılarımıza ve Türkiye'den ve dünyadan kitaplarının burada sergilenmesine izin veren tüm yazarlarımıza ve illüstratörlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü ücretsiz, tamamen ücretsiz yapılmış bir programa onlar da hiçbir bedel almadan katkıda bulundular ve eserlerinin sergilenmesine müsaade ettiler. Dolayısıyla bunlar kapanacak. Fakat

0: Evet, bizim hemen ikincisine çalışmamız lazım. Yani hatta bazı konuklarımız, hani sanat dünyasından hatta bazı konuklarımız bize şey dediler. Yani siz çıtayı çok yükseltmişsiniz. İkincisinde ne yapacaksınız? Biz ikincisinde ne yapacağımızı henüz bilmiyoruz ama bir şeyler yapacağız.
1: Evet.
0: Bir de birincisini biz resimli kitaplar üzerine inşa etmiştik. İkincisini de yani resimli kitapların dünyası o kadar zengin ki, o kadar yapılabilecek konu var, o kadar çok güzel eser var ki,
1: Seçilecek tema belki, evet.
0: bunu bir tema üzerinden mi gideceğiz, resimli kitaplar üzerinden mi gideceğiz? Sanırım birkaç ay içinde biz çerçevemizi belirlemiş ve ikincisi için kolları sıvamış olacağız. Bu arada Anadolu'dan bize teklifler geliyor.
1: Şimdi onu soracaktım. Bütün bu eserler, yani evet, şimdi Biennial'in içinde sergilenmiş özel kişilere ait çalışmalar, eserler de olabilir ama sadece burası için hazırlanmış olan çalışmaların akıbeti ne olacak? Onlar gezebilecek mi? Onları göremeyenler görebilecek mi başka mekanlarda?
0: Şimdi
1: Bu da bir merak
0: evet,
1: konusu.
0: bazı Anadolu'dan, Ankara'dan ve başka şehirlerimizden teklifler geliyor. Hani bunu gezdirelim yönünde. Yani bu da bizim masamızda. Ama böyle bir 31 Temmuz'u bekliyoruz. 31 Temmuz'dan sonra bakalım, çünkü hepsinin tek tek telif hakları meselemiz var. İzin almamız gerekiyor yeniden. Bir de şimdi bu Rami'ye özel, Rami'nin koridorları, Rami'nin bahçesi için tasarlanmış bir çalışma. Yani bu eserleri buradan alıp da başka bir yere götürmek aynı etkiyi yapmayacaktır. Yani burada etkili olan şeylerden bir tanesi de çalışmaların, sergilerin, enstalasyonların mekanla uyumu. Çünkü mekana uygun ışıklar mekana uygun olarak tasarlandı. Yani ışık tasarımcımız ayrı, sergi küratörümüz, sergi tasarımları ayrı, heykelleri yapanlar ayrı, oradaki ışıklar ayrı. Yani bu eserleri alıp da gidip herhangi bir kütüphaneye biz bunları astığımızda kesinlikle aynı etkiyi
1: Bu
0: yaratmayacak.
1: kıyafet Rami Kütüphanesi'ne dikildi diyorsun.
0: Evet,
1: Bravo,
0: evet.
1: aynen
0: O
1: öyle.
0: zaman son cümlelerinizi rica edeyim. Bu bir sohbetin ve Biennial günlüğünün başlangıcı olmuş olsun. Veda ediyoruz artık izleyenlerimize. Son
1: Yani
0: olarak
1: bu
0: ne söylemek
1: Biennial'den
0: istersiniz?
1: biz çıktığımız şu oldu. Mekanı daha iyi tanıdık. Mekanın içerisinde evet çok büyük bir alana yayıldık ve büyük bir kurguyu gerçekleştirdik. Bir sonrakinde mekanı çok daha iyi tanıyor olmuş olacağız. Mekanın çıktıları, dolaşım ritüelleri. Evet, aylarca oradaydık ama sonuçta işin gerçekleştikten sonraki halini de tecrübe edindiğimiz için bizim için bu artık başka bir adım. Bir sonraki Biennial için faydalı bir adım. %85'in derken mekanda gerçekleştirmek istediğimiz ama yapamadığımız şeyler oldu. Dolayısıyla onlar benim açımdan birer eksiklik. Evet, sonuç çıktı olarak çok başarılı görünse de kendi açımdan eksiklerimi görebiliyorum. Bunları bir dahakinde inşallah yapmamış olacağız. Böyle bir atmosferin bize bu şekilde bir imkan sunmuş olması ayrıca büyük bir mutluluk. Yani mekanın kendisi kendi başına ki gerçekten bu elbise bu mekan için dikilmiş bir elbise. Yani buradaki her bir şey kurgu mekana göre kurgulandı. Hepsi o mekanın bir parçası. Elbette ki içinden çıkartılabilecek unsurlar var ama onlar sakil kalır yani eksik kalır. Mekanın ruhu var ve biz o ruha uygun bir atmosfer yaratmaya çalıştık. O yüzden gezme olayı yeniden düşünülmesi gereken bizim açımızdan önemli bir dinamik ama tabii ki değerlendiriyoruz.
0: Dediğim gibi bir günlük
1: Başkanımızla yani.
0: sayfası gibi programımızın sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu yoğun trafiğin içinde bize zaman ayırdığınız için başta teşekkür ediyorum hakikaten. Ama bana öyle geliyor ki sizin yaptığınız iş hakikaten bizim günlüğümüzün ilk sayfası.
1: Teşekkür
0: Yolu
1: ediyoruz.
0: açık olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok da ilgilisine ve sevenine ulaşsın.
1: Çok
0: Evet,
1: teşekkür
0: belki
1: ediyoruz.
0: son cümle olarak şunu söylemek isteyebilirim. Uluslararası teklifler aldık.
1: Ne
0: Bakalım
1: güzel haber.
0: onları da değerlendireceğiz. O zaman biz peşinizde olmaya devam edeceğiz.
1: Çok sağ
0: Sizden
1: olun.
0: gelecek güzel
1: Teşekkür
0: haberleri
1: ederiz.
0: sevgili izleyenlerimizle ve dinleyenlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ
1: Teşekkür
0: olun.
1: ederiz.
0: Değerli izleyenler, Portre'nin sonuna geldik. Size de çok teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz için. Yeni bir bölümde başka kıymetli misafirlerimle tekrar karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. İstanbul'un en sevilen mekanlarından biri olan Enka Açık Hava Tiyatrosu yaz sezonuna merhaba demeye hazırlanıyor. 3 Temmuz'da gerçekleşecek olan açılış konserinin hemen ardından dopdolu bir program sanatseverleri bekliyor.

İstanbul'un en sevilen açık hava mekanlarından biri olan Enka Açık Hava Tiyatrosu, bu yazda dopdolu etkinlik programıyla yaz akşamlarını sanatla renklendirmeye hazırlanıyor.

0: Marmara Açık Hava Tiyatrosu büyük bir heyecanla kapılarını yeniden açıyor. 3 Temmuz Cuma akşamı gerçekleşecek olan bu heyecanda açılışa Türk rock müziğinin en önemli gruplarından Mor ve Ötesi'nin akustik performansı damga vuracak. Bu akustik performans grubun 30 yıla yayılan müzikal yolculuğunun farklı dönemlerinden sevilen şarkılarını bu kez en yalın ve etkileyici halleriyle dinleyiciyle buluşturacak. Bu keyifli açılışın hemen ardından 21 Ağustos'a kadar devam edecek olan dolu dolu programda özgün repertuara sahip konserler, ses getiren tiyatro yapımları ve açık hava film gösterimleri yer alacak.
1: Hani familini alar yapı papa.
0: Etkinliklerde öğrenciler için indirimli bilet imkanı sunulurken, tüm film gösterimlerinde bir bilet alana bir bilet bedava kampanyası uygulanacak.

0: Bu yıl 26 şehre yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yoğun programıyla Samsun'da gerçekleşen festivalin yeni durakları ise Sakarya ve Van.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm heyecanıyla devam ediyor. Festival, bu yılın 7. durağı olan Samsun'da da heyecanı tüm Samsunlulara doyasıya yaşattı. Hafta boyunca dop dolu bir programa ev sahipliği yapan Samsun, premier gösterisiyle öne çıkan Kürk Mantolu Madonna, izleyicilerden yoğun ilgi gören Eyvah Nadir ve çok sesli performansıyla senfonik türküler ve rock konseriyle müzikseverleri bir araya getirdi. Festival programında sergilerden atölyelere uzanan etkinliklerse geçmişin izlerini günümüze taşıdı. Öyle ki festival kapsamında açılan sergiler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Samsun Müzesi'nde yer alan Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri sergisi, İslam kültür ve medeniyetinin manevi mirasını yansıtan eserleri sanatseverlerle buluştururken, Yaşayan Miras Samsun sergisi de kentin somut olmayan kültürel mirasını ve geleneksel zanaatlarını tanıttı. İlk Adım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Muhabbet sergisinde ise hat, teship, ebru ve minyatür gibi sanat dallarından seçkin eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bu yıl 26 şehre yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali bugün itibariyle Bursa'da başlayacak. Ardından Sakarya ve Van'da devam edecek.

0: Değerli izleyenler, bu haftada birbirinden başarılı yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Bu hafta Kırmızı Halı seyircilerini sinema salonlarında birbirinden farklı türde ve içerikte yapımlar bekliyor. 8 yeni filmin vizyona gireceği yeni haftada 3 başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Seven Dogs yapımı. Film, Interpol ajanı Halit Elazazi ile küresel suç örgütü Seven Dogs'un eski üst düzey üyelerinden Gali Ebu Davud'un hikayesini konu alarak karşımıza çıkıyor. Orta Doğu'ya yayılması planlanan son derece tehlikeli yeni bir maddeyi durdurmak için güçlerini birleştirmek zorunda kalan İki düşman, kendilerini dünyanın farklı şehirlerine uzanan ölümcül bir operasyonun içinde buluyor. Bir diğer filmimiz ise Sihirli Hayvanlar Okulu.
2: Sen de değil, sen hiç değilsin. Peki benim insanım nerede?
1: Miriam birkaç aylığına en yakın arkadaşı Aydan'ın yanına taşınır ve Winterstein okulunda okumaya başlar. Ancak Miriam'ın bilmediği önemli bir sır vardır. Bu okulda konuşabilen sihirli hayvanlar yaşamaktadır.
2: Konuşmak mı? Zıplarım fırlarım aynı zamanda otururum bile. Duymadın mı? Ben senin mucize hayvanınım.
1: İlk gününde Fitzgeraldo adlı sevimli bir sihirli hayvanla eşleşen Miriam, kendini büyülü bir maceranın içinde bulur. Ancak okul kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır ve onu kurtarmanın tek yolu büyük okul yarışmasını kazanmaktır. Üstelik Miriam'ın eski okulu da yarışmadadır.
3: Ben Kaspar, Madagaskarlı.
4: Aman be, ne ahmak ama.
5: Uçuşumuz için son çağrı.
6: Hey Rich, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
7: Uzun zaman olmuştu.
1: Dikkat çeken bir diğer film ise Derin Kabus yapımı.
8: Kalkış izni verildi.
9: Lütfen bu mesaja önem verin.
1: Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak Pasifik Okyanusu'na korkunç bir acil iniş yapmak zorunda kalır.
9: Türbülans durumlarına karşı lütfen emniyet kemerinizi bağlı tutun. Kabin basıncını kaybederseniz...
1: Hayatta kalan yolcular, mercanlığa saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıya kalır ve okyanusun ortasında hayatta kalabilmek için büyük bir mücadele başlar.
0: Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu tasarımcı ve sanatçı Sergen Şehitoğlu. Kendisiyle hem tasarım yolculuğuna dair hem de sanat yolculuğuna dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Siz de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Dedikten hemen sonra merhabalar.
10: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
10: Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki buradasınız, iyi ki Kırmızı Halı'dasınız. Çok mutluyuz. Sağ olun, var olun.
10: Benim için de aynı şekilde. İyi ki davet ettiniz.
0: Sanat ve tasarım sizin için ne demek? Kavramsal olarak bu iki kelimenin sizdeki karşılığı nedir? Klişe ama böyle bir girizgah yapmak isterim. Lütfen buyurun.
10: Ben öncelikle sanatçıyım. 2010 yılından itibaren sergiler düzenliyorum, kitaplarım var ve benim ana kimliğimi sanat üretmek oluşturuyor aslında. Tasarım ise buna daha sonradan eklenmeden sanırım yaklaşık 6 yıldır yaptığım bir eylem. Benim için çok net ayrımları var bunların. Sanat alanında çok özgürüm tabii ki. Ama tasarım alanında her zaman işin içinde markalar, faydalar, başka karar vericiler de var. Dolayısıyla bu benim için çok net bir ayrım. İkisini birbirine karıştırmıyorum. Tasarım üretirken de çok egomu da ön plana almıyorum bu yüzden. Ama sanat alanında dediğim gibi başından sonuna kadar tamamen özgür olduğum, kendi yapmak istediklerimi, kendi göstermek istediklerimi kurguladığım ve faydanın o kadar acil olmadığı bir alan. Dolayısıyla evet, ikisi de bunların yaratıcı, estetik kararları olan etkinlikler ama benim için çok net ayrımları var.
0: Tasarımı biraz daha mesleki bir yere koyup sanatçılığı da daha özgür ve kişisel bir yere konumlandırabilir miyiz?
10: Tasarım çok daha kolektif bir iş. Hı-hı. Yani her çalıştığımız markanın bir defa kendi yapısı var, DNA'sı var, hı-hı, geçmişinden gelen kodları var. O markanın şu anda istediği bir vizyon var, oluşturmak istediği. Benim onlarla ilgili görüşlerim var. Benim onların daha sonra nasıl bir marka olmaları ile ilgili hayallerim var. Ve beklenen ortada bir fayda var. Şu anda ne elde etmek istediğimizle ilgili. Ayrıca bunun dışında da global olarak dönemin gerektirdikleri var. Dönemin hip olan durumları var. Ve bunların hepsi beraber o tasarımı oluşturuyor. Sanat böyle değil. Sanatın en önemli avantajlarından biri, çok uzun süreye atabilirsiniz oradaki tırnak içindeki başarıyı. Yani bir sergi yaparsınız ya da bir kitap yaparsınız ve dersiniz ki ya bunu kimse anlamadı ama 50 yıl sonra anlayacaklar. Böyle bir avantaj.
0: Uzun vadeli bir süreç aslında.
10: Bu belki doğru değildir. Belki gerçekten 50 yıl sonra da anlaşılmayacaktır ama bunu diyebilirsiniz kendi kendinize. Bu her zaman sizin içinizi rahatlatacak bir düşünce. Ama tasarımda böyle bir şey yok. O bir iş. Ve onun karşılığını şimdi almamız gerekiyor gerçekten. Dolayısıyla bunlar çok ayrı iki alan benim için.
0: Gayet iyi anladım. Peki tüm bunlara ilk olarak ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Tarihsel olarak baktığımızda bir tarih verebilir misiniz?
10: Veremem. Çok ilginç benim. Ben aslında çünkü makine mühendisliği mezunuyum. Ama o işi hiç yapmadım iş olarak. Üniversitede de böyle kulüplerde de başlamadı benim sanatla ilgim. Üniversiteden sonra fotoğrafla ilgilenmeye başladım ve bu ilgi gitgide arttı aslında. Yani bu ne zamana denk geliyor? Herhalde 2006-2007 seneleri olması lazım. Dediğim gibi ilk sergimi biliyorum 2010 yılında, çünkü o zaman İstanbul Avrupa Kültür Başkenti'ydi ve onun içinde olduğu bir sergi açmıştım. Yani
0: 2010 yılına tekabül ediyor.
10: 2010 yılına tekabül ediyor. Evet, o ilk sergiydi ve ondan sonra onu diğer sergiler izledi.
0: Biraz daha somut devam edecek olduğumuzda, eser çıktı, ürün adı neyse, nasıl işler yapıyorsunuz? Nasıl seyircilerimizi de bilgilendirmek adına biraz bunlardan bahsedersek mutlu oluruz.
10: Tabii ki aslında fotoğraf temelli benim üretimlerim. İlk sergide fotoğraf üzerineydi. Ben yavaş yavaş makineyle, fotoğraf makinesi elde edilen görsellerden internet tabanlı, veri tabanlı görsellere kaydım. Bunlar üzerine işte ürettim. Daha sonra bunları video, heykel, yerleştirme gibi işler ya da yazı temelli işler takip etti. Şu anda da genel olarak aslında kavramsal ve çağdaş sanat olarak bunu isimlendirebilirim. Belirli bir mecra ya da medyum yok. Yani tek bir şey üzerinde değil. Şu anki sergim de mesela içinde hem yerleştirmeyi, hem videoyu, hem fotoğrafları barındırıyor. Bu benim genel olarak da kullandığım, yani alışık olduğum teknikler var. Ama bunlar bir tane değiller. Her sergide, her fikirde hangisi gerekiyorsa, benim için hangi mecrada bunu sunmak daha uygunsa, fikre uygunsa onu kullanıyorum.
0: Bu soruyu cevaplamak belki zor olabilir, sormasında da bazıları yanlış da anlıyor belki ama ben kıymetli buluyorum üreticilere bu soruyu sormayı. Üslubunuzu pratik, teknik, içerik, tat, doku, duygu olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Yani siz kendi eserlerinize nasıl bakıyorsunuz, nasıl bir perspektifle yorumluyorsunuz merak ediyorum.
10: Çok benim sevdiğim bir soru bu. Çünkü genelde alışkanlık olarak da üslup dendiğinde baktığımızda okuduğumuz görsel bir şeyden ilk anlıyoruz. Fakat benim çok çeşitli olduğu için üretimlerim, medyum olarak da çok çeşitli olduğu için böyle bir göze hemen gelen bir üslup söz konusu değil. Fakat bunu hem duyduklarımdan hem kendi değerlendiklerimden anlıyorum ki, yani yaklaşık 16 yıldır sergiler yapıyorum. Yaklaşımımla ilgili bence bana ait olan bir üslup var. Yani nasıl bir konuya nasıl yaklaştığım, o konuyu nasıl çalıştığım ve onu nasıl bir sonuca erdirdiğimle ilgili bence ben tanındığını düşünüyorum.
0: Çok güzel.
10: O işlerin benle ilgili olduğunu.
0: Bunu açık bir şekilde ve kendinden emin bir şekilde söyleyebiliyor olmak bence çok kıymetli. Yanlış anlaşılmaya da müsait değil gibi hissediyorum. Haksız mıyım?
10: Evet, bence net çünkü bu. Hani bunu yanlış anlamayın. Yani ukalalık olarak bir söz konusu değil. Çünkü hani iyi, olumlu bir şey olarak söylemiyorum ama bence yaklaşımım belirli. Çünkü çok matematik ve veri temelli bir yaklaşımla çalışıyorum. İlham, rastlantısallık ya da işte aşırı yetenek ve benzeri şeyler benim işlerimde yoklar aslında. Sanki bir nedenler bütününden çıkabilecek zorunlu sonuçları sunuyor gibi davranıyorum. Bunun içinde de olabildiğince haklandıramayacağım şeyleri elemeye çalışıyorum. Dolayısıyla çok matematik temelli bir yapı bu. O yüzden de buradan üslubumu okuyabiliyorum ve okunabileceğini düşünüyorum.
0: Gayet iyi anladım. Çok güzel bir özet ve yanıt oldu. Teşekkür ederim. Dedikten hemen sonra tasarım meselesine gelmek istiyorum tekrar. Lütfen. Müsaadenizle. Anlamlı bir boşluk ya da tasarımsızlık da aslında tasarıma hizmet eden bir şey olarak yorumluyorum ben. Yani tasarıma nereden baktığınız, nasıl ele aldığınız, teknik ve içerik olarak bunu nasıl yorumladığınız tasarımcının kendisiyle ilgili bir şey ama. Hocam ne demek bu tasarım meselesini biraz girdiğimizde neler söylemek istersiniz?
10: Tasarım çok kapsamlı bir alan. Yani içinde yaratıcı bütün edimleri barındırıyor. Hatta sanatı da tasarımın içine almamız olası aslında. Bunlar çeşitli estetik çıktıları olan insan etkinlikleri. Hepsini birinin altında toparlayabiliriz. Çok da zor olmaz bunu yapmamız. Ama gitgide zaman geçtikçe bunların hepsi birbirinden çeşitli şekillerle ayrılmışlar. Yani sanat ayrılmış, tasarım ayrılmış, zanaat de ayrılmış. Hı hı. Bunların hepsi birbirine çok yakınlar. Aralarında çok küçük farklar var. Ben bununla ilgili ders de verdiğim için bazı kurumlarda mesela nedir? Zanaat dediğimiz zaman çoklukla aynısını yapmaya devam etme kısmının ağır bastığını anlarız. Yani bunlar böyle çok keskin ayrımlar olmak zorunda değiller. Birbirinin içine geçen kümeler gibi düşünün ama hepsinin küçük farkları var. Demin dediğim gibi tasarımın farkı dışarıdan çok karar ve yorum almaya açık olması. Sanatın farkı buna olan kapalılığı, daha öznel olması. Zanaatin farkıysa sıklıkla aynı şeyi yapmaya devam etme becerisine dahil olması. Çünkü tasarımda bunu yapmazsınız. Aynı şeyi tekrar tekrar yapmazsınız. Her seferinde farklı bir uygulama ortaya koymaya çalışırsınız. Bunlar birbirlerinin içinde olan, hepsinin içinde estetik öğelerin olduğu, hepsinin içinde göze hoş gelmelerin, arka planda bir yaratıcı insan etkinliğinin olduğu etkinlikler. Ama dediğim gibi bence küçük farkları var şu an için.
0: Gayet iyi anladım. Siz de bütün bu konuştuklarımız beraberinde ve paralelinde sergiler açıyorsunuz. Çok anlamlı, güzel sergiler yapıyorsunuz. Tebrik ederim. Yıllardır süregelen üretimleriniz karşılığında. Sergi açmak bir sanatçı için neden önemli? Diyelim ve hani serginizin, son serginizin adını ve mekanını da anarsak çok mutlu oluruz.
10: Tabii şu anki sergim Çatallanan Yollar. Sanatoryum'da sergileniyor Karaköy'de. 18 Temmuz'a kadar sergi açık. Sergi açmak neden önemli? Çünkü sanatçılar çalışmaya devam ediyorlar. Yani sergi bitecek, işte 18 Temmuz'da bitecek. Ben 19 Temmuz'da tekrar bu konular üzerine ya da başka konular üzerine çalışmaya devam edeceğim. Ama bunların, ben şu şekilde görüyorum sergileri, belli zamanlarda çıktılar alıyoruz aslında. Yani deniyor ki evet şu anda Sergen Şehitoğlu neler üretiyor, hadi hep beraber bir bakalım. O sırada bir ara veriyoruz, çıktılar alıyoruz. Hep beraber üzerine düşünüyoruz. Bu sergide de öyle oluyor gerçekten. Ben kendi yaptıklarıma bir dışarıdan bakıyorum. Çünkü sanatın en temel farkı aslında sunum ağırlıklı olması. Yani hele özellikle kavramsal sanatla ilgileniyorsanız, ortada kavram ve fikir bu kadar baskınsa, bu bir araştırma çıktısından nerede farklılaşıyor? Sunumuyla farklılaşıyor. Yani sanatta bunu göze hoş gelen bir şekilde ya da göze hoş gelmeyen bir şekilde ama gözle, estetikle ilgili bir şekilde sunmanız gerekiyor. Bunu sunmak ve sonra ona dışarıdan bakmak, hep beraber üzerine düşünmek bence sergilerin en önemli kısmı. Özellikle bu sergide ben bunun izleyiciye, diyaloğa çok açık bir sergi olduğunu düşünüyorum. Bunu açtığım günden itibaren de fark ediyorum. Çünkü işte serginin adını aldığı metin Jorge Luis Borges'in Yolları Çatallanan Bahçe adlı hikayesi. Sergi bu yazardan çok etkileniyor. Ben çok etkilendiğim bir yazar çünkü. Oradan çok fazla konu var içinde ve serginin açıldığı günden itibaren de çeşitli metinler geliyor bana. Instagram'dan ya da başka kaynaklardan kitap önerileri geliyor. Dolayısıyla benim için de düşünce dünyam zenginleşiyor böylece. Hatta bu kaynakları da derleyip topluyorum. Yani bundan sonra neler okuyayım, bunun üzerine böyle de bir şey varmış, böyle bir yazı varmış gibi. Tam sergi bu. Bu
0: çok güzel.
10: Yarıyor.
0: Hem interaktif sana izleyicilerle diyalog kurduğu için aynı zamanda atıflarla da güçlü kaynaklara atıfta bulunan bir sergi. Ben görmedim, kusura bakmayın. Görmek için sabırsızlanıyorum sizin bu anlatımlarınız haricinde beraber. Değerli hocam, bir sanatçı üslup, teknik, doku ya da işte duygu sorunu yaşıyorsa, özellikle üslup sorunu yaşıyorsa ama başarılı bir sanatçı ama üslup ve üslup sorunu yaşıyor, üretim sorunu yaşıyor, disiplin sorunu yaşıyor. Bu neden kaynaklanıyor olabilir sizce? Yani kendisine hangi soruyu sormadığı için böyle bir sorunla karşı karşıyadır? Bu konudaki tartışmamızı merak ediyorum. Lütfen buyurun.
10: Ben burada hiç haddimi aşmadan bir cevap vereyim. Lütfen. Kendi üzerimden bir cevap vereyim. Ben beni tanıdığında bir insanın işlerimi çok rahat evet diyeceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla görsel üretildi bugüne kadar. Çok fazla sanat eseri üretildi. Çok fazla tasarım üretildi. Ama hikayeler bitmiyor bir türlü. Yani bunun bir sonu yok. Çünkü her kişi aslında kendine özgü. Hem kendisiyle, hem DNA'sıyla, hem de hikayesiyle. Dolayısıyla kendiyle beraber bir şey ürettiğinde, kendi yolculuğunun içinde ürettiğinde gerçekten bunun mutlaka bir üsluba, bir ayrık yola dönüşeceğini düşünüyorum ben. Hmm. Yoksa böyle olmasaydı çoktan herkes üretmeyi bırakırdı. Yani binlerce çok çok iyi sanatçı geldi ve ben kendi özelimde söyleyeyim, onları geçmekle ilgili bir şey değil sanat üretmek aslında. Sadece kendimizi göstermek, ne düşündüğümüzü göstermekle ilgili. Yani dediğim gibi benim sergilerim, benim okuduklarımla, düşündüklerimle ilgili aslında. Başka bir şey yapmıyorum ben. Hani böyle yapsak daha iyi olur. Bu daha çok ilgi çeker. Ya, nacizane çok iyi biliyoruz bu kodları zaten hepimiz. Yani bütün sanatla ilgilenen insanlar neyin dikkat çekici olacağını, neyin tırnak içinde sansasyon yaratacağını çok iyi biliyorlar. Ama benim her zaman derdim benle ilgili olması. Yani beni tanıyan insanlar bu sergiye geldiklerinde tanıdıkları biriyle karşılaşıyorlar. Onlar için çok yabancı bir durum değil. Bu benim için de çok önemli. O zaman çok rahat sergi üzerine konuşabiliyorum. İşlerim üzerine çok rahat anlatabiliyorum her şeyi. Hiç kaçıracağım bir cümle olmuyor içinden. Bence bu yavaş yavaş, hemen olmasa da, ya bu üslubu illa bizim görsel olarak tekrar eden şey olarak algılamamız gerekmiyor. Bence sanat da öyle bir şey. Sanat bir yaklaşım biçiminin adı aslında. Üretilen şeyin adı değil. Bir şeye nasıl yaklaştığınızla ilgili. Yani oradaki alt metinler, yaklaşım, bakış açısı, bunlar zaten üsluba dönüşecektir bence zaman içinde.
0: Doğru soruları sormak gerekiyor ya da doğru bir kendinize, samimiyetle yaklaşmak gerekiyor.
10: Kendinize doğru soruları bence önce. Yani bu çok çok önemli. Evet, ben de yani işleri üretirken de hep kendime dönüp bazı sorular soruyorum. Yani bu
0: kaçınılmaz.
10: Evet, bu seninle ilgili mi gerçekten? Bu ilgi alanının içinde mi?
0: Yapmak istediğin şey gerçekten bu mu?
10: Yapmak istediğin şey gerçekten bu mu? Göstermek istediğin gerçekten bu mu? Bunu tam haklandırabilecek misin? Yani o savunmayı mutlaka yapmam gerekiyor kendime. Emin olduğum zaman o zaman gösteriyorum.
0: Ben sinema için de aynı şeyi düşünüyorum. Bir sanatçının ya da bir yönetmenin ya da bir senaristin dünyanın en iyi filmini çekmekten daha çok kaygısı benim meselemle, benim derdimle, benim sorunumla ve benim izletmek istediğim, göstermek istediğim şey neye odaklanmalı. Sizin de verdiğiniz cevap aslında buna paraleldi.
10: Evet, çok... ya bu serginin açılışına da çok hoşuma giden bir şey olmuştu. Beni çok önceden beri, ilk işlerimden beri tanıyan bir müzenin direktörü bana mesaj attı açılış sonrası. Dedik ki yani bundan önceki 15 yıl gözümün önünden geçmiş gibi oldu bu sergide. Hani seninle beraber o ilk tanıştığımızdan itibaren bu beni çok mutlu etti gerçekten. Hem o insanlarla bir aile gibi oluyorsunuz. Sanat dünyası böyle bir şey. Çok tatlı ve iyi insanların olduğu küçük bir camia. Hem de bunun okunması tam demin dediğinizle ilgili. Yani bunun gerçekten benim okuyamadığım bir yerden

0: gören insanların okuması benim çok hoşuma gitti. Ben de öyle düşünüyorum ama.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Lütfen bu sorumu bir reçete olarak algılamayın. Genç sanatçılara neler söylemek istersiniz? Sizce onlar kendilerine hangi soruları sorduktan sonra bu yola baş koymalılar? Kısaca rica ediyorum. Lütfen buyurun.
0: Burada gene haddimi aşmadan cevap vereceğim ama bununla ilgili bir cevabım var. Sanat üretmek çok zor bir şey. Gerçekten. Sanat üretmeye devam etmek de çok zor bir şey. Sanat okullarından çıkan öğrencilerin 5 yıl içinde ya da 10 yıl içinde sanat üretmeye devam etme oranları çok düşük. Dolayısıyla ben ilk olarak onların buna devam edecek bir hayat oluşturmalarını öneriyorum onlara. Bu maddi sıkıntılarını çözecek bir yol bulmak olabilir. Bunu içine alacak, yani iş hayatlarını buna göre ayarlamalarını gerektirebilir. Ben hep bu şekilde yaptım. Yani sanat üretimimi zorunlu halde tutmayacak şekilde başka bir yerlerden de hayatımı idame ettirebilecek ve bu tarafı mümkün olduğunca özgür bırakacak bir yapı oluşturmak istedim. Çünkü bu özellikle genç olduğunuzda, ki ben kendimi de hala genç bir sanatçı olarak görüyorum.
1: Lütfen.
0: Özellikle sanat üretimi anlamında istediğiniz zaman başka bir yola geçmeniz gerekiyor. Bu benim fikrim. Yani aynı şey bazen çok ilgi görebilir, çok talep görebilir. Bu sizin için maddi manevi çok bir başarı getirebilir. Ama onun artık tükendiğini hissettiğiniz anda sizin samimi üretiminizin bence başka bir yola özgürce geçebiliyor olmanız lazım. Bu da başka imkanların sağlanmasıyla ilgili. Çünkü orayı yapmadığımızda deneyemiyoruz. Deneyemezsek de yeni şeyler çıkmıyor. Ben bir sanatçının yeni sergisini merak etmek istiyorum. Kendi akranlarımda da, kendi arkadaşlarım için de bu böyle. Ya acaba ne geliyor? Ama aynısını 1, 2, 3, 4 üretmek bence boşa harcanmış oluyor. Yani gayet kusuruma bakmasınlar. O potansiyellerin, o hayatların kendi, yani çünkü sanatı kendimiz için yapıyoruz yani ilk başta. Yani biz ne üreteceğiz kendimizi de merak ediyoruz. Buna ket vurmamak lazım.
1: Değerli Sergen Bey, çok kısa ama dolu dolu, herkesi yakından uzaktan bir şekilde ilgilendirecek çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Benim için de.
1: Katılımınızdan, Kırmızı Halı'da olmanızdan dolayı da çok mutluyuz. Sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
0: Çok teşekkür ederim. Sergiye sizi ve herkesi bekliyorum.
1: Çok teşekkür
0: ediyoruz. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun, var olun.
0: Sağ olun.
1: Evet değerli izleyenler, konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Türk sinemasında bazı filmler vardır ki onları yalnızca hikayeleriyle değil, bıraktıkları duyguyla hatırlarız. Memduh Ün'ün 1971 tarihli Üç Arkadaşı da bu filmlerden biridir. İlk bakışta tipik bir Yeşilçam melodramı gibi görünür. Yoksulluk, fedakarlık, imkansız bir aşk ve gözyaşına açık bir hikaye. Ancak film bu tanıdık malzemeyi beklenmedik içtenlikle işleyerek sıradan bir melodramın ötesine geçmeyi başarır. Sinema tarihimizde özel bir yere sahip olan film, yönetmen tarafından iki kez çekilmiştir. İlki 1958 yılında Fikret Hakan ve Muhterem Nur'un başrollerini paylaştığı siyah beyaz bir klasik olarak, ikincisi ise 1971'de dönemin ruhuna uygun biçimde renkli ve yeni bir kadroyla seyirciyle buluşmuştur. Hikaye İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan üç yakın arkadaşın etrafında şekillenir. Yoksul bir hayat süren bu insanlar tesadüfen karşılaştıkları kör bir genç kızın kaderine dokunmaya ve onun gözlerini açtırabilmek için ameliyat parası bulmaya karar verirler. Ancak bunu nasıl başaracak, o kadar parayı nereden bulacaklardır? Filmin merkezinde kör bir genç kızın yeniden görebilmesi için verilen mücadeleden çok, İnsanların hiçbir çıkar beklemeden birbirleri için ne kadar fedakarlık yapabilecekleri sorusu vardır filmin merkezinde. Memduh Ün sinemasını sıradan melodramlardan ayıran özellik, duyguyu sömürmeden anlatabilmesidir. Hikaye, yoksulluk, fedakarlık ve gözyaşı gibi Yeşilçam'ın tanıdık unsurlarını taşısa da, bunların üzerine öyle sahici bir dostluk duygusu kurar ki seyirci, kişileri değil, insanlığı hisseder. Tabii sevdiğimiz oyuncuları gençliklerinin en parlak dönemlerinde izlemek bu filmi daha da özel kılıyor. Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit'in etkileyici performansları filme ayrı bir değer katıyor. Canlandırdıkları kişilerde yalnızca film öyküsünün kahramanlarını değil,

0: eski mahalle kültürünü, komşuluğu ve insan ilişkilerindeki samimiyeti de görürüz. Müşfik Kenter ve Halit Akçatepe'nin dostluğu ve sıcaklığı yansıtan rolleri ise bu atmosferi daha da güçlendirir. Üç arkadaşın bugün hala sevilmesinin nedeni de budur. Film, modern sinemanın karanlık gerçekliği yerine merhameti ve umudu öne çıkarır. Evet, bir melodramdır, tesadüflerle ilerler, duyguları büyütür ve zaman zaman gözyaşına yaslanır. Ancak bunu yaparken insan duygularını ciddiye alır film. Büyük imkansızlıklar içinde çekilen kimi Yeşilçam filmleri çoğu zaman teknik açıdan kusursuz yapımlardan daha fazla insanlık ve samimiyet taşır. Üç arkadaş yalnızca bir melodram klasiği değil, dostluğun, dayanışmanın ve kaybolan mahalle ruhunun sinemadaki en sıcak hatıralarından biridir. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Dalı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle sizlerle birlikteydik. Aynı zamanda değerli bir konuğumuz da bize eşlik etti. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. Önce başlıkları paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız Erdoğan'ın sırrı ne? AK Parti bu kez Sapanca'da bir araya geldi. İstişare kampından yansıyan birçok mesaj vardı. Hepsini paylaşacağız ama bir yandan da AK Parti'nin 25. yıl dönümü kutlamaları, yani yaş günü kutlamaları hazırlığı var. Bu süreçte nasıl oldu da Erdoğan 25 yıl boyunca rakiplerine karşı girdiği her seçimi kazandı? Muhalefetin talihsizliği neydi sorusunu soracağız. Aynı zamanda bu başlık altında Fransa'da Ahim önünde FETÖ'cülerin yaptığı bir gösteriden detayları sizlere göstereceğiz ve soracağız. Neden Türkiye'deki bazı isimlere FETÖ'cüler sahip çıkmaya çalışıyorlar? Zira o isimlere Özgür Özel'in ve Michael Rubio gibi gölge CIA denilen isimlerine sahip çıkması dikkat çekiciydi. Ortak paydaları ne sorusunu bu başlık altında ele alacağız. İkinci başlığımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete dair eleştirisi tespitleri üzerinden seçtiğimiz bir başlık. Diyor ki, İzahı olmayanın mizahı olur. Zira CHP'de gerçekten enteresan gelişmeler söz konusu. Bir öneri ortaya atıldı. Üçüncü yolcular denilen, yani ne Ekrem İmamoğlu özel tayfasını destekliyorlar ne de Kılıçdaroğlu tayfasını destekliyorlar ama CHP'nin bu dağınık halinden de rahatsızlar. Onların suflesini CHP'li gazeteci Şaban Sevinç paylaştı. Formülü söylüyorum. Özgür Özel'e Cumhurbaşkanlığı koltuğu, Kılıçdaroğlu'na Meclis Başkanlığı koltuğu, İmamoğlu'na da Başbakanlık koltuğu teklif ediliyor. Ve diyorlar ki herkese yetecek kadar koltuk var, kavgaya gerek yok. Bu CHP bizi nereye taşır sorusunu soracağız. Zira hafta sonunda Özgür Özel yeni parti mesajını bir kez daha verdi. Ama hem Böcek'ten hem de Yalın'dan öyle itiraflar geldi ki İmamoğlu Özel ikilisi epey köşeye sıkışmış gibi görünüyor. Helikopter istedi, araba istedi, 5 milyon avro istedi. Birçok ifşa var. Hepsini birazdan paylaşacağız. Son başlığımızsa elbette tüm dünyanın takip ettiği mesele. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da NATO parlamenterler toplantısına katıldı. NATO'ya dair çok kritik mesajlar verdi. En kritik NATO zirvesi başkent Ankara'da yapılacak. Bu süreçte Trump'ın geleceği bilgisini paylaşmıştık. Aynı zamanda Netanyahu Türkiye'yi ABD'ye şikayet edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan soykırımcılar eninde sonunda hesap verecekler. Bu hesabı da bu kadrolar soracak diyerek AK Parti'deki kurmaylarına seslendi. Birçok gelişme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan soykırımcılar hesap verecek iddiasından ve söyleminden sonra İsrail'den bir hamle geldi. Şu 1915 olaylarını sözde soykırım diye tanıdıklarını ilan ettiler. Dışişleri Bakanlığı'ndan, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi. Neler planlanıyor, neler yapılmaya çalışılıyor? Erdoğan bugün Alman Şansölye Merz'le görüştü. Şansölye Merz'e Trump'la aranızı yapmanız için son fırsat Ankara olabilir uyarısında bulundu. Hepsini konuşacağız. Hadi başlayalım. Konuklarımı sizlerle tanıştırayım, ardından sohbetimize geçelim. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Saftek Genel Yayın Yönetmeni Sayın Sıfa Albard, hoş geldiniz.
1: İyi yayınlar İbrahim.
0: Teşekkür ederim. Hukukçu avukat Şükrü Aksu'ysa hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk İbrahim Bey, yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim. Ve Türkiye Gazetesi yazarı Sayın Sevil Nuriyeva, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Albard'a Erdoğan'ın büyük sırrı ne diye soracağım. Elbette birçok sınama var, birçok zorlu aşama var. Bunları zaman zaman da konuşuyoruz ama esas dikkatimi çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sapanca kampından verdi. Biz aslında Türkiye'de normalleşmenin mücadelesini veriyoruz. Kutuplaşma değil, eşitlik peşindeyiz. Ancak bazıları bugüne kadarki o vesayetçi, tahakkümcü nasıl söyleyeyim, haklarından demeyeyim de kazançlarından vazgeçmek istemiyor gibi bir ifade kullandı. Önce bunu bir izlettireyim. Sonra Erdoğan'ın bu büyük sırrı ne diye soracağım. Çünkü rakiplerinde bir anlamda hani rahmetli Naim Süleymanoğlu sendromu oluşturuyor diyebiliriz. Bir izleyelim.
4: Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibidir. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devletidir. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
0: Evet, Sayın Albar'da nasıl bir mücadele verildi? Evet. Erdoğan hani çeyrek asır sonra hala bu uyarıları yapma ihtiyacını neden hissediyor? Ne oluyor?
1: Bu uyarılar sistematik olarak yapılmadığı takdirde başarı sağlamış olduğun alanda tekrardan birilerinin rücu ettiğini görürsün. Dolayısıyla sıklıkla hatırlatılması lazım. Çünkü hani bir laf vardır, gençler arasında çok kullanır. Geldi bahar ayları, gevşer gönül yayları diye. Yine ne olduysa 28 Şubat zihniyetini andıracak bir zihniyet geldi, hortladı.
0: Geçtiğimiz hafta
1: yani,
0: çok gördük.
1: Çok evet. Gördük yani, sanki böyle bir yerden kurmuşlar da piyasaya bırakıvermişler gibi. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın 25 yıl, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü 2023'te kutladık. 2026'dayız. 25 yılına damga vurmuş bir parti, AK Parti. Beğenen ve beğenmeyen için değişmez hakikat. Yani Türkiye'nin çeyrek yüzyılına hükmetmiş ve başında da Recep Tayyip Erdoğan. Nedir bunun sırrı diye baktığımda ben aslında geriye dönüp Turgut Özal'ı hatırlıyorum, Süleyman Demirel'i hatırlıyorum, Necmettin Erbakan'ı hatırlıyorum ve bu merhumların siyasi ömürlerinin Recep Tayyip Erdoğan gibi olmadığı, ya parçalı, bölünmüş ya da çok kısa süreli olduğunu görüyoruz. Nedir Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu noktada başarılı kalan?

0: 25 seneden bu yana kafasında var olan bir model var.
1: 2011 vaatleri aklıma geldi.
0: Hatırladın değil mi? Tabii.
1: Gerçi şimdi, o zaman Özgür Özel de şey diyor, şeriat gelecek 2023.
0: Ya, o da işte Özgür Özel'in vizyonu. Ne kadar tuttuğunu mukayese edelim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı 10 bin kilometre duble yol yapılacak dendiğinde Deniz Baykal yapın dedi. Buradan Rodos Adası'na kadar yüzerim dedi. Hatırladın değil mi? Doğru, doğru. 30 bin kilometre yaptılar. Doğru. Var mı itirazı olan? Yapılmadı diyen?
1: İnanmayan ölçsün.
0: İnanmayan ölçsün Nasrettin Hoca gibi. Bravo. Bugün güzel bir program yapalım.
1: İnşallah.
0: Şimdi bu vizyonu var, bir de misyonu var. Yani bir de misyonu var. Yani sadece köprü yapmak, beton dikmek için gelmedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın her siyasi parti liderinin olması gerektiği gibi omuzlandığı bir misyon var. Buna kimileri dava diyor, kimileri bilmem ne diyor ama Recep Tayyip Erdoğan'ın omuzlarında giden bir misyon bu. Sabır var. Yani her şeyin zamanının gelmesini bekliyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılına geldiğinde Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle ilgili bir konuyu gündeme getirebilirdi. Ama o zaman şartlar müsait değildi. Yani dolayısıyla her şey zaman içerisinde ama Türkiye'de sahip olunan demokratik hakları ilerleterek devam etti. Hani birileri diyor ki vay nasıl demokratik hakları? Ya kardeşim Nasrettin Hoca eşekten düşünce ne demiş? Bana eşekten düşeni getirin. Ben neler çektim bir bilsen. Yani bu ülkede bak şunu...
1: Damdan düşeni.
0: Bu ülkede... Sünni'ye Sünni gibi yaşatmadılar kardeşim. Başının örtüsüne karıştılar, ona karıştılar. Anan böyle bağlıyordu, sen niye böyle bağlıyorsun? Sana ne ulan diyemedik yani, tamam mı? Alevi'ye de Alevi gibi yaşatmadılar. Kapısına işaret koydular. Tamam. Otelde konuşma yapan insanları fikrinden dolayı cayır cayır birileri araya girdi. Sivas'ta katlettiler. Çorum'da, Maraş'ta yaşanan derin devlet operasyonları oldu. Ve bu insanlar bundan muzdarip oldular. Alevi'yi de Alevi gibi yaşatmadılar. Ben de mesela bunu bu programlarda çok söyledim. Annemler 70'li yıllarda Dürriye Hafız, Hayriye Molla, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bunlar dini İslam'ı o küçücük beldede ayakta tutmak isteyen insanlar bir Kur'an tilaveti yapmak istediklerinde 6 yaşında, 7 yaşında kapıda erketelik yapıyordum. Jandarma geliyor mu gelmiyor mu diye kendimden örnek veriyorum. Tamam mı? Alevi'ye Aleviliğini yaşatmadılar. Türk'e Türklüğünü yaşatmadılar. Bak ne nasıl yani? Bu da mı oldu? Nihal Atsız'ın hayatını bilmiyorsan konuşursun boş boş. Nihal Atsız'ın tabutluklarda çekmiş olduğu işkenceleri belki de hiç kimse çekmedi. Belki de hiç kimse çekmedi. Nihal Atsız kendisini Müslüman olarak görmüyordu ama biz yine de onu Cenab-ı Hakk'ın rahmetine uğurlamış olalım. Müthiş eserler. Müthiş eserler. Yani Nihal Atsız'ı okumamış ama adam kendisini milliyetçi diye dışarıda geziyor. Onu bıyık bırakmakla kaim zannediyor. Öyle değil o işler. Neler çekti adam. Şimdi buradan baktığımda madem Nihal Atsız'ı söyledik. Türk'e Türk gibi yaşatmadılar. Kürt'e de Kürtlüğünü yaşatmadılar. Diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Hiç kimse üvey evlat değildir. Coğrafya neresi olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıdır. Bak burası çok kıymetli ama. Bir zümrenin, bir kitlenin, bir grubun, bir kökenin değildir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Zaten hiç kimse de çıkıp biz zümreyiz ve bize ait olacaksınız demiyor ama koyulmuş bir takım çerçevelerin içerisine seni hapsettiklerinde zümreye ait oluyorsun. Şimdi ben Nihal Atsız'dan konuyu açtık. Nazım Hikmet. Yani Nazım Hikmet neden Moskova'da kabri var? Sorgulayın bakalım kim çıkıyor altından. Şimdi Özgür Özel diyor ki Sivas'ta Madımak'ta katledilen diyor Alevi canların akıbeti araştırılıp ortaya çıkartılmadan bize uyku haram olsun. Kendi Adalet Bakanınızdan başlayın. O kimmiş o devirde Adalet Bakanı? Bence de çıkartın yani. Şimdi Sabahattin Ali. Hani söylüyoruz işte Nihal Atsız, Nazım Hikmet, Sabahattin Ali. Ya Sabahattin Ali gördüğü zulümlerden bıktığı için galiba yaşı 40'ların başındaydı. Ülkeden kaçmak zorunda kaldı. İskeç'e doğumlu zaten kendisi. Dedi ki yani bana burada huzur yok. Ben gideyim en azından Edirne sınır kapısından geçeyim. Yakaladılar Edirne sınır kapısında. İki tane paçoza kafasını taşlarla ezdirdiler. Ezdiren zihniyet şimdi seçim meydanlarında Leylim Ley türküsünü söylüyor. Birazcık utanmanız olsun. Birazcık utanmanız olsun. Sizin yönetiminiz başını ezdirdi taşla. Herkes o ki Kürk mantolu Madonna. Ay çok güzel. Arkadaşlar okuduğunuz kitabın müellifini araştırın hayat hikayesini. Leylim Ley türküsünü meydanlarda söyleyenler neler yapmışlar bir görün hele.

0: Bunun dışında Ahmet Kaya'yı söyleyebilirim. Üstad Necip Fazıl'ı söyleyebilirim. Daha çok söyleyebilirim yani. O yüzden ben şunu İbrahim, Peygamber Ocağı'nda 30 yılımı geçirdim ben. Şöyle müptezel gördüm 30 yıl içinde birçok yerde. Arkadaşlar, memleketin esas sahibi biziz. Bir gün sordum, esas sahibi bizsek şalvarıyla şeftali ağacının tepesinde şeftali toplayan anam neyi oluyor? Ya onlar gönlümüzün tacı. İşte zümre. Zümre orada giriyor devreye. Sana böyle kriterler koymuş. Şucu musun? Bucu musun? Cılıkçılık olacak mutlaka, tamam mı? Böyle kalıpların içerisinde. Kalıpların içerisinde. Şimdi dolayısıyla da Sayın Cumhurbaşkanı'nın başörtüsü konusunda verdiği, ülkedeki farklı grupların haklarının tanınması ile ilgili vermiş olduğu mücadeleyi biliyor. Son bir şey söyleyeyim. Bu verilen mücadeleye rağmen o kadar etkin söylemler olmasa bile o kadar sıklıkla tekrar ediyorlar ki bugün 30'lu yaşlarını süren, 20'li yaşlarını süren gençler başörtüsüne özgürlük gelmesini, bu ülkede insanların Anayasa Mahkemesi'nde haklarını arayabilmesini, bu ülkede insanların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilmesini, yanımızda hukukçu var, çok fazla o konulara girmeyeyim ama demokratik birçok hakkın, seçme seçilme yaşının aşağıya indirilmesi, ceza mahkemeleri usulü kanunun çıkması ile ilgili hususlar, siz gözaltına alındığınızda yanınızda avukat bulundurma zorunluluğu gibi birçok, daha böyle birçok şey sayabilirsin. En önemlisi de faili meçhul cinayetlerle verilmiş mücadele. Bunlarla mücadele edildi. Toplum bir yere getirildi. Toplum barıştırılması için her renge sahip çıkıldı. Çok iyi hatırlıyorum. Yaşar Kemal, rahmet olsun, sağdı ve bir ödül verildi Yaşar Kemal'e. Ödülü alırken yaşlılık haliyle pantolonunu sürekli çekti ödül töreninde. Bugün muhalefetin yayın organlığı yapan gazetelerdeki çöleşanlar falan, tamam mı? Donunu toplayamayan Yaşar Kemal diye ödül aldığı için taşladılar adamı. Şahidiz kardeşim. Bülent Ecevit'in altı değiştirilmediği için odasına pislik kokusundan girilmiyor yazıları yazıldı. Eğer ki bir taşlamak istesinler, vallahi kaşının altında gözün var derler, seni de taşlarlar sevgili İbrahim. O yüzden ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın az mücadelelerle buraya gelmediğini biliyorum. Sahip çıkmak lazım gelir. Sadece yapılmış olanlara değil, aynı zamanda da bilmek lazım. Nihal Atsız'a ne oldu, Nazım Hikmet'e ne oldu, Sabahattin Ali'ye, Necip Fazıl'a, Ahmet Kaya'ya ne oldu, iyi hatırlamak lazım.
1: Çok haklısınız. Peki, şimdi devam edeceğiz. Sayın Aksu'ya soracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısına dikkat çeken bir mesajı vardı. Aslında Sayın Alabardan'ın da biraz önce anlattığı meselede tekabül ediyor biraz. Hem onu izlettireceğim hem de FETÖ'cülerin bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önündeki eylemi üzerinden de birkaç fotoğraf paylaşacağım. Birkaç sorum olacak. Bir izleyelim Erdoğan'ı.
2: Antidemokratik güç odaklarıyla mücadele ettik. Bize siyasi ömür biçen manşetlerle mücadele ettik. DAEŞ'inden FETÖ'süne eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ettik. Kendini devletin sahibi zanneden bürokratik oligarşiyle mücadele ettik. Kızlarımızın başörtüsünden, çocuklarımızın hafızlığından, dinlediğimiz mehter marşından rahatsız olan yobaz anlayışla mücadele ettik. Milletin kesesinden beslenen hortumcularla, halkın malını ganimet bilen yağmacılarla mücadele ettik. Eser ve hizmet namına ne yapılırsa engellemeyi marifet zanneden takoz zihniyetle mücadele ettik. AK Parti için mücadele kavramı hiçbir zaman koltuk kapmak, kişisel ikbal kazanmak, iktidara gelerek birilerine imtiyaz dağıtmak anlamı taşımadı. İktidara gelmeyi tek başına bir hedef olarak değil, ülkeye hizmet etmek, milletin dertlerine derman olmak için bir fırsat olarak gördük.
1: Şimdi Sayın Aksu, iki sorum var. Bir tanesi, Erdoğan hani çeyrek asır sonra hala bunları hatırlatma ihtiyacı hissediyor. Bir, anayasal güvencelere mi ihtiyacı var bu konuda? Hafta içinde de işte hafızlık merasimli protesto yürüyüşleri vardı. İşte bir metroda bir kadının haddini aşan ifadeleri vardı çarşaflı bir hanımefendiyle ilgili. Yine haşemeyle denize giremeyen birisine yönelik bir engelleme çabası vardı. Orada da mesela site yönetimi suçluyken işte o engellemeyi yapan oradaki 19 yaşındaki çocukla ilgili bir işlem yapıldı o engellediği için. Onun da ailesi ya biz sadece emri yerine getirin bu çocuk diye hızlanıyor. Yani orada tabii bir gerilim var. Bu anlamda sizden hem bunu değerlendirmenizi yapacağım. Yani anayasal güvenceler mi eksik? Nasıl çözeceğiz bu meseleyi diye. Bir de şu konuyu da hani Erdoğan'ın konuşmasında da vardı. FETÖ'süyle eli kanlı terör örgütlerle mücadele ettik diye. Şimdi FETÖ'cüler AİHM önünde bir eylem yaptılar. Burada dikkat çekici olan şey şu. Sahip çıktıkları isimleri sayıyorum. Kimler? Ekrem İmamoğlu, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Hidayet Karaca, Mehmet Baransu. Burada dikkatimi çeken Osman Kavala ismi. Diğer isimler de zaten dikkat çekici ama Osman Kavala her yerde karşımıza çıkıyor. Hani Erdoğan dedi ya takoz zihniyetiyle de mücadele ettik. Ben bir hatırlatayım Kavala'yı, size de ortak paydayı soracağım. Gezi kışkırtmasının organizasyonunu yapan kişi olarak kendisi cezaevinde mahkum oldu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu işte turuncu işte kadife devrimlerinin arkasındaki isim olarak bilinen Soros'un Türkiye Şubesi dediği birisi bu. Ama Avrupa Parlamentosu'nda karşımıza çıkıyor. AİHM'in önünde FETÖ'cülerin eyleminde karşımıza çıkıyor. CHP genel başkanı sıfatını taşıyormuş gibi korsan grup toplantısı yapan Özgür Özel'in kürsüden işte selam olsun yakında kavuşacağız diye selam gönderdiği bir isim. Michael Rubin'in ABD Kongresi'nde kurtarmamız gereken ilk isimlerden bir tanesi Türkiye'den diye senatörlere çağrı yaptığı bir isim. Enteresan bir isim. Neyle mücadele ediyor Türkiye Erdoğan? Neyin uyarılarını yapıyor bize?
3: Öncelikle şunu söylemek lazım. Geçmişle gelecek suyun suya benzediği ya, kadar birbirine... Evet, İbn Haldun'un sözüdür bu. Geçmişle gelecek suyun suya benzediği kadar birbirine benzer. O yüzden şunu da söylemek lazım. Beğenirsiniz beğenmezsiniz, Sayın Cumhurbaşkanı çok güçlü bir lider. Ve zor zamanlar güçlü insanları doğurur. Güçlü insanlar çok çalışırlar ve kolay zamanlar yaratırlar, rahat zamanlar yaratırlar. Ne yazık ki sonra gelen rahat zamanlar ise zayıf insanları doğurduğu için bir ülke, bir medeniyet, bir aile yok olup gider. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın da göreve geldiği 2002 yılına baktığınızda sırasıyla bugüne kadar geldiğinizde E-Muhtıra dönemlerini gördük, FETÖ darbesini gördük, Irak Savaşı'nı gördük, Ukrayna...
1: Park kapatma davası.
3: Evet, park kapatma davalarını gördük, DGM'leri, Devlet Güvenlik Mahkemelerini gördük, işkenceleri, hukuka aykırılıkları gördük, şiir okuduğu için... Kendisi zaten cezaevine gönderilmişti. Temel hak ve özgürlüklere doğrudan müdahalelerin yapıldığını, askerin görevinin dışına çıkarak halkın hür iradesine müdahale ettiği, yaşam en doğal hakkı olan yaşam hakkına doğrudan müdahalelerin görüldüğü, kapalı kız çocuklarımızın kapalı olduğunu ifade edemediği üniversiteye peruklarla gitmek zorunda kaldı. Benim üniversitede böyle arkadaşlarım vardı.
0: Tabii canım.
3: O dönemlerden Türkiye'nin paradigmasını, hayata bakış açısını tamamıyla değiştiren ve o köklerindeki medeniyet iddiasını, medeniyet kültürünü yeniden ortaya koyan bir karizmatik bir lider oldu. Ve az önce Yusuf Bey'in söylediği gibi en önemli özelliği ne biliyor musunuz? Zamanın ruhunu doğru okuyabilen bir lider. Ve bu zamanın ruhunu doğru okuyabilen bir lider olmakla birlikte kriz yönetebilme becerisi en yüksek olan liderlerden bir tanesi. Siyasette İbrahim Bey iki türlü lider vardır. Bir, olayları takip eden, iki, olaylara yön veren, olayları yönlendiren. Bir söz var ya, hani bir şey olmadan siz bunu tahmin ediyorsanız aptalsınız. Ancak olduktan sonra tahmin ediyor, önlem almaya çalışıyorsanız aptalsınız derler ya. Sayın Cumhurbaşkanı o aptallık, yani o ilmi kendisinde, hikmeti kendisinde barındırmış ve toplumun temeli olarak problemlerini, sıkıntılarını her zaman görmüş ve bu noktada bakın sadece kendi güçlü liderliğini değil, aynı zamanda da teşkilatının da güçlü ve diri kalabilmesi için etrafındaki insanları da yenileyebilen, bu konuda onlara bağımlı kalmayan, yeni insanları Türk siyasi hayatına katabilen de bir birey olması bu nokta çok kıymetli. Tabii şunu da söylemek lazım, bakın dünyada bir kelebek etkisinin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Yani Amazon'daki bir kelebeğin bir kanat çırpışı başka bir ülkede fırtına yaratıyor. Bu ne demek? İşte Ukrayna'daki bir savaş tahıl koridorlarını tamamen ortadan kaldırabiliyor. Japonya'da, Çin'de yaşanan bir ticari kriz tüm dünyayı tamamen yokla seferber edebiliyor. İşte bu nokta Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kriz çözebilme başarısı çok kıymetli. Şunu söylemek lazım. Türkiye bir medeniyet ülkesine sahip olan bir ülkedir. Ve Ziya Gökalp'in güzel bir şiiri var. Vatan ne Türkiye'dir ne Türkistan Türklere. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir.

0: Turan, bu işte yeniden o bizim içimizde var olan cevheri ortaya çıkarabilmesi, bununla birlikte de dünyadaki mazluma, muhtaç kalan insanlara da el uzatabildiği bir dönemi görüyoruz. O yüzden tüm bu hatırlatmalar, tüm bu yaşananların tekrar söylenmesi, nereden nereye geldiğinin doğru şekilde anlaşılması için bir örnektir. Bugün hepimizin çocuğu var. Çocukların şu andaki mevcut yaşam koşullarıyla 1980'li yıllardaki, 1990'lı yıllardaki, 2000'li yıllardaki yaşam tarzı, 2002-2005 yıllarındaki yaşam tarzı birbirinden çok farklı. Bugün üniversitelerin her geçen gün sayısının arttığı, ekonomik olarak çok daha refaha, dünyadaki tüm krize rağmen ayakta kalabildiğiniz bir süreci yaşıyorsunuz. Şunu unutmayın, COVID, 2020'de bir COVID yaşanmıştı biliyorsunuz. Dünyadaki en önemli ülkeler bile aşıya ulaşma noktasında ciddi problemler yaşamıştı. Biz bu konuda biz problem yaşamamıştık. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu noktadaki liderliği çok kıymetli. Bu sözleri, tabii burada özellikle az önce bahsetmiş olduğunuz FETÖ'nün hala o ülkenin içerisinde var olması da bize neyi gösteriyor? Bakın bu insanlar neden Osman Kavala'dan sürekli dem vuruyorlar, Selahattin Demirtaş'tan dem vuruyorlar da Eren Bülbül'den dem vurmuyorlar? Niye şehit olan onlarca çocuğumuz kerpiç evlerde, zor koşullarda okullar okurken, hayat tutunmaya çalışırken, bir lokma ekmeği bulma noktasında daha çok yardıma, daha çok desteğe, toplumsal dayanışmaya ihtiyacı varken neden bu insanların hakkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, Fransa'da, İtalya'da, başka yerlerde, Belçika'da neden dillendirilmiyor? Dolayısıyla buradaki sürekli Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş üzerinden özgürlük naraları atan ya da hukuka uygun hareket edilmesi gerektiğini savını ileri atanların aslında kendi içerisinde ikircikli bir tavır içerisinde bulunduğunu söylemek lazım. Tam bunları söylerken de Biden'ın meşhur sözü aklıma geliyor. Biz artık Türkiye'deki iradeyle askeri darbelerle değil, kendi muhalefet desteklediğimiz muhalefetle hareket edeceğiz.
1: Onlar işte, organize eder.
0: Evet, onlar organize eder. Bugün aslında
2: altılı masa kurup bir anlamda.
0: Evet, bugün aslında İBB iddianamesini şöyle detaylı bir incelediğinizde, dosyayı detaylı incelediğinizde, belediyelerdeki operasyonları detaylı incelediğinizde aslında dört koldan kuşatma içerisine dış güçlerle birlikte girdiklerini hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla bu özgürlük naralı atanlar, İnsan hakları savunucusu gibi gözükenler gerçek mazlumun, gerçek insanımızın değerlerini savunmadığını bir kez daha vurgulamak lazım.
2: Peki, tam da bu dış mihraklar konusuyla ilgili Erdoğan'ın bir uyarısı vardı. AK Parti'nin 33. istişare kampında açık konuşmasında. Sayın Nureyeva, size bunu soracağım. İzlettirip bu dış mihraklar meselesini, özellikle siyasete sızmalarının nasıl bir tehlike oluşturacağı meselesini. Tabii bu FETÖ'cülerin ortak faydası meselesiyle ilgili, özellikle Kavala ile ilgili varsa bir değerlendirme, onu da merak ediyorum. Biz diyelim arkadaşlar.
3: CHP'nin içindeki dış mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır. Gücünü tabandan almayan, gücünü seçmeninden almayan, gücünü Türkiye üzerine hesabı olan bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Kendisiyle barışık olmayan, kendi evinde huzur bulunmayan, kendi içinde birlik olmayan teşkilatlarının biri Şam'dan, biri Şark'tan çalan bir yapının Türkiye'ye de milletimize de sunabileceği hiçbir katkı yoktur. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir. Bu elbette her konuda mutabık olabileceğimiz anlamına gelmez. Ancak iktidar kadar muhalefetin de ayaklarının bu vatan topraklarına basması, bu milletin değerlerinden beslenmesi hayati derecede önemlidir.
2: Şimdi eskilerin bir sözü var. Aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz diye. CHP'nin başındakiler kim olursa olsun konuştuğunda hep diyor ki biz Atatürk'ün partisiyiz, Kuvay Milli'yiz, işte

0: Türkiye'yiz ama hani milli meselelerle ilgili Erdoğan'ın bu uyarıları dikkat çekici. Siz nasıl okuyorsunuz? Ben hemen şimdi Erdoğan dinlerken aklıma mesela Özgür Özel'in BBC üzerinden İngiltere'ye yalvarması geldi. Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da 8 saat hamburger molasının ortadan kaybolması geldi. İmamoğlu'nun ABD elçisi karşı şöyle iki büklüm I am okay diye poz verdiği o görüntü artık ikonikleşen o fotoğraf geldi. Nasıl okumak lazım? Erdoğan neyle, neden endişeli CHP için?
1: Erdoğan Türkiye için endişeli. Yani CHP içinde olup bitenler işte diyor ki biz dış mihraçlarla bağlantılı herkes. Yani bugün ismine CHP diyebiliriz ama Türkiye'de her türlü teşkilatların içerisine öteden beri bunu şimdi biz Sayın Cumhurbaşkanı bunu bize adeta bir öğretmen gibi 25 yılda her konuşmasında küçük küçük notlarla toplumu olup bitenlerle aydınlatıyor. Bismarck, bakın ben tarihte liderlerin önemini önemsememiz gerektiğine inananlardanım. Yani tarihi şahsiyetler, hani bazen deniliyor ya işte sistem çalışmalı. Neden mesela batıdaki bir takım ülkelerde sistem çalışır? Liderlerin bu kadar ehemmiyet kesbetmesi gerekli değil fikrine inananlar var. Fakat ben Türkiye'nin hele hele geçmişten geleceğe medeniyet yolculuğu üzerine konumlanan bir tefekkürü, bir ülküyü kendi içinde barındıran bir ülkenin lideri olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği her cümlenin, her ifadenin derin anlamı olduğuna inanıyorum. Türkiye'yi 200 yıl önceki kodlara baktığımızda, bakın ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün siyasi faaliyeti döneminde, yani seçim döneminde, kongrelerde, istişare toplantılarında hep sürekli bize milli kodları hatırlatıyor. Buna ihtiyaç duyuyor. Eğer ki bu soru olarak olmamış olsaydı, Sayın Cumhurbaşkanının böyle bir literatüre ihtiyacı olur muydu? Şimdi o zaman dönüp şuna bakmamız gerekiyor. Hafıza kodlarımızda neyi bizden aldılar ki Sayın Cumhurbaşkanı devleti yönetmekle birlikte toplumun yeniden kendine dönüşünü sağlamaya gayret eden hamleler yapıyor. O nedenle şimdi bakın Cumhurbaşkanımızla birlikte biz Osmanlı'yı, Selçuklu'yu, tarihte kurduğumuz bütün devletlerin gayesiyle ilgili bizim bürokratlarımızın, siyasilerimizin, medyacılarımızın konuşmaya baktığını görüyoruz. Ben de Yusuf Bey çok güzel değindi. Aslında tabloyu o kadar güzel çizdi ki o hatırlattığı isimlerle. Bunlar hepsi yaşanmış hikayelerdi. Boş bir şey değil. Yaşanmış hikayeler bize Türkiye'nin yakın tarihindeki olanları anlatıyor. Peki neden herkes rahatsız oluyor? Neden İsrail rahatsız oluyor? Neden ısrarla bizim içerimizde farklı siyasi operasyonlara el atılıyor? Çünkü bu bilinci yeniden doktrin haline getiren bir siyasi irade var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu milli kodları kendi siyasi hayatının merkezine oturdurdu ve bunu bayrak yaptı. Dolayısıyla yeni nesillere bunu hatırlatarak, ki maalesef şu anda çok fazla kitap meyilli olmayan bir dönemdeyiz. Bu bütün evet, dünya için geçerlidir. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bunları hatırlatarak konuşulması, gündem yapılması gerektiğinin de altını çiziyor. Peki başarısı nedir? Bir defa gayesi var. Adamın cidden bir gayesi var. İnanmış bir lider. İnandığı şey de şudur. Bütün bugün görev olarak omuzlarında taşıdığı bu yükün hesabını vereceğine inanıyor. Yani Allah o alem dışında hesap vereceği bir mahrecin olmadığına inanıyor. O nedenle zaten oradan aldığı cesaretle ABD'ye, İngiltere'ye, Rusya'ya, oraya buraya yüksek sesten kesin diyebiliyor. Neden bu kodları tekraren Türkiye toplumuna, hani Türkiye hepimizle birlikte bir kitap diyor. Türkiye kitabı diyor.
0: Evet.
1: Gidene dur demiyoruz ama geleni de bağrımıza basıyoruz. Neden bunları hatırlatmak gereği hissediyor Sayın Cumhurbaşkanı? Neden teşkilatına sıkça istişare toplantıları yap? Bakın istişare çok önemli.

0: önemli bir adetti, gelenekti. İstişare kendinden emin liderlerin yapabileceği bir şey. Korkak ve cesur olmayanlar istişare metodolojisini bilmez, sevmez. Sayın Cumhurbaşkanı kendisinden ve ekibinden o kadar emin ki istişareden korkmaz. Samimidi, mertti, cesurdu, ilkesi var, yolu var, menzili var. Bütün konuşmalarına dikkat edin. Ana başlıklara bakın. Menzil gaye var, mefkure var, dava var, yol var. Hedef koyuyor, o hedefe yönelik de sonuç alıyor. Benim Sayın Cumhurbaşkanımız da bunca yıl böyle takip ettiğim, gördüğüm, en beğendiğim özelliğinden birisi nedir sorarsanız şunu söyleyeyim size. Karşısına, önüne koyduğu hedefi, o hedef oluşana kadar o hedefin yakasından düşmez. Bakın bugün biz...
1: Bir örnek vereyim mi sen? 455 bin konut asrın felaketinde, evet, yerle bir olduğunda 11 kent.
0: Hangi ağzına?
1: Yani herkes şeydi, evet, böyle ya ne
0: yapabildi
1: olacak,
0: yapabildi mi?
1: Şimdi?
0: Yaptı. Evet. Niye? Çünkü bir defa rasyonel düşünen bir lider. Pragmatik bir lider. Bununla yanlışı çok duygusal bir lider. Yani bence gerçekten de siyaset tarih okumasını yapanların çoğu böyle vicdanlı elini koyarak bakarsa şunu görür. Ben Erdoğan dışında böyle bir liderin Türkiye ölçeğinde de konuşmuyorum. Gerçekten ki yakın dünya tarihinde böyle bir lider olmadı. Bu bizim şansımız olarak görüyorum. Katılıyorum Yusuf Bey'e. Bu kıymetini bilmek lazım. Dolayısıyla gayesi olan cesur, mert, samimi, çocukla çocuk, büyükle büyük, güçlü insanlardan korkmayan, o kadar kendi gücünden, aklından, zekasından emin ki, ekibinin de güçlü olmasından memnuniyet duyan güçlü bir karakter ve karizmatik lider. Başarısını da ben bu destansı hikayenin altında kendi özel özelliklerinin yattığını, inanç sisteminin sağlam olduğunu, milletini, ülkesini, toprağını, devletini sevdiğini, bir de en son cümleyle bitireyim, siyasiler gelecek seçimlerle uğraşır, devlet adamları gelecek nesillerle. Çünkü karşımızda sıradan bir siyasetçi yok. Karşımızda ciddi bir tarihi devlet adamı var. O nedenle de gaye üzerine, istikamet üzerine yürüyen, sonuç alma konusunda da hiç tereddüt etmeyen bir şahsiyetten bahsediyoruz.
1: Peki bu durum aynı zamanda muhalefetin talihsizliği mi diye soracağım. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
2: Sen 14 parti bir araya geldik diyorsun. 38 almışsın, yenmiş seni. Her seçimde yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş.
0: Ama şöyle, yani ben yani kınayamıyorum. Çünkü gerçekten Sayın Erdoğan farklı bir lider. Yani çok kolay değil ona muhalif olmak veya onun çapı farklı bir çap, farklı bir mertebe. Ben yani çok da kolay değil yarışmak. Açıkçası biraz da hak vermek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: O yüzden biraz şey örneği verdim. Naim Süleymanoğlu, gençler hatırlamaz tabii de, dünya ve olimpiyat şampiyonumuz rahmetli. Hani ağırlığın 3 katını halderde kaldırabilen bir şampiyondu.
0: Evet.
1: Onun yarıştığı dönemde rakipleri hep ikincilik için yarışırlardı.
3: Ama şurada bir şey de var. Sendromu diyorlar ya ona da.
0: Evet. Ama burada bir şey de var. Mesela biz şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızı artık Türkiye içinde birilerine kıyaslamamızı ona karşı da haksızlık olarak görüyorum. Peki. Gerçekten bu aşamayı, yani şu anda biz dünyadaki liderlerle eğer kıyaslarsak orada bile karşılığı nadir bulunan bir isimden bahsediyoruz. Onun için muhalefetteki çöküşü de anlıyorum.
1: Peki. Şimdi ikinci başlıkta izahı olmayanın mizahı olur başlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir hitabı vardı. Onu bir paylaşacağım. Ardından da üçüncü yolcuların önerdiği formülü paylaşacağım. Sayın Alabardağ'a soracağım. Hani bu işin mizahını mı yapalım, mizahını mı diye.
4: Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın? Birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın? Dün avuçları çatlayıncaya kadar alkışladıklarına bugün duvar olanları mı ararsın? Dün halkın kahramanı ilan edip adına şarkı bestelediklerini bugün halk düşmanı diyerek linç etmeye çalışanlarımı ararsın. Tekmili birden mevcut. Çerçici dükkanı gibi yok yok. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet. Ne ararsan hepsi var. Mizahı olmayan şey mizahı olurmuş.
1: Şimdi Erdoğan'ın konuşması bu. CHP en azından içine düştüğü hali bu şekilde izah ediyor. CHP'nin bu düştüğü halden çıkış formülünü de üçüncü yolcular bulmuş. CHP'li gazeteci Şaban Semiş de ekranlardan deklare etti nasıl bir formül bulduklarını. Onu da biz diyelim arkadaşlar.
5: Parlamenter sisteme geçilince Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu lider kadro için herkes için çok önemli koltuklar var. İşte Cumhurbaşkanlığı olacak, Başbakanlık olacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olacak. Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Başkanı adayımız ilan ederiz. Efendim Özgür Özel'i efendim Cumhurbaşkanı adayımız ilan ederiz. Ekrem İmamoğlu Başbakan adayı ilan edebiliriz.
6: Vay vay vay vay vay.
1: Mesele bu Sayın Alabardo. Gerçi formül yani çok böyle yeni de değil, tanıdık geldi bana biraz ya, daha Sayın Alçı'ya da soracağım hayır, meseleyi ama.
6: Formülün tanıdık gelmesi bir tane. Sen kaç senelik gazetecisin ya? Türk siyaseti böyle bir şey mi ya? 24 saat diyor siyasette çok süredir Demirel rahmetli. Evet. Köprünün altından diyor çok su akar 24 saatte. Ulufe dağıtıyor Şaban Sevinç. Ulufe cebinden al sana. Al sana. 6 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı masayı kurdular. Yetmedi. Kim çıktı devreye? Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu. Size de verdim Cumhurbaşkanı. Ne olacak? Devletin ne olacak? Ver gitsin. 8 Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kendisini düşersek 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.
1: Altılmaz. Yok 8.
6: 8 mi?
1: Tabii. Şöyle. Bir de HDP var ya.
6: Ha, onlara da verirler.
1: Masanın altından çıkacaktı
6: ya. O da çıkardı. Ya kardeşim ya. Ne dağıtıyorsunuz ya? Geçtiniz bir masaya. Evcilik oynayan çocuklar gibi dünya siyaset tarihine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni rezil edecek mizansen çekimler yaptınız. Evet.
1: Sevgili Cumhurbaşkanı yakınlar vardı ya, beyaz gömlekler.
6: Tabii sevgili Cumhurbaşkanı yardımcılarım, sevgili Cumhurbaşkanı yardımcılarım. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, efendim Sayın Cumhurbaşkanım. Birinin önüne bilmem ne Dex diye bir kitap koymuşlar, tamam mı? Findex'e benzeyen bir şey. Eğer ki Mansur Bey onun içini açıp da bir sayfasının künhüne vakıf olduysa ben televizyon programını bırakır giderim. Tamam mı? Diğeri kendisini daha dijital pazarlamak için ayaklı bir tablet koymuş falan.
1: Ha,
6: bu izletelim ya. Ya bu rezillik. İzleyelim
1: sesi
6: izleyelim.
1: Sesi var mı arkadaşlar?
6: İzleyelim de gecenin eğlencesi olsun.
1: Bilmiyorum sesi varsa duyalım.
7: Sevgili milletim. Bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda.
8: Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
9: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Ya biz bunları niye herkese gördük? Bir gülme tuttu ya?
6: Ya kardeşim bunları gördük.
1: Sevin Hanım'ı tutamıyoruz.
6: Ya böyle bir şey olabilir mi? Kim Cumhurbaşkanı seçti sizi? Kimden aldınız mazbatanızı? İnsan şunu söylemez
1: ama
6: mi?
1: Ama şimdi Özgür Hayır, Özel dairesini yapmıyor mu?
6: İnsan şunu söylemez mi ya? Ya kardeşim biz bunu yapıyoruz ama vallahi bu rezillik yani bunu yapmayalım. Bizi millet seçmedi ki daha. Ondan sonra ya koy, bu adamlar İstanbul'u yönetiyorlar, Ankara'yı yönetiyorlar. Vallahi ayıp, billahi ayıp. Ben o gün yazdım evcilik mi oynuyorsunuz diye. Müpteseller bana saldırıyor. Ya ne oldu şimdi? Ne oldu? Kanlı bıçaklı oldunuz hani?
1: Şimdi ya bu herkese bir koltuk verelim tutmaz mı?
6: Ya kardeşim olur mu? Doğmamış çocuğa don biçme üzerine siyaset mi olur yani? Şaban Sevinç. Şimdi bunları yapma görevi üstlenmiş anlaşılan. 14 Mayıs 2023 tarihinden önce de Kemal Kılıçdaroğlu %63 çıkıyor anketlerde diye paylaşımlar yapıyorlardı.
1: Şaban adam, Sevince tam seviyor.
6: Tabii millet önceden ayna yok berberlerde. Tıraş oluyorsun ama nasıl olduğunu görmüyorsun. Şimdi bakıyoruz böyle hocamın saçları çok iyi maşallah falan. Tamam mı? Berbere gitmiş. Hocam gitmiyor gerçi de.
1: Gidiyor hocam.
6: Saçını da göremediği için soruyor berbere. Yav diyor berber diyor saçım ak mı kara mı?
1: Şunlar gibi.
6: Şimdi diyor makası vurduğumda önüne düşecek. Düştüğünde ak mı kara mı görürsün. Tamam mı? Kardeşim milletin seçim sandığında kullandığı oy berberin makası. Milletin kantarına çıkacaksın. Makası vuracak millet. İşte yerel seçimler yapıldı. Yerel seçimlerde AK Parti alması gereken dersi almıştır. Almadıysa millet makası bir kere daha vurur.
1: Doğru.
6: Şimdi dolayısıyla ulüfe dağıtır gibi olmaz bu işler.
1: Yani mesele o zaman koltuktan güç almak ya da almamak
6: ya
1: mı?
6: Ya şimdi diyor ki makamlar var diyor. Bu makamlar diyor acaba Özgür Özel Cumhurbaşkanı, Kemal Kılıçdaroğlu Meclis Başkanı, Ekrem İmamoğlu Başbakan. Ya bu ülkede başbakan var mı? Ne zaman referanduma gittiniz? Ne zaman değiştirdiniz? Ne zaman halk oylamasından talep gördünüz?
1: Diyorlar ki Kılıçdaroğlu bu formülü ikna edelim.
6: Ya arkadaş yani masa başında olan şeyler değil bunlar. Yani eğer Türkiye'de 15 Temmuz gibi bir ihanet olmasaydı ve biz 70'li yılları 90'lı yılları 15'er günlük hükümet istikrarsızlıklarıyla yaşamamızdan kaynaklanan dersi almamış olsaydık biz Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçemezdik. İnsanlar şunu söyledi. Ya %51 olsun. Cumhurbaşkanı krizini Yargıtay onursal bilmem ne başsavcısı gelip belirlemesin kendi kafasına göre. Millet Cumhurbaşkanını sandıkta seçsin.
1: Benim liderim bu desin.
6: Bitti. Onu yapıyoruz. Ne rahatsızlık, ne rahatsızlık. Ya deprem olmuş. Bunlar hep diyor Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminden kaynaklandı. Ya yıkılan konutların hepsi 60-70-80'li yıllarda yani parlamenter düzende yapılmış. Ne alakası var sonra? Ama öyle bu memlekette güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir şey uydurdular. Ne olduğunu onlar da bilmiyor. Bak iddia ediyorum burada görüşeceğiz. Zafer Partisi ile İyi Partisi'nin adayı olarak Mansur Yavaş'ı aday gösterdiklerinde önüne yine bunu verecekler. Mansur Yavaş onu anlatacak. Ama vereceğiz ekrandan karşılığını. Hatta davet edeceğiz stüdyomuza. Gelsin fikirlerini bizim yanımızda bir anlatsın. Biz suallerimizi tevcih edelim. O da bir cevaplasın bakalım. Ya kardeşim 25 günlük hükümet gördüm. Neyi planlayacaksın? Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ne dedik? Vizyonu var, misyonu var. 25 günlük hükümetin ne vizyonu olur ya? Savunma sanayisinin hangi şeyini planlayabilirsin? Ne oluyor o zaman
1: 25
6: işte?
1: 25 günde ancak gelen çelenklere bakarsın. İşte ne oluyor biliyor musun?
6: Oradaki bürokratın esiri olursun. Tamam mı? Dolayısıyla ne oluyor? Bürokrat plan yapmaya başlıyor ama bürokrat plan yapınca vesayetçi sistematiğe giriyorsun. Tamam mı? Adamın bak böyle dosyasının altında bekleyen bürokratlar var. Ben biliyorum İbrahim. Şimdi bu Kore dosyası. Bu Almanya dosyası.
0: Cumhurbaşkanı da bürokratik oligarşiden tabii de ki, bahsetti
6: tabii
0: ya.
6: Canım. Bu da Amerika Birleşik Devletleri dosyası. Evet. Getirdin 25 günlük siyasetçiye bunu veriyor. Kabul ederse ne ala, etmezse boş ver. Burada Kore dosyası var. Yani Ankara'daki zenginliğin önemli bir kısmını neyle izah edeceksin? Biz biliyoruz hepsini. Biz hepsini biliyoruz, tamam mı? O haramzadeler de kendilerini biliyorlar zaten. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi bu ülkeye %51'i getirdiği için Adnan Menderes'in kabrinin başında Canan Kaftancıoğlu tesbih tanesi gibi dizildi. Ateist olduğunu, bu tabakta 15 dakika önce koca domuz vardı diye paylaşım yapan Canan Kaftancıoğlu bir baktık iftar sofrasında avuç açmış amin diyor. Niye? %51 kardeşim. Gideceksin Niğde'nin Güllüce köyünden oyu alacaksın. Nasıl alacaksın ya? Ateistim diyerek mi alacaksın?
1: Biraz zor
6: tabii. He, tabii.
1: Peki. Üstad şimdi Erdoğan çok önceden yaptığı bir konuşmayı hatırlatacağım. 25 Ocak 2025 Eskişehir AK Parti Kongresi. Çok değilmiş ya, bir yıl olmuş. Ondan sonra orada Erdoğan bu siyaset mücadelesine dair bir tarif yapıyor. Hani az önce hani mesele koltuktan güç almak mı almamak mı diye yazdı ya arkadaşlar. Bunu soracağım. Bir izleyelim arkadaşlar Erdoğan geçen yıl yaptığı uyarı. Aslında bu istişare kampında da benzer ifadeleri oldu. Sık sık da teşkilatı bu konuda bir silkeliyor böyle kendisi. Neden bunu yapıyor onu da birazdan konuşuruz.
10: Şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Hangi görevde olursak olalım. Aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Makamların hepsi millete ve memlekete hizmet için birer araçtır. Birer fırsattır. Bizlere sunulmuş birer imkandır. Hiçbirimizin bu unvanları, bu makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirme hakkı yoktur. Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden, bulunduğu görevlerden güç alan insanlar olamayız. Bilakis hepimiz bunlara güç katmak, bunların hakkını vermek, bir emanet olduğunun bilinciyle canla başla çalışmak mecburiyetindeyiz.
1: şahsi görüşümü söyleyeyim mi? Ben olsam bu yazıyı alırım, AK Parti teşkilatlarında böyle bir panoya çerçevelettirip asarım. Hani o teşkilatta kapıdan giren herkes ne için o davanın bir neferi olduğunu unutmasın diye. Çünkü hani Beşer Şaşar...
6: Beşer Şaşar değil, Beşer şaşıyor zaten.
1: İnsanoğlu hani zaten. Bir söz var ya, nisyan ile mağluldur diye. Şimdi insanoğlu unutkanlığıyla ünlüdür hani... O yüzden de hani bu konuları sık sık hatırlatma ihtiyacı hissetmemin sebeplerinden bir tanesi. Bunu da söyleyeyim. Ben kendi duvarıma astım bu arada. Gelince okuyorum sabahları. Yani makama oturunca bir bakıyorum. Şöyle tekrardan işe güce koyuluyorum. Şimdi sizden de bu anlamda bir değerlendirme almak isterim. Yani muhalefetin gerçekten böyle dertleri var mı? Bu şeye baktığımızda, hani kavgalara baktığımızda. Yani şu kavga niye veriliyor sorusunu ben anlamaya çalışıyorum CHP'de. Mesela niye şöyle bir şey olmuyor? Mesela Sayın Kılıçdaroğlu tamam mahkeme böyle bir karar verdi. Biz hukuki yollardan biz hakkımızı arayabiliriz. Çünkü millet bizim arkamızda. Teşkilat bizim arkamızda. Velev ki siz bu şekilde geldiniz ama biz yine bunu kurultaya eninde sonunda götüreceğiz ve bu milletle bir mücadele vereceğiz. Niye denilemiyor? Niye mesela kapılar kırılıyor, duvarlara yazılar yazılıyor? Bugün işte Trabzon'dan birisi yazmış sakın ha buraya gelmeyin. Çok ağır ödetiriz falan diye böyle tehditvari CHP teşkilatlarını ayar vermeye çalışıyor. Neyin kavgası yapılıyor Türkiye'de? Kim neyin kavgasını yapıyor?
11: Siyasette en tehlikeli an makamların emanet değil de ganimet olarak görülmüş olduğu anlardır. Dolayısıyla az önce göstermiş olduğunuz paylaşımda ise anayasanın 6. maddesinde var olan ve aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün de sözü olan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünü hiçe sayan ben yaptım olducu bir bakış açısını görüyoruz. Halbuki size o makamları verecek olan bu âli millettir. Siz millet sizi bu makama bakalım layık görecek mi görmeyecek mi? Daha bunun için gerekli çalışmaları yapmadan böyle ekranlara çıkıp ganimet gibi paylaşmaya çalıştığınızda hem kaderin sillesi hem de kaderin tokadı hem de milletin tokadı gelir vurur.
1: Şaban Sevinç'in formülü tutmaz diyorsunuz evet, millette.
11: Şaban Sevinç'in...
1: Bakın, gerçi o da onun formülü değil yani. Üçüncü yolcular bana bunu söylediler. Hadi kavga bitsin diye böyle bir formül geliştirmiş CHP'liler diye söylüyor.
11: Farabi'nin Medine-ül Fazla kitabında siyasetin amacının erdemli ve ahlaklı bir toplum yetiştirmek, oluşturmak olduğunu ifade eder. Ve siyasetçinin amacı koltuk devşirmek değildir. Ortak bir ülkü, ortak bir yaşam gayesini insanlara aşılayabilmek ve böylelikle bir vizyon katabilmektir. Dolayısıyla milletin ihtiyaçlarını ikinci plana atan, kendi makamlarını bir an önce ele geçirip bunları dilediği gibi dağıtmaya çalışan bir zihniyetin bu ülkede liderlik vasfına sahip olamayacağını ve bir vizyon katamayacağını çok açık net olarak söylemek lazım. Dolayısıyla burada siyasetin kurucu unsur niteliğinde olan milletin ikinci plana atılmış olduğu bir süreci hiçbir toplumda, hiçbir medeniyette kabul görmeyeceğini bir kez daha açıkçası net olarak anlamış oluyoruz.
1: Peki tam bu süreçte Özgür Özel dedi ki hafta sonunda işte biz iktidar yürümek için yeni bir yol açacağız gerekirse dedi. Hani CHP'yi geri alamazsak yeni partiyi kuracağız dedi. Fakat Özgür Özel bu açıklamaları yaparken de iki itiraf gündeme geldi. Bir tanesi şu otelde basılan Uşak bir eski belediye başkanı Özkan Yalım'dan. Onu bir versin arkadaşlar. Diyor ki Özkan Yalın. Özgür Özel benden çift motorlu Sikorsky helikopter istedi. Araştırmasını yaptık. Bunun üzerine Güneydoğu Havacılığı'nın sahibi Hasan Sarıdağ'la temas kurduk. Helikopterden biri Türkiye'de, biri Dubai'de, birinin de Almanya'da bulunduğunu söyledi. 3,8 milyon dolar, 4,2 milyon dolar ve 10 milyon dolar değerinde helikoptere teklif yaptık. Hasan Sarıdağ, Özgür Karabat'a sunum yaptı. WhatsApp yazışmaları ve Ahlatlı Bel'deki sunum belgeleri iddialarımın kanıtıdır. Ayrıca Özel'in kullanımı için de Koluman firmasına 31 milyon liralık makam aracı için görüşme yaptık. Şimdi baktığınızda bugüne kadar işte Erdoğan'ı devlet işlerine kullandığı uçaklarla eleştirenler, işte makam konvoyuyla eleştirenler aslında nasıl bir şatafat peşinde koşuyorlarmış sorusu gündeme geliyor. Siz bu itirafları nasıl okuyorsunuz? Birazdan bir başka itirafı, Muhittin Böcek'in itirafını da paylaşacağım ama yani hani halk partisi ya bu, hani halkın partisi ya bunlar. Kılıçdaroğlu da yine işte esas araca ulaşamadığı için muadillerini haram araç diye kapıya çıkarttırıp teşhir ettirmişti. Çünkü Özgür Özel o VIP minibüste geri vermemiş anladığım kadarıyla. Yine bu Özkan Yalım'ın içinin dizaynını VIP hale getirdi. Nasıl bir anlayış bu? Nasıl bir halkçılık anlayışı? Biraz böyle sakil durmuyor mu? Sürekli olarak işte fakirin, fukaranın, emeklinin hakkını savunduklarını söyleyenlerin hem kendi yaşam tarzları hem bu aradıkları şatafat birbirine tenakuz halinde değil mi? Yani hem muhalefet olarak iktidarı sürekli böyle eleştiriyorsunuz bu konularla ilgili ama tüm eleştirdiğiniz yerlerden de kendiniz vuruluyorsunuz. Biraz nasıl bir siyaset anlayışı bu? Ve Özkan Yalın'ın bu ifadeleri ne anlama geliyor?
11: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iş tüzüğünün 3. maddesine baktığınızda şöyle bir ifade var. Partililerin başarı anlayışı partinin başarı anlayışıdır. Ve partide öne çıkabilmek için liyakat, güven, ortak akıl ve çalışma esastır diye bir ülkü var iken bugün itibariyle tamamıyla milletin hakkını, mazlum kişilerin, muhtaç kişilerin hakkını çalan, çırpan, bunlardan kendilerine bir hükümranlık yaratmaya çalışan, bir şatafat yaratmaya çalışan ne yazık ki bozuk zihniyeti birçok belediye başkanını ya da belediyede görev yapan kişileri hep beraber görüyor olduk. Ve şunu söylemek lazım. Belki bugün aslında şu soruyu sormak gerekiyor. Belediyeler kapatılsın mı? Yani bu kadar hakkın yenmiş olduğu bir yerde, ekonominin bu kadar canlı olan belediyelerde, halkın hakkının korunması gereken yerde tamamıyla bir şatafat abidesine dönüştürülen bir sistemi biz görüyorsak acaba merkezden bir yönetimin mi olması gerektiğini sorgulamak lazım.
1: Tam bu konuda mesela Muhittin Böceğin de bir açıklaması var. Savcıya yetkin çıplaktan yararlanmak için başvurmuş da iki ifade verdi. Onu da okuyayım. İmamoğlu için konuşuyor, diyor ki İmamoğlu'na adaylık rüşveti vermem gerekiyor. Daha önce Özgür Özel de yine verdiklerini söylemişti baba oğul. Benden 15 milyon avro civarı maddi kaynak desteği istedi. Ben de elimden geldiğince ve zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. 5 milyon avroyu havala sistemiyle gönderdim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra kendisi de buluştuğunda bana yanında bulunan 100 TL paranın fotoğrafını çekti. Ayrıca da üzerinde bir sim ve telefon numarası yazılı kağıdı zarf içerisine verdi. Zarfa koyduğu banknotla birlikte kağıdı ödeme yapmak istediğim kişiye vermemi, onların da bununla parayı İstanbul Kapalı Çarşı'da tahsil edeceğini söyledi. Baş başa yaptığınız bu ikinci görüşmede yanındaki banknot ve telefon yazılı kağıdı kendisine teslim ettim. Talep edilen paranın kalanını da daha sonra zaman içerisinde halledeceğimi söyledim diyor. Şimdi bu Kavala mesela enteresan bir sistem. Şöyle tarif edeyim.
12: Kavala değil, Havala.
1: Havala, düzelim. Osman Havale. Kavala'dan kaldı kafamda herhalde. Havala sistemi, düzeltiyorum. Şöyle bir sistem. Şimdi ben şimdi diyorum ki şu 100 lira. Bunun üzerine seri numaraları var vesaire. Bunu diyorum al. Şu da diyorum şifre olan bir kağıt, bir de sim kart, telefon numarası. Bununla beraber parayı teslim et. Sonra adamın fotoğraflarını çeksin, parayı bana geri getir. 100 lirayı ben alıyorum, bunu emanetçiye veriyorum. O gidiyor kapalı çarşıya, diyor ki şu 100 liranın karşılığı olan parayı bana ver. Üzerindeki şifre ve aynı zamanda diğer bilgileri veriyorsun. Sen kimsin, niye bu parayı alıyorsun, kimden aldın, kimse sormuyor. Sana parayı teslim ediyorlar. O parayı da yani emanet için kupon gibi.
12: Uluslararası kullanılan bir sistem.
1: Evet, tam o şekilde. Mesela ben bunu nerede gördüm biliyor musunuz? Kuzey Irak'ta bankacılık sistemi yokken orada gidiyordunuz, böyle bir döviz bürosu gibi yerler vardı. Orada mesela birisi bir şey sattı, aldı vesaire. Bu sistem orada işliyordu. Benim merak ettiğim şu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş birisi neden Havala diye bir sistemden haberdar olabilir? Bu sisteme mesela Böcek ailesi, ya bir dakika, biz bu paraları niye böyle kapalı çarşıda birilerine götürüyoruz? Siz bize niye böyle kripto işler veriyorsunuz diye niye sormaz? Çok enteresan değil mi bu havala işi?
11: Sadece o mu? Yani İstanbul halkının tamamının kişisel verilerini yabancı bir şirkete 5 milyon euro karşılığında
1: Amerika'ya
11: karşılığında para alan bir zihniyetin bu sistemi uyguluyor olması, neredeyse kripto bir örgütün uygulayacağı bir yöntemle para transferle yapıyor olması, Antalya halkının seçtiğini düşündüğü Muhittin Böcek'in aslında parayla orada tutunduğunu görüyor olması, o bir siyasi partinin kurumsallaşmasının tamamıyla çöktüğü, partinin tamamıyla içten içe yok edildiği, o ahlaki değerlerin tamamıyla dışlandığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz diye övünürken Atatürk'ün koymuş olduğu ilkelerin tamamıyla ikinci plana atıldığı, insanların neredeyse hakkına çöküldüğü bir zihniyeti içerisinde bulunuyoruz. Bugün aslında İBB iddianamesini ve dosyaları incelediğinizde buradaki detayları çok daha da farklı şekilde ortaya koyabilirsiniz. Ya yani İETT'deki birçok ihalenin nasıl verildiğini. Bakın, belediyelerdeki en büyük problemler, şimdi bir belediye başkanı neden bir başka lider olarak gördüğü kişiye rüşvet yerinden seçilmek için? Çünkü bunun karşılığında kendisi 10 kat, 100 kat, 1000 kat geriye kazanacağını biliyor. Nasıl kazanacağını biliyor? Çünkü ihalelerden kendi cebine para koyacak. Peki bu zihniyet hareket eden bir kişinin halka, hakka hizmet etme gibi bir durumu söz konusu olabilir mi? Dolayısıyla aslında bu bir cadı kazanı. ve bu cadı kazanı hep beraber savcılar, mahkemeler ortaya çıkardı. Bugün hala bunun arkasında durup bunlar aslında siyasi bir operasyondur diyenlerin de bu ülkenin vatandaşlığı ve bu ülkeye olan hizmetleri noktasındaki hem gazetecileri kastediyorum hem diğer bütün siyasileri kastediyorum. Bunları savunanların yatacak yeri yok demek lazım. Ve ülkeye bir kefen biçmeye çalışır gibi işte şu, bu başbakan olacak, bu cumhurbaşkanı yardımcısı olacak demek de çok sağlıklı ve

0: Mantıklı durmuyor açıkçası.
1: Bize bir tane fotoğraf var. Onu da dosyaya sunmuş. Diyor ki bizim o gün buluşmamızda balkonda beraber verdiğimiz poz. Evet. İşte 15 milyon euroluk, avroluk fotoğraf diye de bugün dolaşımları sosyal medyada. Tüm bu pazarlıklar bu buluşmada yapılmış iddiasına göre.
0: Şimdi mesela bu da şunu söyleyeyim hukukçu olarak. Hı-hı. Sürekli şu iddia ediliyor. Bu paranın dekontu var mı? Bakın böyle işlerde dekont olmaz zaten. Yani siz bir rüşvet veriyorsanız bir kişiye, bir yere gelmek için bir iddiada bulunuyorsanız, burada kendisi hakkında soruşturma yürütülmüş olan şüpheli ya da hakkında dava açmış olan sanığın bunu ortaya çıkaracak olan nitelikteki ikrarı en büyük delillerden bir tanesidir. Ve bununla ilgili gittiği saatleri, paranın verildiği saatleri, HTS kayıtları çok net olarak ortadaysa.
1: Şimdi rüşvetin çok belgesi olmaz ama bazen fotoğrafı oluyor. Niye mesela Turgut Koç adliyeye gittiğini ifade verdi. Veli Ağbaba'yla rüşvet trafiğine dair. Fotoğrafları verin arkadaşlar. WhatsApp yazışmalarını falan ifşa etti. Bir de görüşmede fotoğraf olarak hani paralarını da göstermiş. 500 bin lira toplamam lazımdı diye.
0: Bakın rüşvet suçunda şimdi, para vermeye gerek yok. Rüşvet suçunda anlaşma dahi o suçu oluşturur.
1: Şimdi o fotoğrafı da arkadaşlar veriyor. Paralelleştirilen fotoğraflar. Yani iddia o ki Veli Ağbaba ile bu Turgut Koç yazışmalarında kesin paraya getireceğim mi falan diye bu kadar ısrar edince, abi vallahi getireceğim, kesin getireceğim. Ya al işte hazır falan diye böyle. En son bu işte fotoğrafları falan paylaşmak durumunda kaldı.
2: Ya Veli Ağbaba ne diyor ya? Ne diyor kardeşim? Her taşın altında çıkıyorsun. Roma'ya dönmüşsün. Her yol sana çıkıyor para söz konusu olduğunda. Roma gibi adam. Çıkıp meclis kürsüsünde ne diyor? Allah belanızı versin, Allah bela. Çık kardeşim. Havala yöntemini konuşuyoruz da Veli Ağabey'in icat ettiği yol havala yöntemine taş çıkartır. Neyle gönderiyor?
1: Kuryeyle. Şöyle.
2: Yurt içi kargoyla. Yani ya da kargoyla. Ha, tamam. Reklam. Yurt içindeki bir kargoyla gönderiyor. Poşete sarılı. Bak ambarla bile para göndermişlerdir, ispat edemem. Ambar taşıma yöntemini biliyor, dolunca kalkıyor. Ya kardeşim böyle bir şey olabilir mi? Her taşın altından sen çıkıyorsun. Yani Veli Ağbaba'nın fezlekesinin meclise gelip bir an önce hukukun önünde kamu vicdanını rahatlatacak şekilde
1: ki
2: hesap vermesi.
1: Ki ona da aklanma fırsatı aslında.
2: Ya madem aklanma fırsatı isteyen adam zaten Allah belanızı versin diye şey yapacağına bir dakika. Yusuf Ala var da atıp tutuyorsun 24 TV ekranında. Aha dilekçem meclis başkanlığında kaldırın benim dokunulmazlığını demesi lazım.
1: Bugün gazete Deniz Zeybek'te ki bu kadar para ne gezer belediye başkanlarında
2: tabii
1: diyor.
2: Canım,
1: çıkarmış
2: tabii,
1: kendi hesabı bu kadar para mümkün
2: tabii,
1: değil diye söylüyor.
2: Kardeş Kadıköy belediye başkan yardımcısı. Kadıköy'ün kaynakları nasılmış bir ona küçük bir briefing hazırlasın. Konuşturmasınlar bugün ya. Kılıçta, nepotizm diyenler nepotizmin kralını yaptılar.
1: Bugün avukatı da bir cevap yazdı. En iyi paraların nasıl nemalanıldığını sen biliyorsun. Bizi konuşturma diye.
2: Tabii canım.
1: Yazdı. Celal Kadıoğlu bayağı sert
2: yani
1: bir
2: mesaj
1: yazdı.
2: Şimdi bakın WhatsApp yazışmaları ortada. Ya özür dilerim sözünüze girdim de. Şimdi kardeşim Muhittin Böcek yanımda diyor şu vardı diyor. Öbür adam diyor ki bak helikopter alacağız diyor. Hasan
1: Sarıdağ.
2: Sarıdağ'la
1: diyor. Bugün ulaştık ona. Beni bulaştırmayın
2: bak,
1: dedi.
2: Bak Hasan, bir dakika. Seni hukuk çekecek.
1: Çekecek. Biz dedi ki ben artık bu işe hiç girmek istemiyorum. Beni bulaştırmayın dedi. Ama hayır böyle bir şey olmadı demedi yani.
2: Ya kardeşim adam diyor ki WhatsApp yazışmalarıyla Özgür Karabat'a yapılan sunum burada diyor. Burada.
1: Bir kısacık mola rica edelim. Birazdan geleceğiz efendim. Özellikle CHP'lerin %74'ü İmamoğlu'nun hırsızlıktan içeride olduğunu söylemiş. Bu çok enteresandı. Sevil Nuriyeva'ya soracağım. Lütfen bizimle kalın.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Masada ne var devam ediyor efendim. CHP'nin içine düştüğü çıkmazı konuşuyorduk. Özellikle hafta sonuna yansıyan Özkan ve Yalım'ın itirafları, ifşalar, işte bazı itirafçıların ortaya koyduğu bilgi ve belgeler, deyim yerindeyse Özgür Özel'i sallamaya devam ediyor. Bu süreçte dikkat çekici bir değişim de söz konusu. Hani vatandaştaki değişimi zaten sizlerle paylaşıyorduk ama CHP tabanında da bir değişim söz konusu. İmamoğlu'nun cezaevinde olmasıyla ilgili hani meydanlardan verilen Özgür Özel'in savunduğu tezlerle CHP'lerin kafasındaki argümanlar birbirinden farklı gibi görünüyor. Bunu da biz söylemiyoruz. Gezici'nin anketi söylüyor. Bir izleyelim anketi, sonrasında devam edelim.
1: Notlarıma da şimdi baktım da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
0: Şimdi diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değil, şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor diyor. Gezi araştırma sahibi Murat Gezici, bu da Gezici'nin anketi. Artık İmamoğlu taşınamaz bir pranga haline mi geldi Özgür Özel için? Siz bu değişimi nasıl okuyorsunuz? Bir de hani yeni parti kuracağız, yeni parti kuracağız diyor ama bu anketler, bu şeyler muhtemelen Özgür Özel'in de önüne gidiyordur. Ya ben hani bu şekilde yola devam edersem ne kadar yol alabilirim diye bir endişesi var mı sizce? Kimileri diyor ki CHP bu saatten sonra toparlanmaz, mutlaka bölünür. Kimileri de siz dediğiniz gibi 24 saat siyaseti çok uzun bir zaman dilimidir. Herkes her zaman geri vites yapabilir diyor. Sizin beklentileriniz ne? Bir de bu sonucu nasıl okuyorsunuz?
2: Tabii şimdi Ekrem İmamoğlu'nun Mart 2024 müydü?
0: Evet, 19 Mart galiba.
2: 19 Mart 2025.
0: 25 evet.
2: Tarihinde gözaltına alınıp sonrasında evet. Da tutuklandığında tablo çok farklıydı. Yani insanlar Ekrem İmamoğlu'nun siyasi bir kumpasa kurban gittiğini falan düşünüyorlardı. Bunu meydanlar gösteriyordu. Şimdi de meydanlar %74'ünün bu iş öyle değilmiş dediğini gösteriyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kılıçdaroğlu mutlak mutlamla geri döndüğünde sokaklara çıkın diyen Özgür Özel sokaklarda 500 kişiye 1000 kişiye sadece konuşma yaptığında o zaman anladık ki geçen bir yıl içerisinde hem savcılığın hazırladığı iddianame hem de bu iddianamenin ekleri ortaya çıkan görüntüler, Muhittin Böcekler, Özkan Yalımlar, Bolu'da Tanju Özcanlar, istifa edip de bu şartlarda çalışma imkanım kalmadı diyen Aydın Belediye Başkanı falan gibi isimler bir şeylerin yanlış gittiğini gösteriyordu. Şimdi mesela
0: CHP'den 19 belediye başkanı istifa edip AK Parti'ye geçti.
2: Canım
0: mesela.
2: Şimdi Özkan Yalım'ı kim savunacak Allah aşkına? Çıkın savunun yani. Tamam Özkan Yalım'ı savunmuyoruz zaten diyor olabilirsiniz.
0: Başka savunuyorlardı.
2: Hayır bir dakika, Özkan Yalım'ın kimin ricası üzerine arabanın içini Uşaklı'nın parasıyla tefriş ettirdiğini, kimin ricasıyla metreslerini Bornova Belediyesi'nde işe gitmediği halde para alacak şekilde işe soktuğunu deliliyle, adıyla, sanıyla, kayıdıyla, kuyudatıyla gördük yani. Şimdi Muhittin Böcek diyor ki bana telefon açıldı. 1 milyon dolar para istendi. Partinin 6. katına çıktım. Şöyle şöyle birisine verdim. Peki bunu görseniz tanır mısınız? Fotoğraf gösteriyorlar. Bir kişiyi teşhis ediyor. Bir bakıyorlar o da Veli Ağbaba'nın eski danışmanı. Adam hem Veli hem Ağa hem Baba. Her şey olmuş partinin içerisinde. Şimdi ne diyor? Helikopter alacaktık diyor. Adam diyor geldi diyor. Ahlatlıbel tesislerinde sunum yaptı. Sunum da orada. Telefon yazışmaları da burada diyor. Hala bu %16'nın içinde bunları anlatınca küfrediyor adam. Oğlum bana küfretmiş olman, klavyeden kahramanlık yapmış olman seni kahraman ilan etmez. Yanımıza gelip de o küfre edersen o zaman kahraman olabilirsin. Edebiliyorsan. Bu ayrı bir şey. Ama hala ona hırsızlık üzerine görse onun olmayacağına teşbih hata olmaz iman etmiş adamlar var. Yani bu %16'nın da %26'nın da konuşulması lazım. Yani bu %26 Cumhuriyet Halk Partisi
0: seçmeni... Yani %74'de hırsızlık var diyor ama %26 hala şüpheli.
2: Yani kardeşim bu kadar delile, bu kadar konuşmaya, bu kadar WhatsApp yazışmalarına, bu kadar itiraflara şoförünü alıyorlar, özel sekreterini alıyorlar. Vallahi diyor ben diyor aldım diyor, şuraya götürdüm, buraya götürdüm diyor. Orada ne yaptınız? Orada şunu yaptık, bunu ettik falan. Hepsi ortada. Sonra diyor ki para diyor, telefondan görüntüler çıkıyor, fotoğraflar çıkıyor, kargo poşetine sarılmış paralar falan. Zaten Veli Ağbaba inkar edemiyor. Ne diyor? Ya ben o parayla diyor Yunanistan'a tatile gidecektim, öyle istedim. Abi siz Yunanistan'da tatilde 100 bin avroyu gömüp yiyorsanız, bir de bu ülkede de fakir fukara edebiyatı yapıp para oy almaya çalışıyorsanız, size oy veren kitlenin ayna karşısına geçip kendisiyle bir yüzleşmesi lazım. Size fakir fukara yapan, edebiyatı yapan adam neredeyse ambarla para gönderecek. 100 bin dolarla da Yunanistan'a tatile gidecek.

0: Kendisi söylediği için söylüyoruz bunlar. Para sayma makineleri ortada. Sıvacı'dan İstanbul'un en zengin inşaat firmasını sahibi yapmışlar. Adem Soytekin. O görüyorum burada. Oldu. Aso İnşaat falan.
1: Koca bir gökdeleni var.
0: Adam Sıvacı. Hani Sıvacı'yı küçümsemiyorum ama

0: halkımızla alay mı ediyorsunuz ya?
1: Peki Özgür Özel'e bir övgü var. Ama ta 2014 yılından bir izleyelim arkadaşlar.
2: Genç, yakışıklı, tuttuğunu koparan genç bir insanı, bir Manisalı'yı, Özgür'ü buraya çağırıyorum. Dedim ki şu direksiyona geç bakalım. Arabayı iyi sürüyor musun? Direksiyona geçti, gayet güzel sürüyor. Dedim tamam, Manisa'yı hak ettin. Manisa'nın direksiyonu sana emanet dedim.
1: Kılıçdaroğlu test yapmış, yolda direksiyonu vermiş, arabayı iyi kullanmış Manisa'yı. Sorumu şöyle soracağım. Şimdi tabii yani çok köprünün altından su aktı ama Kılıçdaroğlu'nun bu övdüğü Özgür Özel o günden bugüne 7 seçim kaybetmiş.
3: Tabii.
1: Buna rağmen İmamoğlu neden Özgür Özel'i CHP lideri yapmak istedi? Arada mı lider bu mu?
4: Çünkü kontrolü kolay. Yani İmamoğlu'nun Özgür Özel dışında liderlik vasfı olan, liderlik karakteri olan, liderlik ruhu olan bir ismi partinin başına getirdiğinde sıkıntı olur. Rahmetli Turgut Özal da Anavatan Partisi'nin başına Yıldırım Akbulut'u geçirdi.
1: Doğru.
4: Anavatan Partisi'nde ben Yıldırım Akbulut'u da severim ayrıca, başka bir konu ama muhtedir, ılımlı, daha uzlaşıcı bir adamdı.
1: Akbulut fıkraları aklıma geldi
4: tabii,
1: o zaman.
4: Tabii, eyvallah. Şimdi aynı şey Ekrem İmamoğlu açısından da şey. Yani Özgür Özel aynı zamanda Ekrem İmamoğlu eliyle bugün iddianamenin içerisinde geçen birçok şeye bulaştırılmış durumda. Yani Özgür Özel'e soruyorlar. Ya niye bu kadar cansiperane Ekrem İmamoğlu'nu savunuyorsun? E çünkü olayların içinde. Olayların içinde adam diyor ki kardeşim diyor Ankara'da JV Marriott'ta diyor hangi belediye başkanının kaç lira katkı sunacağı diyor karara bağlandı diyor. Ben götürdüm diyor oradaki alınan karar doğrultusunda diyor Ferdi Zeybe'ye 1 milyon dolar ve avro verdim diyor. Oradaki diyor yapılan telefon görüşmeleri ve kayıtlar, yazışma kayıtları duruyor diyor. Şimdi öyle söyleyince diyorlar ki WhatsApp yazışmalarının bir kısmı silinmiş. Aslında silinen kısmı da olsa hakikat ortaya çıkarmış. Ne yapacaklarmış? Telefonun işte içerisindeki silinmiş mesajları geri getirmek üzere savcılığa. Hadi bulunun. Hani bulunacaktınız savcılığa diyecektiniz böyle böyle diye.
1: Peki. Başlığı kapatıyorum.
4: Ya çuvala sığmıyor İbrahim. Peki, neresinden
1: izah bakarsan. Olmayan da mizah olmuyor. Aynen. Siz de haklısınız. Üçüncü başlığa geçeceğim. Sıram hızlı akıyor efendim. Zira üçüncü başlıkta neydi? Şöyle bakayım. En kritik NATO zirvesi. Hah, şimdi masayı açtı arkadaşlar. Sayın Nureyeva'ya bir 10 dakika vereceğim. Uzun uzun konuşacağız çünkü. Erdoğan bugün İstanbul'da NATO parlamenterler buluşmasında dikkat çeken mesajlar verdi. Onu bir izleyelim. Ardından da özellikle Teksas'tan Ankara'ya amasız fakatsız müttefiklik dikkat çekici bir ifadeydi. Onu da soracağım. Biz diyelim.
5: Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız. Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. İstikrar yerine gerilimin, düzen yerine kargaşanın arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı, sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız. Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır. Zirveden temel beklentimiz müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, İttifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur.
1: Evet Sayın Nureyeva neden tarihin en kritik NATO zirvelerinden birisi hani NATO 3.0 diye söylüyorlar. Siz daha iyi bilirsiniz ama kuruluşu işte soğuk savaş

0: Maçın sona ermesi şimdi de 3-0 kritik, yani 1-0, 2-0, 3-0. Bu kadar kritik olan ne? Ne oluyor şu anda?
1: Bir defa dünya yeni işte Sayın Cumhurbaşkanı da ona işaret etti. Bir süreç başladı ve bu süreçte henüz gelecekle ilgili neyin nasıl olacağına dair çerçeve söz konusu değil. Neden sorusunu sorarsanız, çünkü küresel aktörler arasındaki hesaplaşma kapanmadı. Dolayısıyla küresel aktörler arasındaki hesaplaşma süreci açıldığına göre ve bu savaşlar zincirinin de nedeninin bu hesaplaşma akabininde gerçekleştiğine göre Sayın Cumhurbaşkanı buradan umudu kesilmiş. Hatırlıyorsanız NATO ile ilgili Fransız Devlet Başkanı'nın söyledikleri, Almanya'dan gelen açıklamalar.
0: Macron beyin ölümü gerçekleşti, NATO ne gerek var diyordu.
1: Bunun daha birkaç gün önce Trump Erdoğan ve Türkiye olmasaydı belki de gitmeyebilirdim diyor. Yani şuna değinmek istiyorum. Yine bu çıkmazın içerisinde çıkış yolu belirlemek isteyen aklın Türkiye olduğunu görüyoruz.
0: Peki bu Teksas'tan Ankara'ya amasız fakatsız müttefiklik mesajı Avrupa'ya da biraz mesaj.
1: Aynen, çünkü bugüne kadar ne oldu? Külfette hep Türkiye kapısı çalındı. İşin meyvesi toplanırken de Türkiye'ye kapılar kapandı. Biz bunu birçok konularda gördük. AB üyeliği dahil. Yani ne kadar NATO'dan bağımsız bunu konuşmuş olsak da. Şimdi şöyle bir durum var. Dünyanın refah, güvenlik, yeni doktrine ihtiyacı var. Neden? Çünkü eski dünya eski paradigmalarından sonuç üretemiyor. Şu anda yeni dünya nizamı için bir kavga var. Eski dünyanın paradigmaları da bu kavganın gölgesinde fikir üretemiyor. Türkiye tam bu noktada hem fikir üretmek hem de çözüm üretme noktasında kendi becerisini, kabiliyetini, kapasitesini tüm çevremizde olup biten savaş serüveninde olduğu gibi, Ukrayna-Rusya meselesinde olduğu gibi, İran sürecinde olduğu gibi, Suriye'deki gelişmelerde olduğu gibi, Irak'taki, Lübnan'daki bütün bu süreçlerin merkezinde çıkmazda olan ittifakın çıkmak için yol arayan, üreten, fikir üreten, teklifle gelen bir Türkiye profilini masada, merkezde görebiliyoruz. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanı çıkmazda olan, işte bakın Avrupa Birliği liderleri Trump'a pek ne yapacağını kestiremiyor ama diğer taraftan da Türkiye varsa işin içinde olumsuz bir şey çıkmaz diye beyanda bulunuyor. İkinci, başka taraftan bakıyorsunuz, Avrupa Birliği'nden liderlerinden gelen açıklamalara bakıyorsunuz. Umut bekliyor, umutları var. Bir tarafta evet ABD-AB arasındaki çekişme söz konusu. Bunun içinde Almanya'nın, Fransa'nın ve İngiltere'nin yeni güvenlik doktrini üretme hevesini de görebiliyoruz. Ama diğer
0: tam
1: tarafta
0: bugün o konuda Erdoğan Şansölye Merz'le görüştü.
1: Evet, işte biz
0: başkanla bir açıklama yaptı.
1: Evet.
0: Yani özetle diyor ki, benim anladığım açıklama, yani tabii çok onlar diplomatik bir dille yazmışlar ama bak, Trump da geliyorken bu son fırsatınız olabilir. Hani gelin bu Ankara'da bu işi düzeltin.
1: Bakın, diplomatik kanallarımızın çalışma stilistikasına baktığınızda, üslubuna baktığınızda sürekli burada bir olumsuz tablonun ortadan kaldırılmasına ve Türkiye buradan somut bir sonuçla çıkmak istiyor. Bu NATO zirvesinin göstermelik güç gösterisi veya içi boş, teknik olarak boş beyanlar değil de içinden somut sonucun çıkmasına odaklı olduğunu, işte beklentilerimizin çok olduğu konusu da burada devreye giriyor. Tabii bunu söylerken Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya ziyaretini, daha sonra NATO sonrası da Ukrayna ziyaretini de şu analizlerin merkezine oturtmamız lazım. Şunu görebiliyoruz. Hani demin küresel güçlerin hesaplaşma sürecinin içerisinde olduğumuzu ve bu süreçte herkes kendi istediğini dayattığı bir dönemde aklı selim burada nasıl çıkış yolu bulabiliriz sorusuna cevap arayan tek Türkiye'yi görüyoruz. Zaten Trump'ın da bu kadar Türkiye'nin ve Erdoğan'ın aklına güvenmesinin altında yatan şey budu. Bir, kapasite, kabiliyet. Çünkü tamam, bir fikir üretirsiniz ama sahada masada o kapasite ve kabiliyetiniz olmayabilir. Ama bizim hem kapasite kabiliyetimiz hem de fikir üretme imkanlarımız. Bakın Rusya gidildiğinde Sayın Dışişleri Bakanı nasıl çözüm üretilebilir teklifleriyle gidiyor. Hatta akıl veriyor. Ukrayna'ya gittik de aynı şeyi yapıyor. Bu konu İran sürecinde de açık net gördük. Perde arkasında İran'ın bugün eğer parça parça olmamasını şahitlik ediyorsak bunun açık ve net mimarının Erdoğan olduğunu görüyoruz.
0: O zaman Putin'in İstanbul şartlarında masaya oturabilir açıklaması da tüm bu süreçlerin bir yansıması mı?
1: Kesinlikle.
0: Çünkü Merz'e de diyor ki Erdoğan, Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiğimizi, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürenin canlandırılması için çalıştığımızı belirttik.
1: Merz'e şöyle bir şey var İbrahim Bey, bakın ben size bir şey anlatayım. Almanya'yla Fransa ve İngiltere arasında Ukrayna-Rusya meselesinin çözümüyle alakalı henüz ortak bir kanaat oluşmadı. Biz bunu şu anlıyoruz zaten arka perdedeki ara okumalardan, meydana çıkan beyanlardan, makalelerden ve ara satırlardan anlıyoruz biz bunu. Diğer taraftan da Rusya, İngiltere'nin de başını çektiği bu üçlünün sunduğu çözüm konusuna inanmıyor. O nedenle NATO ortağı olan Türkiye'yi adres gösteriyor. Ne zaman gösteriyor? NATO öncesi gösteriyor. Hani diyor ki zaten bunu masaya getireceksiniz. Tamam, orada İngiltere kendi ağacının gölgesinde bir şeyler oluşturmaya gayret ediyor. Ama ben buna yokum diyor. Kimle varım bu süreci devam ettirmeye? Amerika'yla varım. Türkiye'de tamam diyor, ben Alaska'da diyor bir şeyler anlaştık. Bir de Türkiye'yle varım diyor. Neden bunu yapıyor? Bakın çok enteresan bir şeye, kanaate geliyoruz. Parça parça fazla aktörlerle birlikte üretilen şeyin sonuca varmadığını görüyoruz. Çünkü herkesin bu süreçten bir beklentisi var. Avrupa'daki ittifak ortaklarının birbiriyle ters düşen, çelişen konularını açık görüyoruz. Fakat bu konular uzadıkça güvenlik ve istikrar meselesi, gıda güvenliği meselesi açıkta kalıyor. Bunun küresel ekonomiye maliyeti söz konusu. Dolayısıyla dünya bunu kaldıramıyor. Kaldıramadığı için de Moskova adresin, aklı selim bir şey üretebileceği aklın, kapasitenin, tarafsız olaya bakabilen kapasitenin ve elbette ki sahadaki güç anlamında. Şimdi Türkiye hani bunu çok net göstermemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın demin destansı bir hikayeden bahsetti. Doğru mu? Evet. Şimdi biz savunma sektöründe, biz savunma sanayisinde savaşın seyrini değiştireceği mantığın, mentalitenin hakim olduğu bir kabiliyet kapasiteni göstermemiş olsaydık. Biz diplomatik zekanın, sonuç üreten aklın temsilcisi olduğumuzu göstermemiş olsaydık. Biz sahada ve alanda, hinterland'da resmi ya gayri resmi aktörlerle konuşabilme kapasitemizi göstermemiş olsaydık. Biz istibari gücümüzün, aklımızın, alandaki istibari çalışmalarımızın sonuç verme kabiliyetini göstermemiş olsaydık. Sizce Putin'in, Trump'ın böyle bir adres gösterme gibi bir meselesi olabilir miydi?
0: Peki, tam burada Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ın bir açıklaması var. Kısacık bir şey, onu bir izlettireyim. Size şeyi soracağım. Avrupa Birliği bunu görebiliyor mu, okuyabiliyor mu? Çünkü SAFE programını Rumlar sabote ettikleri için biz faydalanamadık. Bir izleyelim.
2: Her zirve için tarihi denir ama bu kez gerçekten öyle. İttifakın bu zirvede vereceği birlik mesajı sadece kendimiz için değil, hasımlarımıza karşı da çok güçlü bir duruş olacaktır. Bizim için önemli olan NATO içindeki Avrupa ayağını güçlendirmek ve böylece NATO'yu daha güçlü hale getirmek. Bunun için mevcut kabiliyet eksikliklerini belirliyoruz. Ayrıca üye ülkeleri ortak tedarik projelerine yönlendiriyoruz. Çünkü bazı savunma kabiliyetleri tek başına karşılayamayacağı kadar maliyetli. Türkiye ittifakın ikinci büyük ordusuna ve çok güçlü bir savunma sanayisine sahip. Avrupa güvenlik mimarisinde yeri doldurulamaz bir konumu var. Eleştiriyle karşılaştığınızda verilecek doğru tepki iletişimi koparmak değildir. Diyalog sesimizi duyurmanın tek yoludur.
0: Tamam, bir mesajı daha var. O diyor ki Türkiye'deki demokratik sorunların farkındayız ama aslında hani bu sorunlara rağmen de Türkiye ile işbirliği yapabiliriz. Soruyu şöyle soracağım. değişim olacak mı sizce bu NATO zirvesinden sonra? Şimdi biz Avrupa'yı güçlendirdik.

0: diyor. Türkiye'den ihtiyaçlarla ilgili olarak her ne kadar blokaj olsa da tek tek ülkelerin kendi tedariklerine başvurduğunu görüyoruz. Mesela İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya, bunlar diyor ki Türkiye'den biz şunu alıyoruz, bunu alıyoruz. Şurada imza atıyoruz, işbirliği yapıyoruz. Yani bu hani bu üç ülke mi bu meselede kafayı değiştirmesi gerekenler? Almanya, İngiltere, Fransa mı? Evet. Kafayı değiştirmesi gerekenler? Kaya Kallas'ın bu açıklamaları nasıl okumak lazım?
1: Şimdi Kaya Kallas'ın aşırı bir Rusya düşmanı olduğunu da biliyoruz. Karşıtı olduğunu. Şimdi cümlenin içerisinde ben de bu tür beyanlara biraz hani zaten Ankara'nın da anladığım kadarıyla böyle çok ihtiyatlı yaklaştığını görüyoruz. Yani sadece Türkiye'ye savunma gücü askeri güç olarak bakmak yani kulağa hoş gelebiliyor. Ama Ukrayna'nın kullandıkları mottoya baktığınızda kendi adlarına, onların yerine çatışan, savaşan bir güce ihtiyaçları olduğunu da görebiliyoruz. Şu anda Avrupa'nın en büyük eksiği ne? Savunma teknoloji üretebiliyorlar, doğru. Mühendislik imkanlar var, doğru. Ama bunu alana yayabilecek askeri doktrin anlamında bahsediyorum. İşte o nedenle zaten ABD'nin bu kadar res çekmesinin, ABD'nin bu kadar baskı yapmasını ve onlar da ne yapacaklarına dair sorular cevap arayışı içerisinde olmasının altında yatan neden de budur. Buradan Türkiye'nin beklentileri çok önemli. Türkiye NATO zirvesine evet diyorum ya, Cumhurbaşkanı açıkça ilan etti. Diyor ki yeni dünya düzeni kuruluyor ama ortada kimin yarın ne yapacağına, bu güvensizlik ortamında, kaotik ortamda olumsuz daha fazla şey çıkmasın diye bir sistemin çalışması gerekiyor. Dolayısıyla yeni dünya düzeni kurulmadan eskini ortadan kaldıralım, yok edelim, bu aparatları yok edelim fikri iyi bir fikir değil.
0: Kaos.
1: Kaostu. Kaostan kim nemalanabilir? İsrail gibi yapılar. Bak, devletler demedim, yapılar. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada Avrupa'nın da geleceğini, güvenliğini koruma altına alabilecek mantığı işletmesi mantıklı bir durumdu. Artı buradan bizim de beklentimiz var demek, Ankara'nın bir takım talepleri var. Bu taleplere nasıl cevap verilecek sorusu çok önemlidir.
0: Peki.
1: Sonucu da o belirleyecek diye düşünüyorum.
0: Peki. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail ile ilgili bir açıklaması vardı. Onu bir izlettireceğim size. AK Parti kadrolarına da seslendi. Öncesinde diyor ki bizim bu davamız diyor işte Libya'daki, Somali'deki, Karabağ'daki, Suriye'deki, Irak'taki birçok coğrafyadaki mazlumların da umut bağladığı bir davadır diyor. Bir izleyelim arkadaşlar.
2: Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Kardeşlerim, tüm kalbimle söylüyorum. Yükünüz çok ağır. Ama siz bu yükün altına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak girdiniz. Yaptığınız ve yapacağınız her işte, atacağınız her adımda Hint Recep'in o güzel gözleri, o masum gözleri gözünüzün önüne gelsin. Eren Bülbül'ü hatırlayın. Aybüke Yalçın'ı hatırlayın. Ayşenur Alkan'ı hatırlayın. Mehmet Selim Kiraz'ı hatırlayın. Ömer Ali Semir'i, Halil Kantarcı'yı hatırlayın. Şehit Mustafa Cambaz'ı hatırlayın. 15 Temmuz gecesi kurşunların hedefi olan yol arkadaşlarımızı hatırlayın. Onların henüz 16-17 yaşındayken acımasızca hayattan kopartılan evlatlarını, kardeşlerimizi hatırlayın. Bu kadro, bu aziz kadro bugüne kadar Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam ehli beytin, evliyanın, ulemanın, ecdadın, şehitlerimizin, gazilerimizin, din, vatan, bayrak uğruna can veren kahramanların, mazlumların hatırasına sahip çıkmış bir kadrodur. Sahip çıkmaya da devam edecektir.
0: Şimdi Sayın Aksu, Erdoğan bu konuşmayı yaptıktan hemen sonra Tel Aviv'den 1915 olaylarıyla ilgili olarak işte bunlar sözde soykırım diye kararlar çıktı. Dışlarına

0: Netanyahu'dan da tepki açıklamaları geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki açıklamaları geldi. Netanyahu'dan da bir açıklama var. Bir Netanyahu'yu da izleyelim arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Çünkü diyor ki gideceğim ABD'ye şikayet edeceğim diyor.
1: Erdoğan'ın İsrail'in yok edilmesi çağrısı yapmadan geçen bir günü bile yok. Bu beyanları ciddiye alıyoruz ve Amerikalı dostlarımızın da dikkatine sunacağız. Onları görmezden gelmiyoruz.
0: Evet, şimdi nasıl bir...
2: Bu ilk kez bir akıllı bir şey söylemiş ha. Onu da söylemiş. Ciddiye alıyoruz diyor. Yani Erdoğan'ın boş konuşmadığını...
3: Erdoğan'ın da İsrail'in ortadan kaldırılmasına dair en ufak bir cümlesi yok.
2: Öyle bir beyanı da yok.
3: Devleti İsrail'i devlet olarak tanıyan bir devlettir. Evet. Bitti. Kendilerine tutamak noktası arayan, mezarlıktan geçerken korkusuna ıslık çalan adamın ruh haliyle konuşuyor.
2: Evet, ama yani Netanyahu'ya yönetilmiş eleştiriler, Netanyahu ve Siyonist hükümetin Gazze'de yaptıklarına eleştirileri bütün İsrail'e yönelik bir tavır olarak algılaması veya
0: çünkü
2: öyle
0: o şekilde savunabiliyor. İşine, beni hedef alıyorlar dese soykırımcısın diyecekler.
2: İşine öyle yarıyor. İşine öyle yarıyor. İşine öyle yarıyor.
3: Allah'ın soykırımcısı.
2: Evet.
0: Peki Sayın Ak, sizden de bir yorum alayım bu konuyla ilgili. Tel Aviv'in 1915 hamlesi tesadüf mü diye. Mesela eskiden Amerika Birleşik Devletleri'nde işte bu 1915 olaylara işte soykırım olarak ifade edilmesin diye Yahudi lobisi devreye girerdi. En azından o dönemler öyle anlatılırdı. Sonrasında işte bu hamleler bir şekilde kaldı öyle. Kadük kaldı ve bugün de geldiğimiz noktada artık İsrail'de bu meseleyle ilgili tavır ortaya koyuyor. Azerbaycan'dan İsrail'e bir tepki geldi bu süreçte. Bakü yönetimi hani kesinlikle kabul edilemez. Siyasete alet etmeyin bu tür şeyleri, karalamadır diye bir tepki gösterdi. Nasıl bir mesafe almaya çalışıyorlar Tel Aviv yönetimi, Netanyahu işte bununla ne yapmaya çalışıyor? Ve işte Erdoğan'a yönelik bu açıklamaları nasıl okursunuz?
4: Öncelikle bir çocuğun milliyeti olmaz. Bir annenin gözyaşının dini olmaz. Bir sivil bir insanın yaşamı hiçbir masada pazarlık konusu olamaz. Uluslararası hukuk da meşruiyetini buradan alır. O yüzden insan hakları evrenseldir ve insan haklarını siz evrensel olarak kabul ediyorsanız o zaman herkese eşit uygulamak zorundasınız. 1948 tarihli soykırımın önlenmesine dair sözleşmeye baktığınızda İsrail'in bugüne kadar bu uluslararası sözleşmenin ihlal etmediği bir tane maddesi yok. Birleşmiş Milletler şartının tamamını ihlal eden bir İsrail'den bahsediyoruz. Dolayısıyla bugün İsrail devletinin özellikle o Siyonist örgütün, Siyonist çetenin dünyadaki bütün insanlığa, o küçücük çocuklara, hastanelerde, okullarda bombalanan çocuklara çektirdiği zulmü bilmeyen yok. Elbet hakkında bir hesabı var bu noktada. Siz bir insanı öldürdüyseniz bütün insanlığı öldürmüş gibisiniz. Bize ne öğütleniyor? Kendi anne babanız lehine olacak olsa bile böyle bir durumda dahi adaleti titizlikle ayakta tutunuz diye bize öğütleniyor. Peki bugüne kadar Siyonist çeteyi hep böyle güçlü zannedenlere Kur'an'daki bir ayet çok açık net şunu söyler. Onlar kalpleri bir arada zannedersin ancak kalpleri darmadağınıktır. Onlar tahkim edilmiş kalelerin içerisinde bulunmadıkça seninle savaşamazlar der. Dolayısıyla bugün Netanyahu'nun son çırpınışları diye okumak lazım. Elbet bir tarih yaklaşıyor. O tarih geldiğinde bunun hesabı tek tek mutlaka sorulacak. Kendi halkında da halkında dahi özellikle İsrail halkında da kendisine karşı çok ciddi bir tepkinin olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki bugüne kadar insan yaşamını siyasetine alet eden, bunun üzerinden bu kanın üzerinden beslenen bir zihniyet hep beraber gördük. 1915 açıklamalarını da bu kapsamda değerlendirmek lazım. Unutmayın yani bir insan vicdanını kaybettiğinde aslında var olma iddiasına dair her şeyini de kaybetmiş olur. Devletler de vicdanını kaybettiğinde işte savaşla karşı karşıya gelirler. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması çok çok kıymetli. Bu mazlumların ahı mutlaka sorulmalı. Çünkü tarihin gerçekten Türklere, Türkiye yüklemiş olduğu bir görev var. Bu görevi ya yapacaksınız ya yapacaksınız. Evet. Dolayısıyla bu görevi yerine getirebilmek için biz o medeniyet coğrafyamızda buram buram bize yüklenmiş olan, DNA'mıza işlenmiş olan o gerçek medeniyet kavramını ortaya çıkarmalı. İnsanlara göz hizasından bakan, onları anlayan, sadece kendi cebini dolduran değil, kazan kazan modelini tüm insanlara yaşatmış olan, 3 lirası varsa 2 lirasını paylaşan zihniyeti ortaya koyduğumuzda, hakkı hak için gözettiğimize, ne diyordu? Bizim İstiklal şairimizin de sözü değil mi? İstiklal Marşı'nda.
0: Hakkıdır hakka tapan
5: milletimin. Evet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Hakka tapıyorsanız, tek ilaha inanıyorsanız, yaratıcıya inanıyorsanız, o zaman mazlumun ahını da
2: evet
5: yerine getirmek zorundasınız. Onun sorununu da çözmek zorundasınız. Kendi coğrafyanızda özgürce yaşamış olmanız, akşam çocuğunuzun karnınızı doyurmuş olmanız yetmez. Bunu yetiyorsa, bunun yettiğini zannediyorsanız, o zaman insanlığınızdan şüpheli olmak lazım. Evet. Beşer ile insan arasındaki fark buradadır. İnsan erdem ile ahlakla yüklendiyse beşerlikten sıyrılıp insan olabilmiştir. İşte bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de insan olmanın gereğini yerine getirmek noktasında iyi bir kadroya sahip olduğunu, sadece bakın siyasi olarak söylemiyorum, şu an insanımızın da göğsünden, kalbinden, ruhundan buram buram tüten ve buram buram yükselen bir iddianın olduğunu görüyoruz. Yeni nesil gümbür gümbür geliyor. İnşallah Siyonist çetelerin de önüne geçebildiğimiz, dünyaya damga vurabildiğimiz bir süreci yaşayacağız. Az önce bir söz söylediniz ya, Teksas'tan Ankara'ya. Neden Teksas'tan Ankara'ya biliyor musunuz? Artık Cumhurbaşkanı şunu söylüyor. Atlantik'in güvenliğiyle Ankara'nın güvenliği birebir örtüşüyor. Artık sadece tanklar sizi durdurmuyor. Bakın şu anda siber uzaydan bahsediyoruz. Verilerin kontrol edildiği bir dönemden bahsediyoruz. Yapay zekadan bahsediyoruz. Artık veriyi kontrol eden, uluslararası havacılığı ve uzayı kontrol eden insanlar dünyaya hükmedebilecekler. Bu noktada NATO'nun Ankara'daki toplantısı çok kıymetli olacak. Avrupa bu yıl Şubat ayında yapılmış olan Münih Güvenlik Konferansı'nda hem Alman şansölyenin hem de Fransız Cumhurbaşkanı'nın sözü şuydu. Artık güçlünün haklı olduğu bir dönem yaşıyoruz. Haklının güçlü olduğu dönem değil. O yüzden Avrupa Birliği'nin bir askeri güce ihtiyacı var. Türkiye son 20 yılda ciddi şekilde askeri olarak bir atılım gerçekleştirdi. Şu an jeopolitik bir vizyon çizen Türkiye'den bahsediyoruz. Peki. Bu tüm süreci böyle okumak lazım.
0: Peki. Şimdi Sayın Babar'da Bahçeli'nin de bu konuyla ilgili bir değerlendirmesi var. Onu bir izlettireceğim ama Erdoğan'ın konuşmasından da dikkatimi çeken bir ifade var. Onu da soracağım. Bir önce bir Bahçeli izleyelim arkadaşlar. Siyonizmden barış meleği olmaz ifadesini.
6: Bölgeyi kan gölüne çeviren Siyonist Tezgürat Merkezi'nin bir günde barış meleğine dönüşmeyeceğini de unutulmamalıdır. Lübnan'da ateşkes kalıcı ve ülkenin tüm topraklarını kapsayacak biçimde olmalı.
0: Şimdi Sayın Alabar'da Erdoğan'ın az önceki konuşmasını dinlerken sizin daha önceki programda söylediğiniz bir ifade aklıma geldi. Bölgedeki tüm terör örgütlerini kaşıyın, kazıyın altından Tel Aviv çıkardı. Erdoğan da burada diyor ki bakın hani soykırımcılar hesap verecek. Yani Hint Recep'in hesabı sorulacak ama diyor Eren Bülbül'ü, Aybüke Yalçın'ı, Mehmet Selim Kiraz'ı, Ömer Halis Demir'i, Halil Kantarcı'yı, Mustafa Canbaz'ı, 15 Temmuz şehitlerini de unutmayın diyor.
5: Allah rahmet eylesin.
0: Yani aslında
3: nur içinde yatsınlar. Orada söylediği şu. Ne dedi Erdoğan 15 Temmuz sonrasında? Hepiniz topunuz geri.
0: Evet.
3: Bir taraftan PKK, bir taraftan YPG, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan DHKPC, FETÖ. Bir taraftan FETÖ. Topunuz gelin dedi. Topu da geldi.
0: Doğru.
3: Topunu da mağlup etti. Yani terörsüz Türkiye konuşuluyor ama terör örgütüne ne olur silahını bırak da çek git falan denmiyor. Ülkede silahı elinde tutabilecek bir tane baldırı çıplak terörist yok. Türkiye'nin ortaya koyduğu vizyon, terörsüz coğrafyaya dair bir vizyon.
2: Evet.
3: Kerkük'ün de sorununu çözmek istiyor. Süleymaniye'nin de, Erbil'in de,
2: Halep'in
3: sonra bu coğrafyanın içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın defalarca söylediği Kürt'ün de, Türk'ün de, Arap'ın da, Türk'ün de birbirleriyle kucaklaşıp kendi Schengen'lerini oluşturduğu bir bölgeye ihdas etmek evet istiyor Türkiye. Vay efendim imparatorluk hayali mi kuruyorsunuz? Evet. Ya Schengen'i kurdu Avrupa. Hiçbirisi bunların böyle konuşmadılar.
2: Evet. Onlar yaparken olur ama.
3: Tabii hiç konuşmadılar
2: sorun
3: bunu.
2: Sorun değil. Biz yaparken imparatorluk kurmuş oluyoruz.
3: Ya ben 1990 yılına kadar Sevil Hanım işte burada Bakü diye bir yerin olduğundan haberimiz yoktu. Neden? Haber yapılmıyor. İnterneti yok. Hepsi Sovyetler Birliği. Şimdi ben Türkistan'a gitmek istiyorum diyor. Kılıçdaroğlu diyor ki Türkistan'ı, Karadeniz'i, Osmanlı coğrafyasında kimlik inşa etmemiz lazım diyor. Uyuyamadım diyor sabaha kadar.
0: Özel uykularım kaçtı.
3: Uykularım kaçtı diyor. Ya Muhittin Böceğin söylediklerinden uykun kaçmıyor mu? Ortaya çıkan evraklardan uykun kaçmıyor mu? Neden? Topunu da ortadan kaldırdı. Var mı bugün ülkede PKK terör örgütünü sistematik bir şekilde karakola saldırabilecek.
2: Bir soru soracağım. Bu topraklara ait hisseden birileri uykusu kaçır mı?
3: Kaçmaz yani, işte onu söylüyorum.
2: Yani Kılıçdaroğlu, Netanyahu'nun uykusunun kaçmasını ben anlıyorum.
3: Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı ile ilgili ortaya koyduğu daha önceki konuları en sert eleştiren biriydik biz. Evet. Ne diyordu? Osmanlı bu çadırlarda ne zulümler yaptı. Evet, getirdik evet. Burada masaya. Bir şey onu eleştirdik. Şimdiki söylediğini hangi gerekçeyle söyledi beni ilgilendirmiyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı coğrafyasında da Akdeniz'de de Orta Doğu'da da Türkistan'da da kimliğimizi inşa etmeliyiz lafını
2: doğru bir laf.
3: Fütühat olarak mı algılıyorsun?
2: Güzel bir laf, güzel, doğru bir
5: çocukların
2: tespit.
5: Çocukları Amerika, Avrupa vatandaşı olsun diye doğum anında yurt dışına giden bir zihniyetten
3: güzel.
5: Türk topraklarında doğmayı bir onur haline getiren bir liderden bahsediyoruz. Çok açık net bunu söylemek lazım. Türkiye'nin vizyonu şu anda bu.
3: O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı merhum savcı Kiraz'dan Eren Bülbül'e varıncaya, Aybüke öğretmene varıncaya, Ömer Halis Demir'e varıncaya kadar ortaya koyduğu şeyle şunu söylüyor. Bu topraklarda PKK'yı da, YPG'yi de, DAEŞ'ı da, FETÖ'yü de, DHKPC'yi de yere serdik.
0: Bütün oyunları bozdu aslında. Ama İsrail tüm planlara tamam akamete uğradı.
3: Bu güvenlik boyutuydu. Bunu yaptı Türkiye. Şimdi Rumi'nin dediği gibi yeni şeyler söylemek lazım. Nedir o yeni şey? Devlet kimseye 2000'li yılların ortasında olduğu gibi silahını bırakıp gidersen şöyle yaparım falan demiyor. Zaten toprağa gömdü. Şimdi Musavat Bey'in, Dervişoğlu'nun teröre karşı oluşturulmuş terörsüz Türkiye projesi için bir miting düzenledi. Katılmıyor olabilir, eyvallah. Ama şunu sormak da bizim hakkımız. Ya 14 Mayıs 2023'te şu kalınlıkta hazırladığınız ortak politikalar mutabakat metninde bir kelime PKK, bir kelime YPG geçmiyordu. Kemal Kılıçdaroğlu iktidara geldiğinde sınırlarımızdan içeriye askeri çekeceğiz diyordu. 26 federatif parçayı savunan yerel yönetimler özerklik şartını kabul edeceğiz diyordu.
0: FETÖ'cüleri de kaldırıvereceğiz
3: altında diyordu. Kimin imzası vardı? Meral Akşener'in, yani Musavat Dervişoğlu grup başkanı, Meral Akşener genel başkanıydı. Atnalı gibi imzası var Meral Hanım'ın. Peki Musavat Dervişoğlu kendi genel başkanına ve topluma, ya bunun içerisinde bir kelime bile PKK gezmiyor, bir kelime bile YPG geçmiyor. Kılıçdaroğlu da oradan çıkmış 26 tane federatif yapıyor, ülkeyi böleceğini söylüyor. Öbür tarafta asker çekeceğini beyan ediyor. Siz bunlara neden imza attınız demediniz. Şimdi keser dönmüş, sap dönmüş, olaylar farklı noktaya gelmiş. Birden milliyetçi olduğunu hatırlamak gelmiş. Sormak bizim görevimiz. Öyle hiç öyle afra tafra yapmayacak. Biz soracağız. O zaman neden sesiniz çıkmıyordu? Daha şimdi bayrak falan açıyorsun yani. Tamam aç. Ha orada da bir şey söyleyeyim. 26'sıydı Haziran'ın. Tam Doğan'da İyi Parti'nin bayrak açıyorum mitingi var. Demokratik ülke. Tabii ki insanlar açarlar, miting yaparlar. Buna sonsuz saygı duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adına Çankaya Belediye Başkanı mitingdeydi. Mitingin teması ne? Terörsüz coğrafya, terörsüz Türkiye ile ilgili projenin bir bölücülük projesi olduğunu, demin siyasi hedeflerine hizmet etmek anlamına geleceği orada haykırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Çankaya Belediye Başkanı temsil etti. Selamınızı getirdim dedi. Aynı zamanda, aynı günde, aynı saat diliminde Özgür Özel de Sezgin Tanrıkulu ile Diyarbakır'a gitti. Selam Diyarbakır'da abi. Yolumu, yöntemimi öğrenmeye geldim sizden dedi. Abicim, siz kiliseye mum yakıp camide safa girme konusunda ne zaman bu denli uzmanlık kazandınız yani? Kimsiniz siz? Diyarbakır'daki Özgür Özel midir esas olan? Tandoğan Meydanı'ndaki Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden Çankaya Belediye Başkanı mıdır esas olan?
0: İyi de niye çiziyoruz ki? Kılıçdaroğlu Hakkari'ye gidiyordu, barış diyordu, Nevşehir'e gidiyordu, Kandil'i bombalayacağız diyordu.
3: Tabii aynı şey işte. Aynı şeyi yapmaya devam ediyorlar. Evet. Şimdi tabii bunları da halkın gündemine getirmek lazım. Siz komisyonda yer alacaksınız. Söz konusu İmralı'ya milletvekili göstermeyerek kuvacı CHP'lileri içinizde tutmaya çalışacaksınız. Olmaz. Bak Diyarbakır'da bir konuşma yaptı. Şu iki parmağını alıp ısırman lazım. Ne diyor? Ya diyor bu diyor Dicle elektrik var ya diyor Dicle elektrik. Ne olduysa onunla oldu diyor. Adam diyor domatesini ekmiş diyor. Domates büyümüş diyor. Geliyorlar bakıyorlar burada diyor. Kaçak elektrik arıyorlar diyor. İşte diyor bunları da hep AKP getirdi. Devlet elektriği dağıtsaydı böyle olmazdı. Diyor ki elektrik dağıtım şirketlerini kaldıralım. Devlet buraları tekrar ele alsın. Siz de kaçak tepe kullanın. Tepe kaçak kullanın demek.
0: Ben de İstanbul'dan faturayı ödeyeyim.

0: O zaman.
1: Öyle bir şey var mı?
0: Peki
1: ya?
0: Sevin Hanım, şimdi süremiz kaldığı için şu İran ABD meselesini de bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü asimetrik ateşkese mi döndü? Asimetrik ateşkes tanımını bugün konuşurken tesadüfen bulduk. Hani hep asimetrik savaş diyorduk ama bir de asimetrik ateşkes mi var artık, evet, dünyada? Doha'da Trump yarın bir görüşme yapacağız. İşte Witkoff ve Kushner gidecek diye söyledi. Ne yapıyorlar şu anda?
2: Bu krizi çözmeye çalışıyor Trump. Neden? Herkes şöyle diyordu. İsrail, hani İsrail'in güdümünden çıkabilecek mi? İsrail lobisinin, İsrail'in Siyonistlerin etkisi altından bağımsız kararlar verebilecek mi? Biz bu süreçte ABD'nin bu konuda daha ısrarcı davranacağını da görmüş olacağız. Niye? Çünkü başından da söyledim size. Küresel bir hesaplaşma sürecinin tam ortasındayız. Biz İran, ABD arasında olup bitenleri İran, Çin, ABD, Çin arasındaki hesaplaşmadan bağımsız okuyamayız. Dolayısıyla İsrail'in bu coğrafyada ürettiği bütün krizlerin faturasının da ABD'nin küresel aktörlük mücadelesindeki sonucunu etkileyeceğini Trump biliyor.
0: Mesela bir anket vardı, 36 müttefik ülkede yapılmış, güven 80'den 30'lara düşmüş Türkiye, yani, ABD'ye.
2: Bu ABD için çok,
0: güvenmiyor artık.
2: ABD'yi çalışan arkadaşlar da hep onu söyler. ABD için, ABD siyasi enstitüleri için bu korkunç bir, yani bir yerlerde ABD reytinginin düşmesi, ABD'nin ABD'ye güvenin yok olması ABD için korkunç bir şey. Çünkü bugüne kadar ABD bunu sattı küresel sistemdeki
0: size
2: aktörlük.
0: Size güvenlik sağlıyorum
2: demek. Evet. Ben burada küçük, zamanımız varsa küçücük bir ekleme yapmak istiyorum İbrahim Bey. Sayın Dışişleri Bakanımızın bakanlığın davetiyle Rusya'ya ziyaretini diğer çok kıymetli meslektaşlarımdan ben de takip etme şansım oldu. Rusya'yı biraz biliyorum, araştırıyorum. Orada doktora yapıyorum, bitmeye üzere zaten. Karakteristik yapıları gurur yapacak bir takım huylar var. Diplomaside çok pek böyle yumuşak dili kullanma kabiliyet ve kapasitesini pek göstermez. Fakat bu ziyarette dikkatimi çok çekti. İşte devlet başkanı ve iki görevde olan kişi dışında bütün Rusya'nın üst düzey yöneticileri, işte istihbarat olsun, çeşitli, yani petrol ve enerji alanındaki üst düzey isimlerin bakanın bulunduğu yere gelmeleri çok dikkatimi çekti. Tıpkı Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD'deki çoğu görüşmeleri Türk evinde yaptığı gibi, buna işaret etmeye çalışıyorum. Demin Osmanlı'dan bahsederken Özgür Bey'in uykularının kaçtığına dair bir cümle tekrarlandı.
0: Peki
2: ya.
0: Peki Doha'da ne olacak yarın?
2: Doha'da ne olacak? Doha'da yani sonuç itibariyle biz ABD'nin nasıl bir dizayn yapmak istediğini ve burada barışa yaklaşmasını, Hürmüz'ü ekonomik olarak İran'ın bir takım şeylerden vazgeçirmeye gayret ettiğini görüyoruz. Fakat karşısında pek kolay lokum olmadığını da gören bir ABD'ni görüyoruz. Dolayısıyla ben buradan sonuç olarak tam olarak barış çıkar mı? Bunu bize yarınki görüşmelerin sonucu gösterecek. Fakat ABD'nin dayatmasının bu kadar sert olmayacağından eminiz. Yani ABD giderek sert dayatmalar yerine buradan çıkış yolu arayacağından artık eminiz.
0: Peki Senal Abar'da 2-3 dakikam kaldı ama Trump bir hediye paketiyle Ankara'ya geliyor, evet, diye gündem oldu. Ama bir yandan da Yunan, Rum ve Yahudi lobisi kongre üzerinden bu işte Kaan motorları konusunu sabote etmeye çalışıyor diye de haberler var. Beklentiniz ne yönde? 3 dakikam kaldı ama.
3: Tamam, hızlı bir şekilde söyleyelim. Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki kişisel dostluk iki ülkenin ilişkilerine de yansıdı ama olayın bunun ötesine de taşıyan bir Trump vizyonu var Orta Doğu ile ilgili olarak. Trump, Avrupa'nın kendi savunmasını kendisi sağlayacak seviyeye yükseltilmesini, Orta Doğu'da da kalıcı bir barışa imza atılarak bütün dikkatini Çin'e teksif edecek, evet, bir ülkeye dönüşmek istiyor. Burada da Türkiye ile stratejik anlamda paylaştığı bir takım vizyonlar var. Erdoğan ile arasında var olan özel ilişki ve frekans uyumu da bu anlamda

0: önemli. Şimdi buradan baktığımızda gelirken de boş gitmeyeceğim falan dedi. 80 adet F110GE dediğimiz Kaan uçağının ilk blok üretimlerinde kullanılacak motorların Türkiye'ye satışı ile ilgili. Şimdi bu motorların satışı ile ilgili KATSA kapsamında bir yaptırım yok sevgili İbrahim. KATSA kapsamındaki yaptırımlar farklı. Bunlar commercial sales diye nitelendirilen ticari satışlar kapsamında değerlendiriliyor ve bu ticari satış kapsamında da KATSA'ya engel olarak takılmıyor. Trump bununla alakalı da kongre bildirimini resmi yollardan yaptı ve 15 günlük süreç başladı. Amerika'daki işleyişi çok iyi bilen arkadaşlarla yapmış olduğum görüşmede Trump'ı engellemeyeceklerini, engellese bile evet. Trump'ın veto hakkının ilk seferde var olduğunu, dolayısıyla burada önemli bir sıkıntı çıkmayacağını söylüyorlar. Bu da şu demek, 80 tane F110 motoru demek, 40 tane uçak. Kaan uçağı demek. Evet, evet. Tabii 40 tane üretilmez.
1: Enden önce 48 tane sipariş etti.
0: Yani 10 tane falan yedek ayrılabilir. 30 tane, 30 tane hava muharebesi açısından çok önemli bir sayı. Tabii şöyle bir şey, Türkiye'nin TUSAŞ tesislerinde 30 tane Kaan'ın üretilmesi zaten 2030'lu yılları bulacak. 2028'den itibaren seri üretim başlayacak. Bu yıl içerisinde prototipin ilk versiyonunun uçtuğunu da göreceğiz. Uçanlar dizayn versiyonuydu. Biz şimdi prototipleri göreceğiz. 2028'de de bu motorlarla envantere girecek. Bu bize 2-3 yıl kazandırıp da 2031'e geldiğimizde envantere de 20-30 tane Kaan ürettiğimizde bu motorları kullanarak o zaman işte TF-35000'in de seri üretime başlama ve kendisinin bütün testleri bitirmiş olmasını bekleyeceğiz. Kaç saniye, bir dakikam daha var mı?
1: Bir dakika.
0: Tamam, o zaman hızlanayım. Şu tabii ki, geçtiğimiz hafta Leonardo'nun insanlı uçağıyla Kızıl Elma'nın insansız uçuşu Kaan motorundan daha önemli. Evet, Kaan çok önemli bir proje, çok kıymetli bir proje, ayrı bir yerde tutuyorum. Ama motor vermediklerinde sadece sürecin takvimi 2028-29'dan 32'ye 3 yılı aksar. Ama daha önemlisi geleceğin hava muharebesi olarak ortaya çıkan insanlı sistemin etrafındaki 40-50 tane insansız sistemi domine etmiş olduğu bir hava konsepti Türkiye'de denendi. Bunu Hürjet'le de denedik biz.
1: Aynen.
0: Bence bunu konuşalım. Yoksa evet, sabah var. Akşam konuşuyoruz. Trump'ın çantasında ne var? Verirse ne hala, vermezse
2: Mısır,
0: sorun yok.
2: Mısır, Suud, Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliği konusu da bu bizim gelecekteki masamıza
0: tabii çok önemli.
2: Dörtlü. Çok tartışmamız
1: peki,
2: gereken
1: hafta
2: konu.
1: NATO zirvesinde buluşacağız. Nasıl olsa daha bunları çok konuşacağız efendim. Evet. Masada Neverdan veda vakti geldi. Bizimle birlikte olan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Unutmayın hiçbir yerde şubemiz yoktur. Taktiklerinizden sakının. Hoşçakalın.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Sadece telefona bakıyordum.
2: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
3: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
2: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
3: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
1: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
3: Ben o gün şanslıydım.
4: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
5: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik

hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24'te.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Evet, Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde tarım arazisinde başlayıp rüzgarın etkisiyle ormana yayılan yangınla İzmir'in Dikili ilçesinde ziraat alanından makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Öte yandan Gaziantep, Adana, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Uşak'ta çıkan yangınlar da söndürüldü. 8 ilde orman ve otluk alanlardan alevler yükseldi. İzmir, Bursa, Adana, Çanakkale, Uşak, Edirne, Gaziantep ve Antalya illerinde orman, makilik, tarım ve otluk alanlarla yerleşim yerlerinde yangın çıktı. İzmir'in Dikili ilçesinde ziraat alanında başlayıp makilik alana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozerle itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Alevlerin yükseldiği bir diğer adresse Bursa'nın Osman Gazi ilçesiydi. Gökçe Ören Mahallesi'ndeki bir ağılda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ağılda bulunan balyaların da tutuştuğu yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan 3 helikopter, karadan 10 arazöz, 13 araç ve 79 personelin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Öte yandan ağdaki bazı büyükbaş hayvanlar telef oldu. Jandarma ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çanakkale'de merkeze bağlı Musaköy ve Kızılkeçili köyleri arasındaki orman dışı alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler ormanlık alanda ilerlemeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın söndürüldü. Tarım arazisinde başlayan yangının balya makinesinden çıktığı belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balya makinesi operatörü gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Uşak'ta tarım arazilerinde çıkan yangınla Edirne'nin Lala Paşa ilçesine bağlı Bağlık mevkisindeki otluk alanda çıkan yangınlarda ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü. Edirne'de 200 dekar tarım arazisi zarar gördü. Antalya'da ise Kepez ilçesinde bir kişi demirini çıkarmak istediği eski çekyatı yol üzerinde ateşe verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yol kenarındaki kuru ot ve çalılıklara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın evlerin hemen bitişiğindeki alana kadar ilerleyince mahalleli büyük korku yaşadı. Yangın daha da büyümeden söndürüldü. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın ise ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alınan yangında 20 hektar meşelik alan zarar gördü. Genelde ev yerleri...

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da toplanan NATO parlamento başkanları toplantısına katıldı. Avrupa Atlantik güvenliği tarihi dönemeçten geçiyor diyen Erdoğan, mevcut küresel sistemin çöktüğünü ancak yerini neyin alacağının bilinmediğini söyledi. Erdoğan'ın gündeminde hem Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hem de Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat da vardı.
1: Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
2: NATO üyesi ülkelerin parlamento başkanlarına böyle seslendi. Dünyadaki mevcut küresel sistemin çöktüğünü bir kez daha yineledi. Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir süreçten geçiyor diye de ekledi.
1: Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. İstikrar yerine gerilimin, düzen yerine kargaşanın arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı, sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da toplanan NATO parlamento başkanlarıyla bir araya geldi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan zirvenin önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin zirveden beklentilerini sıraladı.
1: Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır. Zirveden temel beklentimiz müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur.
2: Yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz diyen Erdoğan'ın gündeminde ABD-İran mutabakatı da vardı. İsrail'in ateşkesi baltalamasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi, çözüm önerisini sundu.
1: Bölgemize ve dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya şansölyesi Friedrich Merz ve Türkmenistan milli lideri Berdi Muhammedoğlu'la bir telefon görüşmesi yaptı. Hem ikili ilişkiler hem de küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Almanya şansölyesi Friedrich Merz'le telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Almanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bunun için karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemli.

0: memnun olduğunu ifade etti. Erdoğan, görüşmede Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve transatlantik bağın muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiğini de altını çizdi. Müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çalıştıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan görüşmede Türkiye ile Türkmenistan'ın işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov'u Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesi ve COP31 iklim zirvesine davet ederken aynı zamanda doğum gününü de kutladı. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Ömer Çelik tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılar konusunda İsrail'i en güçlü şekilde kınıyoruz mesajına yer verdi. Çelik, gerçekleşen saldırıların bölge barışı için yeni bir tehdit dalgası olduğunu söyledi. Ayrıca saldırıların 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına dönük saldırganlıktır. Bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik uluslararası topluma seslendi. İsrail'in saldırganlığı karşısında susanlar yarın İsrail saldırganlığıyla yüzleşmek zorunda kalacaklar açıklamasında bulundu. Ve CHP'de yeni hafta hareketli geçecek efendim. Bugün yapılacak MYK toplantısında disiplin sürecine ilişkin kritik kararlar bekleniyor. Olağanüstü kurultay tartışması da gündemdeki yerini koruyor. İşte Ankara kulislerine yansıyan o son gelişmeler.
1: CHP'de yeni hafta kritik kararlarla başlıyor. Hem disiplin süreci hem de olağanüstü kurultay tartışmaları açısından belirleyici olacak. Partide gözler MYK'dan çıkacak kararlarda. CHP'de ilk gündem maddesi MYK toplantısı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında salı günü yapılacak toplantıda özellikle bazı il başkanlarına yönelik disiplin süreci ele alınacak. İhraç ve görevden alma kararlarının gündeme gelmesi bekleniyor. Aynı gün mecliste de grup toplantısı gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun MYK nedeniyle meclise gitmesi beklenmiyor. Grup toplantısını yine Özgür Özel'in yapması bekleniyor. Partideki diğer başlık ise olağanüstü kurultay tartışması. Özgür Özel cephesinin topladığı 800'ü aşkın delege imzası geçen hafta genel merkeze teslim edildi. 26 Haziran imzaların incelenmesi için belirlenen son tarihti. Ancak bu sürecin ardından herhangi bir resmi geri dönüş yapılmadı. Özgür Özel cephesi çağrı heyeti oluşturulması ve olağanüstü kurultayın toplanması için önümüzdeki günlerde mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Bir yandan da olağan kurultay takvimi işliyor. Kurultay takviminin Eylül ayında başlaması beklenirken, yargı sürecinin sonbaharda kesinleşmesi halinde Büyük Kurultay'ın 2027 yılının ilk yarısında yapılabileceği değerlendiriliyor.
0: Özgür Özel bir süredir CHP'den kopup yeni partiye geçme mesajı veriyor ancak bu konuda ne kadar ciddi ve istekli sorusunun cevabı tartışmalı. Sadece hafta sonuna yansıyan iki itiraf dahi CHP'deki muhaliflerin altının nasıl hızla boşaldığının kanıtı gibi. Zira Özel'in kuracağı yeni partiye milletin teveccühü beklentilerinin çok altında kalabilir.
2: Biz iktidar yolculuğundan vazgeçmeyeceğiz. Yolu takip edeceğiz. Gerekirse yeni bir yol açacağız.
3: Özgür Özel hafta sonunda Gaziantep'ten yeni parti mesajı verdi. CHP'yi geri alamazsak yeni partiyle yola devam edeceğiz.

0: Tez açıklaması yaptı. Ancak Özgür Özel bu açıklamayı yaparken eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafları gündeme damgasını vurdu. Zira Özel iddiaya göre helikopter sevdasına düşmüştü.
1: Özgür Özel benden çift motorlu Sikorsky helikopter.

0: Özel CHP Genel Başkanlığı yaptığı dönemde Yalım'ın itiraflarına göre bir de değeri 31 milyon lira olan makam aracı istedi. Hatırlanacağı üzere Özel, bizzat kullandığı makam aracının VIP modele çevrilmesi işlerini de Yalım'a ihale etmişti. Hatta CHP Genel Merkezi önünde o araç geri alınamadığı için muadili araçlar haram yazısıyla sergilenmişti. Özel'le ilgili itirafla eş zamanlı olarak bir itirafta eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten suç örgütü lideri suçlamasıyla cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu için geldi.
1: Benden 15 milyon avro civarı maddi kaynak desteği istedi. Ben de elimden geldiğince ve zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. 5 milyon avroyu havala sistemiyle gönderdim.
0: İlk anda havala yazısı sehven gibi duruyor ancak aslında bu kripto bir ödeme yöntemi. Havala denilen sistemde alıcı ve verici birbirine para transferini şifreli bir yöntemle yapıyor. Meseleyi yine Böcek'in itiraflarından öğreniyoruz. Üstelik Böcek güne dair bir fotoğrafta paylaştığını söylüyor.
1: Aradan birkaç gün geçtikten sonra kendisiyle buluştuğumda bana yanında bulunan 100 lira paranın fotoğrafını çekti. Ayrıca da üzerinde bir sim ve telefon numarası yazılı kağıdı zarf içerisinde verdi. Zarfa koyduğu banknotla birlikte kağıdı ödeme yapmak istediğin kişiye vermemi, onların da bununla parayı İstanbul Kapalı Çarşı'da tahsil edebileceğini söyledi. Baş başa yaptığımız bu ikinci görüşmede yanımdaki banknot ve telefon yazılı kağıdı kendisine teslim ettim. Talep edilen paranın kalanını da daha sonra zaman içerisinde halledeceğimi söyledim.
0: Burada sorulması gereken dikkat çekici bir soru var. 100 liranın bir teslimat makbuzu gibi kullanılması yöntemini, yani havala sistemini İmamoğlu'na kim tavsiye etti? 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde kripto FETÖ'cülerin de 1 dolar üzerinden anlaştığını, haberleştiğini unutmamak gerekiyor. Ve tabii tüm bu soruları vatandaş da soruyor. Zira anketlere göre CHP tabanında dahi artık İmamoğlu'nun kredisi tükeniyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
0: Özgür Özel'in yeni partiye geçme konusunda zamanı oynamasının, gönülsüz olmasının temelinde acaba tüm bu gelişmelerin ne kadar etkisi var sorusu da ortada duruyor. Takdir milletin elbette.
3: Adaylık için Ekrem İmamoğlu tarafından kendisinden 15 milyon avro istendiğini iddia eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mobil özel kalemi Yasin Yerlice de konuştu efendim. Yerlice, Böcek'in İmamoğlu'yla görüşmesinden sonra kendisine herhangi bir problem kalmadı dediğini anlattı. Yasin Yerlice, Muhittin Böcek'in Manisa'da Ferdi Zeyre'ye verdiği iddia edilen avroları da gördüğünü söyledi.
4: Partimizin milletvekilleri ve Muhittin Başkanımın nezdinde bütün belediye başkanlarımız.
5: Pandora'nın kutusu açıldı. Kirli çamaşırlar bir bir ortaya dökülüyor. Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mobil özel kalemi Yasin Yerlice de konuştu. Hem Manisa'daki siyasi rüşvetin hem Muhittin Böcek'le Ekrem İmamoğlu arasında geçen 15 milyon avroluk görüşmenin detaylarını anlattı.
4: Antalya'nın bende özel bir tarafı var.
5: Yasin Yerlice, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi. 2024 yerel seçimleri öncesindeki Manisa ve İstanbul ziyaretlerine ilişkin dikkat çeken beyanlarda bulundu. Yerlice, 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa'ya gidildiğini, Böcek'in seyahatlerinde kullandığı lacivert renkli orta boy sırt çantanın euro cinsinden dövizle dolu olduğunu gördüğünü anlattı.
6: Başkan Bey'in hastalığından bu yana ilaçlarını ben takip ederim. O sabah başkanı ilacını vermek adına her zaman seyahatlerde kullandığı lacivert renkli orta boy sırt çantasını açtığımda içerisinde euro cinsinden döviz gördüm. Miktarın tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyorum. Fakat çantanın dolu olduğunu gördüm. Manisa'ya doğru hareket ettiğimiz sırada rahmetli Ferdi Zeyrek Başkan, Başkanımız Muhittin Böcek'in bulunmakta olduğu ofisin konumunu göndermişti. Başkan da o konumu benim telefonuma iletti ve gelen konuma doğru hareket ettik.
5: Yerlice, Muhittin Böcek'in son ifadesinde Ekrem İmamoğlu benden 15 milyon avro talep ettiği iddiasıyla ilgili de detaylar verdi. Böcek'in adaylığı açıklanmadan önce İmamoğlu'yla görüştüğünü, görüşmenin adaylıkla ilgili olduğunu söyledi. Görüşmenin yapıldığı otelin balkonundaki o fotoğrafı da kendisinin çektiğini belirtti.
6: Bu görüşmeden çıktıktan sonra Muhittin Başkan bana, "Oğlum herhangi bir problem kalmadı," dedi. Oda içerisinde Ekrem İmamoğlu'na para verip vermediğini ben bilmiyorum. Her iki konuyla ilgili bir...

0: Bildiklerimi anlattım. Bilgim ve görgüm bundan ibarettir.
1: İlk görüşmeden iki hafta sonra yeni bir görüşme için tekrar İstanbul'a geldiklerini belirten Yasin Yellice, Muhittin Böcek'in görüşmeden sonra kendisine adaylığıyla ilgili bir sorun olmayacağını söylediğini aktardı.
2: Antalya hazır mıyız?
3: İddiaya göre İSKİ'nin iş bilmezliği Bakırköy Çırpıcı deresinde yaşanan toplu balık ölümleriyle gün yüzüne çıktı. İSKİ ekipleri sorunu çözmek yerine ilginç bir yöntem buldu. Öyle ki kirliliğin Marmara Denizi'ne yayılmasını önlemek amacıyla derenin denizle birleştiği noktayı toprak setlerle kapattı. İlginç önlem drone'la havadan görüntülendi.
4: Derede telef olan balıklar, çevreye yayılan kötü koku ve mega kent İstanbul'a yakışmayan bir manzara. İstanbul CHP zihniyeti altında günden güne eriyor. Bunun son örneği Bakırköy Çırpıcı Deresi'nde yaşanan toplu balık ölümleriyle gün yüzüne çıktı. İSKİ'nin 4 gündür yaptığı çalışma dolayısıyla su akışını kestiği Çırpıcı Deresi'nde telef olan balıklar çevreye kötü koku yayılmasına neden oldu.
5: Burasını Çırpıcı Deresi'ni kapatmışlar şu anda. Balıklar hepsi ölmüş şu anda çok pis bir koku var. Yani burada insanlar oturuyor, aileler oturuyor yani. Böyle yapılması gerekmiyordu yani.
4: İhbar sonrası devreye AFAD ekipleri girdi. Sudan numuneler alındı. İncelenmek üzere laboratuvara gönderildi. İSKİ ekipleri ise sorunu çözmek yerine sadece sorunun daha da büyümesini engellemeye çalıştı. Deredeki kirliliğin Marmara Denizi'ne sızarak daha büyük bir çevre felaketine yol açmaması için iş makineleri bölgeye geldi. Çırpıcı Deresi'nin denize buluştuğu ağız kısmı dev toprak setler örülerek kapatıldı. Bölge sakinleri dereden yayılan kötü kokulardan şikayetçi olurken AFAD'dan gelecek laboratuvar sonuçları bekleniyor.
3: Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren yeni düzenleme için hazırlık tamamlandı. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifiyle belirli tarihten sonra üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilmesi öngörülüyor. Teklifin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
6: Üniversite hayali yarım kalanlar için yeni bir umut kapısı açılıyor. Binlerce öğrenci ilgilendiren öğrenci affı düzenlemesi meclis gündemine geliyor. Hazırlanan kanun teklifiyle üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen eğitimine başlayamayan öğrencilere yeniden dönüş yolu açılması planlanıyor. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifiyle 1 Temmuz 2022'den itibaren üniversiteyle ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve doktor öğrencileri yeniden eğitim hakkı kazanabilecek. Üniversiteye dönüş için başvuru takvimi belli olacak. Teklifin yasalaşması halinde öğrenciler ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvurabilecek. Başvuruların düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde yapılması gerekecek. Hak kazanan öğrenciler 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında yeniden öğrenimlerine başlayabilecek. Herkes düzenlemeden yararlanamayacak. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu imalatı ve ticareti gibi suçlardan hüküm giyenler kapsam dışında tutulacak. Sahte belge kullananlarla terör örgütleriyle bağlantısı tespit edilenler de düzenlemeden yararlanamayacak. Öğrenci affı düzenlemesinde şimdi gözler meclise çevrildi. Kanun teklifinin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
3: Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen ve personeline yönelik başlattığı Maarif Tiyatro Akademisi ilk mezunlarını verdi. 4 aylık eğitimi tamamlayan kursiyerlere sertifikalar verilirken Bakan Yusuf Tekin sanatın eğitim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.
7: Çocuklarımız o haftada 6 saatlik seçmeli derslerden bir tane mutlaka bu türden ders seçsin arzu ettik.
6: Maarif Tiyatro Akademisi ilk mezunlarını verdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ustalarla tiyatro eğitimi programını başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.
7: Türkiye Yüzyıl Maarif modelinin uygulama alanında bize kolaylıklar esneklikler, yeni imkanlar oluşturacağına inanıyoruz. O yüzden de bu projeyi, yani eğitim öğretim süreçlerinin içerisine sanatın da dahil edilmesini önemsiyoruz.
6: Mezuniyet töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında sanatın eğitim süreçlerine dahil edilmesini önemsediklerini söyledi. Tekin, öğretmenlerin sanatsal faaliyetlerde daha aktif yer almasını hedeflediklerini ifade etti. Seçmeli derslerde de önemli düzenlemeler yaptıklarını belirtti.
7: Seçmeli derslerle ilgili önemli bir değişiklik yaptık. Seçmeli derslerin tamamının tek bir havuzdan yürütülmesi durumunda çocuklarımızın bu türden becerilerini, yeteneklerini ortaya çıkarabilecek derslerin seçilmediğini gördük. Bunun da sağlanması için kültür ve sanat kategorisi diye ayrı bir kategori oluşturduk.
6: 4 ay süren eğitim kapsamında kursiyerlere tiyatro ve kamera oyunculuğu, ses nefes çalışmaları, beden kullanımı ve metin çözümleme gibi alanlarda eğitim verildi. Yaklaşık 1500 başvuru arasından seçilen 135 aday haftada 2 gün olmak üzere toplam 120 saatlik programa katıldı.
3: İbn Haldun Üniversitesi tarafından bu yıl 9.sü düzenlenecek Tercih Fest, Türkiye'nin dört bir yanından 1000 aday öğrenciyi 3 gün boyunca aynı kampüste buluşturacak. Üstelik ulaşım ve konaklama da ücretsiz olacak. Öğrenciler tercih etmek istedikleri bölümleri deneyimleyebilecekler.
4: Üniversite tercihini bilinçli yapmak isteyen adaylar için kapılar açılıyor. Tercih Fest 3 gün boyunca tercih sürecine ışık tutacak. Sadece üniversite tanıtımı değil, kariyer planlaması da birlikte yapılacak.
8: Bilinçli tercih, geleceğini inşa etmek demektir. Dolayısıyla kişinin Tercih Fest'e kendinin farkına varması ve bilinçli bir şekilde tercihte bulunması ve bilinçli bir şekilde geçireceği üniversite yılları gelecekte mutluluğu demektir.
4: İbn Haldun Üniversitesi tarafından bu yıl 9.sü düzenlenecek Tercih Fest 1-2-3 Ağustos tarihlerinde Başakşehir Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ilk ve tek üniversite tercih festivali olma özelliğini taşıyan organizasyon, üniversite adaylarını tercih sürecinde doğru karar verebilmeleri için akademik ve sosyal içeriklerle buluşturacak.
8: Bölümleri hakkında örnek dersler görecekler, atölye çalışmaları yapacaklar. Kendi alanlarında işte Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Balat, Diyanet İşleri Başkanımız Safi Arpaguş, yine Cumhurbaşkanı'nın Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlı gibi isimleri burada konferanslarını dinleyecekler. Onlara soru sorabilecekler ve gelecekle ilgili nasıl bir hayat çizgileri olabileceklerine dair başarılı isimlerden ilk edinimleri, ilk tecrübeleri ilk ağızdan dinleyecekler.
4: Tercih Fest'e bu yıl yaklaşık 1000 başarılı aday öğrencinin katılması planlanıyor. Farklı şehirlerden gelecek öğrencilerin ulaşım ve konaklama giderleri ücretsiz karşılanacak. Öğrenciler 3 gün boyunca üniversite yurtlarında kalarak kampüs yaşamını yakından deneyimleme fırsatı bulacak.
9: Türkiye'nin dört bir yanından, 81 ilinden üniversite adaylarının katılımına açık. Bu manada işte maddi koşullar sebebiyle işte ulaşım masrafıdır, konaklamadır falan, hani bu imkanların kısıtlığı sebebiyle İstanbul'a gelemeyen kişiler için önemli bir fırsat. Çünkü onları düşünerek programı tamamen ücretsiz bir şekilde planladık.
4: Doğru bir bölüm tercih etmek isteyen öğrenciler için başvurular İbn Haldun Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden sürüyor.
9: Biz 8 Temmuz'a kadar üniversite adayları tercihfest.com.tr üzerinden programa başvuruyorlar. 1-2-3 Ağustos tarihinde olacak etkinlik için 31 Temmuz'dan itibaren kampüsümüze misafirlerimizi, üniversite adaylarımızı alıyoruz.
4: Öte yandan 2024 yılında dereceye giren ve Tercih Fest'te hayalindeki bölümü seçen Hukuk Fakültesi öğrencisi Selin Subaşı ve Yeni Medya ve İletişim öğrencisi Abdullah Ali Karali, Tercih Fest deneyimini ve tercih etmek istedikleri bölüme olan katkılarını 24 ekibine anlattı.
10: 2024'te 1729 sıralamayla, sözel sıralamayla buraya yerleşmiştim. Uzun süredir tarih istiyordum. Sonra buraya geldim, baktım burada özellikle eşit ağırlık öğrencileri de sözele dönecek o matematikten dolayı, yanlış hatırlamıyorsam o zaman. Ben dedim ki tarih gelmez, o zaman medya yazayım. Ve medya geldi. İyi ki de medya geldi. Yani mutluyum. Benim için en büyük artısı bu olmuştu yani, hani ve hani nasip de diyebilirim yani. Hani medya olduğu için daha da iyi oldu. Hani benim profilime veya kendi karakteristik özelliklerime de daha uygun olduğunu düşündüğüm için o şekilde söyledim yani.
11: Hukuk bölümü benim için çocukluğumdan beri bir hayaldi ve hep istiyordum. Ben zaten bütün çalışmalarımı bu hedef doğrultusunda yürütmüştüm. Ben bütün öğrencileri tercih piyasada beklerim. Kendim bizzat katılan bir öğrenci olarak hani bizzat tatilimi bölüp gelmiştim. Hiçbir zaman da pişman olmadım bunun için. Çünkü

0: Çünkü dediğim gibi hiçbir şekilde sıkıcı bir program değil ve tamamen öğrenci odaklı, öğrencinin mutlu olmasına odaklı, kararsızlığını gidermesine odaklı bir proje.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı iddiasıyla Tamar Tanrıyar hakkında başlatılan soruşturmada yakalama kararı çıkarılmıştı. Tanrıyar emniyete teslim oldu, ardından da ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı da verilen Tanrıyar'ın 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut kapısından yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilmişti. Bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Tanrıyar yurt dışından kendisi gelerek Kuşadası'nda polise teslim oldu. Ses ve görüntü bilişim desteği aracılığıyla ifadesi alınan Tamar Tanrıyar, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla sevk edildiği sulh ceza hakimliğince hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Tanrıyar'ın tüm dijital materyallerine de el konuldu. Soruşturma titizlikle devam ediyor. Ve Mersin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı efendim. Öyle ki iddiaya göre otogardan uygulama üzerinden turist yolcu alan bir taksi şoförü diğer bir taksici tarafından tehdit edildi. Araçtaki turistlerin korku dolu gözlerle izlediği ve ne olduğunu anlamaya çalıştıkları o anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyet ekiplerinin jet hızıyla yakaladığı o saldırgan taksiciye ise adeta ceza yağdı.
2: Turist yolcular taksiye bindi. Ama başka bir taksici bu duruma tepki gösterdi.
3: Bak plakam burada, şikayet et. Şikayet et.
2: Mersin'de iddiaya göre otogara yolcu bıraktığı sırada uygulama üzerinden yeni yolcu alan bir taksi şoförünün diğer taksi şoförü tarafından tehdit edildiği anlar araç kamerasına yansıdı.
4: Bırak.
5: Sen kim artistlik yapıyorsun?
4: Artistlik yapmadım abi.
5: Özellik ama benim canımı sıkma.
4: Tamam Bilal abi, sıkıntı yok abi.
2: Yaşanan tartışma taksideki turistleri tedirgin etti.
5: Buradayım.
4: Şikayet edeceğim.
5: Etmezsen adam değilsin, tamam mı?
4: Tamam abi. Tırak.
5: 1071 Bilal benim adım, tamam mı?
4: Tamam abi.
2: Saldırgan taksici öfkesini dindiremedi. Kapıyı açtı, kartvizitini vererek şikayet et dedi.
5: Sen hangi durak seninki?
4: Durağım yok abi.
5: Durağın yok mu?
4: Yok abi.
6: Ben normalde yasak.
5: Tamam mı?
4: Evet abi.
5: Beni şikayet edersin, tamam mı? Buraya koydum, tamam mı?
4: Bilal abi.
5: Tamam mı?
4: Tamam abi.
2: Olan biteni anlamaya çalışan turist yolcularsa korku dolu anlar yaşadı.
5: I'm sorry, no problem.
4: Okey, okey.
5: Özür dilerim.
4: Tamam,
6: ben de sana plakanı yarı zabıtaya veriyorum ha.
4: Tamam abi. 963.
6: Tamam, ben
5: unutmayacağım onu, tamam mı?
4: Tamam.
2: Saygısızlığın bedeli ağır oldu. O sürücü yakalandı. Hem 180 bin lira ceza yazıldı, hem ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Aracı da trafikten 2 ay men edildi. Şüpheli taksici hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
5: Hangi durak seninki?
4: Durağım yok abi.
5: Durağın yok mu?
4: Yok abi.
6: Ben normalde yasak.
5: Tamam mı?
4: Evet abi.
5: Beni şikayet edersin, tamam mı? Buraya koydum, tamam mı?
6: Bilal abi.
5: Tamam mı?
4: Tamam abi.
1: Evet, Türkiye yazın en sıcak günlerini yaşıyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Bazı bölgelerde güneş altında hissedilen sıcaklık 50 derecelere ulaştı. Uzmanlar sıcaklarda bol bol su içilmesi ve lif oranı yüksek besinlerin tüketilmesi konusunda uyarıyor.
2: Termometreler yükseliyor, sıcaklık artıyor. Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında.
7: Sıcaklıkların hem biraz fazla olduğundan dolayı etkileme yapıyor. Ayaklarımızı denize soktuk, çıkardık şimdi yeni. Bir gölgelenelim dedik.
8: Büyükada'ya gidiyoruz. Orada adaların birini düşünüyoruz. O sahillerin birini.
9: Denize girip serinleyeceksiniz o zaman.
8: Evet evet, inşallah.
10: Etkiliyor biraz tabii. Mümkün olduğu kadar gölgelik yerleri tercih ediyoruz.
2: Yeni haftayla birlikte yurt genelinde sıcaklıklar hızla yükseldi. Hava sıcaklığı birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde. İstanbul'da sıcaklık salı gününden itibaren 35 dereceye ulaşacak.
11: Kavurucu sıcaklıklar kapıda. Yeni haftayla birlikte Türkiye'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar özellikle öğle saatleri için peş peşe uyarılarda bulunuyor.
12: Güneşin direkt etkisinden uzak durmalı, gölge ve serin yerler tercih etmeli. Klimayı kullanacaklarsa özellikle doğru bir şekilde kullanılmalı.

0: Yine ılık duşlar alınabilir. Havuz ve denizden faydalanılabiliyorsa tabii ki bunlardan faydalanılmalı.
1: Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise termometreler 40 derece sınırına yaklaştı. Güneş altında ve asfalt zeminlerde hissedilen sıcaklık 50 dereceyi gördü. Uzmanlar özellikle kronik hastalığı bulunanlar, yaşlılar, çocuklar ve hamilelerin günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini söylüyor.
2: Ben bugün sabah evden çıkarken beyazdım. Rengim beyazdı. Bugün bu hale geldim. Çok kötü gerçekten. Yanıyoruz, bitiyoruz, ölüyoruz. Allah'ım bir el at da biraz yağmur yağdır, bizi bir güzel hale getirir, bir serinlet ferahlat.
3: Biz İranlılar Tebriz şehrinden geliyoruz. Oraya bayağı soğuk bir şehir. Bu sıcağa çok alışkın değiliz. Günlük iki defa duş alıyoruz.
4: Perişan hissediyorum ben biraz çünkü çok terliyorum.
1: Öte yandan sıcak havalarda yalnızca serinlemek değil, doğru beslenmek de büyük önem taşıyor.
5: Sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde uzmanlara göre günde en az 2-3 litre su tüketilmeli. Beraberinde ise lif oranı yüksek gıdalar tercih edilmeli.
0: Günde en az 2-3 litre su alınmalı. Yine mineral kaybına karşı da mineralli içeceklerden faydalanılmalı. Peki ne yemeliyiz? Tabii ki su oranı daha yüksek olan özellikle sebze ve meyveler tüketilmeli. Lif oranı yüksek, aynı zamanda sindirimi rahat olan gıdalardan faydalanılmalı.
1: Ayrıca kafeinli ve şekerli içeceklerden uzak durulması gerekiyor.
6: Şu an sahile geldik, yanıyor buralar. Gerçekten çok sıcak hissediliyor yani genel olarak. Hemen bir gölgeye geçmem lazım. Şurada bir limonata falan içeceğim zaten.

Efendim haberleri aktardık. Şimdi biraz da gazete manşetlerine bakacağız. Önce akşam gazetesiyle başlıyoruz. Teksas'tan Ankara'ya güvenlik başlığına genişçe yer veriyor manşetinde akşam gazetesi. Başkan Erdoğan NATO'nun kritik bir süreçten geçtiğini belirterek Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız dedi. Mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini artırmıştır. İttifakımızın sınırlarında cereyan eden savaşla, terörle, düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor dedi. Ankara zirvesinden temel beklentimiz müttefiklerin güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifakın birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Külfet paylaşımı konusunda herkes üzerine düşeni yapmalıdır dedi. İşgal bitmeden barış olmaz diyor yine. Aynı manşette bir diğer başlık yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları bu başlıkla taşıdı. Manşet içerisine gazete Erdoğan bölgedeki geriliminin merkezinin İsrail'in olduğuna dikkat çekti. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Bunun kapısıysa iki devletli çözümdür dedi. Yine aynı manşette bu zirve gerçekten tarihi başlığı da yer aldı efendim. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas Türkiye yolunda konuştu. Her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten öyle dedi. Transatlantik ilişkiler ciddi baskı altında ve birlik mesajı önemli dedi. Aynı zamanda Başkan Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'ndaki NATO parlamenter zirvesinde o vermiş olduğu toplu fotoğraf karesi de yine akşam gazetesinin manşetinde yerini aldı efendim. Hemen altında müzakere Doha'ya taşındı diyor bir diğer başlık. Karşılıklı ihlallerle tıkanan İsviçre'deki ABD-İran müzakereleri Hürmüz Boğazı gündemiyle bugün Katar'ın başkenti Doha'da devam edecek. Rusya'da da benzin krizi dediğine gazete Ukrayna tesisleri vurdu diyor. Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları sonrası Rusya'da akaryakıt krizi yaşanıyor. Benzinlikler önünde kilometrelerce kuyruklar ve kavgalar başladı diyor gazete. O kuyruk görüntüleri de yine gazetede yer aldı. Şöyle hızlıca bir sürü manşete çıkalım efendim. Üniversite affı bu hafta tamam başlığı yer aldı sürü manşette. Biraz evvel haberini de aktarmıştık. AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi bu hafta meclis gündemine gelecek. Teklifle 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilenlere yeniden kayıt hakkı tanınacak. Kanunun yasalaşmasıyla birlikte af şartlarına uyanlar için

4 aylık bir başvuru süresi olacak. Dönenler eğitimlerine hemen 2026-2027 öğretim yılında başlayabilecekler. Messi'ye kolay, CR7'ye zor diyor yine sürmanşette gazete. Arjantin son 32'de Yeşil Burun Adaları'nı geçerse Avustralya-Mısır maçının galibiyle karşılaşacak. Portekiz ise İspanya, Almanya, Fransa ve Hırvatistan'ın olduğu tarafta. Avrupa'nın sıcak kabusuna da bakalım kısaca. Tarihinin en sıcak Haziran ayını yaşayan Avrupa kıtasında günlük hayat felç olmuş durumda. Ölü sayısı artarken hastanelerde ciddi yoğunluklar yaşanıyor. Bunalan halk çareyi sokaklara kurulan serinleme cihazları, tomalardan sıkılan sular ve süs havuzlarında arıyor. 41 dereceyi bulan sıcaklık bu haftada sürecek efendim dedik ve akşam gazetesini noktaladık. Sıradaki gazetemize bakacağız. Sabah gazetesi var sırada. Aile boyu ihanetin hesabı soruldu başlığı sürmanşette genişçe yer aldı. FETÖ ihanetinin en somut örneklerinden biri olan Aslan Bay kardeşler dosyası Yargıtay'da karara bağlandı. Türk ordusuna sızan ve 15 Temmuz gecesi hainlikte sınır tanımayan 3 kardeş en ağır cezaya çarptırıldı. Erdoğan'ı hedef alan suikast timindeydi. Eski üsteğmen Hasan Aslanbay'dan bahsediliyor. İzmir'deki MAK filosunda görevliyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast yapmaya giden vatan hainlerinin içinde yer aldı. 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Hava Kuvvetleri komutanını rehin alan eski üsteğmen Hüseyin Aslanbay, Konya'dan İstanbul'a gelerek Moda Deniz Kulübü'nde bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve 8 generali rehin aldı. Yine cezası ağırlaştırılmış müebbet diyor gazete. Ve Halis Demir'i şehit edenler arasındaki şahıstan da bahsedelim. Yine gazete yer veriyor bu bilgilere. Eski astsubay Furkan Aslanbay özel kuvvetlerde görevliyken Semih Terzi'nin emrine girdi. Kahraman Ömer Halis Demir'e kurşun sıkan hainler arasında yer aldı. Ağırlaştırılmış müebbet cezası ise onandı. Devam edelim. Teksas'tan Ankara'ya savunma hattı başlığıyla. NATO parlamenter zirvesine katılan Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız. Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. Gazze ve Lübnan'da yaşananlar başta olmak üzere. Şahit olduğumuz katliamlar uluslararası kurumların itibarını yere sermiştir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devam ediyoruz efendim. On binlerce kayıp için zaman daralıyor başlığıyla. Venezuela'yı yıkan depremde insani dram ne yazık ki büyüyor. Ölü sayısı 1450 olarak açıklansa da enkaz altındaki on binlerce kişiden haber maalesef alınamıyor. Çöken 774 binada canlı arayan ekiplerin kurtardığı 11 yaşındaki Moziz dünyada umudun simgesi oldu. 75 kişilik Türk uzman ekip de bu arada o noktada can kurtarıyor. Gazete bu bilgilere de yer verdi dedik ve sabah gazetesini noktaladık efendim. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Teksas Ankara güvenlik ağı başlığına yer verdi manşetinde. NATO için ilk büyük buluşma gerçekleşti efendim. Erdoğan Ankara'da toplanacak kritik NATO zirvesi öncesinde NATO parlamento başkanları onuruna Dolmabahçe Sarayı'nda verilen öğle yemeğinde konuştu. NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyoruz. Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır dedi Erdoğan. İsrail'in işgali bitmeden bölgemizde kalıcı barış sağlanmaz diye de açıklamasına ekledi. Hayırdır inşallah başlığı da manşette yine genişçe yer aldı Hürriyet gazetesinde. Üyelikten vizeye sürekli Türkiye'nin önüne engel koyan Avrupa Birliği'nin 3 önemli komiseri NATO zirvesi öncesi bugün Ankara'ya geliyor. İlişkileri canlandırmayı hedefleyen temaslarda Ankara'nın masaya getireceği çok konu var efendim. Ziyaretçiler arasında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı

Yardımcısı Kaja Kallas da var. Avrupa Birliği yetkilileri savunmadan ekonomiye, pek çok alanda işbirliğine yeniden ivme kazandırmak için bir takım temaslar yürütecek. Tabii önce Fidan'a gidecekler ve yine masada dediğimiz gibi vize krizi konuşulacak. Devam ediyoruz. Gurbetçi askerlikten muaf olacak başlığıyla. AK Parti asker elma kanununda bir değişiklik önerisi sunmaya hazırlanıyor. Yurt dışında yaşayan Türklerden bulundukları ülkede askerlik yapanlar Türkiye'de askerlikten muaf olacaklar. Uygulamadan 400 bin kişi faydalanacak dedi gazete ve Gümüş'te kritik tarih 13 Temmuz diyor yine gazete bir diğer başlıkta. Amerika Birleşik Devletleri 13 Temmuz'dan itibaren ülkeye girecek bakır, gümüş ve nadir toprak elementlerinde fiyat taban uygulaması başlatabilir diyor gazete. Dedik ve Hürriyet gazetesini de noktaladık efendim. Milliyet gazetesine bakacağız. Zirveye 3 dev geliyor başlığını genişçe gördü manşetinde gazete. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi forumu ilk kez resmi programın bir parçası olarak düzenlenecek. Forumda sergi açacak savunma sanayi devleri arasında Airbus, Saab, Avrupa Birliği ve Northrop Grumman da yer alacak dedi gazete. Devam edelim. Tarihi bir dönemden geçiyoruz başlığı da yine yer aldı. Milliyet gazetesinde İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılan Erdoğan, savaşlar güvenliğimizi yeniden şekillendiriyor. NATO caydırıcı olmalıdır ve tarihi bir dönemden geçiyor dedi. Ayrıca kampta gündem ekonomi oldu diye ekledi gazete. AK Parti Sapanca kampında hükümetin emekli maaşları ile ilgili planladığı yeni modelin detayları ortaya çıktı. Bilgileri yer aldı aynı şekilde Milliyet gazetesinde dedik ve Milliyet gazetesinde noktaladık efendim. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Ukrayna, Gazze, Lübnan, Kıbrıs. Her krizde İngiliz var başlığı manşette genişçe yer buldu. Orta Doğu'da 100 yıldır çözülemeyen, kanlı bir miras bırakan İngilizler son dönemde de savaşların tam merkezinde diyor gazete. Yine bir diğer başlıkta Ankara NATO'nun en kritik toplantısı başlığı yer aldı. Kallas Ankara'dan dünyaya birlik mesajı vermemiz gerekiyor dedi. Evet, emeklinin gözü 3 Temmuz'da başlığına da şöyle kısaca göz atalım. Maaş artışı belli oluyor zira. Enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Emeklinin Temmuz'da alacağı zam oranı da belli olacak böylelikle. Beklenti %1. Bunun gerçekleşmesi durumunda SGK emeklisi %17,75 zam alacak. Bilgileri yer aldı Türkiye gazetesinde dedik. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz efendim. Gasp bitmeden barış gelmez başlığına yer verdi gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'nun 7-8 Temmuz'daki Ankara zirvesinden önce İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. Gasp bitmeden barış gelmez mesajlarını verdi burada Cumhurbaşkanı. Ve devam edelim. Murat Ong'un doktorum dedi. Kenan Doğulu, Beren Saat gibi ünlülerin gözaltına alındığı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında ifade veren psikolog Reyhan Küçükgeyen ilginç iddialarda bulundu. Fuhuş partilerini yönetmekle suçlanan Mama Gönül'ü tanıdığını söyleyen Küçükgeyen beni yemeğe davet etmişti. Murat Ongun ve Hüseyin Köksal da vardı. Kendilerini doktor olarak tanıttılar. Estetisyen olduklarını ifade ettiklerini belirtti ifadesinde. CHP'li yönetim 6 bin fidanı kuruttu diyor. Hemen yanı başında bir diğer başlık. Her fırsatta doğa ve ağaç savunuculuğu yapan CHP'nin Gazi Osmanpaşa Belediyesi AK Partili yönetimin diktiği 6 bin fidanı kuruttu. Başkan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından seçilen Başkan Vekili Eray Karadeniz bahçeyi 50 gün içinde yeniden düzenledi diyor Yeni Şafak gazetesi. Dedik ve Yeni Şafak gazetesinde noktaladık efendim. Son gazetemiz Yeni Akit gazetesine bakacağız. Sürmanşette çocuklar camilere akın edecek başlığı yer buldu Yeni Akit gazetesinde. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenecek kurslar için kayıt süreci devam ediyor. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar tüm Türkiye'de gerçekleşecek kurslar için kayıtlar 13 Temmuz 2026'ya kadar yüz yüze yapılacak. Yaz Kur'an kursları bu yıl 6 Temmuz 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında tek dönem
halinde gerçekleştiriliyor olacak. Tüm Dingörder Genel Başkanı Metin Kaçar, yavrularımıza sadece Elif Bayi değil, aynı zamanda ahlakı, edebi, dürüstlüğü, güzelliği, İslam'ın şefkat anlayışını, merhamet anlayışını, bunların tamamını öğretiyoruz. Çocuklarımız bu şuurdan mahrum edilmemeli mesajlarını verdi dedik ve Yeni Akit gazetesini de böylelikle noktaladık efendim. Kısa bir reklam arasına gidelim. Ardından moderatör sabah kaldığı yerden devam edecek, bir yere ayrılmayın.

Bir zamanlar asker adımları yankılanan avlularda bugün bilginin sesi yükseliyor. Rami Kütüphanesi muhteşem dönüşümüyle bir milletin ufka yürüyüşü oluyor. 18. yüzyılda Osmanlı ordusunun merkezi olarak inşa edilen Rami Kışlası, asırlar boyunca İstanbul'un belleğinde bir askeri yapı olarak yer aldı. 19. yüzyılda tamir ve ilavelerle genişletilen kışla zamanla askeri görevini tamamladı ve bir süre sessizliğe gömüldü. Ancak Rami unutulmaya terk edilecek sıradan bir bina değildi. O, İstanbul'un kültürel kimliğine sinmişti. Bu yüzden Türkiye Yüzyılı vizyonuyla birlikte yeniden ayağa kaldırılması da tesadüf değildi. Kapsamlı bir restorasyon süreciyle kışlanın taş duvarları yeniden hayat buldu ve ortaya sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın sayılı şehir kütüphanelerinden biri çıktı. 2023 yılında kapılarını halka açan Rami Kütüphanesi sadece kitaplarla dolu bir mekan değil, bir medeniyetin bilgiyle yeniden doğuşunun da sembolü oldu. 36 bin metrekarelik kapalı alan, 51 bin metrekarelik yeşil alan, 2,5 milyon kitap kapasitesi, 7/24 açık okuma salonları, çocuklar ve gençler için özel bölümleriyle Rami artık yaşayan bir kültür kampüsü oldu. Ama Rami'nin dönüşümü sadece bir restorasyon projesi değil, bir zihniyetin yeniden inşasıydı. Bu görkemli yapı, geçmişine sırtını dönmeyen, tam aksine onu bugünün diline tercüme eden bir Türkiye simgesi oldu. Rami Kütüphanesi aynı zamanda modern kütüphanecilik anlayışı ve yaşayan kütüphane konseptiyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim sundu. 51 bin metrekarelik yeşil alansa millet bahçesi olarak tasarlandı. Böylece her yaştan insanın ruhunu besledi. Kütüphanenin içerisinde yer alan şifahane bölümü ise bozulan ve yıpranan nadir eserlerin onarımına ayrıldı. Rami Kütüphanesi, Türkiye yüzyılının sadece sanayiyle, teknolojiyle değil, kültürle, bilgiyle, düşünceyle büyüme hikayesi oldu. Cesaretle yazılan tarihimizin fikirle, bilinçle şekillendiği sessiz ama güçlü bir adım oldu.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Neşet Ertaş 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar köyünde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari...

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride, CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, saatler 8'e uzandı ve moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik bir operasyon düzenlendi efendim. Bu operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Bir diğer operasyon yasa dışı bahse yönelikti. İstanbul merkezli 9 ilde 37 şüpheli yakalandı bu operasyonda ve bir diğer operasyonsa Çapkanlar suç örgütüne yönelik düzenlendi. Şimdi bu 3 operasyona ilişkin detayları 24 muhabiri Ada Kahriman'dan alacağız. Hemen Ada'nın bulunduğu noktaya gidelim. Ada, günaydın, merhabalar. Nedir notların?
1: Büşra Mutlu, ilk olarak DEAŞ'tan bahsedelim. Tabii sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapıldı buradaki operasyon. Burada başsavcılıktan yapılan açıklamada İstanbul ilinde DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüten taksici Muhammed Orhan Küçük isimli şahsın DEAŞ terör örgütü yanlısı şahısları sözde liderlik ederek kendilerine ait illegal dernek, mescitte ders, sohbet düzenledikleri, müzahir kitleden fitre, zekat ve infak adı altında para topladıkları ve bahse konu örgüt mensuplarının dini konular üzerine radikal söylemde bulundukları tespit ediliyor. Tabii bu noktada, bu operasyon kapsamında İstanbul ilinde 4 farklı ilçede, ikisi illegal mescit olmak üzere toplamda 43 adrese 42 şahsın, şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenleniyor. Bu operasyon kapsamında da toplamda 39 şüpheli gözaltına alınıyor. Tabii ikametlerde yapılan aramalarda bazı suç unsurları ele geçiriliyor. Bir adet ruhsatsız tabanca ele geçiriliyor. Yine fişekler ele geçiriliyor, 50 adet. 2 adet kesici delici bıçak ele geçiriliyor. 1 adet drone. Çok sayıda da dijital materyale el konuluyor. Şimdi diğer bir yandan yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yasa dışı bahis operasyonu düzenleniyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ve bununla birlikte teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve aynı zamanda yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir faaliyet ağının bulunduğu tespit ediliyor. Bu operasyon kapsamında da gerçekleştirilen mali analizlerde soruşturmaya konu şirketlerinin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı, bu işlem hacminin işlenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit ediliyor. Diğer bir yandan burada MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, ifade içerikleri, bununla birlikte diğer deliller doğrultusunda bu şüphelileri yakalamaya yönelik operasyonlar düzenleniyor ve bu operasyonlar İstanbul merkezde olmak üzere Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere yapılıyor. 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alınıyor. Aynı zamanda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete de el konuluyor. Diğer bir yandan bu bir sonraki operasyonu da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenleniyor. Çapkanlar suç örgütüne yönelik düzenlenen bir operasyondan bahsediyoruz. Burada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada da başsavcılık aklama suçu soruşturma bürosu tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Çapkanlar suç örgütü üyesi 28 şüphelinin alınan bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analiz ve kripto elektronik para kuruluşları verilerinde yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, söz konusu işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu, bankacılık transferlerinin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde bulunduğu, bunun

0: Bununla birlikte yasa dışı bahis suçu geliri olan paranın şüphelerin hesaplarını süreç içerisinde giriş yapmaya başladı. Neticede belirli bir miktara ulaşan paranın kripto varlıkları ve elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarılarak soğuk cüzdan adreslerine transfer edildiği belirtiliyor. Bu kapsamda da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce İstanbul ilinde 23 şüpheli için burada 23 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleniyor. Ankara'da bir şüpheli için bir adrese, Sivas ilinde bir şüpheli için bir adrese, Diyarbakır ilinde bir şüpheli için bir adrese ve Batman ilinde bir şüpheli için bir adrese operasyon düzenleniyor. Bu operasyon kapsamında da 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı veriliyor. Yapılan operasyonlar neticesinde de 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alınıyor. Aramada da pek çok dijital materyale el konuluyor. Bu aramalarda da aynı zamanda yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Büşra Mutlu.
1: Adah, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da NATO Parlamenter Zirvesi açılış programında açıklamalarda bulundu. Hem dünya hem NATO'nun tarihi bir dönemeçten geçtiğini söyledi. Tarihi bir çağrıda bulundu. Gündeminde İran, Amerika Birleşik Devletleri gerilimiyle İsrail'in Gazze'deki katliamları da vardı. NATO üyesi ülkelerin gerekli desteği vermesi gerektiğini söyledi.
2: NATO tarihi bir dönemeçtedir. Dünya tarihi bir dönemeçtedir. Artık birlikte çalışmak, birlikte hem risklerimizi elimine etmek hem de üye ülkelerimizin güvenliğini sağlamanın yanında dünya barışına da katkıda bulunmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunun altını çizmek isterim.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da NATO Parlamenter Zirvesi açılış programında konuştu. Hem dünya hem de NATO'nun tarihi bir dönemeçten geçtiğini söyledi. Tarihi bir çağrıda bulundu.
2: Dünya tabiri caizse yeniden yıkılıyor ve yeniden yapılıyor. Bu dönemde eski ezberlerin hiçbirisinin geçerli olmadığı bir döneme giriyoruz. Burada yeni fikirlerin, yapıcı fikirlerin, yol gösterici fikirlerin her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Gelin hep beraber kendi meselelerimizi, NATO çerçevesindeki meselelerimizi konuşmakla birlikte adil, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulması için ulusların egemenlikte eşitliği, halkların da yaratılışta eşitliği prensibine oturan yeni bir dünyanın kurulması için hep beraber çalışalım, çalışmalarımızı ortaklaştıralım ve yeni bir dünyanın kuruluşunun kapılarını sonuna kadar açalım.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İran ve ABD arasındaki sürece de değindi. Olası provokasyonlara dikkat çekti, önüne geçilmeli dedi.
2: İsviçre'de başlayan müzakerelerin sonuna kadar başarıyla sürdürülmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı, adil bir barışın sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Ümit ederim ki bu barış çabaları, belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz. Bunun için uluslararası camianın, NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere bu barış perspektifine destek vermesi ve provokasyonların önüne geçilmesi için gayret sarf etmesini temenni ediyoruz.
3: Ve katliamcı İsrail'in Gazze'deki soykırımı, Filistin'de yaşananlarla ilgili de net konuştu Kurtulmuş. İki devletli çözümden başka bir yol yok dedi.
2: Ümit ve temenni ediyoruz ki Filistin meselesinin çözümünde de nihai olarak bir sonuca ulaşılsın. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, gerçekten bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kuruluşu mümkün olsun. İki devletli çözümden başka bir yolun bulunmadığı bütün dünya tarafından anlaşılsın ve uygulansın. İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir.
3: Numan Kurtulmuş, barışın sağlanması için NATO üyesi ülkelerin gerekli desteği vermesi gerektiğini söyledi.
1: Yaklaşan NATO Liderler Zirvesi öncesi başkent Ankara hareketli günler yaşıyor. Zirveye ilişkin hazırlıklar sürerken polis ekipleri de başkentin farklı noktalarında trafik denetimi gerçekleştiriyor.
4: Başkent Ankara son zamanların en hareketli günlerini yaşıyor. Yaklaşan NATO Liderler Zirvesi öncesi polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. NATO Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğumuz bu nokta hassas bölge ilan edilecek. Polis ekipleri de asayiş ekipleriyle birlikte denetimlerini gerçekleştiriyor. Üst araması ve araç içi araması ile birlikte belgeler kontrol ediliyor. 32 ülkeden devlet başkanları ve liderleri 7-8 Temmuz tarihinde NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelecek. Başkentte de zirve öncesi son hazırlıklar yapılırken bir yandan da hassas bölge olacak olan noktalarda polis ekipleri trafik denetimi gerçekleştiriyor. Tarihi zirve süresince başkentte yaklaşık 56 bin emniyet personeli ve 8 bine yakın jandarma personeli görev yapacak. Denetimler Ankara'nın çeşitli noktalarında günler öncesinden başladı. Ekipler sürücülerin belgelerini kontrol ettikten sonra hem üst hem araç içi arama gerçekleştiriyor. 7 gün 24 saat esasıyla görev yapacak olan polis ekipleri özellikle hassas bölgelerde sıkı denetim gerçekleştiriyor. NATO zirvesinin olacağı hafta liderlerin konaklayacağı ve zirvenin gerçekleşeceği bölgelere araç girişi de yapılamayacak. Araçların park etmesine müsaade edilmeyecek. Park halindeki araçların bölgeyi boşaltması için de uyarılar gerçekleşecek.
1: Evet, Rusya-Ukrayna savaşı tıkandı. Hürmüz Boğazı kör düğüm. Orta Doğu'daki düzen İsrail saldırganlığıyla bozuldu. Avrupa kör bir kısır döngünün içinde. Dünya yön bulmak ve ilerleyebilmek için rüzgar bekleyen bir yelkenli gibi. İşte o rüzgar 7-8 Temmuz'da Ankara'dan esecek efendim. Türkiye'nin ev sahipliğindeki NATO zirvesi bundan öncekilere hiç benzemeyecek. Ayrıntılar geliyor.
5: Right? He's doing a great job. Erdoğan olmasaydı belki zirveye gitmezdim. The US, but he
6: loves Turkey and he's doing a 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi, ittifak tarihinin rutin toplantılarından biri olmayacak. NATO, kapsam ve misyonunun Türkiye merkezinde şekilleneceği bir eşik atlanacak. Erdoğan olmazsa katılmazdım ifadesi bunun işaretlerinden sadece biri. Kaan motoru ve F-35'ler de Türkiye'nin üstleneceği sorumluluk artışının bir başka yansıması.
7: Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
6: Zirvenin külliyede düzenlenecek olması bir başka mesaj. Erdoğan'ın makamının meşruiyetine yapılan bir atıf. Küresel liderler burada ağırlanacak ve Türkiye'nin ittifak içindeki siyasi gücü doğrudan bu merkez üzerinden dünyaya ilan edilecek. Uluslararası think tank kuruluşları ard arda analizler yayınlıyor ve Türkiye'nin periferiden merkeze kayışını argümanlarla ortaya koyuyor. Atlantic Council ve diğer batılı analiz merkezleri Ankara zirvesini NATO'nun NATO için güney komşularıyla ilişkilerini artırmak adına bir fırsat sunacağını belirtiyor.
8: Levant ve Anadolu'yu uzun süredir inceleyenlerin geleneğinde Irak, Suriye ve Türkiye Orta Doğu'nun kalıcı istikrarının dönmek zorunda olduğu stratejik bir fulkrum olmaya devam etmektedir. Bu üç ülkeyi dengelemek Amerikan temas ve kaldıraç noktasında tek tutarlı bir odak gerektirir.
6: NATO Ankara'da Rusya-Ukrayna savaşı, İran krizi ve küresel enerji güvenliği kaygılarının gölgesinde toplanacak. NATO uzun yıllar Doğu Kanada odaklandı. Ancak son yıllarda Orta Doğu'daki istikrarsızlık, göç, terörizm ve enerji akışlarındaki kesintiler Güney Kanada'yı stratejik öncelik haline getirdi. İsrail'in maksimalist kompleksleri Hürmüz Boğazı aracılığıyla Batı'yı da tehdit eder hale geldi.
9: Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabına Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
6: NATO ve Avrupa için artık odak noktası ne tek başına Rusya ne Çin. Enerji ve ticaret yolları güvenliği Batı çıkarlarının yeni odak noktası. Ancak İSMET ve İMEK gibi İsrail merkezli projeler nedeniyle Ankara bir veto oyuncusu olmaya zorlandı. NATO'nun Ankara zirvesi Türkiye için anahtar tedarikçi statüsüne geçişinin eşiği olacak.
10: Mesela Akagov'a, mesela İtmol, kedugma.
11: Erdoğan'ın İsrail

0: yok edilmesi çağrısı yapmadan geçen bir günü bile yok. Bu beyanları ciddiye alıyoruz ve Amerikalı dostlarımızın da dikkatine sunacağız. Onları görmezden gelmiyoruz.
1: Erdoğan ve Türkiye'nin hedef alındığı İsrail

0: kurlarında lehine gelişmeler. NATO'nun imkanları bundan sonra Orta Doğu'da yeni bir Pax Türkiye dönemi için seferber olacak.
1: Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ni ve Türkiye'nin ittifaktaki rolünü değerlendirdi. Kallas, transatlantik ilişkilerin baskı altında olduğu bu dönemde Ankara'dan verilecek birlik mesajının hayati bir önem taşıdığını vurguladı.
2: He's a partner of strategic importance.
3: Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kallas, Türkiye ziyareti öncesi Brüksel'de açıklamalarda bulundu. Ankara'daki NATO zirvesinin önemine dikkati çekti. Transatlantik bağların ciddi bir sınavdan geçtiğini belirtti.
4: Her zirve için tarihi denir ama bu kez gerçekten öyle. İttifakın bu zirvede vereceği birlik mesajı sadece kendimiz için değil, hasımlarımıza karşı da çok güçlü bir duruş olacaktır.
3: Kallas'a göre zirvenin ana gündem maddeleri savunma sanayi üretimini artırmak, caydırıcılığı güçlendirmek ve Ukrayna. Kallas, son dönemde tartışılan Avrupa ordusu fikrine de değindi. Avrupa'nın böyle bir orduya ihtiyacı olmadığını yineledi.
4: Bizim için önemli olan NATO içindeki Avrupa ayağını güçlendirmek ve böylece NATO'yu daha güçlü hale getirmek. Bunun için mevcut kabiliyet eksikliklerini belirliyoruz. Ayrıca üye ülkeleri ortak tedarik projelerine yönlendiriyoruz. Çünkü bazı savunma kabiliyetleri tek başına karşılayamayacağı kadar maliyetli.
3: Kallas, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri de değerlendirdi. Türkiye'nin göç, savunma, Orta Doğu ve Kafkasya istikrarı açısından stratejik bir ortak olduğunu vurguladı.
4: Türkiye ittifakın ikinci büyük ordusuna ve çok güçlü bir savunma sanayisine sahip, Avrupa güvenlik mimarisinde yeri doldurulamaz bir konumu var.
3: Kallas ayrıca Kıbrıs meselesinde BM Genel Sekreteri Guterres'in arabuluculuk çabalarını desteklediklerini söyledi. Orta Doğu'daki insani dram ve hukuk ihlallerine de değinen Kallas, İsrail'in attığı adımların Avrupa genelinde geniş ölçüde kınandığını hatırlattı. Özellikle yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözümü fiilen imkansız hale getirdiğini savundu. Kallas, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın kendisiyle diyaloğu kesme ve görüşmeme kararını da eleştirdi.
4: Eleştiriyle karşılaştığınızda verilecek doğru tepki iletişimi koparmak değildir. Diyalog sesimizi duyurmanın tek yoludur.
1: ...17 Haziran'da imzalanan Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının üzerinden 2 hafta geçmeden Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmandı. Karşılıklı saldırılar anlaşma sürecini tehlikeye attı efendim, ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafların bugün Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geleceğini duyurdu. Trump, Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak, bunu göreceğiz diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri Katar'da bir araya gelecek. Amaç, Hürmüz'deki anlaşmazlıkları çözmek. Taraflar bu süreçte saldırı düzenlemeyecek. Hürmüz'den gemiler serbest bir şekilde geçecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump görüşmeyi doğruladı. Görüşme talebinin İran'dan geldiğini öne sürdü. Trump, petrol fiyatlarının da düştüğüne dikkat çekti. Ham petrol fiyatı 69 dolar ve düşüş eğiliminde. Bu, İran'ın nükleer silahsızlanmasının başlamasından önceki seviyesinden daha düşük ifadelerini kullandı. Trump, Beyaz Saray'da da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak, bunu göreceğiz ifadelerini kullandı. Beyaz Saray ise Doha'daki görüşmelere Amerika Birleşik Devletleri adına özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner'in katılacağını duyurdu. Trump'ın barış sürecinin işlemesini istediği belirtildi. İran'dansa ilk açıklamayı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yaptı. Amerikan tarafı anlaşmaya sadık kalırsa İran'ın da taahhütlerine uyacağını aktardı. Hürmüz Boğazı'nda bir yük gemisine düzenlenen saldırı gerilimin fitilini ateşlemişti. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ve İran karşılıklı saldırılar düzenlemişti. Bir yandan da İsrail

0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vuruyor. İsrail, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarla Hizbullah tünellerini vurduğunu belirtti. Hizbullah ise İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini belirtip saldırılara karşılık vereceğini duyurdu. İsrail basınında yer alan gizli ek protokol ve yıllarca sürecek işgal iddiaları ise krizi daha da derinleştirdi. İsrail, Mecdelzun köyünü hedef aldı. Hizbullah'a ait tünellerin imha edildiği belirtildi. İsrail ordusu saldırılara ilişkin görüntü de paylaştı. Saldırıların ardından şiddetli patlamalar yaşandı. İşgalci İsrail, saldırı öncesi Amerika Birleşik Devletleri'ni bilgilendirdiğini belirtti. Tünelde İsrail'e hedef almak için hazırlanan çok sayıda füze rampası olduğunu öne sürüldü. Hizbullah ise İsrail'in birçok bölgede sivil yerleşim yerlerini vurduğunu açıkladı. Çok sayıda evin yıkıldığını belirtti. Saldırıların ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunun altını çizdi. Hizbullah, meşru müdafaa ve saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu ilan etti. İsrail basınındansa Lübnan'dan çekilmeye ilişkin dikkati çeken iddialar var. Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesine yönelik herhangi bir talimat almadığını yazdı. İmzalanan anlaşmanın kamuoyundan gizlenen bir güvenlik ekine sahip olduğunu öne sürdü. İddiaya göre protokol Lübnan hükümetinin talebiyle gizli tutuldu. Söz konusu protokol İsrail'in geri çekilmesini belirli bir takvime değil sahadaki koşulların sağlanmasına bağlıyor. Kanal 14 televizyonu ise İsrail'in Lübnan'da yıllarca sürecek kalıcı bir varlığa hazırlık yaptığını iddia etti. İran'dan da sert tepkiler var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Vekai, Amerika Birleşik Devletleri'ne seslendi. İsrail'i saldırıları durdurmaya zorlamasını istedi. Vekai, İsrail'in Lübnan'dan koşulsuz çekilmesi için bir takvimin en kısa sürede belirlenmesini talep etti. Ve işgalci İsrail Suriye'deki işgalini de derinleştirmek istiyor sevgili izleyenler. Öyle ki Kuneitra ve Dera bölgelerinde peş peşe askeri üsler kuran İsrail güçleri geri çekildikleri bir köyde sivillerin üzerine ateş açtı. Şiddetli patlamalar yaşandı. Şam yönetiminden İsrail'in kara ihlallerine ve topçu saldırılarına çok sert kınama geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletleri acilen göreve çağırdı. Türkiye'de saldırıları kınadı.
1: Sivillere ateş açtılar, saldırılar düzenlediler. İşgalci İsrail Suriye'deki işgalini de derinleştiriyor. Soykırımcı askerler Dera ilinde saatlerce konuşlandıktan sonra bölgeden çekildi. Dera ve Kuneitra'da İsrail ordusunun kara ihlalleri ve saldırıları tehlikeli bir boyuta ulaştı. İşgal güçleri Dera'nın Abidin köyünden çekildiği sırada sivil halka ateş açtı. Köye topçu atışları gerçekleştirdi. Bölgede alçak irtifada uçuş yapan iki İsrail helikopterinden de ateş açıldı. Saldırı sonrası büyük panik yaşayan köy sakinleri İsrail birliklerinin yeniden sızmasını önlemek amacıyla yolları taşlarla barikat kurarak kapattı. İsrail 1974 yılında imzalanan kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını çiğniyor. Bölgedeki askeri varlığını kalıcı hale getirmeye çalışıyor. İsrail birlikleri son olarak Cemle ile Saysun köyleri arasındaki yolda ilerleyerek yeni bir piyade kampı kurdu. Abidin köyünde de askeri nokta oluşturdular. Daha sonra ise bölgeden çekildiler. İsrail'in Güney Suriye'de inşa ettiği üs ve askeri karakol sayısının 10'a ulaştığı bildirildi. İsrail'in fütursuzca gerçekleştirdiği bu saldırılar Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından çok sert bir dille kınandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in kara ihlalleri ve topçu saldırılarının Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiği vurgulandı. Siviller arasında korku ve paniğe yol açan bu hamlelerin bölge istikrarını dinamitlediğini belirten Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu İsrail'i durdurmaya ve 1974 anlaşmasının uygulanmasını sağlamaya çağırdı. Bir tepki de Türkiye'den geldi. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Kuneitra ve Dera'daki saldırılarını güçlü şekilde kınadı. İsrail'in 1974 anlaşmasını ihlal ettiği vurgulandı. Bakanlık açıklamasında Suriye'nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz ifadelerini kullandı.
0: Gazze'de de ateşkese rağmen İsrail ordusunun soykırımı sürüyor. Filistinliler bombaların gölgesinde yaşam mücadelesini sürdürürken biri çocuk olmak üzere çok sayıda kişi saldırılarda şehit oldu.
1: Genç, yaşlı, çocuk dinlemeden bombaladılar. 2 yılı aşkın süredir devam eden soykırıma ara vermediler. İsrail ordusu Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırı düzenlemeyi sürdürdü. Şehit sayısı yükseldi. Beit Lahia beldesinde yer alan Selatin bölgesinde bir grup sivil hedef alındı. Amudi bölgesinde sivillere ateş açıldı. Mevasi bölgesinde ise İsrail güçleri bir şarj noktası yakınlarında sivillerin toplandığı alanı bombaladı. İsrail güçleri ayrıca Han Yunus kentinde Beni Suheyla kavşağını hedef aldı. Patlayıcı parçasının isabet etmesi sonucu 13 yaşındaki kız çocuğu İlin İslam Ferra şehit oldu. Öte yandan bölgede hayat mücadelesi sürüyor. Gazze'li iki genç sağlam ve güvenli olmayan çadırlara alternatif buldu. Kerpiçten geleneksel kümbet ev inşa etmeye başladı. Gazze'de savaşın izleri arasında 150 gelin ve damatsa toplu düğün töreniyle dünya evine girdi. Savaşta zarar gören ve onarılan bir düğün salonunda nikahları kıyıldı. Bir sivil toplum kuruluşunun düzenlediği organizasyonda gençler yeni hayatlarına adım attı.
0: Tabii İsrail'in Gazze'deki saldırıları yalnızca uluslararası kamuoyunda değil, en büyük müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'nde de siyasi dengeleri sarsıyor efendim. Amerikan basını Cumhuriyetçi Parti içinde İsrail'e yönelik desteğin hızla eridiğini yazdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kendi partisinde aday listesi kriziyle de karşı karşıya. Netanyahu gerekirse seçimlere bağımsız bir listeyle girebileceğinin sinyalini vererek partisine rest çekti.
1: İşgalci İsrail Gazze'de soykırım yapıyor, ABD'nin uyarılarını göz ardı ediyor. Ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor. Ancak bu saldırılar ABD ile İsrail arasındaki ilişkilerde kırılmaya yol açtı. İsrail'in ABD'deki en büyük destekçileri Cumhuriyetçiler bile Tel Aviv'e mesafeli yaklaşıyor. ABD'li Axios haber sitesine göre Washington-Tel Aviv ilişkileri ciddi şekilde yıprandı. Demokratların ardından Cumhuriyetçiler de İsrail'e sırt çevirmeye başladı. Özellikle genç Cumhuriyetçi seçmenler arasında İsrail'e yönelik destek ciddi şekilde azaldı. Netanyahu'nun İran savaşını bitirmeye çalışan ABD Başkanı Donald Trump ve ekibini karşısına alması partideki olumsuz tutumu tetikledi. Anketlerde siyasi kırılmayı doğruluyor. Pew Araştırma Merkezi'ne göre özellikle 18-49 yaş arası genç cumhuriyetçi seçmenin %57'si İsrail'e olumsuz bakıyor. İsrail'e gereğinden fazla destek veriyoruz diyen cumhuriyetçilerin oranı ise son 3 yılda tam 3 kat artmış durumda. Netanyahu'nun başı sadece Washington'la değil, kendi partisiyle de dertte. İsrail basınına göre 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesi Likud partisi içinde aday listesi krizi yaşanıyor. İddialara göre Netanyahu, parti yönetiminden aday belirleme kontenjanının artırılmasını istedi. Bu talep parti içinde sert görüş ayrılıklarına yol açtı. Netanyahu'nun ise gerekirse kendi özel listemi oluşturup seçime tek başıma girerim diyerek partisine rest çektiği öne sürüldü. Parti ön seçimleri 4 Ağustos'ta yapılacak. Netanyahu'nun aday belirleme konusunda daha fazla yetki istemekte ısrar ettiği belirtiliyor. Öte yandan hükümete yönelik destekte erimeye devam ediyor. Maariv gazetesinin yayımladığı son anket sonuçlarına göre bugün olası bir erken seçim yapılması halinde muhalefet bloğu 60 sandalyeye ulaşıyor. Netanyahu'nun başına çektiği mevcut koalisyon bloğu ise 50 sandalyede kalarak meclis çoğunluğunu kaybediyor.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun tüm cephe hattında geri çekildiğini öne sürdü. Batı'ya meydan okudu Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Alaska'da yaptıkları gizli görüşmenin detaylarını da paylaştı. Amerikan yönetiminin uzlaşma teklifini kabul ettiklerini açıkladı. Rusya bir yandan saldırılarını sürdürüyor, bir diğer yandansa akaryakıt kriziyle boğuşuyor. Detaylara bakalım.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisi'nin kongresinde konuştu. Ukrayna Savaşı'na ve küresel gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda

0: bulundu. Putin, Ukrayna ordusunun temas hattının tamamından geri çekildiğini savundu.
1: Kiev rejimi temas hattının tamamında geri çekiliyor ve bu nedenle açıkça terör eylemlerine yöneldi. Sivillere ve sivil tesislere yönelik kasıtlı saldırılarla ülkemizde sabotaj ve terör eylemleri düzenlemek üzere insanların açıkça kullanılmasına başka ne ad verilebilir?
0: Rus lider devlet kanalı Rusya 24'e açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın çatışmaları sadece 4 bölgeyle sınırlama yönündeki yeni teklifini askeri bir taktik olduğu gerekçesiyle reddetti. Ukrayna savunmasının en kritik kalelerinden biri olan Konstantinovka'nın %96'sını ele geçirdiklerini duyurdu. Putin, Batı'nın Rusya'nın stratejik yenilgisi hedefinin sürdüğünü ifade etti.
1: Eğer Ukrayna giderek daha fazla toprak elde ediyor ve kurtarıyorsa, yani Ukrayna kazanıyorsa, eğer tüm bunlar gerçekten doğruysa, o zaman Batılı liderlerin sadece beklemesi gerekiyor. Bu durumda zaten Rusya'nın stratejik yenilgisi hedefi görünüşte otomatik olarak gerçekleşecektir. Pekala, bırakın beklesinler.
0: Putin konuşmasında ABD ile yürütülen gizli diplomasiye de değindi. ABD Başkanı Trump'la Alaska'da gerçekleştirdikleri zirveye dair ilk kez net konuştu. Görüşmede resmi bir metne imza atılmadığını belirtti. Buna rağmen Amerikan müzakereciler tarafından formüle edilen uzlaşma tekliflerini Rusya olarak kabul ettiklerini açıkladı. Öte yandan Putin, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla enerji altyapısına düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede akaryakıt arzında sorunlar yaşandığını kabul etti. Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 20 bölgede akaryakıt satışına kısıtlamalar getirildi. Putin bu adımı iç piyasayı korumak için attıklarını söyledi.
1: Ne yazık ki akaryakıt istasyonlarında kuyruklar var. İnsanlar ihtiyaç duydukları yakıt türüne her zaman ulaşamıyor. İç piyasadaki tüketicilerin çıkarları doğrultusunda benzin ve jet yakıtı ihracatına geçici yasak getirilmişti. Dizel yakıt ihracatına da tamamen yasak getirilmesinin gerekli olup olmadığı değerlendiriliyor.
0: Sağdaysa saldırılar sürüyor. Rusya Zaporijya'yı vurdu. Siviller hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Dnipro'daki Rus saldırılarındaysa 5'ten fazla kişi öldü. Ukrayna ise Belgora'da İHA saldırısı düzenledi. Rusya'da da ölü ve yaralılar var.
2: Evet, Venezuela'da ard arda yaşanan iki büyük depremin ardından yıkımın boyutu giderek gözler önüne serildi efendim. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 1700'ü aştı. 68 bin kişidense hala haber alınamıyor. Bir yandan kötü haberler gelirken bir diğer yandansa 18 günlük bir bebeğin enkaz altından sağ çıkarılması bir parça da olsa umutları yeşertti.
0: 32 saat enkaz altında kaldı. Uzun uğraşların ardından sağ olarak kurtarıldı. Venezuela'da yaşanan çifte depremin ardından can kaybı artarken 18 günlük bebek ve annesinin mucizevi kurtuluşu herkesi sevindirdi. Kurtarma ekipleri yoğun çaba gösterdi. 32 saat yıkımın altında kalan 18 günlük bebek canlı olarak kurtarıldı. Çıkarılan bebek kalabalığın alkışlarıyla karşılandı. Gözyaşları içinde bekleyen babasına teslim edildi. Kısa bir süre sonra bebeğin annesi de enkazdan sağ çıkarıldı. Ölü ve yaralıların arttığı Venezuela'da zamana karşı yarış sürüyor. En büyük endişe ise kayıp sayısında yaşanıyor. Yetkililer depremler sonrası 68 bini aşkın kişiden hala haber alınmadığını açıkladı. Ülkede on binlerce görevli çalışmalar için seferber oldu. Türkiye'den gelen ekipler de sahada. Depremi yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser de çalışmalardaki son durumu anlattı.
3: Bu bölgede en çok hasar gören binalardan biri. İçinde yüzlerce, altında yüzlerce yaşayanlar var hala. Her taraftan insan sesi geliyor.
0: Binlerce kişi deprem nedeniyle yerinden olurken yüzlerce bina deprem nedeniyle çöktü. Başkent Caracas'ta dayanışma seferberliği de sürüyor. Yüzlerce gönüllü bir araya geldi. Depremzedeler için bağışlanan kıyafet ve yardım malzemelerini kutulayarak büyük bir dayanışma sergiledi.
2: Tabii Türkiye deprem deneyimini dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyor. 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan Venezuela'ya ilk yardım elini uzatan ülkelerden biri Türkiye oldu. AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki arama kurtarma ekipleri felaketin yaşandığı bölgede fedakarca

0: görev yapıyor. Enkazdan bir can kurtarabilmek için titiz çalışmalar yürütülüyor.
1: Acı tecrübeler umuda dönüşüyor. Türkiye'nin deprem kahramanları bu kez Venezuela'ya yardım eli uzatıyor. Dünyanın en tecrübeli arama kurtarma ekiplerinden AFAD ve TSK DAK deneyimlerini kilometrelerce uzakta sahaya yansıtıyor. Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin şoku atlatıldı. Şimdi kayıpların asgari seviyede tutulmasına ve yaraların sarılmasına çalışılıyor. Türkiye'den Venezuela'ya intikal eden 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeği de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. AFAD ekipleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri, doğal afet arama kurtarma timleri felaketin yaşandığı bölgede yerel halka umut oluyor. Depremin ardından ülke genelinde 48 uluslararası arama ve kurtarma ekibi faaliyet gösteriyor. Türkiye'de bölgeye intikal eden ilk ülkeler arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından Türk ekiplerin katıldığı arama kurtarma çalışmalarından görüntüler paylaşıldı. Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerin acısını kendi acısı bilen bir anlayışla hareket ettiği belirtildi. Venezuela'da görev yapan ekiplerin Türkiye'nin gücünü ve merhametini sahaya yansıttığı dile getirildi.

0: CHP'li gazeteci Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir kaynaktan aldığını söylediği çeşitli iddiaları ortaya attı. Ancak hem iddiaların özel İmamoğlu trolleri tarafından aynı cümlelerle dolaşıma sokulması hem de Zeyrek'in gazetecilik anlayışı meseleyi sorgulama ihtiyacı doğurdu. Analiz haberimizde Zeyrek'in iddiaları bir köşeye sıkışmışlık halinin yansıması olabilir mi sorusunu soruyoruz. Takdir milletin elbette.
1: Genç, yakışıklı, tuttuğunu koparan genç bir insanı, bir Manisalıyı, özgürü buraya çağırıyorum.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2014 yılında Özgür Özel'i Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu sözlerle ilan etmişti.
1: Dedim ki şu direksiyona geç bakalım. Arabayı iyi sürüyor musun? Direksiyona geçti, gayet güzel sürüyor. Dedim tamam, Manisa'yı hak ettin. Manisa'nın direksiyonu sana emanet dedim.
2: Kılıçdaroğlu Özel'i bu sözlerle övdü ama Özel o seçimde dahil bugüne kadar girdiği 7 seçimi kaybetti. Yani aslında Özel'in siyasi kariyerinde Kılıçdaroğlu'nu şaibeli kurultayla devirme dışında büyük bir seçim galibiyeti yok. Kılıçdaroğlu'nu da İmamoğlu'nun duygusal motivasyonuyla devirdi. 38. Olağan Genel Kurultay'daki şaibe yargı kararıyla tescillendi. Dünyanın ucunda bir gül açılmış. Bu yüzden mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı koltuğunu geri alan Kılıçdaroğlu'na karşı verdiği siyasi mücadelede ne kadar başarılı olduğu da tartışmalı. Özellikle Garip Dede Türbesi'ndeki hamlesi tepkileri de beraberinde getirdi. Özel İmamoğlu ikilisi Kılıçdaroğlu'na karşı mevzi kaybettikçe işler çirkinleşmeye başladı.
3: En güçlü lider Özgür Özel.
2: Son olarak gazeteci Deniz Zeyrek sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir iddia ortaya attı. Özel İmamoğlu ikilisinin troll ordusu sosyal medyada yaylım ateşi başlattı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum'la işbirliği yaptığı, yargı kararlarının bu şekilde alındığı tezviratını dolaşıma soktu.
4: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
2: Gazeteci Deniz Zeyrek'e cevap Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten geldi. Çelik, sosyal medya hesabından Zeyrek'e yönelik sert ifadeler kullandı. Çok güvendiğim bir kaynağım, Deniz Zeyrek isimli sözde gazetecinin belediyelerden para aldığını söyledi. Deniz Zeyrek gibi müptezellerin gazetecilik tarzı diye yazdı. Suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
4: Siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir.
2: Şimdi taraflar yargı önünde hesaplaşacak. Ancak gazeteci Deniz Zeyrek'in çamur at izi kalsın tarzı bir anlayışı olduğunu Türkiye daha önce de gördü. Zira Zeyrek, AK Parti milletvekili Mustafa Varank'ın Zekeriya Köy'de 100 milyon liraya havuzlu villa aldığını, tapu ve havuzbaşı fotoğraflarının elinde olduğu yalanını dolaşıma sokmuştu. Ancak Varank hem dava açmış hem de sosyal medyadan Zekeriya Köy'de 100 küsur milyonluk havuzlu villayı bırak, bir artı bir daire bile almadım. Azıcık haysiyetin varsa o elimde görüntüler var dediğin havuzdaki fotoğrafımı ortaya çıkart, yarın tüm görevlerimden istifa edeyim diye yazmıştı. Bu meydan okumadan sonra Zeyrek ne tapu kaydı ortaya koyabildi ne havuzbaşı fotoğraflarını. Bu yüzden Kılıçdaroğlu'na yakın kaynağımın verdiği bilgiye göre diye dolaşıma soktuğu tezviratların ne kadar itibarlı olduğu epey tartışmalı.
0: Ankara'nın Mamak ilçesinde bir otomobil ters şeride girerek servis aracının şarampole savrulmasına neden oldu. Kazada 8 kişi yaralandı. Kaza Lalahan semtinde meydana geldi. Servis minibüsü yol yapım çalışması nedeniyle dubalarla bölünmüş yolda ters şeride giren bir otomobile çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs şarampole savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. sürücüsünün yaptığı manevrayla yol kenarına devrilen servis aracında 6, otomobilde ise 2 yaralı vardı. İlk müdahaleleri olay yerine yapıldıktan sonra 8 yaralı hastanelere sevk edildi. İncelemelerin ardından otomobille servis aracı çekiciyle kaldırıldı. Evet, sosyal medyada bir beğeni Kocaeli Gebze'de az kalsın bir gencin canına mal oluyordu. İddiaya göre 16 ve 17 yaşındaki iki çocuk arasında bir beğeni yüzünden çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Talihsiz çocuk kalbinin altından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren gencin dalağı alındı. Saldırgan çocuksa tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Cuma günden beri yoğun bakım ünitesine yatıyor. Şu an dalağa alındı.
6: İddiaya göre TikTok'ta beyni yüzünden tartışma çıktı. Bıçaklandı ve dalağa alındı.
5: Benim çocuk, karşı çocuğun kız arkadaşına TikTok'tan beğeni veya mesaj atmış. Konu buradan ibaret.
6: Kan dondurucu olay Kocaeli Gebze'de 16 ve 17 yaşındaki iki çocuk arasında yaşandı. İddia o ki saldırının nedeni TikTok'ta atılan bir beğeniydi.
7: Arkadaşına demiş ki bu kıza sahip çık demiş. Ondan sonra ne olduysa anne diyor, celallendi diyor, beni bıçakla kovaladı diyor. Ondan sonra hatırlamıyorum kendimi diyor.
6: Talihsiz çocuk bıçağı görünce kaçtı ama kaçarken yere düştü. Ardından bıçaklandı ve ağır yaralandı.
5: Yapma diye kaçmış, orada tanık olan çocuklar da var. Düşünce iki araç arasında oradan bıçağı kalbinin altından iki sefer sallamış.
6: Bıçaklanan çocuk günlerce yoğun bakımda kaldı ve doktorlar dalağını aldı.
5: Cuma günden beri yoğun bakım ünitesine yatıyor. Şu an dalağı alındı.
7: Bekliyoruz şu an çocuğumun normal servise çıkmasını.
5: Hayaller vardı. Amcası gibi asker olmak istiyordu. Şimdi hayaller bitti.
6: Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli çocuksa emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Sonuna kadar peşindeyiz. Bu burada kalmasın. Bugün benim çocuğum olan, yarın başka çocuklar olacak. Olmasın istemiş kimseye.
0: Evet, yaz mevsimi geldi. Başta sivrisinekler olmak üzere haşerelerle mücadele de sürüyor tabii. Birçok kişi kimyasal ürünleri vücutlarına sürmek yerine çareyi doğada ve doğal ürünlerde arıyor efendim. 24 ekibi de Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nin kapısını çaldı. Sizler için doğal sivrisinek kovucu formülleri aldı. Gelin bakalım.
8: Yaz mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirdi. Havalar ısındı.

0: tındı. Sivrisinekler bazen can sıkıcı olabiliyor ancak onlardan doğal yöntemlerle kurtulmak mümkün. Sesleri uyku kaçırıyor, ısırıkları günü zehir ediyor. Ancak sineklerin düşmanları her evin mutfağında var. Basit doğal yöntemler hayatı size değil, sivrisineklere dar ediyor. Sirke, zeytinyağı, deterjan her evde mevcuttur. İşte bu basit malzemeleri birleştirerek sivrisinek derdinden kurtulabilirsiniz.
1: Sivrisinekleri toplamak istersek eğer bir yerde, örneğin beyaz sirkemiz var, yarım kap kadar. Bir zeytinyağı hemen ekliyoruz ve içerisine bir... Herhangi bir deterjan, bulaşık deterjanı da olabilir, şampuan da olabilir. Bu şekilde bunları karıştırarak böyle bir karışım elde ediyoruz, sıvı bir karışım. Bunun kokusu da gelecektir birazdan. Direkt sivrisinekleri çekici özelliğe sahip.
0: Lavanta suyunun içine okaliptus, karanfil, nane, limon yağlarını eklediğinizde doğal sivrisinek kovucu solüsyonunuzu oluşturabilirsiniz.
1: Lavanta suyumuz var, hidrolat diyoruz. Lavanta suyumuzu şöyle bir yaklaşık 100 ml'lik bir şişe içerisine alıyoruz. Uçucu yağlarımızdan nane yağı. Şimdi kullandığımız yağlar çok önemli. Tıbbi özellikte olması gerekiyor. Şu an kullandığım nane yağı tedaviye uygun olan nane yağından. 2 damla karanfil yağı ekleyeceğim. Karanfil yine koku anlamında sivrisinekler için oldukça etkili. Okaliptus yağı yine hem kaşıntıyı alacak hem de sinekleri uzaklaştıracak. 4 damla kadar ekliyorum. Ve son olarak limon yağı yine aynı şekilde. Zaten limon mekanik olarak da sivrisineklerden uzaklaştırıcı etkiye sahip. Bunları bu şekilde sprey formda karıştırabiliriz. İstersek etkiyi arttırmak için de yine lavanta yağı, çay ağacı yağı gibi, biberiye yağı gibi farklı yağlar da ekleyebiliriz.
0: Sivrisinekler limondan hiç hoşlanmıyor. Yarım limona bir miktar karanfil sapladığınızda sivrisinekleri kendinizden uzaklaştırmak mümkün olacaktır.
1: Sivrisineklerin aslında çok sevmediği kokular. O yüzden uzaklaştırıcı olarak limon ve karanfili bu şekilde mekanik olarak kullanabiliyoruz. Yarım limonun üzerine karanfil tanelerini, tomurcuklarını bu şekilde saplayarak yanımızda tutabiliriz.
0: Sivrisinekler ısırdıkları yerleri kabartır ve kaşındırır. Bu durum oldukça can sıkıcıdır. Ancak karbonatın içine bir miktar gül suyu damlattığınızda bu dertten kurtulmanız mümkün.
1: Kaşıntı için biz genellikle gül suyu kullanıyoruz. Az önce koruma için lavanta suyundan bahsetmiştik. Bir de gül suyumuz var. Yine tedaviye uygun gül suyu, yağı alınmamış gül suyunu ısırılan bölgeye direkt uygulayabiliriz. Ama daha etkili bir yolumuz var. Şöyle karbonat var elimde, basit normal bir karbonat. İçerisine gül suyu damlattıktan sonra bunu macun kıvamına gelene kadar karıştırmamız gerekiyor. Sonrasında bu macunu direkt ısırılan bölgeye sürebiliyoruz.
2: Antalya'da rafting yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi oldu. Bölgeyi ziyaret edenler sıcak havadan bunalınca kendini serin sulara atıyor. Turistler hem serinliyor hem de keyifli dakikalar geçiriyor.

0: adrenalin, heyecan, eğlence bir arada yaşandı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Antalya'da yerli ve yabancı turistler, Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda yer alan Köprüçay'da can yeleklerini ve kasklarını takarak kendilerini 14 kilometrelik serin ve coşkulu parkura bırakıyor.
1: Haftik sezonumuz başladı. Yaklaşık bir 2 ay falan oldu başlayalı. İnşallah şu an daha önce biraz azdı ama şu an okulların kapanmasıyla birlikte büyük bir yoğunluk bekliyoruz.
0: Rafting yalnızca adrenalin tutkunları için değil, sezonda binlerce kişiye de ekmek kapısı oluyor.
2: Götüreceğim işte. Burada güzel yere beğendim ben de. Müşteriler al falan. Her şey iyi.
3: Vallahi ben şimdi 5 sene buradayım. Okulla bitirdim. Sonra yavaş yavaş da yani gelecek zaman için düşünüyorum. Burada çalışıyorum. Sonra ne olacak bilmiyorum yani.
0: Bölgeye yılda milyonlarca turist geliyor.
1: Bu genelde bölge genelinde toplamda 3 milyon civarında turist ayarlıyoruz.
4: Efendim, bu haberle moderatör sabahı noktaladık, ancak bir yere ayrılmayın. Bizden sonra analiz sentezde Elif Akkaya Kurtel karşınızda olacak. Hoşçakalın.

Türkiye yola çıktığında yalnızca şehirleri değil, çağları birbirine bağlamayı hedefledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü işte bu vizyonun adımlarından biriydi. Boğaz'ın en kuzeyine, sert rüzgarların ve zorlu coğrafyanın tam kalbine kuruldu. Gözle değil, kararlılıkla çizilmiş bir projeydi bu. Ve arkasında Türkiye yüzyılı hedefini önceleyen bir irade vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan bu dev adım sadece ulaşım için değil, stratejik gelecek içindi. 2013'te temeli atıldı, 2016'da tamamlandı. 322 metre ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerinden birine sahip asma köprüleri arasında yer aldı. Ve yine dünyada aynı seviyede hem kara hem demiryolu taşımacılığına imkan tanıyan sayılı asma köprülerden biri olarak inşa edildi. Bu köprü sadece İstanbul'un trafik yükünü hafifletmedi. Orta koridorun en kritik bağlantı noktası olarak Çin'den Avrupa'ya uzanan ticaret yollarına yeni bir yön verdi. Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte ağır vasıta trafiğini şehir dışına çekti, zaman kazandırdı, maliyet düşürdü. İnşaat süreci klasik yöntemlerle değil, kamu-özel işbirliği modeliyle yürütüldü. Devlete yük olmadan planlandığı sürede tamamlandı. Yerli mühendisliğin, özel sektörün ve siyasi iradenin ortak imzası oldu. Ve o imza yalnızca çelik halatlarla değil, vizyonla atıldı. Köprünün her santimi geleceğe açılan bir kapı gibi tasarlandı. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü sadece bir geçiş noktası değil, Türkiye'nin ulaştırma ve mühendislikte geldiği seviyenin simgesi.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
3: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Fausto Zonaro, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine tanıklık etmiş, Doğu'nun büyüsünü Batı'nın resim geleneğiyle harmanlayan benzersiz bir sanatçı. 19. yüzyıl sonlarında İstanbul'a gelişi, onun sanat hayatında olduğu kadar kentin görsel hafızasında da derin izler bıraktı. Boğaz'ın değişken ışığı, Haliç'in sisle örtülü sabahları, sokakların gündelik hareketi ve sarayın ihtişamı, Zonaro'nun fırçasında canlı birer hikayeye dönüştü. II. Abdülhamit tarafından saray ressamı unvanıyla onurlandırılması, onun Osmanlı sanat hayatındaki yerini pekiştirdi. Askeri alayları, törenleri ve saray çevresini konu alan tablolarında güçlü bir gözlem yeteneği ve ustalıklı bir kompozisyon duygusu seziliyor. Ancak Zonaro'nun büyüsü yalnızca resmettiği sahnelerin resmi yönünde değil, İstanbul'un ruhunu yakalama becerisinde de saklı. Balıkçı teknelerinin telaşı, Üsküdar kıyılarının mahzun dinginliği ya da Galata sokaklarının gündelik coşkusu, onun tuvalinde hem gerçekçi hem de şiirsel bir anlatıma kavuşuyor. Zonaro'nun eserlerine bakıldığında yalnızca bir ressamın değil, İstanbul'a aşık bir gözlemcinin, her ayrıntıya dokunan bir hikaye anlatıcısının izlerini görmek de mümkün. Bu nedenle Zonaro, kentin kültürel belleğinde hala yaşayan bir renk olarak varlığını sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Ben Elif Akkaya-Kutar, analiz sentezle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla değerlendireceğiz bu süre zarfında. Dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine hızlıca bakarak başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi artık yaklaşan 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek. NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da NATO parlamento başkanları toplantısına katıldı. Avrupa Atlantik güvenliği tarihi dönemeçten geçiyor dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Mevcut küresel sistemin çöktüğünü ancak yerini neyin alacağının bilinmediğini dile getirdi. Erdoğan'ın gündeminde hem Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hem de Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatta vardı. Aynı zamanda Gazze'de yaşananların da altını çizdi. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesinde de Gazze'yi unutturmayacak. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında görüşme krizi Trump olacak, İran olmayacak diyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bugün Katar Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. Beyaz Saray kaynakları görüşmeyi Amerika Birleşik Devletleri tarafından Steve Witkoff ve Kushner'ın katılacağını açıkladı. Ancak İran tarafı görüşme yapılacağına ilişkin açıklamayı reddetti. Venezuela'da can kaybı 1719'a çıktı. AFAD ve TSK ekipleri sahada binlerce kişi hala kayıp. Venezuela'da 24 Haziran'da ikiz deprem meydana gelmişti. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 1719'a yükseldi ne yazık ki. Türkiye'den giden AFAD ve TSK ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kavurucu sıcaklara dikkat deniyor. Tehlikeli, nemli, sıcak günler geliyor. Avrupa'da ne yazık ki hayat kayıplarına neden olmuştu bu sıcak hava dalgası. Türkiye'yi de etkisi altına almış durumda. Sıcaklık 5 ila 7 dereceye yükselecek. Özellikle yaşlılar, kalp ve damar hastalıkları olanların daha dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar uyarıyor. Altın faiz artışı beklentisiyle sert düştü. Hem de öyle bir sert düştü ki 8 ayın en düşük seviyesinde en sert düşüş, aylık kayıp 2008'den bu yana en yüksek seviyede. Altın Orta Doğu'daki belirsizliğin azalması ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek enflasyon dizginlemek amacıyla faiz artırımlarındaki belirsizliğin artacağı beklentisinin devam etmesiyle, güçlenmesiyle salı günü %1,5 geriledi. Böylece altın Ekim 2008'den bu yana en sert aylık düşüşünü kaydetmiş oldu. Spot altının ons fiyatında da gerileme var, onu da belirtelim. Dünya Kupası'nda favoriler eleniyor. Almanya ve Hollanda'da saf dışı kaldı. Dünya Kupası'nda iki büyük sürpriz yaşandı. Kupanın favorilerinden biri Almanya'ydı. Uzatmaya giden karşılaşmada penaltılarla Paraguay'a yenilerek kupaya veda etti. Penaltılara giden Hollanda-Fas mücadelesinde de gülen taraf Fas oldu ve iddialı ekiplerden biri Hollanda'da elenmiş oldu diyelim ve hemen Ankara gündemi için 24 Ankara editörü Hande İpekgil'e dönelim. Günaydın Hande İpekgil, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Akkaya-Öktar. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Haftanın ikinci gününe geldik. Yoğun bir gündemimiz var bugün. Herkese kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Hemen başlayalım. Dediğiniz gibi yoğun bir gündemimiz var. Sıcak da bir gündemimiz var. Yeni bir operasyon haberiyle başlayacağız. Türkiye'nin altın ve kuyumculuk sektöründeki gözbebeği Kahramanmaraş merkezli vatandaşlarımızın emeğini, birikimini ve güvenini hedef alan sahtecilik ve dolandırıcılık yapılanmasına karşı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun detaylarını sizden alarak başlayalım Hande İpekgil.
1: Evet, operasyonu geçtiğimiz dakikalarda Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Elif Akkaya-Kutar, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde bir operasyon gerçekleştirildi. Sahte altın şebekesine yönelik geniş çaplı bir operasyondan bahsediyoruz. Darphane basımı gibi piyasa

0: Piyasaya sürülen düşük ayarlı ve düşük gramajlı zinet altınlarına ilişkin bir soruşturma yapıldı ve bu kapsamda da 71 şüpheli hakkında gözaltı işleminin başlatıldığını söyleyebiliriz. Ve tabii ki bu soruşturma kapsamında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma yürüttü. Darphanede basılması gereken çeyrek, yarım, tam altın ve ata lira gibi zinet eşyalarının merdiven altı atölyelerde düşük ayar ve aynı zamanda düşük gramajla üretildiği tabii tespit edildi ve bu kapsamda da ekipler düğmeye bastı. Parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında da teknik ve fiziki takip sonucu yine Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Mersin, Şanlıurfa, Bursa, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Kilis ve Sivas'ta da faaliyet gösteren şüpheliler bu şekilde tespit edildiler ve soruşturma kapsamına baktığımız zaman yine daha önce yapılan ara operasyonlarda da yaklaşık 11 kilogram ağırlığında gram, çeyrek, yarım ve altını ata altınıyla sahte basımda kullanılan 15 tane kalıp ele geçirildiğini yine belirtebiliriz. Bu operasyonlar kapsamında Darphane Genel Müdürlüğü'nün de bir incelemesi oldu ve o inceleme kapsamında da yine ele geçirilen altınların ayar değerlerinin olması gerekenden düşük olduğu, aynı zamanda da kalıplarının sahte olduğu tespit edildi. 30 Haziran sabahı da saat 06'yı gösterdiğinde 10 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi ve sulh ceza hakimliği kararı doğrultusunda da 71 şüpheli hakkında arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi ve gözaltılar da başladı. Operasyonlarda yine belirtelim, çok sayıda altın, sahte basım kalıbı ve suç unsuru materyaller de yine ele geçirildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki bu soruşturmanın yine çok yönlü bir şekilde sürdürüldüğünü de aktaralım Elif Akkaya Kuter.
1: Peki, çok teşekkür ediyor Sandi Pekkil. Şimdi Ankara'da hummalı bir şekilde hazırlıklar devam ediyor. NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek. Öncesinde İstanbul'da dün NATO parlamento başkanları toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Orada yaptığı önemli açıklamalar vardı. Bunlarla devam edelim. Buyurun.
0: Evet, Ankara önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Dolayısıyla Ankara'daki aslında hem güvenlik çalışmaları hem de zirve ile ilgili özel çalışmalar elbette ki devam ediyor. Başkent artık NATO zirvesi hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlıyor da diyebiliriz. Tabii bu zirvenin önceliği İstanbul'da başladı. Onu da belirtelim hemen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da toplanan NATO parlamento başkanlarıyla bir araya geldi. Dünyadaki mevcut küresel sistemin çöktüğünü burada yapmış olduğu konuşmada dile getirdi. Bir kez daha yineledi. Aynı zamanda Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir süreçten geçiyor diye de belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Eski kalıplar, eski ön kabulle birebir yıkılırken yerini neyin alacağı, neyin ikame edeceği de bilinmiyor henüz dedi. İstikrar yerine gerilimin arttığı bu dönemde özellikle dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii önemli mesajları vardı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan zirve ile ilgili de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Türkiye'nin zirveden beklentilerini özellikle sıraladı ve Ankara zirvesi tecrübesi paylaşımın en güçlü zemini olacaktır dedi özellikle. Ve tabii zirveden temel beklentimiz de müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, aynı zamanda ittifak dayanışması ve birlik ruhunu da yine güçlendirecek neticelerin elde edilmesidir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terörle mücadelede yine Erdoğan'ın gündemindeydi. Terörü tamamen bitirme noktasındaki ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isteriz ki beklentimiz ittifaktan çoktur ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önemli mesajlar vermişti. Tabii yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz de dedi Cumhurbaşkanı ve ABD İran mutabakatı ile ilgili de yine gündemle ilgili de yine konuştu. İsrail'in ateşkesi baltalamasına da yine izin verilmemesi gerektiğini özellikle belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Bugünün sıcak gelişmelerinden biriydi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmet Yetişkin ve 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Buyurun, detayları sizden alalım.
0: Evet, adliyeye sevk edildiler ve soruşturma kapsamında da gözaltına alınan yetişkinle birlikte 11 şüphelinin tutuklandığını hemen aktaralım. İzmir'de Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü bu soruşturma. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında da aralarında Seferihisar Belediye Başkanı'nın olduğu, aynı zamanda Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önceden hatırlayacak olursanız emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından da adliyeye sevk edilen şüphelilerden baktığımız zaman Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve yerel seçim öncesinde Veli Ağbaba'ya para transferi gerçekleştirildiği ileri sürülen CHP'nin eski milletvekili, eski İzmir milletvekili Taceddin Bayır'ın oğlu Güzel Bahçe, belediye meclis üyesi Doğuş Bayır, aynı zamanda adli kontrol şartıyla da bu kapsamda serbest bırakılmışlardı. Seferihisar Taş Dibi mevkiinde de kaçak yapı sahibi olduğu iddia edilen EK'de yine savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti. Belediye başkanı ve 19 kişi daha sonra adliyeye getirilmişti. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve beraberindeki 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Belediye Başkanı Yetişkin de tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, biliyorsunuz, belediye başkanı ile birlikte 11 kişinin de yine bu kapsamda tutuklandığını belirtelim Elif Hakkaya Kutar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar dönelim Ankara'nın yoğun gündemine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği de yoğundu. Telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Kimlerle görüştü?
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin elbette ki diplomasi trafiği oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Erdoğan hem Almanya Şansölyesi'yle ve Türkmenistan Milli Lideri'yle birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hem ikili ilişkiler hem de küresel ve bölgesel konular bu iki görüşmede de yer aldı. Erdoğan Almanya Şansölyesi Merz'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi öncelikle ve Türkiye-Almanya ilişkileriyle birlikte bölgesel ve küresel konularda bu görüşmede ele alındı. Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkileri özellikle geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun için karşılıklı adımlar atmayı yine sürdürmenin önemli olduğuna bir kez daha dikkat çekti. Ve görüşmede Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesiyle ilgili de tabii konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve transatlantik bağında yine muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konmasının beklendiğini özellikle belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelendirilmesi için attığı adımları, gayret gösterdiğini özellikle belirtti bu görüşmede. Ve tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan, az önce de söylemiştik, Merz'de görüşmesinden sonra da Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı ile yine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede de liderlerin Türkiye-Ermenistan ikili ilişkileri, aynı zamanda yine bölgesel ve küresel konuları da ele aldıklarını belirtelim. Erdoğan görüşmede Türkiye ile Türkmenistan'ın işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini ve bunun için de adımlar atmayı özellikle sürdüreceklerini ifade etti. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Türk Devletleri Teşkilatı'nın, biliyorsunuz, 13. zirvesi ve COP31 iklim zirvesine de yine davet etti kendilerini ve doğum günlerinde kutladılar Elif Hakkaya Kutar.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Gelelim bugünkü programına. Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı yoğun. Neler var?
0: Evet, bugün kabine toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında saat 16'da külliyede toplanacak kabine. Tabii Türkiye'nin gündeminde öne çıkan başlıklar var. Bunlardan bir tanesi elbette ki NATO zirvesi olacak. 7-8 Temmuz tarihleri arasında biliyorsunuz Ankara'da bir zirve gerçekleşecek. Tabii kabinenin öncelikli gündem başlıklarından biri de NATO zirvesi olacak. 32 ittifak ülkesi üyenin tabii yanında yer aldığı pek çok ülkede yine hükümet ve devlet

Devlet başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek bu toplantı ve zirve öncesi elbette Ankara'da hazırlıklar devam ediyor. İşte o son hazırlıklar kabinede görüşülecek, alınacak ilave güvenlik tedbirleri de yine masaya yatırılacak kabine toplantısında.

0: Görüşme tabii ki önemli ve gözlerde bu ikili görüşmede olacak elbette ki iki ülke ilişkileri ve aynı zamanda da savunma sanayi olmak üzere farklı alanlardaki işbirliklerinin de yine bu görüşmede ele alınmasını bekliyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. Elbette ki Orta Doğu'daki gelişmeler yine kabinenin gündem başlıkları arasında. Barış diplomasisi elbette konuşulacak. Ankara-Washington hattında da yeni bir dönemin kapılarını aralayacak elbette. Tarihi görüşmenin hazırlıkları da yine gözden geçirilecek. Kabinedeki bir diğer önemli başlığa baktığımız zaman terörsüz Türkiye hedefi son zamanlarda özellikle hem meclisteki çalışmalar hem sahadan gelen yine anlık bilgiler biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletiliyor, raporlar iletiliyor. Elbette terörsüz Türkiye süreci kapsamında hem silah bırakma hem fesih süreci son durum istihbaratı yine kabinede ele alınacak. Yasal düzenleme çalışmaları da elbette çok önemli. Yasal düzenleme çalışmalarında gelinen son noktada yine kabinenin öncelikli gündem başlıkları arasında yer alıyor. Ekonomideki gelişmeler de yine görüşülecek kabine toplantısında. Özellikle kamu görevlileri, memur ve emekli maaşlarının Temmuz ayında gerçekleşecek olan artışların yanı sıra enflasyonla mücadelede yine kabinenin öncelikli başlıkları arasında olacak Elif Akkaya Kuter.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Şimdi az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Parlamento Başkanları toplantısındaki konuşmasına değinmiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da önemli açıklamaları vardı bu programda. İsterseniz onun detaylarını da hızlıca alalım sizden.
0: Evet, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da konuşması gerçekleşmişti. Hatta dün tam da bu saatlerde o görüşme evet. gerçekleşti. Ve tabii Meclis Başkanı'nın da bir hitabı olmuştu. Öne çıkan özellikle benim dikkat ettiğim başlıklardan bir tanesi de tabii Türkiye'nin aslında bölgesel gelişmelerdeki ara buluculuğunun rolüne özellikle dikkat çekti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Elbette NATO bir araya geldiğinde savunma öncelikli başlıklardan biri oluyor. Ancak savunmanın yanında aslında NATO'nun barıştan yana olduğunu ve barış sürecinde özellikle desteklemesi gerektiğini vurgulamıştı. Tarihi bir çağrıda bulunmuştu. Dünya tabiri caizse yeniden yıkılıyor, yeniden yapılıyor. Eski ezberlerin hiçbirinin geçerli olmadığı bir dönemdeyiz, bir döneme giriyoruz. Burada yeni yapıcı fikirlerin her zamankinden çok daha önemli olduğunu belirtmek isterim demişti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, gelin hep beraber kendi meselelerimizi konuşmakla birlikte yeni bir dünyanın yine kuruluşunun kapılarını sonuna kadar açalım çağrısında bulunmuştu Meclis Başkanı. Tabi İran ve ABD'deki bu süreci, Orta Doğu'daki gerilime de ayrı bir parantez açmıştı Meclis Başkanı. Olası provokasyonlara özellikle dikkat çekmişti ve İsviçre'de başlayan müzakerelerin sonuna kadar başarıyla sürdürülmesi, aynı zamanda ABD ile İran arasında kalıcı, adil ve barıştan yana bir tabii tutumun yine sağlanmasının temenni ettiğini de yine özellikle belirtmişti. Tabii İsrail'in soykırımlarına da yine değindi Meclis Başkanı ve Filistin'de yaşananlarla da ilgili net konuşmuştu. İki devletli çözümden başka bir yol yok ifadelerini kullandı Meclis Başkanı.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara editörü Hande İpekgil. Size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısacık bir araya gidiyoruz. Sonra konuklarımızla karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: ayol, çok zenginim de hiç mutlu değilim. Çünkü vitaminlerim düşük. Bir tek benim mi? Herkesin düşük. Ama müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Asıl zenginlik sofrada başlar. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Bu Türkiye'de bir ilk. Hem tane tane hem lezzeti şahane. Bir şey diyeyim mi? Bu pilavla aşık atılmaz. Bu pilava ancak kaşık atılır. Vitaminli mineralli olmasından belli. Yaylı'dan geldi
1: belli. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Vitaminli mineralli olmasından belli. Yayladan
2: geldi belli. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap
5: basit. Testik.
6: Tekrar dön.
7: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
6: Heh, tam zamanında.

0: Sen saçın jest oldu. Bankkartın jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. Bitkiseren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık bizimle. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın efendim, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Biz konuşmaya başladıktan kısa bir süre sonra da Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu stüdyoda bizimle birlikte olacak diyelim hocam. Biz başlayalım. Mutabakat görüşülüyor ama bir taraftan da yüz yüze görüşme belirsizliği.

0: devam ediyor. Trump olacak bugün görüşme diyor Doha'da. İran ise olmayacak diyor. Hocam bugün görüşme olur mu olmaz mı, ne dersiniz?
1: Yani aslında bu görüşmenin geleceğini biraz da belirleyecek konu benim anladığım kadarıyla Elif Hanım NATO. Yani NATO toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın NATO'ya yapacağı liderlik konusu. Yani eğer görüşme gerçekleşecekse bu görüşmenin sadece ama sadece altını çizerek söylüyorum, devletimizin etkisiyle olacağını adım kadar eminim. Çünkü Trump o görüşmeyi yapmadan, yani Sayın Cumhurbaşkanı, çünkü biliyorsunuz NATO meselesinde de çok etkiliydi. Trump'ın gelme kararının değişmesinde de çok önemli bir etkiye sahipti. Eğer Trump bu görüşmeye gidecekse bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın girişimleri aracılığıyla olacaktır. Ama Trump bu görüşmeye gitmezse İran meselesindeki konunun artık Ukrayna-Rusya meselesindeki stratejik yıpratmaya dönüşeceğini çok rahat söyleyebiliriz. Veya şu da olabilir, ikinci bir seçenek daha var. Çünkü biliyorsunuz siyasette seçenekler bitmiyor. Konu NATO'ya bırakılır. Yani belki buradan bir çözüm üretilebilir, belki buradan bir çözüm sağlanabilir. Tarafların bir araya gelmesi NATO'dan, NATO toplantısından sonra ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu belirsizlik devam ederken belirsizliği ortadan kaldıracak ana faktör, yani yegane faktör diyelim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortaya koyduğu küresel siyaset çözümü ve bu iradedir. Bu yüzden ben Trump'ın bu toplantıya katılma meselesinin artık biraz da geleceğe yönelik atacağı adımlarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu adımlar stratejik adımlar değil. Yani ben Trump'tan zaten stratejik bir adım beklemiyorum ama devlet liderleriyle kuracağı ilişkiler, işte Sayın Cumhurbaşkanımızla kurmaya çalıştığı ilişki, ben böyle tanımlıyorum bunu, veya işte yeniden küresel siyasette alacağı kararların etkili olması açısından İran meselesinin çözülmesini artık o da istiyor. Ben böyle anlıyorum biraz. Ama hep söylüyoruz, arkada İsrail var. Masa altında olan, hakikaten masanın bozulması için elinden geleni yapan da bir İsrail var. Dolayısıyla Trump'ın İran'la müzakereden önce İsrail'i ikna etmesi ya da İsrail'i masanın altından çıkarması gerekiyor. Bu da dediğim gibi ya geleceğe yönelik toplantılarla ya da NATO gibi toplantılarla çok yakından ilişkili olacak ya da Trump belirli kararları belirli süreçlerde açıklayan bir isim olduğu için bu meselenin çözümünü biraz da NATO'ya bırakacak gibi görünüyor. Eğer bu toplantı yüzde gerçekleşmezse. Gerçekleşme ihtimaliyle alakalı durum da şöyle Elif Hanım bence. Yani Trump o masaya eğer oturacaksa bütün sorunların çözülmüş olması ve bu masadan kesin bir zaferle ayrılacağını hem ABD hem de dünya kamuoyuna anlatması gerekiyor. Böyle bir süreç olmazsa Trump'ın oturma ihtimali çok zayıf. Çünkü Trump biliyorsunuz aynı zamanda ABD başkanı değil, yani popülist bir kişiliğe de sahip olan, biraz da işte narsist yapıya sahip olan bir karaktere de sahip. Dolayısıyla kendini ikna etmeden önce onun yanındaki insanların da ikna olması gerekiyor. Bu onlar ikna olacak ki sonra Trump ikna olacak. Bütün süreçlerde bunu gördük. Hatta bir parantez açayım. Hatırlarsanız İran'la saldırı yapmadan önce Netanyahu'nun işte sözde İsrail'in ona verdiği İran raporları vardı ve Trump ikna edilmiş şekilde bu savaşa girdi. Ya da işte bu çatışmaya girdi. Şimdi aynı mesele Trump'ın o masaya oturmasıyla alakalı. Eğer Trump'ın etrafındakiler ikna olursa ve bunlar Trump'ı ikna ederse, Trump kesinlikle oradan bir zaferle ayrılacağını düşünürse muhtemelen o masaya oturacak. Üçüncü olarak da bu. Yani Trump bir zafer elde edemeyeceğini düşünürse o masaya oturmaz. Ama kesin bir zafer elde edeceğini düşünürse muhtemelen o masaya oturacak. Ama şu an itibariyle İran'ın konuşmaları Trump'ı zor durumda bırakıyor. Trump bir zafer elde edemeyeceğini düşündüğü için, ki şu an kişisel kanaatim o, o masaya oturma ihtimali çok zayıf. Ama bu belki de önümüzdeki dakikalarda değişebilir Elif Hanım.
0: Evet. Şimdi hocam hani dediniz ya Trump'ın önce etrafını ikna etmesi gerekiyor. Şimdi tabii ki biraz da İsrail'siz masaya oturma fırsatı veriyor NATO. Aynı zamanda işte bu zamana kadar İsrail'le bir hareket ediyor gibi görünmesi değil aslında öyle olması, ama son zamanlarda birazcık da bu durumu değiştirmeye çalışmasıyla da ilgili sanıyorum, değil mi? Bunu mu, aslında birazcık da bunu mu ispat etmeye, anlatmaya çalışacak?
1: Yani eğer önümüzdeki günlerdeki toplantılara bakılır ve Trump işte sürekli olarak İsrail'in bir düşman, bir tehdit, bir güç olarak gördüğü, Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımızı dile getirerek NATO'ya toplantısına katılacağını söylüyorsa, evet kesinlikle böyle bir adımı Trump atmaya çalışıyor. Yani Trump bütün konuşmalarında, hatta ABD'nin kendi iç kamuoyunda da var bu işte. Mesela program öncesinde bazı gazetelere baktım ABD'deki. Onların temel argümanları şu: Trump yeni bir işte siyaset üretmeye çalışıyor ama bu bağımsız olabilecek mi? Tabii bağımsız olabilecek mi'nin altını doldurmuyorlar. Yani açık belirtmiyorlar ama burada İsrail'i kastettikleri çok açık. Dolayısıyla NATO gibi toplantılar ya da işte Trump'ın kendisini biraz daha ön plana çıkarmaya çalıştığı, kendi kararlarını almış gibi görünmeye çalıştığı siyasal konjektörler Trump için de çok büyük bir fırsat. Yoksa Trump'ın bu tür toplantılarda ne kadar şovmen davrandığını hepimiz biliyoruz. Önceki toplantılarda liderleri ittiği, onlarla tokalaşmadığı, fotoğrafta ön kareye çıkmak için neler yaptığını, yani Trump'ın o toplantıları bir şova çevirmeye çalıştığını biliyoruz. Ama şimdi burada bunu yapamayacağını biliyor Trump. Çünkü böyle bir ortam yok, böyle bir lider yok. Karşısında güçlü bir lider var. Bir de şunu da unutmayalım Elif Hanım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Rusya'yla da çok iyi ilişkileri olan bir lider. Sayın Cumhurbaşkanı Çin'le ilişkileri iyi olan bir lider. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünyada ilişkilerinin iyi olmadığı liderler artık, ya devlet liderleri artık yok. Şimdi Trump bunu görüyor ve dolayısıyla da böyle bir liderle karşılaşacağını biliyor. Yani onun zihnindeki Erdoğan figürü artık dünyada küresel siyaset etkileyebilen, aynı zamanda yönetebilen ve bütün devlet liderleriyle diyalog kurabilen bir karizmatik lidere evrilmiş durumda. Böyleydi. Trump anladığım kadarıyla bunu bu süreçte yeni anlıyor. Bu yeni anlamasının arkasında da söylediğiniz gibi İsrail baskısı var. Yani Trump bu İsrail baskısından kurtularak İran meselesini çözüme kavuşturamıyor. Kudüs meselesini çözüme kavuşturamıyor. Gazze meselesini çözüme kavuşturamıyor. Ve Trump daha İran'la anlaşma yapmadan bir gün öncesinde İsrail Lübnan'a saldırıyor. Şimdi dolayısıyla Trump'ı ortada bırakan bir İsrail olduğu için Trump bu defa İsrail'siz ya da İsrail'den bağımsız ya da kendisinin biraz daha fikirlerini ön plana çıkartacak bir ortam arzulama peşinde. Bunu da NATO'da yakalayabilir. NATO'daki yapacağı açıklamalar bu anlamda bence çok önemli. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte ortaya koyacağı kararlar, Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte yapacağı açıklamalar, mesela bunlar da çok önemli. Bence sadece İran'ın değil, Gazze'de dahil olmak üzere bölgedeki bu kaosu bitirme, bu kaosun biraz da azalmasını tetikleyecek gelişmeler, Sayın Cumhurbaşkanı'na vereceği mesajlar da mesajlarla birlikte yakından ilişkili. Hadi diyelim çok net mesajlar vermedi. İsrail lobisi yine işte Trump NATO'ya geldiği süre içerisinde biliyoruz ki çok ciddi baskı yapacak. Bu defa yapacağı eylemler çok önemli. Mesela işte uçak motorlarından tutun yapacağı anlaşmalar ve benzeri süreçler aslında biraz da niyet göstergesi olacak. Bu yüzden ben de sizin gibi aynı şeyi düşünüyorum. NATO Trump'a daha bağımsız karar alabilme veya İsrail'in etkisi olmadan alacağı kararları küresel siyasete angaje etme yönünden bir alan sunabilir. Bunu bekleyip göreceğiz.
0: Evet, aslında bir bu kadar çok jeopolitik gerilim varken Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi birçok anlamda yeni dönemin yol haritasını belirleyecek kritik bir eşik olacak gibi görünüyor hocam. Çünkü o kadar fazla gerilim, o kadar fazla konuşma, görüşme olacak ki oldukça önemli bir toplantı olacak. Şimdi hangi liderler,
1: Elif
0: hangi...
1: Elif Hanım şunu... Şunu ekleyeyim müsaadenizle.
0: Tabii ki.
1: Yani tam siz söylediğinizde aklıma geldi. O yüzden kaçırmak istemedim verdiğiniz o pası. Şöyle diyelim, yani düşünün, Trump NATO'nun güçsüzlüğünden, NATO'nun onu yalnız bırakmasından, NATO'nun işe yaramadığından, hatta alternatif bir NATO'dan bahsederken geliyor buraya. Şimdi o kadar böyle hani çapraşık bir durum ki Trump'ın yaşadığı bu siyasal kaos. Böyle dedikten ya birkaç ay önce, iki ay önce, üç ay önce bunu diyordu Trump. Şimdi üç
0: belki
1: ay sonra...
0: Belki o kadar bile olmamış

0: olabilir hocam. 2-3 ay bile değil. Çok kısa bir süre önce söyledi.
1: Doğru, yani sürekli aynı şeyleri söylediği için zaman aralığını tutmak hakikaten güç, doğru diyorsunuz. Şimdi bütün bunları söylerken böyle bir toplantıya ben işte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Erdoğan'ın çağrısıyla gidiyorum demesi de çok ilginç. Yani bir taraftan önemsemediği, yani onu kızdıran, belki İran'da işte onun tabiriyle onu yalnız bırakan bir birliktelik var. Ama öteki taraftan kızdığı, onu önemsemediği gibi göründüğü ve bir taraftan da eleştirmeyi hani bir kanun haline getirdi. Çünkü ne zaman NATO ile alakalı konuşulsa bir eleştiri yapıyor. Getirdiği bir alana dahil olmaya çalışan bir Trump'tan bahsediyoruz ve onun gelme sebebini NATO liderinin önünde açıkladı. Şimdi bu bence çok önemli ayrıntılar. Yani dünyanın dikkat çekmeye çalıştığı konular biraz da bunlar. ABD medyasında konuşulan şey de bu. Yani mesela işte Washington Post'ta şöyle bir analiz vardı 2 gün önce. Eleştirdiği yere gidiyor. İşte NATO'nun güçsüz olduğunu iddia etmişti gibi söylemler var. Hani buna rağmen, bütün bunlara rağmen NATO toplantısına katılacak olması ve katılma sebebinin de sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünün üzerine şekillenmiş olması, bu toplantıyı ayrı bir yere koyuyor, ayrı bir yerde tanımlıyor. Ve NATO'nun da gerçekten işlevsiz hale geldiği, işte Gazze'deki katliam konusunda, Ukrayna meselesinde ve dünyadaki yaşanan çeşitli sıkıntılarda etkisiz kaldığı bir zaman aralığında Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde gerçekleşmesi bence çok büyük önem arz ediyor. Bunun altını çizmek istemiştim. Siz bu noktayı söylerken ben de bunu ifade etmek istedim.
0: Çok teşekkür ediyoruz Adem Hocam. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz
2: Günaydın
0: Mustafa
2: hocam,
0: Bey.
2: günaydın.
1: Günaydın Mustafa Bey, hoş geldiniz.
0: Şimdi şöyle oldu, bağladık gibi oldu. Size de o yüzden bağlayarak sorayım. Şimdi Trump diyor ki olacak Doha'da görüşme, İran'da olmayacak diyor. Bir taraftan da işte NATO bu anlamda da kritik bir eşik olacak. Bir yol haritası belirlemede, çünkü bu kadar fazla jeopolitik gerilim varken herhalde bu gerilimlerin bir yeni dönemin yol haritasını belirleme açısından önemli olacak diye bağlayıp hocam iki soruyu da cevapladı. Buyurun, sizden de bu şekilde alalım.
2: Öyle tabii, onun ya İran'ın fazla ısrarcı olmasını doğrusu çok beklemiyorum. Çünkü yani neyi zorladığını bilmiyorsa eğer bu iyi olmaz. Neyi zorladığını bildiğine dair de herhangi bir açıklamasını görmedik İran'ın. Hani işte önce onlar vurdu, sonra bu şöyle oldu falan diye, hani bir böyle bir bizim hani dünyanın da artık bunu yaptıktan sonra adamı hala orada toplantıya mı bekliyorsun diyebileceği bir şey görmedik İran'dan. O bakımdan değerlendirmemizi buna göre yapıyoruz. Yani bunu bilmiyor olmak bizim eksiğimiz değil. Sonuç halinde İran'ın bize bunu duyurması lazım, dünyaya bunu duyurması lazım. O yüzden çok beklemiyorum hocam gibi, yani son anda bir değişiklik olabilir beklentisi bende de var. Çünkü iki tarafında daha fazla bu gerginliği kaldırma potansiyeli çok yok. Dünyanın da çok yok. İşte bu son tarafların karşılıklı birbirini vurması çok da büyük bir etki yaratmadı, değil mi? Sen ekonomi tarafını daha iyi takip etmişsindir.
0: Evet.
2: Hani eyvah tekrar başa dönüyoruz kaygısı neredeyse oluşmadı. Piyasada da
0: Çok
2: oluşmadı.
0: kısa bir.
2: Çünkü bunu istemiyorlar da beklemiyorlar da. O yüzden öyle devam eder diye düşünüyorum. Belki İran'da hani bu NATO vesaire filan diye biraz daha Amerikalıların geri adım atacak pozisyonda olabileceğini düşünüyor olabilir. Öbür taraftan Marco Rubio'nun bir açıklaması vardı, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın. Hani Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunuyor. Ve diyor ki işte siz bu Hürmüz'ün açık tutulmasını sağlayın. İşte İran'ın gemileri vurmasına mani olun. Ve buranın bir açık deniz yolu olarak kalmasını sağlayıp mayınları temizlettirin. Bunu yapmıyorsunuz, yapmıyorsanız varlığınızın ne manası var? Ne iş yaparsınız siz? bu savaşa hiç girmemenizi sağlarız mesela, değil mi? Yani Birleşmiş Milletler dediğin şey ne işe yarar? Amerika'nın tek başına bir savaş çıkartmamasını sağlar. İsrail'in tek başına bir savaş çıkmamasını sağlar. Savaş çıkardığında ve katliam yaptığında İsrail'e müdahale eder. Ettirdin mi? Hayır. Şimdi ben bulaştırdım, gelsen temizle. Ben bu kadar pislik görmedim, bu kadar yüzsüzlük, bu kadar çirkinlik görmedim. Hakikaten yani Amerikalıların da, Amerikan yöneticilerin de bir onuru vardı yani bir yere kadar. George Bush hariç. Ama burada hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Ne Allah'tan korku var, ne kuldan utanma var. Biri olmayınca öbürü olmuyor zaten. Maalesef öyle bir şey var. Hani ben biraz daha hani kusura bakmasınlar da, Amerika tabii göçmen ülkesi. Ama son tahlilde bir Amerika'nın kurucu kaynağı var. Avrupa, Amerika'nın kurucu kaynağı. Ve bir biçimde ülkeye sahip çıkacak olanların da yine o kurucu kaynak olacağını düşünüyorum. Genelde böyle olur çünkü. Hani olsun, onlar iyi, bunlar kötü filan, öyle bir ayrımım yok. Kimsede de olduğunu sanmıyorum. Ama son tahlilde bu böyle olur yani. Bütün yeniden kendini kurucu pozisyona sokan, tarihin getirdiği noktada yeniden kurucu olan milletlerde o kişilere baktığınız zaman böyle bir şey görüyorsunuz. O yüzden bu Marco Rubio gibi, işte birçok diğerleri gibi sonradan Amerikalıların bence ciddi bir handikapı var. Ya çok fazla tutucu oluyorlar, ya şeyleri, siyasetleri tam oturmamış oluyor, karakterleri tam oturmamış oluyor. O yüzden Obama'da da gördük biz bunu. Yani beyaz gibi davranma konusunda kendini yırttı adam. Ona bir NATO şey ne söylemesi ayıp Nobel ödülü verdiler. Herifin eli ayağına dolandı. Çünkü rüşveti peşin aldı. Ondan sonra ne yapacağını bilemedi. Şimdi Trump biraz daha kendine özgü davranıyor. Yine buna da iyi kötü falan demiyorum. Kendine özgü davranıyor. Biraz da başkan yardımcısında o anlamda bir şeyim var. Yani bir kendine özgü davranma konusunda bir örnek sergileyebilir. Ama gördüğüm kadarıyla da onu biraz sistemin dışına itmeye çalışıyorlar. O da buna zaman zaman açıklamalarıyla itiraz ediyor. Fakat henüz daha sesini yükseltmemiş değil. Orada biraz askeri terbiye var gibi görünüyor. Çünkü birkaç açıklamasını gördüm. Hep orada yani Trump var ve başkanımız o şeyinde. Hani liderin önüne geçmek yahut onun böyle paraleline geçmek istemiyor. Bu da onun açısından iyi bir şey. Zaman çok geçerse yıpratıcı olur ama şu anda onu koruyabilecek durumda, ona fayda sağlayabilecek durumda bu tavır. Onun dışında Rubio gibilere çok fazla şey yapamıyorum. Devlet adamı gözüyle bakamıyorum. Mutlaka yapıp ettiklerinde bir mekanizmanın parçası oldukları için o unsurlar var. Ama kişisel karakterler artık belirleyici. Herkes kendi alanına liderlik yapıyor. Sadece ülke liderleri önemli değil. Aynı zamanda kendi alanlarında liderlik yapanlar da önemli. Ve mesela 3 kişilik bir, bana göre 3 kişilik bir ekibi var. Steve Witkoff, Jared Kushner damadı. Steve Witkoff da her konuda şeyi, müzakerecisi. Sorun çözücü ekip bu. Onların yanına ben biraz da Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ı ekliyorum. Bu üçü sorun çözme ekibi olarak görevlendirilmiş. Bunlar siyasetçi, politikacı, tırnak içinde karar verici falan değil. Sadece sorun çözücü. her türlü şeyi gidip konuşup çözmek üzere kurgulanmış. Ve bunların da memnun olduğunu düşünüyorum. Mesela onlarla ilgili hiçbir tartışma çıkmadı şu ana kadar. Yani Amerikan medyasında tarafında da çıkmadı. O yüzden bir sorun çözücü mekanizma olarak çalıştığını düşünüyorum. İran konusunda da belki bu sorun çözücü, sorunu çıkartıyorlar ayrı bir bahis. Ama sorunu çözerken de bir şey istediklerini düşünüyorum. İşte Marco Rubio gibiler de sonra gidip Birleşmiş Milletler'e çemkiriyor. Halbuki mevzu o değil. Olsa hani işte Witkoff çemkirsin, sana ne? Bu mevzularda sen yoksun ki zaten. Dışişleri Bakanı'nı bir yerde gördünüz mü? Yok, başkan yardımcısı gidiyor şeyleri yapmaya, görüşmeleri yapmaya. Dışişleri Bakanı şu sıralar Küba ile savaş çıkartma peşinde. Neden? Eski Kübalı, Küba göçmeni ve oradan orayı özgürleştirecek kafasına göre, kendine göre. Scarface filmini izlemiş miydiniz?
0: İzledim.
2: Orada da Al Pacino bir Küba göçmeni rolünü oynuyor. Etrafında bazı tipler var. Şimdi bir tane karakter var, unuttum adını. Yani her şeyi batıran bir karakter. O yüzden orada da her şeyi batıran karakter diye gözümün önüne Küba göçmeni olduğunu öğrendikten sonra işte Marco Rubio geliyor. Neyse, bu işi herhalde bir yere kaldıracaklar diye düşünüyorum. Çünkü hem Pakistan'ın, hem Suudi Arabistan'ın, hem Türkiye'nin önemli bir rolü var bölgede. Ve onların her birinin bir şekilde dahil olduğu bir süreci Trump baltalamasına izin vermeyecektir.
0: Peki şimdi hocam, az önce dedik ya, şimdi NATO'da gerçekten kritik bir eşik olacak yeni dönemin yol haritasını belirlemede diye, çünkü bu kadar çok jeopolitik gerilim varken tabii liderlerin başlıkları genellikle de işte kendileriyle, kendi ülkeleriyle ilgili olacak diye tahmin ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da zirve öncesi gerçekleşen parlamento başkanları toplantısında konuştu. Herhalde sadece Cumhurbaşkanı'nın gündeminde diğer ülkelerin yaşadığı sıkıntılar da olacak. Bunların başında da işte yaklaşık 2 yıl geride kalırken, hatta sanıyorum 3 yıla dönüyoruz ki öncesine değil, asıl gerilimi sayarsak Cumhurbaşkanı gittiği bütün diplomatik görüşmelerde, yaptığı tüm görüşmelerde Gazze'yi ilk sıraya koymuştu. Yine öyle olacak gibi görünüyor. Yaptığı konuşmada dedi ki İsrail'e karşı NATO'nun desteğini istedi. Filistin'deki toprak gaspına yine dikkat çekti. İki devletli çözüme vurgu yaptı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesinde herhalde gündeminin ilk başlığı yine Gazze olacak.
1: Şimdi Elif Hanım, biz öyle bir küresel siyaset dönemine girdik ki artık bu dönemde bence devletlerden ziyade devlet liderlerinin etkisi çok daha fazla. Yani mesela artık ben şunu görüyorum, hatta birkaç defa izledim de, devlet liderleri kendi aralarında konuşurken, mesela Sayın Cumhurbaşkanı konuştuğunda işte Erdoğan konuşuyor diyorlar. İşte ama Almanya Başkanı konuşurken, devlet başkanı, Alman lideri konuşuyor diyorlar. Şimdi bu çok önemli bir fark. Niye önemli bir fark? İsmen bilinen liderler bütün toplantılarda çok fazla etkiler ve etkilerini çok fazla gösteriyorlar. İşte İngiltere Başbakanı konuşurken İngiltere Başbakanı diyorlar. Mesela ismiyle söylemiyorlar. Veya güçlü liderlerin kendi devletlerinin işte ortaya koyduğu vizyonla, güçlü devletleri yöneten devlet liderlerinin ortaya koyduğu vizyon bu anlamda ayrışmış durumda. Ben dünyanın politik açıdan bu anlamda ikiye ayrıldığını düşünüyorum. Güçlü devletleri ve güçlü liderler, bir de güçlü devletlerin yöneten liderler. Dolayısıyla NATO böyle bir buluşmaya sahne olacak ve bu buluşmaya sahne olduğu ülke güçlü lider ve güçlü devletin olduğu bir mekan aralığını teşkil ediyor. Yani bu Almanya'da olsa güçlü bir devletten bahsedebiliriz ama güçlü bir lider yok. Veya Fransa'da olsa yine aynı şekilde, ama Türkiye'de olması bunu çok değiştiriyor ve şekillendiriyor. Dolayısıyla NATO toplantısının bence bu yılki en önemli özelliği bu olacak. İşte sizin söylediğiniz konu burada çok ciddi önem arz ediyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın sürekli bütün ulusal ve uluslararası arenalarda Gazze'den bahsetmesi, Suriye'nin geldiği durumdan, yani memnuniyet verici durumundan bahsetmesi, dünyadaki krizlerde Türkiye'nin oynadığı rolden bahsetmesi ve Türkiye'nin bu rollerde çok etkin olabilecek potansiyele erişmiş olmasını defalarca vurgulaması, çözüm merkezi olarak Ankara ve İstanbul'u bir tercih olarak bütün devletlere sunması bence meselenin öneminin nerelere geldiğine dair çok önemli ispatlar ve sembollerdir. Trump'ın veya diğer işte devlet liderlerinin bu toplantıya gelecek olması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün liderlerin karşısında, devlet liderlerinin ve işte birkaç belki yani karizmatik sayılabilecek ismin karşısında Gazze'yi konuşacak olması da bu anlamda çok önemli. Benim için de çok önemli. Çünkü yani biz ilk günden beri Gazze'de yaşanan katliamı dile getiriyoruz. Devletimiz bu konuda en önemli aktörlerden birisi. Ve Gazze'nin katliamına ses çıkarmayan, dolaylı olarak o katliama destek olan ülkelerin yöneticileri de o toplantılarda olacak. Yani Sayın Cumhurbaşkanı onların önünde konuşacak. Bunu yapabilmek gerçekten çok büyük bir karizmatik güç istiyor Elif Hanım. Ve bunu yapabilecek dünyadaki sayılı liderlerden biri de Sayın Cumhurbaşkanı. O yüzden ben NATO'da yapılacak konuşmanın bu anlamda çok ayrıştırıcı, çok ayrı bir özelliğinin olduğunu düşünüyorum. Ve bunu yapabilecek isimler de çok fazla kalmadı dünya siyasetinde. İşte bunu vurgulamak bence NATO açısından çok önemli. Yani tekrar ediyorum, NATO geçmiş toplantılardan ayrılacak önemli bir özelliğe sahip. Belki de bu 21. yüzyılın siyasetinin en belirgin özelliklerinden birisi. Güçlü liderlerin güçlü devletleriyle birlikte bir tarafta durduğu ama aynı zamanda güçlü devletlerin o devleti yöneten isimlerle bir arada durduğu bir siyasal ikileme doğru hızla ilerliyoruz. Bölgemiz mesela Mustafa Bey Tombarak'tan bahsetti ki Tombarak bir toplantıda özellikle bu bölgedeki devlet yönetimi ve liderlerle alakalı olarak bizim aslında bu söylediğimizi doğrulayacak bir ifade kullanmıştı. Bu süreçlerde, bu bölgelerde en önemli mesele güçtür demişti. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı devletini güçlendirirken aynı zamanda o karizmasını da çok önemli bir potansiyel olarak küresel siyasetteki krizleri çözme anlamında kullanan bir lider. Bakın ben şunu kastetmiyorum. Devletinin gücünü değil. Devletin gücü çok ayrı bir şey. Mesela Trump bütün meselelerde ABD'nin gücünden faydalanıyor. İşte caydırıcı gücünden, şu gücünden, bu gücünden. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bir problemi çözerken devletimizin gücüyle birlikte kendi karizmasını da kullanan ve o hani işte caydırıcılığını bir taraftan da karizmasının ortaya koyduğu etkinin farkında olan bir lider ve bunu kullanıyor. Yani bunu kullanınca ortaya şöyle bir fark çıkıyor. Devletler güçlü liderlerle birlikte karar alıcı mekanizmalarda daha mı fazla rolüne, yoksa güçlü devletler sorun çözmede daha fazla mı etkilidir? Şimdi dünya bakın çok net bir biçimde bu iki ayrımı görecek şekli ve potansiyele geldi. Ben küresel siyasette yani mesela İngiltere'de çok güçlü ama lidersiz bir İngiltere'den bahsediyoruz. Fransa'da güçlü ama lidersiz, Avrupa çok güçlü ama lidersiz bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla liderlerin kendilerini, karizmasının belirlediği bir siyasal çizgi var. Ama bu liderlerin güçlü devletleriyle birlikte çözdüğü, ortaya koyduğu bir caydırıcı siyaset de var. Türkiye şu an bu ikisini birleştirebilmiş durumda. Ve böyle bir devletin, böyle bir liderin NATO'ya başkanlık edeceği bir arefeye girdik. Ben buradan İran sorununa çözümle mukabil bir şey çıkabileceğini de düşünüyorum. Ben buradan Gazze konusunda da önemli bir adım atılabilecek bir, inşallah bir koalisyon ya da bir karar mekanizmasının oluşabileceğini de dair çok ciddi bir ümidim var. Ve ben burada artık siyasetin bu Türkiye'de gerçekleşecek NATO toplantısından sonra yeniden şekillenebilecek bir siyasetin de olduğunu şahsen düşünüyorum. Çünkü NATO'ya giderken şu an mevcut siyaset bunu gösteriyor. Özellikle bu konunun Elif Hanım altını çizmek istedim. Gazze ile alakalı da böyle bir gidişatın Gazze konusunda ya da İsrail'i geri attıracak adımların ortaya çıkması konusunda etkili olabileceğine dair iyimserliğimi korumak zorundayım. Sayın Cumhurbaşkanım,

0: Cumhurbaşkanı ilk günden itibaren buna çok ciddi gayret gösteriyor. Allah razı olsun. Bu inşallah devamda edecek.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok teşekkür ediyoruz.
2: Hocam çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok
0: İyi günler.
1: Sağ
0: olun Mustafa Bey. Teşekkürler.
1: Evet. Adem hocamı uğurlarken stratejist Cüneyt Baksoy bizimle beraber. Evet, hazır. Birazdan bizimle olacak.
2: Peki.
1: O sırada biz bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işte hocamın da aslında yoğun bir şekilde aktardığı hem işte Gazze'de yaşananları her diplomasi trafiğinde başlıkların önüne çıkarması hem Suriye'deki olumlu gelişmeleri ön plana çıkarıyor olması ve diğer liderlerin aslında kendi başlıklarıyla gelecek olması aslında hocamın ilk değerlendirmesi her şeyi anlatıyor. İşte Cumhurbaşkanı konuşurken Erdoğan konuşuyor diyorlar ama işte Almanya lideri konuşuyor diyorlar. O fark.
2: Ama her zaman öyle. Bugün biz hep söylüyorum ben biz liderlik...
1: Bu arada Cüneyt Baksoy da söylemiş. Davet edip öyle hemen, isterseniz lütfen alayım değerlendirmenizi. Cüneyt Baksoy günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Elif, günaydın Mustafa. İyi yayınlar,
2: günaydın,
3: kolay gelsin.
2: Günaydın. Bugün biraz sanki daha bir güler yüzlü gördüm seni. Daha pozitif gördüm daha doğrusu. Güler yüzlü her zaman da daha bir pozitif şeyde gördüm. İyi iyi ama bize de yansız.
3: Şimdi... Sizi gördüm dostlarım.
2: Eyvallah, teşekkür ederim. Bir mukabele. Şimdi tam şeyi söylüyordum. Biraz da ona bağlayacağım. Bu yeni dönem hani biraz liderlik dönemi dünyada. Ve biraz Avrupa Birliği'nin bu süreci yakalayamamasının, Almanya'nın yakalayamamasının, hatta Fransa'nın yakalayamamasının sebebi de liderlik eksiği. Hatta İngiltere'nin, İtalya'nın, bunların hepsini arka arkaya getirebilirsiniz. İspanya'yı da buna ekleyin. Burada İngiltere 6 tane başbakan değiştirdi. Tarihinde ilk defa bu kadar uzun süre başbakan değiştiriyor. Bizim 1990'lı dönemimize falan döndü yani. Şimdi ve işte mevzu bahis İngiltere olunca bir dakika ne oluyor falan dedirten de bir durum. Şimdi gelecek olanlara falan baktığınızda da ben bakıyorum işte önerilerine falan. Bir belediye başkanlığı düzeyinde yapılan açıklamalar mutlaka kabiliyetleri falan vardır, ona bir şey söyleyemem buradan da, ama açıklamalarına bakınca hani işte bilmem o, bir takım işte kesimlerin vergisinin azaltılması, bir takım yetkilerin başbakanlıktan yerel yönetimlere devredilmesi falan, yani biz bunları 2000'lerin başında konuştuk yani. Bu bir önceki kezler mi içinde hani belediye başkanı gibi konuşuyor demiştim. Geldi adam, gidene kadar belediye başkanı gibi konuştu. Hani bir küresel lider pozisyonu, hatta bir İngiltere lideri, yani küresel gücü olsun olmasın pozisyonu göremedik orada. İngiltere'nin kendisi zaten başına gelen adama, başbakanına bir küresel liderlik pozisyonu sunuyor. Türkiye'nin kendisi bu pozisyonu sunmuyordu. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan başardı. Türkiye'nin liderliği, Türkiye'ye liderlik pozisyonu kazandırdı. Kendi de ona liderlik etti. Şimdi bu dönemi biz erken yakaladık. Bir şey sonrasında zaman içinde oluşan Putin, zaman içinde oluşan bir Trump geldi onların arkasından. Bir başkası da yok. Şimdi kurumsal olarak liderlik kabiliyetini gösterebilecek, devletinin liderlik pozisyonunu temsil edebilecek İngiltere gibi, hatta Fransa, Almanya, İspanya gibi, İtalya gibi, bunları çok göremedik. Şimdi yavaş yavaş oralarda da şekillenmeler başlıyor ama orada da bu sefer ne oluyor? Böyle aşırı milliyetçilik de, bunları karıştırmayalım. Aşırı milliyetçilik demek değil ki işte liderlik. Avrupa bunu o zaman öyle anladı, zaman 1940'larda. Yanlış anladı yani. Şimdi geldiğimiz nokta biraz Erdoğan'ın o anlamda örnekliği de söz konusu. Yani bunu kimse dile getiremiyor. Bir biçimde Erdoğan'a ya adam haklıymış ya falan payisi vermek istemiyorlar. Ama durum biraz bu. Şimdi ben bu liderler toplantısında zirvesinde şeyde Ankara NATO Ankara zirvesinde bunu biraz daha şekillenebileceğini düşünüyorum. Çünkü artık yani şimdi Birleşmiş Milletler gelsin demin dedim Marco Rubio gelsin de ya adamın Birleşmiş Milletler'in dediği hiçbir şey yapmadınız ki. Bulaştırdın sonra çağırıyorsun. Saçmalama yani. Onun için şu iş bir netleşsin NATO'da. Ondan sonra bence arkasından birçok şey gelecek. Bir de şu şeyin Kaya Kallas'ın dış politika ve güvenlik yüksek komiseri ki yani bakanlık pozisyonu Avrupa Birliği'nde başbakanlık pozisyonu von der Leyen'in onlar da çekişiyorlar biraz. O da von der Leyen'e diktatör diyor. Kendi alanında küçük diktatörcükler kurmuşlar. Bürokratik diktatörlük ama bunların siyasi bir değeri olsa biraz daha nitelikli olacak da. Bürokratik diktatörlükler. O da Kaya Kallas'ın yetkilerini sen beceremiyorsun diye alıp ülkelere dağıtma peşinde. Yani seyretmeye çalışıyor. Fakat son tahlilde onun göç komiseriyle, genişleme komiseriyle birlikte Ankara'ya gelmesini, NATO zirvesi öncesi, Gümrük Birliği güncellemesi, işte vize serbestisi, yatırımlar vesaire filan bunların görüşülmesi açısından önemli buluyorum. Avrupa'da bir biçimde mecbur kaldığı konularda olsa da bir alan açma peşinde. Bir başka iyi tarafı yani böyle bir anlamlandırmak istediğim tarafı bu son işte demin biz konuştuk İran yeniden işte iki gemiye vurdu da sonra Amerika onu vurdu da filan diye başlayan çatışmaya piyasa çok bir böyle büyük tepki vermedi. Eyvah yeniden başlıyor kaygısı gütmedi filan. Sanki bazı şeyler biraz normalleşir sonradan ileri giderse ulan yine mi başladık denir de ama sanki oraya varmayacakmış gibi bir izlenim oluşturdu bende. Biraz borsa son 3 aydaki hafif toparlamasını sindiriyor gibi görünüyor. Ve iyi şeyler olacakmış gibi bir izlenimim var. Bunlar normal mi, olağan mı? Yoksa biz mi çok böyle NATO'da zirvenin de insan bir buluşmaya, Türkiye'nin o bölgesinde genişçe bir bölgesinde üstelik daha farklı bir rol almasına fazla mı anlam yüklüyoruz?
3: Şimdi sevgili Mustafa, sevgili Elif, yani piyasaların bakışı pratik bakıştır. Şu anlamda söylüyorum. Yani başlık önemlidir. Sürecin kendisi önemlidir ama fiyatı etkileyen kriter daha önemlidir.
2: Şey mi yani ya piyasa stratejik bakar ama sonuçta pratik davranır.
3: Aynen öyle. Tamam. Yani şu an için piyasa adına en önemli şey Hürmüz Boğazı'nın açık olması, petrol sevkiyatının devam etmesi ve buna bağlı tamam. olarak petrol fiyatlarının 70-75 dolar bandı içinde kalmaya devam etmesi. Bu önemli çünkü hareket buradan başlamıştı hatırlarsınız.
2: Doğru.
3: Ki o zaman savaş süreci de yoktu ama grafikler teknik olarak temelden bağımsız zaten bir yukarı yönlü stres gösteriyordu. Oradan başlayan hareketin biz 110-115 dolarlara kadar çıkıp 90 dolarlar civarında denge aradığını devamında da barış görüşmelerinin 6 aylık bir ateşkes ile neticelenmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla 70-75 dolar bandı içinde bir petrol fiyatı gözlemliyoruz. Ve bu piyasanın sürece bu yönden baktığını net olarak, pratik olarak gösteriyor. Ha ileride tabii bu haber akışları, hakikaten Hürmüz'ün tekrar kesintiye uğraması, petrol sevkiyatının, petrol arzının tekrar problemli hale gelmesiyle neticelenirse ve petrol fiyatları tekrar 80 dolar ve üzerine teknik olarak önemli bir yer orası geçer ve orada kalıcı olmaya tekrar başlarsa piyasa buna tabii ki tepki verir olumsuz yönde ama piyasanın şu an başka bir konusu var arkadaşlar onu da net olarak belirtmekte fayda var dolar endeksinin yükselişi ve doların güçlenme sürecine tekrar giriyor olması. Bu piyasanın kafasını çok daha fazla meşgul ediyor. Çünkü Şahin Bipet var. Yeni başkan Kevin Walsh beklenenin aksine daha farklı bir yaklaşımla biraz Alan Greenspan tarzı yani söz yönlendirmeyi kullanmayan pek görüntü vermeyen toplantıdan toplantıya veri akışına da bağlı olarak bir karar mekanizması netleştirdi yeni başkan. Ve şahin bir yaklaşım, yani enflasyonu öncelikleyen bir yaklaşım. Trump'ın hani o faiz indirim beklentilerine cevap vermeyen, şimdilik faiz arttırıp arttırmayacağı netleşmeyen ama enflasyon düşmeden de parasal genişleme yapmayacak. Hatta şöyle bir ifade de var son toplantıda. Neçede bir bilançoları var. Bu bilançoyu daha fazla genişletmeyip biraz hatta daraltma tekrar eğilimine girme ihtimali. Bunlar iki sonuç verdi grafiklerde. Birincisi dolar endeksi çok kritik bir eşiğe geldi. 101-102 dolar bandına. İkincisi de ABD tahvil faizleri yüksek kalmaya devam ediyor. 4. Örneğin 10 yıllık benchmark 4.30-4.40'lar. Şimdi gelelim burada. Yani petrol yerini biraz FED'e ve FED'in politikalarına bağlı olarak ilerleyen dolar endeksi ve ABD tahvil faizi sürecine baktı. Tahvili zaten epidir konuşuyorduk ama şimdi yine de ılımlı bir fiyatlamayla yaklaşıyor piyasalar. Çünkü bir tarafta da yapay zeka ve yarı iletkenlerin getirdiği çok ciddi bir motivasyon var piyasada. Yani özellikle ABD borsalarında. Nasdaq bir düzeltme yaşamıştı SpaceX sebebiyle. Ama daha sonra yarı iletkenlerin ve özellikle yapay zeka yatırımlarının karşılığını alacak beklentileri bir miktar dengelendi. Yani piyasanın gündeminde çok fazla konu oluşmaya başladı. Bunlar bizim alıştığımız eski konvansiyonel ya da klasik bakışla tam örtüşmüyor dostlarım. Yani her günü ayrı konuşmak gerekecek artık. Her günü de ayrı konuşup fiyat etkisini de ayrı analiz etmek gerekecek. Bir genel bakış var. Bir de piyasa pratiği dememdeki maksat o. Piyasa sürece pratik bakıp fiyat üzerinden ilerliyor. Bize gelince bir giriş yapayım ben, mutlaka sorular olacaktır. Olumlu taraftayız. Gösterge tahvilimiz 40'lara geldi. Bir para girişi var tahvillere. Ben hep önemserim bunu, biliyorsunuz arkadaşlar. Orada 40'lara gelmiş olması gösterge tahvilin önümüzdeki dönem bu para girişinde devam etme ihtimali bizim için olumlu. Yani bir 45-46'lara gelmiştik. Gösterge tahvilde bir para çıkışı olmuştu. Rezervlerde gözlemlemiştik bunu. Şimdi dengelendi. Borsa şimdilik yatay seyrediyor. Belirli bir 14.500'ün üzerinde kalamıyor ama 14.000 altında da kalıcılık göstermiyor şimdilik. Fakat şöyle bir şey var. MSCI endeks üzerinden bazı tartışmalar var biliyorsunuz son günlerde. Özellikle MSCI endeksinin uyarıları, bunları hafife almamak lazım, dikkate almak lazım. Neticede biz içe kapanık bir ülke ve içe kapanık bir borsamız yok. Yani sayın, az önce belirttiğiniz Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü dış politikanın, liderlik sürecinin bize kazanımlarını hep beraber gözlemliyoruz. Yani Türkiye'nin vizyonu artık farklı. Bu vizyonun arkasında güçlü bir sermaye piyasası da gerekiyor. Yani bunu netleştirecek, bu kazanımları para girişi, yabancı girişi anlamında da destekleyecek her türlü yapısal değişim, güçlü değişimler gerekiyor. Yani bu borsa endeksinin hesaplanması konusu özellikle bazı hani eski alıştığımız blue chip hisselerin yerine farklı, daha farklı hisselerin endeks üzerinde etkiliyor oluyor olması, biraz endeksin ağırlığını biraz daha hani dışarıdan baktığında evet 14 binlerdeyiz ama bu genere yayılmayan önemli hisselerimizin içinde olmadığı bir grup olarak mı adlandırılıyor? Yani çok geniş bir konu ama ben özetlemeye çalışıyorum. Önemli de bir konu bu arada. Yani şunu demeye çalışmıyoruz. Yani her şirketin büyüme, gelişme ve belli bir marka değer kazanma hakkı vardır. Siz borsaya kote oluyorsanız, bunu başarabiliyorsanız yani o kriterleri önümüzdeki dönemde her türlü hakkınız vardır. Ama bu süreç elde edilene kadar ve o piyasa fiyatıyla gerçek değer arasında denge tam olarak sağlanana kadar bir takım hani hem reforma hem yapısal dokunuşa hem de bazı önlemlere de ihtiyaç var diye düşünüyorum kendi adıma. Hani hissesi ismi vermeden genel olarak bakış anlamında söylüyorum. Bu biraz çok konuşuluyor ama NATO toplantıları içerisinde Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la görüşeceği ve bazı hani sürprizlerle, kendi ifadesi bu Trump'ın, Türkiye'nin talep ettiği haklı gerekçelerine cevap diyelim. onu sürpriz olarak nitelendiriyor ama Türkiye haklı taleplerle. Çünkü NATO'nun en önemli ülkelerinden biri. Yani sahada en etkin ülkelerinden biri Türkiye. Bölgede güvenlik konuşuluyorsa, güvenlik konusu noktasında özellikle Avrupa için en önemli ülkelerden biri Türkiye. Yani artık umuyorum NATO toplantısı bir bu anlamda bir yeni dönem

0: sürecin de başlangıcı olur umuyorum. Bunlar olmaya başladığı andan itibaren yabancı yatırımcı algısı çok daha hızlı değişir. Takvi tarafında biz bunu gözlemleriz, borsa tarafında gözlemleriz. Ama ben şunu çok önemsiyorum, bu ikisi önemli piyasayı anlatırken ama eğer bankacılık sistemini rahatlatacak bir para girişi olursa önümüzdeki dönemde sevgili dostlar, Merkez Bankası'na ciddi manevra alanı verilir ve Merkez Bankası bu manevra alanını kullanır.
1: Yani ne demek biz, bu?
0: Bu şu demek, hani politika yani faizi haftalık...
1: Girişin sebepleri, yani para girişi nasıl olur şeye, sermaye arttırımı mı olur, nasıl olur ve ne sonuç, ne etki yaratır?
0: Yok, direkt portföy yatırımlarından bahsediyorum. Yani direkt portföy yatırımlarının daha güçlü gelmesi, içeride TLRF üzerinden de baktığımız faizin, piyasada faizin düşmesi anlamına gelir. Merkez Bankası da hareket etmeden bu Merkez Bankası'na ciddi bir manevra alanı verir ve en azından ilk etapta petrol sebebiyle haftalık repoyu bırakıp gecelik borçlanmaya geçmişti ya, yani 40-45 bandı içinde bir yerde şu an borçlanma netleşiyor. Bu tekrar politika faizine geri dönüşü bir kere getirir. Yani 37 ya politika faizimiz. Hemen hızlıca Merkez Bankası haftalık repoya döner. Bu piyasada borçlanmanın tekrar 40'ın altına gelmesi anlamına gelir. Bu zaten bir normalleşmedir. Devamında da enflasyon gelecek. Enflasyon eğer beklendiği gibi 1-1,5 bandı içinde, hatta bir miktar daha altında belki birinde arada birkaç aylık bir seri yakalarsa, ki yaz etkisi de biz bunu bekleriz, baz etkisi petrolde düşmüşken, Eylül'den sonra Merkez Bankası'nın tekrar faiz indirimi sürecine geri dönme ihtimali, yani arttırma ihtimalinden önce normalleşme, sonra tekrar faiz indirme sürecine geri dönme ihtimalinin güçlenmesi, borsa, finans piyasaları kadar sermayeyi şu an üretim noktasına kullanan reel sektör içinde çok anlamlı olur ve önemli olur. Zaten şu an bizim belki de en dikkat edeceğimiz konu üretim motivasyonumuzu, üretim kabiliyetimizi ve üretim gelişimimizi korumak bence. Hani sahada, çünkü çok reel sektörde de görüşmeler yapıyoruz. Kendi söylemleri de var ticaret odasından, sanayi odasından veya farklı sivil toplum örgütlerinden. Reel sektöre şu an verilecek her destek Türkiye'nin vizyonu ve geleceği açısından da önemli. Ve enflasyon, takdir edersiniz, politikalarıyla tamamıyla düşmez, sadece dengeye gelir. Enflasyonu kalıcı düşüren kaliteli katma değerli üretimdir. Ve Türkiye bunu başarması demek. Zaten sermaye piyasalarında da karşılığı borsanın yükselmesi, paranın ucuzlamaya devam etmesi anlamına gelir. Bu da bizim elimizi çok rahatlatır. Dostlar.
2: Peki o zaman oradan bir enflasyona girelim. Haziran ayı enflasyonda Cuma günü açıklanacak. Beklentiler genellikle %1'in altında geleceği yönünde Cüneyt Paksoy. Geçen yıl Haziran ayında %1,37 idi. Sizin beklentiniz?
0: Şimdi tabii algoritmalarla yaklaşım yapılıyor enflasyona. Hani sahadan hiçbir algoritma yapmadan, hesaplama yapmadan, çıplak gözle baktığımızda bir fiyatlarla karşı karşıya kalmış bir vatandaş olarak baktığımızda, yani en azından aşırı bir, şu an için bir aşırı fiyatlanma yok ama fiyatlarda herhangi bir düşüş de yok. Yani zaten enflasyonda düşüş fiyatların düşmesi anlamına da gelmiyor teknik olarak. Bu da bizim hani bir, hatta birin altında bir enflasyonla karşı karşıya kalmamız sürecini getirebilir. Ama benim için önemli olan, benim için derken piyasa için önemli olan trenddir. Yani biz ilk birkaç ay beklenen üzerinde bir enflasyon gördük biliyorsunuz. Ve dezenflasyon süreci bu noktada bir mola verdi. Hatta bir miktar yukarı yönlü bir enflasyon da gördük. Bu Merkez Bankamızın enflasyona bakışını da değiştirdi. Enflasyon raporunda bunu söyledi. Yukarı çekti enflasyon beklentisini yıl sonu olarak ve yıllıklandırılmış olarak. Tekrar trende geri dönmek çok kıymetli olacak. Yani bir aylık veriyle konuşmak sadece o anki piyasa fiyatlaması açısından ve faiz dengesi açısından önemli. Ama trendi konuşmak, trendin netleşmesini konuşmak çok daha kıymetli. Bizim her ay bir ve birin altında bir enflasyon üretmemiz gerekiyor. Bunun için artık ne gerekiyorsa, yani fiyatlama tarafında olan özel sektör dahil, yani Destek bekliyor özel sektör. Sonra

0: kadar yanındayız. Ama lütfen fiyatlama noktasında biz de onlardan destek bekliyoruz. Çünkü enflasyonla mücadele topyekun bir mücadele. Yani tabii, bunu artık net olarak görmemiz gerekiyor. Hı. Tabii ki Mustafa'yı görünce hemen hep aklıma geliyor. Devamlı da içimde taşıdığım için. Yani yapısal reformu yıllarca konuştuk sevgili Mustafa'yla.
1: Bu küresel bir sorun zaten. Dün, şimdi sen hatırlayacaksın onu. Merkez bankalarının biraz üst kurumu ya da gibi çalışan bir kurumun açıklaması vardı. Küresel anlamda da yapısal reformlardan bahsediyor. Hani sadece aynen, bizde değil.
0: Aynen. Yani çünkü küresel ölçekte enflasyon düşmüyor. Kalıcılık, evet, ve katılık var. Bu bunu gidermek için dünyada dediğin gibi bir hani hem güncelleme hem yapısal bir değişim hem de bir revizyon ihtiyacı hissediyor ve bunu çokça dile getiriyorlar. Çünkü en ufak bir şokta enflasyon beklentileri ters yüz oluyorsa, hoş petrol şoku öyle kolay bir şok değil bu arada, tarihte bunu gördük defalarca. Hani petrol harici konuşuyorum, katı olan kısmı özellikle hizmet sektörü bütün dünyada katı. Yani bu çok önemli. Bizim kadar değil belki ama çünkü bizim şu anki fiyatlamalarımız dünya ölçeğinde gerçekten dikkat edilmesi, takip edilmesi ve çözülmesi gereken bir sürece dönüştü. Yani birçok bunun için hani kriter söylenebilir, kira yüksek, işçilik maliyeti vesaire, ama bir yere kadar. Bir noktadan sonra yani aynı ürünü bugün Roma'da veya Avrupa'nın herhangi bir şehrinde kaça ulaşabiliyoruz aynı ürüne? Türkiye'de, İstanbul'da özellikle turizmin merkezi olan en önemli ilimiz. Tamam, önemli illerimiz var bu noktada ama orada bırakın Türk vatandaşımıza, yabancılara da pahalı gelebilen bir süreçten artık çıkmalıyız biz. Bu doğru, çok net. Yani böyle anılmaktan da çıkmalıyız. Yani haksız tarafları var. Bize karşı bunu kullanıyorlar zaman zaman. Bunun altını çizmek isterim ama haklı taraflar da var. O haklı taraflar üzerinden doğru bir değişim gerekiyor. Ve merkez bankacı da şöyle değişmeye başladı. Enflasyon çözülmüyorsa kısa vadede, orta vadede dediğin gibi buna yapısal çözümler üretelim ama büyümeyi de es geçmeyelim. Biraz farklılaşmaya başladı merkez bankacılığı globalde. Daha proaktif bir sürece evrildi. Yani çünkü büyümeyi kaybetmek çok daha büyük bir risk. Bu sefer enflasyonla mücadele etmek için gerekli alanı da kaybediyorsun. Onun için üretimi koruyarak enflasyonla kademe kademe bir mücadele tekniği uygulamak önemli deniyor. Bizim merkez bankamızda bu noktada bence çok önemli işler yapıyor. Çok net söyleyeyim. Yani kendi bakışımda belki dışarıdan farklı gelebilir. Yani faizi indirmemek durumunda olan, faizi yüksek tutan bir merkez bankası profili olarak görülebilir. Ama mecburiyetler ve koşulları da unutmamak gerekiyor. Merkez bankamız en azından finansal istikrarı sağlayarak aslında bir pasta atıyor. Orada da Hazine Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in yönetiminde orta vadeli program hedeflerine de varmak için ciddi bir dönüşüm de gerekiyor. Biz hani hep bunu söylüyoruz. Tarımdan başlayarak. Bak, dünyada en önemli nokta hizmet sektörü dışında da tarım. Hemen akabinde geliyor. Yani enerji fiyatları konuşuyoruz. Onun etkisi, çekirdek enflasyon üzerindeki etkisi. Avrupa Merkez Bankası faiz arttırmak zorunda kaldı. FED arttırmadı ama şahinliği zaten yeterince. Yani 3.50-3.75 faizi var Amerika'nın. Avrupa daha yeni arttırdı. 2.25'e geldi dostlarım. Yani bugün mesela bir dolar yan paritesi problemi konuşuyoruz globalde. Çok size de konuşmuştuk, hatırlarsınız. Yen değer kaybetmeye devam ediyor veya Japonya'da bir enflasyon süreci var. Yani Japonya'da muhtemelen daha agresif faiz adımlarına geçebilir. Borsa özellikle. Ama bizim dediğim gibi globaldeki bu gelişmeleri iyi sentezleyip kendi içimizdeki dinamikleri de iyi değerlendirip bu işi hakikaten topyekun bir mücadeleyle çözmemiz çok kıymetli. Çünkü Türkiye'nin hakikaten gördüğüm projeksiyonu gelecek adına çok umutlu. Kısa vadede sorunlarımız olabilir. Orta vadede çözülebilecek önemli problemlerimiz olabilir. Ama bunları çözdüğümüz noktada tabii uzun vadede Türkiye'ye dair beklentileri biz söylemiyoruz. Artık global söylüyor bunu. Ya da global fark edip hakkımızı veriyor diyeyim. Yani Türkiye'nin gelecekte birçok noktada geçiş değil, bak, üretim başta olmak üzere enerji, finans, birçok nokta

0: noktada merkez olabilme, dünyanın önemli merkezlerinden biri olma potansiyeli var. Bu çokça konuşuluyor. Ben bu noktada bu kısa ve orta vade problemleri çözmek için göstereceğimiz kararlılığın herkesin hayatına dokunacak bir kalkınma sürecine evrileceğini düşünen taraftayım.
1: Doğru,
0: Ama
1: büyü.
0: dediğim gibi bir şeylere başlamak lazım sevgili Mustafa,
1: Doğru, ben de
0: sevgili.
1: mesela büyüme hadisesini çok uzun zamandır konuşuyoruz. Büyümelerin %11'leri falan bulduğu dönemlerde, Çin'de falan özellikle, bizde de yani bir %5'in altına düşmeme şeyi vardı, beklentisi vardı. Ama şimdi o rakamlar hayal oldu. Küresel çapta hayal oldu. Bizde işte %3, 3,5, 4. 4 bile çok büyük bir büyüme artık yani. Fakat buna rağmen bu ivmeyi korumak lazım. Çünkü büyüme olduğu zaman umudunuz oluyor. Hani bir şeyler yapılıyor, sonuç verecek beklenti. Büyüme durduğu zaman diyorsunuz eyvah. Acaba ne olacak?
0: Büyüme üretim demek çünkü sevgili
1: Ya, bravo.
0: Mustafa. Üretebilmek demek.
1: Bravo.
0: Yani istihdam demek. İşsizlik problemin olmaması demek. Bunun bütün hane
1: Ya
0: halkına,
1: az kazanıyoruz
0: kademe
1: belki ama
0: kademe, beyazıtlarına.
1: çalışıyoruz demek yani.
0: Aynen
1: Kabaca.
0: öyle. Bunu korumak, bunu yukarı taşımak çok kıymetli dostlar.
2: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum stratejist Cüneyt Baksoy ve
1: Bugünkü
2: Akşam
1: ortağımız Sayın
2: Gazetesi
1: Devlet Bahçeli.
2: Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Çok çok teşekkür ediyorum değerli
0: Ben
2: vaktinizi
0: teşekkür
2: ayırdığınız,
0: ederim.
2: kattığınız için.
1: Teşekkürler Cüneyt. Sağ
2: Sizin de belirttiğiniz
0: Özlemişiz,
2: gibi biraz
1: sağ
2: erken
1: olun. Eyvallah,
2: noktalıyoruz
1: teşekkür
2: analiz sentezi. Bizim ardımızdan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kürsüde kulak veriyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Selamlarımı gönderiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kutlu çatısı altında sizlerle bir kez daha bir araya gelmekten bahtiyarlık duyuyor. Her birinizi gönül dolusu hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, uluslararası nizam hamlelerin yalnız masanın üstünde ve görünen taşlarla yapılmadığı, kapalı kapılar arasında ardında derinlikli olay ve oyunun senaryolarının kurgulandığı çetin ve muhataralı bir beka satrancına dönüşmüştür. Bölge istikrarının tesisi adına okyanus ötesi meclisler ile kadim coğrafyalar arasında filizlenen uzlaşı arayışları ve diplomatik köprüler bir yanda bölgemizde sulh ümidini yeşertirken diğer yanda bu barış iklimini baltalamak isteyen gözü dönmüş şer odaklarının gizli ajandaları sahnede boy göstermektedir. Kim aktörler bölgenin selameti için masada irade beyan ederken, bölgenin bağrına bir hançer gibi saplanmış Siyonist terör aygıtı, hiçbir kural ve mutabakat bizi bağlamaz utanmazlık ve aymazlığıyla ateşkes mülazalarını pervasızca çiğnemekte, komşu havzaları kan gölüne çevirerek küllenmiş krizlerden çıkar sağlamaya yeltenmektedir. Şurası iyi bilinmelidir ki masada kurulan her hayati cümlenin sahada sarsılmaz bir iradeyle korunması kaçınılmaz bir hakikattir. Sahada atılan her pervasız ve haydutça adımın ise diplomaside ve tarihin önünde bedeli mukabilinde ağır bir faturası vardır. Böylesi hassas fetret ve buhran dönemlerinde devletler için asıl mesele hangi uzlaşı hamlesinin bölgeyi esenliğe götürmeye matuf olduğunu tefrik etmektir. Söz konusu yapıcı adımları sabot etmek amacıyla hangi fırtınaların ve habis niyetlerin kapı ardında beklediğini sezmektir. Nihayet namertçe

mazluma sıkılan her kurşunlar, o sahte ve kibirli duruşların ne kadar temelsiz, ne kadar çürük bir zemine isnat ettiğini milli feraset ve mümince bir basiretle idrak edebilmektir. Bugün küresel güvenlik sahnesinde perdeler feci bir hercümeşle aralandığında halkaları kanlı bir esaret zinciri ortaya çıkmaktadır. Karadeniz'de sural durulmamış, Orta Doğu'da barış hilali her parlayacak gibi olduğunda kriz olduk odakları ortalama yeni bir barut kokusu sindirmiştir. Bulanık suda avlamayı meslek edinen muasım mihrakların tahrikleriyle Hürmüz'ün dar sularında estirilen her suni fırtına, petrol tankerlerinin rotasından sofralarımızın dirlik ve refahına kadar hedef alan ağır bir sabote girişimine dönüşmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere kapılarının aralanması, Hürmüz'de güvenli geçiş ve sahada ateşin susturulması arayışları, daha önce de belirttiğimiz üzere dikkatle takip ettiğimiz gelişmelerdir. Ancak Siyonist vahşetin mutabakatı tanımayan bombaları sahada hunharca konuşmaya devam etmiştir. Söz başka, eylem başka olmaya devam ettikçe masada verilen taahhütlerin hükmünden bahsetmek nasıl mümkün olacaktır? Gözü dönmüş bu itiraz ve cinayet kabinesinin niyeti kirli, akıttığı kan namertçedir. Ateşkes kelamı daha havada asılıyken bu korsan yapı arkadan hançer saplama maharetini göstererek yeni saldırıların hain planlarını kurgulamaktadır. Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dahi fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Katil İsrail, mazlumların kanı ile semiren emperyalist bir sömürge düzeneğidir. Gazze'nin yetim feryatları arşı titretirken, Beyrut'ta mazlumların ağıtları dinmemişken, Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir. Zulmü zanaat edinen bu kanlı terör makinesinin lügatında barış, silahlara mühlet kazandırmak, diplomasi ise vahşeti hukuk kılıfıyla cilalamaktır. Kuzeyimizin kilidi ve mavi vatanımızın mütemmim cüzü olan Karadeniz'de sular durmaktan uzaktır. Rusya ile Ukrayna arasında süregelen çatışma iklimi, aradan geçen zamana rağmen bölgesel istikrarın önündeki en büyük kırılma hattı olarak varlığını korumaktadır. Ne zaman tahıl ve sevkiyatları, esir değişimleri yahut diplomatik temaslarla bir esenlik kapısı aralansa, dengeleri değiştiren siyasi depremler kuzeyin yakasını bırakmamaktadır. İçinde bulunduğumuz bölgenin her yönüne hakim olan bu sarmal hamasi nutukların ötesinde jeopolitik riskleri doğru okumayı ve milli menfaatlerimizi koruyacak rasyonel bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Böyle bir dönemde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi, Türkiye'nin jeopolitik öneminin etkin ve caydırıcı kudretle donatılmış şanlı ordusunun, dünyaya örnek olan savunma sanayisinin ve arkasında çözülemeyen düğüm, aşılamayan engel bırakmayan diplomatik ağırlığının dünya sahnesindeki karşılığını gösterecek mühim bir faaliyettir. Cumhur İttifakı ile tahkim edilen devlet aklı da bu zirvede krizleri okuyan, tehditleri gören, fırsatları tartan ve Türkiye'nin haklı tezlerini dünyaya haykıran, stratejik iradesiyle bir kez daha kendisini gösterecektir.
Ancak sözü evirip çevirmeden açıkça söylemek lazımdır. NATO, Türkiye için ne bir biat senedi, ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir. Ankara merkezli istikbal ve milli beka ufkumuz, kaynağını dışarıdan alan tüm ittifakların üzerindedir. NATO, güvenlik ihtiyaçlarının ve savunma zaruretlerinin doğurduğu bir ittifaktır. Bu ittifakın varlık sebebi, karşılıklı saygı, eşit muamele, hakkaniyetli yük paylaşımı ve tehdit algısında dürüstlüktür. Türkiye 1952 yılından beri NATO'ya yalnızca denizlerini, limanlarını, üslerini ve jeopolitik mevkiini değil, metehandan bugüne uzanan muharebe sanadının tüm inceliklerini, alnı kınalı Mehmetçiğimizin kanıyla mühürlenmiş 3000 yıllık köklü askeri geleneğini ve kadim devlet nizamı ile terbiyesini de kazandırmıştır. Bu büyük askeri hafızanın en eski, en sağlam ve en müessir sütunu ise hiç kuşkusuz Türk Kara Kuvvetlerimizdir. 2235 yıllık şerefli mazisiyle Türk Kara Kuvvetlerimiz, Türkistan bozgurlarından doğan cihan hakimiyeti ülkümüzü, Anadolu'da vatandaşlığı ve üç kıtada şanla, şerefle ve zaferle nam saldığı milli hafızamızdır. Türk Kara Kuvvetlerimiz, medeniyet iddiasının nice coğrafyada henüz bir iz, bir işaret, bir esame olarak dahi belirmediği devirlerde düzenli ordunun tesisini, emir komuta silsilesinin kudretini ve askeri teşkilatma kabiliyetini dünya milletleriyle tanıştıran kutlu ve köklü bir mirastır. Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını Türk milletine mahşere dek açan iradenin, Sakarya'da milletin makus talihini yenen dirayetin, bugün ise terörle mücadelede sınırlarımızın ötesine taşan milli beka düsturunun vücut bulmuş halidir. Kara kuvvetlerimiz, toprağa yalnızca bir coğrafya parçası değil, şehidin emaneti, devletin haysiyeti, milletin namusu ve gelecek nesillerin mukaddes istikbali olarak gören bir tarih şuurunun adıdır. Türk ordusunun karadaki kudretinin özünde Mete Han'dan Sultan Abdülalparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanarak Mehmetçiğimize emanet edilen çelikten bir silsile vardır. Türk Kara Kuvvetlerimizin 2235. kuruluş yıl dönümü, dünya milletlerinin de şahitlik edeceği büyük bir iftarla kutluyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum, fedakarlık abidesi gazilerimizi minnetle, görev başındaki kahraman ordumuzu şükranla selamlıyorum. Bu vesileyle Yiğitler Yiğidi Mehmetçiğimize merhum şairimiz Orhan Şahik Gökyay'ın şu dizileriyle sesleniyorum. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Cepheden cepheye koşup bu toprakları bize kanlarıyla vatan kılan, korkusuzluklarıyla güvenli kılan askerlerimize ben de diyorum ki, bu vatan hepimizden evvel sizindir. Bu vatan sizin sayenizde hepimizindir. Değerli milletvekilleri, Türk ordusu Karadeniz'in kilidini muhafaza eden, boğazlardaki tarihi hükümranlığımızdan Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki varlığımıza,
Aksaz'dan İncirli'ye kadar uzanan stratejik üs ve liman ekosistemlerimize denk, NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır. Türkiye, NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Kore'den Afganistan'a, Kosova'dan Libya'ya, Bosna Hersek'ten Irak'a kadar Türk askeri müttefiklik hukukunun gereğini yıllardır sahada göstermiştir. Kore dağlarında destan yazan Mehmetçik, NATO üyeliğimiz henüz resmiyet kazanmadan önce Türk'ün dostluğunu, sadakatini ve sarsılmaz bükülmez bileğini kanıyla, canıyla tüm dünyaya ilan etmiştir. Dondurucu soğuğun, amansız yokluğun ve cehenneme ateş çemberinin içinde tek bir adım bile geri atmayan o çelikten irade, müttefikliğin lafla değil ancak kahramanlıkla mühürleneceğini tarihin hafızasına kazımıştır. Soğuk Savaş'ın o kasvetli ve tehdit dolu yıllarında da Türkiye, NATO'nun yıkılmaz kalesi vazifesini görmüştür. Kuzeyden esen Sovyet yayılmacılığına karşı boğazlarımıza hakim olan milli egemenliğimiz, ittifakın başlıca can simidi olmuştur. Ecdet yadigarı Balkanlar'da mazlum Bosna'nın kanayan yarasına merhem olan, Kosova'nın burçlarına emniyet ve istikrar sancağı diken Türk askeri, Afganistan'da Kabil'in güvenliğinden en çetin eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine kadar her alanda en ağır, en çetrefilli sorumlulukları tereddüt etmeksizin üstlenmiştir. Mavi vatanımızın Güney Suru Akdeniz'de terör şebekelerine karşı deniz güvenliğinin sarsılmaz kalkanı olan Türkiye, Libya açıklarında NATO'nun deniz hareketlerini ve ambargo denetimlerini koordine etmiş, Irak'ta kalıcı barış ve huzur adına elini taşın altına koyarak sahada kudretini açıkça göstermiştir. Semalarımızın muhafızı şanlı Türk Hava Kuvvetleri ise müttefik hava sahasının korunması uğruna Polonya'dan Romanya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada hava polisliği görevlerine iştirak etmiştir. Gök kubbede koşullar ne kadar çetin olursa olsun, Türk devletinin mesuliyetten ve fedakarlıktan kaçmayacağını dosta ve düşmana bir kez daha ispat etmiştir. Şurası iyi bilinmelidir ki, bu sayılanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ittifaka sadece mürekkeple imza değil, serden geçti bir ruhla omuz verdiğinin apaçık delilidir. Türkiye NATO masasına otururken arkasında içi boş dosyalarla yahut her sözüne ve adımına icazet arayan bir mahcubiyet ve acizlikle değil, her satırı şehadetle ve gazilikle örülmüş muazzam bir şeref siciliyle oturmaktadır. Bu sebeple Ankara'da yapılacak ve ev sahibi olduğumuz NATO zirvesi bakımından Türkiye, ittifakın geçmişini, bugününü ve muhtemel yarınını muazzam bir senteze ulaştıracak, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Brüksel'de yapılan son savunma bakanları toplantısında caydırıcılık, savunma kapasitesinin arttırılması, mühimmat stokları, savunma harcamaları, nükleer caydırıcılık, Rusya-Ukrayna savaşı gündeminin merkezine oturmuştur. NATO 3.0 olarak ifade edilen bu anlayış ittifakının yeniden sert güce, hızlı karar alma kabiliyetine, üretim kapasitesine ve yüksek hazırlık seviyesine yöneldiğini göstermektedir. İşte Türkiye, bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Karadeniz'in stratejik sularında bir güvenlik mimarisi inşa edilecekse,
alayı peşinen kabul etmelidir ki Montreux ile tahkim edilen boğazlar üzerindeki mutlak egemenliğimiz o masanın temelini teşkil edecektir. Doğu Avrupa hattında bir caydırıcılık kalkanı örülecekse, kahraman Türk ordusunun sahada zaferle tescillediği hareket tecrübesi, Türkiye'nin muazzam askeri kudreti ve savunma sanayindeki şahlanışı muhakkak surette denklemin tam kalbindedir. Orta Doğu'nun asırlardır kan ve gözyaşıyla yoğrulmuş coğrafyasında yeni bir düzen aranıyorsa, şanlı devletimizin çelikten yumruğuyla kökünü kazıyarak tasfiye ettiği terör odağından arta kalan coğrafya ancak ve ancak Ankara'nın iradesiyle hayat bulacaktır. Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta 7 düvelde de şahit olacaktır ki kurgulanan bu devasa küresel satrançın tam ortasında başkalarının icazetiyle değil, kendi kudretiyle var olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu şirazesi kaymış dünyanın üzerinde asırlarca meydan okuyan tarihi bir anıt gibi yükselmektedir. Başkent Ankara'yı hesaba katmadan NATO bünyesinde ve ittifak hesabına yol almaya çalışmak, kaygan zeminde gözleri kapatıp ilerlemeye benzer. Muzaffer Türk ordusunun asırlık tecrübesini, Türk savunma sanayinin dünyayı şaşkına çeviren üretim kudretini ve Türkiye'nin sarsılmaz jeopolitik ağırlığını dışarıda bırakan her denklem eksik kalmaya ve çökmeye mahkum olacaktır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti kriz hatlarının kesiştiği ateş çemberinde istikrarı temin eden, tehditleri sınırlarının bidayetinde ezen bir devlettir. Bu hassas kavşakta müttefiklik hukukunun riyakarlıktan arındırılarak samimiyetle işletilmesi, bağlarımızın güçlendirilmesi için kaçınılmaz bir fırsattır. Eli kanlı terör örgütlerine harf oyunlarıyla isim değiştirip meşruiyet elbisesi giydirme devri kapanmıştır. Aynı masada sahte dayanışma fotoğrafları verip Türkiye'nin beka hudutlarını kemiren hain yapılara siyasi ve askeri alan açma kurnazlığı boşa düşmüştür. Türkiye'nin savunma ihtiyacını sürüncemede bırakıp haklı taleplerini oyalama anlayışı miadını doldurmuştur. Adalar Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de şımarık çocukların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yürüttüğü provokasyonların alkışlandığı günler geride kalmıştır. Türkiye artık Türk ve Türkiye yüzyılının baş mimarıdır. Maruz kaldığı haksızlıkları aciyet içeren bir ağıta değil, göğsünde kora, bileğinde kuvvete, semalarında çelik kanada dönüştüren büyük bir Türkiye vardır. Milli iftiharımız Kaan'la, Hürjet'le, Kızıl Elma'yla, Akıncı'yla, Aksungur'la, Gökbey'le, göklerimize ay yıldızlı mutlak hakimiyetimizi perçinleyen bir Türkiye mevcuttur. Denizlerimizden bilgem projelerimiz, fırkateynlerimiz, milli gururumuz, TCG Anadolu denizaltılarımız ve insansız deniz aracı projelerimiz, Mavi Vatan davamızın şerefine teknolojik bir zırh olmuştur. Karada Altay tankımız, taktik tekerlekli ve paletli zırhlı araçlarımız, çok namlulu roket sistemlerimiz ve hassas güdümlü akıllı mühimmat kabiliyetimiz, kahraman Türk ordumuzun kudretini zirveye taşımaktadır. Hava savunma cenahında Gökbörü sistemi, Hisar, Siper, Korkut ve Sungur'dan oluşan savunma gücümüz, mukaddes gök kubbemizi çepeçevre sarmaktadır. Göz bebeklerimiz Roketsan'ın, Aselsan'ın, Havelsan'ın, TUŞAS'ın Milli Savunma Bakanlığımızın himayelerinde omuzladığı bu muazzam milli hamle,
Türkiye'nin devasa bir savunma iklimini

kurduğunu dosta ve düşmana ilan etmektedir. Ancak etkin, etkili ve sarsılmaz bir caydırıcılık aracılığıyla donatılmış Türk ordumuzun gerçek kudreti yalnız silahlarımızın menziliyle değil, füzelerimizin hızıyla, tanklarımızın zırhıyla yahut gemilerimizin tonajıyla ölçülemez. Gerçek kudretimiz harp meydanında, hudut boylarında vatan müdafaası yaparken yaralanan Mehmetçiğimize ne kadar hızlı ve disiplinle çelikleşmiş bir sağlık ordusuyla müdahale edebildiğimizle doğru orantılıdır. Ne hazindir ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Cephede kazanılan her şanlı zafer ancak cephe gerisinde kurulan köklü askeri tıbbın tüm imkan ve ilmiyle donatılmış bir akılla nihayete erecektir. Bu sebeple askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir. Çünkü askeri tıp, askeri iklimin görev koşullarının, operasyon psikolojisini, askeri disiplin düzenini ve sevk zincirinin içinde barındıran apayrı ve özel bir alandır. Terör amansız mücadelede, sınır ötesi şanlı operasyonlarda ve deniz aşırı mukaddes görevlerde Mehmetçiğimizin yanında askerimiz evladı bilen, kardeşi sayan, onun değil yaralanmasına, saçına rüzgar değmesine dair yüreği razı olmayan, vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir. Mayın ve patlama yaralamalarında, yanık ve ağır travma vakalarında, uzuv kayıplarında uzmanlaşmış bir askeri hekim ordusu zarurettir. Mukaddes kata geleni cephe gerisinden cephe hattına kadar uzanan askeri tıp disiplininin, Mehmetçiğe adanmış fedakar hekimlik ruhunun ve harp şartlarında çelikleşmiş sağlık aklının da kendisidir. Sivil sağlık sistemlerinin, hastanelerin, savaş cerrahisinin ve cephe gerisi lojistiğinin, ordumuzun bu kendine has ihtiyaçlarını tam manasıyla karşılaması mümkün değildir. Şüphesiz her hastanemiz kıymetlidir. Şehir hastanelerimiz, eğitim araştırma hastanelerimiz ve üniversite hastanelerimiz aziz milletimize büyük hizmetler sunmaktadır. Fakat askeri sağlık sistemi savaş ve çatışma anında apayrı bir refleks ve seferberlik hazırlığı ortaya koymaktadır. Bir ordunun topu kadar tabibi, tüfeği kadar tıbbı, zırhı kadar sıhhiyesi de o ordunun şanındadır, caydırıcılığındadır. Savaş meydanında kanayan yarayı vaktinde saramayan bir devletin zaferi her zaman eksik kalmaya mahkumdur. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir. Gençliğinin baharını, mesleğinin yarınını, anasının duasını, babasının ocağını, yarinin hasretini geride bırakıp vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır. Bu borç cepheden amalethaneye ve rehabilitasyon hizmetlerine dek uzanan güçlü, disiplinli ve uzmanlaşmış bir askeri nizamla tamamlanmak zorundadır. Değerli dava arkadaşlarım, merhum Barbaros Hayrettin Paşa'ya atfedilen o kutlu söz hala deryalarımızın ufkunda yankılanmaktadır. Denizlere hakim olan cihana hakim olur. Türk tarihi bize göstermiştir ki denizi yalnız kıyıdan seyreden milletler tarihin akışına uzaktan izlemek zorunda kalır. Fakat denize açılan

denizlerde sancağını taşıyan, denizlerde egemenlik kurup enginleri, ticaretin, vatan ve müdafaasının ve yeri geldiğinde diplomasinin ayrılmaz bir parçası haline getiren milletler, çağların yönünü tayin eder. Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'de Sinop'tan Trabzon'a, Kırım hattından Boğazlara uzanan hakimiyet iddiası, Akdeniz'de Rodos'un, Kıbrıs'ın, Girit'in, Prezerve'nin tarih yazan zaferin ardında yatan hakikat de budur. Türk devlet iradesi asırlarca denizlerde derinleşmiş, mavilikler boyunca al bayrağı yeni yurtlar eklemiştir. Milli mücadele yıllarında da bu hakikat değişmemiştir. İzmir'in işgaliyle Adalar Denizi kıyılarında başlayan acı imtihan, Türk milletinin Anadolu'ya hapsedilmek istendiğini göstermiştir. Akdeniz kıyılarında Antalya'dan Çukurova'ya uzanan işgal hevesleri, limanlarımıza, sahillerimize, ticaret damarlarımıza ve milli hakimiyetimize kastetmişlerdir. Buna karşın Türk milleti Aydın'da efeleriyle, Maraş'ta edeleriyle, Adana'da yiğitleriyle, İzmir'de düşmana korkusuzca atılan cengaverleriyle, Anadolu'nun her köşesine şahlanan Kuvayi Milliye iradesiyle ayağa kalkmış, düşmanı yurdumuzdan söküp atmıştır. Bu sebeple deniz Sinop'tan Anadolu'nun kuzeyine açılan nefesi, Trabzon'da ticaret yollarının ezeli kapısı, Kırım'da soydaşlık hukukunun sızlayan hatırası, Prezerve'de Türk denizliğinin çağlara meydan okuyan zafer mührü, Kıbrıs'ta egemenliğimizin Akdeniz'e dikilen sancağı, İzmir'de istiklal yürüyüşümüzün son adımıdır. Karadaki istikbalimizi denizlerdeki hakimiyetle tamamlayan, limanlarımızı üretime, tersanelerimizi teknolojiye, donanmamızı caydırıcılığa, mavi vatanımızı da milli egemenliğimizin ayrılmaz cephesine dönüştüren de işte o adımla başlayan tarihi yürüyüşümüzdür. 1 Temmuz Denizcilik ve Kapatoş Bayramı'nın manası da tam burada düğümlenmektedir. Kapitülasyonların karanlık dehlizlerinden aydınlığa erişen Türk milletinin denizlerinde hür, limanlarında söz sahibi, kıyılarında kayıtsız şartsız egemen bir devlet olma iradesinin adı büyük bir cumhuriyet hamlesidir. 1 Temmuz Türk denizciliğinin esaret zincirlerini kırdığı, kıyılarımızın ve sahillerimizin yabancı imtiyazların gölgesinden kurtulup milli hakimiyetin sancağı altına girdiği tarihi bir eşiktir. Bugün Ankara'da NATO zirvesine ev sahipliği yapmanın tarihi dönemindeyken 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nın ihtiva ettiği milli mana istikbal çizgimize çok daha berrak ve stratejik bir çehre kazanmaktadır. Bilinmelidir ki NATO'nun masasında Karadeniz'in güvenliği telaffuz ediliyorsa bunun yegane kilidi Türk boğazlarıdır. Küresel deniz yollarının emniyeti aranıyorsa bunun sarsılmaz güvencesi Montreux iradesidir. Enerji arzının sürdürülebilirliği tartışılıyorsa bunun can damarı Hürmüz'den Doğu Akdeniz'e uzanan o kırılgan jeopolitik hattır. Karadeniz'in sükunet iklimi, Akdeniz'in emniyet çemberi, küresel enerji kordonlarının emniyeti ve tahıl koridorlarının kesintisiz işlerliği, doğrudan doğruya Ankara merkezli Türk devlet aklının soğukkanlı, dirayetli ve dengeli duruşuna endeklidir. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni bugüne kadar bir kuyumcu titizliği ve tavizsiz bir egemenlik şuuruyla uygulayan Türkiye, Karadeniz'de de fitil ateşlenmek istenen bölgesel yangınları frenleyen, gerilimin deniz havzalarına taşmasını engelleyen ve ittifakın doğu kanadına stratejik akıl kazandıran yegane aktördür. Kabotaj hakkı ve bu büyük ve muaddel deniz egemenliğimizin iç cephesini tahkim eden hukuki ve milli bir zırhtır. Kendi kıyılarımızda deniz ticareti ve taşımacılık hakkını millileştirerek limanlarımızda yabancı imtiyazlarının sömürgeci gölgesini yırtıp atan Cumhuriyet

iradesi bugün mavi vatanımızın her bir damlasında, deniz yetki alanlarımızda, stratejik tersanelerimizde, şanlı donanmamızda ve her geçen gün büyüyen deniz ticaret filozumuzda aynı hassasiyet ve ruhla nefes almaktadır. Kabotaj dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de göz bebeğimiz gibi korunması, anasının kucağından ayrılmamış bir yavru gibi büyütülmesi ve jeopolitik derinliğiyle kavranması mecburi olan istiklal mevzimizdir. Bu sebeple 1 Temmuz'u milli hakimiyetimizin enginlerimizdeki mühürlü tapusu, misaki milli şuurunun denizlerdeki yansıması olarak telakki etmekteyiz. NATO heyeti Ankara'ya gelirken zihinlere mıh gibi kazınmalıdır. Türkiye'nin denizlerdeki varlığı ve sarsılmaz mutlakiyeti yalnızca sınır güvenliği için değil, bölgesel barışın, küresel enerji yollarının, emniyetinin ve ittifakının, caydırıcılık kapasitesinin ayakta kalabilmesi için hava kadar, su kadar hayatidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o muhteşem iradesiyle toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını halkının kudreti ve yeteneğinin hududu çizer. Bu inançla 1 Temmuz denizcilik ve kabotaj bayramının en kalbi duygularında kutluyor. Türk denizciliğini omuzlayan asil kaptanlarımıza, gemi insanlarımıza, tersanelerimize, harikalar yaratan mühendis ve işçilerimize, liman çalışanlarımıza, ailesinin rızkını dalgalardan çıkaran balıkçılarımıza ve vatanımızın basmavi seccadesinde gece gündüz nöbet tutan kahraman Türk ordusunun bir parçası olan deniz kuvvetlerimizi şükran ve saygıyla selamlıyorum. Rabbim ay yıldızlar bayrağımızı karada indirmesin, denizde soldurmasın, göklerde gölgeletmesin. Mavi vatan Türk'ün çelik iradesiyle ilelebet muhafaza bulsun. Sağ olun, var olun, Yüce Allah'a emanet olun efendim.

0: Sayın Genel Başkanım, hitaplarınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Toplantımızı kapatıyorum.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Günün manşetiyle yine birlikteyiz ve bugün konuğum Murat Özler, pardon özür dilerim, Doktor Murat Özler, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Bunu unutmamak lazım hocam, yani gurur duyuyoruz doktorumuzla. Efendim günün gelişmelerini tartışacağız, konuşacağız, yorumlayacağız. Hoş geldiniz öncelikle tekrar.
1: Hoş bulduk. Ben dinlemeye gelmiştim.
0: Aynı esmiye. Yok, öyle değil. Değiştim o zaman. Ben de bozuldum artık. Yaşlanıyorum. O yüzden arada bir konuklarıma söz hakkı tanıyorum. Merak etmeyin. Yani onu alıştıya başladım. Çünkü her programda başka bir konuk aldığımda önce 5'er dakika, 10'er dakika derken bayağı bir konuk formatına gelmek üzeresin. Merak etme. Şimdi çok dışarıdan başladım. Daha sonra içeriye dönelim. Tabii ki konu gene bir takıntım var ya hocam, kusura, çubuklu takıntım.

0: Hürmüz. Aklıma çabuk geliyor. Şimdi Hürmüz'e ben birinci konudan başlayayım istersen. Genel bir yorum yaparsın. Çok fazla detay yok ama en azından genel olarak değerlendirmeyi de bekliyorum senden. ABD-İran arasında müzakere masası Cenevre'den Doha'ya taşınıyor. Bu önemli bir şey. En azından bölgeye geliyor. ABD-İran'ın hafta sonunda karşılıklı saldırıyla yeniden tırmandığı Hürmüz krizde çözüm aranıyor. Onu biliyoruz. Dün de konuştuk. Yani biz ateşkes ilan edildi. Artık bundan sonra savaş olmaz. Bitti olay. Hürmüz attı. İran orada kazandı falan diye yorumları yaparken her zaman olduğu gibi bu özellikle AB'nin olduğu her yerde oluyor bu. Önce tabii İran saldırıyor. Onun kalbisiyle ABD saldırıyor. Cenevre oradan işte doğaya tekrar taşınması öngörülüyor. Gelecek. Bakacağız. Ne oldu abi? Ben gene dün de Nuh abiye sormuştum. Sana da aynısını soracağım. Çünkü hakikaten farklı yorumlar var bu konuda. Hocam ateşkes var mı? Nereye doğru gidiyor? Kimler anlaştı? Yani hakikaten devletler anlaştılar mı? Yoksa gerginliği devam ettirmek herkesin işine mi geliyor? Bir hakikaten derin devletleri bunu anlaştılar da dışarı bir tiyatro mu izliyoruz hala biz? Bir böyle ne diyorsun abi?
1: Ben yani bir kere derin devlet diye bir şeyini olguya kabul etmediğim için hiçbir şekilde böyle bir şey normal bulmuyorum yani. Ne varsa ortada zaten. Tarih boyunca bu böyle.
0: Sen yoktur
1: yani.
0: Mu diyorsun?
1: Yoktur öyle bir şey yok.
0: Bize de yok muydu?
1: Bize de yoktur.
0: Ne demektir abi derin devlet?
1: Öyle
0: Bak
1: bir şey.
0: o mevzuya bak şimdi.
1: Yani derin devlet diye bir şey yok. Bu devletin yani mesela 28 Şubat darbesini gerçekleştiren derin devleti. Yok işte apaçık ayan beyan çevik birlerdi bilmem neydi. Karadayılardı. Ortadaydılar zaten yani hani gizlenecek gizli olacak bir şey yoktu ki. Bu adamlar başından itibaren Batı'yla NATO'yla.
0: O zaman derin devlet bir istihbarat oyunu mudur? Hani böyle sürekli sığınılacak bir
1: birileri,
0: mekan gibi. Yani ben
1: birileri
0: yapmadım ama hava yaptı hani.
1: Gerçeği izah edemeyecek,
0: kuzenim
1: sorumluluğunu
0: yaptı.
1: Üstlenemeyecek şeyler ortaya çıktığında
0: ha,
1: diyorlar ki
0: yaptı.
1: Bunu derin yani.
0: Tamam.
1: Kardeşim sen yaptın yani derin
0: tamam.
1: devlet falan değil. Çevik bir bu ülkede askeri darbeyi gerçekleştiren kadrolar her şeyiyle ortadaydılar.
0: Ama
1: ve
0: seni
1: sorumlu...
0: tebrik ediyorum. Hürmüz'den çevik bile geldin ya. O koltuğun büyük yer müthiş. Evet doğru. Nasıl devletten çevikliğe bağladık değil mi?
1: Evet bir kere yani bu şey önemli yani.
0: Pardon,
1: yani bütün, estağfurullah. Bütün yorumlamalarımızda en temel şey, bence en temel şey şu. Her neyi analiz etmeye çalışıyorsak. Yani kaçak güreşmemek durumundayız. Vakayı olduğu gibi ortaya koymak durumundayız. Bugün ABD ile İran arasındaki çatışma gerçek bir temele dayanıyor. Gerçekçi bir temele dayanıyor. Bu temelde Trump'ın İran'ın mevcut bütün İslam dünya, Arap dünyasındaki yayılmacı duruşundan Trump'ın rahatsız olmasından kaynaklanıyor. İlk işaret fişeği Kasım Süleymani'nin öldürülmesiydi. Bugün gerçekleşmedi. Kaç yıl oldu yani Trump'ın? Bir önceki başkanlığı döneminde gerçekleşmişti. Niçin böyle peki bir şey var? Çünkü Arap dünyası da aynı şeyden rahatsız. Bütün Arap dünyası, Körfez dünyası İran'ın yayılmasından rahatsız. Çünkü İran yayılması devam ettiği sürece Bahreyn'de sorun devam ediyor. Suriye'nin nasıl bir vaziyette olduğunu gördük. Yani korkunç katliam yaşandı 14 yılda. Onun için Suudi Arabistan da aynı şeyi tehdidi hissediyor. Yani burada bir çıkar örtüşmesi var. Arap dünyası diyor ki İran kendi halinde kalsın. Rejimi devam ediyor mu? Ne yaparsa yapsın. Umrumuzda değil. Ama bizim topraklarımız üzerine yayılmayı devam ettirmesin.
0: Hı hı.
1: Bizim ülkemizde mezhep kışkırtıcılığı yapmasın. Bunun en tipik örneği Bahreyn'dir. Çünkü Bahreyn'de yapılacak bir mezhep kışkırtmasının Bahreyn'de bir devlet otoritesinin tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelir. Bunu Arap dünyasını takip edenler net görürler.
0: Bahreyn %70 de Şii yani.
1: Evet yani çünkü evet. Halkın büyük çoğunluğu
0: Manama'ya gitti mi cami falan göremezsin.
1: Yani.
0: Şaka yapmıyorum. Manama'ya git cami zor bulursun. Ben gittiğimde Manama'ya öğle namazı kılacağım. Çarşı merkezinden gittim cami bulamadım. Yani biraz böyle şey yani yanlış anlama ama Şiilikte böyle bir şey var zaten.
1: Tabii Tahran'da da öyle yani.
0: Hani,
1: hani bizim insanımız pek farkında değil. İstanbul'da falan yaşayanlar böyle bir minareler denizi görüyor. İslam dünyasında özellikle Şii dünyasında da böyle olduğunu zannediyor.
0: Değil.
1: Öyle bir dünya yok. Orada yapılmış olan Büyük Selçuklu döneminden kalma yapılar var. Sonra Safeviler döneminin başında da yapılmış olan yapılar var. Yoksa Tahran'da görürsünüz. Ne minare görürsünüz ne doğru dürüst
0: doğru.
1: cami görürsünüz. Şimdi şunu söyleyelim. Hürmüz meselesiyle alakalı hususu İran kendi savaşının Hürmüz noktasına gelip kilitledi. Çünkü böylece ABD İran'ı vurduğunda İran nereyi vurdu peki? Arap ülkelerini vurdu.
0: Evet.
1: Arap ülkelerinin çıkarlarını vurdu. Arap ülkelerindeki Amerikan üslerini vurmadı sadece. oradaki petrol kaynaklarını, doğalgaz zenginliklerini, orada hayatı devam ettirebilecek ne varsa onları vurdu.
0: Ekonomiyi çökertti,
1: evet,
0: ya.
1: Evet, ekonomiyi çökertti. Yani, şimdi peki Arap dünyası buna karşı İran'a savaşı ilan etti mi? Hayır.
0: Edemez.
1: Mümkün olduğunca da uzak durmaya çalıştı. Tabii. Hatta bugün işte Cenevre'den Katar'a taşınıyor olması aslında artık Arap Körfez Araplarının biz ara bulucu olacağız, bu savaşın bir tarafı olmayacağız demesinin en açık, tipik tezahürüdür. O açıdan kıymetli bir noktaya girilmiş durumda. Ama şunu unutmayalım. İran, Hürmüz meselesine getirip düğümü ortaya koyarken bugünden bir politika izlemiyor. Arap dünyasındaki temel savaşların, Arap-İran savaşlarının temelinde zaten bu deniz üzerindeki yetki alanlarının ne olduğu konusu vardı. Hatırlayalım, İran-Irak savaşının temeli Şaddül Arap su yolu meselesiydi. Orada da koskoca Irak, düşünün yani İran'ın yanında devasa bir ülke, dünyanın en büyük ikinci petrol kaynaklarından birisine sahip ve çıkışı, körfeze çıkışı küçücük bir aralıktan sağlanıyor. Çünkü İran gelmiş bir tarafını işgal etmiş. Kuveyt diğer tarafı, Kuveyt değil yani İngiliz Kuveyt'i gelmiş, diğer tarafı işgal etmiş. Irak'ın toprağı kalmamış, dışarıya çıkacak bir küçücük bir liman var. Karşısında da Fav adaları var. Onları da İran işgal etmiş. İran sürekli Irak petrollerinin sevkiyatını engel olduğu için Şaddül Arap su yolunu sorunu çıktı. Şah döneminde çıktı yani. Mevcut bu şimdi yani bu Ayetullahlar döneminde ortaya çıkmadı. Öncesinde vardı. Doğal olarak İran bugün değil, ta o tarihte de sürekli olarak Körfez'in, bu bölgenin, Hürmüz Boğazı'na kadar olan bütün bu alanın kendi kontrolünde olmasını istiyor. Tarihsel bir şey. Bu savaşta da geldi, bunu bahane etti. O açıdan dün de savaşların sebebiydi, bugün de savaşların sebebi. Öyleyse şu sonuca varabiliriz. ABD-İran arasındaki savaş ya da İran'ın karşısında sürekli vurduğu Körfez Arap ülkeleriyle İran arasındaki husumet hiçbir zaman çözülmeyecek, ortadan kalkmayacak. İran'ın bu talebi ortadan kalkmadıkça biz buradaki mevcut pastayı birlikte bölüşelim, komşularımızla huzur içinde bölüşelim demediği sürece buradaki sorun devam edecek. O açıdan ben ABD-İran arasındaki savaşın İsrail denklemi dışında kalsa da uzun yıllar daha devam edeceğini düşünüyorum.
0: Peki. Orada bir konu daha var. Çok kısaca istersen onu da bir şeyimde akışımda var diye not almışım. Çok kısa da şunu değerlendirelim. Yani normal aslında çok da şaşılacak bir mevzu değil ama El Ali Camii var. Sinagog yapılacak diye bir haber var. Yeni Şafak'ta bulduk. İsrail'e yeni bir hadsizlik başlığı verilmiş. El Halil Camii'ni sinagog yapacakmış İsrail. Ne diyorsun?
1: Şimdi El Halil Camii, biliyorsunuz El Halil, Halilurrahman şehri. Halilurrahman,
0: evet.
1: Müslümanlar açısından Kudüs'ten sonra dördüncü büyük. Yani Mekke, Medine, Kudüs ve Halilurrahman'dır. Aynen. Dört büyük temel kutsal şehrimiz varsa dünyada Halilurrahman dördüncüsüdür. Niçin? Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in ve Hazreti Yakub'un kabrinin olduğu şehir, yani onların türbelerinin olduğu yer olduğu için bizim açımızdan çok kıymetli bir yerdir. Yahudiler de kendi ataları olarak kabul ettikleri İsrail isminin, biliyorsun, Yakup Aleyhisselam'ın ismidir.
0: Evet.
1: Doğal olarak İsrail'in varlık sebebi olarak gördüğü Yakup Aleyhisselam'ın kabri de orada olduğu için Halilurrahman Camii'nin bulunduğu alanı işgal etmek için her şeyi yaptılar. Daha önce camiye girdiler, katliam yaptılar, namaz kılan insanları katlettiler. Yani bu savaşlardan çok daha önce olmuş. 1948'den beri olan hadiseyi bahsediyorum. Sürekli olarak Halilurrahman'ı işgal etmeye gayret ettiler. Müslümanlar açısından Kudüs Mescid-i Aksa neyse Halilurrahman Camii de odur aslında. O kadar kıymetlidir. Ve orada bir Yahudi varlığı hiç yok bakın.
0: Evet.
1: Sanat tarihi açısından yok. Mimari açıdan yok.
0: Notlar bu cami, var çünkü. Evet, yani bu cami yerleşim olmadığı bir yer.
1: Abbasi döneminde inşa edildi. Çünkü orada meşet vardı. Yani onların kabirleri vardı. Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakub'un. Onun üzerinde Müslümanlar burayı fethettiklerinde geldiler, cami inşa ettiler Abbasiler döneminde. Haçlılar geldiler, yıktılar camimizi, bir kilise inşa ettiler. Sonra Selahaddin Eyyubi döneminde tekrar biz geldik ve kiliseyi tekrar camiye çevirdik ve Sultan Baybars döneminde ilginç bir karar alındı. Bu şehre ve bu camiye ne Yahudi ne Hristiyan bu saatten sonra ayak basamayacak. Çünkü biz size ne zaman gelin ibadet özgürlüğü var desek geldiniz bizi mahvettiniz. Hmm. İstismar ettiniz.
0: Enteresan güzel tarih
1: çıkar,
0: örnek verdi.
1: Çıkarttı Baybars, Sultan Baybars. O açıdan
0: İyi ki sormuşum bizim o mevzuyu, bak daha detaylı bir şekilde bizi aydınlattın. Meseleyi anladık ama şöyle bir gerçek var. Onu da bir yorumlayıp öyle kapatalım mevzuyu istersen. O da şu. Bütün bu Hürmüz'ü öyle yaptık ya. Hürmüz işte efendim doğada görüşmeler var. ABD ne kadar müdahale edecek ya da çatışma tekrar başlayacak mı? nereye evrilecek durum, hep bunu tartışıyoruz yani. Aylardır tartışıyoruz bunu. Bak, bu arada tabii İsrail işini halletti.
1: Yani Lübnan tarafındaki işgali derinleştirdi.
0: Bir de enteresan, bak yıllar boyunca pek de gündemde

0: olmayan mevzu, yani El Halil Camii'ni sinagoga çevirmek gibi
1: Tabii.
0: bir tehlikeli bir
1: Üstelik
0: hamleydi.
1: orası Filist Özerk
0: Hazır.
1: yönetiminin toprağı biliyorsunuz
0: Evet.
1: Halilurrahman.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Yani bir de onu tam da böyle tam bu işte bu müzakereler devreye sokuyor. Ne kadar musibet varsa

0: İyi günleri bize gösterir inşallah diye bir dua da edeyim. Bunu abartmış olmayayım ama yani öyle. Pesimistim. İnşallah olacaktır bunlar da. Şimdi hocam Peşinyan'a gelelim.
1: Evet.
0: Peşinyan. Yani İsrail biliyorsun bize bir şey yaptı. Hareket çekti. Hı. Dedi ki parlamentoda kabul ediyorum. Sözde işte Türkiye soykırımı uyguladı. 1915 olayları falan diye. Enteresan. Peşinyan da yani res çekmiş yani demiş ya kardeşim ne sana ne demiş kardeşim demiş.
1: Bu bizim Türklerle sorunumuzu ilgilendirmez.
0: Enteresan değil mi? Ne diyorsun?
1: Şimdi aslında biliyorsun İsrail Karabağ meselesinde Azerbaycan Ermenistan arasındaki problem esnasında İsrail Azerbaycan'ı desteklemişti.
0: Evet.
1: Ya da Ermenilerin karşısında bir yerde durmuştu. Öyle daha doğrusu.
0: Bravo,
1: böyle. Yani. Evet. Niçin böyle bir şey yaptı? Çünkü şöyle bir şey var Siyonistlerin. Diyor ki dünyada soykırım diye bir gerçek var. Ve bu sadece Yahudilere yapıldı. Dünyada başka hiç kimseye soykırım yapılmamıştır. Eğer başka yerlerde de soykırımlar olduğu söylenirse o zaman bizim bir kıymetimiz kalmayacak yani. Biz biriciyiz yani. Dünyada sadece Yahudiler öldürüldü. Tezini güçlendirebilmek için Ermenilerle böyle bir tarihsel husumeti var. Daha doğrusu başka yerde herhangi bir yerde de bir soykırım iddiası olsa onlara da diyor. Yok sizinle alakası yok kardeşim. Bir tek biz soykırıma uğradık diyor. O açıdan Ermeni problemi, Ermeni meselesine hep böyle bakmıştı ama Türkiye ile İsrail arasındaki derin husumet artınca ve Ermenistan problemi de Paşinyan gibi liderle beraber yani Karabağ zaferinden sonra düzelmeye başlayınca İsrail dedi ki yeni bir fitne bulabilirim. Nereden bulabilirim? İşte yeni fitnemiz bu olsun. Gidelim İsrail parlamentosunda Ermeni soykırımı diye bir şeyi kabul edelim dedi. Türkiye'nin umurunda değil açıkçası. Çok umurunda değil. Neden? Avrupa Birliği'nin parlamentolarının çoğunda zaten bu saçma şey kabul edilmiş durumda. Hatta bazıları kararları var. Soykırımı reddeden bir şey yaparsan ceza alırsın falan diye böyle bir de kanuni düzenlemeler evet, falan oldu. Ermeniler soykırıma uğramıştır demek zorundasın. Aksini iddia edemezsin. Tarihçi de olsan falan hakikati çarpıtmak zorundasın. Ama Paşinyan'ın geldiği nokta, Ermeni meselesinde gelinen nokta çok açık. Ermeniler, Ermenistan zaten gerçekten çok zayıf bir ülke, güçsüz bir ülke ve bir tarafı Azerbaycan'la, bir tarafı Türkiye'yle, diğer tarafı da Gürcistan'la çevrili. Ya ortada kalmış bir şey, kara bağlantısı başka bir şey yok. Yani küçücük bir ülke, küçücük
0: ve
1: bir halk.
0: Ve 90'dan yani bölünmeden, Rusya'nın dağılmasından sonra, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonraki sürece baktığımız zaman birçok ülke farklı alanlara kadar yükselebildi, güç kazandı. Gürcistan dahil.
1: Tabii.
0: O kadar kötü şartlara rağmen. Gürcülerle Ruslar arasındaki problemler, işte onun Batı'ya entegrasyon sürecindeki çıkan kavgalar, Rusların Tiflis'e kadar yakınlaşması rağmen bir Ermenistan bu işi başaramadı. Yani o
1: Gürcistan coğrafi şeyde avantajları var. Karadeniz sınırı var,
0: tabii,
1: limanları
0: ama
1: var.
0: Tek nefes borusu şey Türkiye olabilir.
1: Türkiye. O açıdan
0: çok mantıklı yani.
1: Akıllıca davranıyor diyor ki seni
0: ilgilendirmez. Millet sadık hocam ya sorun yok ya aslında değil mi? Biz milleti sadıka diyorduk Osmanlı döneminde.
1: Türkiye ile Ermeniler arasında, Türkiye Ermenileri arasında Türklerle hiçbir zaman tarih boyunca.
0: Doğru.
1: Bir de şöyle bir gerçek var. Ya unutmayalım. Ermeniler Türkiye'ye en son isyan eden millettir.
0: Değil mi?
1: Yani pek çok Müslüman topluluktan sonra isyan etmiştir.
0: Peki şöyle görüyor musun peki Murat? Yani mesela düşünebiliyor musun? Yıllar önce sen yaşın müsait artık. Yani gençler bekilmez de. Her Nisan ayında muhakkak ben bunu hep her tarafta anlatırım. Özellikle gençler bunu pek bilmezler. Biz böyle bir geriliriz. Her Nisan ayında. Her yıl çünkü
1: Nisan.
0: Avrupa Parlamentosu, efendim Fransa Parlamentosu'ndaki yine mi tartışılacak? Nedir o? Ermeni soykırımı sözde. Kabul edilecek mi edilmeyecek mi diye. Bir yerin geldiğiniz noktaya bak abi. İsrail diyor ki ben kabul ediyorum diyor bu sefer. Ki çok gündemde olan bir ülke. Katiller çünkü. Soykırım yaptılar. Biz böyle gülerek falan bakıyoruz. Bir arkasından Ermenistan Başbakanı Peşinyan diyor ki karışma diyor. Nereden nereye geldiğimizi farkında mısın hocam?
1: Bu Türkiye'nin gücüyle alakalı.
0: Değil mi? Yani
1: Türkiye
0: çok güçlü
1: olmamış
0: yani.
1: Olsaydı, zayıf bir ülke olsaydı, o darbe dönemlerindeki gibi siyasi istikrarı olmayan bir ülke olsaydı Türkiye yani hiç kimse umursama şey yapmazdı. Ermenistan da kalkar alkış tutardı böyle bir şey. Paşinyan diyor ki kardeşim benim Türkiye ile ilişkilerim düzelmeye başladı. Sınır kapılarının açılma ihtimali var. Bir nefes alacağım. Sen kimsin zaten? Sen asıl soykırımcısın. Sen benim işime karışma diyor. Bu çok önemli bir şey. Bu Türkiye'nin gücüyle alakalı bir şeydir.
0: Bir de yani dediğin gibi yani asıl sen giderken o da doğru. Dün de konuştuk aynısını. Düşünebiliyor musun abi? Dünyada tescil edilmiş. Ben dün de söyledim. Defalarca söylemeye devam edeceğim. Binlerce saat görüntüsü olan, katliamların canlı görüntüsü, bombaların canlı görüntüsü, bir çocuğun paramparça olmuş çocuğun görüntüleri, video görüntüleri, fotoğrafları, sesleri, yaşanmış her şey kayıt altına alınmış gerçek bir soykırım, alçak bir soykırımın şeyi, mimarı

0: Diyor ki bundan sonra kırım yap diye bağırıyorlar.
1: Ya bu kadar ya alçak. Bu utanmazlıktır. Bu yani, rezilliktir. Yani, dünya tarihine dediğin gibi en önemli şey kayıt bu geçilmiştir. Ben açıkçası bir Yahudi soykırımı olduğunu da hiçbir zaman kabul etmedim. Doğru da bulmuyorum.
0: Evet.
1: Bir de makul de bulmuyorum. Yani şunu biliyoruz ki Alman ordusunun içerisinde yani Hitler'in ordusunun içerisinde yaklaşık 200 bin Yahudi görev yapıyordu.
0: Tabii.
1: 200 bin Yahudi askerin görev yaptığı bir orduda Yahudilerin soykırımı uğradığı iddiası saçma. Yani hani Çingenelerin vesairelerin biliyorsun başka halkları da daha çok, zayıf olan halkları aldılar fabrikalarda çalıştırdılar.
0: Tabii, 1,5 milyon
1: yani çelik Roma'da endüstrisine çalıştırdı.
0: Işte, katlettiler.
1: Evet. Yani Hitler'in tabii Çingene'nin dünyada tabii. Uğrunda değil kimsenin uğrunda değil ama Hitler'in yani Alman ordusunun kafasındaki olan şey bunlar ucuz iş gücü malzeme bunlar yani. Bu niye öldürsün ki bunu? Bir de şöyle bir şey diyor ki efendim onları toplu olarak kurşuna dizmediler. Niye? Çünkü kurşun çok maliyetliydi. Ya kardeşim sen bir krematoryum ne demek? Onun senin haberin var mı? Kaç bin derecede insan yanar yani. Onun için ne kadar büyük bir enerji koymak zorundasın. Adamları orada gaz odalarında koymuşlar sonra yakmışlar.
0: Yalandır o büyük yalandır.
1: Ya yakmışlar tabii. Sabuna çevirmişler.
0: Tabii tabii.
1: Sabun, peki kardeşim deterjan. Hani kurşuna harcanan masraftan daha mı az tabii, masraftı tabii. Da adamları burada yaktılar yani.
0: Tabii.
1: Niye? Çünkü niye bunu söylüyor? Çünkü onun delili yok ki.
0: Tabii.
1: Adam ne oldu? Buhar oldu, uçtu, sabun tabii. Oldu falan tabii. Böyle köpük oldu. Çünkü o zaman kendi attığın büyük yalanın ispat edebilecek karşı tarafa da diyorsun
0: kesinlikle.
1: Ki aslında gerçek bu. Evet Yahudiler de diğer milletler de Alman ordularının zulmü altında çok eziyet çekmiştir. Ama aynı dönemde Rus ordusu da geldi. Polonya'da Katyn'de katliam doğru. Yaptı. Onlar da hepsi kat. 55 milyon insan ölmüş 2. Dünya Savaşı'nda
0: doğru.
1: Yani.
0: Yani dediğin gibi rakamlar böyle ama bir de şu var. Yani Yahudiler de tarih boyunca kayıtlı tarihten bahsediyorum. Yani Sultan Palamut devrinden bahsediyorum. Göçebe avlayıcı falan da bahsetmiyorum. İnsan tarihinden ve kayıtlı tarihe göre gittikleri her ülkede, her toplumda muhakkak bir fitne oluşturmuş, yönetime karışmış, bir takım ele geçirmeye çalışmış, fitne fücur merkezi olmuş. O yüzden dünya tüm milletler tarafından dayak yemiş millettir. Bu da bir gerçektir.
1: Ne yazık.
0: Ha, diskriminasyon mu yapıyorum, faşizm mi ya dediğim, antisemitizm mi? Evet, ne dersen de. Ne koyarsan koy. Ruslardan tut en batı Avrupa'ya kadar. Afrika'sından tut gittikleri her yerde muhakkak fitne fücü oluşturmuşlardır. Bu çünkü kitapları böyledir onların. Muharif kitabı öyledir. Ondan dolayı da bu yaşanmıştır. Gerçektir. Yani Polonya Yahudilerini ben zulmetmedim. Rusya'dakileri öyle. İngiltere'deki de öyle. Avrupa'nın herhangi bir yerindeki Yahudiler niye gitti her taraftan kovdular bu millet? Değil mi hocam? Bir gerçek var ortada yani. Bunun için çok fazla konuşmasınlar. Yaptığı da ortada zaten. Neyse.
1: Şunu söyleyeyim sadece El Halil'de.
0: O başka bir mevzu tabii
1: evet,
0: onu.
1: Bir cümleyle şunu söyleyeyim. Tabii Türkiye'de de Yahudi vatandaşlarımız yaşıyorlar. Huzur içerisinde yaşadılar bugüne kadar da hiç.
0: Ortodoks Yahudiler var özellikle Türkiye'de.
1: Evet yani ve Türk yani Türklerle de Türk devletiyle de hiçbir problem olmadı. Onlar
0: olmadı.
1: Huzur içerisinde yaşamaya devam edecekler. Çünkü onun güvencesi Türkiye'dir yani. Bütün zimmet ehli zimmi diyoruz.
0: Doğru.
1: Için
0: evet.
1: Türk devletine, Müslüman Türk devletine zimmetlenmiş insanlardır.
0: Doğru.
1: Canı malı emanet edilmiş insandır. Onun için zimmi diyoruz biz bunlara. Şunu unutmayalım yani bu Hebron'da, şurada, burada Halil İbrahim'de, efendim burası Yahudilerin de tarihi bir mülküdür iddiası. Şunu unutmasınlar, Hazreti Yakup ve Hazreti İbrahim İslam peygamberidir. Ve doğal olarak siz bir şeyi tahrif ettiniz diye size ait olmaz. Siz İsrail denen bu devletin 1948'de kurulmadan tam 2000 yıl öncesine kadar Yahudiler bu topraklarda devlete sahip değillerdi. Romalılar gelip sürdüler onları.
0: Tabii.
1: Yani doğal olarak birisinin hani hep bu örneği veriyorum. Birisinin kalkıp kardeşim benim bu topraklarda Yahudi olduğum için El Halil'de hakkım var diye bir şey iddiasında bulunması bir Çorumlu'nun burası Hititlerin toprağıdır, ben Hititlerin torunuyum iddiasında bulunması kadar saçma bir şeydir yani. O tarihte yok olup gitmiş
0: Hititleri bir şey. Toprağı var değil mi? Tabii de sanat tarihi senin işin.
1: Ya Hitit, senin... Ama senin Çorumlusun yani, Hititlerle alakan
0: yok
1: yani.
0: Belki Hitit asıl Çorumlu'da olmaz mı hocam? Neyse, şakası bir yana tabii bu başka bir mevzu, tarihsel süreci olan bir şey ama dediğim gibi yani sen daha da güzel açıkladın mı bunu detayını? Benim böyle Yahudilerle bir sorunum yok, bizim hiçbir milletle sorunum olamaz.
1: Evet.
0: O bir şey için yaratıldı. Herkesin bir görevi var bu dünyada. Ama gerçek şu demek istiyorum. Yanlış anlaşma mal vermeyin. Sen bir pencere açtın ona devam edeyim. Yani İslam tarihinde de bu yaşanmıştır. Ben Kur'an'ı bilgilerimi, İslam tarihimi ben şey yapacak, göz ardı edecek hali değilim. Tırnak içerisinde humanizm adına. Değilim. Atamam onu. Nasıl adam sahip çıkıyor biliyor. Ne diyor? Amalekler diyor. Hı hı. Onu öldür bunu gebert diyor ya onun muharef kitabında. Benim dinim öyle değil. Benim dinim insanı yaşatır öldürmez. Evet. Tamam mı? Böyle bir şey yok. Ama bir gerçek vardı ortada. Onların da ne olduğu benim dilimde bellidir. Yeri bellidir yani. Beni Kureyza gibi düşün. Yani. Ona da Peygamber Aleyhisselam onlarla da anlaşma yaptı. Doğru mu? Evet. Medine Yahudileri, Taif'teki Yahudiler, Mekke'deki Yahudiler. Sorun yok. Ama Beni Kureyza savaşta saf değiştirdi. Yaptı,
1: ihanet etti. Ve kendi şeriatına yani. Göre.
0: Yahudi şey. Olması tabii Yahudi olması değil mi? Herhangi millet de aynısını tabii. Yapsaydı aynı şekilde cezalandırılacaktı. Doğru mu hocam? Bu açıdan bakıyoruz biz. Yoksa bizim öyle insanlara evet. Bir faşizm ya biz
1: asla tarih boyunca şey. Olmadı. Tabii.
0: Ama ne olduklarını biliyoruz o açıdan. Evet. Kur'an'da Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde vardır. Yahudi açın. Yahudi tariflere bakın. Ben onu benim mihengim odur. O yüzden onu özellikle söyleyebilirim. Neyse. Hocam daha keyifli yerlere gelelim.
1: Tamam.
0: Şimdi hocam bir manşetimiz var akşamda. Diyor ki Teksas'tan Ankara'ya güvenlik. Çok ilginç değil mi? Teksas. Arkadaşlar var mı onun sesi bilmiyorum ama ses kestik bilmiyorum. Ha, varmış ha. Hocam Teksas'tan Ankara. Varmış sesi. Hazırsa bana haber verin. Ben de bu arada doldurayım arayı.
1: Teksas deyince Western filmleri geldiği için
0: evet,
1: bizim.
0: Ha, hazırmış abi. Niye Teksas'tan Ankara bakalım.
2: NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyoruz. Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır. Avrupa Birliği tarafından açıklanan savunma ve güvenlik girişimlerine Türkiye'nin dahil edilmesi konusunda siz parlamenterlerin yakın ilgi ve desteğini bekliyoruz. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
0: Evet, üstadım bu. Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik savunma alanı oluşturmak lazım. Ya da ağ oluşturmak lazım diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bize sabah ilginç geldi şeyde programımızda. Yani tekrar bir araya geldiğimizde dinledik tabii konuşmayı da. Niye Teksas hocam?
1: Şimdi
0: NATO... Ya bak sana ne kadar zor bir program bak. Şimdi... Soruyu direkt sordum bak. Bulandırma. Direkt Teksas abi. Washington değil. Başka bir yerde yani Teksas.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı'nın aslında
0: kadar zor soru
1: Teksas
0: değil mi?
1: Ifadesi önemli Cumhurbaşkanımız açısından. Çünkü aslına bakarsan Amerikan Cumhuriyetçilerinin yani Amerikan muhafazakar Cumhuriyetçilerinin şey NATO'yu.
0: Bravo sana vallahi bravo. Tebrik ettim seni şu an.
1: Estağfurullah.
0: İyi bir gazetecisin. Devam et abi. ben olsam bu kadar iyi yapamam yani. Hani ne bileyim ben adam Teksaslı silah çekiyor abi. Evet öyle. Çok güzel. Nedir? Bir daha yani devam edelim.
1: Amerikan muhafazakar cumhuriyetçiliğini yani Kuzey Atlantik Hattı'nı oluşturan yer. Zihniyetin temellerinin atıldığı yerlerden birisidir Teksas. Çünkü Trump'ın da en çok destek aldığı yer.
0: Çok makul geldi bir de açıklıyorsun çok makul
1: Amerikan
0: geldi.
1: Amerikan petrol kaynaklarının en çok yoğun olduğu yer. Tabii. Chevron gibi mesela onların hepsinin merkezlerinin bulunduğu yer. Teksas deyince hani bizim aklımıza başladı. Western filmleri falan geliyor mu? Amerikan bugünkü siyasi aklının kurulduğu noktadır yani. Amerikan siyasi aklı dediğimiz bugünkü cumhuriyetçilerin Trump'ın temsil ettiği zihniyet. Ki o Kuzey Atlantik Paktı'nı oluşturmuştu. Bugün aslında bu konuyla alakalı yani NATO'nun şeyiyle alakalı yazdım. Yeni NATO, yeni Türkiye diye. Çünkü her şeyle yepyeni bir NATO var artık. Neden? Çünkü yepyeni bir Türkiye var. Yani bizim 1940'larda, 1950'lerde girdiğimiz o dünyanın, o gün girmek durumunda olduğumuz NATO yok. O gün mecburduk. Çünkü Sovyet tehlikesi gelmişti, sınırlarımıza dayanmıştı. İkinci Dünya Harbi bitmişti. Bütün Avrupa bir NATO şemsiyesi, yani Amerikan şemsiyesine muhtaçtı. Çünkü Amerika şemsiyesi olmazsa Sovyetler daha da, Berlin'den daha da ileriye gelebilecekti. O açıdan NATO'nun kuruluşunda iki temel şey var biliyorsunuz. Bir tane Sovyet yayılmacılığını durdurmak, iki aşırı milliyetçilik ve Nazizmin tekrar Avrupa'da canlanmasına karşı durmak. Doğal olarak bu

0: İki şey. Peki aradan zaman geçmiş bu kadar 76 yıl geçmiş sanırım. 76 yıl sonra değişen bir şey var mı? O yönüyle tehdit anlamında. Yok, Avrupa'da aşırıcılık, milliyetçilik yükseliyor. Hatta Nazizm'e bağlayan Avusturya'da, Almanya'da buna benzeyen şeyler yükseliyor. Bir yandan da Rusya ta Ukrayna'da ta Polonya sınırına kadar dayanmış durumda. Peki öyleyse bütün bu güvenliği sağlayabilecek yapı kim? O zaman bir ihtiyaç var mı? Var. Böyle görünüyor. Hem yani aşırılıkları engelleyecek, terörizmle mücadele edecek bir yandan da yani yeni bir batı, yeni anlayışla ortaya çıkmış bir batıya ihtiyaç var mı? Var. Çünkü batı ikiye bölünmüş durumda. Bugün AB ve ABD'den müteşekkil, mürekkep bir batıdan, tek bir batıdan söz edemiyoruz. Ama Türkiye'de o gün muhtaç, NATO'ya muhtaç olan bir Türkiye değil. Türkiye'ye muhtaç olan bir NATO var. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Biz NATO'ya karşıydık yani hepimiz. Neden? Çünkü Batı bloğunun olduğu bir Türkiye'nin bir herhangi bir bloğun sömürgesi gibi hareket edilmesine karşıydık. Sovyetlerin tehdidi ne kadar tehlikeli bir şey değilse, Türkiye'de Sovyetler ve solun güçlenerek Sovyetlerin hinterlandına girmek bizim için nasıl bir tehditse, bütünüyle Batı'nın bir prangaları vurulmuş bir ülke olmak da bizim açımızdan karşı çıkabileceğimiz bir şeydi. Bu ülkede sadece Türkiye'de muhafazakar, Müslüman, dindar insanlar böyle bir ayrım yaptılar. Kimisi kendisini Brüksel'e teslim etmişti, Washington'a. Kimisi de gidip Moskova'ya teslim etmişti. Ne Batı ne Doğu diyen, tek duruş sahibi olan, düşünce sahibi olan insanlar Türkiye'de Müslümanlardı, muhafazakarlardı. Ve bunlar iktidara geldi. Biz bu zihniyetle iktidara geldik. Şu an Cumhurbaşkanımızın savunduğu bu şey
1: Ve
0: temelde bu teze dayanıyor.
1: işte buna iddia eden bu grup, bu ülkenin bu asıl belki de temeli olan, değil mi? Anadolu buydu
0: Evet.
1: aslında. Değil mi? O kandırılmış üniversite öğrencileri falan filan köşeye bırak. Ve bunların iktidarıyla, yani Erdoğan iktidarıyla yaklaşık çeyrek asırdır süre gelen o güçlenme ve meydan okuyan iktidar
0: Evet.
1: sonucunda NATO'nun kimi kime ihtiyacı olduğunu öğreten de bizdik.
0: Öğreten.
1: Değil mi hocam? Sen
0: Sen
1: o
0: güçlü
1: duruşunda
0: olursun.
1: haklıydın ama çünkü o
0: Tabii.
1: dönemlerde. Bak ben
0: Tabii.
1: hala NATO üyeliğini şöyle görürüm. Hala aynı yerdeyim ben. NATO'ya biz tabii ki zorunlu olarak üye olduk falan filan. Çok belirledik.
0: Evet.
1: Sadece askeri manada değil.
0: Tabii.
1: Yani rakip şey ekonomi değil. NATO'da çok darbe yedik biz.
0: Siyasetimize de
1: Bizi
0: müdahale
1: bize bize
0: ettiler.
1: bize evet bravo.
0: Tabii.
1: Bizi dizayn ettiler yani.
0: Tabii.
1: O dizayna rağmen Türkiye bunu kabul etti. O prangalar bize vuruldu. Biz Rusya'dan kaçanlar ya prangayı bize Batı vurdu.
0: Burada.
1: NATO'nun bize ne getirisi var diye bak bakalım. Tarihine bak bakalım. NATO'ya girdikten sonraki halimize bak. Perperişandır. Ekonomimiz her şeyle. 50 sene kaybımız vardır NATO ile beraber. Ama geldiğiniz çok da güzel özetledin. Geldiğimiz nokta şudur. Onlar bize muhtaçlar. Biz değil.
0: Evet. Ama
1: Çok
0: bu noktaya
1: kutu dünya.
0: gelebilmek
1: Rusya'dan
0: için
1: korkuyor diye NATO'ya giriyorsun. Rusya'nın en iyi dostu şu anda Türkiye.
0: Evet. Hem
1: Korkacak halimiz yok yani.
0: hem Rusya ile ilişkisini güçlendiren hem ABD ile yani aynı anda iki tane
1: Budur
0: yapıyla
1: ya. Basit ya.
0: güçlendirebiliyorsan senin güçlü olmanla
1: Bravo.
0: alakalıdır.
1: Bravo.
0: Yoksa hiçbir kölenin bir tane birden
1: Bravo.
0: fazla efendisi olmaz.
1: Harika. Çok güzel özetledin.
0: Ben şunu da ifade edeyim. Yani şimdi bizim algımızda da
1: Şey çok
0: sürekli
1: güzel. Bak yani bu da pardon soru buraya
0: Estağfurullah.
1: geldi ama sen gene çerçeveyi geniş çizdin ve haklı olarak güzel de çünkü tam da yaklaşıyor. Önümüzdeki hafta o heyecanlı günleri bekliyoruz. Ama yani Teksas'tan Ankara'ya meselesini güzel açıklamış oldu. Bu da
0: Eyvallah.
1: yol açtık yani ilk defa çünkü bu sabah konuşulduğu için. Biraz bak senin üzerinden gidip seni kullanacaklar bu laflarını. Millet biliyorum yapıp numarası çekildi. Neden Teksas? Farklı bir görüş var bilemiyorum ama sen gayet güzel açıkladın bu Teksas'ı. Yani oradaki işte kuruluş amacından oradaki bir daha aynı zamanda bir şey soracağım. Emin değiliz. Gerçi Emine sormuştum. Trump Teksaslı mı?
0: Yok değil.
1: Değil mi?
0: Bildiğim kadarıyla değil. Hayır. Zaten Alman kökenli olması lazım, değil mi? Hani,
1: Zaten abi
0: öyle.
1: Teksaslıların hepsi bir yer
0: Bir
1: kökenli
0: yerden
1: değil yani. Teksas'ta en
0: Nerede?
1: eskisi oturan boğa. Yani oturan boğa vardı.
0: Çok
1: Hepsi
0: güzel.
1: ya Anglo-Saksondur ya Hispaniktir bilmem nedir.
0: Bakmamız lazım ama yani
1: Hani sarı saçlı
0: Hispanik
1: mavi
0: değil.
1: gözlü.
0: Hispanik değil.
1: Değil, tabii
0: Germen
1: canım.
0: asıllı,
1: Ya zaten
0: Kuzeyli.
1: ABD'yi kuranlar onlar zaten. O yüzden
0: Evet.
1: İrlanda, Ayrışlar, İngilizler, ABD'de hep kendilerini
0: Daha.
1: CHP gibi kurucu irade kabul ederler. Adam saymazlar diğerlerini. Halbuki
0: Evet.
1: ötekiler daha güçlüydü baktı zamanında. Neyse hepsi
0: Bir
1: sonuçta
0: şey
1: soykırımcı.
0: soykırımcı evet. Şimdi Türkiye'de NATO karşıtı eylemler yapılacak işte bu bir hafta
1: Çok
0: içerisinde.
1: özür dilerim. Çok özür dilerim. Bu adam kulağıma konuşurken hemen Emin diyor ki neyden? Teksas'tan %56 oy almış. Yani Trump'ın en güçlü olduğu yer.
0: Yani, evet.
1: Ben onunla ilgili bir cümle

0: Sağlık olacak biraz önce. Evet söyle dinliyorum abi. Pardon,
1: şimdi
0: özür dilerim.
1: 7-8 Temmuz'a kadar Türkiye'de eylem yapacak. Sol yapılar da yapacaklar. Saadetli, Refahlı falan arkadaşlarımız onlar da yapacaklar. Hepsi bir çıkacaklar diyecekler ki NATO büyük katliam örgütüdür. Hep Müslüman halklara zulmetmiştir falan diyecekler. Eyvallah. Ama bir gerçek, bir gerçeği ıskalamayın kardeşim bak. NATO'nun, NATO'nun tek ilk müdahalesi, ilk askeri müdahalesi. Şimdi bir şey söyleyeceğim, NATO güzellemesi yapıyor diyecekler, utanmadan diyecekler. O açıdan o utanmazları şimdiden söyleyeyim.
0: Söyle.
1: NATO'nun ilk askeri müdahalesi Bosna Hersek'te Sırplara karşı oldu. Eğer NATO müdahale etmemiş olsaydı, Türkiye'nin içinde bulunduğu askeri müdahale, Amerika ve Türkiye'nin içinde bulunduğu büyük askeri müdahale olmasaydı, Sırplar 100 bin değil 1 milyon Müslüman öldüreceklerdi, soykırımı durdurdu. Böyle bir gerçek var. NATO'nun Afganistan işgali dışında İslam dünyasında yaptığı bir işgal yok aslında. Gerçek bu. Afganistan'da 20 yıl boyunca işgal ettiler. Orada da tutunamayıp daha sonra çekip gittiler.
0: ABD'nin işgalleri var.
1: Evet, NATO ABD'nin denedim. İşgali var. Ama NATO bir kurum
0: çok
1: olarak...
0: Çok katletti.
1: NATO bir kurum olarak bu İslam dünyasındaki kan dökücülük anlamında Bosna Hersek'teki misyonu Müslümanları kurtarmak şeklindeydi. Evet. Öyle başladı. İlk tarihindeki askeri müdahalesi odur. Gerçek bu. Niye? Orada da yine Sovyet biliyorsun. Sovyet artı Sırplar Ruslardan destek alıyorlardı. Orada da onları motive eden şey oldu. Müslüman kanının korudukları için değil, evet. Onu biliyoruz. Düşman Rusya'ydı çünkü. Sırpları destekleyenler Ruslardı. Orada öyle bir motivasyonu vardı ABD'nin. Sonra Kosova'da da yine Arnavut, Müslüman Arnavutları kurtardılar. Hı. Bu da gerçek. Peki Müslüman kanı ise sizin, eğer gerçekten Müslüman kanıysa sizin NATO'ya olan düşmanlığınızın altında yatan, Refahlılara söylüyorum, Saadetlere de söylüyorum, solcu arkadaşlara da söylüyorum. Ya kardeşim, şu İran'ın Suriye'de katlettiği 1 milyon Müslümanın kanının hiç değeri yok mu? Siz NATO'yu karşıtı olarak gördüğünüz, en önemli müttefik haline getirdiğiniz, bayrağını sallamaktan utanmadığınız İran, Irak topraklarında 1 milyona yakın Müslüman öldürdü. Gözlerinizin önünde, Bağdat'ta, Felluce'de, Musul'da, Tel Afer'de 1 milyon Müslüman katledildi, 6 milyonu mülteci durumuna düştü. Ya. Suriye'de daha yeni bitti yani. Suriye'deki vahşette kıtır kıtır doğradıkları Suriyeliler... Vahşet daha yeni bitti. Şu son 25 yılda, evet. Yemen'de aynı şey, Taiz'de. Son 25 yılda, son 25 yılda en az 2 milyon Müslüman bu İran'daki Molla rejimin elinde öldü. NATO karşıtı ya. Şimdi Müslüman kanıysa eğer, mazlumun kanıysa eğer, katili kim?
0: Çok güzel. Vallahi tabii sen de onlara dedin ki şu anda o, ben de gönderme yaptığın kesimi çok iyi tanıyorum, onu söyleyeyim. Hani bu tabii senin konuşmamı seviyen sol CHP ya da sol tandans anlamaz. Onların çok üzerinde bir konuşma seviyesi çünkü. Onlar pavyon, köpük falan filan. O iş o gece o zaten yani. Nerede demleneceğim, hangi mezarlıkta efendim kafayı çekeceğim. Onun peşinde ondan da başka. Ama demek istediğin kesimde şöyle bir gerçek var. Çünkü sürekli beyin de zaman zaman aslında sürekli derken hakikaten rahatsız ediyor. İşte efendim siz ABD'ci mi oldunuz, NATO'cu mu oldunuz, işte bilmem, hemen Erdoğan'a yükleniyor ya, bir sözde böyle bir milli görüş şeyi var. Yani kendilerine öyle diyorlar ya, milli görüş biz falan filan diye. O şavalaklara direkt söylüyorum. Doğru bir göndermedir aslında bu. Verdiğin rakamlar gerçek rakamlardır. Ve yıllar dağıtamadık biz bunları. Ve Saadetçiler de öyle. Şimdi bakıyoruz adam, profiline la ilahe İslam falan filan. Aynı İrancılar gibi. Hı hı. Öyle bir şey yazıyor ki alt tarafta. Yani bunu bir CIA ajanı yazamaz bu kadar güzel. Hı hı. Bu gerçek. Ve bunu akredemiyorlar henüz. Fark etmiş de değiller yani. İran meselesi de öyle. Biz oturmuş bir dünya tartışıyoruz. O yüzden ben o soruları sordum sana deminki derinden. ABD ne kadar memnun İran'ın orada kalmasından. Bence memnun hala.
1: Memnun.
0: Gitmemeli zaten.
1: Rejim değişmemeli.
0: Yapması gereken tüm katliamlar onun eline yaptırdı zaten. İsrail'in geleceğini kurdurttu ona. Hani neydi o vadi toprakları boşalttırdı. Evet. İran Kuzey'i boşalttırdı. Suriye'yi boşalttırdı. Bir de orada dur. Hürmüz de al. Yoktu sen dedi. Ben bunu demek istiyorum yıllar boyunca.
1: Kesinlikle öyle.
0: Orada çıkmış ve Türkiye politikalarına eleştirmeye çalışıyorlar. Türkiye bu oyunu bozduğu için zaten zor oyunu bozar. O yüzden hedefte kardeşim. Ellerinden gelmedi. Gelse çok da Türkiye yok etmişlerdi. 15 Temmuz'da yoktu Türkiye'de. Yerlerini resmedi. Gitmişti evet. Olay yani. Küreselciler de kaybetti. Meydan okuyan yerelciler kazandı. Erdoğan kazandırdı bu ülkeye. Kardeşim hani olay neyini hazmedemiyorsun? Neyse başka bir mesele. Burada biraz doluyum da o yüzden özellikle söyledim ama çok katılıyorum söylediklerine. Peki hocam, hızlı, çok az vaktimiz var. Hızlı hızlı geçelim. Bir enteresan manşet var Hürriyet'te.

0: Derdimizi anlayanılmıştır herhalde değil mi Murat? Biz kime mesaj almışlardır inşallah.
1: Anlamadıysa da kendi bileceği iş yani.
0: Hayırdır inşallah diyor Hürriyet'te. Üç tane şey. Bir tanesi neydi? Girişlemeden sorumlu AB komiseri Marta Kos. İçişleri ve göçten sorumlu komiser Magnus Brunner. Bir tane daha bir kadın var. Kaja Kallas ya da Kalyas neyse. Üst düzey üç tane, üç komiser ya da üç tane yetkili AB'den, pardon NATO zirvesi öncesi Ankara'ya geliyormuş bugün. Hı hı. Ve mesele Türkiye AB ilişkileri, Avrupa Birliği ilişkileri. Kaçta? 2018-2019'da durmuştu şeyler. Hı hı. Fasıllar kapandı. Ve tekrar vize konuşulacakmış. Tekrar AB üyeliği askıya alınan mevzular falan. Hayırdır inşallah diyor. Hayırdır inşallah nedir? Var mı bir neden bunu yaptı? Bir şey vardı eskiden. Belli bir nesli hatırlar bunu. Bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü diye filmler vardı, rezil filmler. Onlar gibi, bunları kastetmiyorum tabii bu üç kişiyi de. Hayırdır inşallah bayram değil, seyran değil. Bunlar niye geliyor Türkiye'de?
1: Aslında bayram ve seyran yani.
0: Öyle mi, neden?
1: Türkiye'de çünkü aslında konuştuğumuz şeyin bir devamı. Yani Avrupa, Amerikan şemsiyesinin ortadan kalkmasıyla çok ciddi bir güvenlik bunalımının içine girmiş durumda. Bu öyle bir handikap ki, bütün Avrupa açısından öyle büyük bir handikap ki, yani Almanya'nın mesela bir yandan Almanların Rusya'ya karşı kendisini koruyabilmesi için Amerikan şemsiyesine ihtiyacı vardı. Amerikan şemsiyesi çıkınca Almanya'nın bu defa kendi silah yatırımlarını kendi başına yapması ve yeniden bir ordu kurmasının önündeki engel kalktı ve bunu bir fırsata çevirdi Almanya. Şimdi bütün diğer Avrupa ülkeleri de bir yandan endişe ediyor. Yani bir yandan Rusya'ya karşı Almanya gibi bir ülke güçlenmeli, asker donanmalı yani ve silahlanmalı. Ama hala hafızalarında Almanya'nın bütün Avrupa'yı işgal ettiği şey de var. Yani bir yandan Rusya'nın karşısında bu güçlenmeli, bir yandan da güçlenirse ne olacak ya? Ya sonrasında ne olacak? Bu endişe sürekli bütün zihinlerini meşgul ediyor. Alman, Fransızların da, İspanyolların da, İtalyanların da, en çok da tabii Hollanda veya Avusturya gibi Almanya'nın ilk müdahalesine uğramış olan şeylerin, ülkelerin hepsinin zihninde, Finlandiya'nın özellikle, Alman ve Norveç'in. Doğal olarak diyorlar ki yani Amerikan şemsiyesi giderse biz burada nasıl ayakta kalabileceğiz yani? Hı. Bir yandan Rusya saldırısı var, bir yandan Almanya'nın yeniden güçlenme ihtimali var. Türkiye gibi müttefik ihtiyacımız var. Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin güçlü bir şekilde durması gerekiyor. Şu anda onlar muhtaç durumdalar ama Türkiye'nin böyle bir şeye artık çok AB'ye güzel ihtiyacı var mı yok mu?
0: Biraz önceki o tezine çok uygun bir şekilde bir yorum ve çok da oturuyor üzerine şu anda. Nasıl oturuyor? Şunu demek istiyorum. NATO'dan bahsettik. Neden kim kime muhtaç meselesi var? Çok da güzel açıkladın sen bunu. Artı bir de AB durup dururken geliyor. Hani bayram değil, seyran değil. Ya şu fasıllara bakalım mı acaba vizemize diye. Niye? İşte bak birbirine çok örtüşen şeyler bunlar. Ben 2018'den beri bana hani o masayı aç, fasılı aç diye bağırmıyorum. Hı hı. Ben duruyorum olduğum yerde. Ankara kriterlerim var. Ama adamlar geliyor artık. Yani bir vize işte tekrar bakalım hadi falan filan diye. Aynı şey değil mi hocam? Ya NATO'ya, NATO ile olan ilişkimizde çok benzer yani. Biz NATO'ya gireceğiz diye yırtıldık, bedeller ödedik.
1: Karıştıracak ama Türkiye kalmadı. Terörsüz Türkiye sürecine girilmiş durumda. Suriye'deki Baas diktatörlüğü yıkıldı. PKK'nın bütün zemini çöktü. Ülkemediğin
0: biri öpeceksin.
1: Kuzey Irak'ta Barzani dışındaki bütün yapılar tasfiye ediliyor. Irak'taki mesele çözüme doğru gidiyor. Bak günlerdir Irak'ta milis örgütler Irak hükümetine bağlansın diye habire güvenlik güçleri operasyonlar yapılıyor. Bir yandan da 2-3 gündür operasyonlarda böyle milyarlarca Irak dinarı yakalanıyor siyasilerin falan. Hep almışlar paraları rüşvet. Yani Irak'a gelen yardımları rüşvet olarak şeye kendileri bir kenara koymuş milis örgütler var. Onlar tasfiye ediliyor. Bütün bu sürece bakıldığında AB'nin karıştırabileceği zemin kalmadı.
0: Kalmıyor değil mi? Hocam ben şöyle hızlı bir şekilde çok teşekkür ederim ama şöyle çok az vaktim var. Buyur. Bütün buna sığmayacak. Hızlı birer cümleyle. Zaten, evet çok hızlı vakit geçti. Ama şöyle sığdırayım ben hızlı bir şekilde söyleyeyim. Birincisi ya böyle buraya kalırsam bitemeyiz biz zaten 5 dakika sığmaz. Ne oluyor CHP'de? Yani arındırma kampı devam ediyor. Arındırma işte devam ediyor. Bugün Kılıçdaroğlu bugün Özgür Özel konuşacakmış mecliste, grup yapacak oradaki. Evet. CHP'nin grubu bugün Özgür Özel mecliste. Genel merkezde de konuşacak. MKYK'ya toplayacakmış galiba. Tabii. Ondan sonra orada gene şeyler bekleniyor.
2: İşte
1: yeni tasfiyeler, yeni ihraçlar.
0: Ne oluyor abi CHP'de? Bir dakika, topla daha birkaç şey daha var.
1: Yarılma. Arınma değil, yarılma. Bir de ben böyle hani %5'le bilmem 20 böyle burada kalacak, orada kalacak falan değil. Öyle bir yarılma olacak ki millet artık tiksinecek yani. Diyecek ki sizin siyasetinizden
0: de bitir.
1: CHP'liler de böyle diyecekler yani. Ya bir de bu bir böyle bir arsızlık da görülmüş şey değil yani. Adam hırsızlıktan bilmem nereden pavyondan ondan dolayı yargılanıyor. Çıkıyor alkışlıyor hali utanmıyor. Adam itiraf ediyor kardeşim, diyor ki ben diyor 5 milyon euroyu değil 15 milyon euroyu istedi benden. Ben 5 milyon eurosunu gönderdim. 1 milyon eurosunu da filancayla gönderdim. Oğlum da şu kadarını götürdü. Kim diyor bunu? Adamın belediye başkanı söylüyor içeride, itirafçı olmuş adam. Diyor ki ben takır takır hepsine rüşvet verdim diyor. Ne kadar iş adamından varsa hepsinden topladım diyor. Niye? İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olsun diye.
0: Muhittin Böcek'ten bahsediyoruz.
1: Evet, kendisi itiraf ediyor.
0: Özkan Yalın.
1: Önce alkışlıyorlar, Muhittin Böcek'i alkışlıyorlar. Muhittin Böcek hapse girince başkanım senin işte siyasi hepler
0: Allah beraber versin.
1: Sonra adam itiraf edince diyor ki Allah beraber versin niye sen kalktın itiraf evet, ettim evet. diyorlar. Vallahi böyle bir tuhaf bir şey var. O açıdan arınma değil yarılma var.
0: Yarılma var. Bir şeytan azapta gerek. Bunca yapılan şeyden sonra işte umurumda değil pavyonla devam etsinler. Evet. Peki hocam yani yarılma derken bir de şöyle bir gerçek var. Hani dedin ya birazcık, bu da yeni haber. Hı. Dün sen biraz önce bahsettiğin insanları söyledin. Yani o, sen söyleme de ben söyleyeyim. Muhittin Böcek var, Üskan Yalın var falan filan. Pavyon, Peştemal, Havlu, sevgili, devam. Bir de Veli Ağbaba var. Hı. Veli Ağbaba ile ilgili yeni bir şey ortaya çıktı. Hı. O da duydum bilmiyorum.
1: Yok.
0: Bir iş adamı Veli Ağbaba beni Ankara'ya çağırdı. 500 bin liram var mı diye sordu. Ben de kendisi kesin vereceğimi söyledim diyor. Bunun işte tapeleri neyi çıktı arkadaşlar? Yazışmalar falan, bu dekontlar ortaya çıktı. Veli Ağbaba'yı bir iş adamından para istemiş hocam. Şu değiştirdiği, çıktığı odayı, boşalttığı odada yanlışlıkla para 250 unutan. Bin doları unutan kişi. Ne parası
1: 500 istemiş? 500 bin lira para istemiş. İş adamından mı istemiş?
0: Küçülmüş bu kadar, küçük
1: paralar. Vallahi bilmiyorum, küçük yani hakikaten. Onu da anlamadım. Veli Bey yani kendi itibarınız açısından küçük rakamlar bunlar. Biliyorsunuz sizin bir başkanınızın arabasının modifiye edilmesine 200 bin dolar harcanıyor bu ülkede yani.
0: Yani değil mi yani 500 bin lira da şey vardı hocam, bu bazen
1: araba bile gelmez yani.
0: Bade Özgözen duvarın üzerine bırakılan bir 200 bin TL de var.
1: Duvara.
0: Değil mi duvara? Öyle. Böyle Özgözen duvarı vardı ya.
1: Ya işte
0: duvarı.
1: O kadar şimdi öyle bir rüşvet sarmalı olmuş durumda ki her şeyi böyle yapmaya alıştıkları için orada burada para unutur hale geldiler yani. Artık onlar küçük paralar ya.
0: Evet.
1: Orada burada unutuyorlar artık yani. Rüşvetleri unutuyorlar. Adam mecliste 250 bin dolar unutur mu? Tuhaf yani. Poşette poşetinde. Market poşetinde unutuyor.
0: Market poşetinde. Doğru. Şimdi bir haber daha var hocam. Bunları atlıyorum. İzmir Seferihisar Belediyesi yönelik ünite soruşturmada 12 kişi tutuklanmış. Bir tane daha. Yani çok bir sürü
1: artık
0: haber var ama.
1: Artık vakayı adiyeden oldu artık. CHP'li belediyeler demek. CHP'li belediye eşittir. Rüşvet, yolsuzluk, irtikap. Yani, ondan sonra başkanlar hapiste.
0: Hapiste bir haber olarak da geçmiş oldu. Sonralar süren bitti normalde bana çık diyor da reji. Son bir haber daha vereyim. O da benim özellikle çok hassas olduğum bir mevzuydu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı, CHP'li Közceğiz Belediye Başkanı sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralaması sebebiyle soruşturma izni vermiş. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barına yapmadığı için araştırma önlemesi başlatmış. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Ne diyorsun buna?
1: Ben Mustafa Bakanımızı tebrik ediyorum gerçekten. Sokak hayvanlarıyla.
0: Bir tanesi AK Partili Narman Belediye Başkanı
1: evet,
0: diye CHP'li
1: köyceğiz. Hiç kimsenin gözyaşına bakmamalı. AK Partiliymiş, CHP'liymiş.
0: Soruşturma izni vermiş.
1: Soruşturma yapılmalı. Sokaklarda sokak köpeklerinin çocuklarımızı parçalayacak bir noktaya gelmesi Türkiye'nin devlet güvenliğiyle alakalı bir meselesidir. Vatandaşını korumak devletin birinci vazife. Asli vazife vatandaşı korumaktır yani. Çocuğunu koruyamayan, çocuğunu sokaktaki vahşi köpekten koruyamayan devlet... Devlet olamaz yani. O açıdan devlet olma vasfının birinci şeyi kim şey yapıyorsa, ihmali varsa belediyelerden kim ihmal ediyorsa. Çünkü birinci sorumluluk belediyededir, yerel yöneticidedir. Yani o sokaktaki köpeği toplasın. Ben demiyorum ki götürüp imha etsin, itlaf etsin, hepsinin soyunu kurutsun. Öyle bir şey söylemiyoruz yani. Ne yapılacaksa bir yerde toplasınlar, kısırlaştırsınlar ve neslini, soyunu yani sınırlandırsınlar. Bunu yapabilmek için birinci olarak bunu yapmak gerekiyorsa bunu, yani zaten kanun bunu gerektiriyor. Ama ihmal ediyorsanız, başka sebeplerle biz bu kanunda direneceğiz diyorsanız, hangi belediye başkanı olursa olsun ve hangi görüşten olursa olsun mutlaka bundan dolayı yargılanmalı. Çünkü burada cinayet var. Çocuklarımız öldürülüyor. Bu cinayetin sorumlusu orada kim nerede işleniyorsa o cinayetten oranın yerel yöneticisi de sorumlu çünkü.
0: Çok haklısın. Süren bitti ama ben ilaveten şunu da söyleyeyim. Özellikle ben bu konuda çok sert tepkilerle karşılaşıyoruz zaman zaman. Sen makul olanı söyledin, doğru. Yani sokak terörü, yani köpek terörü var Türkiye'de. İfadeyi beğenmiyorlar ama ite tapar tipler de var Türkiye'de. Hakikaten köpek sanki onun hayatının parçası. Hatta bir tehdit edenler de var. Mafya gibi olmuşlar. O mama lobileri var ya, mafya gibiler sanki. Ben buradaki duruşu çok yadırgadım. Ben yıllardır bunu söylüyorum. Ama her tarafta da ifade ediyorum. Bazen kızıyorlar da. En kötü ihtimal diyorum ki bak, medeniyet böyle bir şey değil. En kötüsü yani neresi medeniyet, nerede var abi? İngiltere'de mi var? Fransa'da mı var? Neresi istiyorsun? Ben yobazım ya. Sokak itlerine karşıyım ben. Ben başıboş köpek tanımıyorum hocam. Bence çok özür dilerim, itlaf edilmeli. Eğer koyamıyorsan bir yere, benim çocuğumun hayatı, çok doğru bir ifade. Ben bunu yıllar önce kullandım.
1: Başıboş domuz var artık
0: benim
1: Türkiye'de.
0: Benim çocuğumun tırnağı, serçe parmağı, yeryüzü tüm köpeklerden daha değerli.
1: Elbette.
0: Yani yemişim senin köpeğini mepeğini. Git dağlarda, ormana git. Ben seviyorum. Ben avcılık da severim. Gidersiniz hayvanlarla doğaya gider. Başka bir şey o. Ama İstanbul değil, şehirlerde köpek olmaz. Olmamalı. Tolere edilmemeli. Tek bir insanın canı, bir empati yapın yahu. Bebek vardır bebek, çocuk. Parçalanmış çocuk, insanlar var sokaklarda. Köpek severler yüzünden olmuş bunlar hepsi. O yüzden hepsine lanet olsun. Baştan söyleyeyim, önce lanet okuyorum. İkincisi, ben tebrik ediyorum Sayın İçişleri Bakanımızı. Lütfen bu yaygın olsun artık.
1: Evet.
0: Ayrılmasın. Bunda ayrım olmaz. Çocuklar bebeğin hayatında ayrım olmaz. Ben başa çıkabilirim belki. Ama sokaklarda milyonlarca bebek
1: biz de başa oynuyor. Çıkamayız Hikmet abi. Biz de
0: doğru.
1: Başa...
0: Öyle
1: yani haber... Dört tane kuduz köpek sana saldırsa ne yapacaksın? Hayır,
0: haklısın
1: yani.
0: Doğru. Öyle tabii, öyle ortamlar oldu
1: Türkiye'de. Kudurmuş köpek dolu ya.
0: Bekçi kulübesindeki adam parça parça gitti köpekler yüzünden. O yüzden artık bu yeter. Yani bu safhaya geldik. Bence nereye
1: şımarıklığı yüzünden. Tabii. Milletin şımarıklığı. Alıyorlar, besliyorlar. Tabii. O tuhaf tuhaf köpekleri. Ondan sonra canları sıkılınca sokaklara salıyorlar. Onlar gidiyorlar, çiftleşiyor biliyorsun.
0: Evet.
1: Abuk subuk yaratıklar ortaya çıkıyor. Senin keyfinin şeyi yüzünden biz kalkıp çocuklarımızı tabii mı hedef edeceğiz buna?
0: Haklısın ve en azından çok fazla medeniyet seviyorsunuz. Çok fazla Avrupa'yı öpüyorsunuz, yalıyorsunuz. Tamam, çok güzel yapın. Aynısını getirin o zaman bari. Almanya, İngiltere, Fransa ve Amerika gibi yapın. Toplayın hepsini, barınaklara koyun. Bekleyin bir müddet. Baktık başa çıkamıyorsunuz, yenisini koyamıyorsunuz. Sahiplenmiyor köpek de itlaf edilmeli, yok edilmeli. Aynen 1930'lu 40'lı yıllarda olduğu gibi. Değil mi? Köpek itlafı diye bir şey vardır. Atatürk'ün emriyle olmuştur bu.
1: Ya bazen
0: yani o yedi referans neresi istiyorsan.
1: Bazen başka referans. Çaren yok yani. Hastalık giriyor mesela, kıran giriyor. Dünya tabii kadar koyunu, tavuğu itlaf ediyorsun.
0: O gidip okuyun Türkiye Cumhuriyeti Kanunu'na bakın. Dediğim gibi 30'lu 40'lı yıllar.
1: Çünkü insan hayatından daha kıymetli tabii hiçbir şey yoktur.
0: Ya Atatürk'ün köpeği itlaf edilmiştir. Gidip okuyun, öğrenin ya. Peki, çok teşekkür ederim. Böyle bir kötü bir meşgul ama çok sağ ol. Teşekkür ederim. Yine sağ ağzına sağlık. Günün manşeti burada sona eriyor. Hoşçakalın.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız. Görkem Bey, bank kartınız geldi.
4: Heh, tam zamanında.

Yine taşı doldu. Jest oldu. Bankartın jest oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Hemen bir canlı bağlantıyla başlayalım. Ada Kahriman'a döneceğiz. Çünkü iki soruşturmaya ilişkin gelişmeler var. CHP'li Şile ve Seferihisar belediyelerine yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarına ilişkin bu gelişmeler. Detayları hemen alalım, sözü adaya verelim. Ada merhaba, seni dinliyoruz. İki soruşturma, önemli gelişmeler nedir bunlar?
1: Helin Aslan, Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hatırlayacağınız üzere burada toplamda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti ve 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bir şüpheli ise daha sonra gözaltına alındı ancak burada 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Toplamda 13 şüpheli burada tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Başsavcılıktan yapılan bir açıklama vardı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülüyordu buradaki soruşturma. Bu soruşturma kapsamında da yapılan açıklamada liderliğini görevden uzaklaştırılan, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda elde edilen bilgi, belge, deliller neticesinde bu operasyonun yapıldığı belirtiliyor. Yani 3. dalga operasyonun yapıldığı belirtiliyor. HTS kayıtları incelendi, MASAK raporları incelendi. Bununla birlikte aynı zamanda cep telefonları incelendi. Aynı zamanda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip ifade veren şüphelilerin ifadeleri incelendi. Aynı zamanda

0: Şu anda pek çok tanık beyanının burada verdikleri ifadeler, beyanlar incelendi. Bu soruşturma kapsamında da bu operasyon için düğmeye basıldı. Tabii başsavcılıktan yapılan bir açıklama var. Burada Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat, iskan süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve aynı zamanda burada rüşvet alınarak maddi menfaat sağlandığı belirtiliyor. Şüphelilere suçlamak amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, ihale, fesat karışımı gibi suçlamalar yöneltildi. Bu soruşturma kapsamında da bugün açıklanan sonuca göre de gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edilmişti. Bu 17 şüpheliden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şimdi diğer bir yandan Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma vardı. Bu soruşturma kapsamında da toplamda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Toplamda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. 2 şüpheli burada emniyetten direkt olarak serbest bırakılmıştı. 23 şüpheli ise adliyeye sevk edilmişti. Bu şüphelilerden 3'ü de savcılıktaki ifadelerin ardından direkt olarak serbest bırakılmıştı. Daha sonra da yapılan açıklamada burada belediye başkanı yani Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu toplamda 12 şüphelinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Aynı zamanda Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Güzelbahçe Belediye Meclisi'ndeki üye Doğuş Bayır'ın da aralarında bulunduğu toplamda 8 şüpheli için ise adli kontrol kararı uygulandığı belirtilmişti. Burada yapılan açıklamadaysa şundan bahsedilmişti. İnşaat ve imar konularıyla alakalı burada belediye görevlileriyle, müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinden rüşvet alındığı belirtiliyor. Aynı zamanda verdikleri de belirtiliyor. 31 Mart 2024 seçimlerinden önce belediye başkan adaylarının ve birinci derece yakınlarınca sistemli şekilde 28. dönem Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya para gönderdikleri de tespit ediliyor. Burada yapılan aramalarda bazı suç unsurları ele geçirilmişti. Mesela belediye başkan yardımcısı İnanç Karabulut'un belediyedeki makam odasında ruhsatsız tabanca bir inşaat şirketinin eski çalışanı Mustafa Durağan'ın da ikametinde ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti. Aynı zamanda şüphelilere ait adreslerde 21.395 sterlin para ele geçirilmişti. Bu iki soruşturma kapsamında da sabah açıklanan sonuçlara göre de buradaki şüphelilerden Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında toplamda şu ana kadar 13 yani 3. dalga operasyonunda 13 şüphelinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Diğer bir yandan Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da 12 şüphelinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı Elnas'la.
1: Teşekkür ediyoruz Ada. Ada'dan sözü alalım. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir paylaşım var. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik olarak sokaklarımızı, çetelerden ve gençlerimizi bu karanlık yapılardan arındırmakta kararlıyız diyor bakan. Buna ilişkin bilgileri paylaşmış. Operasyon bilgisi bunlar. Diyor ki bakan, geçen hafta 81 ilimizdeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiğimiz genelge ve cuma günü ülke çapında sokak çetelerine yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonların ardından bu sabahta Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde iki önemli operasyon için düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençlerimizi suça itmeye çalıştığı ve çetelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 117 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın titizlikle yürüttüği soruşturma kapsamında ise yeni nesil bir suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktararak akladığı tespit edildi. MASAK raporlarıyla 5 milyar 66 milyon lirayı bulan kara para trafiğini yönettiği anlaşılan 28 şüpheli hakkında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da arama ve gözaltı işlemleri için harekete geçildi. Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz. Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz. Bu başarılı operasyonları büyük bir gizlilik ve kararlılıkla yürüten Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın

0: liderliğinde kamu düzeninden zerre taviz vermeden mücadelemizi sürdürüyoruz diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. İçişleri Bakanlığı 3 ilçe ve belediye başkanına yönelik soruşturma izni verdi. Gerekçe ne? Gerekçe köpek saldırıları ve sokak hayvanlarına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi. Peki bunlar hangi ilçe belediye başkanları, hangi ilçe belediyeleri? Hande İpekgil'e hemen dönelim, detayları öğrenelim. Hande merhaba, seni dinliyoruz.
1: Hilmi Aslan, sahipsiz sokak hayvanlarının neden olduğu saldırılar sonrası İçişleri Bakanlığı 3 belediye hakkında incelemesini tamamladı. Özellikle 2 belediye başkanı hakkında soruşturma izni verilirken 1 belediye başkanı için de ön inceleme süreci başlatıldı. Baktığımız zaman tabii 2 çocuğun ve 2 ayrı saldırının olduğunu özellikle görüyoruz ve bunların hemen ardından da bakanlık harekete geçti. Öncelikle Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 11 yaşında bir çocuk vardı ve ağır yaralandı. Erzurum Narman ilçesinde ise yine 10 yaşındaki Murat Tutar vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yara almıştı. Bu iki olayın ardından da az önce de söylemiş olduğumuz gibi İçişleri Bakanlığı da belediyelerin yükümlülüklerini özellikle mercek altına aldı. Köyceğiz'de ihmal tespit edildi ve başkana da soruşturma izni verildi. İncelemede Köyceğiz Belediyesi'ne ait hayvan bakım evinin kapasite ve çalışma izinleri bakımından yetersiz olduğu, aynı zamanda sahipsiz hayvanların etkin şekilde toplanmadığı ve yine veterinerlik hizmetlerinin de mevzuata uygun yürütülmediği tespit edildi Köyceğiz'de. Bakanlık ayrıca son 2 yılda da yine ilçede 37 kişinin sahipsiz sokak köpekleri tarafından yine saldırıya uğradığını belirledi. Bu tespitler doğrultusunda da Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma izni verildi. Tabii bir diğer adreste Narman, biliyorsunuz Narman'da da yine aynı gerekçe oldu ve bu gerekçelerden sonra da yine soruşturma izni verildi. Bakanlık incelemesinde Narman Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanları uzun süre toplatmadığı ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri de yine yerine getirmediği tespit edildi. Bu değerlendirme üzerine de Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında da yine soruşturma izni verildi. Bir diğer noktaya geçiyoruz. Orası da Hilvan. Hilvan'da da ön inceleme olacak. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ise belediyenin 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında hayvan bakım evi kurma yükümlülüğünü yine yerine getirmediğini görüyoruz. Gerekli ödeneğin ayrılmadığı ve yine bakım evi yapımına yönelik de herhangi bir işlem tesis edilmediği iddiaları üzerine ön inceleme başlatıldı. Bu kapsamda da Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında araştırma ve ön inceleme izni de yine verildi. İçişleri Bakanlığı elbette bu çalışmaların yanında vatandaşların can güvenliğinin korunması, aynı zamanda kamu görevlilerinin de sorumluluklarını yerine getirmesini, eksiksiz yerine getirmesi için denetim ve soruşturmaların da yine sürdürüleceğini kaydetti Helin Aslan.

0: 36. NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Hani şu an bile baktığımızda 7-8 gün var ama hazırlıklar haftalar öncesinde başladı. Hatta hala da devam ediyor. Özellikle de güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Malum dünya liderleri başkentte Ankara'da olacak. Hangi tedbirler alındı? Denetimler hangi düzeyde sürüyor? Detayları almak için söz Emrah yazdı.
1: NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kaldı ve birçok alanda önlemler alındı başkentte ve şu anda da 56 bin polisin yanı sıra 22 atlı birlikte Ankara'nın en hassas bölgelerinde görev yapacaklar. Şu an bulunduğumuz nokta Ankara'nın en kalabalık, en yoğun, en merkezi noktası ve bu noktada da atlı birlikler Güven Park'ta, Kızılay Meydanı'nda hareket edecekler. Önemli olan kısımsa burada atlı birliklerin caydırıcılık önlemleri almış olması. Çünkü baktığımızda bir insan boyunu aşan noktada

0: da atların üstünde polis ekipleri yüksekten önlem alarak gözlem yapacaklar. Aynı zamanda atlı birlikler caydırıcılık önlemi olarak da kullanılacak en hassas bölgelerde. Hassas bölgeler demişken nerelerde görev yapacaklar başka diye baktığımızdaysa bu atlı birlikler kısım kısım ayrılacak. Toplamında 22 tane at olacak ve o 22 atın bazısı o oteller bölgesinde olacak. Hassas bölgelerden biri olan kırmızı alan olacak olan bölgelerden biri. Ve Kızılay Meydanı burası, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı burada da görev yapacak. Ve diğer bölge ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, liderler zirvesinde olacağı bölgede bu atlı birliklerde görev yapacak. Atlar özel eğitimliler, toplumsal olaylarda kalabalık ortamlara karşı, gürültülü ortamlara karşı özel eğitildiler. Ve şu anda da NATO liderler zirvesi içinde özel olarak hazırlandılar ve atlı birlikler caydırıcılık olarak kullanılacak. Biz de şu anda da Kızılay Meydanı'nda Güven Park'ta şu anda o denetimi, gözlemleri, caydırıcılık önlemlerini inceliyoruz. 56 bin polis görev yapacak demiştik ve atlı birliklerde 22 adet olacak ve hassas bölgelere dağılacaklar. Biri dediğimiz gibi liderlerin kalacağı otellerin olduğu o kırmızı alanda görev yapacak. Diğerleri ise hem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olan liderlerin olacağı bölgelerde çevresinde görev yapacak. Diğeri ise Ankara'nın en kalabalık bölgesi. Şu an bulunduğumuz nokta Kızılay Meydanı, yeni adıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda görev yapacaklar. Amaçları caydırıcılık olacak. Biz de şu an o atlı birliklerin 22 atın görev yaptığı Kızılay Meydanı'ndaki atlarla birlikteyiz diyelim. Sözü İstanbul'a bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Emre'ye. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarıyla devam edelim. Bahçeli'nin de gündeminde NATO zirvesi vardı. NATO yeni bir dönemin başında dedi. Ayrı bir başlık açtı Devlet Bahçeli. Neye? Askeri hastanelere. Şimdi 15 Temmuz süreci, o darbe girişimi süreci sonrasında askeri hastaneler kapatılmıştı. Bahçeli dedi ki askeri hastanelerin bir beka meselesi olduğunun altını çizdi ve yeniden açılması çağrısında bulundu.
2: Türkiye, NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Kore'den Afganistan'a, Kosova'dan Libya'ya, Bosna Hersek'ten Irak'a kadar Türk askeri müttefiklik hukukunun gereğini yıllardır sahada göstermiştir. Kore dağlarında destan yazan Mehmetçik, NATO üyeliğimiz henüz resmiyet kazanmadan önce Türk'ün dostluğunu, sadakatini ve sarsılmaz bükülmez bileğini kanıyla, canıyla tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Brüksel'de yapılan son savunma bakanları toplantısında caydırıcılık, savunma kapasitesinin arttırılması, mühimmat stokları, savunma harcamaları, nükleer caydırıcılık, Rusya-Ukrayna savaşı gündeminin merkezine oturmuştur. NATO 3.0 olarak ifade edilen bu anlayış ittifakının yeniden sert güce, hızlı karar alma kabiliyetine, üretim kapasitesine ve yüksek hazırlık seviyesine yöneldiğini göstermektedir. İşte Türkiye, bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Karadeniz'in stratejik sularında bir güvenlik mimarisi inşa edilecekse, alayı peşinen kabul etmelidir ki Montrö ile tahkim edilen boğazlar üzerindeki mutlak egemenliğimiz o masanın temelini teşkil edecektir. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane Ruhu'nun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir. Gençliğinin baharını, mesleğinin yarını, anasının duasını, babasının ocağını, yarinin hasretini geride bırakıp vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır.
1: Venezuela'yı belki de En iyi biz anlarız. Çünkü 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde arka arkaya yaşanan iki deprem. Ve sonrasında maalesef bizim daha birkaç yıl önce Kahramanmaraş, Hatay, Malatya,

0: Venezuela'ya el uzatan ülke olduk. AFAD ve TSK DAK arama kurtarma ekipleri felaketin yaşandığı bölgedeler, görev yapıyorlar. Enkazdan bir can kurtarabilmek için titiz çalışıyorlar.
1: Acı tecrübeler umuda dönüşüyor. Türkiye'nin deprem kahramanları bu kez Venezuela'ya yardım eli uzatıyor. Dünyanın en tecrübeli arama kurtarma ekiplerinden AFAD ve TSK DAK deneyimlerini kilometrelerce uzakta sahaya yansıtıyor. Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin şoku atlatıldı. Şimdi kayıpların asgari seviyede tutulmasına ve yaraların sarılmasına çalışılıyor. Türkiye'den Venezuela'ya intikal eden 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeği de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. AFAD ekipleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afet Arama Kurtarma Timleri felaketin yaşandığı bölgede yerel halka umut oluyor. Depremin ardından ülke genelinde 48 uluslararası arama ve kurtarma ekibi faaliyet gösteriyor. Türkiye'de bölgeye intikal eden ilk ülkeler arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından Türk ekiplerin katıldığı arama kurtarma çalışmalarından görüntüler paylaşıldı. Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerin acısını kendi acısı bilen bir anlayışla hareket ettiği belirtildi. Venezuela'da görev yapan ekiplerin Türkiye'nin gücünü ve merhametini sahaya yansıttığı dile getirildi.

Bugün 30 Haziran Koruyucu Aile Günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da bugün dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, koruyucu anne ve babaların 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, bir çocuğun geleceğini değiştiren en büyük zenginliğin sevgiyle sahiplenen bir ailenin varlığı olduğunu belirtti. 2012 yılında başlatılan Gönül Elçileri projesinin birçok evi umutla, birçok yüreği merhametle buluşturan bir iyilik seferberliğine dönüştüğünü ifade etti. Erdoğan, gerçek gönül kahramanlarımız olan koruyucu anne babalarımıza şükranlarımı sunuyor. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Maalesef yaz mevsimi yangın mevsimi de oluyor. Yangın haberleri de gelmeye başladı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde tarım arazisinde başlamıştı ve rüzgarın da etkisiyle ormana yayılmıştı yangın. Bir yangın haberi de İzmir'in Dikili ilçesinden gelmişti. Orada da ziraat alanında başlamış ve makilik alana sıçramıştı. Neyse ki iki yangın da kontrol altına alındı. Bu arada Gaziantep, Adana, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Uşak'ta çıkan yangınlar da söndürüldü. 8 ilde orman ve otluk alanlardan alevler yükseldi. İzmir, Bursa, Adana, Çanakkale, Uşak, Edirne, Gaziantep ve Antalya illerinde orman, makilik, tarım ve otluk alanlarla yerleşim yerlerinde yangın çıktı. İzmir'in Dikili ilçesinde ziraat alanında başlayıp makilik alana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Çandarlı mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozerle itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Alevlerin yükseldiği bir diğer adres ise Bursa'nın Osman Gazi ilçesiydi. Gökçeören mahallesindeki bir ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ağılda bulunan balyaların da tutuştuğu yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan 3 helikopter, karadan 10 arazöz, 13 araç ve 79 personelin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Öte yandan ağıldaki bazı büyükbaş hayvanlar da telef oldu. Jandarma ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çanakkale'de merkeze bağlı Musa Köy ve Kızıl Keçi

0: köyleri arasındaki orman dışı alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler ormanlık alanda ilerlemeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın söndürüldü. Tarım arazisinde başlayan yangının balya makinesinden çıktığı belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balya makinesi operatörü gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Uşak'ta tarım arazilerinde çıkan yangınla Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Bağlık mevkiisindeki otluk alanda çıkan yangınlar da ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü. Edirne'de 200 dekar tarım arazisi zarar gördü. Antalya'daysa Kepez ilçesinde bir kişi demirini çıkarmak istediği eski çekyatı yol üzerinde ateşe verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yol kenarındaki kuru ot ve çalılıklara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın evlerin hemen bitişiğindeki alana kadar ilerleyince mahalleli büyük korku yaşadı. Yangın daha da büyümeden söndürüldü. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangınsa ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alınan yangında 20 hektar meşelik alan zarar gördü. Geçtiğimiz günlerde de bu meseleyi konuşmuştuk. Hatta üzerinde bir düzenleme, bir çalışma yapıldığından bahsetmiştik. Neyden bahsediyorum? İBAN meselesi. Hani biri sizin IBAN'ınızı istiyor. Siz de veriyorsunuz. O IBAN'a para geliyor. Ama sizin IBAN'ınızı kullananlar, bu çoğu zaman hikayelerde böyle ilerliyor. Size de bir miktar para veriyorlar. Bu bir suç, IBAN'ınızı kullandırmanız. Neden? Çünkü yasa dışı bir sebeple aslında sizin IBAN'ınız alınıyor, kullanılıyor. Siz de buna aracılık etmiş oluyorsunuz. Şimdi Adana'da da arkadaşının isteği üzerine banka hesabı ve IBAN bilgisini kullandırıyor bir genç kız. İddia böyle, 17 yaşındaki bir genç kız ve haliyle kendini bir anda dolandırıcılık dosyalarının içinde buldu. Mahkeme genç kıza iki ayrı dosyadan 7 yıl hapis cezası verdi. Annesi de diyor ki benim kızım mağdur edildi.
1: Zaten kızın hiç para almış mı?
2: Asla. Cezaevine arkadaş kurbanı oldu.
3: Arkadaşına güvendi. O güvenin karşılığı yıllarca hapis cezası oldu.
2: Benim kızım mağdurdur. Daha kızım 17 yaşından, ben kiracıyım, benim eşim gözü görmüyor.
3: Adana'nın Seyhan ilçesinde terzide çalışırken bir arkadaşının isteği üzerine banka hesabı ve IBAN bilgilerini kullandırdığı iddia edilen 17 yaşındaki genç kızın adı dolandırıcılık dosyalarına geçti ve hapis cezası aldı.
2: 7 yıl 2 dosyadan verilmiş. Şimdi yine dosya üstünde dosya açılıyor.
3: Genç kızın annesi kızının mağdur edildiğini belirtiyor.
2: Benim kızım mağdurdur. Daha kızım 17 yaşından, ben kiracıyım, benim eşim gözü görmüyor. IBAN'ını kullandılar kızımı, 400-600-700 dolandırdılar.
3: 17 yaşındaki genç kız mahkemede aldığı hapis cezasıyla derinden sarsıldı.
2: Benim kızım mahkemeye çıktı. Onu dolandıran kişi savcı hakimin karşısına çıkıyor. Orada kızım diyor ben mağdurum, bu beni dolandırmış. Sen Berat, benim kızıma ceza veriyor.
3: Gözyaşlı anne şimdi kızının cezaevinden çıkacağı günü bekliyor.
2: Onu cezaevine gördüğüm zaman zaten her yerim benim bittiktir zaten. Ben zaten nefes alamıyorum. Ne olursun bu mağdurlara yardımcı ol.
0: Türkiye yazın en sıcak günlerini yaşıyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Uzmanlardan da tabii bu noktada uyarılar var.
4: Termometreler yükseliyor, sıcaklık artıyor. Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında.
5: Sıcaklıkların hem biraz fazla olduğundan dolayı etkileme yapıyor. Ayaklarımızı denize soktuk, çıkardık şimdi yeni. Bir gölgelenelim dedik.
6: Büyükada'ya gidiyoruz. Orada adaların birini düşünüyoruz. O sahillerin birini.
7: Denize girip serinleyeceksiniz o zaman.
6: Evet inşallah.
8: Etkiliyor biraz tabii. Mümkün olduğu kadar gölgelik yerleri tercih ediyoruz.
4: Yeni haftayla birlikte yurt genelinde sıcaklıklar hızla yükseldi. Hava sıcaklığı birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde. İstanbul'da sıcaklık salı gününden itibaren 35 dereceye ulaşacak.
9: Vurucu sıcaklıklar kapıda. Yeni haftayla birlikte Türkiye'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar özellikle öğle saatleri için peş peşe uyarılarda bulunuyor.
10: Güneşin direkt etkisinden uzak durmalı. Gölge ve serin yerler tercih etmeli. Klimayı kullanacaklarsa özellikle doğru bir şekilde kullanılmalı. Yine ılık duşlar alınabilir.

0: havuz ve denizden faydalanılabiliyorsa tabii ki bunlardan faydalanılmalı.
1: Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise termometreler 40 derece sınırına yaklaştı. Güneş altında ve asfalt zeminlerde hissedilen sıcaklık 50 dereceyi gördü. Uzmanlar özellikle kronik hastalığı bulunanlar, yaşlılar, çocuklar ve hamilelerin günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini söylüyor.
2: Ben bugün sabah evden çıkarken beyazdım. Rengim beyazdı. Bugün bu hale geldim. Çok kötü gerçekten. Yanıyoruz, bitiyoruz, ölüyoruz. Allah'ım bir el at da biraz yağmur yağdır, bizi bir güzel hale getirir, bir serinlet, ferahlat.
3: Biz İranlılar Tebriz şehrinden geliyoruz. Oraya bayağı soğuk bir şehir. Bu sıcağa çok alışkın değiliz. Günlük iki defa duş alıyoruz.
4: Perişan hissediyorum ben biraz çünkü çok terliyorum.
1: Öte yandan sıcak havalarda yalnızca serinlemek değil, doğru beslenmek de büyük önem taşıyor.
5: Sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde uzmanlara göre günde en az 2-3 litre su tüketilmeli. Beraberinde ise lif oranı yüksek gıdalar tercih edilmeli.
0: Günde en az 2-3 litre su alınmalı. Yine mineral kaybına karşı da mineralli içeceklerden faydalanılmalı. Peki ne yemeliyiz? Tabii ki su oranı daha yüksek olan özellikle sebze ve meyveler tüketilmeli. Lif oranı yüksek, aynı zamanda sindirimi rahat olan gıdalardan faydalanılmalı.
1: Ayrıca kafeinli ve şekerli içeceklerden uzak durulması gerekiyor.
6: Şu an sahile geldik. Yanıyor buralar. Gerçekten çok sıcak hissediliyor yani genel olarak. Hemen bir gölgeye geçmem lazım. Şurada bir limonata falan içeceğim zaten.
7: Moderatörün bu saat dilimine noktayı koyalım. 24'te yayın ekonomideki gelişmelerle Elif Akkaya Kuter'in sunumuyla devam edecek. Ama saat başında moderatörle yine birlikte olacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Ayol, çok zenginim de hiç mutlu değilim. Çünkü vitaminlerim düşük. Bir tek benim mi? Herkesin düşük. Ama müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Asıl zenginlik sofrada başlar. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Bu Türkiye'de bir ilk. Hem tane tane hem lezzeti şahane. Bir şey diyeyim mi? Bu pilavla aşık atılmaz. Bu pilava ancak kaşık atılır. Vitaminli mineralli olmasından belli.
5: Yayladan geldi belli.
6: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
4: İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Vitaminli mineralli olmasından belli.
5: Yayladan geldi belli.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Ziraat Bankası sunar.
11: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkaya Kuter. Hafta ortasında ve gün ortasında kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Bir veriyle başlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Mayıs ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,2 ile yatay seyretti.
12: Hani Halkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise aynı seviyede kalarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7 iken kadınlarda %10,5 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan artarak %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda %31,4 olarak gerçekleşti. İş gücü 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 293 bin kişi artarak 35 milyon 345 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak %52,8 oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %71, kadınlarda %35 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %14,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11,2, kadınlarda ise %21,8 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenler

0: yerlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0.2 saat artarak 42.4 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0.9 puan artarak %31 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %20,2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı %20,5 olarak tahmin edildi.
1: Borsa İstanbul piyasaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan yeni veri merkezini yarın hizmete açacak. Borsa İstanbul piyasaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan yeni veri merkezini yarın hizmete açacak. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada kurumun mevcut veri merkezinde üyelere, yerli ve yabancı yatırımcılara, servis ve altyapı sağlayıcılarıyla veri yayın kuruluşlarına uluslararası standartlarda hizmet sunduğunu anımsatılarak piyasa katılımcıları tarafından gelen talep ve önümüzdeki yıllardaki büyüme projeksiyonu göz önüne alınarak tasarlanan uzun yıllar piyasalarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan yeni veri merkezi 1 Temmuz'da hizmete açılacaktır ifadeleri kullanıldı.

0: Evet, borsa dün %0,64 gerileyerek 14.183 puandan kapandı. Yeni güne de %0,26 artıda 14.220 puandan başladı. O seviyenin de altında %0,05 eksi de 14.175 puana geriledi Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 16.416 puanda, orada da %0,05 eksi de olduğunu görüyoruz. Sadece Borsa İstanbul 500 tarafında yukarı yönlü bir hareket var. %0,53 artı da 17.851 puanda. Kur tarafına bakalım, dolar ve avroda durum ne? Dolar yatay pozitif bir seviyede 46.66'dan, avroda 53.20'den işlem görüyor. Altın tarafındaysa konuğumuzla da detaylı bir şekilde konuşacağız. Orta Doğu'da belirsizliğin azalması ve faiz artırımı, FED'den faiz artırımı beklentisiyle %1'in üzerinde sert bir gerilemeyle 4.000 doların altına geriledi. 3.956 dolardan başladı güne, ki bu 8 ayın en düşük seviyesiydi. 2008'den bu yana da en sert aylık düşüş. Aylık kayıpta %12,7 civarında, onu da söyleyelim. Ama sabah açıldığı seviyenin altında tekrar 4.000 puanın üzerine çıktı uluslararası piyasalarda. Altının onsu 4.016 dolardan işlem görüyor. İçeride de gram altın 6.025 lira, çeyrek altında 9.851 lira. Petrol tarafındaysa %1,03 gerileyerek 72.40 dolardan başlamıştı. O seviyenin biraz üzerinde Brent tam petrolün varil fiyatı 73.99'dan hatta 74'ten işlem görüyor. Faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 39,96, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz. Alhaç Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt bizimle beraber. Hoş geldiniz, iyi yayınlar.
1: Hoş bulduk Elif Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Altın tarafıyla başlayalım. Sabah saatlerindeki ve dünkü gerileme 8 ayın en düşük seviyesiydi. Aynı zamanda da aylık olarak da 2008'den bu yana en sert aylık düşüş yaşandı. Ne dersiniz, hem kısa hem uzun vadede, ons tarafı içinde, gram tarafı içinde?
1: Kısa vadede bir fırsat derim. Öncelikle bu, yani portföylerdeki altın miktarını artırmak için ya da eğer altın almak isteyenler bir zamanlama bekliyorsa burada 5.900-6.000 liralar burada TL bazında gerçekten önemli seviyeler ve bu noktadan ben bir müddet yükseleceğini düşünüyorum. Ama orta uzun vade için bakacak olursak altın fiyatlarında çok hızlı bir yukarı hareket beklememekteyim. Onun için acele etmeye gerek yok aslında. Yani burada eğer uzun vadeli yatırım gözüyle düşünülüyorsa çok fazla acele etmeye gerek yok. Fakat kısa vadede yukarı yönlü sert tepkiler belki verebileceği için günlük bazda, haftalık bazda, o yüzden buralar uygun yerler gibi görünüyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi çok uzun bir zaman oldu. Aslında yani yeni yılda hiç 5.900 liranın altını görmemiştik. Altın fiyatlarındaki işte 7.500'ler ve yukarısı fiyatlamalarda gitti. Ve oralarda bir aşırılık vardı, söz konusuydu. Bugünlerde de bir aslında ucuzluk söz konusu. Şimdi tabii ki altın fiyatlarını etkileyen en büyük faktör Amerika'daki faiz kararları oldu. Ve bunun üzerine sizinle geçtiğimiz haftada konuşmuştuk, bir PC dediğimiz enflasyon verisi var o tarafta. Beklentilerin biraz iyi gelmesi burada altın tarafında bir toparlamaya neden oldu. Fakat bugünlerde altın fiyatını en çok hareket ettirecek veri Perşembe günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi olacak. Çünkü FED enflasyon kadar istihdam verilerine de odaklanmış durumda. Hatta zaman zaman istihdamı enflasyonun bir adım önüne de koyuyorlar. Şimdi Perşembe günü biz istihdam rakamlarında beklentiden iyi bir veri alırsak altın buralardan geri dönebilir ve yaz aylarının dibi, en düşük seviyesi içinde bulunduğumuz seviyeler olabilir. Bu yüzden bugünlerde eğer ihtiyacımız varsa bir pozisyon almanın altın tarafında mantıklı olduğunu düşünüyorum. Verilerde de beklentimiz olumlu. Aslında hala yani ısınan ve soğumayan bir, daha doğrusu diyelim, soğumayan bir ABD ekonomisi ve güvercinleşen bir FED göreceğizdir. Eylül ayında faiz indirim beklentileri artarsa Amerika tarafında, bu da tabii ki ons altın fiyatını yukarı itecektir. Neden sürekli ons altını konuşuyoruz? Burada da tabii ki ons altınla dolar TL'nin bir türevi olan aslında gram tarafına bakarsak, dolar ve Türk lirası tarafında da bir hareket yok. Sert bir hareket yok. Stabilize korunuyor. Orada da bir hareket beklemiyoruz. Yani yukarı yönlü bir döviz riski görmüyoruz açıkçası. Bu nedenden dolayı ons altındaki yükselişler bazlı alınmalı ve orada da agresif yükselişler orta uzun vadede olacağını düşünmüyoruz. Ben bir işte 2024'teki, 2025'teki gibi altın tarafında rally beklemiyorum. Ama bu uzun vadede düşecek anlamına da gelmiyor. Çünkü hala biz Fed'in bağımsızlığını konuşuyoruz. Yani bağımsızlık riskini konuşuyoruz daha doğrusu. Hala yüksek enflasyonlara rağmen Amerika tarafında faiz artırmayan bir Fed'i konuşuyoruz. Bir gün faiz indirmeye başlayacaklardır ve altın burada dengelenecektir. O yüzden dediğim gibi acele etmeye gerek yok. Sadece kısa vadede bu noktaların bir dip olacağını düşünüyorum.
0: Aslında hem borsa tarafına, altın tarafına, petrol tarafına genel olarak baktığımızda dinçer kurt şimdi bir savaş bitti gibi görünüyor. Anlaşma hala %100 netleşmiş olmamakla birlikte biraz böyle piyasada barış fiyatlaması konuşurken aslında aynı bu anlaşmada da olduğu gibi barış beklemesi, barış izlemesi gibi bir durum söz konusu diyebilir miyiz? Böyle aşağı yönlü bir hareket var. Sonra tekrar aynı seviyeye gelme durumu söz konusu. Şimdi altın içinde mesela 3.959 dolara gerilemişti. 4.000 doların altına geriledi dedik. Biraz önce 4.016 dolardı. Hep aslında bir hafta 10 gündür takip ettiğimiz fiyatlamalar bu şekilde diyebilir miyiz? Ne dersiniz?
1: Tabii ki aslında konuya barış odaklı bakmak fiyatlamada bir hatalı izlenim uyandırabilir. Neden? Çünkü mesela biz petrol fiyatlarının çok yükseldiğinde altın fiyatlarının gerilediğini görmüştük. Bunun tabii ki sebebi barış fakat dolaylı etkisi olarak Fed'in bu barış sürecinin aksaması yani savaş süreci ve enflasyonist yüksek petrolün enflasyonist etkilerinden dolayı faiz indirimine devam etmeyeceği kaynaklı altın fiyatlarının geri geldiğini gördük. Peki ise şimdi konuşuyoruz ki işte petrol fiyatları aşağı geliyor. Bu sefer de hemen şu yorumu kurabiliyoruz otomatik olarak. Bu sefer altın fiyatlarının yükselmesi gerekiyor. Yani bir önceki söylediğimi baz alırsak. Ama işte böyle bu kadar basit olmuyor. Çünkü sebebi de şu. Petrol fiyatları aşağı gelse de Amerika'da hala çok yüksek bir enflasyon var. Bu enflasyonun gerilediği görünmeden Amerika'da bu faiz seviyesi devam edecektir ki bir başkan değişikliği oldu. Kevin Warsh yeni başkan, işte Trump yanlısı olduğu söyleniyordu. Trump'ın faiz indirimi çağrılarına kulak vereceği, bu yönde adım atacağı söyleniyordu. Ama Warsh çıktı ve çok şahin, sıkı para politikasına yönelik açıklamalar yaptı. Bu nedenle petrol fiyatları gerilese de hem altında, kıymetli metallerde, gümüşü de dahil edebiliriz. Hem riskli varlıklar diyebileceğimiz borsa fiyatlamasında çok yukarı bir tepki olmadı. Petrol fiyatları aşağı gelse bile. O yüzden demek ki ben bu matematikte çıkarımımı şu şekilde yapıyorum. Aslında ana odak Fed'in faiz adımlarını ne yönde atacağı. Onun için de baktığımız zaman şimdi bir enflasyon, iki istihdam. Yani bir Amerika Merkez Bankası'nın baz aldığı iki veri. Enflasyonu daha var. Bir PCE enflasyonu zaten atlattık. Veri iyi geldi. Manşet veri beklentinin altına gelince enflasyon altın buralardan yukarı tepki aldı. Şimdi Perşembe günü de istihdam verilerinde bir pozitiflik görürsek işte burada kısa vadedeki fırsat denen de bu sebeple oluyor aslında ki ben yani verilerin iyi geleceğini ve yukarı doğru devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle bankalar arası gram altın fiyatlamasında 6.150'nin üzerinde çıkan bir altın fiyatı görürsek hızlı bir kısada hızlı bir yukarı tepkide görebileceğinizi düşünüyorum. Aşağıda 5.900, yukarıda da 6.150 TL takip edilmeli gramda.
0: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Ahlaç Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından Helin Aslan moderatörle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
0: Ziraat Bankası sunar.
5: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
6: Sadece telefona bakıyordum.
7: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
8: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
7: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
8: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
6: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
8: Ben o gün şanslıydım.
9: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.

0: her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: jest oldu. Bankkartın jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masada. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride, CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırıklığı.

CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24'te.

0: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Uçarsın.
7: Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz artık 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? Buyurun hızlıca o bilgileri verelim. Ardından ilk bağlantımızı da yapalım. İlk bağlantımızı Hande ile yapacağız birkaç dakika sonra. Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının gündemini alacağız, öğreneceğiz Hande İpekgil'den. Başkentte NATO zirvesi önlemlerini Emre Ayaz aktaracak, anlatacak Ankara'dan. CHP'de bugün iki kritik toplantı var. Bir yandan grup toplantısı, bir yandansa MYK. Ahmet Taner Işıldak bu başlığın detaylarıyla ekranda olacak. Hangi toplantıyı kim yapacak? Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, o sorunun da yanıtını alacağız Ahmet'ten. İmamoğlu suç örgütü davasında 59. celse var. Ada Kahriman takip ediyor detaylar. Adada Bakırköy sahilinde balık ölümleri yaşanıyor. Peki neden? Deniz Zeybek anlatacak. Diyarbakır'daysa Şeymus Çakan bizi bekliyor. Bu yıl yağışlar Diyarbakır'da çiftçinin yüzünü güldürdü. Rekolte yüksek. Şeymus detaylarla birazdan yayında olacak. Az önce de söylediğim gibi önce Hande İpekgil'e şöyle bir gidelim. Hande merhaba. Bugün kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında külliyede gerçekleşecek. Şimdi Ankara'da bir NATO zirvesi hazırlıkları var. Tahmin ediyorum ki kabine toplantısında bu mesele gündemde olacak. Bir de Trump geliyor, Erdoğan olduğu için, o davet ettiği için geliyorum demişti geride bıraktığımız hafta. Trump-Erdoğan görüşmesi de herhalde kabinenin gündeminde olur. Peki başka hangi başlıklar ve bu saydığım iki konuya ilişkin detaylar da var mı elinde? Seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan, Türkiye'nin gündeminde olan öne çıkan başlıklar bugün kabine toplantısında değerlendirilecek. Kabine toplantısı da saat 16'da gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında külliyede toplanacak. 7-8 Temmuz tarihleri arasında NATO Liderler Zirvesi başkentte yapılacak. Biliyorsunuz bu kapsamda pek çok da artık son hazırlıklar geldi. Pek çok güvenlik kapsamındaki o çalışmalar da yine Ankara'da devam ederken elbette ki kabinenin de en önemli gündem başlıklarından bir tanesi NATO zirvesi hazırlıkları olacak. Hazırlıklardaki son aşama gözden geçirilecek. Aynı zamanda tabii alınacak ilave tedbirler de yine bugün bu toplantıda yer alacak. Tabii önemli bir başlık, az önce sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi NATO liderler zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bir araya gelecek. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlayacağımız üzere yine geçtiğimiz haftalarda grup toplantısı sonrası gazeteci sorusu üzerine Trump'la bir araya geleceklerini söylemişti. Aynı açıklama yine Trump'tan da gelmişti. İşte bu kapsamda gözler elbette külliyede gerçekleşecek. Bu önemli görüşmeye çevrilecek. Hem ikili ilişkiler hem savunma sanayi kapsamındaki gelişmeler yine bu ikili görüşmede önemli başlıklardan bir tanesi olacak. Orta Doğu'daki gelişmeler, aynı zamanda barış diplomasisi de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında görüşülecek konulardan bir tanesi. Ankara-Washington hattında aslında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak bu önemli görüşmeyi de hep birlikte takip edeceğiz bu zirve kapsamında. Kabinedeki bir diğer önemli başlık da terörsüz Türkiye süreci olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın silah bırakması, aynı zamanda fesih sürecinde sahadan gelen istihbari bilgiler ve raporlar yine kabineye sunulacak. Aynı zamanda biliyorsunuz yasal adımlar da var. Meclis çatısı altında değerlendirilecek o yasal adımlardaki artık son hazırlıklar, son çalışmalarda yine bu kapsamda kabinenin başlıklarından bir tanesi olacak elbette ki. Ve ekonomideki gelişmeler de elbette Türkiye'nin önemli başlıklarından bir tanesi. Bu kapsamda ekonomideki gelişmeler yine kabinenin başlıkları arasında. Kamu görevlileri, aynı zamanda memur ve emekli maaşlarının Temmuz ayında gerçekleşecek artışların yanı sıra enflasyonla mücadele ve tabii ekonomideki son verilerle birlikte son durumda yine bugün kabinede görüşülecek önemli başlıklar arasında olacak. Biz de takip edeceğiz ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü Ankara'dan yeniden İstanbul'a bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Hande. Hande'den sözü alalım. Gelelim MHP grup toplantısına. Devlet Bahçeli'nin gündeminde de tabii grup toplantısında NATO zirvesi vardı. Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne ilişkin Devlet Bahçeli değerlendirmelerde bulundu. Güneydoğu kanadındaki stratejik konumuna dikkat çekti Türkiye'nin NATO'da ve askeri hastanelerin de yeniden açılması çağrısında bulundu Bahçeli.
2: Türkiye, NATO haritasında ittifakın Güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Kore'den Afganistan'a, Kosova'dan Libya'ya, Bosna-Hersek'ten Irak'a kadar Türk askeri müttefiklik hukukunun gereğini yıllardır sahada göstermiştir.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi vardı. Türkiye'nin konumuna vurgu yaptı, NATO'nun yeni bir dönemin başında olduğunu belirtti.
2: Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Brüksel'de yapılan son Savunma Bakanları toplantısında caydırıcılık, savunma kapasitesinin arttırılması, mühimmat stokları, savunma harcamaları, nükleer caydırıcılık, Rusya-Ukrayna savaşı gündeminin merkezine oturmuştur.
3: Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek askeri hastanelerin yeniden açılması çağrısında bulundu. Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi.
2: Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane Ruhu'nun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir. Gençliğinin baharını, mesleğinin yarını, anasının duasını, babasının ocağını, yarinin hasretini geride bırakıp vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır.
3: Bahçeli, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarına değindi.
2: Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Katil İsrail, mazlumların kanı ile semiren emperyalist bir sömürge düzeneğidir. Gazze'nin yetim feryatları arşı titretirken, Beyrut'ta mazlumların ağıtları dinmemişken, Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
0: Şimdi gelelim CHP'ye. CHP'nin de bugün grup toplantısı var ama geçen hafta hatırlayın. Aslında şöyle hatırlatayım. 2 hafta önce Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya gelmişti. 2-3 hafta önce. Ve neticede Özgür Özel grup toplantısını yapmış. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gidip orada bir toplantı gerçekleştirmişti. Geçen hafta Kılıçdaroğlu MYK'daydı. Özgür Özel grup toplantısını yaptı. Peki bu hafta ne olacak? Kim hangi toplantıyı yapıyor? Bir kavga gürültü durumu söz konusu mu? Öğrenelim. Hemen sözü Ahmet Taner Işıldağ'a verelim. Ahmet merhaba. Şimdi yine bir salı, yine bir grup toplantısı günü. Yine o grup toplantısını kim yapacak soruları. Bir koltuk kavgası hala devam ediyor CHP'de. Biraz ateşi düşmüş gibi görünürdü öyle dursa da ama arka planda öyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Şu an durum nedir? Kim hangi toplantıyı yapacak bugün?
4: Elin Aslan, aslında saatler 14'ü gösterdiğinde MYK toplantısı olacak ve MYK toplantısına Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık yapacak. 13.30'u gösterdiğinde saatler ise mecliste bir etkinlik olacak. Onda da CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısını gerçekleştirecek. Aslında sizin de altını çizdiğiniz gibi geçtiğimiz hafta da bu şekilde olmuştu ve acaba şu söylemler olmuştu: Kemal Kılıçdaroğlu geri adım mı atıyor diye. Hayır, Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezden yürütüyor işlemlerini ki ilk gününden itibaren söylediği arınma söylemleri vardı, hatırlayacaksınız. Onun gereğini yaptığını söyleyelim. Yani il başkanları görevden alınıyor, milletvekillerine karşı bazı soruşturmalar açılıyor. Bugün de yine çok farklı şeyler görmeyeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de kökten bir değişim amaçlıyor. Hatta bugün söylenenler 20'den fazla il başkanının görevden alınacağı konusunda çıktı ki bu kulisler çok ciddi bir şekilde geliyor. Bugün yine saatler 14'ü gösterdi. MYK toplanacak ve bunlara karar verileceği ifade ediliyor. Daha sonrasında ise Müslüm Sarı'nın açıklamasını bekliyoruz. Peki şu zamana kadar ne oldu Elin Aslan? Aslında geçtiğimiz hafta iki il başkanı görevden alınmıştı. Birisi Antalya, diğeri Kayseri. Bununla birlikte ise rakamlar şu oldu: disipline sevk edilenler 7 kişi oldu. Disipline sevk edilen il başkanları sayısı 7'ye yükseldi. Bunların 3'ü eski il başkanıydı. 4'ü ise mevcut il başkanı olarak görev yapıyordu. Onun haricinde ise 6 isim görevden alındı. Bunlar disipline sevk edilmedi. Yalnızca yönetimlerle birlikte feshedildi. Bugün ekstra bizim beklediğimiz 3 isim daha var. 20 isim demiştim ya. 3 isim daha var ki bu 3 isim önemli. Zira Kemal Kılıçdaroğlu'na net söylemlerle muhalefet yaptığını biliyoruz. Bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu'na Kayyumdaroğlu diyen Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı. Diğeri ise Kılıçdaroğlu'na maşa ifadesini kullanan Onur Uludaş Demir. Diğeri ise yine hatırlayacaksınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sosyal medyada paylaştığı bir video vardı. Buradayım ve buradayım diye. Yine bununla alay ederek video çeken Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya'nın da biz dosyada bugün konuşulacak isimler arasında olacağını tahmin ediyoruz. Bir diğer önemli mevzu ise belediyelere dair. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu ilk MYK'sında belediyelerdeki usulsüzlüklere ilişkin özel inceleme kurulu oluşturmuştu. O kurulun bugün raporlar ışığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunum yapmasını bekliyoruz. Hatta hatırlayacaksınız Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında da şu ifadeyi kullanmıştı. 4 belediye başkanının bu usulsüzlük dosyalarını ben CHP arşivinden alıp Özgür Özel'e gösterdim demişti. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun heybesi dolu, oldukça dolu Özel ve yönetimine karşı. Tabii bir diğer önemli mevzu ise kurultay tartışmaları Elin Aslan. Olağanüstü kurultay isteyen Özel tarafı var, olağan kurultay yapacağım diyen Kemal Kılıçdaroğlu var. Bir de bunların arasında bir mahkemenin kararı var. Ankara Bölge Adliyesi'nin 36. Hukuk Dairesi mutlak kuttan kararının yeterince açık olduğunu hükmetti. Özel tarafı normalde bunun yeterince açık olmadığını söylemişti. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev tanımı nedir ya da parti meclisinde MYK'da dilediği gibi görev yapabilir mi tarzında bir soru sormuştu mahkemeye. Mahkeme ise buna karşılık olarak mutlak kuttan kararının yeterince açık olduğunu ekstradan bir tevcihe yani açıklamaya gerek olmadığını ifade etmişti. Tabii bunlar ışığında da olağanüstü kurultay istemi biraz suya düşmüş oluyor ki Özgür Özel'in biz bugün grup toplantısında yeni partiyle ilgili söylemler üretmesini bekliyoruz. Hatırlayacaksınız bir şehirler turuna çıkmıştı en son Diyarbakır'daydı ve orada da yeni partiye ilişkin oldukça sağlam söylemlerde bulunmuştu. Yine yeni partiye yönelik bugün grup toplantısında partilere hitap edebiliriz. Zaten hatırlayacaksınız mahkemenin bu kararıyla birlikte verilen mutlak kutlanın yeterince açık olması kararıyla birlikte aslında Özel olağanüstü kurultayın da yapılamayacağını, olağan kurultayın da Eylül ayında yapılmasının Özel ve yönetiminin işine gelmediğini biliyoruz. Tabii bunlar ışığında oldukça karışık detaylar da var. Çok fazla da detaya girmeyeceğim ama bugün dediğimiz gibi saat 14'te Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı toplayacak. 13.30'da ise Özgür Özel grup toplantısını gerçekleştirecek. MYK'da neler olup biteceği, hangi kararların alınmayacağını ise kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar ile birlikte takipte olmaya devam edeceğiz Elin Aslan.
0: Teşekkür ediyoruz Ahmet Taner Işıldak.

0: Sözü alalım. Şimdi İmamoğlu suç örgütü davasına bakalım. 59. celse bugün görülüyor. 414 sanığın yargılanmasına devam ediyor. Bugün davanın kritik isimlerinden biri savunma yapıyor. O isim Murat Ongun. Hemen davanın görüldüğü Silivri'ye gidelim. Adadan detayları öğrenelim. Ada merhaba, seni dinliyoruz.
1: Selin Aslan, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında burada bugün İBB Başkan Danışmanı ve aynı zamanda eski medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun bir savunma yapıyor. Bugün başladı kendisinin savunması. Tabi bu noktada savunma başlamadan önce Ekrem İmamoğlu bir söz hakkı istedi. Söz hakkı istediğinde şunu belirtti: benim bir talebim vardı savunmamın son alınması hakkında. Mahkeme başkanı da bu noktada kendisinin savunmasının son alınması hakkında da buradaki taleplerinin alınacağını, yani buradaki son savunmasının alınacağını belirtti. Şimdi bu kapsamda Mahkeme Heyet Başkanı bir açıklama yaptı. Bugün Murat Ongun'un savunması alınacak. Daha sonra zaten Perşembe günü burada İnan Güney ve Tuncay Yılmaz'ın savunmasının alınacağı belirtildi. Pazartesiye baktığımızda ise Fatih Keriş'in savunması alınacak. Tabii burada Çarşamba, yani gelecek hafta Çarşamba ve Perşembe günlerine baktığımızda ise Ekrem İmamoğlu savunmasına başlayacak, savunmasını yapacak o günler. Şimdi bugün için baktığımızda, bugüne baktığımızda Murat Ongun bir savunma yaptı. Kendisi savunmasına başladı. İddianamenin suç örgütünün burada yöneticilerinden, iddianamede suç örgütünün yöneticilerinden biri olarak geçiyor Murat Ongun. Murat Ongun önemli çünkü İBB iştirakleri olan Medya AŞ, Kültür AŞ ve Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na ilişkin tüm talimatları veren isim olarak geçiyor kendisi iddianamede. Reklam panolarının asılması, kaldırılması, kimlerden bu işlemler karşılığında ne kadar paraların alınacağı, bu birimlerdeki ihale süreçlerine girecek firmaların belirlenmesi, ödemeler, basın yapılanması gibi önemli süreçleri yöneten isim olarak geçiyor kendisi. İddianamede Eylem 19'a karşı bir savunma yaptı kendisi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu yöneltildi kendisine. Gazetecilere para verildiği iddiasıydı buradaki. Adı geçen meslek büyüklerine talimat vermediğini iddia etti. Onlar benim kulağımı şekerler dedi. Onlara para verip haber yaptırırsam kendisine kötü konuşacaklarına dair bir savunma yaptı. Murat Ongun sanık kürsüsüne tam anlamıyla bir savunma yapmıyor. Yani savunmaya geçmiyor. Sürekli bir alıntı yapıyor. Tabii Murat Ongun'un ismi bu davada bulunan çoğu sanığın ifadelerinde de geçiyor. İfadelerde mesela Murat Kapki verdiği ifadesinde Hüseyin Köksal'ın Zorlu'da otel kısmında kiralamış olduğu bir dairenin olduğunu belirtiyor. Bu dairede hemen hemen her gün Murat Ongun, Emrah Bağdatlı ve Ahmet Köksal ile oturduklarını öne sürmüş. Burada gizli konular hakkında toplantılar yaptıklarını da ifade etmiş. Diğer bir yandan Servet Yıldırım'ın da verdiği ifadesinde bu toplantılardan bahsediyor. Bu toplantılarda hangi ihalenin hangi bedel ile kime verileceği, paraların nasıl geri alınacağı konuşulurdu diyor verdiği ifadesinde. Bu odada kendisinin durmasını istememişler. Bu kişilerin Ekrem İmamoğlu talimatıyla toplandıklarını öne sürdü. Eyüp Subaşı ifadesinde Fatih Keleş'ten dijital reklam alanları ile ilgili çalışmaların Murat Ongun tarafından yönetilmesi için talimat aldığını belirtiyor. Murat Ongun'un bu şekilde ortak olmak istediğini, eğer ortak olmazsa izin vermezse, ortak olmasına izin vermezse bu işleri devretmesi talimatını aldığını öne sürüyor. Şu anda Murat Ongun'un kendisinin savunması devam ediyor. Gün içerisinde de bu savunmaya devam edecek Helin Aslan.
0: Teşekkür ediyoruz Ada. Adadan sözü alalım. Şimdi şöyle bir CHP'ye dönüp baktığımızda malum bir iki başlılık durumu söz konusu. Olağanüstü kurultay istiyor Özgür Özel ve ekibi. Bunun için delegeler imza vermişti. Hatta o imzalar mahkemeye taşınıyor. Olmadığı takdirde, yani olumsuz bir cevap geldiği takdirde ne olacak? Şu ifade ediliyor: ya yeni bir yol bulacağız ya yeni bir yol yapacağız. Yani yeni bir yol yapıp yeni bir parti kurup iktidara yürüyeceğiz diyorlar Özgür Özel ve ekibi. Bu takdirde, bütün yollar tükendiği takdirde, ve millet de arkamızda ifadesini kullanıyorlar. Peki durum öyle mi? Analiz haber geliyor.
2: Ne söylediği tam olarak anlaşılmıyor. Zira millet oyun oynamaya devam ediyor. Söyledikleri uğultunun içinde kayboluyor. Oysa ısrarla bağıra çağıra sesini duyurmaya çalışıyor. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Özgür Özel ekibinden.

Onu CHP Genel Merkezi önünde, elinde hortum, polise engel olmaya çalışırken kameraya yansıyan görüntüsünden hatırlarsınız. Bu kez Şanlıurfa'daydı. Girdiği kafede milleti birlikte saf tutmaya çağırıyor. Özel ve kurmayları

0: Tası, üstünde pijaması oturanlara sesleniyorum. Gün sokaklara çıkma, meydanlara akma günüdür. Gün dayanışma, direnme günüdür.
1: Özel İmamoğlu ikilisi milletin sesini gerçekten ne kadar duyuyor, şimdilik tartışmalı görünüyor. Ancak ikisinin de ağırlığı Kantar'a çıkınca belli olacak. Zira milletin terazisi hassastır ve daha önce partisine meydan okuyup, yeni parti peşinde koşup hüsrana uğrayan çok isim olmuştur. En yakın örneği Memleket Partisi'ni terk edip CHP'ye dönen Muharrem İnce.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
1: Her ne kadar sosyal medya trolleri CHP ekranlarındaki isimler tersini iddia ediyor olsa da evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Özel ve ekibinin yürüdüğü yol çıkmaz sokak olabilir.
3: En doğru kararı Özgür Özel ve arkadaşları verecektir. Elbette ihtiyatlı olmaları normal çünkü CHP'yi geri alma ihtimalini düşük görüyorlar. Günün sonunda biz eğer Özgür Özel ve arkadaşları CHP'yi geri alamazlarsa iki CHP seçime gelecek, öyle anlaşılıyor.
1: Yani artık CHP medyasında da parti bölünecek söylemleri yüksek sesle dillendiriliyor. Ancak Tanal'ın yalnızlığından çıkarılması gereken önemli dersler olduğu da muhakkak. Eskilerin taş yerinde ağırdır sözünü Özel ve ekibinin iyi düşünüp tartıp bir uzlaşı zemini bulması ana muhalefet için en doğru yol gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dış mihrakların etkisinden kurtulmuş yerli ve milli bir CHP'ye ülkenin ihtiyacı var mesajı bu açıdan dikkat çekici.
4: Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır. Gücünü tabandan almayan, gücünü seçmeninden almayan, gücünü Türkiye üzerine hesabı olan bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir.
1: Bu yüzden hem Kılıçdaroğlu hem Özel milletin verdiği mesajları iyi okumalı. Zira millet sürekli kavga, entrika, ayak oyunu ve hizip içinde olan bir CHP'yi iktidar alternatifi de görmüyor. CHP bu haliyle kimseye umut da olamıyor.
4: Kendisiyle barışık olmayan, kendi evinde huzur bulunmayan, kendi içinde birlik olmayan teşkilatlarının biri Şam'dan, biri şarktan çalan bir yapının Türkiye'ye de milletimize de sunabileceği hiçbir katkı yoktur. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir. Bu elbette her konuda mutabık olabileceğimiz anlamına gelmez. Ancak iktidar kadar muhalefetin de ayaklarının bu vatan topraklarına basması, bu milletin değerlerinden beslenmesi hayati derecede önemlidir.
1: Özetle CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın Şanlıurfa'daki yalnızlığından Özel ve kurmaylarının çıkaracağı çok ders varmış gibi görünüyor. Takdir milletin elbette.
5: Şile Belediyesi soruşturması. Şimdi soruşturmanın 3. dalga operasyonu gerçekleşmişti biliyorsunuz. Ardından da mahkeme kararını verdi. 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şile Belediyesi'ne uzanan soruşturmada Yeni Perde Mahkeme Salonu'nda açıldı. 3. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişlemesine ise dosyaya sonradan giren yeni deliller gerekçe gösterildi. Savcılık dosyasına göre etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, bilgi sahibi beyanları, ele geçirilen evraklar, telefon inceleme raporları, HTS kayıtları ve hesap hareketleri birlikte değerlendirildi. Bu incelemelerin ardından daha önceki soruşturma kapsamına girmeyen 6 ayrı eylem hakkında yeni suç şüphesi oluştu. Bunun üzerine İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

0: Haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 17'si ilk operasyonda yakalandı. Firari olarak aranan bir şüpheli de daha sonra gözaltına alındı. İfadelerin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği savcılığın talebi doğrultusunda 13 şüpheli hakkında tutuklama, 4 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verdi. Soruşturma suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları kapsamında devam ediyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden ikisi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Başkan Yardımcısı Özel Kalem Müdürü, Yapı Kontrol Müdür Vekili ve Şehir Plancısının da aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklandı. 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasındaki CHP'li Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve bir şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla şüphelilerden biri ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti.
1: Bunların içerisinde 9 tanesi tavuk, bir tanesi horoz olmak üzere aile başı.

ABD ve İran arasında hafta sonunda yaşanan gerilimin ardından bugün gözler Katar'da. ABD ve İran heyetleri Doha'da görüşmeler yapacak. Görüşmeler dolaylı olacak. Karşılıklı saldırıların ardından İran heyeti pazar günü İsviçre'deki görüşmeye katılmamıştı. Bugün Katar'daki görüşmelerse teknik ağırlıklı planlandı. ABD'yi Trump'ın özel danışmanları Steve Witkoff ve Jared Kushner temsil edecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise Doha'ya teknik bir heyet gönderdiklerini söylemekle yetindi. ABD Başkanı Trump, İran'ın kendileriyle görüşme talep ettiğini söylemişti. Ancak Tahran bunu reddetti. Katar da doğruladı. Görüşmeler yüz yüze olmayacak. İki ülke heyetleri ara bulucular üzerinden dolaylı temas yürütecek. Trump, Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak, göreceğiz dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise anlaşmaya sadakat vurgusu yaptı. ABD mutabakata sadık kalırsa biz de yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz dedi. Hürmüz Boğazı tartışmalı konulardan biri. İran Hürmüz'de eskiye dönülmeyeceğini söylüyor. Hürmüz'ün kıtadaş ülkesi Umman'sa geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemediklerini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Hürmüz'deki mayın temizliği için ortaklarıyla işbirliği yapacaklarını söyledi. İran bu açıklamaya tepki gösterdi. Temizliği yalnızca İran tarafından yapılmaktadır. Şartlar oldukça hassastır dedi. Öte yandan İran'da devrim muhafızlarına yönelik bir saldırı gerçekleşti. Kirmanşah eyaletinde bir evin girişinde ateş açıldı. ABD ve İsrail bağlantılı olduğu iddia edilen bir terör örgütü sivil bir araca hedef aldı. İki kişi öldü, yaralılar da var. ABD ve İran müzakerelerinin düğümlendiği en önemli konu Lübnan. İşgalci İsrail, ABD ve İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyini vurmaya devam ediyor. İsrail savunma

0: Bakanı Katz Lübnan'dan tamamen çekilmeyeceğiz dedi. Öte yandan İsrail ve Lübnan arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasının gizli güvenlik maddeleri de ortaya çıktı. O maddeler ABD ve İran arasındaki mütabakatın Lübnan'la ilgili kısmıyla çelişiyor.
1: İşgalci İsrail ateşkesi ihlal ediyor. ABD'de imzalanan anlaşmayı deliyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'yi bombaladı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı. İsrail İHA'ları başkent Beyrut'ta da alçak uçuşlar yapıyor, Lübnan'ı tehdit ediyor. İsrail işgal ettiği bölgelerde de kayıplar veriyor. Armun bölgesinde şiddetli patlama yaşandı. Bir asker ağır yaralandı. İsrail anlaşmaya rağmen Lübnan'ı terk etmemekte kararlı. Savunma Bakanı Katz, Lübnan'da belirlenen iki pilot bölge dışında geri çekilmeyeceklerini duyurdu. Katz, Hizbullah silahsızlanana kadar sarı çizgide kalacağız dedi. Katz ayrıca ABD Başkanı Trump'ın baskısıyla İran ve Lübnan cephelerinin birbirine bağlandığını itiraf etti. Başbakan Netanyahu'nun bu duruma direndiğini vurguladı. Ancak baskılar sonucu Beyrut'a yönelik geniş çaplı saldırıları durdurmayı kabul ettiklerini söyledi. Katz, bu bağlantıyı kurduğumuz için pişmanım ancak Trump'a engel olan taraf olmak istemedik dedi. Ateşkesin en tartışmalı kısmı olan gizli güvenlik ekine dair detaylar da Suudi Arabistan merkezli Shark News tarafından paylaşıldı. 4 aşamalı askeri plan 6 ana başlıktan oluşuyor. Buna göre Litani Nehri'nin güneyi derhal ilk pilot bölge olacak. İlk aşamada Hizbullah ve diğer silahlı grupların askeri altyapısı tasfiye edilecek. Ardından yüksek nitelikli Lübnan ordusu birlikleri bölgeye konuşlanarak tek kontrolü sağlayacak. İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi ise ancak bu silahsızlanma sürecinin bağımsız bir tarafça doğrulanmasının ardından kademeli olarak gerçekleşecek. Sürecin denetimi için 7/24 çalışacak bir Lübnan Özel Askeri Koordinasyon Grubu kurulacak. Kağıt üzerindeki bu hassas dengeyi sahada uygulamak için ABD ordusu da devrede. CENTCOM komutanı Brett Cooper, Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve ordu yetkilileriyle bir araya geldi. Çerçeve anlaşmasının uygulanmasına yönelik yol haritasını görüştü. Cooper, Lübnan'ın ardından İsrail'e geçti. Bölgede görev yapan Amerikan askerlerini ziyaret etti. CENTCOM, Orta Doğu'da 50 binden fazla ABD askerinin görev yaptığını açıkladı. Durum böyleyken ortaya çıkan yeni maddeler ABD-İran müzakerelerini daha da karmaşık hale getirebilir. İran ve ABD arasındaki mutabakatın ilk maddesi doğrudan Lübnan hakkındaydı. Belgenin imzalanmasıyla Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona ermesini şart koşuyordu. İsrail zaten saldırıları sürerek buna uymadı ama Washington'daki çerçeve anlaşması resmi zeminde mutabakata aykırı bir durum oluşturdu.
0: Ve Venezuela çok kısa bir süre içerisinde, yani saniyelerle iki büyük depremi yaşadılar. Biri 7,2, biri 7,5 ve saatler geçtikçe umutlar da azalıyor. Ciddi bir yıkım söz konusu. İki büyük depremin ardından yerle bir olan afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları da devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısı şu an için 1719, en az 68.900 kişi ise hala kayıp.
1: Günler geçti. Hala on binlerce kişi enkaz altında. Venezuela'da ard arda yaşanan iki büyük depremin ardından umutlar azalıyor. Ölenlerin sayısı giderek artarken arama kurtarma çalışmaları da hızla devam ediyor. Çünkü her saniye yaşam kadar kıymetli. Depremzede ülkeye yardım eli uzatanlardan biri de Türkiye. AFAD ve TSK ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 özel eğitimli köpek afet bölgesindeki kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek veriyor. Bir yanda acı bekleyiş sürüyor, diğer yanda umutlar her geçen gün azalıyor.
2: Zor. Çok zor ama inancımız olmalı. Yemek yemeden, uyumadan ama aradığımızı bulana kadar buradayız. Umudu kaybetmeden buradayım. Hayat belirtileri olduğunu söylediler ve ben buraya koştum. İnancım var. Cesedi görene kadar inancım var.
1: Enkazlardan umut veren haberler de gelmeye devam ediyor. En çarpıcı kurtuluş hikayelerinden biri 18 günlük bebeğiyle günler sonra enkazdan sağ

çıkarılan anne Diana Patino oldu. Patino, enkaz altında kaldığı süre boyunca bebeğinin nefes alıp almadığını sürekli kontrol ederek hayatta kalmaya çalıştığını anlattı. 11 yaşındaki bir çocuğun kurtulması da sevinç yarattı. Enkazda 106 saat mahsur kalan 21 yaşındaki bir genç ise 43 saat süren zorlu bir operasyonla kurtarıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1700'ü geçerken enkazlardan çıkarılan çok sayıda cansız beden açık alanlarda toplandı. Birleşmiş Milletler 10 bin ceset torbasına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Hastaneler kapasitesinin çok üzerinde çalışırken binlerce kişi evsiz kaldı.

0: Yasa dışı bahis soruşturmasında önemli ayrıntı bu kez para trafiği oldu. Savcılığa göre suçtan elde edilen para kripto varlıklara ve soğuk cüzdanlara aktarılarak aklanmaya çalışıldı. Aklanmaya çalışılan rakamdan da bahsedeyim size. Tam 5 milyar 66 milyon lira.
1: Soruşturmanın merkezinde bu kez para var. Masak mali analizleri, bilirkişi raporları ve banka hareketleri tek tek incelendi. İncelemelerde şüphelilerin hesaplarından geçen para miktarının beyan edilen gelirlerin çok üzerinde olduğu değerlendirildi. Yasa dışı bahisten elde edilen gelirler önce banka hesaplarına girdi, ardından elektronik para kuruluşları ve kripto varlık hesapları üzerinden farklı adreslere aktarıldı. Paranın bir bölümü ise soğuk cüzdanlara taşındı. Rakamlarsa dikkat çekici. Savcılığın açıklamasına göre 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruşluk suç gelirinin aklandığı belirlendi. Bu tespitlerin ardından İstanbul merkezli operasyon için harekete geçildi. İstanbul'un yanı sıra Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 28 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden birinin ise Marmara Cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında para trafiği, kripto transferleri ve dijital cüzdan hareketlerine ilişkin incelemeler sürüyor.
0: Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin altın ve kuyumculuk Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin altın ve kuyumculuk sektöründeki göz bebeği Kahramanmaraş merkezli olarak vatandaşların emeğini, birikimini, güvenini hedef alan sahtecilik ve dolandırıcılık yapılanmasına karşı bu sabah kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Hemen detaylarını paylaşalım sizlerle. Bakan Gürlek açıklamasında parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca darphane tarafından basılması gereken zinet altınlarını olması gereken ayar ve ağırlığın altında basarak hem devleti zarara uğratan hem de vatandaşları dolandıran yapılara karşı harekete geçildiğine işaret eden Adalet Bakanı Gürlek, şu ana kadar yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altınlar ve suç unsuru eşyalar ele geçirilmiştir. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir ifadesini kullandı. Şimdi İstanbul Bakırköy'de sahile bağlantısı bulunan dere yatağında çok sayıda balığın öldüğü fark edildi, tespit edildi. Peki neden öldü bu balıklar? Neler oluyor? Öğrenelim. Söz muhabirimiz Deniz Zeybek'te.
2: Bulunduğumuz nokta Kennedy Caddesi'nin oradaki taş iskelenin yanı olan Çırpıcı Deresi. Şimdi bu derede günler öncesinden bir çalışma başlatıldı ve bu çalışmanın amacının su, yağmur suyu ve dere onarım çalışması olduğu söylenildi. Ancak bu çalışma hızlı bir şekilde devam ettirilmedi buradaki vatandaşların da anlatımına göre. Ve tabii ki bu çalışma nedeniyle olduğu iddia edilen, bakın şimdi ekranlara getiriyoruz, balıkları görüyorsunuz. Ancak bunlar ne yazık ki canlı balık değil ve çok sayıda balık var.

0: onlarca balık var ancak günlerdir aslında yüzlerce balığın öldüğü iddia ediliyor. Şu an ekranlarınıza getiren onlarca balık var. Hemen şu kumda görmüş olduğunuz kuma bulanmış rengi çok ayırt edilemiyor ama tam artık kum rengine girdiği için hem o hem de zaten şişelerin, atıkların, plastiklerin olduğu bu dere yatağında kenarda da hemen ölü balıkları görebiliyorsunuz ve sadece o kenarda da değil aslında sola doğru geldiğimizde resmen dere boyu, kıyı boyu bu balıkların olduğunu görüyorsunuz. İşte bu çalışma evet yapılıyordu ancak tabii balıklar öldüğü için şöyle bir şey söylenildi. Acaba bu çalışma dolayısıyla bu balıklar zarar görmüş olabilir mi denildi ve bundan dolayı da AFAD ekipleri başta olmak üzere tabii çok sayıda ekip buraya geldi ve buradan bir numune aldı. Tabii o numune incelenecek. Acaba bu balıklar neden öldü, neden bu hale geldi? İşte bunlar araştırılacak ve sonra da elbette ki balıkların ölüm sebebinin de gerçek ortaya çıkmış olacak. Bir kez daha söyleyelim. Çırpıcı Deresi'nde ekipler tarafından devam eden bir bakım onarım çalışması var. Ancak tabii bu hızlı bir şekilde yapılmadığı söyleniliyor. Tabii ki buradaki vatandaşlar tarafından ve bu balıklar özellikle tabii dün sosyal medyada çok gündem olmuştu. Bundan dolayı da ekiplerin bu videoyla o gündemle birlikte aslında bölgeye gelip tekrar çalışma başlatıldığı da söyleniliyor. Tabii biz de meraklı o numuneden çıkacak sonucu bekliyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Deniz'e teşekkür ediyoruz. Bursa'nın Merkez Osman Gazi ilçesinde tarihi çarşıda bulunan bir mobilya mağazasında yangın çıktı. Çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Bursa'da tarihi yapıların bulunduğu çarşıda ikinci el mobilya satan bir iş yerinin ikinci katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler eski yapının çatısını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler kentin birçok noktasından dumanı görülen yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Söndürüldü. Yangın kısmen söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor. İkinci saat dilimimize noktayı koyalım. Şimdi bir ara verelim ama saat başında buradayız. Bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi özellikle Avrupa'daki o yüksek basınç alanı Türkiye'de bugün de yine etkili. Ama artık yarın itibariyle kararsız hava koşulları aktif olmaya başlayacak. Ama bugün de Türkiye'nin pek çok noktasında yaklaşık 26 ilde sıcak alarm var. Yüksek sıcaklıklar ölçüyor termometreler. Ve İstanbul, Adana gibi bazı illerde bağıl nem de bizi zorlamaya başladı. Dolayısıyla hissedilen sıcaklık da önemli. Marmara'da, Kuzey Ege'de rüzgar kuzeyli ve kuvvetli ama yine de aşırı sıcağa dikkat etmek gerekiyor. Öğle saatleri kritik, UV indeksi yüksek, güneşin zararlı etkisi fazla. Dolayısıyla 11-16 arasında açık havada güneş altında uzun saatler geçirmemek gerekiyor. Olabildiğince gölgeyi, serin yerleri tercih etmek lazım. Tempoyu öğle saatlerinde düşürmekte fayda var. Eğer dışarıya çıkmak zorundaysak açık renkli pamuklu bol giysiler. Geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanımı önemli. UV koruyuculu güneş kremi ve güneş gözlüğü elbette. Bu aksesuarlara bu süreçte ihtiyacımız var. Şimdi bugün özellikle Trakya'da, Ege'de, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. Şanlıurfa ve Aydın çevresinde gölgede 40 derece. Güneş altında bu rakam çok daha yukarılara çıkacaktır. Uzun süre güneşe maruziyet, organ kaybına, bilinç kaybına kadar giden süreçleri başlatabilir. Dolayısıyla güneşte uzun saatler kalmamaya özen göstermeliyiz. Hafif beslenmeyi, bol su tüketmeyi de bu süreçte unutmuyoruz diyerek hemen yarının tablosuna bakalım. Yarın yine tüm yurtta hava güneşli ve açık geçecek. Aşırı sıcak seyretmeye devam edecek. Marmara'da, Ege'de, Akdeniz, Doğu Güneydoğu Anadolu, hatta İç Anadolu bölgesinde de sıcaklık 35 derece bandına çıkacak. Yarın sıcak alarm verilen illerin sayısı 32'ye yükselecek. Yarın çok daha fazla sayıda ilde sıcak alarmı var. Denizli 39, Şanlıurfa ve Batman 40 derece olacak. Bu arada Adana çevresinde termometreler 35 derece bandını gösterirken 38-39 hissedilecek. Benzer şekilde İstanbul'da da termometre yarın 32'yi gösterse de, ki hafta boyunca termometre aslında 32'yi gösterecek ama bugün 33-34, yarınsa 35 derece olacak hissedilen sıcaklık günün en sıcak saatinde. Perşembe günü de yine benzer bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. İstanbul için hissedilen sıcaklık 35 derece olacak ama havanın kararsız koşullara geçmesinin ardından Perşembe günü Trakya, Batı Karadeniz hattı üzerinde yağmur başlayacak. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar öğleden sonra ısınmaya bağlı olarak gelişen saat 15-19 arasında hafif sağanaklar halinde görülecek. Diğer bölgelerde hava yine güneşli ve açık geçecek. Cuma'nın tablosu da yine çok benzer. Trakya, Batı Karadeniz, daha doğrusu Trakya, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde hava yağmurlu olacak. Hafta sonuysa soğuk cephe geliyor. Soğuk cephe geçişiyle birlikte hem hava sıcaklığı azalacak, normallere yaklaşacak, hem de cephesel sağanaklar alacağız. Cumartesi günü Marmara, Karadeniz, Batı Karadeniz'de, pazar günü ise yine Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi yağmurlu olacak diyoruz. Yani aşırı sıcaklar hafta sonuna kadar devam ediyor. Hafta sonu soğuma tüm Türkiye'de belirgin bir şekilde hissedilecek diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul az bulutlu. Yarın ve Perşembe günü hava parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı termometrede 32. Hissedilen bugün 33-34, yarın ve Perşembe günü 35 derece. Aman dikkat, rüzgar kuzeyli ama yine de hava bunaltıcı olacak. Ankara'ya bakalım. Ankara'da hava güneşli, termometre 33'ü gösteriyor. Yarın ve Perşembe günü hava yine güneşli ve açık geçecek. Perşembe günü sıcaklık sıcak alarm seviyesinde, 36 derece olacak gölgede. Son olarak İzmir'de sıcak alarm var. Termometreler bugün 36'yı gösteriyor. Yarın da sıcak alarm devam edecek. Perşembe günü sıcaklık 34 derece olacak günün en sıcak saatinde. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir

0: evi olsaydı. İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
3: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
4: Anneler, babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
5: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
6: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
5: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
8: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Vakıfbank Winov sunar.

0: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
1: Heh, tam zamanında.

0: Güzel saçın bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
7: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitir şu işi. Met! Tam isabet!
8: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'lu Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
9: Troy'lu öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
10: Troy!

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24.

0: noktasına geliyor. Şurada yaşıyorsun. Çok iyi. Hepsini bir tane daha yapacağız.
1: Kestik.
2: Tekrar dönüşen.
3: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
4: Heh, tam zamanında.

Yere taşı bankartın jest oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
5: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları,

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. 3. saate başlıyoruz moderatörde. Hemen şöyle bir Ankara'ya gidip editörümüz Hande İpekgil ile başlayalım 3. saat dilimimize. Neden? Çünkü Ankara Avrupa Birliği'nden 3 üst düzey ismi ağırlıyor. Kimler bu isimler ve kimlerle görüşecekler? Ve ne zaman olacak bu görüşmeler? Detaylar Hande İpekgil'de. Hande merhaba, seni dinliyoruz.
1: Evet Elin Aslan, Avrupa Birliği aslında uzun süredir Türkiye'nin kapısını çalıyor diyebiliriz. Avrupa Komisyonu'nun 3 üyesi de bugün Kaja Kallas, aynı zamanda Marta Kos ve Magnus Brunner NATO zirvesi öncesi bugün Ankara'da temaslarda bulunacaklar. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından tabii edinilen bilgilere göre öncelikle Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirecekler. Kos'un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la da görüşme gerçekleştirmesi de yine bekleniyor. Tabi ziyaretin zamanlaması önemli çünkü NATO zirvesi hazırlıkları sürüyor Ankara'da biliyorsunuz. NATO ziyaretleri öncesinde de bu ziyaretin oldukça tabi önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ziyaret İrlanda'nın aynı zamanda 1 Temmuz'da başlayacak olan AB dönem başkanlığı öncesine de denk geliyor. Türk dışişleri kaynaklarına göre de Ankara bu ziyaretin Türkiye-AB ilişkilerinin yapıcı atmosferinin güçlenmesine ve ilişkilerinde yeniden ivme kazanmasına katkı sağlaması amacıyla olacağı paylaşılıyor. AB tarafı ise ziyaretin değişen küresel koşullarla birlikte Türkiye ile ilişkilere verilen önemin yine arttırdığının bir göstergesi olduğu da özellikle vurgulanıyor bu ziyaret kapsamında. Kallas en son baktığımız zaman Ocak 2025'te, Kos'a Şubat 2026'da, Brunner'se Temmuz 2025'te Türkiye'yi ziyaret etmişti. Ankara'nın mesajları peki ne olacak? Bu toplantılar, bu görüşmeler ışığında hemen onları da aktaralım. Görüşmelerde özellikle Ankara'nın AB ile ilişkilere dair beklentilerinin dile getirileceği ifade ediliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın özellikle Türkiye'nin AB üyeliğinin stratejik bir hedef olmaya devam ettiği vurgulaması öngörülüyor. Türkiye'nin genişleme sürecine yine baktığımız zaman diğer aday ülkelerle birlikte eşit muamele görmesi gerektiği de masada özellikle belirtilecek başlıklar arasında. Ankara ayrıca biliyorsunuz 2019'da getirilen AB kısıtlamalarının kaldırılmasını, yüksek düzeyli diyalog merkezlerinin güçlendirilmesini, Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin de yeniden toplanmasının da gündeme getireceğini belirttiler. Tabii Gümrük Birliği'nin güncellenmesi de yine önemli başlıklardan bir tanesi olacak. Ankara müzakerelerin bu kapsamda gecikmeden başlamasının her iki taraf için de yine fayda sağlayacağını özellikle vurgulayacak. Görüşmelerde vize sorununun da önemli bir yer tutması bekleniyor. Türkiye Schengen vizesi süreçlerinin kolaylaştırılmasını ve aynı zamanda vize serbestisi diyaloğunun da tamamlanmasını talep edecek bu görüşmeler kapsamında. Göç alanındaysa yine işbirliğinin adil yük paylaşımı başlığı altında yeniden ele alınması gerektiğinin de özellikle mesajlarında paylaşacak. Türkiye temaslarda ayrıca tabii bölgesel konularda olacak. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ve Filistin, aynı zamanda Güney Kafkasya, Suriye-İran gibi başlıklarında bu toplantılarda, bu görüşmelerde ele alınması bekleniyor. Görüşmelerinde saat 17.30 civarında başlaması öngörülüyor diyelim Helin Aslan.
0: Hande teşekkür ediyoruz. Hande'den sözü alalım. Hande'nin de bahsettiği 3 üst düzey ismin ağırlanacak olması meselesiyle başlayalım. Şimdi Hande de anlattı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşecekler ve bu üçlünün ortak ziyaret yapması için pek olağan bir durum değil yorumları da yapılıyor. O zaman bu üçlü neden böyle bir ziyaret gerçekleştiriyor? Bunu sadece NATO zirvesiyle, Ankara'da yapılacak 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesiyle açıklamak mümkün mü? Yoksa aslında alt metninde başka şeyler de olabilir mi? Bununla başlayalım. Kimler bizim?

0: Bizimle birlikte Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Nuri Salık ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Muhammed Çağrı Bilir. Muhammed Hocam, Nuri Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi
2: Merhabalar,
1: yayınlar.
2: İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nuri Hocam, hemen sizinle başlayalım. Şimdi bu üçlünün önemli, üç önemli ismin, üst düzey ismin geliyor olması ve önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşecek olması. Böyle bir ortak ziyaret gerçekleştiriyor olmaları için pek olağan bir durum değil yorumlarına da okuyorum, denk geliyorum. Dolayısıyla buradan başlayalım. Olağan olmayan bu ziyareti sadece NATO zirvesiyle açıklamak mümkün mü, yoksa alt metninde başka sebepler de olabilir mi?
2: Yani Helin Hanım, tabii ki alt metinde önemli bir takım mesajlar var. Bunu okumak zor değil. Bugün Avrupa ciddi bir güvenlik açmazı içerisinde. Yani Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı güvenlik kaygıları, güvenlik endişeleri artık zirveye ulaşmış durumda. Ve Avrupa mevcut yapısıyla kendi güvenlik mimarisini sürdürebilecek durumda değil. Burada NATO'ya güvendiler uzun yıllarca. Soğuk Savaş yıllarından itibaren bir refah toplumu yaratmak, topladıkları vergileri savunma alanına harcamak yerine kendi vatandaşlarının refahı için harcayan bir Avrupa vardı. Fakat geldiğimiz noktada özellikle Trump yönetimiyle birlikte artık Avrupa acı bir gerçeklikte, acı bir realiteyle karşı karşıya kaldı. Artık Amerika Birleşik Devletleri arkalarında değil, kendi savunmalarını kendileri sağlamak durumundalar. Ve bu da kolay halledilebilecek, kolay çözülebilecek bir mesele değil Helin Hanım. Çünkü karşımızda askeri olarak cüce, ekonomik olarak dev bir yapılanma var. Bu ekonomik dev nasıl askeri alanda yine bir deve dönüştürülecek? Önemli tartışma maddelerinin başında, hatta zirvesinde bu geliyor. Ve Avrupalılar bugün şunun farkına varlar. Türkiye olmadan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle AK Parti iktidarlarında son çeyrek asırda savunma sanayi alanında attığı adımlar, gerçekleştirdiği devrim göz önüne alınmadan, buna dikkat kesilmeden Avrupa'nın güvenliğini sürdürebilmek mümkün değil. Tabii burada farklı sesler var. Farklı çatlak sesler geliyor malumunuz. Avrupa Birliği içerisinde başta Fransa ve Avusturya olmak üzere bu ülkelerin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduğunu biliyoruz. Almanya'nın da benzer bir pozisyona sahip olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Avrupa bir ikilem içerisinde, yani bir paradoks var. Bir taraftan güvenliklerini sağlamak istiyorlar. Türkiye'ye ihtiyaçları var ama öbür taraftan hala benim o post-emperyal nostalji dediğim, yani emperyal dönemdeki o gururlarından da Türklere yönelik veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik politikalarını uygularken bu gururdan da vazgeçmek istemiyorlar. Şimdi bugün bu gerçekleşecek olan ziyaret, yani bu üç önemli ismin ziyareti önemli midir? Evet, önemlidir. Bir mesajdır. Evet. Ama bu mesajlar, bu yaklaşım somut bir takım adımlara dönüşecek mi, dönüşemeyecek mi? Avrupa Birliği Türkiye yönelik politikalarında kendi içindeki çelişkilerden kurtulabilecek mi, kurtulamayacak mı? Bunu takip edeceğiz, buna bakacağız. Pratik adımları görmemiz gerekiyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden ağzı çok yandı. Yani bizim bir malum sözümüz var, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diye. Bugün Avrupa Birliği'ne yönelik de Türkiye'nin ciddi bir takım kuşkuları var. Çünkü verilen sözler tutulmadı. Sınır sorunları olmasına rağmen, ki Avrupa Birliği'nin buradaki tavrı net olmasına rağmen Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği üyesi yapıldı. Türkiye'ye verilen sözler tutulmadı. Ahde vefa ülkesi ayaklar altına alındı. Şimdi bu ziyaretlerle bunu tamir edebilecekler mi, edemeyecekler mi Helin Hanım? Bunları göreceğiz, takip edeceğiz. Yani artık Türkiye bu ziyaretlerden ziyade şunu takip edecek: somut adımlar atılıyor mu, atılmıyor mu? Hep birlikte bunlara bakacağız.
0: Peki şimdi Muhammed Hocam, 3 ismin yetki alanına bakıldığında yüksek seviyeli siyasi diyalog toplantısı algısı yarattığı da söyleniyor. Böylesi yüksek seviyeli bir toplantının yapılmasına neden ihtiyaç duyulmuş olabilir? Siz bu toplantının gerçekleşmesinin sebebini nasıl okuyorsunuz?
1: Evet, yani Nuri Hoca'nın dediklerine katılıyorum, öncelikle onu söylemek gerekiyor. Arada bir güç asimetrisi üzerinden tanımlanan bir Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri vardı 2000 öncesinde. Ama özellikle 2010 sonrasında Türkiye'nin bu yeni bölgesel pozisyonu, bir başat rolü ve küresel oyuncu olma iddiası bir anlamda Avrupa Birliği ile daha önceki dönemde kurduğu ilişki dinamiklerini aslında zorlayan bir şey haline geldi. Bu tabii ki Türkiye'nin lehine bir durum. Yani ve Avrupa'nın da kabul etmekte zorlandığı bir vaziyet. Çünkü ilişki dinamiği genelde şöyleydi. Yani evet, karşılıklı bir işbirliği durumu belli alanlarda mevcut. Örneğin gümrük birliği, ama inisiyatif her zaman Avrupalı ülkelerin elinde. Yani Türkiye'ye burada araçsal bir rol tahsis ediliyor. Türkiye o rolden elde ettiği marjinal kazanımlara razı olur vaziyetteydi 2000 öncesinde, ama bugün Bu asimetriyi kaldıracak bölgesel dinamikler yok. Türkiye'nin yeni pozisyonu burada eşit ortak ve hatta birçok konuda inisiyatif sahibi aktör konumunda olmasını gerektirir vaziyette. Ve zaten tam da bu yüzden 2016 sonrasında özellikle 15 Temmuz'la beraber ciddi bir gerilim dönemine, bir sancı dönemine girildi. Türkiye'nin Batı'yla sadece Avrupa Birliği değil Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere ilişkilerinde bu sancı aslında o yeniden tanımlama sürecinin sancısıydı. Ve gelinen noktada işte önümüzdeki hafta yapılacak olan NATO zirvesinin işte Ankara'da olacak. Başkan Trump'ın oraya gelmeye yönelik işte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan için geliyorum gibi tavrı ve bunu uzun zamandır yapıyor oluşu aslında Avrupalılara öteki olarak gösterdiği esas NATO'nun gerçekten iş yapabilen, kendi göbeğini kesebilen tek aktörü olan Türkiye'yi de aslında ayrıcalıklı bir konuma kendi Batı yerersinde kendi açılarına getirdiklerini gösteren bir durum. Ya dolayısıyla bu da eş zamanlı olarak Avrupalı ülkeler açısından da bir kalibrasyon ihtiyacını beraberinde getiriyor. Gelen şu an 3 kişi geldiğini görüyoruz. Bunlardan özellikle Kaya Kalas üzerinden şunu konuşmak gerekiyor. Dış ilişkiler komisyoneri olduğu için kendisi aslına bakarsanız pratikte görevi şöyle bir şeydir. Yani bir Dışişleri Bakanlığından da bağımsız şekilde aslında liderler arasında hem Avrupa içinde hem Avrupa'nın dışarıdaki ülkelerle ilişkilerinde liderler arasında o mekik diplomasisini yürütecek olan aktör konumundadır. Aslına bakarsanız çok bir icra yetkisi yoktur bu pozisyonun Avrupa Birliği hukukunda. Ve genel olarak Avrupa Komisyonu'nun da zaten aslına bakarsanız bir icra rolü vardır. Ama icra rolünün arkasında eğer konseyin onayı olmazsa o icra boşa düşer. Yani aslına bakarsanız proje üretmek ve gerekli ortamı yaratmaya dair bir pozisyonu vardır komisyonun. Ama hani kağıt üzerinde baktığınız Avrupa Birliği metinlerine baktığınızda komisyona bir Bakanlar Kurulu tarzı bir rol biçilir, bir kabine rolü biçilir. Ama aslında bu iş böyle değildir. Yani Avrupa Birliği'nde çünkü dış politikada karar yetkisi tamamen devletlerin elindedir ve oy birliği prensibiyle alınır. Dolayısıyla oy birliği prensibinin dışına da çıkamıyorsanız yani orada bir üçte iki çoğunlukla eğer karar alma gibi şansınız yoksa komisyonun yapacağı lobiler aslında bakarsınız bir noktada boşa düşmüş hale geliyor. Dolayısıyla bugün bir yandan çok yüksek düzeyli bir toplantı evet ama aslında etkisi bir burada müzakere sürecinin ilk adımları gibi düşünmek gerekiyor. Yani çünkü gelen ekibin bu noktada yaptırım gücü yok. Ne kendi tarafında ne bize yönelik. Dolayısıyla burada aslına bakarsanız karşılıklı niyetlerin ortaya koyulacağı, hangi başlıkların tartışılacağına dair aslına bakarsanız niyet beyanları olacak ve bunun devamında esas burada Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini kaldıraç olacak şeyler Türkiye'nin üye ülkelerin her biriyle kuracağı müstakil ilişkiler olacak. Ki tam da bu yüzden bana göre 19 tane madde bugün medyada servis edildiği gözüküyor. Yani bugün Türkiye'nin onlara sunacağı 19 tane madde karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani bunların içinde tam üyelik olduğunu görüyoruz. İşte ortak çıkarlar diye bir başlık var. Vize konusunda güncelleme, Schengen konusunda kolaylık, gümrük birliği vesaire vesaire. Aslına bakarsanız aramızdaki her sancılı konu bugün masaya yatırılacak belli ki. Veya en azından Türkiye bu konuda bir güncelleme, bu 19 başlıkta gerekli adımlar atılmazsa aslına bakarsanız mevcudu statükoyu dönüştürmeye çok mümkün olmayacağını bana göre kendilerine göstermiş olacak bugünkü toplantıda. Ve Kaya Kalas'ta dönüp aslına bakarsanız kendi Avrupa Birliği içerisindeki liderlere de bunu iletecek resmi kanallar üzerinden. Yani ben biraz bu toplantıyı böyle yorumluyorum.
0: Peki.
1: Yani bir de Avrupa son olarak Avrupa Parlamentosu raporu daha yeni oldu. Bu da aslına bakarsanız şu an özellikle 2023 NATO Vilnius zirvesinden bu yana Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri farklı bir düzlemde ilerliyor. Yani evet açmaz konular var. Birçok kriz konusu var. Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege Adaları gibi ve bunlar bir savaş olmadan çözülmesi zor konular. Normal Avrupa Birliği ilişki biçimi şudur. Bu konuların üzerinde tepinerek aslında Türkiye'ye sürekli baskı oluşturmaya çalışırlardı. Ama 2023 sonrasında bu düzlem Yunanistan haricinde belli oranda değişti. Örneğin Almanya bu konulara çok fazla girmeme taraftar veya İspanya, Polonya gibi devletler. Dolayısıyla parlamentonun tam tersi bu konuları tekrardan kaşıyor olması veya Türkiye'nin iç siyasetine dair tekrardan bir şeyler söyleme çabası aslında o dondurulan sorunlar üzerinden, yani sorunlar üzerine tepinmek yerine işbirliği alanlarına yönelmeyi tercih eden bu ilişki biçiminin son 2 yılda biraz zarar veren bir gelişmeydi. Biraz da aslında buna bir tedavi ve yani sembolik bir tedavi üretmek için de gelmiş olabilirler. Bu da sebeplerden mutlaka bir tanesidir.
0: Peki şimdi Nuri Hocam, az önce Muhammed Hocam'ın da bahsettiği pek çok niyet ele alınacak, görüşülecek dedi. O niyetler üzerinden, birkaç üzerinden konuşalım sizinle de Muhammed Hocam'da da. Şimdi onlardan biri elbette ki Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecindeki o müzakereler. AB ile Türkiye'nin müzakere süreci 2018 yılında fiilen durmuştu. Biraz aslında tabii Türkiye'nin hem kendi iç gündeminde hem dış gündeminde pek çok

0: mesele olduğu için bulunduğu coğrafya itibariyle de bazı şeyleri çabuk unutuyoruz. Dolayısıyla biraz hatırlatmakta da bu noktada fayda olduğunu düşünüyorum. O yüzden sizin yardımınızı rica edeceğim. Şimdi 2018 yılında müzakere süreci AB Türkiye'nin fiilen durdu dedik. Durmasının sebepleri neydi? Biz onları bir hatırlatır mısınız? Türkiye sürecin mesela adil ve liyakate dayalı bir yaklaşım temelinde sürdürülmesinden yana ve bunu görüşmelerde de dile getireceği ifade ediliyor. Hangi açıdan Türkiye sürecin adil olmadığını düşünüyor? Belli ki yani böyle bir hassasiyeti varsa kimi ülkelere ayrıcalıklı, Türkiye ile aynı konumda olduğu halde ayrıcalıklı, farklı, öncelikli davranılmış. Buradan aslında bunu algılamak mümkün. Peki onlar hangi ülkeler, hangi açıdan Türkiye sürecin adil olmadığını düşünüyor?
1: Şimdi Helin Hanım, sorduğunuz sorunun aslında tek bir tane cevabı var. Bugün Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin akamete uğramasının temel nedeni Avrupa'nın uyguladığı ikiyüzlü politika Türkiye'ye karşı ve ikircikli yaklaşım. Yani ve çifte standart. Yani bakın, 1950'lerden başlayan bir süreç var. Yani nereden baksanız yani 70-80 yıla yaklaşmış bir süreçten bahsediyoruz ve Türkiye hala Avrupa'nın kapısında bekletilmeye çalıştı. 2005 yılında bu müzakereler başladığında çok büyük bir umut dalgası ortaya çıkmıştı. Hı hı. Fakat Avrupa Birliği'nin burada temelde attığı en sıkıntılı adım, Türkiye ile bu müzakere sürecini baltalayan adım, Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Birliği üyeliğini kabul edilmesi oldu. Bakın, Avrupa Birliği'nin kendi müktesebatı içerisinde şöyle bir madde vardır. Sınır ihtilafı olan devletler Avrupa Birliği üyesi yapılmazlar. Şimdi bakın, burada Kıbrıs meselesi tam olarak çözülmemişken 2004 yılındaki Annan referandumunda, Annan planı oylamasında Türk kesimi çözüm noktasında bir irade ortaya koymuşken, Rum kesimi Birleşmiş Milletler çatısı altında hazırlanan bu planı reddetmişken, Avrupa'nın dönüp tekrardan Türkiye'yi burada adeta adada bir işgalci gibi görüp suçlaması ve bu sınır ihtilafı, bu de facto sorun çözülmeden Rum kesimini Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Avrupa Birliği üyeliğine kabul etmesi aslında süreci bitiren husus oldu. Burada Türkiye şunu dedi, eleştirilere karşı Cumhurbaşkanımız, o dönem Başbakan'dı, çıktı dedi ki bize Kopenhag kriterlerinden bahsediyorlar. Biz Kopenhag kriterlerine ihtiyacımız olursa bir kenara koyarız. Bunlara Ankara kriterleri deriz. Yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti yoluna devam eder demişti. O yaptığı açıklamaları ben dün gibi hatırlıyorum. Dün gibi aklımda. Şimdi burada bu iki yüzlü tavır, bu çifte standart Türkiye'nin Avrupa'dan soğumasını beraberinde getirdi. Yine malumunuz bu vize serbestisi meselesinde işte göçle ilgili yapılan anlaşma sonucunda bu vize serbestisinin sağlanmaması, yine Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir güven bunalımının doğmasına sebep oldu ve burada şöyle bir tablo var Helin Hanım. Yani Avrupa bizim uluslararası ilişkilerde pacta sunt servanda dediğimiz yani ahde vefa ilkesini sürekli olarak çiğniyor. Yani Türkiye'ye yönelik taahhütlerinde samimi değildir. Taleplerimizin yerine getirilmesinde, Türkiye'nin eşit bir partner olarak kabul edilmesinde hala o 19. yüzyıldaki emperyal zihniyetle hareket ediyor ki Muhammed Hoca az önce ifade etti. Yani Türkiye'yi hep bir av partner, geliştirilmesi gereken demokrasi, ekonomi, insan hakları vesaire siyasal sistem açısından eksikleri olan bir aktör gibi kodladığı için burada Türkiye'ye eşit bir partner olarak yaklaşmıyor. Peki bu meseleyi zirveye ulaştıran şey ne oldu? Bakın Helin Hanım, Avrupa Birliği genişlemesi diye bir olguyla biz karşılaştık. Bugün

0: ülke mi? Türkiye bugün Bulgaristan'dan daha geri bir ülke mi? Örnekleri çoğaltabiliriz. Kıbrıs Rum kesimini zaten hiç saymıyorum bile.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bugün Avrupa Birliği bu tip ülkeleri, yani eski Sovyet bakiyesi, Sovyet
1: Hı.
0: sistemiyle yoğrulmuş ülkeleri bile kendi bünyesine alırken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüzyıllardır devam eden batılılaşma ve modernleşme sürecini göz ardı ederek Türkiye hala kapısında bekletmeye devam ediyor. İşte bütün bu faktörler bir araya gelince artık Türkiye'de şunu dedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunu defaatle ifade etti. Türkiye öyle Avrupa Birliği kapısında bekletilebilecek bir ülke değil. Yani Türkiye bugün uluslararası konumu gereği çok farklı bir noktada, çok farklı bir ligde top koşturuyor. Bugün kendi güvenliğini sağlamaktan aciz. Özellikle Brexit sürecinden sonra parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış Avrupa Birliği var. 1990'ların sonunda geliştirilmeye çalışılan,
1: Hı.
0: 2009'da Lizbon zirvesiyle ete kemiğe büründürülmeye çalışılan fakat bir türlü netice alınamayan bir ortak savunma ve güvenlik doktrini meselesi var. Avrupa bu meseleleri aşamıyor. Avrupa'nın kendi içinde bir takım tarihsel antagonizmalar, düşmanlıklar hala canlı. Yani bugün Almanya ile Fransa arasındaki gerilim hala devam ediyor. Yani Güney Avrupa ülkeleriyle Kuzey Avrupa, Kıta Avrupası arasındaki o tarihsel gerilimler, Doğu Avrupa ile Batı Avrupa arasındaki gerilimler devam ederken Avrupa'nın bugün Türkiye'yi üst perdeden konuşabilecek bir pozisyonu yok. Avrupa Birliği ya tarihe karışacak ya da Türkiye'yi bünyesine katarak dinamik bir güç olarak varlığını devam ettirecek. Eğer geleneksel o
1: Hı.
0: Avrupa'nın emperyal dönemlerinden kalma bir Hristiyan kulübü refleksiyle davranmaya devam ederlerse burada kaybedecek olan Avrupa'dır Helin Hanım. Türkiye
1: Peki.
0: kendi yolunda yürümeye devam ediyor.
1: Peki. Şimdi Muhammed Hocam, bir de vize meselesi var. Şimdi bir Avrupa
0: Evet.
1: ülkesine vize almak geçmişe göre o kadar zor ki, yani insanlar bir ziyaret, bir tatil veya akademik anlamda bir çalışma için gideceklerse bile aylar öncesinden o vize için başvurmaları gerekiyor. Hani aylar öncesinden başvurdunuz, alıp alamayacağınız da bir muamma. Ret edilebilirsiniz. Bu da bir ihtimal. Şimdi geçmişte bu zorluk yaşanmazken şimdi bu zorluk neden yaşanıyor? Hangi gerekçelere dayandırılarak yaşanıyor? Ve bu zorluk, bu sorun çözülebilir bir sorun mudur? Daha önce gelen Avrupa'dan kimi liderlerle, isimlerle de hep bu gündeme geliyordu aslında ikili görüşmelerde veya basın toplantısında. Şimdi bugün gerçekleşecek görüşmede de dile getirileceği ifade ediliyor. Çözülebilir bir sorun olarak görüyor musunuz? Bir de sorunun kaynağını net bir şekilde biliyor muyuz Muhammed Hocam?
2: Ya evet, yani net şekilde biliyoruz diyebiliriz aslına bakarız. Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu şartları şöyle anlatmak lazım. Burası Amerikan merkezi 45 sonrası dünyanın vitrini konumunda oluşturulmuş aslında bir refah adacı düşündüğünüzde ve mümkün olduğunca muhafazakar şekilde aslında o sınırları da korumaya çalıştıklarını biliyoruz. Bunu günümüze bağlamıyorum bu arada. Yani orijinal fikir neden böyle? Çünkü Soğuk Savaş dinamiğinde zaten iki kutuplu bir dünyada Sovyet ardalı ülkelerle Batı arasında bir ilişki geçişkenliği yoktu. Ne nüfus anlamında ne ticaret anlamında. Dolayısıyla bu oraya böyle bir hedefi mümkün kılan bir yapıyı da ya böyle bir yapıyı mümkün de kılıyordu böyle bir dünya. Ama 90 sonrası dünya, işte küreselleşme dediğimiz şey, artık sınırlar her yerde bu kadar açıkken Avrupa Birliği dışarıdan gelen talebi kendi dış politik çıkarları açısından bir kaldıraç olarak kullanmayı seçti. Özellikle 1990 itibariyle. Burada neyi kastediyorum? Avrupa Birliği neticede büyük sermayenin, büyük sanayinin olduğu bir yerden bahsediyoruz. Herkes bu pazara bir şekilde girmek istedi. Türkiye de bunlardan biriydi. 1960'lardan itibaren Türkiye bunun parçası olmak istedi. Ve zaten mevcut güç durumu da yeterli olmadığı için o asimetriyi kabul ettiği bir ilişki biçimine razı oldu Türkiye yıllar boyunca. Ve 90'lar itibariyle Avrupa Birliği'nin şöyle bir şeye döndüğünü biliyoruz. Özellikle 99-2000 gibi olması gerek Köln zirvesinde. Bundan sonra dediler, genişlemeyi şöyle bir mantıkla yapalım. Yani bizim tahakkümümüzü kabul edebilecek ülkeleri içimize alalım ve bunu da parayla teşvik edelim. Burada da zaten aslında namzet ülkeler Balkanlardı. Yani zaten Balkanlarda bir iç savaş olmuş vaziyetteydi. Yani oradaki Bosna, Sırbistan, Bulgaristan gibi ülkelerin her biri zaten ekonomik anlamda çok sıkıntılı vaziyetteyken Avrupa Birliği'ne tamamen muhtaçlardı ve dolayısıyla Avrupa Birliği'nin onlara sunduğu bütün şartları bütün yani her türlü tavizi şartsız koşulsuz kabul etmek zorunda kaldılar. Ve Avrupa Birliği bu ilişki biçimini Türkiye'ye de dayatmaya çalıştı özellikle 90'ların sonunda. Ama o dönem şöyle bir şey olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri böyle bir asimetriyi, Avrupa Birliği'nin aynı tavrı Türkiye'ye yapmasının aslında bir noktada önüne geçmişti o dönem. Yani çünkü şöyle bir şey vardı. Ya kabul edeceksiniz ya dışarıda kalacaksınız gibi bir tavra karşı Amerika Birleşik Devletleri de dedi ki NATO'nun önemli bir güvenlik parçasını bu kadar dışarıda bırakamazsınız. Tam

0: da bu zaten bize 2005'te o tam üyelik aday ülke statüsünü getiren şey oldu o dönemde. Bunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri aslında Türk-Amerikan ilişkilerinin bir konusu durumunda. Yani ve Türk-Amerikan ilişkileri eğer kötü olursa işte 2016 ile beraber Türkiye'deki darbe girişimi ve devamında Amerika ile ilişkilerimizdeki o kopma noktasına gelen gerilimler 2018'de bakın o hal ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri gerekçesiyle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri müzakereler durdurulma kararı aldılar. Yani aslında bakarsanız ABD'nin bir aynası konumunda devam ediyorlar. Ama gelinen noktada Türk-Amerikan ilişkileri bugün zirve noktayı yaşıyor. Ve eş zamanlı olarak biz Avrupalılarla bakın yeni bir angajman görüyoruz. Yani bize gelip gidiyorlar. Sürekli bu konuları daha müzakere etmeye açık vaziyetteler. Şimdi vize konusuna dönecek olursak işte 2000'lerin başından itibaren bahsettiğim bu Türkiye'ye belli kementleri atamıyor olmaları Türkiye'ye de kapıyı açmamalarının esas sebebi. Yani kendi inisiyatiflerinde olamayan bir ilişkiye döndü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri artık. Dolayısıyla kontrol edemeyecekleri dediklerini yaptıramayacakları bir aktörü Avrupa Birliği pazarında olabildiğince dışında tutmak istiyorlar. Bir de bunun şöyle bir durum var. Türkiye'nin geldiği şu anki noktada gerek insan kaynağı gerek sanayisiyle. Şöyle düşünün bir akademisyen Türkiye'den Avrupa Birliği'ndeki bir üniversitede doktora yapmaya veya doktora sonrası çalışmalar yapmaya gittiğinde Avrupa Birliği'nin bütün kutsallarını yerle bir edecek çalışmalar yapabiliyor. Bu Avrupa ülkelerinin çok da kabul edebileceği şeyler değil. Veya Türkiye'den bir sanayici Avrupa Birliği'ne gidip orada ticaret yapmak istediğinde yapacağı ticareti Avrupalılardan daha iyi yapacağı için aslında onlar açısından rekabeti sorunlu hale getiren bir durum yaratmış oluyor. Dolayısıyla mümkün olduğunca araya bir filtre koyma ihtiyacı hissediyorlar her geçen gün
1: O
0: ve
1: zaman vize
0: Türkiye'nin
1: almak
0: güç.
1: meselesindeki bu zorluk devam edecek. Yani bu kaygılar devam ettiğine göre bu
0: Evet.
1: çözülebilecek bir sorun değil.
0: Şöyle söylemek gerekiyor. Bunun bir tavanı tabii ki var. Yani bir limiti tabii ki var. O da nedir? Türkiye ne zaman Avrupalı ülkeler için artık hani bir asimetriden bahsettik. Bu asimetri tamamen Türkiye'nin lehine döndüğü andan itibaren o zaman da yeter ki Türkiye'ye gelsin Avrupalı ülkeleri ziyaret etsin demeye başlarlar. Ama şu an zaten biz o sürecin içerisindeyiz ve o yüzden de her geçen gün gerilimin dozu biraz daha artıyor. Yani evet medya önünde belki daha az kavga ediyorlar artık Türkiye ile medya önünde daha az saldırıyorlar. Sorunlu konuları daha az gündeme getiriyorlar. Evet ama perde arkasında özellikle Fransa gibi Yunanistan gibi ülkelerin taviz asla vermeyeceğini düşünüyorum ben önümüzdeki süreçte bir süre daha. Ama ne zaman Türkiye Fransa'ya da üstünlüğünü kabul ettirir o günden sonra Fransa da mecburen bunu kabul etmek zorunda kalır. Yani aslına bakarsanız günün sonunda Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri hep bir hukuk konusuymuş gibi ele alınırdı. Türkiye'deki akademide özellikle 90'larda, 80'lerde bu konuyu böyle çalışırdı. 2000'de ve hala da böyle çalışmaya çalışanlar var. Ama ne yazık ki Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri bir hukuk konusu değildir. Türkiye'nin müzakereleri 35 tane fasıl var. Bu fasıllar Türkiye'yi sınava tabi tutacakları fasıllar değil. Bu herhangi bir ülkenin haddine olan bir şey değil zaten. Ama
1: Peki.
0: öyleymiş gibi ele alınırdı. Dolayısıyla hukuki olmayan aslında siyasi olan bu her süreç Türkiye'nin siyasi gücüyle okunmalı veya güçsüzlüğüyle okunmalı başlık başlık. Ve bugün gelinen noktada vize meselesi de gümrük meselesi de tam da bu düzlem üzerinden ilerliyor. Türkiye'nin gücü arttıkça bu konuda direnmeye
1: Peki.
0: devam edecekler ama o direnç bir noktada kırılacak tabii ki.
1: Peki Nuri Hocam, şimdi bu işin aslında bir vize almanın zorluğu meselesi var. Bir diğer yandan da vize muafiyeti süreci vardı Türkiye'nin. Geri kabul anlaşmasıyla birlikte aslında hayata geçen ve herkesi de o dönem bayağı bir umutlandırmıştı. Neydi? Bir şartlar vardı. 80 kriter. Türkiye bu kriterleri hayata geçirdikten sonra Türkiye Avrupa Birliği'ne girmemiş bile olsa yine de bir vize muafiyeti tanınacaktı. 72 kriter hayata geçirildi. Ama 78 kriter vardı sanılırım. 72 kriter hayata geçirildi, 6 kriter hayata geçirilmedi. Ve orada çok net hatırladığım bir şey vardı. O 6 kriterden bir tanesi özellikle öne çıkıyordu. Üzerinde çok tartışılmıştı. O dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da hep dile getirdiği, sakıncalarını ortaya koyduğu bir meseleydi. Terörle mücadele yasasının değiştirilmesi başlığı. Üzerine en çok tartışmanın olduğu başlıktı. Özellikle de burada PKK konusunda Türkiye'nin kimi kaygıları vardı. Tamam, DEAŞ, FETÖ var ama PKK ayrı bir kaygı oluşturuyordu. Ve deniliyordu ki o zaman bu kriter Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesini zayıflatır. Şimdi PKK başlığında Türkiye artık farklı bir yol yürüyor. PKK'sı, PYD'si, YPG'si. Acaba bu altı kriter özellikle de terörle mücadele başlığı üzerinde önümüzdeki süreçte çözülebilir.

0: bir olarak görüyor musunuz Nuri Hocam?
1: Yani şimdi Helin Hanım, tabii PKK terör örgütünün tasfiye edilmesinden sonra terörle mücadele kanununda da bir takım değişiklikler yapılabilir. Yani sahada değişen şartlar, terörle mücadelenin ortaya çıkması bağlamında, yani oluşan hukuki düzenlemeler doğal olarak sürecin farklı bir noktaya evrilmesiyle, sahadaki realitenin değişmesiyle hukuki düzenlemeler de değişebilir. Sonuçta bunlar Allah yapısı varlıklar değil. Yani hukuk değişebilen bir şey. Yani toplumsal şartlar değiştikçe hukuki düzenlemeler de değiştirilebilir. Yerine yenisi konulabilir. Tabii burada benim çok ciddi endişelerim var Helin Hanım. Yani biz bu düzenlemeleri yapsak da, atıyorum terörle mücadele kanunu, işte PKK terör örgütü ortadan kalktıktan sonra, örgüt tamamen tasfiye edildikten sonra bu kanunda değişiklik yapsak bile, Avrupalılar burada bize vize serbestisi tanır mı diye sorarsanız, yani açıkçası benim çok bu konuda iyimser olmadığımı ifade etmem gerekiyor. Yani buradaki mesele bana biraz bahane buluyorlar gibi geliyor. Yani her zaman bu üyelik müzakerelerinden itibaren sürekli olarak böyle başka ülkelerin önüne koymadıkları şeyleri Türkiye'nin önüne koyuyorlar ve bunu bir engel olarak karşımıza çıkartıyorlar. Şimdi terörle mücadele kanunu dediler. Onu kaldırsak yarın öbür gün çevre kanunu derler. Başka bir bahane bulabilirler gibi geliyor bana. Çünkü Avrupa Birliği'nin burada sicili temiz değil. Bakın Helin Hanım, yani bunlar Türkiye'yi eşit bir partner olarak görmüyorlar. Yani burada adamlar şöyle diyor: Türkiye bizim karşı karşıya kaldığımız krizleri çözme noktasında bize yardımcı olsun. Neyde yardımcı olsun? İşte Rusya-Ukrayna savaşında kolaylaştırıcı bir rol oynasın. İşte göç baskısı altındayız. Türkiye burada göç yönetiminde bize yardımcı olsun. Yani Türkiye sizin her zaman sıkıştığınızda gelip sorununuzu çözecek bir ülke değil ki. Türkiye Cumhuriyet Devleti egemen bir devlet. Türkiye'nin de kendine göre çıkarları var. Türkiye'nin de kendine göre izlediği politikalar var. Dolayısıyla burada Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik bakış açısında yapısal bir değişim olmadığı sürece Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde bir kırılma olur mu diye sorarsanız bence zor. Ya burada çarpık bakış açısına sahip olan taraf Türkiye değil. Helin Hanım, bunun altını çizmek isterim. Bakın hem Cumhurbaşkanımız hem Dışişleri Bakanımız çeşitli defalar Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin stratejik bir hedef olduğunun altını çizdiler. Türkiye taahhütlerini yerine getirdi. Türkiye verdiği sözleri tuttu. Fakat sürekli olarak engel çıkartan, sürekli olarak bahane bulan taraf Avrupa tarafı. Dolayısıyla bu vize serbestisi meselesinde de karşımıza çıktı. O dönemlerde de çok tartıştık bunları. Yani Türkiye o 78 kriterin hepsini yerine getirse de başka bahaneler bulacaklardı. Çünkü mesele şu: Türklerin, Müslüman Türk milletinin Avrupa'da rahatlıkla dolaşmasını bu insanlar istemiyorlar. İşin en basit bence cevabı bu. Ya bu bakış açısını değiştirmedikleri sürece tutup da bize demokrasi, insan hakları dersi vermeye de kalkmasınlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Avrupa Komisyonu yine bir rapor hazırladı. Skandal bir rapora imza attı Türkiye ile ilgili. Yani Avrupa hala Türkiye'ye karne verme, Türkiye'ye not verme peşinde. Ya bu işleri artık bırakıp kendilerine bakmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa eşit bir partner olarak, yani eşit bir aktör olarak Türkiye'nin çıkarlarını göz önünde bulundururlarsa, Türkiye Avrupa Birliği ile yol yürümeye her zaman hazır. Bunu defaatle ifade etti. Ama dediğim gibi bakış açısını değiştirmesi gereken taraf Helin Hanım Türkiye değil, Avrupa Birliği. Orada da şu ana kadar net bir kırılma ben göremiyorum. Evet, bugünkü ziyaret önemlidir. Bu üç ismin gelmesi, Türkiye'nin artık bir partner olarak görülmeye başlandığına dair bir sinyal olabilir, kuvvetli bir sinyal olabilir. Ama bunu nihai olarak kararını alacak olan siyasi liderlerdir. Çünkü biliyorsunuz burada bir oy birliği süreci var. Yani bir üye oy verse süreçler tıkanıyor. Burada da Yunanistan'ın durumu zaten ortada diyerek sözlerimi noktalıyorum.
0: Peki şimdi Muhammed Hocam, bir de SAIF meselesine gelelim. Yani Avrupa Birliği savunma kapasitesini arttırmak için geçen sene SAIF isimli bir savunma hamlesi başlattı. Şimdi biraz bilen bilmeyen için bu konuya da girelim istiyorum. Avrupa Birliği'nin hayata geçirdiği bir savunma hamlesi. Biz de Avrupa Birliği üyesi bir ülke olmadığımız için tamam, bu SAIF'e dahil değiliz. Ama yani şimdi önümüzdeki süreçte acaba dahil olma ihtimalimiz söz konusu olabilir mi? Sonuçta savunma sanayinde aldığımız bir yol var ve dolayısıyla Avrupa Birliği'nin de aslına bakarsak bu noktada bize ihtiyacı var. Gerek NATO üyesi ülkelerin savunma kapasitelerini %5'e çıkarmaları, gayri safi yurt içi hasılalarındaki orana göre %5'e çıkarmaları noktasında daha önce Lahey'de verdikleri bir söz var. Acaba bu SAIF konusunda bizim kapımız yarın öbür gün çalınır mı?
2: Şöyle ki tıpkı vize meselesinde olduğu gibi Avrupa ülkelerinden bazıları bunun için lobi yapacak kapımızın çalınması için ama bazıları tam olarak karşısında duracak. Çünkü biz özellikle dünya satında baktığınızda, küresel baktığınızda Fransa ile doğrudan savunma sanayinde rekabet halinde bir ülkeyiz. Tabii ki Fransa bu anlamda belli alanlarda çok sofistike ürünler üretiyor ama dinamizmini kaybetmiş durumda. Bu noktada ise ivme Türkiye'ye dönük vaziyette. Dolayısıyla Fransa bu durumun gerçekliğin farkında olduğu sürece Türkiye ile Avrupa Birliği'nin bütün o pastasından yararlanabileceği bir ortaklık modeline karşı çıkacaktır. Çünkü karşımızda yani şöyle bahsetmek gerekiyor. Dünya ekonomisinin yaklaşık %20'sine hitap eden bir Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz ve 150 milyar dolar burada çok sembolik bir rakam olarak bile kalıyor bütün bir Avrupa'nın savunma harcamasının içinde. Dolayısıyla Fransa bunun önüne geçecektir. Ama şöyle de bir şey var. Burada bazı bypass yöntemleri yok mu? Var tabii ki. Onda herhalde en baştan şöyle almak gerekiyor. Yani konuyu daha açıklayıcı hale getirmek için. 2016 yılında Avrupa'nın küresel stratejisi yayınlandığında şöyle bir şey çıktı ortaya o dönemde. Otonomi diye bir kavram çıktı. Stratejik otonomi diye Avrupa Birliği'nde. Ama bunun anlamını muğlak bıraktılar. Yani otonomi genel olarak aslında hareket alanı ile alakalı bir şeydir devletlerin. Ama burada tanımı muğlak bırakarak şöyle bir şey yaptılar. İşte oy birliği sıkıntısı olduğu için her devletin ajandası diğeriyle uyuşmaz vaziyette. Almanya'nın Fransa ile, Fransa'nın İtalya ile. Herkes buraya kendisi bir anlam yükledi ve o da savunma sanayine çevirdiler. Yani ortak bir ordu kurmaktansa ortak bir savunma sanayine doğru gidelim. Daha maliyet etkin şekilde silah üretelim noktasına döndüler. Bu herkesin de işine geldi açıkçası. İşte burada PESCO diye bir şey çıktı. Bir ortaklık, yine ortak proje üretme yönelik bir mekanizma. SAFE de bunun gibi bir şey ve 150 milyar dolarlık bir paradan bahsediyor. Ve yine aynı dönem Avrupa Birliği Savunma Sanayi İnisiyatifi devreye girdi. Aşağı yukarı bir 600-650 milyar dolarlık daha ek bütçe oluşturacak belli düzenlemelere gidildi. Devletler kendi kamu borçlarında %1,5 kadar ek borçlanma hakkı aldılar Avrupa Birliği hukukuna göre. Normalde bu yasakken %1,5'luk ek borçlanmayı savunma sanayi için yapıyorsan kabul ediyoruz dediler. Bu da totalde 650 milyar dolar gibi ekstra bir bütçeye daha çıkma imkanını sağlamış oldu. O 150 milyar dolar da tıpkı Covid döneminde olduğu gibi aslında Avrupa Birliği kendi kredibilitesini kullanarak, kurumsal kredibilitesini tahvil satıp uzun vadeli borçlanıp yani düşük faizli o parayı üyelere dağıtacak. Yani burada hazır bir 150 milyar dolar tabii ki her devletin işine yarayacak. Polonya bundan özellikle çok faydalanıyor. Üçüncü ülkelerin ne yapılacağı konusu ama doğrudan bir burada aslında tartışma konusu. Özellikle tabii ki Türkiye odaklı bir konu ve Amerika Birleşik Devletleri odaklı bir konu. Çünkü Fransa gibi daha Avrupalılaşmayı ön plana çıkaran üye ülkeler biz bunu Made in Europe mottosuyla yapalım düşüncesinde. Yani sadece Avrupalı ülkelerin ortaklığının olduğu veya Avrupa'nın kanca atabildiği, sürükleyebildiği devletlerin dahil olabildiği bir şeye dönsün. Ama örneğin bir Amerikalı şirket gelip Avrupa Birliği savunma sanayi projesine doğrudan dahil olursa orayı domine edeceği için aslında bu bir Amerikan projesine dönecek. Tıpkı benzer dinamizme sahip Türkiye savunma sanayi gibi. Yani Aselsan'ı düşünün bugün Avrupa Birliği'ne bir proje yaptığında Aselsan'ın kendi dinamizmi orayı domine edecek ve bu Türkiye'nin siyasi etkisini arttıracak. Dolayısıyla Fransa bunu istemiyor. Ama eş zamanlı olarak Almanya gibi, Doğu Avrupa ülkeleri gibi daha Amerikan tandanslı olan ülkelerde şunu
0: Peki.
2: söylüyorlar. Özellikle
0: Son
2: Amerika'nın
0: 30
2: buraya girip
0: saniyemiz
2: girmemesi
0: hocam.
2: konusunda yani bunu biraz Made with Europe şeklinde yapalım. Dışarıdaki üçüncü ülkeleri de açalım gibi bir vizyon var. Ama bu konuda bile anlaşamaz vaziyette oldukları için aslına bakarsanız bu projede biraz kadük kalıyor. Ama uzun vadede özellikle Türkiye'nin savunma sanayi şirketlerinin müstakil ilişkilerle gidip oralarda kuracakları şirketlerle, Avrupalı ortaklarla bu fondan yararlanma şansları olacak dolaylı olarak. Baykar'ın gidip İtalya'da ortaklık kurması gibi diyelim. Buna benzer şeylerle bu SAFE programı gibi Avrupa Birliği'nin parasından bir şekilde Türkiye'de bir akış söz konusu olacak diyelim.
0: Peki çok çok teşekkür ediyorum. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nuri Salık ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Muhammed Çağrı Bilir bizimle birlikteydi. Muhammed Hocam, Nuri Hocam çok teşekkür ediyorum sizlere. Konuklarımı uğurluyorum.
1: Teşekkürler.
0: Çok sağ olun. Konuklarımı uğurluyorum ve moderatöre noktayı koyalım ama birazdan ekonomideki gelişmelerle buradayız. Müzik

0: Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda gözler diplomasi masasında. Taraflar Doha'da masaya oturacak mı? Hürmüz Boğazı düğümü nasıl çözülecek? Türkiye, NATO zirvesine hazırlanıyor. Zirveye sayılı günler kaldı. Savaşların ve krizlerin ortasında yapılacak zirveden kimler ne bekliyor? Türkiye'nin savunma sanayi atılımları zirveye şimdiden damgasını vuruyor. Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Şahin ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Cihan Günyel cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: şu NBA geçer, sulada geçer.
1: Bu aralar şu NBA geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes şu NBA geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik

0: Görkem!
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: yere taşın. Jest oldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
2: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.

0: attık ya? Bunu kaçırmayacaksın artık.
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. GoDaddy izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Gazprom Avrupa'daki doğal gaz depolarının doluluk oranının son 5 yılın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı. Şirket sıcak hava koşulları ve jeopolitik gelişmelerin depoların dolum sürecini olumsuz etkilediğini bildirdi. Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa'daki yeraltı doğal gaz depolarında doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor. Şirket sıcak hava nedeniyle depolara doğal gaz enjeksiyonunun yavaşladığını, bu nedenle depoların doldurulmasında önceki yıllara göre daha büyük açık oluştuğunu belirtti. Açıklamada 27 Haziran itibariyle Avrupa'daki depolarda bulunan doğal gaz miktarının geçen yılın aynı dönemine göre 9.7 milyar metreküp, başka bir ifadeyle %16,7 daha düşük seviyede olduğu kaydedildi. Öte yandan Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının yükseldiği, Körfez ülkelerinden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatlarında da aksamalar yaşandığı ifade edildi. Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz ihracatının ise yaptırımlar nedeniyle önceki yıllara göre önemli ölçüde azaldığı belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Mayıs ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,2 ile yatay seyretti.
1: Hani halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise aynı seviyede kalarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7 iken kadınlarda %10,5 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan artarak %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda %31,4 olarak gerçekleşti. İş gücü 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 293 bin kişi artarak 35 milyon 345 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak %52,8 oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %71, kadınlarda %35 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %14,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11,2, kadınlarda ise %21,8 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 42,4 saat olarak gerçekleşti.
0: Türk Telekom 2026 yılının ikinci yarı hedeflerini ve stratejik önceliklerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen toplantıda değerlendirdi. Toplantıda KKTC'nin dijital dönüşümüne yönelik yatırımlar ve dijital ada vizyonu öne çıktı. Türk Telekom 2026 stratejik yol haritası değerlendirme toplantısını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin katıldığı toplantıda yılın ikinci yarısına ilişkin hedefler ve şirketin stratejik öncelikleri ele alındı. Toplantıda konuşan Büyükelçi Ali Murat Başçeri, Türkiye'nin KKTC'nin kalkınmasına her alanda destek vermeyi sürdürdüğünü belirterek Türk Telekom'un ülkenin

0: ve komünikasyon altyapısının yenilenmesinde önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin ise şirketin Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı sürdürürken ülkeyi bölgesel teknoloji merkezi haline getirmeyi hedeflediğini ifade etti. Toplantıda ayrıca gelecek döneme yönelik yatırım planları ve stratejik yol haritası da masaya yatırıldı. Ekonomiye burada noktayı koyalım. Ben sizlere veda ediyorum. Saat başındaysa Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
4: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu beş yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
6: İşini büyütmek istediğinde
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
9: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
10: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
9: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.
11: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
12: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
13: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
14: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
15: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
14: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
16: Şunu atacağım artık ya, bunu kaçırmayacağım artık.
14: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
17: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
18: Heh, tam zamanında.

0: Bankkartın jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15 gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. Yoğun gündemle vakit kaybetmeyelim. Başlayalım efendim. CHP'de mutlak butlan kararının ardından içerideki kaos hali hazırda devam ediyor. Kılıçdaroğlu ile özelden karşılıklı da hamleler geliyor. İstifalar, ihraçlar, kurultay çağrıları devam ederken bugün de salı günü. Salı olunca akla şu geliyor. Meclis grup toplantısında kim konuşacak? MYK'yı kim toplayacak? İşte bu kapsamda da efendim MYK'yı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu topladı ve grup toplantısında da Özgür Özel konuşacaktı. Neler yaşanıyor? Ahmet Taner Işıldak yakından takipte, detayları soralım. Ahmet Taner, kolay gelsin. Tabii ki yani böyle bir gayri resmi uzlaşma gibi, bir taraf MYK, bir tarafta da partide grup toplantısı düzenledi. Neler yaşanıyor CHP içerisinde ve tabii ki Kılıçdaroğlu bir sonraki hamlesi için neler söylüyor sosyalde?
1: Merve Aydın, öncelikle şununla başlamakta fayda var. Dediniz ya, sanki bir uzlaşma var gibi. Aslında o uzlaşma hiçbir şekilde yok. Zira evet, Kemal Kılıçdaroğlu şu an grup toplantısı yapmıyor ama Kemal Kılıçdaroğlu ilk geldiği günden itibaren, 21 Mayıs'tan itibaren aslında söylediği şeyleri yapıyor. O da arınma. Partiyi temizleyeceğim demişti. İlk önceliğim bu olacak demişti. O yüzden de önceliğini buna veriyor. Özel grup başkanı özelle herhangi bir polemiğe girmemek adına da grup toplantısı düzenlemiyor. Zaten dikkat edin, hatırlayacaksınız, olağanüstü kurultay talepleri vardı Özgür Özel'in. Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme tedbir kararı var, bundan dolayı yapamam diyordu. Hepsine geleceğim ama öncelikle şundan başlamakta fayda var. Şimdi Özgür Özel grup toplantısını yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu da şu an itibariyle MYK toplantısını gerçekleştiriyor. Bir saat önce başladı toplantı ve bu toplantının çıkması çok önemli olacak. Merve Aydın, aslında 20'den fazla il başkanının görevden alınacağı ve bazılarının da ihraç istemiyle Yüksek İstiklal Kurulu'na sevk edileceğini söyleniyor. Tabii önceleri, bundan önceki MYK'larda bu normalde 20'yi hiç bulmamıştı. Yani hep 2, 3 veyahut 4, en fazla 9 milletvekili olmuştu Yüksek İstiklal Kurulu'nda. Onun dışında hiç bu kadar yüksek bir sayıdan bahsetmiyorduk. Bugün 20'den fazla ismin il başkanının partiden tedbir istemiyle, tedbirli ihraç istemiyle sevk edileceğini biliyoruz. Hatta şunu da söyleyelim, Eylül ayına kadar 50'ye yakın il başkanının ismi değişebilir. Şu zamana kadar aslında 6 il başkanı toplamda görevden aldı. 4 kişi disipline sevk edildi. 3 tane de eski il başkanı disipline sevk edildi Merve Aydın. Şimdi bu veriler ışığında okursak ilerleyen günlerde bu sayıların çok daha artacağı belli oluyor. Hatta belediyeler de bunun içerisine katılacak. Kılıçdaroğlu ilk MYK toplantısında özel inceleme kurulu kurmuştu. Belediyelerdeki usulsüzlüklere ilişkin, CHP'li belediyelerdeki usulsüzlüklere ilişkin. Şimdi bu noktada da bu kurulun bugün sunum yapması bekleniyor. İhraç istemiyle sevk etme konusunda bu kurulun raporları çok etkili olacak. Hatta şunu da söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programına katılmış ve o televizyon programında Özgür Özel yönetimdeyken ona 4 belediye ile ilgili usulsüzlük raporlarını gösterdiğini söylemişti. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun heybesi oldukça sağlam. Bu noktada da adımlar atmaya devam ediyor. İl başkanları hususuna gelecek olursak, genel merkeze de yurdun dört bir yanından il başkanı adayları geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcılarıyla görüşüyorlar. Mülakatlar gerçekleştiriliyor. Bu da bize ilerleyen günlerde il başkanlarının, yüksek miktarda il başkanının değişeceğini gösteriyor. Aynı zamanda sırada belediyelere geldiğini aktarmakta fayda var. Şimdi Özgür Özel bugün grup toplantısında da şu cümleleri kullanmasına, partiden bir kopuşu ifade eden bir cümleydi ki şehir şehir geziyor ve gezdiği şehirlerde de buna ima eden sözler kullanıyor. Yani son grup toplantısında şunu söyledi. Bir kapı açılır, yeni bir kapı, bir kapı kapanır, yeni bir kapı açılır ifade etti. Zira artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde oyun alanı kalmıyor. Biliyorsunuz kurultay hamleleri de yapmaya çalışmıştı. Parti meclisinde kendine yakın isimleri çektirmişti. 74 il başkanının imzasıyla buraya gelmişti ama Kemal Kılıçdaroğlu Eylül'ün başında kurultayı yapacaklarını söylemişlerdi ki bir 6 kişilik de bir komisyon kurmuşlardı Merve Aydın. Yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde her şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği doğrultuda ve dilediği doğrultuda ilerliyor. Özel cephesinde ki, özel cephesinde ise dediği gibi kapılar kapanmaya başlıyor. Gerçekten yeni parti kuracak mı? Burası da merak konusu. Saatler 17'yi gösterdiğinde ise Müslüm Sarı gelecek genel merkezde. MYK toplantısında ilişkin açıklama yapacak. Biz de kameraman arkadaşım Kubilay Kutlay ile birlikte bütün detayları takip etmek üzere burada olacağız.

0: 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapılacak NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi. Dünyanın gözü kulağı burada olacak. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de bugünkü grup toplantısında NATO'ya değindi. Türkiye'nin ittifak içindeki öneminden, Türkiye'nin yerinden bahsetti. Türkiye'nin NATO'nun Güneydoğu kanadındaki stratejik konumuna da dikkat çekti. Ankara'yı da hesaba katmadan ittifak olmaz dedi Devlet Bahçeli. Bir de askeri hastanelerle ilgili konuştu. Yeniden açılması noktasında çağrı yaptı.
1: Türkiye, NATO haritasında ittifakın Güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Kore'den Afganistan'a, Kosova'dan Libya'ya, Bosna Hersek'ten Irak'a kadar Türk askeri müttefiklik hukukunun gereğini yıllardır sahada göstermiştir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi vardı. Türkiye'nin konumuna vurgu yaptı, NATO'nun yeni bir dönemin başında olduğunu belirtti.
1: Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Brüksel'de yapılan son Savunma Bakanları toplantısında caydırıcılık, savunma kapasitesinin arttırılması, mühimmat stokları, savunma harcamaları, nükleer caydırıcılık, Rusya-Ukrayna savaşı gündeminin merkezine oturmuştur.
2: Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek askeri hastanelerin yeniden açılması çağrısında bulundu. Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi.
1: Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane Ruhu'nun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir. Gençliğinin baharını, mesleğinin yarınını, anasının duasını, babasının ocağını, yarinin hasretini geride bırakıp vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır.
2: Bahçeli, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarına değindi.
1: Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Katil İsrail, mazlumların kanı ile semiren emperyalist bir sömürge düzeneğidir. Gazze'nin yetim feryatları arşı titretirken, Beyrut'ta mazlumların ağıtları dinmemişken, Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
0: Ankara NATO zirvesi yalnızca bir liderler toplantısı görüşmesi değil, NATO'nun yeni dönemindeki yol haritası da yine Ankara'da belli olacak. 7-8 Temmuz tarihlerine gözümüz kulağımız çevrili ama bir de tabii ki öncesinde başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Turkuaz Operasyonu adıyla birlikte neler yaşanıyor? Ankara'daki bu önlemler hangi boyutta? Elbette bizler de takipçisiyiz. 24 muhabir Emre Ayaz NATO zirvesi için neler yapılmış bugüne kadar Ankara'da aktaracak.
3: NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik önlemleri had safhada. 56 bin polis görev yapacak ve onların dışında da 22 attan oluşan atlı birliklerde Ankara'nın en yoğun, en kalabalık o hassas bölgelerde görev yapacak olan birlikler olacak.

0: olacak ve 22 hattan 2 tanesi Ankara'nın Kızılay Meydanı olarak bilinen 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda görev yapacak. Bu hatlar kalabalığa karşı, sese karşı özel olarak eğitildiler ve onlar için bu yoğunluk problem oluşturmayacak. Altlı birlikler bu noktalarda, o önemli noktalarda bulunacak olmasalarının sebebi aslında caydırıcılık olacak ve atların üstünde polisler daha yüksekten hem gözlem yapmış olacak hem de altlı birlikler aynı zamanda caydırıcılığın da bir parçası olacaklar ve şu anda da 22 attan oluşan o birlik farklı 3 noktada yer alacak. Biri bulunduğumuz bu nokta Kızılay Meydanı'nda yer alacak. Diğerleri ise oteller bölgesinde, yani liderlerin konaklayacağı o hassas kırmızı alanda görev yapacaklar. Diğeri ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, yani liderlerin olacağı o NATO zirvesinin yapılacağı bölgede Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin etrafında görev yapacaklar. Ve 22 atla birlikte Ankara'da güvenlik aynı zamanda atlarla da sağlanmış olacak. Özel olarak eğitildiler dedik çünkü kalabalık ortamlarda atlar farklı tepkiler verebilir. Ancak bunlar özel olarak eğitildiler. Kalabalığa karşı, sese karşı, özellikle korna sesi, insan yoğunluğu olduğu noktalarda da özel olarak eğitildiler. Şu an bulunan bu atlarda Hollanda cinsi olarak bilinen atlar ve hemen sağdaki atın ismi ise Tulpar. Erkek bir at ve özel olarak eğitildiler demiştik. 22 attan oluşan birlik Ankara'nın en yoğun bölgelerinde görev yapacak ve NATO Liderler Zirvesi'nde de bu atlar görev yapmış olacak. Biz de 24 ekibi olarak bu iki atın, o atlı birliğin yaptığı görevin başında ekranlara getirmeye çalıştık diyelim. Sözü bu noktadan İstanbul'a bırakalım.
1: Dediğimiz gibi ekipler çalışmalarını tamamladı. Kuş uçurtulmayacak. Kırmızı alanlar belli ve Türkiye Ankara NATO zirvesine artık hazır. Dediğimiz gibi NATO liderler zirvesi Türkiye'de 22 yılın ardından gerçekleşecek. Oldukça önemli. Kritik isimler buraya geliyor ama böyle ilginç nüanslar da var efendim. Üstüne gidelim, inceleyelim de istiyoruz. Şöyle bir detay düşmüş olayım sizlere. İsveç merkezi Saab 2019'da savunma sanayi ürünleri alanında örneğin oldukça önemliydi ve Türkiye'ye zamanında ambargo uygulayan Avrupa ülkelerinden biri olmuştu bu kapsamda İsveç. Ardından İsveç NATO'ya katıldı, Türkiye'ye ambargo kalktı. Böylesi zamanlardan geçtik Türkiye olarak ama şu anda NATO bağlamında bir de burada Türkiye'nin savunma alanındaki gücünü gösterecek bir fuar açılacak ki buna da çok kritik başlıkta pek çok ürün gelecek, pek çok ülkenin savunma sanayi ürünleri gelecek. Kıymetli. Peki ne manaya gelir? NATO'ya daha nasıl bir anlam katar? Üzerine konuşalım. Bu kapsamda yayın konuğumuz Saftek dergi editörü Muhammed Sadık Bilici bizlerle birlikte. Muhammed Bey merhabalar. Hoş geldiniz moderatöre.
2: Hoş bulduk. Merhabalar Merve Hanım. Dediğiniz gibi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da NATO zirvesi düzenlenecek. Kolay değil. Yani 30'dan fazla devlet başkanı gelecek. Ve aynı zamanda sadece devlet başkanları değil, yanlarında bakanlar da gelecek. Dolayısıyla 100'den fazla da bir bakanın katılımı bekleniyor dünya çapında. Güvenlik önlemleri had safhaya alınmış durumda ve Ankara'nın çeşitli noktalarına Türk savunma sanayi ürünlerinin afişleri, posterleri de asılmış durumda. Bu da ülkenin ürünlerinin tanıtılması açısından, dünyaya tanıtılması açısından NATO ülkelerinin bakanlarına, devlet başkanlarına, hani bir yerlerden en azından bir medya da gelecek çünkü dünya medyası da hep burada olacak. Evet. Uluslararası medya. Türk savunma sanayi ürünlerinin göz önünde bulunması açısından da önemli bir forum düzenlenecek.
1: Evet, şimdi bu forum önemli. Evet, dediğiniz gibi şimdi o forumun detaylarına gelelim. Hangi ülkelerin o ürünleri gelecek? Yani radara yakalanmayan hayalet teknolojiler, az önce aktarmaya çalıştım. İsveç bağlamında Saab AB radara yakalanmıyor. Hayalet teknoloji zamanında Türkiye'yi ambargo dahi uygulamış ama şimdi kendisi NATO'ya geliyor. Sadece bu da değil. Birazdan yine aktarırsınız elbette. ABD'nin 5. nesil bombardıman uçaklarını da üreten Northrop Grumman'lar mesela. Şimdi bunun önemi, evet. ABD menşeli sınıfında en iyisi. Yani bunlar bize neyi gösteriyor? Türkiye'ye geliyorlar ve sadece tabii ki onlar da değil, Türkiye'den de diğer Aselsan, TUSAŞ, bunların ürünleri de yine tabii ki fuar kapsamında olacak. Hepsinin bir manası, anlamı var. Tabii ki teknik açıdan da sizden dinleyelim.
2: Kesinlikle öyle. Saab dediğiniz

0: Biz gibi daha öncesinde ambargo uygulamıştı Türkiye'ye. Suriye'ye yönelik harekatlardan dolayı Türkiye'nin. Yani haklı bir şekilde teröre karşı yaptığı operasyonlardan sonra birçok Avrupa ülkesi ambargo uygulamıştı. Daha sonrasında bu ambargoların tek tek kalktığını gördük. Hatta kalkması bir tarafa onlar kendileri Türkiye'deki fuarlara, Türkiye'deki etkinliklere bizzat iştirak etmeye başladılar. Saab gibi, Northrop Grumman gibi dünyaca ünlü savunma sanayi firmaları. Sadece bu firmalar değil, yurt dışındaki yine başka birçok ülkenin de, NATO üyesi ülkelerin de onlarca firmasının stand açacağı, sergilemelerde bulunacağı mock-up ölçekte biliniyor. Tabii Türkiye bu zamana kadar NATO ülkelerine neler verdi? Aslında hızlıca bahsetmek isterim. Yani sadece son 5 yıla bakmamız bile yeterli. Türkiye'nin NATO'ya sağladığı katkılara. Şimdi Polonya ve Hırvatistan'a, yani iki NATO ülkesine Bayraktar TB2 Siyah satışı gerçekleştirildi ve teslim edildi bunlar. Macaristan'a yine bir başka NATO üyesi ülkeye Ejder Yalçın zırhlı araç, 4x4 zırhlı araçlar. Romanya'ya Cobra 2'ler. Portekiz'e Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi 2 adet. Bunlar büyük, yani 99-100 metrelik neredeyse gemilerden bahsediyoruz. İspanya'ya yine Hürjet jet eğitim uçağı ihracatı. Onun dışında Romanya'ya daha geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla biliyorsunuz savaş gemisi teslim edildi İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda. Sadece Romanya'da değil, yine Karadeniz güvenliği bağlamında ve dolayısıyla Avrupa ve NATO güvenliği bağlamında da Ukrayna'ya Türkiye 2 adet korvet inşa edip teslim etti. Şimdi bunların hepsine baktığımızda Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği için bir numaralı güvenlik partneri olduğu görülüyor. Tabii sadece bunlarla da sınırlı kalmadı. İtalya ile biliyorsunuz Baykar'ın çok ciddi bir yakın ilişkisi var. Sadece İtalya'daki Piaggio Aerospace satın almakla kalmayıp İtalyan devi ve aynı zamanda dünyanın en büyük 10 savunma sanayi şirketinden biri olan Leonardo ile ortak şirket kurdular, LBA Systems adında. Ve Baykar ürünleri bu LBA Systems çatısı altında Avrupa ürünü olarak Avrupalı ülkelere de avantajlı bir şekilde satılabilecek. Safe One'dan yararlanabilecek. Örneğin bu tarz detayları var içeride. Bunun dışında Aselsan'a baktığımızda Polonya'ya 410 milyon dolarlık elektronik harp sistemleri ihracatı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yine daha birçok işte Arnavutluk'a yapılan hibeleri var Türkiye'nin. Arnavutluk'ta biliyorsunuz 2009 yılıydı galiba NATO üyesi olmuştu. Oldukça düşük kapasitede bir orduya sahipti Arnavutluk. Ve Türkiye Arnavutluk'a bu zamana kadar birçok askeri ekipman, tüfek bu tarz şeyler hibe etti bizzat. İttifakın çatısı altında. Yine Türkiye NATO daimi deniz görev gruplarına liderlik ediyor. Akdeniz'deki, İyon Denizi'ndeki, Batı Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki bütün daimi deniz görev gruplarında Türkiye yer alıyor. Savaş gemisi gönderiyor yani. Daimi deniz görev grubu da ne oluyor NATO'da? İşte bir bölgenin sürekli olarak gözetlenmesi ve korunmasını sağlamak için İtalya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, Türkiye'si, Yunanistan'ı hepsi bir arada ortak görev grupları oluşturuyorlar. Ve İyon Denizi gibi, işte Akdeniz gibi, çeşitli boğazları, çeşitli kritik noktaların kontrolünü, Cebeli Tarık bölgesi gibi örneğin, korumasını sağlamasında görev alıyorlar bu savaş gemileri. Yani her ülke savaş gemisi gönderiyor ve orada görev gerçekleştiriyorlar, devriye görevlileri. Şimdi Türkiye geçtiğimiz yılın Aralık ayından, yani Aralık 2025'ten bu yılın Haziran'ına kadar NATO daimi deniz görev grubuna liderlik etti. Yani komutasını üstlenmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Bütün Doğu Akdeniz, Akdeniz, bu bölgelerin bütün güvenliği, NATO savaş gemilerinin de dahil olduğu bölge güvenliği, Türk deniz kuvvetlerine ait savaş gemileri tarafından komuta edildi. Şimdi bunu NATO her ülkeye vermez. Çünkü bu ciddi bir kabiliyet gerektirir. Bir şeyin komutasını üstlenecekseniz, deniz güvenliğinde örneğin, sürekli hazır durumda savaş gemilerinizin bulundurulması lazım. İletişim, irtibat, operasyonellik, bu tarz konularda ciddi değerlendirmelerden geçer. Ondan sonrasında ancak devredilebilir bu tarz görevler. Tabii Türkiye, biliyorsunuz şu an NATO'nun ve Avrupa'nın en kriz yaşadığı bölge neresi dersek herhalde Karadeniz ve Baltık bölgesi diyebiliriz. Türkiye Karadeniz güvenliğinde Mayın karşı tepkileri görev grubunu kurdu. Ortak bir şekilde Bulgaristan'dı, Romanya'ydı, Türkiye'ydi. Bir araya gelerek Karadeniz'de mayınlara karşı ortak bir şekilde temizleme harekatları düzenliyorlar. Bu son 2 senedir yine. Bugüne, şimdi buraya da Türkiye liderlik ediyor.
1: Bugüne kadar tabii ki yapılanlar, yani tabii ki bu bahsettikleriniz yerli milli savunma sanayinin ürünleriyle birlikte bölgede artık

büyük bir aktör olarak yer alıyor Türkiye. Ama şimdi tabii yani Ankara zirvesinde savunma sanayi forumunun resmi olarak başlangıç nezdinde bir program gibi olması, işte o büyük devlerin zirvenin bir parçası olması, ürünlerin burada sergilenecek olması, az önce de tek tek saydık hatta

0: Bundan sonrası için bölgede bu ürünlerin var olması savunma sanayinde işte uluslararası ortaklıklar nezdinde daha kritik bir eşik. Bunu mu gösteriyor bize? Biliyoruz ki artık tabii ki NATO'ya geliniyor olması, 32 ülkenin liderinin buraya geliyor olması da iyi başlangıç noktasına zaten önemli, ama bir de hani savunma sanayi programının resmi olarak burada gerçekleşmesi hem Türkiye hem NATO açısından ne ifade ediyor şu an?
1: Evet, dediğiniz gibi 32'den fazla 32 üye devletin devlet başkanı gelecek. Tabii Türkiye ile neden işbirliği yapıyorlar bu ülkeler? Daha çok neden yanaşmaya başladılar? Bu zamana kadar işte az önce saydıklarımıza ilave olarak Türkiye'nin öne çıkan avantajlı noktaları da var. Örneğin Türkiye ortak işbirliğine ve ürün üzerinde özelleştirmeye oldukça açık. Yani İspanya'ya örneğin Hürjet ihracatı gerçekleştirildiğinde Airbus ile Airbus'un kendi özel eğitim sistemlerinin entegrasyonu için anlaşma da imzalanmıştı. Yani İspanya için üretilecek olan hürjetlerde İspanya demişti ki ben kendi eğitim sistemlerimi kullanmak istiyorum. Ben işte kendi dost düşman tanımlama kütüphanemi kullanmak istiyorum. Evet. Kendi özel iç eğitim, çünkü savaş pilotu olup yetiştirmek oldukça hani mahrem sayılabilecek bir konu olduğu için ülkeler bugün bu noktada kendi yazılımlarını da kullanmak istiyor. Ve Türkiye burada örneğin Airbus'la oldukça örnek bir işbirliğine de imza attı. Şimdi yarın öbür gün bu TUSAŞ'a ve hürjete avantaj olarak da gelecek. Çünkü başka bir ülke diyebilir ki ben de tıpkı İspanya gibi Hürjet'i kullanarak Hürjet'in gövdesini, Hürjet'in uçuş bilgisayarını, Hürjet'in aviyoniklerini, TUSAŞ'ın tecrübesini burada, TUSAŞ'la üretim yapılmasını, TUSAŞ'ın altyapısını kullanarak ben kendi eğitim sistemlerimi, kendi eğitim yazılımımı entegre etmek istiyorum diyebilir. Aynı durum savaş gemisi pazarında da geçerli. Örneğin Türkiye bu zamana kadar Endonezya, Malezya, Pakistan, Ukrayna gibi ülkelere savaş gemisi ihracatı gerçekleştirdi biliyorsunuz. Ve Türkiye bu ülkelere gerçekleştirdiği ihracatlarda her ülkenin kendi ihtiyacına göre motor farklılığından tutun silah çeşitlerinin farklılığına kadar o ülkenin özel ihtiyaçlarına cevap veren ürünler ortaya koydu. Örneğin Pakistan'a satılan PNS Babür, PNS Kaybar gibi korvetlerde 109 metredir. Yani 10 metre daha uzundur Türkiye'deki üretilmiş olan ada sınıfı korvetlere kıyasla. Çünkü geminin baş topunun arka tarafında Pakistan Deniz Kuvvetleri dikey füze atım lençeri istemişti. Yani ilave olarak silahlandırılmasını istemişti. Veya Malezya'ya ihraç edilen savaş gemilerine baktığımız zaman Malezya 4 jet dizel motorla istemişti Türkiye'den bunu. Türkiye bunu da kabul etti ve o şekilde ürünü teslim edebildi de. Yani inşaatlar henüz devam ediyor şu an Malezya için. Denize indirilmişti o da geçtiğimiz haftalarda. Yani dolayısıyla Türkiye gelen talebe yönelik olarak, müşterinin ihtiyacına yönelik olarak ürünün özelleştirilmesine izin veriyor. Hem silah yükü bakımından, motor bakımından, yazılım bakımından, ücret örneğinde olduğu gibi bu tarz özelleştirmeye izin veriyor. Şimdi bunu yapmayan ülkeler de var. Örneğin Güney Kore, bunu yapmayan bir ülke. Güney Kore'deki bazı üreticiler örneğin bir uçağı veya farklı bir gemiyi satacağı zaman benim ürünüm bu, benim ürünüm bu şekilde alıyorsanız alın diye satıyorlar. Almıyorsanız da ben yapamam diyorlar veya kendin farklı bir yol ara diyorlar, kendisine bırakıyorlar. Ama Türkiye, Türk savunma sanayi şirketleri böyle bir avantajla da öne çıkıyor. Çünkü ortaklığa ve geliştirmeye açık firmalar bizim firmalarımız hep. Dolayısıyla bu anlamda da Türkiye öne çıkıyor. Tabii son dönemde yine artan bir mühimmat ihtiyacı ve üretim kapasitesi ihtiyacı da ortaya çıktı. Bunu hem İran-İsrail arasındaki, İran-ABD ve İsrail arasındaki savaşta da gördük. Hem de Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı kendi mühimmatlarında bu sefer sıkıntıya düşmesinden de gördük. Dolayısıyla sadece yeni bir ürün veya teknolojik bir ürün katımı anlamında Türkiye'ye katkı sağlamakla kalmayacak. Yeni üretim tesislerinin açılmasıyla üretim kapasiteleri açısından da katkı sağlayacak. Mesela Arca Savunma Saha 2026'da Estonya'da mühimmat üretim sözleşmesi için Estonya Savunma Bakanlığı'yla anlaşma imzaladı. Şimdi burada 155 milimetrelik, 122 milimetrelik çeşitli kalibrelerde, yani en üst kalibreden alt kalibreye kadar geniş bir mühimmat üretim fabrikasının kurulmasından bahsediyoruz ki Estonya'daki arazi örneğin Arca Savunma Şirketi'ne tahsis dahi edildi. Yani çeşitli çalışmalar yapıldı, fizibiliteleri yapıldı bölgenin ve inşaatına başladılar şu anda. Hani cekcak değil, başlandı. Şu an Türk Savunma Sanayi Şirketi Estonya'da mühimmat üretim fabrikası kuruyor.
0: Evet.
1: Yine aynı
0: bunlar
1: şekilde
0: da aslında forumda hem görünür kırılacak hem de tabii ki bir yandan Aselsan'ı, işte Baykar'ı, TUSAŞ'ı, onların da yine ürünleri bu forum kapsamında görülecek. Çünkü

0: Sizin de bahsettiğiniz gibi mesela Airbus diyoruz, Eurofighter'larında aynı ortak noktada üretim yapılan Avrupa'daki tesislerinden biri. İşte koca Yusuflar var, Airbus'lar, A400M'ler, onlar burada da kullanılıyor. Bir ortaklık var dışarıda üretildiği halde. O yüzden Türkiye'de buluşulması gerçekten de oldukça kıymetli. Son bir cümlenizi alayım, süremizin sonuna geldik. Buyurun.
1: Elbette. Yani artık şunun ben açıkçası iyice anlaşılmasını istiyorum. Çünkü çevremizde de veya farklı bir yerde de Türk savunma sanayisinin başarısından bahsedildiği zaman bazıları bunu bir iç propaganda olarak algılıyorlar yalnızca. Ama hayır, halbuki bu bir iç propagandadan ibaret değil. Bunu artık ABD Başkanı Donald Trump dahi, işte Avrupa Güvenlik Komisyonu Başkanı Kaja Kallas dahi, Belçika Savunma Bakanı Theo Franken dahi kabul ediyor. Türk savunma sanayi ekosisteminin gücünü bizzat kendi ağızlarından ifade ediyorlar. Bizzat kendileri söylüyorlar. Mesela Belçika Savunma Bakanı diyor ki, yani Türkiye'den çok şey öğrenmemiz lazım diyor.
0: Evet.
1: Hani bizzat bunu söyledi yani.
0: Gezdiğinde savunma sanayine aynı şeyi söyledi.
1: Dolayısıyla Türkiye'nin savunma sanayi ekosisteminin gelmiş olduğu başarı bir yani söylentiden veya bir abartmadan ibaret değil. Tamamen başarıyla tescillenmiş somut bir gerçeklikten oluşuyor.
0: Çok teşekkür ediyorum kıymetli görüşlerinizi paylaştığınız Sadık Bilici. Kolay gelsin size de.
1: İyi yayınlar dilerim.

0: ABD ve İran arasında ne olacak? Gözler Katar'a, doğaya çevrilmişti. Yaşanan bir gerilim var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran bizden bir toplantı talep etti dedi. İran tarafına sorsanız, yok bu yönde bir talebimiz olmadı dendi. ABD ve İran heyetleri Doha'da görüşmeler yapacak. Katar'dan bir açıklama gelmişti. Ülkeler tabii ki liderleri bazında ya da yüksek konumdaki isimler olarak bir araya gelmeyecekler. Burada heyetler arası bir görüşme, arabulucular noktasında bir diyalog olabilir demişti. Görüşmeler dolaylı olacak. Peki tabii ki bu münazara, bu müzakere masasını, seyrini nasıl etkiler? Bakalım. Karşılıklı saldırıların ardından İran heyeti pazar günü İsviçre'deki görüşmeye katılmamıştı. Bugün Katar'daki görüşmeler ise teknik ağırlıklı diye planlandı. ABD'yi Trump'ın özel danışmanları Steve Witkoff ve Jared Kushner temsil edecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise Doha'ya teknik bir heyet gönderdiklerini söylemekle yetindi. ABD Başkanı Trump, İran'ın kendileriyle görüşme talep ettiğini açıklamıştı. Ancak Tahran bunu reddetti, Katar doğruladı. Görüşmelerin yüz yüze olmayacağı söylendi. İki ülke heyetleri arabulucular üzerinden dolaylı bir temas yürütecekler. Trump, Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak, göreceğiz dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise anlaşmaya sadık olduklarının vurgusunu yaptı. ABD mutabakata sadık kalırsa biz de yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz dedi. Hürmüz Boğazı tartışmalı konulardan biri. İran Hürmüz'de eskiye dönülemeyeceğini söylüyor. Hürmüz'ün kıtadaş ülkesi olmasa geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemediklerini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hürmüz'deki mayın temizliği için ortaklarıyla işbirliği yapacaklarını söyledi. İran bu açıklamaya tepkiliydi. Temizlik yalnızca İran tarafından yapılabilir, şartlar oldukça hassastır dedi. Öte yandan İran'da devrim muhafızlarına yönelik bir saldırı gerçekleşti. Kirmanşah eyaletinde bir evin girişinden ateş açıldı. ABD ve İsrail bağlantılı olduğu iddia edilen bir terör örgütü sivil bir aracı hedef aldı. İki kişi burada hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti kadrolarına seslendi. Malum Esapanca'da bir kamp gerçekleşmişti, AK Parti'nin kampı. Orada kapanış konuşmasını yaparken soykırımcılardan, İsrail'den, Gazze'de yaşananlardan söz etti. O soykırımcılardan hesap soracak olanlar da bu kadrodur dedi. Ve tabii ki konuşmasının devamında tek tek şehitlerin adını saydı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitler üstünden nasıl bir mesaj veriyor? Ve bu konuşması artık kuklalarla değil, kuklacıyla mücadele ediyoruz noktasında. Bir yandan da Türkiye'deki terörsüz Türkiye bağlamına değiniyor. Aslında ne kastediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan hem küresel noktada hem de ülke içerisinde? O mesajları mühimdi. Bakalım.
1: Bu soykırımın

0: hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Kardeşlerim, tüm kalbimle söylüyorum. Yükünüz çok ağır. Ama siz bu yükün altına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak girdiniz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kadrolarına bu mesajı verdikten sonra çok dikkat çeken bir şehit listesi paylaştı. Zira şehitler başka başkaydı ama hepsinin ortak bir paydası vardı.
0: Yaptığınız ve yapacağınız her işte, atacağınız her adımda Hint Recep'in o güzel gözleri, o masum gözleri gözünüzün önüne gelsin. Eren Bülbül'ü hatırlayın. Aybüke Yalçın'ı hatırlayın. Ayşenur Alkan'ı hatırlayın. Mehmet Selim Kiraz'ı hatırlayın. Ömer Ali Semir'i, Halil Kantarcı'yı hatırlayın. Şehit Mustafa Cambaz'ı hatırlayın. 15 Temmuz gecesi kurşunların hedefi olan yol arkadaşlarımızı hatırlayın. Onların henüz 16-17 yaşındayken acımasızca hayattan kopartılan evlatlarını, kardeşlerimizi hatırlayın.
1: Şimdi listeye biraz daha yakından bakalım. Hint Recep ailesiyle birlikte İsrail askerleri tarafından içinde bulunduğu araçta kurşuna dizildi. Eren Bülbül, Aybüke Yalçın öğretmen terör örgütü PKK tarafından katledildi, şehitliğe yürüdü. Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'a makamında DHKPC'li teröristler saldırdı, savcı Kiraz şehit oldu. Ömer Halis Demir, Halil Kantarcı, Mustafa Cambaz ise Temmuz'da FETÖ'cü teröristlerin kurşunlarıyla şehit oldu. Peki Erdoğan bu isimleri okuyup AK Parti kadrolarına soykırımcılardan hesabı siz soracaksınız derken neye işaret ediyor? Şimdi isterseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ darbesi bastırıldıktan sonra, millet demokrasi nöbetleri tutmaya başladıktan sonra yaptığı 2016 yılındaki o tarihi konuşmayı bir kez daha hatırlayalım.
0: Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız.
1: Bugün herkesin üzerinde mutabık olduğu bir gerçek var ki, bölgemizdeki tüm terör örgütlerinin Tel Aviv yönetimleriyle doğrudan ya da dolaylı iltisakı var. İplerini Siyonizm tutuyor. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in güneydeki sevdiğimiz ülke söylemi de tesadüf değil elbette. DAEŞ'ın Orta Doğu'yu, Afrika'yı kana bularken İsrail'e karşı tek bir eylem yapmaması, hatta bir kınama bildirisi bile paylaşmaması da.
0: Terör koridoruyla Suriye'nin parçalanmasına nasıl müsaade etmediysek, başka koridorlarla bu ülkenin bölünmesine de aynı şekilde izin vermeyiz.
1: Terör örgütü PKK-PYD'nin İsrail'in kucağında kanlı saldırılar gerçekleştirdiğini artık herkes biliyor. Hatta PYD elebaşı Ferhat Abdi Şahin, sözde PYD yöneticisi İlham Ahmet gibi isimler doğrudan İsrailli yetkililerle birlikte iş tuttu, tutmaya da çalışıyor. Ve bugün geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye terör örgütü PKK'ya yaptığı silah yığınağının da Trump'ın ifşaatlarından da öğrendiğimiz gibi tek bir sebebi vardı. Özetle İsrail, terör örgütlerini Türkiye'yi zayıflatmak için kullanabileceği bir aparat olarak gördü. Ancak tüm planları Erdoğan'ın güçlü iradesiyle akamete uğratıldı. Bugün Türkiye'ye gücünün yetmeyeceğini bilen Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ni kışkırtmaya çalışmasının sebebi de bu aslında.
2: Erdoğan'ın İsrail'in yok edilmesi çağrısı yapmadan geçen bir günü bile yok. Bu beyanları ciddiye alıyoruz ve Amerikalı dostlarımızın da dikkatine sunacağız. Onları görmezden gelmiyoruz.
1: Ancak İsrail'in bugüne kadarki tüm çabaları duvara tosladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Netanyahu'ya Beyaz Saray'da ayar verdiği konuşmayı bu açıdan da okumak gerekiyor.
3: Yaptığı şeye bakınca o sert bir adam ve çok akıllı. Kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptı. Türkiye ile yaşadığınız herhangi bir sorunu sanırım halledebilirim. Yani demek istediğim, makul olduğu sürece makul olmak zorundasın. makul olmalıyız. Teşekkür ederim.
1: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi de Trump benzer mesajlar verdi. Üstelik de Erdoğan, Netanyahu'dan nefret ediyor ama ben Erdoğan'ı seviyorum açıklamalarıyla.
0: Bizim kuklalarla ve kuklacılarla işimiz yok. Biz kuklacıyı da parmağında oynatan üst akılla mücadele ediyoruz.
1: Özetle Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırımcıların hesap vereceği günler gelene kadar bu mücadelenin süreceğini söylerken, sadece Gazze'li mazlumların değil, Türkiye'nin şehit verdiği evlatlarının da hesabını soracağını söylüyor. Ve Erdoğan tüm hesabını sırtını milletine yaslayarak yapıyor. Takdir de milletin elbette.

0: Hem küçücük bir kız çocuğuna motosiklet çarptı. Scooter keyfi içerisindeydi. Bir anlık dikkatsizlik maalesef büyük bir sonuca mal oldu. İstanbul Beyoğlu'nda caddede ilerliyordu 4 yaşındaki Şevval. Motosikletin çarpmasıyla birlikte metrelerce sürüklendi ve Şevval yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı.
1: Skuterıyla caddenin kenarında ilerliyordu. Bir anda yola çıktı. O sırada duramayan motosiklet küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 yaşındaki çocuk metrelerce savruldu. Motosiklet sürücüsü de yola düştü. 16 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet skuterıyla caddeye çıkan 4 yaşındaki Şevval'e çarptı. Çevredekiler koşarak çocuğun yardımına yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük Şevval hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak sol bacağında kırık olduğu öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü hakkında taksirle yaralama suçundan işlem başlatıldı.
0: Ellerinde sopalar birbirlerinin üzerine doğru koşuyorlar. Sokak ortasında adeta savaş çıktı. İstanbul Esenyurt'ta yaşandı olay. İki aile arasındaki bu durum, bu kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına da bakın nasıl yansıdı.
1: Önce bağırışmalar yükseldi, ardından iki grup bir anda birbirine doğru koşmaya başladı. Kimi elinde sopayla, kimi yumrukla saldırdı. Adres Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi. İki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında yaşanan kavgaya onlarca kişi karıştı. Taraflar uzun süre birbirlerine sopalarla saldırdı. Çevredekiler yaşananları şaşkınlıkla izlerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Sosyal medya kullanımı konusunda çocuklarımızın, gençlerimizin çok dikkatli olması gerekiyor diyoruz. İşte tam da buna örnek bir haber var sırada. 16-17 yaşlarındaki iki genç, ki bir tanesinin de canına mal oluyor mesele. Neredeyse Kocaeli Gebze'de yaşandı. İki çocuk arasında bir beğeni üzerinden tartışma çıkıyor. Talihsiz bir çocuksa diğer karşı taraftakinin kalbinin tam altına bıçaklamasıyla birlikte yoğun bakımlık oluyor. Halihazırda tedavisi devam ediyor. Üstelik yaşam mücadelesinde dalağa da alındı. Saldırgan çocuksa tutuklandı, cezaevine gönderildi.
2: Cuma günden beri yoğun bakım ünitesine yatıyor. Şu an dalağa alındı.
1: İddiaya göre TikTok'ta beyni yüzünden tartışma çıktı. Bıçaklandı ve dalağa alındı.
2: Benim çocuk, karşı çocuğun kız arkadaşına TikTok'tan beğeni veya mesaj atmış. Konu buradan ibaret.
1: Kan dondurucu olay Kocaeli Gebze'de 16 ve 17 yaşındaki iki çocuk arasında yaşandı. İddia o ki saldırının nedeni TikTok'ta atılan bir beğeniydi.
3: Arkadaşına demiş ki bu kıza sahip çık demiş. Ondan sonra ne oldu sen de diyor, celallendi diyor. Beni bıçakla kovaladı diyor. Ondan sonra hatırlamıyorum kendimi diyor.
1: Talihsiz çocuk bıçağı görünce kaçtı ama kaçarken yere düştü. Ardından bıçaklandı ve ağır yaralandı.
2: Yapma diye kaçmış. Orada tanık olan çocuklar da var. Düşünce iki araç arasında oradan bıçağı kalbinin altından iki sefer sallamış.
1: Bıçaklanan çocuk günlerce yoğun bakımda kaldı ve doktorlar dalağını aldı.
2: Cuma günden beri yoğun bakım ünitesine yatıyor. Şu an dalağa alındı.
3: Bekliyoruz şu an çocuğumun normal servise çıkmasını.
2: Hayaller vardı. Amcası gibi asker olmak istiyorlar. Şimdi hayaller bitti.
1: Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli çocuksa emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Sonuna kadar peşindeyiz. Bu burada kalmasın. Bugün benim çocuğum olan, yarın başka çocuklar olacak. Olmasını istemiş kimseye.
0: 2026, su yılı 2026 yılında da yağışlar geçen yıla göre %258 oranında arttı. 2025 yılı Türkiye genelinde kurak geçmişti. Tarımsal noktada büyük sıkıntılara da yol açmıştı ama yağışların bu yıl oldukça fazla olması hem yeraltı sularını hem baraj sularını ve elbette de buğday, arpa gibi bu tahılların üretiminde olumlu seyre sebep oldu. Hatta buğday ve arpa üretiminde rekolte artışı beklentisi de geçtiğimiz yıllara göre oldukça fazla. Detaylarını ise Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuz Çakan aktaracak.
4: Son yağışlarla birlikte özellikle barajlarda ve yeraltı su kaynaklarında önemli oranda doluluk oranlarına ulaştı ve tabii yağmurlarla birlikte verimde de önemli artışlar gerçekleşti. 2026 yılında yağışların geçen yıla oranla daha iyi bir seviyede yağmasıyla birlikte özellikle pamukta, buğdayda %56, arpada işte %418'lik bir artış meydana geldi ve Diyarbakır Tarım Orman İl Müdürü Adil Alan yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk.
4: Tabii yağışlar hani barajları doldurdu, yeraltı su kaynaklarını doldurdu ama çiftçimizin yüzünü de güldürdü diyebilir miyiz?
5: Tabii ki 2026 yılı su yılına baktığımızda ciddi bir artış söz konusu. Çok yıllar ortalamamıza göre %51'lik bir artış. 2025 yılı yağış yılına göre de %258'lik bir artış. Bu İster istemez o barajlardaki doluluk oranının artması, yağışın çok fazla artmış olması ile beraber buğdayda da rekoltede ciddi rekorlara ulaşmış olduk. Geçmiş yıllara göre bizim buğday ekiliş alanımızda 500 bin dekarlık bir alan azalması olmasına rağmen üretimde 743 bin dekarlardan 1 milyon 120 bin dekar tonluk alana ulaşmış olduk. Bu da ciddi bir artış demektir. Yaklaşık %56'lık bir artış. Arpa'yı da aynı şekilde bir artış söz konusu. Arpa'da 2025 yılına baktığımızda 103 bin tonluk bir rekoltemiz mevcut iken bu yıl için bu rakamımız 400 bin tonları geçti.
4: Yani %418 bir artış aslında küçümsenecek bir rakam değil.
5: Değildir tabii ki. Mercimek'te yağışların çok fazla olması bazı olumsuzluklara da sebep oldu. Ondan dolayı mercimek'te çok bir artış olmamasına rağmen üretim alanımızdaki artıştan dolayı geçen yılki rekolteyi yakalıyoruz. 70 bin tonlardayız üretim olarak.
4: Aslında bölgenin tabii hani Mezopotamya, Hububat ambarı diyebiliriz. Tabii hani böylesi bir durumda aslında ihtiyacımızın o dışa bağımlılığı önlemek anlamında da bir önlem, tedbir, üretim diyebilir miyiz?
5: Kesinlikle bu yılki artış Türkiye genelinde de gerçi yansıyacaktır ama bizim bölgemiz Mezopotamya'nın verimli toprakları bereket fışkırıyor. İlimizde de bu üretime yansımış oldu. Hem arpada hem buğdayda çok ciddi bir artış. Mercimek'te de yağışlar belki olumsuz etkilemiş olabilir ama üretim alanımızın artmasıyla beraber geçen yılki üretim miktarına ulaşmış olduk. 70 bin tonlardayız.
4: Aslında Türkiye sıralamamız da çok iyi değil mi sayın?
5: Mercimek'te biz Türkiye sıralamasında Türkiye'de 2. sıradayız. Buğdayda 4. sıradayız. Geçen yıl arpada 18. sıradaydık. Bu yıl arpada ilk 10'a girmiş olacağız. Çünkü üretimimiz 103 bin tonlardan 400 bin tonları geçti. Bu da ciddi bir artış.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim Gülmez.
4: Efendim işte yeni yeterli yağışlar hem üreticiye hem de barajlara yansıdı ama üreticinin yüzü gülüyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kara Kallas'ı ve beraberindeki heyeti kabul etti. O anlara ilişkin görüntüleri ekranlara getirdik. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Genişleme Komiseri KOS ve İçişleri Komiseri Brunner temaslarda bulunmak için bugün Ankara'da efendim bulundular ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda şu dakikalarda dediğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kendilerini kabul etti. Evet, NATO Liderler Zirvesi öncesinde Avrupa Birliği adına özellikle de kritik isimlerin Türkiye'ye gelmesi ve bu görüşmelerin sağlanması da oldukça önem arz ediyor. Bir kez daha söyleyelim. Avrupa Birliği Dışişleri Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kara Kallas kendisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Evet, ortak ziyaret gerçekleştirmeleri, üçünün özellikle bu saydığımız kritik isimlerin birlikte Türkiye'ye gelmesi çok sık rastlanan bir durum değil. Türkiye'nin bölgedeki gücü NATO Liderler Zirvesi öncesinde de Avrupa Birliği adına yüksek bir ziyaret gerçekleştirilmesi Türkiye'nin önümüzdeki süreçteki adımlarına da etki edecek gibi görünüyor. Avrupa Birliği'nden geniş kapsamlı ve çok da alışık olmadığımız bir Türkiye ziyareti gerçekleşmiş oldu. Evet, bu görüntülerle birlikte araya gidelim saat başında. Yeniden birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Ayol çok zenginim de hiç mutlu değilim. Çünkü vitaminlerim düşük. Bir tek benim mi? Herkesin düşük. Ama müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Asıl zenginlik sofrada başlar. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Bu Türkiye'de bir ilk. Hem tane tane hem lezzeti şahane. Bir şey diyeyim mi? Bu pilavla aşık atılmaz. Bu pilava ancak kaşık atılır. Vitaminli mineralli olmasından belli. Yayladan geldi
2: belli. Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla. Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
4: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
5: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
6: Ama gelen giden yok işte.
7: Tamam. Kolay gelsin.
8: Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda.
11: Vitaminli mineralli olmasından belli. Yayladan geldi
12: belli. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Ne? Kazancım net, sigortam net. Arabanı
13: arabam.com'a, değerinde drink sat. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
14: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
15: Yoksa sorun değil.
14: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
13: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
7: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: işini büyütmek istediğinde Vakıfbank daima
1: seninle. Vinovile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
2: Vinovla hayatımızda neler mi değişti?
3: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

0: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
1: Heh, tam zamanında.

Yere taşın bankartın jest oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik

0: Derneği öneriyor.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Karun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Arabetti saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde son dakikalarda aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı ve beraberindeki heyeti kabul etti demiştik. Ama şunu söyleyelim, üçlü bir ziyaret var. Üçlü bir formatta ziyaret gerçekleşiyor. Hem Kıbrıs'ın Avrupa Birliği dönem başkanlığının son gününe denk geldi. Hem böylesi bir katılımın Türkiye'ye yönelik NATO zirvesi öncesinde gerçekleşmesi. Avrupa Birliği yetkililerinin Türkiye ile birçok alanda işbirliği hayati önemdedir demesi, zamanlaması, gelen heyet hepsi kritik ama Ankara'da nasıl yankılandı mesele, görüşmeden ne çıktı, detaylarını 24 editörü Hande İpekgil'e soracağız. Hande İpekgil, kolay gelsin. Dediğimiz gibi Kallas, Kos ve Brüner üçlüsü ortak ziyaret gerçekleştiriyorlar. Çok görünen bir durum değil. Bunun özellikle altı çiziliyor. Masada pek çok başlık vardı ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kendisi Kallas'la bir araya geldi, külliyede ağırladı. Peki neler konuşuldu? Senin notların neler? Söz sende.
1: Merve Aydın, aslında şunu söyleyerek başlayabiliriz. Ankara diplomasi üssüne dönüyor diyebiliriz. Avrupa Komisyonu'nun 3 üyesi, senin de söylemiş olduğun gibi Kaja Kallas, Marta Kos ve Magnus Brunner NATO zirvesi öncesinde bugün Ankara'da önemli temaslar gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı ve beraberindekileri kabul etti. Tabii bu kabullerin, bu ziyaretinde önemli bir anlamı var, senin de söylemiş olduğun gibi. Aynı zamanda bugün aslında heyet pek çok kişiyle de yine görüşme gerçekleştirdi. Onların da detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti heyeti ve daha sonra saatler 17.30 civarında da yine heyetin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Tabii bunun öncesine baktığımız zaman da yine KOS bir takım görüşmeler gerçekleştirmişti. Biliyorsunuz bakanlarla da bugün bazı görüşmeler gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve aynı zamanda Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la da birer görüşme oldu. Hatta Abdülkadir Uraloğlu'nun da bir açıklaması oldu o görüşme sonrası. Türk Demir Yolu sektöründe intermodal taşımacılık hizmetlerinin güçlendirilmesi projesinin çıktıları doğrultusunda ortak projelerin geliştirilmesinin ele alındığını özellikle belirtti Bakan Uraloğlu. Tabii ziyaretin zamanlamasının öneminden bahsetmiştik. Ziyaret İrlanda'nın 1 Temmuz'da başlayacak olan AB dönem başkanlığı öncesine de denk geliyor. Aynı zamanda Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesinin de öncesine denk geliyor. Türk Dışişleri Bakanları kaynaklarının da yine yaptığı açıklamaya göre, onlardan kaynaklardan alınan bilgiye göre bu ziyaretin Türkiye-AB ilişkilerinin yapıcı atmosferinin güçlenmesine, aynı zamanda ilişkilerin yeniden ivme kazanmasına katkı sağlaması özellikle umuluyor. Baktığımız zaman, AB tarafına baktığımız zaman da yine bu ziyaretin değişen küresel koşullarda Türkiye ile ilişkilere verilen önemin arttığının yine göstergesi olduğu da vurgulanıyor. Zaten Türkiye'nin son dönemdeki diplomasi trafiği, pek çok diplomasiye ev sahipliği yaptığına da bakarsak, Türkiye'nin özellikle konumu itibariyle artık bu ziyaretinde AB için önemli olduğunu görüyoruz. Kallas en son Ocak 2025'te, Kos Şubat 2026'da, Brunner ise Temmuz 2025'te Türkiye'yi ziyaret etmişti. Peki bu görüşmelerde Ankara'nın özellikle mesajları neler? Kısaca onlardan da bahsedelim. Az önce zaten bakanların da yapmış olduğu açıklamalarda bunları gördük. Yine aynı gündem maddeleri.

0: Tabii ki Hakan Fidan'la yapılan görüşme de dile getirilecek. Görüşmelerde Ankara'nın özellikle AB ile ilişkilere dair temel beklentilerini dile getirmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye-AB üyeliğinin stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini özellikle vurgulaması bekleniyor. Türkiye'nin genişleme sürecine dair aday ülkelerle eşit muamele görmesi de tabii mesajı da özellikle verilecek bu görüşmelerde. Ankara ayrıca 2019'da getirilen AB kısıtlamaları vardı biliyorsunuz. Bu kısıtlamaların kaldırılmasının, yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarının da yine güçlendirilmesini, aynı zamanda Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin de yeniden toplanmasını gündeme getirecek. Tabii temaslarda ayrıca Rusya, Ukrayna, Gazze ve Filistin, Güney Kafkasya, Suriye, İran gibi önemli bölgesel konularında yine gündemde olması bekleniyor. Az önce belirtmiştik, bir kez daha söyleyelim. Geçtiğimiz dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan heyeti kabul etti. Saat 17.30 civarında da heyetin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesi bekleniyor Merve Aydın.
1: Ethan Behbekgil, teşekkür ediyoruz. Detayları paylaştı. Bu ziyaretin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yapıcı atmosferi güçlendirmesi bekleniyor aktardığımız üzere ve Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık mekanizmasının belki yeniden başlaması, yeniden toplanması, yüksek düzeyli diyalog mekanizmasının güçlendirilmesi pek çok amaç doğrultusunda bir araya geliniyor. Türkiye adına önemli bir ziyaretti diyelim, devam edelim. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, kendisi partisinin grup toplantısında tam da NATO zirvesi öncesinde konuştu. Türkiye'nin ittifak içindeki rolünden bahsetti. Türkiye'nin olmadığı bir ittifakında güçlü olmayacağını, mümkün olmayacağını söyledi. NATO'nun Güneydoğu kanadında stratejik bir konumu var diyor. Tabii bir yandan da Devlet Bahçeli. Bir de askeri hastanelere dikkat çekti. Yeniden açılması gerektiğini söyledi. Bu çağrısına da bakalım isteyelim.
2: Türkiye, NATO haritasında ittifakın Güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Kore'den Afganistan'a, Kosova'dan Libya'ya, Bosna Hersek'ten Irak'a kadar Türk askeri müttefiklik hukukunun gereğini yıllardır sahada göstermiştir.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi vardı. Türkiye'nin konumuna vurgu yaptı, NATO'nun yeni bir dönemin başında olduğunu belirtti.
2: Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Brüksel'de yapılan son Savunma Bakanları toplantısında caydırıcılık, savunma kapasitesinin arttırılması, mühimmat stokları, savunma harcamaları, nükleer caydırıcılık, Rusya-Ukrayna savaşı gündeminin merkezine oturmuştur.
3: Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek askeri hastanelerin yeniden açılması çağrısında bulundu. Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi.
2: Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane Ruhu'nun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir. Gençliğinin baharını, mesleğinin yarını, anasının duasını, babasının ocağını, yarinin hasretini geride bırakıp vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır.
3: Bahçeli, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarına değindi.
2: Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Katil İsrail, mazlumların kanı ile semiren emperyalist bir sömürge düzeneğidir. Gazze'nin yetim feryatları arşı titretirken, Beyrut'ta mazlumların ağıtları dinmemişken, Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
1: Şimdi bazı zirveler böyle tarihin yön değiştirdiği anlara da sahne olur ki 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek Ankara'daki o NATO zirvesi adına da bu beklenti var efendim. Çünkü kritik isimler geliyor, pek çok önemli başlık var. Bir de öncesinde Türkiye'nin hazırlığı alınan tedbirler, Turkuaz operasyon kapsamında kuş uçurtulmayacak. Şimdiden yapılanları aktarıyoruz. Hatta şöyle söyleyelim, atlı polisler, onlar da sahaya indiler. Kırmızı bölge

0: bölge olarak belirlenen en hassas bölgeler. İşte orada 22 atlı polis var. Onlar da devriye görevi yürütecek.
1: Sadece resmi karşılama törenlerinde görmeye alışık olduğumuz atlı birlikler NATO zirvesinde meydanlarda olacak. Nal sesleri Ankara'nın en işlek noktalarında yankılanacak.
2: NATO Liderler Zirvesi'ndeki güvenlik önlemleri kapsamında 56 bin polisin yanı sıra 22 atlı birlikte güvenlik önlemlerine destek olacak.
1: 7-8 Temmuz'da 32 ülkeden devlet başkanları ve ülke liderleri NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da olacak. Başkent baştan aşağı o tarihlere hazırlanırken atlı polis birlikleri de 3 hassas bölgede görev yapacak. Özel eğitimli atlar Kızılay Bölgesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi ve liderlerin konaklama yapacağı o hassas noktalarda devriye görevi yürütecek.
2: Atlı birlikler Ankara'nın en yoğun, en kalabalık bölgelerinde görev yapacak. Ancak bu onlar için sorun değil. Çünkü kalabalığa ve sese karşı özel olarak eğitildiler.
1: Polisler görev aldıkları noktalarda at üstünde devriye görevi yapacak. Böylece hem görüş üstünlüğü sağlanacak hem de caydırıcılık artacak. Atlı polisler de ayrıca zirvenin olacağı hafta göğüs kamerası da olacak. Merkezden görüntüler anlık olarak takip edilebilecek.
0: Terörsüz Türkiye sürece atılan adımlar ama bir de meselenin yasal düzenleme hazırlıkları. Bu evre var. İşte Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bundan sonraki yol haritasına ilişkin detaylar paylaştı. Hazırlanacak yasanın meclisin ortak iradesiyle çıkarılması gerekti. Bunun altını çiziyor. Düzenlemenin bir af niteliği taşımayacağı ki böyle yanlış da bir algı olabiliyor malum. Hiçbir şekilde af niteliği taşımayacağını da söyledi.
3: Çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Yine aynı şekilde çıkarılacak olan yasa başta şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere Türkiye'de geniş kitleleri rencide edecek bir yaklaşıma sahip olmayacaktır.
4: Sürece ilişkin hazırlanan raporun bir yol haritası olduğunu ifade etti. Çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici nitelikte olacağını belirtti. Bunun bir af düzenlemesi olmayacağını vurguladı.
3: Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Yani örgüt mensuplarını, münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Bir kereliğine çıkarılacak, belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz.
4: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Ankara'da Norveç Parlamentosu Başkanı ile bir araya geldi. Ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi. Yasal düzenlemenin meclisin ortak iradesiyle hazırlanması gerektiğini vurguladı.
3: Bu yasa, hazırlanacak olan yasa, sadece bir partinin ya da birkaç partinin yasası hazırladığı yasa değil, meclisin ortak kanaatiyle aynen komisyonda olduğu gibi ittifakla hazırlanacak ve çıkartılacak bir yasa olması gerekir.
0: Arınma süreci, kurultay talebi, bir yandan ihraçlar, CHP içerisinde yaşananları takip ediyoruz ama bir de salı günü olunca mecliste grup toplantısında kim konuşacak? Bu da işte birkaç haftadır konuşuluyordu efendim. Bu kapsamda Özgür Özel meclisteydi. Kemal Kılıçdaroğlu da Merkez Yürütme Kurulu'nu topladı. Toplantı sona erdi mi? Neler konuşuldu? İhraçlar bağlamında bazı isimler hakkında malum disiplin sürecinin başlatılacağı da konuşuluyordu. CHP içerisinde yaşananlar diyelim. Gidelim Ankara'ya. Ahmet Taner Işıldak yakından takip ediyor. Ahmet Taner, kolay gelsin. Geçtiğimiz saat dilim içerisinde bahsetmiştim MYK'dan. Nedir? Bitti mi? Ve tabii ki neler konuşuldu son saat?
5: Merhaba Aydın, henüz MYK toplantısı sona ermiş değil. 14.30'da başladı ve saatler 17'yi gösterdiğinde ise Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı basın toplantısı düzenleyecek ve MYK'da aldıkları kararları açıklayacaklar. Ama aslında genel merkezde en çok konuşulan şey bu haftaki MYK'da oldukça fazla ismin listede olduğuydu. O da 20 isimden bahsediliyor. Toplam 20 il başkanı hakkında tedbirli ihraç istemiyle Yüksek İstihdam Kurulu'na sevk kararı çıkabilir. Tabii bu 20 ismin içerisinden sadece yönetimi değiştirilenler ve sadece yine Yüksek İstihdam ayrılabilir, yani en basitinden bunu söyleyelim. Ama oldukça hızlı bir tempoda ilerliyor Kemal Kılıçdaroğlu. Şunu da söyleyelim, 50 Eylül ayına kadar 50'den fazla il başkanının değişmesi bekliyor Kemal Kılıçdaroğlu. Eylül ayında da yine olağan kurultayı toplayacağını söylemişti. Aslında il başkanlarının değişmesi bize garip gelmemeli, zira

0: Muhalefet Partisi yani Cumhuriyet Halk Partisi şu an itibariyle bu delegelerle bir kurultay yapamayacak. Çünkü mahkeme bunun kararıyla birlikte mücbir yani sakat saydı bu 2023'teki kurultayı. O yüzden 2023 delegesiyle siz hiçbir şey yapamazsınız diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da il başkanlıklarını en baştan büyük ihtimalle düzenleyecek. Zaten 21 Mayıs'taki mutlaktan kararının ardından da buna yönelik hamleler geldi. En son geçtiğimiz hafta Kayseri ve Antalya il başkanları görevlerinden el çektirildi ve Kayseri aynı zamanda Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Şimdi tabii şunu da söyleyelim. Genel merkeze de İl başkanları adayları geliyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımıyla görüşmeler gerçekleştiriyorlar. İl başkanlıklarına adaylar bu isimler, görüşmeler yapılıyor. Dediğimiz gibi çünkü 50'den fazla isimden bahsediyoruz, 50'den fazla il başkanından bahsediyoruz. Onları yerine gelecek isimler de burada mülakat yoluyla seçiliyor. En azından bize yansıyanlar bu şekilde. Şimdi en çok da il başkanlıklarının içerisinde dikkat çeken 3 isim var. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla ön plana çıktı bu isimler. Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstan'dı. Kılıçdaroğlu'na Kayyumdaroğlu dediği için hedefte. Aynı şekilde Kars İl Başkanı da Maşa ifadesini kullandı. O isim de Onur Ulaşdemir. Yine Sinop İl Başkanı da buradayım ve buradayım diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu alaya alan bir videoyla yanıt vermişti. Şimdi genel merkezden de şu söyleniyor. Yani siz genel başkana hakaret ettikten sonra bir şey olmamasını bekleyemezsiniz diyor. Bu isimler hakkında da yaptırımları göreceğiz diyebiliriz. Tabii şunu da ifade etmekte fayda var. Belediyelerle ilgili de gelişme olacak. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir katıldığı televizyon programında şu sözleri söylemişti. Özgür Özel yönetimdeyken ona 4 belediye ile ilgili yolsuzluk raporları göstermiştim demişti ama bununla ilgili işlem yapmamıştı hatırlayacaksınız. Daha sonrasında ise Kemal Kılıçdaroğlu bir inceleme kurulu kurdu belediyelerdeki usulsüzlüklere ilişkin. Bu özel inceleme kurulunun da bugün MHK'ya sunum yapması ve ilerleyen zaman içerisinde de biz belediyelerdeki belediye başkanlarına yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nden tedbirli ihraç sistemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk görebiliriz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde öte yandan bir de yeni parti söylemleri ayyuka çıkmış durumda. Özgür Özel özellikle gittiği şehirlerde bunu ara bir laf olarak söylese de hep gündemde tutuyor. Hatta bugünkü grup toplantısında da bir kapı kapanır öbür kapı açılır ifadelerini kullanmış. Bu da tabii ki parti tabanına bir hazırlama olarak okunuyor. Yeni partiye geçiş sürecinde bir hazırlama cümlesi olarak atfediliyor. Zaten saatler 17'yi gösterdiğinde de Müslüm Saray'a merak ettiklerimizi de soracağız. Hem de ihraçlarla ilgili gelişmeleri takip edeceğiz. Kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar'la birlikte Merve Aydın.
1: Ahmet Taner, teşekkür ediyoruz. CHP içerisindeki süreci bizlerle paylaştı ama şimdi tabii ki grup toplantısı, işte MHK ardından Müslüm Sarı açıklama yapacak. İhraçlar derken CHP içerisinde yaşananları aktarıyoruz da CHP seçmeni. Şimdi Özgür Özel yeni bir parti kurarsa ki kendisine sorulduğunda bu artık kesin diyor. Peki CHP tabanı ne yapacak? Seçmen gerçekten de Özgür Özel'in peşinden gider mi? Bu soruyu sormamızın bir diğer sebebi de CHP seçmenin güven sorunu yaşamaya başladı. Kafalar karışık. CHP'lerin %74'ü İmamoğlu hırsızlıktan hapiste diyor. Özel ve ekibine kalsa milletin tam tersini düşündüğünü iddia ediyorlar. CHP medyası trolleri bir algı operasyonunu başlatmış durumdalar. Zihinlerde bulanıyor. CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil, o da kendisine yönelik bir linç kampanyası başlatıldığını söyledi. Ardından da cevap verdi. Peki neler yaşanıyor? Hepsine bakalım.
2: Ben AKP'nin kurucularından biriyim. Tayyip Erdoğan benim akrabam diyorum. Adama mantıklı geliyor arkadaşlar. Evet. Mantıklı geliyor. Ha bilmiyorum. Dedim, tabii işte öğrenin ya. Akıl almaz bir şey.
3: CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil kendisine yönelik linç kampanyasına böyle tepki gösterdi. Fonlanan, maaşa bağlanan sosyal medya trolleriyle CHP seçmeninin kafasını yaktılar, zihin dünyasının pusulasını bozdular mesajı verdi.
2: Dedi ki, sizi eskiden çok severdik ama evet, Özgür Özel'e karşı olduğunuza göre demek ki siz söyledikleri gibi gizli AKP'lisiniz. Dedim ki bakın, toplum pek bilmez ama siz de bilmiyorsunuz belli ki. Tayyip Erdoğan'la benim rahmetli annem dedim kardeş çocuğudur. Akrabayız biz dedim Tayyip Erdoğan'la. O yüzden dedim ben aslında AKP'nin kurucularından biriyim.
3: Özdil CHP'li vatandaşla arasında geçen diyaloğu anlatırken ona karşı ironi yapmaya çalıştığını ancak karşısındaki kişinin CHP medyasında her anlatılana olduğu gibi buna da inanıverdiğini söylüyor.
2: Adam şöyle bir durdu. Neydi biliyor musunuz? Bunları bilmiyordum özür dilerim. Rica ederim efendim. Toplumun önemli kesimi maalesef bu parayla tutulan aparatlar yüzünden algı manipülasyonlarıyla işte böylesine zihin bulanıklığı yaşıyor.
3: CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil'in de işaret ettiği CHP'nin en büyük sorunlarından biri de bu aslında. Bu zihniyet Özdil'i Sözcü TV'den, gazeteden kovdurdu. Oysa günü geldi, Arif Kocabıyık gibi sabıkalı trolleri bağrına bastı.

0: deniz topuyla alay ederken gördük.
1: Tam anlamadım. Erdoğan şu anda ne yapıyormuş Dersucuğum? Deniz nedir o? Deniz, ilk milli deniz topu üretilmiş.
2: Tenis topudur o.
1: Deniz. Tenis topu değil.
2: Deniz topu.
1: Deniz, tenis değil değil mi? Hera.
0: Kaan'ın ana gövdesindeki en önemli parça üretildiğinde bu zihniyet kalorifer peteği diye manşet attı mesela. Yine CHP'nin sözde aydını diye peşine düştükleri Fatih Altaylı, Kaan için kafa bulan mesajlar paylaştı.
3: Bir tane uçak şurada, karada tar tar tar tar tar tar gidiyor. Yani motorla mı gidiyor, tekerleklerine motor koymuşlar, onu bilmiyoruz bunu.
0: Sosyal medyadan, televizyon ekranlarından milletin eserleriyle dalga geçmeyi Erdoğan'a muhalefet etmek sandılar. Örneğin İtalya ile Türkiye'nin ortak uçuşuyla dünya medyasına manşet olan Kızıl Elma gibi eserlerle makara yaptılar.
4: Bu maket, yani bunu saçtan, işte tahtadan, şundan bundan yapmışlar veya karbondan.
5: Can Atak değil mi? Hani İtalya'da yapılıyor diye. Yani şuna şu fabrikayı göstereyim falan diye. Aptal aptal konuşuyorlar. La oğlum, TOG MOG yok, hikaye o. O arabalardan hiçbir numara çıkmayacak.
0: CHP seçmenini TOG'un fabrikası yok, İtalya'dan gemilerle getiriliyor, gizli tünellerle Gemli'ye taşınıyor diye kandırdılar. Avrasya Tüneli'ni, Marmara'yı Ecevit yaptı aslında diye ekranlarda anlattılar. İşin kötü yanı, inandırdılar da.
6: Memnun olmasam da gene oy veririm. CHP odun koysa CHP'ye vereceğim.
0: İşin daha da acısı, tüm bunları millet, memleket sevdasıyla da yapmadılar. Tüm motivasyonları tamamen duygusal oldu.
7: Ve onun bana söylediğine göre 2024-2025 yılları ve 2026'nın ilk 4 ayında 755 milyon TL, yanlış olmasın diye tekrar Bülent Kuşoğlu'nu aradım. Dedi ki vekilim, inan ki sen çok daha az söylemişsin.
8: Lakabını söyleyebilir miyim Şaban? Kızmazsın değil mi?
9: Yo, ne lakabı?
8: Saraçhane Bülbülü diyorlar Şaban'a.
0: Özetlemek gerekirse CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'deki linç kültürünün ne ilk ne de son kurbanı. İnce, Akşener, Kılıçdaroğlu gibi listeye birçok isim eklemek de mümkün.

0: Efendim, sınav sorularını yapay zekaya soranları duyduk. O öğrencileri de biliyoruz ama şimdi günlük hayatımızda da bazen çok önemli meseleleri de yapay zekaya sorabiliyoruz. Bunun da en uç örneği belki sağlıkla ilgili olanlar. Ama gelelim biraz daha işte temel noktada öğrencilerin sınav sorularını, çalışacakları pek çok başlığı yapay zekaya sorması ne kadar sağlıklı? Bunun üzerine bir deney yapan bir isim. Yapay zeka bu konuda ne kadar başarılı diye merak etmiş. MEF Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden bir öğrenci, 20 yaşındaki Alp Ünlü, sınav sorularını yapay zeka asistanına soruyor. Claude'a soruyor ama şimdi bir de Opus var mesela, farklı bir yapay zeka. İkisinin de vermiş olduğu doğru cevaplar farklı. Yapay zeka diyoruz, farklı cevaplar veriyorlar. Üstelik çok fazla yanlış cevap da veriyorlar. Konunun üzerine gidelim istiyorum. O yüzden de öğrenciler yapay zeka verilerini ne kadar önemsemeli? Konuğumuz Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selman Tunay Kamer. Selman Hocam, hoş geldiniz moderatöre.
1: Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam, şimdi üniversite öğrencisi Alp Ünlü deniyor yapay zeka araçlarından Opus ve Hawkey'i. İkisini YKS'ye sokuyor. Bu son YKS'ye. Şöyle söyleyelim, Opus eşit ağırlıkta 123. olmuş, Hawkey ise 1 milyon 11. Yani aradaki fark korkunç. 1 milyonuncu oluyor, diğeri 123. oluyor. Ardından bu yıl 2 milyonu aşkın adayın başvurduğu sınava iki farklı yapay zeka ile katılınca da Opus 4.8, Hawkey 4.5. Bu uygulamalar üzerinden, iki farklı model üzerinden, yapay zeka modeli üzerinden bir şekilde uygulamaya sokuyor. Yani şunu sormak istiyorum. Yapay zeka araçlarının eğitimde yaygınlaştığını biliyoruz. Bu fırsat mı getiriyor? Yoksa yani yeni yeni riskler, bunları mı artık görmemiz lazım? Çünkü şunu sormuşlar. Amacım en yüksek neti yapabilmekti. Bunu ortaya çıkarabilmekti demiş de sonucu pek öyle olmamış.
1: Şimdi şöyle, yani insanlar kendi, yani güncel olaylarda neler varsa bunları yapay zekaya sorup bununla ilgili bir fikir olup olmadığını ya da kendisi gibi düşünüp düşünmediğini ölçmeye çalışıyorlar. Son dönemlerde bu dediğiniz gibi özellikle merkezi sınavlar da yapay zeka araçlarına yüklenip buradaki

0: başarıları test edip aslında yapay zekanın çok başarılı olup olmadığını sınav için değil, yani bilgileri ne derece analiz edebiliyor, bunu ölçmek isteyen birçok çalışma var. 3-4, yani 2 yıl önce de böyle bir çalışma vardı. Geçen yıl da vardı, ben hatırlıyorum. Bu yılda daha da sayı arttı. Birçok isim hatta çıkıyor. Diyor ki ben YKS sorularını yükledim şu yapay zeka aracına ve şu net çıktı. Hatta geçen yıl yüklemiştim, şu olmuştu. Şimdi şöyle bir durum söz
1: Hocam
0: konusu burada
1: özür dilerim.
0: bakıldığında.
1: Desteklemek için size aktaralım. Çünkü ChatGPT 650 bin, DeepSeek 21 bin, Gemini ise 27 bininci olmuş geçen sene. Şimdi burada da ne dediğimiz gibi oranlar oldukça farklı. Bir yıl geçmiş ya üzerinden. Nereye gelmiş yapay zeka araçları diye bakıyoruz. Yani 1 milyonu falan söyledik gerçekten de sıralamayı oldukça düşürmüş. Buyurun.
0: Evet, yani ben takip ettiğim kadarıyla yani diğer geçen yılki yapay zeka araçları da bu yılki yapay zeka araçları birbirinden farklılık gösteriyor basına yansıyan hani dereceler açısından. Şimdi burada şuna bakmak lazım. Şimdi hepsi yapay zeka aracı değil mi? Yani aynı veriyi aynı sorular alıp nasıl farklı cevap üretiyorlar sorusu akla geliyor ister istemez. Şimdi burada şunu bilmek lazım. Yani burada yapay zeka sistemlerinin çalışma mantığını ve veriyi nasıl işlediğini anlamamız lazım. Öncelikli olarak bu gerekiyor. Çünkü yapay zeka baktığımızda insan gibi yaşayan biyolojik bir beyin sahip değil. Yani orada ne var? Onda bir devasa bir olasılık ve istatistik örüntü motoru var içerisinde. Dolayısıyla bu sistemler internetteyken hani milyarlarca sayfalık bilgileri alıyor kendilerine. O veriler ışığında sizin sormuş olduğunuz sorulara göre yani şöyle söyleyeyim, yani bir soru sorduğumuzda yapay zeka bizim aynı beynimizdeki gibi hissetme olayı olmuyor. O sorudaki baktığında kelimelerin dizimine bakıyor. Ve kendi veri tabanından yola çıkarak bir sonraki gelmesi muhtemel işte en doğru kelime dizisini tahminlemeye çalışıyor ve içerisinde bulunan parametre sayısı ya da akıl yürütme biçimlerine göre size cevap veriyor. Dolayısıyla yani hatta az önce söylediğiniz konuşmanın başında söylediğiniz gibi aynı yapay zeka firmasının iki farklı modeline sorular yükleniyor. Birincisinde neredeyse derece yapıyor, diğerinde tabiri caizse çakılıyor en
1: Peki
0: diplerde.
1: birini birinden daha üstün, daha işte doğru cevaplar verebilen, sınav sorularını boş bıraktırmayan sistem. O aradaki tabii fark da ne hocam?
0: Parametre sayısı ve akıl yürütme biçimleri. Yani biri çok giriş seviyesindeki demo diyebileceğimiz, yani demo değil de giriş seviyesinde daha az bilgilerin, yani birinde örneğin işte 1 milyon parametre varsa diğerinde 1 milyar parametre var. Dolayısıyla size tahminleme ya da akıl yürütme ile ilgili içerisindeki 1 milyar veriden yola çıktığı için daha doğru ya da nasıl diyelim tahminleme oranı daha yüksek veriler size sunabiliyor. Bunun temel mantığı bu. Yani parametre sayısı ve akıl yürütme biçimleri. Şöyle söyleyelim. Yani şimdi bunu öğrencilerle örnek verecek olursak, yani şimdi örneğin bir konuyu üstün körü ezberleyen bir öğrenci düşünün. Bu en az cevabı veren kişi veya en az neti çıkaran kişi aynı öğrenci gibi. Yani tüm konulara hakim değil. Sadece belli üstün körü konuları ezberlemiş ve cevap vermiş ve net sayısı düşük çıkıyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz, başarılı öğrenci burada ne yapıyor? O verilerle ilgili yani akıl yürütme biçimlerini veya çapraz bağları ya da sinir ağlarını çok iyi geliştirmiş bir yapay zeka modeli ise bu sefer daha doğru tahminleme gerçekleştiriyor. Temel mantığı bu. Şimdi şunu düşünmek lazım. Yani önceki yıllarda daha az soru cevaplarken 2 yıl önce, geçen yıl birazcık daha bu net artmış. Bu yıl neredeyse tüm soruların hepsini çözen yapay zeka araçları da var. Şimdi bu neden kaynaklanıyor? Veriler, yani içindeki parametre sayısı ve akıl yürütme biçimleri günden güne gelişiyor. Şimdi burada şöyle bir şey olacak. Yani yapay zekanın da işte bir saniyede bile cevapladığı soruları üniversitede öğrencilerin önüne çıkarmak doğru mudur? Ya da bunun değişim ve dönüşüm ülkeler bu konuda neler yapılacak sorusunu da beraberinde getiriyor. Yani siz yükletiyorsunuz, bir saniyede ezber olan bilgileri ölçüyorsunuz ve buna göre çocuğun geleceğini belirliyorsunuz. Şimdi burada da ülkeler değişim ve dönüşümleri başlattılar. Ülkemiz de bu konuda yapay zeka ile ilgili veya soru yeni nesil soru dediğimiz biçimleri denemeye başladılar. Yani daha çok akıl yürütme, yani yapay zeka araçları veya teknolojinin de daha yoğun kullanıldığı ama sadece ezbere bilginin üretildiği değil, o olayın dediğim gibi daha farklı açılardan görebilme ya da birçok bilgiyi birlikte anlamlandırma ya da biçimlendirme ile sunma sınavlarının daha ilerleyen dönemlerde olacağını, açık uçlu sorular diyoruz örneğin. Hani eskiden bizde yazılı sınavlar yapıldı öğrencide. Dolayısıyla sizin düşünme yeteneğiniz ya da yorum dediğiniz, o bilgilerden anladığınız, kendinize göre kişiselleştirilmiş bir takım ifadeleri kullandığınız biçimlerin yapılıyordu. Ama sınav sistemi, öğrenci sayımız ve nüfusumuz fazla olmasından dolayı seçme sınavları ilerleyen dönemlerde ne oldu? Test odaklı oldu ve eğitim sistemlerinde de test odaklı, ama Milli Eğitim Bakanlığı, ülkemiz üzerinde söylüyorum, birçok ülkede de böyle var, o açık uçlu sınavları örneğin okullarda zorunlu hale getirmeye başladı. Bu beraberinde işte
1: az oradaki o yoruma dayalı biçimlerinin... belki daha böyle matematiksel öğrenme değil, belki daha nasıl diyelim, analiz etmeyle birlikte o insan beyninin yapabildiğini, o benceyi bir gün hani yapay zeka verebilecek mi? Orada mesele zaten irade, yapay zeka iradesine gidiyor. Farklı teorilere, ütopik şeylere de gidebiliyor, ama hani yani insan performansını aşabilecek mi mesela önümüzdeki yıllarda? Örnek verdik, 21 bininci, 27 bininci, 1 milyonuncu. Birkaç sene sonra mesela insanların o kapasitesini aşabilecek yere gelir mi?
0: Şimdi bu soru hep tartışılıyor. Yani hatta bunun sonu yapay zeka insanların yerine geçecek mi sorusu var. Şimdi burada şöyle eğitim sistemini ilişkilendirecek olursak, o soruya da yavaş yavaş cevap vermiş olacağım. Az önce matematik dediniz. Örneğin işte yapay zeka araçlarına matematikle ilgili soruları sorduğunuzda o işte düşünme yeteneği ya da birçok bilgiyi bir anda harmanlayarak soyut düşünme yeteneğini geliştirme ile ilgili problemler vardı, ama bu günden güne gelişiyor soyut düşünme yeteneği de yapay zeka. Araçlarının. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde eğitim sistemi de işte o yüzden soyut düşünme yeteneğinin arttırılması gerektiğini vurguluyorum. İlerleyen dönemlerde ben tüm sorulara %100 cevap vereceğiniz iddia ediyorum. Hani ne kadar çok veri, parametre sayısı veya akıl yürütme sistemlerini daha da geliştirirsek, günden güne artıyor çünkü yapay zeka araçları 5.0'dı, 5.1, 5.5, 5.6'ya kadar şu an çıktı belli baktığınızda. Dolayısıyla bu az önce söylediğim gibi ilerleyen dönemlerde yani hepsini doğru bilecek, yakın gelecekte ben bunu net bir şekilde söylüyorum. Öğrenme ve veri işleme hızı dolayısıyla hani insanoğlunun biyolojik sınırlarının milyonlarca kat ötesinde baktığınızda, yani sizin işte birkaç saat yürüterek, yani akıl yürüterek ortaya atmış olduğunuz bir takım fikir ya da bir metni saniyeler içerisinde çıkarabiliyor. Dolayısıyla sizden daha hızlı düşünüyor. Ve ilerleyen dönemlerde veri kaynakları daha da arttıkça yani insanların birçok işini yapay zeka daha fazlasıyla yapılacak. Ama şöyle bir şey var. Yani eski modeller söylediğimiz şeyde işte yani veri kaynakları az olduğu için özellikle geometri sorularında, dediğim gibi soyut düşünme sorularında daha eksik kalıyorlardı. Ama gelecek yıllarda soyut düşünme yetenekleri, şu an için yapay zeka çalışmalarında yoğun bir şekilde soyut düşünme çalışılıyor. Bunlar da artırıldıktan sonra ilerleyen dönemlerde ben yani full doğru çekeceğini kesinlikle düşünüyorum. Yani kusursuz bir sonuç ortaya çıkacak.
1: Farklı, şimdi burada toparlayacak farklı olursa, paradigmalar var, özür dilerim hocam. Bir hız meselesi var. Ne kadar hızlı çözdü, bir cevap verdi. Bir yandan da doğruluğu meselesi var. Şimdi ister istemez hani boş bırakması. Çünkü buradaki öğrenci şunu söylüyor. Eminsen cevapla, değilse boş bırakabilirsin. O zaman hani yapay zekanın boş bırakıyor olması da biraz absürt gibi de geliyor. Yani o noktadan da baktığımızda ilginç buldum. Buyur.
0: Şimdi affınıza sığınarak hayır demek istiyorum buna. Çünkü şöyle bir şey var. Hani yapay zeka dediğim gibi tahminleme gerçekleştiriyor. Evet. Bilmediği bir bilgiyi hani izleyicilerin daha iyi anlaması için uyduruyor. Yani bu promptu giren veya komutu giren kişi çünkü hani 4 yanlış bir doğru da götürdüğü için bilmediğin soru olursa diyor bunu atla diye prompt girdiği için boş bırakmış.
1: Evet. Eğer, o komuta aslında yani cevap sen, vermiş oluyor.
0: Evet, evet, komuta
1: göre. Yani, sizin... yani hali hazırda hep şunu söylememiz lazım sanıyorum yapay zekanın şu anda. Kendi fikri, kendi iradesi, yorumu, düşüncesi değil, bizim komutlarımıza gidiyor mesele. Sanırım sadece de sürümlerin geliştirilmesini önceliyoruz sizin de söylediğiniz gibi. Ama işte bundan sonrası adına ne olacak? Buyurun hocam, son cümlelerinizi alalım.
0: Şimdi burada evet yani yapay zeka tahminleme yapıyor. Siz ne kadar yani uygun bir komutu verirseniz ona göre size bir takım bilgileri, yani kendi kütüphanesinde arşivindeki bilgileri anlamlı bütünlük olarak size sunuyor. Şimdi burada şöyle bir şey lazım. Yani yapay zekanın saniyeler içerisinde çözebildiği, az önce ifade ettiğim şeyi son cümle olarak onu söyleyeyim. Çözebildiği testlerle insanları elemeye çalışmak artık günümüz eğitim sistemlerinin terk ettiği biçimler olarak dönüştü. Yani dönüşüyor. Uluslararası sınavlarda da bunu görüyoruz. PISA ya da TIMSS gibi sınavlarda. anlamda. Yani traktörle yarış arabasını yarıştırmaya benziyor bence. Yani dolayısıyla gelecekte yapay zeka yenilmeyecek, onun taklit edemediği, yani özgün oluşturmacı ya da yaratıcılığı olan ya da duygusal zeka ya da kritik düşünmeyi daha da geliştiren bireyler yetiştirmeye dolu eğitim sistemleri gidiyor. Dolayısıyla hani yapay zekadan korkmayacağız, korktuğumuz şeyi yönetemeyiz. Bu bizim kişisel bir asistanımız olacak. Yani biz sorduğumuz soru, ona yüklediğimiz veri kadar bize. Daha doğrusu şöyle bir şey, geleceğin teknolojisi değil yapay zeka. Son olarak sana söyleyeyim, geçmişin teknolojisi. Çünkü geçmişteki verileri yüklüyoruz, o geçmişteki verilere yola çıkarak bize bilgi veriyor. Hani geleceği bilmiyor. Yani bizde benim ürettiğim bir bilgiyi ben ona yüklüyorum. Ona göre yapay zeka geliştirmeyle ilgili bir takım bilgileri başkalarına sunuyor. Söylemek istediğim, dolayısıyla korkmayacağız. Bu hayatın bir gerçeği. Sosyal medya, internet hayatımıza girdiğimizde bir takım endişeleri taşıyorduk ama artık kişisel asistan haline dönüştü. Birçok işimizi yapıyor. Birçok meslekleri dönüştürecek. Veya böyle toplumsal olaylar buna soracağız.
1: Süremiz az ama çok merak ediyorum. Şimdi meslekleri dönüştürüyor dediniz ya. Bir de işin böyle robot meselesi var. Robotlar, yapay zeka. Pek çok iş alanında şu anda tabii ki insanlar geri plana çekildi ve işverenler, işte büyük fabrika sahipleri robotları işe almaya başladı. Bunun pek çok getirisi var, olumlu yönü var. Hatta örneği de vardı, bakıyorum Güney Kore'de işler robotlara devredilmeye başladı. İnsanlar da, işçiler de greve gittiler. Yani bir de bu boyutu var, farklı mesleklere sirayet meselesi var. Yani bunu nasıl okuyacağız önümüzdeki süreçte, nasıl bir öngörümüz olabilir?
0: İşte yani yapay, şöyle söyleyeyim, ben hep bu örneği şunu söylüyorum. Diyorum ki örneğin bizde PTT'de bir kuruluş var. Devletin kuruluşu olduğu için isim vermekte sakınca olduğunu düşünmüyorum. Şimdi PTT eskiden mektup gönderirdik. Şimdi mektup gönderme olayı bitti veya jeton kullanmayla telefon arama işi bitti veya evimizde artık normal hat telefonlarımız dahi yok. Yani hatlarımız yok. Sadece internet altyapısını kullanıyoruz. Peki PTT ortadan kalktı mı? Kalkmadı. Ne yaptı PTT? Çok güzel bir örnek bu aslında baktığımızda. Dijital dönüşüm yakaladı. E-ticaret veya kargo firmasına doğru dönüştü, evrildi. Yani günün koşullarına doğru dönüştüğünüz takdirde ayakta kalacaksınız. Yani internet hayatımıza girdiğini de aynı şekilde, matbaa hayatımıza girdiğini de aynı şekildeydi. Dolayısıyla teknolojiye, mesleğine uyarlayan meslekler ortadan kalkacak ama çok yeni meslekler daha fazla
1: bir sayıda açığa çıkacak. Sizinle konuşmuştuk. Özellikle evet. Tabii belli oranlarda vermiştik. Üniversitelerde çok sayıda bölüm, yüzlerce bölüm kapatıldı. Şimdi artık daha yapay zeka destekli meslekleri önceleyen bölümleri yurt dışında özellikle okullar, üniversiteler tavsiye niteliğinde sundular. Türkiye'de de zaten hali hazırda aynısı söz konusu. Sizinle konuşmuştuk. Sanırım temelde artık buraya gidiliyor, değil mi hocam?
0: Yani yapay zeka hayatımızın bir gerçeği, ondan korkmayacağız. Yapay zeka kendi mesleğimize, kendi hayatımıza ne kadar çok entegre edersek o derece başarılı olacağız. Hem iş hayatımızda hem toplumsal hayatta. Bu bir kesin. Bu bir gerçek. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Dolayısıyla bir an önce öğrenmekte yarar var. Elbette sakıncaları, olumsuz yönleri, hani sosyal medyada, internette olduğu gibi var. Onları da yapay zeka okuryazarıyla birlikte, zaten Sayın Cumhurbaşkanımız evet. 2026 yapay zeka politika belgesinde bunu açıkladı. Evet. 81 ilde atölyeler kurulup 2 yıl içerisinde birçok kişiye yapay zeka okuryazarlığı eğitimi de verici. Evet. Bu hayatımızın bir gerçeği. Dolayısıyla hani korkmaya gerek yok. Dediğim gibi az önce siz de çok ifade ettiniz. Sağlıkla ilgili birçok şeyi de soruyoruz. Yapay zeka her şeyi bilmez.
1: İlk aklımıza o geliyor. Çünkü güvenilir
0: size
1: bu yalanlar.
0: Bulunuyor.
1: Evet, yani sağlıkla ilgili bir şey olsa ilk buraya soruyorum. Ama sınav sorusunu yanlış cevaplıyor. O zaman hani ne yapılacak, nasıl hareket edilecek? Güven meselesi. O yüzden önemsedim. 5 milyon dediniz bu arada bu yapay zeka ile alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da öncelediği mesele noktasına doğru değil. İlk başta bir 5 milyon kişi üzerinden gerçekten de bu konuya eğitimlerle birlikte eğileceğiz. Kıymetli buluyorum ben de. Son bir cümleniz varsa lütfen buyur.
0: Yani değil mi? Yapay zeka, artık korkmaya gerek yok. Yapay zekayı kullanacağız. Ve her yapay zeka ile ilgili sadece biz dil öğrenme modellerini elelem dediğimiz işte ChatGPT, DeepSeek, Gemini gibi belli araçları dilendiriyoruz ama yani sağlık sektöründe kullanılan farklı, iletişim konusunda kullanılan farklı, bir video geliştirmek için bambaşka, tarım sektöründe kullandığımız bambaşka. Yani yapay zeka araçları artık hemen hemen her sektörde var. Biz sadece şu an dil öğrenme modelleri, bir takım bilgileme, tahminleme sistemlerini kullanıyoruz. Yazıyoruz, bize bir takım bilgiler veriyor. Doğru veya yanlış, bunun insanın mutlaka kontrol etmesi %100 gerekiyor. Bunun altını çiziyorum. Tahminleme yaptığı için insan kontrolü, insan faktörü hiçbir zaman ortadan kalkmayacak. Buna emin olabiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Sermin Hocam, size de kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ben bu başlıkla birlikte moderatöre bir virgül koyalım. Ekonomi haberleriyle birazdan birlikteyiz.

0: sesler geçer, Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
6: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Atı canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
9: Vakıfbank sunar.
10: Yeniden merhaba. Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Mayıs ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8.2 ile yatay seyretti.
11: Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise aynı seviyede kalarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7 iken kadınlarda %10,5 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan artarak %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda %31,4 olarak gerçekleşti. İş gücü 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 293 bin kişi artarak 35 milyon 345 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak %52,8 oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %71, kadınlarda %35 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %14,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11,2, kadınlardaysa %21,8 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 42,4 saat olarak gerçekleşti.
10: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrasında gündeme gelen GETAT modeliyle ilgili çalışmalar sürüyor. Hükümet en düşük emekli maaşı uygulaması yerine gelir desteği temelli yeni bir sistemin üzerinde çalışıyor.
12: Emekli maaşında yeni model hazırlığı başlıyor. Hükümet, emekliler ve dar gelirli hanelere yönelik gelir tamamlayıcı aile destek sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni modelle her yıl yasal düzenlemelerle belirlenen en düşük emekli maaşı uygulaması yerine daha kalıcı bir destek mekanizmasının oluşturulması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında emekli gelirlerinde enflasyon, prim gün sayısı, çalışma süresi ve ekonomik büyüme verilerinin birlikte değerlendirilmesi planlanıyor. Modelle düşük gelirli emeklilerin korunması ve sistemin uzun vadede sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Kademeli geçiş planı masada. Yeni sistemin mevcut emekli maaşı hesaplama yapısını tamamen kaldırmak yerine veri temelli ve dengeleyici bir hesaplama yaklaşımıyla uygulanması bekleniyor. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı düzenlemenin detaylarının netleşmesinin ardından meclis gündemine taşınması planlanıyor. Yeni düzenleme için gözler Ekim ayında. Gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının beklendiği belirtiliyor. Yeni modelin emekli maaşlarında gelir dengesi ve sosyal destek mekanizması açısından yeni bir dönemin başlangıcı olması hedefleniyor.
10: Borsa İstanbul piyasaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan yeni veri merkezini yarın hizmete açıyor. Borsa İstanbul piyasaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan yeni veri merkezini yarın hizmete açacak. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada kurumun mevcut veri merkezinde üyelere, yerli ve yabancı yatırımcılara, servise altyapı sağlayıcılarıyla veri yayın kuruluşlarına uluslararası standartlarda hizmet sunduğu anımsatıldı. Piyasa katılımcıları tarafından gelen talep ve önümüzdeki yıllardaki büyüme projeksiyonu göz önüne alınarak tasarlanan, uzun yıllar piyasalarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan yeni veri merkezimiz 1 Temmuz'da hizmete açılacaktır dendi. Bu haberle birlikte ekonomi bültenini noktaladık. Saat başında moderatörle İbrahim Güneş karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

Şimdi özellikle Avrupa'daki o yüksek basınç alanı Türkiye'de bugün de yine etkili. Ama artık yarın itibariyle kararsız hava koşulları aktif olmaya başlayacak. Ama bugün de Türkiye'nin pek çok noktasında yaklaşık 26 ilde sıcak alarm var. Yüksek sıcaklıklar ölçüyor termometreler ve İstanbul, Adana gibi bazı illerde bağıl nem de bizi zorlamaya başladı. Dolayısıyla hissedilen sıcaklık da önemli. Marmara'da, Kuzey Ege'de rüzgar kuzeyli ve kuvvetli. Ama yine de aşırı sıcağa dikkat etmek gerekiyor. Öğle saatleri kritik, UV indeksi yüksek, güneşin zararlı etkisi fazla. Dolayısıyla 11-16 arasında açık havada güneş altında uzun saatler geçirmemek gerekiyor. Olabildiğince gölgeyi, serin yerleri tercih etmek lazım. Tempoyu öğle saatlerinde düşürmekte fayda var. Eğer dışarıya çıkmak zorundaysak açık renkli pamuklu bol giysiler. Geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanımı önemli. UV koruyuculu güneş kremi ve güneş gözlüğü elbette. Bu aksesuarlara bu süreçte ihtiyacımız var. Şimdi bugün özellikle Trakya'da, Ege'de, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. Şanlıurfa ve Aydın çevresinde gölgede 40 derece. Güneş altında bu rakam çok daha yukarılara çıkacaktır. Uzun süre güneşe maruziyet, organ kaybına, bilinç kaybına kadar giden süreçleri başlatabilir. Dolayısıyla güneşte uzun saatler kalmamaya özen göstermeliyiz. Hafif beslenmeyi, bol su tüketmeyi de bu süreçte unutmuyoruz diyerek hemen yarının tablosuna bakalım. Yarın yine tüm yurtta hava güneşli ve açık geçecek. Aşırı sıcak seyretmeye devam edecek. Marmara'da, Ege'de, Akdeniz, Doğu Güneydoğu Anadolu, hatta İç Anadolu bölgesinde de sıcaklık 35 derece bandına çıkacak. Yarın sıcak alarm verilen illerin sayısı 32'ye yükselecek. Yarın çok daha fazla sayıda ilde sıcak alarmı var. Denizli 39, Şanlıurfa ve Batman 40 derece olacak. Bu arada Adana çevresinde termometreler 35 derece bandını gösterirken 38-39 hissedilecek. Benzer şekilde İstanbul'da da termometre yarın 32'yi gösterse de, ki hafta boyunca termometre aslında 32'yi gösterecek ama bugün 33-34, yarınsa 35 derece olacak hissedilen sıcaklık günün en sıcak saatinde. Perşembe günü de yine benzer bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. İstanbul için hissedilen sıcaklık 35 derece olacak ama havanın kararsız koşullara geçmesinin ardından Perşembe günü Trakya, Batı Karadeniz hattı üzerinde yağmur başlayacak. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar öğleden sonra ısınmaya bağlı olarak gelişen saat 15-19 arasında hafif sağanaklar halinde görülecek. Diğer bölgelerde hava yine güneşli ve açık geçecek. Cuma'nın tablosu da yine çok benzer. Trakya, Batı Karadeniz, daha doğrusu Trakya, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde hava yağmurlu olacak. Hafta sonuysa soğuk cephe geliyor. Soğuk cephe geçişiyle birlikte hem hava sıcaklığı azalacak, normallere yaklaşacak, hem de cephesel sağanaklar alacağız. Cumartesi günü Marmara, Karadeniz, Batı Karadeniz'de, pazar günü ise yine Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi yağmurlu olacak diyoruz. Yani aşırı sıcaklar hafta sonuna kadar devam ediyor. Hafta sonu soğuma tüm Türkiye'de belirgin bir şekilde hissedilecek diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul az bulutlu. Yarın ve Perşembe günü hava parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı termometrede 32. Hissedilen bugün 33-34, yarın ve Perşembe günü 35 derece. Aman dikkat, rüzgar kuzeyli ama yine de hava bunaltıcı olacak. Ankara'ya bakalım. Ankara'da hava güneşli, termometre 33'ü gösteriyor. Yarın ve Perşembe günü hava yine güneşli ve açık geçecek. Perşembe günü sıcaklık sıcak alarm seviyesinde, 36 derece olacak gölgede. Son olarak İzmir'de sıcak alarm var. Termometreler bugün 36'yı gösteriyor. Yarın da sıcak alarm devam edecek. Perşembe günü sıcaklık 34 derece olacak günün en sıcak saatinde. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride, CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24.

0: ayol, çok zenginim de hiç mutlu değilim. Çünkü vitaminlerim düşük. Bir tek benim mi? Herkesin düşük. Ama müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Asıl zenginlik sofrada başlar. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Bu Türkiye'de bir ilk. Hem tane tane hem lezzeti şahane. Bir şey diyeyim mi? Bu pilavla aşık atılmaz. Bu pilava ancak kaşık atılır. Vitaminli mineralli olmasından belli. Yayladan geldi belli.
1: Testik.
2: Tekrar
3: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: İhtiyacımız olan vitaminler artık

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları özetle paylaşacağım. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. İlk manşetimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine gündemi var. Elbette gündemin en kritik maddesi NATO zirvesi. Ankara'da heyecan artmış vaziyette. Güvenlik önlemleri düzenleniyor, gözden geçiriliyor. Ve tabii ki gözler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasında vereceği mesajlarda. Avrupa Birliği'nden misafirlerimiz vardı. Türkiye için kritik bir ziyarette diyebiliriz. Brüksel'den Türkiye'ye önem veriyoruz mesajı geldi. Gündem tabii üyelik süreci, vize serbestisi, gümrük birliğindeki güncelleme, göç gibi birçok başlık var. Kimler geldi derseniz AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas gibi, işte Genişleme Komiseri Marta Kos gibi, İçişleri Göç Komiseri Magnus Brunner gibi isimler külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Açık söylemek gerekirse Avrupa Birliği güvenlik alanındaki tahkimata Türkiye'nin destek vermesini istiyor ama hani Rumların Türkiye'ye yönelik vetoları, Yunan'ın vetoları nasıl aşılacak sorusu da onların da kafasını karıştırıyor. Günün dikkat çeken haberlerinden birisiydi. Başıboş köpek saldırılarıyla ilgili olarak 3 belediye başkanı hakkında soruşturma izni verildi İçişleri Bakanlığı tarafından. Gerekçe de yükümlülüklerini yerine getirmedikleri yönünde, biliyorsunuz yasal düzenlemeler var. Başıboş köpeklerin barınaklara alınması ve sahiplendirilmesi gerekiyor. Ancak bazı belediyeler bu konuda ihmalkar davranıyor ve sık sık hem çocuklara hem de savunması insanlara köpek saldırısı haberleri gündemimize geliyor. Yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadele devam ediyor. Bakan Gürlek'ten bir açıklama geldi. Şöyle söylüyor Gürlek, finansal şah damarlarını kesiyoruz. Özellikle suç örgütlerinin kara para aklaması ve işte kurdukları bu finansal düzene bir şekilde çomak sokuldu. 5 milyar liralık bir operasyondan bahsediliyor kara para dosyasında. Sıcak hava Avrupa'yı kasıp kavurmaya devam ediyor. Hissedilen sıcaklık 55 dereceye kadar çıkabilir. Yani 35 derecenin üstü zaten tehlikeli ama 55 derece sıcaklık çöl sıcağından bile beter neredeyse. Özellikle 11-16 saatler arasında uzmanlar güneşin altında kalmayın diye uyarıyorlar. Hani yüksek tansiyonunuz varsa, şeker hastasıysanız, bağışıklık sisteminiz güçsüzse ya da yaş artık ilerlediyse bu meseleleri çok ama çok önemseyin diyebiliriz. Günün en ilginç haberiydi. Robotlara karşı grev Güney Kore'den geldi. Güney Kore'de artık robotlar işçilerin işlerini elinden almaya başlamış vaziyette. Fabrikalarda işbaşı yapıyorlar. Hani patronlar robotları çalıştırmayı tercih edince işsiz kalma endişesi taşıyanlar da greve gitme kararı aldılar. Akıllarda da birçok soru var. Acaba meslekler birer birer tarih mi oluyor diye. Yani gerçekten enteresan bir mesele. Diyelim ve hadi başlayalım.

0: Hemen sizi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne götüreceğim. Kabine toplantısı kısa süre önce başladı. Peki gündemde hangi başlıklar var? Erdoğan'ın bugün kabulleri vardı. Kimler geldi? Neler söylendi? Hepsini öğreneceğiz. 24 muhabiri Emre Ayaz bizi bekliyor. Emre kolay gelsin. Hem kabine toplantısından notları hem de ziyaret notlarını merak ediyoruz. Hangi bilgiler var elimizde?
1: İbrahim Güneş, yaklaşık 15 dakika önce kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı ve önemli başlıklar var aslında baktığımızda. Önemli olarak baktığımızda NATO Liderler Zirvesi ve tarihi olarak nitelendirebileceğimiz Erdoğan-Trump görüşmesi ve terörsüz Türkiye ile ekonomi başlıkları masada olan önemli konular olacak tabii. 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi başkenti Ankara'da gerçekleşecek ve hummalı bir çalışmada Ankara'da başkentte devam ederken son hazırlıklarda kabine toplantısında önemli bir başlık olarak yer alacak tabii ki. Diğer konuya baktığımızda ise yine Erdoğan'la birlikte Donald Trump'ın görüşme durumu, grup toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada bir olabilir demişti görüşme, NATO Liderler Zirvesi'nde ikili bir görüşme olabilir mi sorusuna olabilir demişti. O başlıklarda neler konuşulacak diye baktığımızda ise tabii İran-ABD savaşı söz konusu, Ukrayna-Rusya savaşı söz konusu, bu tip konular ve Ankara-Washington arasındaki ikili ilişkilerde iki liderin arasındaki görüşme başlıkları olacak ve bu değerlendirecek bu kabine toplantısında. İstişareler gerçekleşecek ve baktığımızda yine kabine toplantısında terörsüz Türkiye yine değişmez bir madde olarak, önemli bir madde olarak yer alacak. Sahadaki son raporlar, istihbarat raporları değerlendirilecek ve bu konudaki

0: istihbarat verilirdi. Yasal düzenlemeler çerçevesinde görüşülmüş olacak. Meclis çalışmaları içinde Sapanca'da da AK Parti kampı vardı. Orada da önemli görüşmeler yapılmıştı. Meclis grubuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yasal düzenlemeler çerçevesinde yine kabine toplantısının terörsüz Türkiye ana başlığında görüşmesi olacak. Ve ekonomik gelişmeler olacak tabii ki. Ekonomik gelişmelerde de Temmuz ayı ile birlikte kamu görevlileri, memur ve emekli maaşları da Temmuz ayında gerçekleşecek artışlarla birlikte enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele konusu da ekonomi başlığı altında olarak görüşmeler kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte gerçekleşecek. Tabii kabine toplantısı 15 dakika önce başladı demiştik. Onun öncesinde külliyede bir kabul vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir misafirlerini kabul etti. Geçtiğimiz kabine toplantısını hatırlatmak istiyorum. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Demişti ki Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacı yok, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı var demişti. Ve o açıklamaların ardından bugünkü kabulde Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Kaya Kallas, genişlemeden sorumlu Marta Kos ve göçten sorumlu komiser Magnus Brunner'i Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede kabine toplantısı öncesi kabul etti. Biz de 24 ekibi olarak gelişmeleri takip ediyoruz diyelim. Sözü size bırakalım İbrahim Güneş.
1: Emre Ayaz, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasında 24 ekranlarından ve 24 radyodan canlı olarak sizlerle paylaşacağımızı hatırlatalım ve MHP'nin gündemiyle devam edelim efendim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısını gerçekleştirdi. NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin ittifak içerisindeki rolünün arttığını vurguladı. Türkiye NATO'da temel bir kaldıraç haline geldi değerlendirmesinde bulundu. NATO'nun Güneydoğu kanadındaki stratejik konumu dikkat çekici mesajları verdi. Aynı zamanda askeri hastanelerin de yeniden açılması gerektiği mesajını paylaştı.
2: Türkiye, NATO haritasında ittifakın Güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Kore'den Afganistan'a, Kosova'dan Libya'ya, Bosna Hersek'ten Irak'a kadar Türk askeri müttefiklik hukukunun gereğini yıllardır sahada göstermiştir.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi vardı. Türkiye'nin konumuna vurgu yaptı, NATO'nun yeni bir dönemin başında olduğunu belirtti.
2: Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Brüksel'de yapılan son savunma bakanları toplantısında caydırıcılık, savunma kapasitesinin arttırılması, mühimmat stokları, savunma harcamaları, nükleer caydırıcılık, Rusya-Ukrayna savaşı gündeminin merkezine oturmuştur.
3: Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek askeri hastanelerin yeniden açılması çağrısında bulundu. Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi.
2: Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane Ruhu'nun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir. Gençliğinin baharını, mesleğinin yarını, anasının duasını, ocağın, babasının ocağını, yarinin hasretini geride bırakıp vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır.
3: Bahçeli, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarına değindi.
2: Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Katil İsrail, mazlumların kanı ile semiren emperyalist bir sömürge düzeneğidir. Gazze'nin yetim feryatları arşı titretirken, Beyrut'ta mazlumların ağıtları dinmemişken, Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
1: Terörist Türkiye mücadelesindeki yasal hazırlık süreci de herkesin gündeminde efendim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş hazırlanacak yasanın meclisin ortak iradesi olacağının altını çizdi. Aynı zamanda bu bir af düzenlemesi değil uyarısında bulundu.
4: Çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Yine aynı şekilde çıkarılacak olan yasa, başta şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere Türkiye'de geniş kitleleri rencide edecek bir yaklaşıma sahip olmayacaktır.
5: Sürece ilişkin hazırlanan raporun bir yol haritası olduğunu ifade etti. Çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici nitelikte olacağını belirtti. Bunun bir af düzenlemesi olmayacağını vurguladı.
4: Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Yani örgüt mensuplarını, münfesih örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Bir kereliğine çıkarılacak. Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz.
5: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Ankara'da Norveç Parlamentosu Başkanı ile bir araya geldi. Ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi. Yasal düzenlemenin meclisin ortak iradesiyle hazırlanması gerektiğini vurguladı.
4: Bu yasa, hazırlanacak olan yasa, sadece bir partinin ya da birkaç partinin yasası, hazırladığı yasa değil, meclisin ortak kanaatiyle, aynen komisyonda olduğu gibi ittifakla hazırlanacak ve çıkartılacak bir yasa olması gerekir.
1: 17 sohbetlerinde editörümüz Oğuz Polat Bilek bugün füzelerin gölgesinde manşetini seçti efendim. Zira Orta Doğu'da füzelerin gölgesinde bir asimetrik mutabakat ya da asimetrik ateşkes süreci devam ediyor. Diğer yandan NATO zirvesi öncesinde özellikle füzelerin savaş alanındaki etkisinin arttığı gerçeği herkesin malumu. Ve bu süreçte Türkiye'nin savunma kapasitesine hem övgüler geliyor hem de gelen liderler buraları gezip bununla ilgili değerlendirmelerde bulunuyorlar. Türkiye'nin NATO içerisindeki ağırlığı artıyor diye İngiliz medyasında açıklamalar, haberler paylaşılıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin bu savunma kapasitesiyle Orta Doğu'da da yine denklem oluşturan bir ülke haline geldiği yorumları yapılıyor. Füzelerin gölgesinde hem siyaset, hem diplomasi, hem de askeri anlamda hangi hamleler yapılıyor sorusu konuşuluyor. Konuklarımız var. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Şahin ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Cihan Güngel bizimle. Hoş geldiniz yanımıza. Sayın Şahin, sizinle başlayalım isterseniz. Şimdi Avrupa Birliği'nden misafirlerimiz var NATO zirvesi öncesinde. Hani Kaya Kallas, Marta Kos, Magnus Brunner gibi işte komiserler, yüksek temsilciler geliyorlar. Bir yandan hani Türkiye'nin işte savunma kapasitesinden övgüyle bahsediyorlar. Rutte de daha önce Aselsan'ı gezmişti, işte Baykar'ı gezmişti, övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Diğer yandan da böyle hani sitem demeyeyim de ufak ufak da ya işte bu demokrasi işlerini de biraz ciddiye almak lazım falan gibi eleştirileri de araya sıkıştırmaya çalışıyorlar. Şu an nasıl denklemler kuruluyor? Avrupa Birliği'nin beklentileri ne? Türkiye'nin NATO'dan beklentileri ne? Füzelerin gölgesinde nasıl bir mücadele veriyor dünya?
6: İbrahim Bey, gelinen nokta itibariyle dünyada birinci gündem maddesi güvenlik ve artan jeopolitik tehditler. Dolayısıyla demokrasi, hukuk ve buna bağlı olarak diğer bütün türev düşünceler, ilke, prensip veya uygulamalar ikinci hatta üçüncü plana düşmüş durumda. Biz bunu Avrupa Birliği içerisinde de görebiliyoruz. Nihayetinde Avrupa Birliği 2014 yılından bugüne, hele hele 2022 Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı günden bugüne güvenlikle oturup güvenlikle kalkıyor. Bu noktada da Türkiye ile ilişkilerini kurarken bu Avrupa'dan gelen ziyaretçilerin ajandalarını ele aldığımızda 3 temel başlıktan söz edebiliyoruz. Birincisi göç, ikincisi savunma, üçüncüsü ticaret. Dolayısıyla bütün denklem bu 3 başlık altında şekilleniyor. Ve bu noktada da Türkiye'ye Avrupa'nın herhangi bir demokrasi, hukuk yönlendirmesi yapması ya da nasihatında bulunması, güçlü bir şekilde böyle bir düşünceye sarılması pek mümkün değil. Çünkü Avrupa içerisinde de göç meselesi çok ciddi bir problem. Yükselen aşırı sağcılık çok ciddi problem. İslami fobiya, yabancı düşmanlığı çok ciddi problem. Tüm bunların kökeninde ise göç yatıyor. Akdeniz'in ve Karadeniz'in güvenliği. Böyle bir ortamda Türkiye, Avrupa'nın ön cephesinde yer alan Karadeniz ve Akdeniz'in güvenliğini güçlü bir şekilde sağlarken, mülteci krizinin yönetilmesinde ana omurgayı oluştururken, Avrupalıların Türkiye'ye güvenliğin dışında diğer taleplerini cılız bir şekilde iletmeleri oldukça muhtemel, zaten beklenilen bir durum. Çünkü bunun dışına çıkılması hem Türkiye'ye haksızlık hem de Avrupa Birliği'nin güvenlik ekseni, hareket tarzını da boşa çıkarmış olacak. Çünkü Avrupa halkı da demokrasi, insan hakları, hukuk gibi meselelerden ziyade Rusya'nın oluşturmuş olduğu tehditten ve Akdeniz kaynaklı mülteci krizinin endişesiyle oturup kalkar bir vaziyete geldiler. Ve düşen refahlarını güçlü bir güvenlik siyasetiyle yeniden ayağa kaldırmanın peşindeler.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Sayın Günyasin'e devam edelim efendim. Şimdi bugün Uluslararası Bir Haber Ajansı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in röportajı da yansıdı. Özellikle füze sistemleri, hava savunma sistemleri konusunda hani SAMP/T meselesini açığız diyor ama Avrupa Birliği ile birlikte ABD'nin vereceği ya da ABD ile işbirliğini de açığız diye söylüyor. Bu anlamda bir değerlendirme rica etsem, şu an nasıl bir denklem kurmaya çalışıyor Türkiye? Bizim de bir yandan işte hani Hisar üzerinden, Siper üzerinden mücadelemiz söz konusu. Hani bizim de Avrupa'ya katkı sunabileceğimiz sanki bir zemin var gibi görünüyor. Siz bir işbirliği bekliyor musunuz? Bakan Güler'in açıklamaları nasıl okursunuz? Çünkü NATO içerisindeki Türkiye'nin artık hani domine eden güç haline geleceğine dair de değerlendirmeleri var.
7: Evet, aslında baktığımızda değerlendirmeleri şu şekilde de başlamak da gerekebilir. Açıkçası Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisindeki aslında kilit bir aktör olarak ilerlediğini görüyoruz. Tabii bunun temelinde şunu görmek lazım İbrahim Bey. Özellikle Türkiye'nin son 10 yılını bile baz almış olsak yani bir milli savunma sanayisindeki attığı atılımları görmemiz gerekiyor. Ama bununla beraber sadece atılımlar değil, bakın şimdi şunu belirtmek isterim ben. Özellikle dikkat edilirse 2022 Ukrayna-Rusya savaşı itibariyle biz aslında konvansiyonel savaşta bir değişim sürecine girmiş bulunmaktayız. Tabii burada İHA, SİHA, drone, işte füze sistemleri çok ön plana çıkıyor. Yani asimetrik bir savaştan bahsedebiliriz. Ve bu noktada da Türkiye'nin terörle mücadeleden başlamak üzere İHA ve SİHA alanındaki gelişmelerine baktığımızda işte siz de benden daha iyi biliyorsunuz. İşte TCG, Anadolu gibi yani kısa pistli İHA, SİHA uçaklarının daha doğrusu uçak gemilerinden kalkıp iniş yaptığı ama baktığımızda da artık savaşta savaşın konseptinde de önemli derecede rol oynadığı bir duruma giriyoruz ki Türkiye de burada öncü bir rol oynadı. Tabii aslında Türkiye'nin geçmişten beri yani 1952 NATO üyeliğinden beri gelen süreçte şunu dikkat etmek gerekir. Zaten bu uzun erim içerisinde Türkiye hem üstüne düşen sorumlulukları ama aynı zamanda da aslında güvenlik ve uluslararası sistemdeki değişimleri kendi her dönemi içerisinde okuyabilmiş, ona göre de adımlar atmış olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii Türkiye'nin caydırıcı bir güç olması, özellikle Amerika'nın artık NATO içerisinde Avrupa güvenlik mimarisini Avrupalı ortaklarına bırakmak istemesinde de burada öne çıkan faktör olarak da Türkiye'yi görüyoruz. Bunu eklemek gerekir. Şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'nin hava savunma sistemleri, işte örneğin Patriot veyahut da Avrupa yapımı savunma sistemlerini alması. Evet, şimdi bunlar şöyle İbrahim Bey, aslında bir geçiş dönemi var. Bu geçiş döneminde de örneğin 2030 veyahut da 2035'lere gidilecek süreç içerisinde bu çeşitliliği aslında günümüzün yaşanan süreci içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Ve
1: Sayın Güngör, mesela bu süreçte İngiliz medyasından bir haber vardı bugün. Onlar da diyor ki hani özellikle Körfez ülkeleri artık hani ulusal güvenlikleri konusunda ABD'ye sırtını yaslama politikalarını gözden geçiriyor. B ve C planları hazırlıyorlar. Burada da Türkiye bu planların göbeğinde diye söylüyorlar. Hani bir yandan biz hani Batı cephesiyle işte ilişkileri güçlendirip know-how anlamında yeni bir şeyler öğrenebilir miyiz, onlara ne katabiliriz derken diğer yandan hani Körfez'de ihmal etmiyoruz sanki. Bir böyle bir dengeli bir politika mı gütmeye çalışıyoruz bulunduğumuz coğrafyada?
7: Bana sorarsanız dengenin dışında şöyle bir durum var İbrahim Bey. Türkiye uzunca bir süredir aslında işte bu son 10 yıldan bahsederken şöyle bir aslında pergel alıp çizdiğimizde içinde Kafkasya, Balkanlar, Karadeniz ve Orta Doğu, Kuzey Afrika'yı, Doğu Akdeniz'i içerisine alan bir güvenlik mimarisi inşa ediyor. Şimdi bu güvenlik mimarisi içerisinde özellikle bana sorarsanız İsrail'in attığı adımların Yunanistan ve Rum kesimiyle beraber aslında Türkiye karşı ama bölgede istikrarı getirmeyen tamamen yayılmacı ve baktığımızda çatışmalı süreçlerin devam ettiği bir yaklaşım. Fakat Türkiye bunun tam karşısında bir güvenlik mimarisi inşa ediyor. Ve özellikle şunu belirtmek lazım. Orta Doğu'daki ülkeler veyahut da Körfez ülkelerinin de başta olmak üzere aslında bir şekilde de eşit egemen ve kendi savunma sistemlerini de kurup ilerleyebileceği bir adımlar çerçevesinde yapıyor. Yani burada şunu gördük biz, Amerika Birleşik Devletleri'ne uzunca bir süre güvenlik şemsiyesini bırakmış, tamamen Amerikan güvenlik şemsiyesinde hareket eden Körfez ülkelerin aslında İran-Amerika savaşında dikkat edilirse bu Amerika tarafından çok da aslında o güvenlik

şemsiyesinin işletilmediğini veyahut da çok da işe yaramadığını görmüş oldular ki bir süredir de zaten bir tartışma içerisine girdiler. Yani artık bu güvenlik bağlamında bu güvenlik mimarisi yerine alternatif güvenlik mimarilerine bakabilir miyiz diye. Dikkat edilirse

0: güvenlik mimarisini görüyoruz.
1: Peki. Sayın Güngel, bir son dakika var, onu da vereyim. Sonra Sayın Şahin'e devam edeceğim. Sıcak bir gelişme. Biliyorsunuz bir yandan da CHP'de arınma süreci devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yüksek Disiplin Kurulu'nu toplamıştı. 26 il başkanı görevden alındı CHP'den. Aynı zamanda 7 il başkanı da tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kılıçdaroğlu ekibi özellikle bu işte ismi şaibeye karışmış ya da işte hakkında iddialar bulunan isimlerle yollarını birer birer ayırıyor gibi görünüyor. CHP'de ki bu sıcak gelişmeyi de bir son dakika bilgisi olarak hem ekranlarından bizi izleyenler hem de radyodan dinleyenler için duyurmuş oldum. Sayın Şahin, kısa bir değerlendirme alayım mı sizden? Hani bu arama meselesi nereye gidiyor? Hani Kılıçdaroğlu öyle ya da böyle hani mühür bende ve yetki bende diyerek gücünü yavaş yavaş sahaya ve masaya koyuyor mu?
2: İbrahim Bey, Kılıçdaroğlu belli ki bir anda bir mahkeme kararıyla partinin genel başkanlığına geri dönmemiş. Bununla ilgili olarak ilk kurultay zamanından bugünlere kadar belli bir hazırlık ve CHP'nin içerisindeki şaibeleri kişilere yönelik ekibiyle birlikte ciddi bir etüt gerçekleştirmiş ve bugün de bu sıralar bunları birer birer tasfiye edildiğini, partiden uzaklaştırıldığını, Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle partinin kendi milli kodlarına geri döndürülmeye, temiz siyasetine geri döndürülmeye çalışıldığı bir süreçle karşı karşıyayız. Ama şurası çok aşikar ki bu kolay olmayacak. Çünkü nihayetinde CHP büyük kurumsal bir parti ve nihayetinde şu anda en az görünen haliyle iki kutba ayrılmış vaziyette ve bunun artçıları, hatta daha büyük fay kırılmalarını yakın gelecekte görmemiz mümkün. Fakat burada önemli olan husus şu, belli ki Kılıçdaroğlu ekibiyle birlikte hiçbir şekilde İmamoğlu veya Özgür Özel'le bir şekilde kirli bir ilişkiye bulaşmış ya da yüksek sadakat içerisinde bir işbirliği geliştirmiş kişilere parti içerisinde yer vermeyecek.
1: Peki Sayın Şahin, bu son dakika üzerinden bir sorum daha olacak. Sonra yine dış siyasete döneceğiz ama şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Sapanca'da şöyle bir ifade kullanmıştı. Şu anda CHP içinde bir çatışma, ayrışma var. Biz CHP içindeki bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular, birbirlerini şikayet ettiler ve bizim değil, yargının değil, bizzat kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. Bir Frankenstein ürettiler, şimdi de ceremesini çekiyorlar dedi. Özgür Özel de bugün grup toplantısında dedi ki yani eğer bir Frankenstein varsa dedi, eğer butlan bir canavarsa, canavarı üreten Frankenstein ise, Frankenstein Recep Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir. Siyasette bile bir Frankenstein tartışması yaşanıyor. Erdoğan diyor ki yani siz özellikle Ekrem İmamoğlu'na partiyi teslim ederek CHP'yi hani tırnak içinde söylüyorum ucube hale getirdiniz bu yapılanmalarla beraber ve şu anda ceremesini çekiyorsunuz diyor. Özgüzel diyor ki hayır, partiyi bu hale getiren aslında butlan kararını aldıran Erdoğan'ın kendisidir diyor. Şimdi bu tartışma nereye gider siyasette, Frankenstein tartışması? Hani baktığınızda kim nerede durmaya çalışıyor? Bir de Özgür Özel Erdoğan'ı sürekli hedef gösteriyor ama hani hepimiz biliyoruz ki bu meseleyi başlatan da, ifade veren de, delilleri götüren de yine CHP'liler de. Hani Erdoğan bu işin neresinde sorusunun bir karşılığını veremiyorlar ama sürekli saray yargısı, Erdoğan'ın iradesi diye bir söyleme tutunmaya çalışıyorlar. Nereye gider sizce bu tartışma, Frankenstein tartışması?
2: İbrahim Bey, olabildiğince Özgür Özel ve taraftarları bu meseleyi iktidarla ilişkilendirerek açıklamaya gayret edecekler. Bu işin son noktaya varıncaya kadar böyle devam edeceği aşikar. Fakat şöyle sakin bir şekilde düşündüğümüzde, ya kavganın tamamen CHP'nin içerisindeki klikler arasında, elitler arasında bir bilek güreşi olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Dahası Özgür Özel'in iddialarının doğru olduğunu bir an için kabul edelim. Peki bölen de bölünen de CHP'nin içerisindekiler. Yani iktidar nerede burada? Adalet mekanizması nerede burada? O zaman bölünmesinler, birlikte hareket etsinler. Butlan kararına karşı yeknesak, yek vücut olarak bir tepki ortaya koysunlar. Fakat bunu göremediğimiz gibi içeride çok ciddi bir bölünmeler var. Kılıçdaroğlu ekibinin, Özgür Özel'in ekibine yönelik delilleriyle ortaya koymuş olduğu, mahkeme kararlarıyla, iddianamelerle ortaya koymuş olduğu

0: Ve bütün bunları da bir kenarda bırakalım. Yani işin hukuk boyutunda bir kenara bırakalım. İçeride çok ciddi bir siyasi çekişmeyi zaten Türk milleti görebiliyor. Siz bunu iktidarla ilişkilendirirseniz, Erdoğan'la ilişkilendirirseniz, yargıyla ilişkilendirirseniz o zaman kendi içerinizdeki bu kavgayı göremez ve bu kavganın da hiçbir şekilde bir hitamını gerçekleştiremezsiniz. Ve taşın dağıldığı gibi CHP dağılır ve un ufak bir hale gelir.
1: Çok haklısınız. Bir de yani hani elimizi vicdanımıza koyup şu soruya cevap verebiliriz herhalde. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan mı havala sistemi diye bir şeyden bana para gönderin talimatı verdi? Erdoğan mı hani sevgililerinizi götürün oralarda buralarda belediye kadrolarına yerleştirin dedi. Hısım akrabayı doldurun dedi. Yani bana helikopter, bana makam arabası, makam arabasının içinin tefrişatını sen yap diye talimatlar. Yani bu çok artık bana göre de mızrak çuvala sığmıyor ama işte bu son dakika gelişmeleri de olunca biz de konuşmadan edemiyoruz. Gündemimize geliyor mesele. Yani bu anlamda hani 26 il başkanının görevden alınması, 7 isim için ihraç kararı son dakika olarak ekranlarınızdaydı. CHP'de hani bu artık net olarak görülüyor ki bir hani ayrışma, dağılma süreci başlamış gibi hep beraber takip edeceğiz. Şimdi Sayın Günyer, size devam edelim. Biraz Doha'daki gelişmeleri de merak ediyorum. Şimdi dün tesadüfen sohbet ederken konuklarımıza şöyle bir ifade çıktı. Asimetrik ateşkes döneminde miyiz diye. Yani ne oluyor? Yani bir böyle hani ateşkes ilan ediliyor, sonra iki tane füze atılıyor, sonra bir gemi vuruluyor, sonra tekrar bir alevleniyor. Hani saman alevi derler ya, sonra bir tansiyon düşürülüyor. Hadi bir daha buluşacağız deniyor. Bize biraz anlatsanız şu an için hani ne oluyor? Ne taraflar, İran ve ABD ne yapmaya çalışıyor? İsrail böyle geminin altından delmeye mi çalışıyor? Ne oluyor?
2: Yani evet, aslında burada gerçekten de aslında akademisyenlerin de zorlandığı bir süreçle karşı karşıyayız. Çünkü siz de belirttiniz, bir Trump'tan bir açıklama geliyor. Örneğin şunu söylüyor, taş devrine çevireceğim diyor İran'ı. Yarım saat sonra şu açıklamayı yapıyor. İşte arabulucuların devreye girmesiyle işte vazgeçtim, ateşkes devam edecek diyor. Ama anladığım kadarıyla burada İbrahim Bey şöyle bir durum var. Açıkçası Amerika tam istediğini savaş sırasında alamadı ama İran'da savaşı kaybetmedi. Çünkü şu gerçeği ortaya koymak lazım. İlk hedefleriyle sonrasındaki gelişmelerin tutmadığını görüyoruz. Yani rejim değişikliği tutmadı. Daha sonrasında kapatılan Hürmüz Boğazı'nın açılması tutmadı. Veyahut da baktığımızda örneğin nükleeri tamamen ortadan kaldırmak tutmadı. İran'ın füze sistemleri başta olmak üzere askeri kabiliyetinin sonlandırılması olmadı. Şimdi bu açıdan da baktığımızda Amerika'nın tam istediğini alamadı. İran'ın da yenilmediği bir süreçte aslında böyle bir güç dengesi gibi bir durum var. Fakat Trump'ın şunu yapmaya çalıştığını görüyorum. En azından söylem ve askeri saldırılarla. Şimdi istediği bir gelişme istediği noktada değilse örneğin zorlayıcı diplomasi anlamında sınırlı bir askeri güç kullanıyor. Daha sonrasında da buna söylem olarak da aslında yine devam ediyor. Fakat günün sonunda şuraya geliyor. İran'da bu zorlayıcı diplomasiye karşı yani askeri operasyonlarına karşı o da sınırlı bir şekilde aslında Amerikalılara füze sistemleriyle saldırı düzenliyor. Ve sonrasında da baktığımızda bir şekilde arabulucuların ben özellikle burada çok önemli etkin rol oynadığını düşünüyorum. Siz de biliyorsunuz Türkiye'nin arka planında aslında sadece Katar veyahut da Pakistanlı yetkililer değil. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da baktığımızda aslında burada arka plandaki diplomasiyle beraber bu süreç bir şekilde devam ettiriliyor. Şimdi bence bana sorarsanız bunu görmek lazım. Şimdi bu anlaşma metni daha doğrusu bir mutabakat zaptında 14 maddede tarafların anladığım kadarıyla aslında imza attıkları belgede kendilerince hala yorumları mevcut. Bakın şimdi Amerika dondurulmuş mal varlıkları var. Bunun açıyor. Diyor ki ben bunu diyor tamam diyor. Bu dondurulmuş varlıkları açıyorum diyor ama özel bir hesaba aktaracağım ve tarım ürünleri işte soya fasulyesi, mısır gibi ürünleri alabileceksiniz diyor. Hayır, İran'da diyor ki ben kendi paramı istediğim şekilde kullanmak istiyorum diyor. Veyahut da nükleere baktığımızda hatta geçtiğimiz günlerde Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı da açıkladı. Tüm nükleer tesisler denetime açılacak diyor. Yani buna hatırlarsanız geçen yıl B-2 uçaklarıyla Amerika'nın vurdu. Natanz Fordo, İspanya. Yani gömülü olan o uranyumun. İranlılar diyor ki hayır diyor bu üç tesisi biz açmayacağız diyor. Yani burada baktığımızda birçok şey hala çelişki içerisinde.
1: Evet.
2: Veyahut da Hürmüz Boğazı. Amerika buradan ücretsiz geçiş olacak diyor ama İran tarafı diyor ki hayır diyor ben diyor burada inisiyatifi bende olacak diyor. Şimdi bir burada uzatmadan şunu söylemek lazım. Her iki tarafın yenişemedi, kimsenin yenilmedi ama diğer taraftan da hala da

0: kendi şartlarını dayatmaya çalıştı. Bir barış sürecini görüyoruz. Yeri geldiğimiz savaş kartını, yani askeri operasyon kartı da devreye konuyor. Yeri geldiğinde de müzakere bir şekilde devam ettiriliyor. Tabii İsrail'i de bir kenarda tutmak lazım. Tamamen aslında bu anlaşmaya karşı çıkıp İran'ın sıfır toplamlı oyun dediğimiz, yani tamamen kaybettiği, kendisinin istediklerini kazandığı bir şekilde de hareket ettiğini unutmamamız gerekir İbrahim Bey.
1: Peki Sayın Şahin, şimdi hem işte bu İran'daki son terör saldırılarını soracağım, hem de sıcak bir gelişme vardı. Tahran yönetimi terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PIJAK'ın elebaşları hakkında Interpol'den kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulundu. Tahran yönetimi böyle hani stratejilerini gözden mi geçiriyor? Çünkü hatırlıyorsunuz düne kadar işte Kandil'den İran tarafına kaçan teröristlerle ilgili olarak Türkiye talepte bulunduğunda "Yoo, burada hiç öyle bir terörist falan görmedik" diyorlardı. Hatta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sitem etmişti. Ya İHA SİHA görüntülerini veriyoruz, ona rağmen inkar ediyorlar. Hani komşuluk ilişkilerine sığmıyor bunlar diye. O dönem hatırlarsınız sistemleri vardı. Ne oluyor şu an? Hani yavaş yavaş Tahran yönetiminin aklı başına mı geliyor? Türkiye konusunda daha eskiye göre bakış açılarında bir değişim olabilir mi? Hani ya Türkiye gerçekten bizim kötülüğümüzü istemiyor aslında gibi bir bakış açıları olabilir mi?
2: İbrahim Bey, 28 Şubat sonrasında bu Amerika'nın ve İsrail'in birlikte İran'a saldırmasından bugüne Orta Doğu'daki uluslararası ilişkiler anlayışı büyük ölçüde sorgulanmaya ve bu nispette değişmeye başladı. Çünkü esas saldırganın, esas istikrar bozucunun İsrail ve onun büyük müttefikleri olduğu görüldü. Ve daha da önemlisi, İsrail'in Suriye'de, Irak'ta, İran'da ayrılıkçı Kürtleri, terör örgütlerini kendi büyük Orta Doğu planları için bir araç olarak, bir aparat olarak kullandığı tüm taraflarca görüldü. Hatırlayalım, İran saldırıları başladığı andan itibaren İsrail ile Amerika birlikte öncelikle İran halkını sokağa davet ettiler yönetimi devirmesi için. Bu başarılı olmayınca bu defa İran'daki Kürtleri sahaya sürme yönünde bir strateji değişikliğine gittiklerini, hatta bu noktada silah ve nakdi yardım başlattıklarına dair Amerika'dan açıklamalar geldi. Tüm bu olan biten hadiseleri bir araya getirdiğimizde İran, Tahran yönetimi şunu ağırlıkla ortaya çıkan vaziyeti gördü ki şayet ben terör konusunda, PKK konusunda veyahut terörsüz Türkiye konusunda Türkiye ile işbirliği yapmazsam, Suriye'nin, Irak'ın, hatta Türkiye'nin toprak bütünlüğünü sağlayıcı konusunda ya da sağlama konusunda tereddüt gösterirse bu benim rejimimin çökmesi anlamına gelecek. Dolayısıyla bugün biz şunu açıkça söylememiz gerekiyor. Türk vatandaşı olduğumuz için değil. Bölgede İran ile Türkiye arasında PKK meselesinden diğer bölgesel sorunlara kadar birçok örtülü sorun devam ederken, İran bu denli saldırıya uğramışken Türkiye çok centilmence İran'a yaklaştı.
1: Doğru. Hatta yani terörle mücadele konusunda neredeyse ayrı saflarda olmamıza rağmen bile hiç bu şekilde yani Tahran'ın altına oyacak bir hamleye girişmiyor. Çünkü Türkiye'nin böyle gizli ajandaları yok. Mertçe neyse onu söylüyor.
2: İran'ın toprak bütünlüğünü başından itibaren destekledi. Hatta sahte bayrak operasyonu olarak Türkiye'ye yöneltilen füzeleri hiçbir şekilde Tahran yönetimini suçlayacak şekilde ortaya koymadı. Yani krizden nemalanmaya, İran'ın zayıflığından istifade etmeye yönelik bir stratejiyle, bir politikayla hareket etmedi. Dolayısıyla Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu politika çok açık ve net. İyi komşuluk, bölgedeki ülkelerin toprak bütünlüğünü sağlamak ve tüm bölgenin refahını, istikrarını artırabilmek için işbirliği modeli temelinde her tarafın kazandığı, tüm tarafların refahını artırdığı bir Orta Doğu hayal ediyor Türkiye. Fakat bugüne kadar Türkiye'nin bu iyimser yaklaşımları, özellikle de İsrail'in bu konuyu bir noktada Arap coğrafyasına, bir noktada İranlılara dezenformasyon ve manipülasyon, yani istihbari bir faaliyet içerisinde, sanki Osmanlı geri dönüyormuş, Türkiye tüm Orta Doğu'yu yeniden ele geçirecekmiş gibi saçma sapan, hiçbir somut temeli olmayan bir propagandayla bölge halklarını esir almaya çalıştığını görüyoruz. Fakat böyle bir niyetin, böyle bir arzunun, sizin de ifade ettiğiniz üzere böyle bir gizli ajandanın olmadığı Orta Doğu krizlerinin hepsinde ortaya çıktı. Suriye'de çıktı, Irak'ta çıktı, İran'da çıktı. Eğer böyle bir niyet taşıyan bir ülke, bir hükümet olsaydı elbette buradaki krizleri birer askeri fırsata çevirebilirdi ki son 20 yılda ülkesinde savaş görmemiş, istikrarlı bir şekilde ekonomisi, ordusu, savunma sanayi büyüyen tek ülkenin Türkiye olduğunu biliyoruz. Türkiye bu gücünü eğer onların iddia ettiği gibi gizli bir ajandası olsaydı şimdiye kadar bunu bir şekilde hayata yansıtabilmek adına İsrail'le de Amerika'yla da komşularının aleyhine işbirliği yapabilirdi. O nedenle umuyoruz ki Tahran yönetimi de bizim baktığımız mercekten artık bölgedeki uluslararası ilişkilere bakmaya başlamıştır.
1: Peki Sayın Güngör, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Sapanca kampında dedi ki soykırımcılar elinde sonunda hesap verecekler. Netanyahu yönetimini hedef aldı ve dedi ki bu kadrolarda dedi bu hesabı soracak kadrolardır dedi. Sonrasında da şehitlerin ismini saydı. Şimdi mesela Gazze'de Hint Recep'i saydı ama Türkiye'den de işte PKK terörle şehit olan Aybüke öğretmeni saydı, Eren Bülbül'ü saydı. DHKPC saldırısında şehit olan Savcı Selim Kiraz'ı saydı. İşte 15 Temmuz saldırısında FETÖ'lerin saldırısıyla şehit olanları saydı. Gazeteci Mehmet Canbaz'ı saydı. Ve dedi ki tüm bu şehitlerin aslında hesabı sorulacak dedi. Bu şu mu demek yani aslında bölgemizdeki tüm bu terör örgütlerinin öyle ya da böyle telef ve çıkan bir adresi var ya da işte kuklaları oynatan bir kuklacı var mesajı mıydı? Bir bunu soracağım. Bir de şimdi Erdoğan'ı soykırımcılar hesap verecek dedikten hemen sonra İsrail dedi ki biz dedi işte 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyoruz. Böyle bir karar alıyoruz. Fakat Ermenistan Başbakanı Paşinyan dedi ki ya biz bu konuya girmek istemiyoruz. Şu an diyor bunu işte siyasi bir malzeme olarak kullanmaya çalışan bir İsrail var dedi. Nasıl bir mücadele ekseni var şu anda? Yani tarafların mesajlarını nasıl okumak lazım?
0: Tabii aslında oradaki en önemli nokta Paşinyan'ın cevap vermiş olması. Aslında İbrahim Bey burada şunu da hatırlatmak gerekir. Özellikle 1915 Ermeni soykırımı tırnak içerisinde söylüyorum. Bunu gündeme getirerek, bunu kabul ederek ki bu arada İsrail parlamentosunda Knesset'ten de geçmesi gerekiyor. Şimdi bu adımı atarak aslında bir bağlamda da şu yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Ermenistan'ın son dönemlerde aslında artık bir real politik çerçeve içerisinde bir statüko değişimine gittiğini. Yani hem Türkiye ile hem de Azerbaycan ilişkilerini normalleştirme ve ki burada özellikle Paşinyan'ın da açıklamaları var. Özellikle tırnak içerisinde söylüyorum. Ermeni soykırımı yaklaşımını artık çok ciddi derecede tepki gösteriyor ve bunun Ermenistan'a hiçbir fayda sağlamadığını da ifade ediyor. Şimdi burada anladığımız kadarıyla aslında Türkiye'nin Ermenistan'la veyahut da baktığımızda Ermenistan'ın Azerbaycan'la normalleşmesi üzerinden de adımlar atmaya çalıştığını söyleyebiliriz ki şunu da hemen eklerim buraya. Azerbaycan'ın da aslında İsrail'le olan ilişkilerinde bir kenara not alarak bunu söylememiz lazım.
1: Burada ama mesela Azerbaycan'da Bakü yönetiminden de bu işte 1915 olaylarını tırnakla sözde soykırım olarak ilan etmeye çalışan İsrail'e tepki geldi yani. Hani bu tür acıları siyasete alet etmeyin diye sert bir mesaj paylaşıldı Bakü'den de.
0: Evet çok haklısınız.
1: Sayın Güngör'ün internet bağlantısı da küçük bir kopma
0: oldu.
1: Sayın Güngör son 30 saniyeyi alamadık. İnternetinizde bir kopma oldu
0: Tam şundan bahsedecektim. Bir de İsrail'in açıkçası bu siyasi manipülasyon olduğunu şuradan da anlayabiliriz. İsrail aslında tüm uluslararası kurumlarda veyahut da büyük aktörler içerisinde de, hatta bu aslında Amerika'da dahil olmak üzere Yahudi soykırımı dışında herhangi bir soykırım, bunu yine tırnak içerisinde söylemek istiyorum, kabulünü veyahut da bununla ilgili atılacak adımları da engellemeye çalışan bir yaklaşımı var. Böyle çok ön plana çıkmıyor olabilir. O da şu ki açıkçası tüm dünyaya sürekli olarak biliyorsunuz aslında soykırıma uğramış millet miti üzerinden açıkçası sürekli destek almak. İşin bu boyutu var. Yani bunun ben siyasi bir manipülasyon olduğunu düşünüyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız evet orada İsrail'in aslında kendi çıkarları için yeri gelir SDG terör örgütüyle, yeri gelir PKK terör örgütüyle ve birçok terör örgütüyle aslında hareket ettiğini ifade ediyor. Tabii burada
1: yani
0: belki
1: PYD ile teması artık lazım. Açık aleni, yani inkar da etmiyorlar yani. Evet. Terör örgütü PYD Suriye'de birçok planları vardı. Hem Dürziler üzerinden hem Nusayriler üzerinden, evet, hem PYD üzerinden hepsine akamete uğratıldı. Bugün mesela Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Eşaran'da açıklamaları vardı. Suriye'nin İsrail saldırılarına tepki gösteriyordu. Hani konu oraya gelmişken onu da sorayım müsaadenizle size. Yani Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz diyor. Suriye'ye tekrar saldırmaya çalışıyor. İsrail ne yapmaya çalışıyor?
0: Evet, aslında Kunetra bölgesinde de bildiğim kadarıyla yine buraya asker işgal etme girişimlerin çabalarını yine çıkartmaya çalışıyor. Tabii şunu yapmaya çalışıyor. Şimdi bakın, İran'la biz hep büyük resim üzerinden okuyoruz ya İsrail'in mücadelesini. Fakat şöyle bir şey var. İsrail'in anıta değişmeyen politikalarından birisi yakın çevresinde yayılmacı politika. Nedir bu? Aslında Filistin'i tamamen işgal et. Filistin diye bir şey kalmasın. Filistin davası da kalmasın. İşte Lübnan'da işgal sahası aynı benzer şekilde Suriye'de de kendince bir tampon bölge bağlamında ve bunu sürekli güvenlikleştirerek bir bağlamda da Suriye'de işgal alanlarını genişletme ve yayılmacı politika. Şunun altını çizmek lazım İbrahim Bey. Bakın, İsrail'in barış anlaşmaları imzalayabilir ama hiçbir komşu ülkesiyle sınır anlaşması imzalamıyor. Biz buradan da bunu anlayabiliriz. Açıkçası
1: yani o kafalarındaki arzı mevcut büyük İsrail hezeyanı gerçek anlamda hani bir şekilde uzun vadeli hedefleri aslında.
0: Haklısınız ve bundan yakın çevrede bir yaşam sahası veyahut da genişleme işgal politikalarından maalesef vazgeçmiyorlar. Ben bu bağlamda da şimdi en azından Netanyahu'nun kendi toplumuna bir kahramanlık hikayesiyle beraber ama asıl bu politikayı da hayata geçirdiğini düşünüyorum.
1: Peki. Sayın Şahin, buradan devam edelim. Şimdi İsrail nasıl bir politika geliştirmeye çalışıyor şu an bulunduğumuz coğrafyada? Bir yandan işte İran'la ABD'nin anlaşmasını istemiyor. Diğer yandan Lübnan'daki işgalini büyütmeye çalışıyor. Öbür taraftan Suriye'de bir tırnak içinde söylüyorum, yeni bir tampon bölge peşinde gibi görünüyor ama şöyle de bir gerçeklik var. Bir yandan işgal ediyor, sonra oraya işte o Yahudi işgalcileri götürüyor, yerleştiriyor. Onların güvenliğini sağlamam için biraz daha ileri işgal etmem lazım diye böyle sıçrama tahtası gibi bir politikası var. Bu mesela nereye varacak? Bir de şunu da unutmamak lazım. Bugün mesela 36 ABD müttefiki ülkede ABD'ye güven %80'den 30'lara düşmüş vaziyette. ABD ekonomisi, Avrupa ekonomisi, İngiltere ekonomisi artık bu savaşların yükünü taşımakta zorlanıyor enerji maliyetlerinden dolayı. İsrail de sanki yalnızlaşıyor gibi. Yani bir anda devran dönerse ne olacak sorusu da aklıma geliyor. Hani siz nasıl okuyorsunuz bu anlamda gidişatı?
2: İbrahim Bey, sizin de ifade ettiğiniz üzere İsrail'in genel siyaseti 3 İ olarak formüle ettiğimiz bir mantık üzerine kurulu. İşgal, ilhak, en son iskan, en sonunda da ilhak. Ardından bu circle'ın, bu dairenin, bu çemberin devam ettiğini görüyoruz. Yani Lübnan'ın güneyi bitiriyor, Suriye'nin güneyi başlıyor. Bu da Batı Şeria bitiyor, Gazze başlıyor. Çünkü nihayetinde İsrail kendi sınırlarını tam olarak şimdiye kadar Birleşmiş Milletler'e sunamamış bir devlet. Nerede başlayıp nerede bittiği, hangi toprakların ona ait olduğu, hangi sınırların İsrail'e ait olduğu muğlaklığını, belirsizliğini devam ettiriyor. Öte tarafta şunu da çok iyi biliyoruz. Savaş ekonomisi İsrail'in en önemli kazanç kaynağı. Bir taraftan teknolojisini geliştiriyor, diğer taraftan dünyaya silah satışları gerçekleştirerek dünya genelindeki istihbarat ağını canlı tutuyor. Nihayetinde siz bir ülkeye silah satarak sadece para elde etmezsiniz. Aynı zamanda gönderdiğiniz silah üzerinden de bir istihbarat ağı tesis edersiniz. Ve İsrail bunu yaparak, yani dünyada da çatışmayı canlı tutarak, bunu sadece kendi coğrafyasında çatışmayı çıkararak değil, dünya genelinde de çatışmaların ardında Siyonist çetelerin yapıların olduğunu biliyoruz. Çünkü bir bölgede, Afrika coğrafyasında veyahut Latin Amerika'da ya da Amerika-Rusya sınırında eğer çatışma riski var ise ya da sıcak bir çatışma ortaya çıkıyorsa buradaki ülkeler silah ticareti bakımından İsrail'in kapısını çalmak zorunda. İstihbarat konusunda İsrail'in kapısını çalmak zorunda. Dolayısıyla savaşmak ve dünya genelinde savaşı yaymak yoluyla içinde bulunduğu Yani kurulduğu günden itibaren o izole edilmiş İsrail yapısını ancak silah teknolojisiyle kırmış bir yapıyı görüyoruz. Bundan dolayı bunu asla ve asla göz ardı etmemeliyiz. Yani dünya bir savaş dönemini kapatıp uzun süreli bir barış dönemine girse en çok kaybeden İsrail olur. Çünkü artık diğer ülkelerle sağlıklı bir ilişki kuramayacağı için ve elindeki tüm kaynakları savaş ekonomisine endeksli olduğu

0: olduğu için bir eriyecek olmasından dolayı kendisini hem meşru tutamayacaktır hem de o saldırgan kültürünü sahaya yansıtamayacağı için de işgal ettiği tüm topraklardan geri çekilecektir. Sizin yine az önce vurguladığınız üzere dünya ölçeğinde bilhassa kamuoyları yani insanlar, bireyler nezdinde, STK'lar nezdinde İsrail'e yönelik sempatinin, az olan sempatinin de ortadan kaybolduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nde bile gençlerin onca propagandaya rağmen artık İsrail aleyhinde yayınlar yaptıklarını, içerikler ürettiklerini, Filistin tarafında rol almaya başladıklarını, Filistinlileri desteklemeye başladıklarını görüyoruz ki Netanyahu bunu çok büyük bir milli tehlike olarak görüp sosyal medya yatırımlarını artırma talimatı ve buraya büyük bir bütçe ayırmasının temel nedeni de buydu. Fakat burada şöyle bir realite de var. Siyonizm üzerinde ve kapitalizm üzerinde kurulan ilişki hala İsrail'i ayakta tutuyor. Yani büyük
1: Doğru.
0: şirketler, büyük hükümetler İsrail'den bir türlü
1: Çünkü
0: vazgeçemiyorlar.
1: boykot
0: Bundan
1: meselesinde
0: dolayı
1: de beklenen ivme bir türlü sağlanamadı insanlık vicdanında ne yazık ki. Haklısınız.
0: bu, işte tüm bunları bir araya getirdiğimizde şöyle, bireysel düzeyde ciddi bir İsrail karşıtlığı var. Fakat bu İsrail karşıtlığı kurumsal düzeyde maalesef istenilen seviyeye İsrail'in kurmuş olduğu o göremediğimiz ilişki ağları üzerinden
1: Peki.
0: maalesef bir türlü eriyemiyor.
1: Çok teşekkür ederim. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Şahin ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Cihan Günyel bizimleydi. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın. Füzelerin gölgesinde başlığıyla bölgemizde yaşanan gelişmeleri ve dünya gündemini değerlendirdik diyelim. Ben veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak efendim. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.

Yere taşıdım jest oldu. Bankartım jest oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de

0: Bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi ve onlarla suyla lapa yaparak öğün besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil, masal değil. Ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan, hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
1: Finito.

Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride, CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Artık Haziran ayını da noktalıyoruz. 30 Haziran gündeminden yansıyan gelişmelerle 2 saat boyunca akşam haberlerinde birlikte olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı devam ediyor. Yaklaşık 1 saat geride kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncesinde de kabulleri vardı. Birazdan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemin önemli başlıklarına dair millete sesleniş konuşması yapacağını biliyoruz. Hızlı bir şekilde ekranda sizlerle buluşturacağız. Bir yandan da tabii coğrafyamızın ve dünyanın da önemli gündem başlıklarından biri Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler. Teknik düzeyde Katar, Doha'da bugün taraflar dolaylı olarak bir araya geldi. Yani yüz yüze değil, aracılı olarak bir araya geldiler. Peki ne oluyor, ne bitiyor? Piyasalara bakılırsa bir belirsizlik hakim. Hem piyasalarda ne oluyor, ne bitiyor? Hem de bugün sahada neler yaşanıyor? Onu da anlatacağız. İç siyasete geldiğimizde ana muhalefet partisi CHP'de bugün bir yanda mecliste grup toplantısı vardı, açıklamalar vardı, kürsüde Özgür Özel. Diğer taraftan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısı. O MYK toplantısında ne tür kararlar alındı? Birazdan bu ekranda olacak. Tabii bir yandan da özellikle gece saatlerinde herkesin yakından takip ettiği futbol heyecanı, Dünya Kupası devam ediyor. Son 32 karşılaşmalarında sürpriz sonuçlar da var. Paraguay ve Fas bir üst tura çıktı. Ama Avrupa'nın önemli takımları Almanya, Hollanda kupa dışı kaldı. Başka neler oldu, neler konuşuluyor? Onu da aktaracağız. Başlayalım.

Girizgah'ta da ifade ettik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı yaklaşık bir saattir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam ediyor. Gündemde pek çok önemli başlık var. O başlıklardan biri önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan elbette 7-8 Temmuz'daki NATO-Ankara zirvesi. O zirve, liderler zirvesi ki 32 ülkenin lideri başta katılacak, 32 ittifak üyesinin yanı sıra birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanı, üst düzey temsilciler katılacak. Haliyle Ankara'da bir yandan NATO zirvesine hazırlanıyor. Güvenlik önlemleri bir yandan. Elbette diğer açıdan da pek çok hazırlık, görüşmeler, istişareler devam ediyor. Malum Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da gelecek, Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan için geleceğim demişti NATO zirvesine. Diğer taraftan önemli başlıklardan biri iç siyaset ve dış politikaya aslında beraber görebileceğimiz terörsüz Türkiye süreci bir yandan devam ediyor ama meclis malum Temmuz ayında tatile girmiyor ve bu süreçte yasal düzenlemelerin meclise gelmesi bekleniyor. En önemli beklenti o düzenlemelere dair yine kabine toplantısında başlıkların ele alındığını tahmin edebiliyoruz. Ve elbette ekonomi başlıklardan bir tanesi, bir yandan enflasyonda mücadele, diğer yandan Cuma günü enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memurun, emeklinin gözü kulağı elbette yapılacak, zamma çevrilecek. Bu konunun da masada olduğunu tahmin ediyoruz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasında bu konuya dair bir başlık açıp açmayacağı şu an için muğlak. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer taraftan kabine toplantısı öncesinde de Avrupa Birliği'nden misafirleri vardı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'la beraberinde Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, İçişleri ve Göç'ten sorumlu üye Magnus Brunner de yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Bu üst düzey Avrupa Birliği yetkilileri Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kabulü sonrasında tabii çeşitli bakanlarla, bakanlıklarla da istişarelerde bulunması bekleniyor. Tabii 3 üst düzey Avrupa Birliği yetkilisinin Ankara'da olması bir yandan kimi çevreleri şaşırtırken aslında çok da şaşırmıyoruz. Türkiye'nin son dönemde özellikle dış politikada, savunma sanayinde ve pek çok alanda yükselen değeri sebebiyle Avrupa Birliği'nin de yoğun ilgisi, yoğun gözetimi altında. Tabii Avrupa Birliği'nin özellikle Türkiye'den pek çok talebi var ama şöyle de bakmak lazım. Bu talepler tabii.

0: İki, karşılıklı ne olur ne biter, bu istişareler nereye varır, bunların hepsine bakacağız ama sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı millete sesleniş konuşmasına odaklandık bir yandan. Hızlıca sizlerle buluşturacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını. Biz yine akşam haberlerine Ankara'dan gelişmelerle devam edelim. Evet, bir yandan da ana muhalefet partisi CHP'de sular durulmuyor. O artık son haftalarda alışa geldiğimiz bir hareketlilik var. Bugün iki farklı noktada. Bir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısı. Bir de Özgür Özel'in mecliste grup toplantısındaki hitabı. O hitaba sonra geliriz ama Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısından yine önemli kararlar çıktı diyebiliriz. Dikkati çeken kararlar, hani o Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tabiri caizse arınma süreci devam ediyor. Bu çerçevede hangi kararlar alındı, hangi açıklamalar yapıldı sonrasında Ahmet Taner Işıldak'tan detayları öğreneceğiz. Ahmet.
1: Kaan Yakupoğlu, selamların en güzeli sizde, dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle olsun. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde MYK toplantısı vardı. Saatler 14.30'u gösterdiğinde başladı ve 17 ise 17'de bitti. Tabii ki arınma sürecinden sonra MYK'ların yapılmasının, her MYK'dan sonrasında bazı görevden almalar ve ihraçlarla karşılaşıyorduk. Önceden bu rakamlar 3'ü veya 5'i geçmiyordu. Bugünkü toplantıdaysa toplam 26 il başkanı hakkında görev değişikliği kararı çıktı. 26'dan da içerisindeki 7 isimse ihraç istemiyle, tedbirli ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Şimdi 26 ismi tek tek saymayacağım. Bunların aralarında Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu diye devam ediyor Kaan Yakupan. 7 şehir önemli. 7 şehri hemen söyleyeyim size. Denizli, Muğla, Eskişehir, Tunceli, Sinop, Kars ve Düzce. Şimdi biz bundan önceki yayınlarımızda Sinop, Kars ve Düzce'ye ekstra dikkati çekmiştik. Zira bu saydığım şehirlerin il başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bazı hakaretlerde bulunmuştu. Hemen onları size bahsetmek istiyorum. Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstan Kılıçdaroğlu'na Kayyumdaroğlu dedi. Yine Kars İl Başkanı ise maşa ifadesini kullandı. Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ise buradayım ve buradayım diye sosyal medyadan dalga geçtiği bir içeriği paylaştı. Tabi Müslüm Sarı bunların gerekçelerini partinin kurumsallığına aykırı ilkel olarak değerlendirdi. Parti disiplinine aykırı hareketler olarak değerlendirdi bir genel başkana özellikle böyle davranılmasının. O yüzden bu 7 ismi şu an Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Peki son isimler ne? Yani son rakamlar ne? Kaç kişiye aktarıldı? Hemen size onun sayısını da vereyim Kaan Yakupan. Şimdi zaten 9 milletvekili var hali hazırda tedbirli ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş. 2 belediye başkanı var, bunlardan bir tanesi Bolu, bir diğeri de Mersin Mezitli'ydi. Şimdi dönüp baktığımız zamansa 14 il başkanı eski olmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Toplamda da 32 il başkanının an itibariyle görev yerleri değişti. Daha doğrusu görevden alındılar yönetimle birlikte. Şimdi Kaan Yakupan özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Eylül ayına kadar 50 il başkanının değişeceği söyleniyor. Zaten Eylül ayının ilk haftasında da hatırlayacaksınız Kemal Kılıçdaroğlu olan kurultay takvimine Eylül ayında başlatacağız demişti. Yani yeni delegelerle ve yeni il başkanlarıyla birlikte olağan kurultay düzenleyecek Eylül ayında Kemal Kılıçdaroğlu. Peki Özgür Özel ne yapıyor? Özgür Özel de aslında hem Özgür Özel hem Kemal Kılıçdaroğlu arasında artık sazın teli kopmuş durumda. Yani ikisi de normalde hatırlarsınız baba ocağı derdi. Şu an itibariyle Özgür Özel o teli koparmış durumda ve yeni partiye doğru adım adım ilerliyor. Hatta bugünkü grup toplantısında şunu söyledi. Bir kapı kapanır öbür kapı açılır dedi. Yani CHP içi mücadeleyi de biraz bırakmış durumdalar. Hatta şunu da söyleyeyim. Bu kurultay çağrısı ile alakalı olarak geçtiğimiz hafta mahkeme bir karar aldı. O kararda ne diyor biliyor musunuz? Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi. Şimdi Özgür Özel ve yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun vasfının ne olduğunun anlaşılmadığı üzerine itirazda bulunuyor. Bu itirazın üzerine de mahkeme açıklama yapıyor. Diyor ki mutlak butlan kararı yeterince açıktır ve ekstra bir tazbihe yani açıklamaya gerek yoktur. Hüküm verildiği şekilde uygulanır ifadesini kullandı. Bunlar Özgür Özel'in ve beraberindekilerin çıkış kapısı aradığı noktalarda aslında. Yargıtay'dan da bir karar bekliyorlar. Bu mahkemeden şu an bu şekilde bir karar geldi. Yani bir nevi olağanüstü kurultay talepleri Özgür Özel'in suya düşmüş durumda. Ki 830 imza vermişlerdi. Yine bu 2 hafta öncesinin hikayesi. 830 imzada daha henüz incelenmedi. Bunu da ifade edelim. O yüzden Özgür Özel ve ekibi ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında artık saz iyice kopuyor. Önümüzdeki günlerde özellikle belediyelerle ilgili yani şaibe ve usulsüzlük yapılan belediyelerle ilgili de işlemler göreceğiz. Yüksek Disiplin Kurulu'ysa tarihler 13 Temmuz'u gösterdiğinde toplanacak. Kaan Yakupan ihraçları değerlendirecek.
0: Ahmet Taner Işıldak çok güzel özetledin. Özellikle genel merkez tarafını, cephesini. Tabii bu toplantılar devam ederken yani MYK

0: toplantısı ve bu kararlar alınırken işte ağır ağır ama emin adımlarla ilerliyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu yaz CHP için daha da sıcak geçecek. Hani bir yerdeki o hareketliliği anlatmak için ışıkları hiç sönmüyor deriz ya, CHP'de bu yaz ne gece ne gündüz ışıklar hiç sönmeyecek gibi görünüyor. Diğer taraftan da bugün CHP'de grup toplantısı vardı. Özgür Özel kürsüdeydi. Özgür Özel neler söyledi? Birazdan o CHP'nin diğer meselelerine geçeceğiz ama gündemin önemli diğer başlıkları da var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin NATO'nun Güneydoğu kanadındaki stratejik konumuna dikkati çekerek askeri hastanelerin yeniden açılması çağrısı yaptı.
1: Türkiye, NATO haritasında ittifakın Güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Kore'den Afganistan'a, Kosova'dan Libya'ya, Bosna Hersek'ten Irak'a kadar Türk askeri müttefiklik hukukunun gereğini yıllardır sahada göstermiştir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi vardı. Türkiye'nin konumuna vurgu yaptı, NATO'nun yeni bir dönemin başında olduğunu belirtti.
1: Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Brüksel'de yapılan son savunma bakanları toplantısında caydırıcılık, savunma kapasitesinin arttırılması, mühimmat stokları, savunma harcamaları, nükleer caydırıcılık, Rusya-Ukrayna savaşı gündeminin merkezine oturmuştur.
2: Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek askeri hastanelerin yeniden açılması çağrısında bulundu. Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi.
1: Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane Ruhu'nun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir. Gençliğinin baharını, mesleğinin yarını, anasının duasını, babasının ocağını, yarinin hasretini geride bırakıp vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır.
2: Bahçeli, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarına değindi.
1: Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Katil İsrail, mazlumların kanı ile semiren emperyalist bir sömürge düzeneğidir. Gazze'nin yetim feryatları arşı titretirken, Beyrut'ta mazlumların ağıtları dinmemişken, Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi hapis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
0: Şimdi gündemin sıcak başlığı kabine toplantısında da öyle. Tabii NATO zirvesi. NATO zirvesi öncesi Ankara'da alınan güvenlik önlemleriyle ilgili sosyal medyada yayılan bir takım iddialar var. O iddialara dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir yanıt geldi. Ankara'ya gelen tüm yolculara tek tek GBT yapılıyor iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Açıklamada NATO zirvesi kapsamında başkent genelinde gerekli ek güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi. Vatandaşlara yönelik sistematik bir GBT uygulamasının ise bulunmadığı vurgulanan açıklamada uçak, tren ve otobüs terminallerinde somut bir güvenlik gerekçesi ya da şüphe olmadıkça yolcuların durdurularak GBT sorgusuna tabi tutulmasının söz konusu olmadığı ifade edildi. Güvenlik tedbirlerinin çarpıtılarak kamuoyunda panik, korku ve seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı algısı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi. Açıklamada bu tür manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı. Başkent Ankara, NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kez atlı polisler de sahaya indi. Kırmızı bölge olarak belirlenen hassas bölgelerde 22 atlı polis devriye görevi yürütecek. Atlarsa bu zirve için özel olarak eğitildi.
2: Sadece resmi karşılama törenlerinde görmeye alışık olduğumuz atlı birlikler NATO zirvesinde meydanlarda olacak. Nal sesleri Ankara'nın en işlek noktalarında yankılanacak. NATO liderler zirvesindeki güvenlik önlemleri kapsamında 56 bin polisin yanı sıra 22 atlı birlik

0: birlikte güvenlik önlemlerine destek olacak.
1: 7-8 Temmuz'da 32 ülkeden devlet başkanları ve ülke liderleri NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da olacak. Başkent baştan aşağı o tarihlere hazırlanırken atlı polis birlikleri de 3 hassas bölgede görev yapacak. Özel eğitimli atlar Kızılay Bölgesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi ve liderlerin konaklama yapacağı o hassas noktalarda devriye görevi yürütecek.
0: Atlı birlikler Ankara'nın en yoğun, en kalabalık bölgelerinde görev yapacak. Ancak bu onlar için sorun değil. Çünkü kalabalığa ve sese karşı özel olarak eğitildiler.
1: Polisler görev aldıkları noktalarda at üstünde devriye görevi yapacak. Böylece hem görüş üstünlüğü sağlanacak hem de caydırıcılık artacak. Atlı polisler de ayrıca zirvenin olacağı hafta göğüs kamerası da olacak. Merkezden görüntüler anlık olarak takip edilebilecek.
2: Şimdi geçelim CHP'deki meselelere. CHP'li Veli Ağbaba ile ilgili soruşturma dosyasına yeni ifade ve yeni görüntüler girdi. Dosyaya göre para nerede mesajı gönderildi. Ardından telefon incelemesinde deste deste dolar ve avro bulunan görüntülü görüşme fotoğrafına ulaşıldı. Şoförün ifadesi ve telefon kayıtları soruşturma dosyasına girdi.
3: Emrinizdeyim, elimizdeyim.
4: Soruşturma dosyasına bu kez hem WhatsApp yazışmaları hem de telefon incelemesinden çıkan yeni görüntüler girdi. CHP'li Veli Ağbaba'nın 16 Ocak 2024'te şoförü Gökhan Cumali üzerinden Turgut Koç'a para nerede mesajını gönderdiği tespit edildi. Bu yazışmanın ardından yapılan telefon incelemesinde ise yeni bir kayıt ortaya çıktı. Dosyaya giren tespitlere göre Turgut Koç'un telefonunda bulunan görüntülü görüşmeye ait fotoğrafta masa üzerinde duran deste deste dolar ve euro yer aldı. Koç verdiği ifadesinde WhatsApp yazışmalarına da açıklık getirdi. İfadesinde Veli Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırdığını ve 500 bin lira var mı diye sorduğunu söyledi. Koç parayı teslim edemediğini ve Ankara'ya da gidemediğini anlattı. Hem telefon incelemesinde elde edilen görüntüler hem de yeni ifade soruşturma dosyasındaki deliller arasındaki yerini aldı.
2: Az önce CHP MYK toplantısından çıkan kararları sizlerle paylaştık canlı yayında. Şimdi bir de bugün grup toplantısı vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Kürsüde Özgür Özel. Özgür Özel şimdiden yeni partisinin propagandasını yapmaya başladı. CHP'yi bitirme potansiyeli olan bir partinin reklamını CHP'nin grup kürsüsünden ve CHP Grup Başkan Vekili şapkasıyla yapıyor. Mutlak butlandan sonra CHP siyasi absürtlüklere teslim olmuş gibi görünüyor.

0: Oysa herkes öldürür sevdiğini. İzmir'de otobüsün üzerinde elinde CHP bayrağı sallayan Özgür Özel, Oscar Wilde'ın ilgili dizesinden fırlamış gibiydi. Zira CHP'yi bitiren adam olarak tarihe geçme potansiyeli taşıyor. Sahi Özgür Özel ve şürekasının CHP'de ne işi var?
1: Yeni bir siyaseti müjdeliyoruz. Yeni siyasetimiz ev kadınlarının yeni partisi, gençlerin yeni partisi, emeklilerin yeni partisi, emekçilerin yeni partisi.
0: Özgür Özel hala CHP'de. Çünkü yeni parti hazırlıkları için zamana ihtiyacı var. Konu ne Yargıtay'dan beklenen mutlak butlan kararı, ne Kılıçdaroğlu'ndan beklenen kurultay kararı. Konu sadece zaman.
1: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız.
0: Peki Özgür Özel bu zaman aralığında ne yapıyor? Önce CHP'den kopuşunun fikri altyapısını hazırlıyor. Gelecekte kendisine oy vereceğini düşündüğü seçmenin aklında hiç soru işareti kalmamalı. Ahlaki üstünlük de, fikri üstünlük de Özgür Özel'in ayrılışının arkasında olmalı. Bunun için çaba harcıyor ve CHP'de siyaset yapmak için elinden geleni yapan safkan bir CHP'liymiş rolü oynuyor.
1: Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz

0: Biz gayretliyiz. Gayret de eninde sonunda karşılığını bulur.
1: Ama tüm bu göz boyamaların ardında yeni parti için hazırlanıyor. Hem de CHP'li belediyelerin finansmanıyla.

0: İl başkanını görelim dedik. Ne de görelim, önünde on binleri gördük.
1: Özgür Özel henüz CHP'de CHP'yi geri almak için siyaset yapıyormuş gibi görünürken, bir yandan da bizzat CHP'nin grup toplantısından yeni partisinin propagandasını yapıyor.
0: Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretliyiz. Gayret de eninde sonunda karşılığını bulur.
1: Yeni partinin reklamını anketler açıklayarak yapıyor. Hatta adını bile çeşitli imalarda bulunarak tartışmaya açıyor. Sık sık yürüyüş vurgusu yapıyor.
0: Hep beraber yürüyecek miyiz? Yürüyecek miyiz? Türkiye'nin umudu sizlersiniz. Yürüyelim arkadaşlar.
1: Türkiye'de bir partinin seçimlere girebilmesi için 81 ilin en az yarısında, yani en az 41'inde teşkilat kurmuş olması gerekiyor. Ve bu teşkilatlar oy verme gününden, yani seçim tarihinden en az 6 ay önce kurulmuş olmalı.
2: Şimdi CHP ile alakalı, CHP'nin kafa karışıklığı ile alakalı meseleye yeniden geliriz ama bir yandan da yargıdaki CHP'li belediyelerle ilgili bir durum var. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında olduğu 12 şüpheli tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden ikisi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü, Yapı Kontrol Müdür Vekili ve Şehir Plancısının da aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklandı. 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasındaki CHP'li Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve bir şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla şüphelilerden biri ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu kavgasında CHP seçmeninin kafası karmakarışık. Örneğin CHP'lilerin %74'ü İmamoğlu hırsızlıktan hapiste derken Özel ekibi milletin tam tersini düşündüğünü iddia ediyor. CHP medyası ve trolleri öyle bir algı operasyonu çekiyor ki zihinler bulanıyor. CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil kendisine yönelik linç kampanyasıyla ilgili çok ilginç bir paylaşım yaptı. Biz yaşananları paylaşıyoruz. Takdir sizin.
3: Ben AKP'nin kurucularından biriyim. Tayyip Erdoğan benim akrabam diyorum. Adama mantıklı geliyor arkadaşlar. Evet. Mantıklı geliyor. Ha, bilmiyorum. Değil mi? Tabii işte öğrenin ya. Akıl almaz bir şey.
1: CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil kendisine yönelik linç kampanyasına böyle tepki gösterdi. Fonlanan, maaşa bağlanan sosyal medya trolleriyle CHP seçmeninin kafasını yaktılar, zihin dünyasının pusulasını bozdular mesajı verdi.
3: Dedi ki sizi eskiden çok severdik ama evet Özgür Özel'e karşı olduğunuza göre demek ki siz söyledikleri gibi gizli AKP'lisiniz. Dedim ki bakın toplum pek bilmez ama siz de bilmiyorsunuz belli ki. Tayyip Erdoğan'la benim rahmetli annem dedim kardeş çocuğudur. Akrabayız biz dedim Tayyip Erdoğan'la. O yüzden dedim ben aslında AKP'nin kurucularından biri.
1: Özdil CHP'li vatandaşla arasında geçen diyaloğu anlatırken ona karşı ironi yapmaya çalıştığını, ancak karşısındaki kişinin CHP medyasında her anlatılana olduğu gibi buna da inanıverdiğini

0: ettiğini söylüyor.
1: Adam şöyle bir durdu. Ne dedi biliyor musunuz? Bunları bilmiyordum. Özür dilerim. Rica ederim efendim. Toplumun önemli kesimi maalesef bu parayla tutulan aparatlar yüzünden, algı manipülasyonlarıyla işte böylesine zihin bulanıklığı yaşıyor.
0: CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil'in de işaret ettiği CHP'nin en büyük sorunlarından biri de bu aslında. Bu zihniyet Özdil'i Sözcü TV'den, gazeteden kovdurdu. Oysa günü geldi, Arif Kocabıyık gibi sabıkalı trolleri bağrına bastı.
2: Otomatik faresi değil misin ya? Meşhur otomatik faresi.
3: Ne?
2: Meşhur otomatik faresi değil
3: otomatik
2: misin?
3: Otomatik faresi neymiş dayı?
2: Ne bileyim ben. İnternette gördüğüm kişi sen değil misin?
3: Otomatik faresi mi oluyor?
2: Öyle diyorlar sana.
0: Pusulaları öylesine şaştı ki duayen gazeteci diye ekranlara taşıdıkları Ayşenur Aslan'ı savaş gemileri için üretilen deniz topuyla alay ederken gördük.
4: Tam anlamadım. Erdoğan şu anda ne yapıyormuş Dersucuğum? Deniz nedir o? Deniz ilk milli deniz topu üretilmiş.
5: Deniz topudur o.
4: Deniz. Tenis topu değil.
5: Deniz topu.
4: Deniz tenis değil değil mi? Herhalde.
0: Kaan'ın ana gövdesindeki en önemli parça üretildiğinde bu zihniyet kalorifer peteği diye manşet attı mesela. Yine CHP'nin sözde aydını diye peşine düştükleri Fatih Altaylı, Kaan için kafa bulan mesajlar paylaştı.
6: Bir tane uçak şurada, karada tar gidiyor. Yani motorla mı gidiyor, tekerleklerinde motor koymuşlar, onunla mı bilmiyoruz bunu.
0: Sosyal medyadan, televizyon ekranlarından milletin eserleriyle dalga geçmeyi, Erdoğan'a muhalefet etmek sandılar. Örneğin İtalya ile Türkiye'nin ortak uçuşuyla dünya medyasına manşet olan Kızıl Elma gibi eserlerle makara yaptılar.
7: Bu maket, yani bunu saçlar, işte tahtadan, şundan bundan yapmışlar veya karbondan.
8: Can Atak değil mi? Hani İtalya'da yapılıyor diye. Yani şuna şu fabrikayı göstereyim falan diye. Aptal aptal konuşuyorlar. La oğlum, TOG MOG yok hikaye o. O arabalardan hiçbir numara çıkmayacak.
0: CHP seçmenini TOG'un fabrikası yok, İtalya'dan gemilerle getiriliyor, gizli tünellerle Gemli'ye taşınıyor diye kandırdılar. Avrasya Tüneli'ni, Marmara'yı Ecevit yaptı aslında diye ekranlarda anlattılar. İşin kötü yanı inandırdılar da.
9: Memnun olmasam da gene oy veririm. CHP odun koysa CHP'ye vereceğim.
0: İşin daha da acısı tüm bunları millet, memleket sevdasıyla da yapmadılar. Tüm motivasyonları tamamen duygusal oldu.
10: Ve onun bana söylediğine göre...
11: Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşmasına başlıyor.
12: Tamamladık. Toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündeminde yer alan meseleleri değerlendirdik. Özellikle uydu teknolojilerinde Türkiye'nin son yıllarda kat ettiği mesafeyi gözden geçirme fırsatı bulduk. Şunu bir defa evvel emirde vurgulamak isterim. Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına

adımızı yazdırdık. Geçen sene ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TürkSat 6 A'yı hizmete aldık. TürkSat 6 A ile birlikte haberleşme uydularımızın sayısı 6'ya, uzaydaki uydularımızın toplam mevcudu ise 10'a yükselmiş oldu. Göktürk 1 ve 2 uydularımızla ülkemizin uzaydan yer gözlem ve keşif yeteneklerini artırdık. 3 sene önce uzaya gönderdiğimiz IMC uydusuyla görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından yeni bir eşiği açtık. Çevremizdeki hadiselere baktığımızda şunu çok net görebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz çağın öne çıkan karakteri enformasyondur, bilgidir, veridir. İstisnasız tüm devletler enformasyon çağına adapte olabilmek için yoğun bir rekabet içindedir. Sadece devletler değil, büyük şirketler de bu alanda söz sahibi olmaya çalışmaktadır. Devletler ve şirketler arası yarışın kıyasıya yaşandığı alanların başında ise uydu teknolojileri bulunmaktadır. Türkiye olarak biz de bu yarışta hak ettiğimiz yeri almanın gayretindeyiz. Şu an kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz. Farklı ihtiyaçlarımızı giderecek olan IMC 2 ve IMC 3 uydularımız ile Göktürk Y ve Göktürk 3'ün çalışmaları devam ediyor. Ayrıca TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Sevgili vatandaşlarım, Türkiye'nin gelecek çeyrek asrına, yarım asrına mühür vuracak projelerin hazırlıklarını yürütürken hizmet ve eser siyasetimizi de sürdürüyoruz. Son toplantımızdan bu yana Türkiye'nin ve şehirlerimizin kazançhanesine yeni yatırımlar eklemenin kıvancını yaşadık. Sultan Fatih'in emaneti Aziz İstanbul'u kaderine terk etmiyoruz. İşe geç kalmamak için insanların arabalarında uyumak zorunda bırakıldığı İstanbul'un ulaşım altyapısını geliştirmeye devam ediyoruz. 16 istasyon ve 69 kilometre uzunluğa sahip Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro projesi bunlardan biridir. 19 Haziran'da resmi açılışını yaptığımız Halkalı Arnavutköy kesimi ile bu önemli projeyi hamdolsun tamamlamış olduk. Böylece sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en uzun metro hatlarından birini İstanbul'umuzun ve ülkemizin hizmetine sunduk. Yeni hat sayesinde güzergahta bulunan yerleşim birimlerimiz arasındaki seyahat süreleri ciddi oranda azalmıştır. Proje 25 yılda zamandan 117 milyon saat tasarruf sağlarken ekonomimize
953 milyon avro tutar.

civarında katkı yapacaktır. Şu an biri 4,5 kilometre, diğeri 6,3 kilometre uzunluğundaki iki ayrı hattın yapımı devam ediyor. Bu hatların tamamlanmasıyla Ulaştırma Bakanlığımızca İstanbul'da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu inşallah 191 kilometreye çıkacaktır. Metro hattımızın İstanbul'umuz, ülkemiz ve milletimiz için bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ulaştırmanın yanı sıra savunma sanayi alanında da boş durmuyoruz. Altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Diğer alanlarda olduğu gibi askeri gemi inşasında da tarihimizin en parlak günlerini yaşıyoruz. Bugüne kadar dünyanın dört bir tarafına 140'ın üzerinde deniz platformu ihraç ettik. Şu anda 50'den fazla savaş gemisi tersanelerimizde imal ediliyor. 20 Haziran'da Türk denizciliğinin eriştiği gurur mertebesine bir kez daha şahitlik ettik. İstanbul'da düzenlediğimiz törende kendi kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz Cam Roman korvetini Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettik. Aynı törende Koçhisar Açık Deniz Karakol gemimiz de donanmamızın envanterine dahil oldu. Böylelikle tarihimizde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç ettik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 23 Haziran'da külliyemizde misafir ettiğimiz Polonya Cumhurbaşkanı Sayın Karol Nawrocki ile savunma sanayi alanında işbirliği dahil pek çok konuyu görüştük. Daha önce belirlediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize zaten ulaşmıştık. Yeni hedefimizi ise 15 milyar dolara çıkardık. Müteahhitlik firmalarımız Polonya'da 9 milyar dolar değerinde proje üstlendiler. İnşallah bu rakamın daha da artacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'yla ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ve İran krizini ele aldık. Her iki sorunun da adil bir barışla sona ermesi gerektiğine işaret ettik. Filistin'i tanıyan ülkelerden biri olan Polonya'nın iki devletli çözüme desteğini önemsiyor, bunun güçlenerek devam etmesini bekliyoruz. Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Biz tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük bir milletin mensuplarıyız. Asırlar boyunca düşenin elinden tuttuk, başı dara girenin imdadına koştuk, ülkemize sığınanlara kapılarımızı açtık. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınanları

vermem diyen kahraman ecdadımızın vakur duruşu vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir. Aziz milletim, biz çatışma, gerilim ve kavga alanlarında değil, milletin müşterek değerleri etrafında siyaset yapan bir kadroyuz. Halkımızla aynı lisanı konuşuyor, aynı gönül diliyle iletişim kuruyor, aynı ufka bakıyoruz. Şunu bir kere daha açıkça ifade etmek isterim. Kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama biz 86 milyon olarak hepimiz aynı devletin vatandaşıyız, aynı milletin fertleriyiz, aynı vatanın evlatlarıyız, hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Her zaman söylüyorum, adımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren hiçbir insanımızı diğerinden ayırmadık. Bilhassa Alevi canlarımızla çok yakından ve samimiyetle ilgilendik. Cumhuriyet tarihinde daha önce hiç atılmayan, gündeme dahi gelmeyen reformları biz hayata geçirdik. Herkesin kendi kimliğini ifade etmesinin, kendi kültürünü, kendi yaşam tarzını, kendi inancını özgürce yaşamasının önünü açtık. 2022'de kurduğumuz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızla çok önemli bir ihtiyacı kurumsal anlamda gidermiş olduk. Başkanlığımız, ülkemiz genelindeki 1134 cemevinin aydınlatma giderini karşılıyor. Son 3 yılda 695 cemevinin bakım ve onarım işlemleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon liralık destek verdik. 2026'nın ilk çeyreğinde 311 cemevinin taleplerini işleme aldık. Yıl sonuna kadar 500 cemevine bakım, onarım ve tefrişat hizmetleri sunacağız. Deprem bölgemizdeki 113 cemevinin ihtiyaçlarının tamamını karşıladık. Yıkılan veya ağır hasarlı 13 cemevinin ihya ve inşa çalışmalarını da yakın zamanda sona erdireceğiz. Burada şunun da altını çizmek durumundayım. Siyaset hem milletin sorunlarına çözüm üretmek, hem milleti birleştirmek, bütünleştirmek, müşterekleri çoğaltmak için yapılır. Acıları yarıştırarak, insanlarımızı ayrıştırarak, parti içi iktidar kavgasında rakibine gol atmak için istismar peşinde koşarak siyaset yapılmaz. Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa, kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Hele hele istismara tevessül etmemelidir. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Kutuplaştırma siyaseti bu millete
çok büyük acılar

yaşatmıştır. Bunların tekrarlanmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Bin yıllık kardeşliğin örselenmesine, yaralanmasına, zayıflatılmasına göz yummayız. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz. Bu vesileyle Mah-ı Muharrem oruç açma lokmasında birlikte olduğumuz, aynı muhabbet sofrasını paylaştığımız, aynı duaya amin dediğimiz canlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimizin Allah'ın ayı olarak tarif ettiği Muharrem ayında tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını niyaz ediyorum. Cennet gençlerinin seyyidi Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde bir kere daha rahmetle, tazimle yad ediyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Değerli basın mensupları, 25 Haziran'da Polis Akademimizden mezun olan 13.610 öğrencimizin mezuniyet törenine katıldık. 2025-2026 eğitim öğretim yılının son günü olan 26 Haziran'da da Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezuniyet merasiminde Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek yavrularımızın diploma sevincini paylaştık. Yaz tatile kavuşmanın mutluluğunu yaşayan tüm öğrencilerimizin verimli, huzurlu, keyifli bir tatil geçirmelerini gönülden temenni ediyorum. Sevgili öğretmenlerimize emekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Aynı gün Türkiye İhracatçılar Meclisimizin 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne iştirak ettik. Savaş, kriz ve çatışmaların küresel ticareti olumsuz anlamda etkilediği bir dönemde Türkiye'nin başarı grafiği yükselmeye devam ediyor. 2025'te 395,9 milyar dolar değerinde mal ve hizmet ihraç ederek Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. İhracatta yakaladığımız bu ivmeyi özel sektörümüzle dayanışma içinde inşallah daha yukarılara taşıyacağız. Finansmana erişim başta olmak üzere ihracatçılarımıza yeni imkanlar sunmaya da devam ediyoruz. Daha önce 4,5 milyar liraya yükselttiğimiz reskont kredilerinin günlük limitini 500 milyon lira ilave ile 5 milyar liraya yükselttik. Tüm ihracatçılarımız için hayırlı uğurlu olsun diyor. Ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştıran tüm firmalarımıza tebriklerimi iletiyorum. Bugün biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı Mayıs ayında bir önceki ay ile aynı seviyeyi koruyarak %8,2 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalırken gençlerde bu oran 0,7 puanı buldu. İstihdam edilenlerin sayısı da bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişiye ulaştı. Dünyada adeta bir kriz fırtınası yaşandığı dönemde işsizlik oranının 37 aydır tek haneli rakamlarda seyretmesini kıymetli buluyoruz. Sevgili vatandaşlarım, geçen hafta
sağlık ve mahalli idareler alanında iki güzel haber aldık. Sağlık Bakanlığımız ve Aselsan işbirliğiyle tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen kalp akciğer makinesi kullanılarak ilk klinik ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği bu cihazın kullanımı üreten sağlık modelimizin stratejik önemini de teyit etmiştir. Bir diğer gurur verici haber Fas'ın Tanca şehrinden geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. 7 yıllık yoğun bir diplomasinin sonucunda gelen bu başarının Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracağına inanıyorum. Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla, milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi ayrıca takdire şayandır. Zihniyet ve vizyon farkını ortaya koyan çok önemli bir göstergedir. Her iki başarıda da emeği geçenleri kutluyor, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Öte yandan Türkiye olarak ardı ardına meydana gelen iki büyük depremle sarsılan dost Venezuela halkına tüm imkanlarımızla destek oluyoruz. AFAD koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içinde iki askeri nakliye uçağımızı afet bölgesine süratle sevk ettik. Toplam 75 personelimiz, 5 arama kurtarma aracı, 6 arama kurtarma köpeğimiz ile Venezuela'ya ulaştı ve çalışmalarına başladı. Uluslararası koordinasyon mekanizmalarıyla temas halinde hem arama kurtarma çalışmalarına katkı sunuyor hem de bölgedeki öncelikli insani ihtiyaçların karşılanması için gerekli planlamaları yapıyoruz. Belediyelerimizin de dost Venezuela halkı için çeşitli yardım kampanyaları tertiplediklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Venezuela hükümetine ve halkına bir kez daha geçmiş olsun diyor, Türk milletinin yanlarında olduğunu ve olacağını tekrar ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın ve aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.

0: Vurdurmayın ne yapmış topa ya. Hadi hadi.
1: Biz orada gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Suratı cana mı attık ya? Bunu kaçırır mı can attık?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut,

0: Biz alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
9: Heh, tam zamanında.

0: Güzel taşın bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 30 Haziran gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Şile Belediyesi soruşturmasında 3. dalga operasyonun ardından mahkeme kararını verdi. 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Soruşturmanın detayını aktaracağız. Komşumuz Yunanistan'da Türkiye bir kez daha manşetlerde. Türkiye'nin son dönemde Mısır'la geliştirdiği askeri işbirliği ve savunma sanayi alanındaki girişimleri Yunanistan'da rahatsızlık oluşturduğu ihanet ve alarm manşetleri attılar. Peki neden? Onu da paylaşacağız. Avrupa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar hayatı felç etmeye devam ediyor. Bir yandan da sıcak havanın neden olduğu ölümler hızla artıyor. Sıcak hava dalgası Türkiye'de de kendisini göstermeye başladı. Uzmanlar uyarıyor. O uyarıları da aktaracağız. Emekli maaşlarında yeni dönem resmen başlıyor. GETAD adı verilen sistemle daha çok dengeleyici ve sürdürülebilir gelir yapısı hedefleniyor. Peki bu sistem nasıl çalışacak? Maaşlarda nasıl bir etkisi olacak? Paylaşacağız. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Detayları bizzat Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. İşte tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme hazırlıkları gündemde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, hazırlanacak yasanın meclisin ortak iradesiyle çıkarılması gerektiğini söyledi. Ayrıca düzenlemenin bir af niteliği taşımayacağını vurguladı.
1: Çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Yine aynı şekilde çıkarılacak olan yasa, başta şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere, Türkiye'de geniş kitleleri rencide edecek bir yaklaşıma sahip olmayacaktır.
2: Sürece ilişkin hazırlanan raporun bir yol haritası olduğunu ifade etti. Çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici nitelikte olacağını belirtti. Bunun bir af düzenlemesi olmayacağını vurguladı.
1: Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Yani örgüt mensuplarını, münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Bir kereliğine çıkarılacak. Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Ankara'da Norveç Parlamentosu Başkanı ile bir araya geldi. Ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi. Yasal düzenlemenin meclisin ortak iradesiyle hazırlanması gerektiğini vurguladı.
1: Bu yasa, hazırlanacak olan yasa, sadece bir partinin ya da birkaç partinin yasası, hazırladığı yasa değil, meclisin ortak kanaatiyle aynen komisyonda olduğu gibi ittifakla hazırlanacak ve çıkartılacak bir yasa olması gerekir.
0: Efendim şimdi de siyasette Frankenstein tartışması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin içine düşürüldüğü duruma dikkati çekmiş. Sapanca'da yaptığı konuşmada İmamoğlu'nun peşinden gidenlere atıfla bir Frankenstein ürettiler, şimdi de ceremesini çekiyorlar eleştirisinde bulunmuştu. Korsan CHP grup toplantısı yapan Özgür Özel ise bu sözler üzerinden Erdoğan'ı karalamaya çalıştı. Doktor Frankenstein tartışmasını alevlendirdi.
3: I must confess, I never considered what would come after creation.
4: Siyasette şimdi de Frankenstein tartışması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sapanca'dan mesaj verdi.
5: Bir Frankenstein ürettiler. Şimdi de ceremesini çekiyorlar.
4: Özgür Özel Erdoğan'ı hedef alan tezviratlara sarıldı.
6: Eğer butlan bir canavarsa, canavarı üreten de Frankenstein'sa, Frankenstein Recep Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir.
4: Özgür Özel bir kez daha paralel grup toplantısı yaptı. CHP grup salonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalamaya çalıştı. Oysa Erdoğan'ın AK Parti Sapanca kampından verdiği mesaj çok netti.
5: CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular. Birbirlerinin kuyularını kazdılar. Birbirlerini şikayet ettiler. Ve bizim değil, yargının değil, bizzat kendi elleriyle, kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. Bir Frankenstein ürettiler. Şimdi de ceremesini çekiyorlar.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği adres çok belli. Özgür Özel'in sırtını yasladığı, suç örgütü sanığı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi içine düşürdüğü duruma dikkati çekiyor. Yani burada siyasi teşbihle Doktor Frankenstein kim diye düşünecek olursa, Özel'in hem kendisini hem partisini çıkmaza sürükleyen Ekrem İmamoğlu'na yönelmesi gerekiyor.
7: Hadi gel de silkele o zaman. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu?
4: Zira Özel İmamoğlu ikilisi Kılıçdaroğlu'nu değiştirdikten sonra CHP'nin tüm genetik kodlarıyla oynadılar. Seçtikleri belediye başkanları, kurdukları ekosistem, karıştıkları şaibeli işler CHP'yi bir partiden çok Frankenstein'ın oluşturduğu ucube bir yapıya çevirdi.
8: Parti yöneticilerinin ailelerinin hepsi gözaltına alındı, hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Dönüyor yine Kılıçdaroğlu'na sardırıyorlar. Niye? Ya sen nereden çıkardın bu arınmayı? Ne güzel tezgahı kurmuştuk. tezgahımızı niye bozdun diye nefret ediyorlar.
4: Bugün Özel İmamoğlu CHP'sini tanımak mümkün değil. Zaten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'deki bu çarpık düzene itiraz ediyor.
9: Hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
4: Liyakat liyakat diye gelenlerin ortaya koyduğu nepotizm, vurgun düzeni, para kuleleri, baklava kutuları, troll hesapları, fonlanan gazeteci iddiaları, havala sistemleri, adaylık için rüşvet verilmesi, iddianamelere yansıyan etkin pişmanlık itirafları. Özetle CHP'yi bu hale getirenler kimse Frankenstein da o. Takdir milletin elbette.
10: Evet. Ben bir iki bir şey söyleyeyim.
0: Şile Belediyesi soruşturmasında 3. dalga operasyonun ardından mahkeme kararını verdi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Soruşturmanın bu aşamaya gelmesinde ise etkin pişmanlık ifadeleri, ele geçirilen belgeler, telefon incelemeleri ve para hareketlerine ilişkin tespit olduğu öğrenildi.
11: Şile Belediyesi'ne uzanan soruşturmada yeni perde mahkeme salonunda açıldı. Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişlemesine ise dosyaya sonradan giren yeni deliller gerekçe gösterildi. Savcılık dosyasına göre etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, bilgi sahibi beyanları, ele geçirilen evraklar, telefon inceleme raporları, HTS kayıtları ve hesap hareketleri birlikte değerlendirildi. Bu incelemelerin ardından daha önceki soruşturma kapsamına girmeyen 6 ayrı eylem hakkında yeni suç şüphesi oluştu. Bunun üzerine İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 17'si ilk operasyonda yakalandı. Firari olarak aranan bir şüpheli de daha sonra gözaltına alındı. İfadelerin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi doğrultusunda 13 şüpheli hakkında tutuklama, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları kapsamında devam ediyor.

0: İngiliz The Telegraph gazetesinin yayımladığı analize göre Körfez ülkeleri artık güvenliklerini yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ne emanet etmekten vazgeçiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki caydırıcılığına olan güvenin sarsılmasıyla gözler şimdi Türkiye'ye çevrildi. Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi bölge devlerinin B ve C planı olarak Ankara ile askeri ortaklıklarını hızlandırması Orta Doğu'da çok kutuplu yeni bir dönemin kapısını araladı.
1: Orta Doğu'da savaş sonrası dengeler yeniden şekilleniyor. İngiliz The Telegraph gazetesi yayımladığı analizde Orta Doğu'daki güvenlik mimarisinin kökten değiştiğini ortaya koydu. İran'la yaşanan yıpratıcı savaşların ardından Körfez ülkeleri savunma stratejilerinde radikal bir dönüşüme gidiyor. Bölge ülkeleri ABD askeri tekelini sorguluyor. Washington'dan bağımsız hareket edebilecek bölgesel ittifaklar kurmanın yollarını arıyor. Bu yeni dönemin en stratejik ve parlayan aktörü ise Türkiye oldu. ABD'ye yönelik güven erimesinin kökeni Donald Trump'ın ilk döneminde

0: nükleer anlaşmadan çekilme kararına kadar uzanıyor. Trump'ın ikinci döneminde İran'la yaşanan iki büyük savaş ve NATO'ya yönelik tehditkar açıklamalarsa bardağı taşıran son damla oldu. Körfez ülkeleri ABD'nin bölgeden tamamen çıkmasını istemese de Amerikan garantilerinin artık tek başına yetersiz kaldığını görerek alternatif senaryolara yöneldi. Bölge ülkeleri Washington'ın kendi çıkarlarıyla ters düşebileceği ihtimaline karşı yoğun bir diplomasi trafiği başlattı. İran, Suudi Arabistan, Katar ve Umman arasındaki yoğun temaslar savaş sonrası uzlaşı arayışının ilk adımları olarak değerlendiriliyor. The Telegraph, bölgede Türkiye'nin hızla büyüyen askeri ağırlığına dikkati çekti. Kuveyt'in geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye ile insansız hava araçları ve savunma sanayi sistemlerini kapsayan dev bir savunma tedarik çerçevesi oluşturduğunu hatırlattı. Benzer şekilde Suudi Arabistan'ın da Türkiye, Mısır ve Pakistan'la yeni bir dörtlü güvenlik mekanizması kurmak üzere temaslarını sıklaştırdığı vurgulandı. İngiliz gazetesine göre çok kutuplu yeni düzende İran'la doğrudan diyalog ve Türkiye'nin askeri gücü Körfez'in en büyük güvencesi haline geliyor. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi bir analizde ABD Araştırmaları Merkezi'nden geldi. Analizde zirvenin tarihi olacağı vurgulandı. Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne dikkat çekildi. Raporda Türkiye'nin artık kenarda değil, kilit bir aktör konumuna geldiği vurgulandı. Analizde Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında köprü olduğu belirtildi. Çok kutuplu dünyada NATO'nun stratejik uyumuna bağımsız katkı sunabilen bir orta güç olarak öne çıkmakta olduğu ifade edildi. Raporda Türkiye'nin savunma sanayisinin kapasitesine de vurgu yapıldı. Baykar, TUSAŞ ve Roketsan gibi şirketler modern askeri teknolojide önemli aktörler olarak kendilerini kanıtlamış ve Avrupa'daki NATO üyeleriyle artan işbirliği dahil olmak üzere NATO'nun endüstriyel ve teknolojik dayanıklılığına katkıda bulunmaktadır ifadeleri kullanıldı.
1: Türkiye'nin son dönemde Mısır'la geliştirdiği askeri işbirliği ve savunma sanayi alanındaki girişimleri Yunanistan'da rahatsızlık oluşturdu. Atina yönetimi İsrail'le ortak tatbikat düzenlerken Yunan basını ise Türkiye'nin SAMTE hava savunma sistemi için Fransa ile anlaşmaya yaklaştığını öne sürdü. İhanet ve alarm manşetleri attılar.
0: Türkiye-Mısır arasında ilişkiler düzeldi. İki ülke arasında ortak askeri tatbikatlar da yapılıyor. Ankara-Kahire yakınlaşması Doğu Akdeniz'de Atina'nın hesaplarını bozdu. Mısır'ı Doğu Akdeniz politikasının temeline oturtan Yunanistan, bu yakınlaşmaya karşı İsrail'le askeri işbirliğini öne çıkaran yeni bir hamle yaptı. Yunanistan ve İsrail, Girit'in güneyinde ortak hava yakıt ikmal tatbikatı başlattı. Yunan Taneya gazetesi, İsrail'in sözde Ermeni soykırımı iddialarını tanımasının ardından Ankara-Tel Aviv hattında artan gerilime dikkati çekti. Bu tatbikatın Türkiye'ye karşı stratejik bir mesaj olduğunu öne sürdü. Tatbikattan kısa süre önce Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın İsrail'deki Hayfa Deniz Üssü'nü ziyaret etmesi de bu askeri yakınlaşmanın bir diğer boyutu olarak kayıtlara geçti. Yunanistan'daki asıl panik ise savunma sanayisi cephesinde koptu. Yunan Pentapostagma gazetesi, Türkiye ile Fransa'nın kritik bir savunma anlaşmasının eşiğinde olduğunu yazdı. Habere göre Ankara, Aselsan öncülüğünde geliştirilen çelik kubbe hava savunma mimarisinin uzun menzilli katmanı için SAMTE sistemini entegre etmeyi planlıyor. Türkiye'nin sadece hazır alım yapmayıp, ortak üretim, teknoloji transferi ve komuta kontrol altyapısına erişim talep etmesi Atina'da büyük endişeye yol açtı. İtalya'nın radar satışına sıcak baktığı iddia edilirken, Yunan basını Fransa'ya SAMTE füzelerini Türkiye'ye vererek bize ihanet mi edeceksiniz sorusunu yöneltti. Pentapostagma, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyümesinin Yunanistan için tehlikeyi artırdığını savundu. Türkiye'nin bu adımlarının gelecekteki askeri operasyonların sinyali olduğunu iddia etti. Yunan gazetesi, Atina yönetimine müttefiklerine karşı dişini göstermesi ve daha sert bir tutum alması çağrısında bulundu. İddialara rağmen henüz resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi. Buna karşın NATO zirvesi sırasında bir çerçeve anlaşmasının açıklanabileceği ileri sürüldü.
1: Basra merkezli sıcak hava dalgası Türkiye'de kendisini göstermeye başladı. Sıcaklık birkaç derece birden yükseldi. Uzmanlara göre sıcaklık hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. Hafta sonu kentler biraz serinlese de sıcaklık yine yükselecek. Hal böyle olunca uzmanlar da vatandaşlara peş peşe uyarılarda bulundu.
2: Gökyüzünde tek bir bulut yok ama ufukta görünmeyen bir misafir var. O da Basra Alçak Basıncı.
3: Basra Alçak Basıncı dediğimiz sıcak karakterli bir alçak bas sistemi var. Bu da tabii hangi bölgelerimiz daha çok etki? Güneydoğu Anadolu bölgesi, biraz Akdeniz bölgesi bu bölgeyi etkisi altına alıyor.
4: Yaz bu kez yüzünü değil ateşini gösteriyor. Yeni sıcak hava dalgası Türkiye'yi kavururken ne betondaki gölge ne ağaç altındaki gölge insanları serinletmeyecek gibi duruyor.
5: Benim de kendi oğlum var. Özellikle gün içerisinde öğlen saatlerinde dışarı çıkartmamaya özen gösteriyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları peş peşe gelirken yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı bile. En büyük etki ise mega kent İstanbul'da hissedildi. Önümüzdeki günlerde kent asfaltın, binaların ve egzozun ısısıyla adeta dev bir sıcak hava kubbesine dönüşebilir.
3: Tabii Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle sadece bir bölgeden gelmiyor. İşte Afrika üzerinden gelen hava kitleleri var. Basra üzerinden gelen hava kitleleri var. Yani kısacası cuma gününe kadar hava sıcak.
2: Uzmanlar günün belirli saatlerinde yaşlıların, çocukların, hamilelerin ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini savunuyor. Bol sıvı tüketilmesi, doğrudan güneş altında uzun süre kalınmaması gerekiyor.
3: Saat 10 ile 17 arasında. Çünkü güneş gittikçe yükseleceği için ve sıcaklık da artacağı için sağlıklarını olumsuz etkileyebilir. Yani sıcaklık stresi ön plana çıkıyor. O yüzden buna dikkat edin. Mesela sıvı alınması lazım bol miktarda.
2: Tabii bir de ormanlık alanlarda en küçük ihmale dahi izin verilmemesi isteniyor. Çünkü bu durum yalnızca termometrelerin yükselmesiyle kalmayacak. Toprak daha fazla kuruyacak, orman yangını riski büyüyecek, şehirler sıcakla sınanacak.
3: Ateş yakılmaması, çünkü hava sıcaklığı çok yüksek. Ormanların biliyorsunuz hepimiz için çok önemli. Hayat bir yerde ormanlık, yeşil alanlar. Bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor.
6: Bu kadar sıcakları sevmem.
7: Ama daha da sıcak olacakmış.
6: Sevmem o zaman.
1: Şimdi bizde durum bu ama o sıcakların ilk başladığı Avrupa'da durum hiç iyi değil. Can kayıpları artıyor. İnsanlar o sıcaklıkla mücadele için çeşitli yollar, yöntemler arıyorlar.
0: Kıta tarihinin en büyük sağlık ve altyapı krizlerinden birine yol açtı. Aşırı sıcak hava dalgası hayatı durma noktasına getirdi. Avrupa ülkelerinde sıcak sebebiyle can kayıpları artmaya devam ediyor. Almanya'da ulaşım ve sağlık hizmetleri olumsuz etkilendi. Aşırı sıcakların yol açtığı kuraklık ciddi boyutlara ulaştı. Ren Nehri'nde bir yolcu gemisi karaya oturdu. İtalya'da sıcaklar nedeniyle can kayıpları arttı. Balkan ülkesi Kosova'da vatandaşlar serinlemenin yollarını arıyor. Kuzey Makedonya'da da durum aynı. İnsanlar park ve bahçelere akın etti. Gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı. Arnavutluk'ta ise yangın riski orta ve düşük seviyede. Kırmızı alarm altında olan Romanya'da ise bazı yerlere su püskürtme cihazları konuldu. Bazı ülkelerde ise şiddetli yağışlar vardı. Meksika'da yağışlar sele yol açtı. Çok sayıda evde ve araçta ciddi hasar meydana geldi. Afrika ülkesi Gana'da da her yer su altında kaldı. Yollar kapandı, araçlar ve evler suya gömüldü.
1: Şimdi sıcaklıklar arttı. Yaz mevsimiyle birlikte klima mevsimi de başladı. Haliyle kliması olmayanlar hemen klima alabilmek için mağazalara akın etti. Bir yandan da bu işin bakımı var, montajı var. Tabii servisler de yoğun bir mesai yürütüyor.
8: Evet, bunu aldım. Bir de şeker hastasıyım ben, daha çok bunu aldım.
9: Peki evinizde klima tercih ediyor musunuz?
8: Ediyorum, evet. Güneyde benim evim, çok güneş alıyor. Klima hemen taşınır taşınmaz koydurdum.
10: Klima taktırmıyor, yanıyoruz. Bütün gün camlar açık. Öyle bir yerde de oturuyorum. Araçların gürültüsünden gece bir uyku bile uyuyamıyoruz o yüzden.
9: Klimasız olmuyor değil mi efendim?
10: Olmuyor, olmuyor. Mümkün değil.
11: Sıcaklık arttı, klimalar tam mesaiye geçti. Klima satışlarındaki hareketlilik sürüyor.
9: Sıcak hava dalgası etkisini arttırdı, serinleme ihtiyacı ise zirveye çıktı. Hal böyle olunca klima satışlarında yoğunluk yaşanıyor.
12: Her sene olduğu gibi havaların ısınmasıyla satışlarımız arttı, talep arttı. Telefonlar susmuyor, randevular dolmaya başladı. İleri tarihe randevu vermelere başladık.
11: Servis ekipleri artan taleplere yetişmeye çalışıyor. Peki uzmanlar doğru klima kullanmak

0: kullanımı için neler öneriyor?
1: Biz insanlara klimayı kombi gibi kullanma tavsiyesinde bulunuyoruz. 22 ve 24 derece aralığında fan kademesi otomatiktir. Kalacak şekilde hiç kapatmadan 7-24-30 gün açık bırakabilecek şekilde kullanmalarını öneriyoruz.
2: Buna göre en fazla 20 derecede kalsın yeter.

0: Düzenli bakım ve filtre temizliği de cihazın verimli çalışması açısından büyük önem taşıyor.
1: Tüketicilerin haftada bir veya yazın 15 günde bir yapması gereken bir temizlik ve kontroldür. Bu ön kapağı açtıktan sonra şu öndeki, bu iki toz filtresi diye geçer. Bu filtreleri çıkartırsınız. Herhangi bir su kullanımı, deterjan kullanmadan sadece suyla şu çukur kısımdan güzelce tozunu alırsınız. Güneşte kurutmadan bir bez yardımıyla kurular, tekrar yerine takarsınız. Tüketicinin bunu yapması, yani hafta bir veya 15 günde bir yapmasını tavsiye ediyoruz.
2: Normalde oda sıcaklığını ayarlıyorum. 24'ü ayarlıyorum. Oda sıcaklığına geldiği zaman kendisi otomatiğe geçiyor.
3: Çok bunaldım gerçekten.
4: Serinlemek için ne yapıyorsunuz genelde? Klima kullanıyor musunuz?
3: Yani şu an ventilatör var. Sadece onu kullanıyoruz. Onun haricinde zaten aktif olarak işte olduğum için orada Allah'tan var. Yoksa dayanılacak gibi değil şu anda.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Koruyucu Aile Günü'nde özel bir programa katıldı. Gönül elçileri Koruyucu Aile Vizyonu çalıştığı kapanış programında konuştu. İnsanlığın tüm çocuklara sıcak bir yuva, adalet ve barış dolu bir dünya borçlu olduğunu vurguladı. Gazze'de yaşanan trajediden en çok çocukların etkilendiğine dikkat çekti.
1: Bizler 2012 yılında Gönül Elçileri projemizi başlatarak kalpten kalbe bir yol vardır, gözle görünmez sırdır denilen manevi bir yola çıktık.
2: İyilik ve merhamet dalga dalga yayılıyor, aileler daha da genişliyor, yuvalar bereketleniyor.
1: 14 yıldır koruyucu ailelerimizle birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yolda her türlü takdirin üzerinde bir insanlık manzarası seyrediyoruz. Kendi çocuğu, torunu olduğu halde koruyucu aile olmak için can atan anne babaları gördük. Bir çocuğun kırık kalbini tamir etmek için enerjisini, zamanını, imkanlarını seferber eden nice kadın ve erkeğin yiğit anne babalara dönüşmesine hep birlikte şahit olduk. Onların yüce gönüllerine gerçekten hayran kaldık. Bu vesileyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum.
2: 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Ankara'da Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı düzenlendi. Programın kapanışında konuşan Emine Erdoğan, 14 yıldır koruyucu ailelerle birlikte kutlu bir yol yürüdüklerini dile getirdi.
1: İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır hadisi şerifini hayat prensibi yapmış bir milletiz. Koruyucu aile sistemimizde bu inancın ve gök kubbede hoş bir seda bırakma gayretimizin iz düşümüdür. Çok şükür bu konuda karnemiz başarılı notlarla dolu. Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanında 9.277 koruyucu ailemiz, 11.022 çocuğumuzu baş tacı ediyorlar. Şunu da mutlulukla ifade etmek isterim. Bu çocukların 1.345'i özel gereksinimli çocuklar. 149 evladımız ağır engelli grubunda. 911 çocuğumuzsa ülkemize savaş sebebiyle göç etmiş yabancı uyruklu çocuklardır.
2: Koruyucu aile hizmetlerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasının da önemine dikkat çekti. Ayrıca devlet koruması altındaki çocukların iyi yetişmiş bireyler olarak hayata katılması için büyük hassasiyet gösterildiğini vurguladı.
1: Bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Devletimiz kanatları altında himaye ettiği her çocuğumuzu en güzel şekilde yetiştiriyor. Akademik başarılarının artması, yeteneklerini geliştirmeleri ve meslek edinmeleri için tüm imkanlarını seferber ediyor. Her çocuğun en az bir yabancı dili öğrenmesi, müzik aleti çalması ve bir spor branşına aktif katılmasını sağlıyor. Onları yazarlıktan robotik kodlamaya,

0: tiyatrodan zeka oyunlarına kadar birçok alanda tanıştırıyor. Mesela Ankara'da koruma ve bakım altındaki müziğe yetenekli 18 çocuğumuz Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çocuk orkestrası ve korosunda sanat icra ediyorlar.
1: Emine Erdoğan, küresel çatışma ve savaşlar nedeniyle çocukları korumanın gittikçe zorlaştığını da ifade etti. Bugün dünyada 150 milyondan fazla yetim çocuk bulunduğuna işaret etti. Gazze'de yaşanan trajediye ayrı bir parantez açtı.
0: Modern tarihin en büyük yetim krizi Gazze'de yaşandı. Yaklaşık 37 bin çocuk yetim kaldı. Şu bir gerçek ki, insanlık tüm çocuklarına sıcak bir yuva, adalet ve barış dolu bir dünya borçludur. Bu noktada koruyucu ailelerimizin örnekliği evrensel bir referans noktasıdır. Onlar bir çocuğa el uzatarak yalnızca onun kaderini değil, ortak geleceğimizi de değiştiriyorlar. Dünyanın katılaşan vicdanına dokunuyorlar. İnsanlığın asli değerlerinin eski bir masal olmadığını gösteriyorlar. Toplumu hızla bireyselleştiren, duygusal bağlarını zayıflatan, yalnızlaştıran ve aile kurumunu tehdit eden düzene karşı güçlü bir panzehir üretiyorlar.
1: Emine Erdoğan konuşmasının ardından projeye verdikleri destek nedeniyle bazı vali eşleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlerine ödüllerini takdim etti.
2: Türkiye nükleer enerjide yeni bir döneme hazırlanıyor. İstanbul'da düzenlenen 12. Nükleer Santraller Zirvesi'nde Akkuyu'daki son durum, yeni santral projeleri ve yerli sanayinin nükleer alanındaki rolü masaya yatırıldı.
3: Akkuyu'da artık geri sayım başladı. Birinci güç ünitesinde inşaat tamamlanırken gözler ilk elektriğin üretileceği tarihe çevrildi. Türkiye ise bu süreçte yalnızca yeni santraller kurmayı değil, nükleer teknolojide daha güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyonu hedefi doğrultusunda nükleer enerji iklim stratejimizin de temel unsurlarından biri halini almıştır. Son olarak nükleer enerji yalnızca bir enerji yatırım olarak değil, aynı zamanda sanayi ve teknoloji dönüşümünü hızlandıran stratejik bir kaldıraç olarak görüyoruz. Nükleer enerji programımız ile yüksek katma değerli tedarik zincirleri, ileri üretim kabiliyetleri ve yüksek nitelikli yeni insan kaynağını ülkemizde oluşturacağız.
3: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ise çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor. Birinci güç ünitesinde inşaat tamamlanırken test süreçleri devam ediyor. Diğer üç ünitede de inşaat ve montaj çalışmaları sürüyor.
5: Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi şu anda en yoğun ve aktif aşamasında. Birinci güç ünitesindeki inşaat çalışmaları tamamlandı ve şu anda işletmeye alma öncesi testler devam ediyor. Reaktörün montajı tamamlandı. Temsili yakıt demetleri reaktöre yüklendi ve artık hidrolik testler aşamasına geçiliyor.
3: Nükleer enerji yatırımları yalnızca elektrik üretimiyle sınırlı kalmıyor. Projeyle birlikte Türk şirketlerinin uluslararası nükleer tedarik zincirindeki rolü de her geçen gün büyüyor.
5: Rosatom yalnızca nükleer enerji alanında değil, birçok ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren çok yönlü bir teknoloji şirketidir. Türkiye'de de Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasının sunduğu bütün imkanlardan yararlanarak bu teknolojileri nükleer santralin inşasıyla eş zamanlı olarak hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Örneğin bugün Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türk İş Ortaklarımızla birlikte Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasının kullanım alanını genişletmeyi ve nükleer enerjiyle yenilebilir enerji kaynaklarını bir araya getiren hibrit enerji çözümlerini değerlendiriyoruz.
3: Zirvede verilen mesajlardan biri de Türkiye'nin yalnızca nükleer enerji kullanan değil, bu alanda üretim yapan ve teknoloji geliştiren ülkeler arasında yer alma hedefiydi.
6: Eldaba'da, Hinkley Point C'de ve farklı uluslararası projelerde Türk firmalarını görmeye başladık. Bunlar önemli ilk adımlardır. Ancak hedefimiz bunun çok daha ötesindedir. Nükleer sanayide en değerli yatırım yalnızca beton, çelik ya da makine değildir. En büyük yatırım bilgidir, kalite kültürüdür, yetişmiş insan kaynağıdır ve kurumsal yetkinliktir.
3: Bu hedef doğrultusunda üniversiteler de sürece dahil oluyor. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan Nükleer Teknopark'ın

0: sektörün gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.
1: Türkiye ülkemiz kendi kendine yeten bir nükleer teknolojiye sahip olabilmeli ve bunun için ülkemizde bir teknopark nükleer temasıyla şu an 100'ün üzerinde teknopark var ülkemizde, teknoloji geliştirme odaklı. Ama ilk tematik teknoparkın bu üniversitede kurulması ilan edildi. Dolayısıyla bu bizim için büyük bir heyecan ama ondan daha da fazlası önemli bir sorumluluk.
0: Yaklaşık 1100 sektör temsilcisini buluşturan zirvede 2 gün boyunca nükleer enerji yatırımları, yeni teknolojiler ve uluslararası işbirliklerine ilişkin oturumlar devam edecek.
2: Mardin Valiliği Meralara yeniden hayat veriyor. Cumhurbaşkanlığı imaresindeki Meralarımıza Yeniden Hayat Projesi kapsamında 2025 yılında 40 ile 2 milyon adet tuz çalısı fidene ulaştırıldığı duyuruldu. Projenin 2026 yılı hedefi ise 4 milyon adet fidan üreterek ihtiyaç duyulan illere ulaştırmak ve Meraların ıslahına katkı sağlamak.
3: Kuraklığa dayanıklı ve besin değeri yüksek tuz çalısını da meralarımızla bulaştırıyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Ramazan ayında çiftçilerle düzenlenen iftar programında böyle anlatmıştı projeyi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Meralarımıza Yeniden Hayat Projesi büyüyor. Mardin'de meralara can verecek üretim sürüyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, beraberindeki heyetle birlikte proje kapsamında faaliyetlerini sürdüren Mardin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tuz çalısı üretim tesisini ziyaret etti. Proje kapsamında mera alanlarının güçlendirilmesi ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten yetkililer, proje çerçevesinde 2025 yılında asrın felaketinden etkilenen 11 il başta olmak üzere toplam 40 ile 2 milyon adet tuz çalısı fidanı gönderildiğini ifade etti.
5: Mardin'imizin iklim ve toprak yapısına uygun sürdürülebilir bir hayvancılık modelinin oluşturmasına katkı sunan bu çalışma çok büyük önem taşımaktadır. Tuz çalısı sizlerin de bildiği gibi kurak ve yarı kurak bölgelerde düşük su ihtiyacıyla yetişebilmekte, aynı zamanda hayvancılıkla ve yem maliyetlerinin azaltılmasına yönelik de stratejik bir alternatif oluşturmaktadır.
4: Mardin'deki üretim tesisinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. 2026 hedefi ise 4 milyon adet tuz çalısı fidanı üreterek ihtiyaç duyulan illere ulaştırmak. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla mera alanlarının verimliliğinin artırılmasına katkı sağlayan tuz çalısı üretiminin hem doğal kaynakların korunmasına hem de hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunması hedefleniyor.
2: Emeklileri çok yakından ilgilendiren bir haber. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrası gündeme gelen GETAD modeliyle ilgili çalışmalar sürüyor. Hükümet en düşük emekli maaşı uygulaması yerine gelir desteği temelli yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.
6: Emekli maaşında yeni model hazırlığı başlıyor. Hükümet, emekliler ve dar gelirli hanelere yönelik gelir tamamlayıcı aile destek sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni modelle her yıl yasal düzenlemelerle belirlenen en düşük emekli maaşı uygulaması yerine daha kalıcı bir destek mekanizmasının oluşturulması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında emekli gelirlerinde enflasyon, prim gün sayısı, çalışma süresi ve ekonomik büyüme verilerinin birlikte değerlendirilmesi planlanıyor. Modelle düşük gelirli emeklilerin korunması ve sistemin uzun vadede sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Kademeli geçiş planı masada. Yeni sistemin mevcut emekli maaşı hesaplama yapısını tamamen kaldırmak yerine veri temelli ve dengeleyici bir hesaplama yaklaşımıyla uygulanması bekleniyor. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı düzenlemenin detaylarının netleşmesinin ardından meclis gündemine taşınması planlanıyor. Yeni düzenleme için gözler Ekim ayında. Gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının beklendiği belirtiliyor. Yeni modelin emekli maaşlarında gelir dengesi ve sosyal destek mekanizması açısından yeni bir dönemin başlangıcı olması hedefleniyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin altın ve kuyumculuk sektöründeki göz bebeği Kahramanmaraş merkezi olarak vatandaşların emeğini, birikimini ve güvenini hedef alan sahtecilik ve dolandırıcılık yapılanmasına karşı bu sabah kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Gürlek açıklamasında parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca darphane tarafından basılması gereken zinet altınlarını olması gereken ayar ve ağırlığın altında basarak hem devleti zarara uğratan hem de vatandaşları dolandıran yapılara karşı harekete geçildiğine işaret eden Adalet Bakanı Gürlek, şu ana kadar yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altınlar ve suç unsuru eşyalar ele geçirilmiştir. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda yürütülen soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir ifadesini kullandı.

0: Bolu'da her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken nilüferler çiçek açmaya başladı. Endemik tür olan nilüfer çiçeğini koparanlara 699 bin lira ceza uygulanacak.
1: Güzellikleriyle dikkat çekiyor, koparansa ağır bedel ödüyor. Bolu'nun ünlü Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki göllerde bulunan endemik tür olan nilüferler çiçek açmaya başladı. Nilüferler her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sarı, beyaz ve pembe çiçekleriyle göllere renk katan endemik tür, fotoğraf tutkunları için de eşsiz manzaralar oluşturuyor. Ekipler Gölcük ve Abant'ta nilüferlerin zarar görmemesi için denetimlerini sürdürüyor. Elini o çiçeklere uzatanlarsa hayatında unutamayacağı cezalarla karşılaşıyor. Öyle ki koruma altında bulunan nilüfer çiçeğini koparanlara 699.197 lira ceza uygulanıyor.
0: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı yaşanıyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Almanya ve Hollanda penaltı atışları sonucunda rakiplerine boyun eğdi, kupaya trajik bir şekilde veda etti. Öte yandan dev turnuvayı yerinde takip eden FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun lüks jet seyahatleri ve geride bıraktığı devasa karbon ayak izi çevrecilerin tepkisini toplamaya devam ediyor.
2: Dünya Kupası son 32 turunda ilk şok Boston Stadyumunda yaşandı. Almanya normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede Paraguay'a penaltı atışlarında 4-3 elendi. Uzatmalarda atılan golün VAR takibiyle iptal edilmesi maçın kırılma noktası oldu. Almanya tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası maçını seri penaltı atışlarıyla kaybetmiş oldu. Kaptan Kimmich maç sonunda sert konuştu. 120 dakikada bu maçı koparamıyorsan elenmeyi hak etmişsindir dedi. Paraguay'da ise zafer sonrası devlet başkanı Santiago Peña ülkede resmi tatili ilan etti. Gecenin ikinci büyük sürprizi Monterrey stadında gerçekleşti. Hollanda, Cody Gakpo'nun golüyle öne geçse de pes etmeyen Fas, 90+1'de Diop'un golüyle maçı uzatmalara taşıdı. Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kuran Kuzey Afrika temsilcisi, son 16'da ev sahiplerinden Kanada'nın rakibi oldu. Maç sonu Faslı futbolcuların sahada secde ederek dua etmesi, 13 Haziran'da bu gol sevincine sosyal medyadan hakaret eden Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Wilders'a sahada verilmiş en net cevap olarak yorumlandı. Gecenin bir diğer maçındaysa Brezilya Japonya karşısında geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanarak son 16 biletini kaptı. Dünya Kupası saha dışı olaylarıyla da gündem oluyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino çevrecilerin hedefinde. ABD, Kanada ve Meksika ortaklığındaki turnuvada 2 haftada tam 24 maç izleyen Infantino, özel jetiyle tam 27 uçuş gerçekleştirdi. İngiliz medya kuruluşu BBC'nin analizine göre Infantino'nun sadece 2 haftalık özel jet kullanımı 78 insanın bir yılda ürettiği karbon salınımına eşit. FIFA yetkilileri uçuşların ticari hava yollarıyla veya verimlilik esasına göre charter uçaklarla yapıldığını savunuyor. Ancak uzmanlar tepkili. Spor iklimi eylem ağı yetkilileri Infantino

0: Pino'nun bu seyahat çılgınlığını FIFA'nın sürdürülebilirlik konusundaki samimiyetsizliğinin kanıtı diye niteliyor.
1: Tabii bu sürpriz sonuçları gördükten sonra neden diye soruyoruz kendimize. Ama ne yapalım? Bu sefer böyle oldu. Bizim için kötü bir sürpriz oldu. Ama o diğer sürprizi gerçekleştiren takımları da elbette kutlamak gerekiyor. Sözümüz bitmedi ama süremizin sonuna geldik. Birazdan mercek başlayacak. Ece Baban sizlerle olacak. İyi akşamlar.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
1: Maç heyecanı tadında açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım. Bitti böyle
2: Otobit'te. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.

0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.

Sen taşıdın. Jest oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Vurdum beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
6: Heh, tam zamanında.

0: yere taşın oldu. Jest oldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Gönül kazananı Karun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride, CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

0: Görkem.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

Yapılan kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Arabanı arabam.com'a
2: değerinde çek sat. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 30 Haziran Salı, Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban, dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında hafta sonu yaşanan gerilimin ardından bugün gözler Katar'da, Doha'da yapılacak olan görüşmelerle ilgili, heyetler arası görüşmelerle ilgili de önemli açıklamalar, gelişmeler var. Özellikle Witkoff ve Kushner'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump'ın özel danışmanlarının ABD'yi temsil edecek olması, İran'dan yapılan açıklamalar, teknik bir heyetin gönderileceği ve daha çok teknik konuların konuşulacağının ifade edilmesi, gerilim sonrasında aslında iki tarafında gerilimi tırmandırmayıp ama elindeki kozları sonuna kadar kullanmaya çalışması, bunların hepsi bundan sonraki süreçte ateşkesle ilgili olarak, müzakerelerle ilgili olarak nasıl bir yol izlenecek, en çok tartışılan konulardan biri. Bugün biz de bu konuyu konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki görüşmeler, ilişkiler, müzakerenin geleceği neler olacak, hangi konular kör düğüme dönmek üzere, Hürmüz konusunda özellikle İran'ın talepleri, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları, bunların hepsini masaya yatıracağız bugün. Peki kimle birlikteyiz? Doktor öğretim üyesi Fırat Demirkol'la birlikteyiz. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Enstitü Müdürü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi doğada diplomasi bilmecesiyle başlayalım. Nasıl okuyorsunuz? Karşılıklı saldırılar oldu. Bu saldırılar sonrasında İran heyeti pazar günü İsviçre'de yapılacak olan görüşmeye katılmadı. Katar'daki

0: görüşmelerde daha çok teknik ağırlıklı. Şimdi görüşmeler teknik ağırlığa döndüğü zaman diplomasi ile ilgili aslında nihai sonuca gidebilecek olan yolla ilgili soru işaretleri de kafamızda oluyor. Çünkü aynı teknik konuları aslında biz ateşkes konuşulurken Gazze konusunda da biliyorsunuz görmüştük. Evet. Teknik konular bir şekilde anlaşmanın ilerlemesi için mecburen konuşulması gereken ama tarafların tam da olarak birbiriyle anlaşmadığı, birbirine tavır gösterdiği, heyetlerle biz bu teknik konuları çözeriz dediği durumlarda da ateşkesin çok da uzun sürmediğini, müzakerelerin çok da beklenen sonucu getirmediğini görüyoruz. Siz ne dersiniz? İran-ABD içinde böyle bir durum söz konusu olabilir mi?
1: Hocam, teknik heyet dediğimiz gruplar aslında belirli alanlarda uzman kişilerin yaptığı, yani üst düzey yetkililerin ya da karar verici mekanizmada yer alan siyasi ya da gerçekten bürokratik taraftaki üst düzey yetkililerin karşılaştığı, bir araya geldiği ya da karar verdiği meseleler değil. Biz genelde şunu biliyoruz ki o teknik görüşmeler denilen şey sürecin biraz sürüncemeye girdiği, uzadığı, yani her iki tarafında doğrudan çekilme gibi bir tavır almadığı ama süreci yavaşlatmaya çalıştığı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu nerede anlamlı olabilirdi? İki taraf üst düzey yetkilileriyle bir araya gelip evet biz bu barışı sağladık. Evet. Ana çerçevede de anlaştık ama detayları artık heyetlerle götüreceğiz deselerdi. Yani bu şekilde net bir tavır ortaya konulsaydı evet bu teknik meseleler anlamlı hale gelirdi. Ama biz bakıyoruz bir taraftan dijital ortamda imzalanan anlaşmalar diyoruz. Barış geldi diyoruz. Sonra birbirlerinin vurulmasından bahsediyoruz. Yani böyle birbirinden ayrılamayan bir ilişki ağına dönmüş durumdalar. Yani ne barışabiliyorlar ne de tam anlamıyla kavga edebiliyorlar. Dolayısıyla bu da aslında bunu zamana yayacak. Hani bizde bir söz vardır, dostlar alışverişte görsün diye. Yani barış süreci devam ediyor mu? Evet, güya kağıt üzerine devam ediyor. Ama bu görüşmelerden bir sonuç çıkar mı? İnanın ben çok, yani teknik anlamda bile bir sonuç çıkacağına çok ihtimal vermiyorum açıkçası.
0: Peki ben yönetmenimden ledimizi rica edeyim. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki görüşmelerle ilgili yapılan açıklamalar var. Özellikle Donald Trump'ın İşte Tahran bizden istedi böyle bir görüşmeyi dedi. Tahran dedi ki hayır biz böyle bir şey istemedik. Katar'da doğruladı. Görüşmeler yüz yüze olmayacak onu biliyoruz. Ve dolaylı temas olacak. Şimdi Donald Trump ne demiş? Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinde belirsizlikler sürerken doğadaki toplantı belki önemli olacak belki de olmayacağız. Olmayacak göreceğiz dedi. Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Witkoff ve Kushner katılacak dedi Doha'daki görüşmelere. İran ABD heyetiyle görüşmeyeceğiz. Ekibimiz Doha'da Katarlı arabulucularla bir araya gelecek. İşte o dolaylı görüşmenin olacağıyla ilgili aslında açıklama İran'dan. Pezeşkian karşılıklı anlayış iki yönlü bir süreç dedi. CENTCOM ABD askerleri tam hazırlık halinde dedi. ABD medyasında ise ekipler Doha'da ayrı ayrı görüşecek. Şimdi aslında bu açıklamalar kalsın bu açıklamalarda üstünde teker teker de konuşalım. Bu açıklamalar olmadan önce çok daha pozitif yani hafta sonu o gerilim olmadan önce açıkçası çok daha pozitif mesajlar veriliyordu. Özellikle Hürmüz konusunda İran'ın tavrını da soracağım size çünkü o da oldukça önemli aslında belirleyici. Çünkü Donald Trump'ın petrol fiyatları daha çok ekonomi üstüne odaklanması ve İran'ın da önümüzdeki süreçte yani nükleer programla ilgili değil de daha çok elindeki kartı aslında deniz ticaretini yönetebildiğini ve bunun elinde çok güçlü bir kart olduğunu fark ettikten sonra bunun üzerine odaklanması sanki görüşmeleri işte bu gergin noktaya biraz daha sürükledi gibi çıkar çatışması mı oldu? Önce onu sorayım.
1: Yani paradigma çok değişti hocam. İlk başta biz böyle bir bugüne kadar aslında yani bu sıcak çatışma dönemine gelene kadar yıllardır İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir savaş çıkabilme ihtimalini ki bunun hani İsrail'in ateşleyeceği bir durumla beraber çıkma ihtimalini her zaman olabilir mi diye senaryo dahilinde konuşuluyordu. Peki bu savaş ne için olacaktı? Birkaç alternatif vardı. Birincisi İran'ın Şii olarak o Şii Hilali dediğimiz bölgedeki vekalet güçlerinin güçleri üzerinden yürüttüğü bölge hegemonya politikası ve İsrail'in bununla çatışıyor olması. İkincisi de İran'ın elindeki nükleer güce karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin bir tehdit algısıyla bunu yerinde müdahaleyle çözmeye çalışmasıydı. Ama bugün geldiğimiz noktada sizin tespit ettiğiniz duruma geldik. Yani mesele artık ne bir İran-İsrail arasındaki din ya da bölgesel mezhep savaşlarının dışında ya da uranyum nükleer silahın dışında şu anda tamamen bir ticari savaş haline geldi. Yani İran aslında yeni bir kapı açtı kendisine. Aa, benim elimde böyle bir güç varmış ve bu güç Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'yı daha çok sıkıştırabilecek bir güçmüş. Yani silahlarıyla korkutamadığı kadar Hürmüz'de korkuttu Batı'yı baktığımız zaman. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri açısından da yine farklı bir paradigma ortaya çıktı. İran o kadar da güçlü görmediği bir devlet sadece bir boğazı elinde tutarak Amerika Birleşik Devletleri'nin sistemini ciddi şekilde zorlayabildi. Evet. Dolayısıyla şu anda aslında ilk baştaki durumdan bambaşka bir yere geldik. O yüzden şu anda görüşmelerde iki tarafta ne isteyeceğini bilmiyor. Çünkü yola çıkarkenki niyetle varılan noktadaki durum birbirinden çok farklı
0: oldu. Bu arada İran'daki sertlik yanlıları da aslında taviz vermeye de çok yanaşmadı.
1: Tabii.
0: Bu da önemliydi. O da beraberinde işte karşılıklı gerilimin artmasına neden oldu. Donald Trump'ın açıklamalarında önemli olan şeylerden bir tanesi de işte öncelik dedi benzin fiyatları. İranlı mevkidaşlarıyla işte bir anlaşma imzaladıktan sonra kendisine birazcık nefes alma alanı sağlayan petrol fiyatlarındaki düşüşü övdü. Bu önemliydi. Ama işte bunun devamının gelmesi için de Hürmüz'le ilgili aslında beklenenlerin olması gerekiyordu. Fakat İran'ın deniz ticaretini işte gemi trafiğini kontrol etme yeteneğine sahip olduğunu anlaması ve bunun dünya petrolünün de %20'sini taşıyan tanker trafiğine karşı mayınlar biliyorsunuz. Evet. Düşük maliyetli insansız hava araçları kullanarak su yolunu biraz da sanki böyle ucuza kapatmaya çalıştı değil mi?
1: Hem o var bir de aşağıda Babülmendeb kartı da var İran'ın elinde.
0: Evet.
1: Yani bugün Hürmüz'le alakalı durum biraz daha çıkmaza girdiğinde aşağıda Babülmendeb'i de kapatıyorum.
0: Tabii.
1: Ya da en azından oradaki ticareti
0: bu
1: de
0: ikinci önemli kart.
1: İkinci %12 gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Ve Avrupa'yı, Afrika ile Avrupa'yı oradaki kuzey bölgesiyle bağlayan, Kızıldeniz'le bağlayan bir alandan bahsediyoruz. Ve burada aslında İran dediğimiz gibi bugüne kadar kendi paradigmasını yüksek askeri güç üzerinden Batı'yı tehdit üzerinde kurmaya çalışıyor. Bugün ekonomik gerekçelerle Batı'yı tehdit edebildiğini gördü.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla aslında hocam buradaki en zor mesele Hürmüz'ün çözülmesi.
0: Evet.
1: Çünkü bugün aslında İran Hürmüz'deki mevcut durumu ortadan kaldırıp stabil dediğimiz yani bu savaş öncesindeki hale getirdiği andan itibaren İran'ın elinde başka bir koz yok aslına bakarsanız şu anda. Diğer taraftan bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri birçok hamle yaptı, rejimi değiştiremedi. Dini liderliği suikast düzenledi ama halkı kışkırtamadı. İçeride ayaklanma çağrıları yaptı, hiçbir şey olmadı. Halkı yokluğa zorladı ama İran halkı buna karşılık vermedi. Rejimi yıkamayacağını anladı. Yani ne yapabilir daha fazla? Bütün işte ne dedi? Ben hakimim dedi. Aldım Hürmüz Boğazı'nı dedi, abluka yaptım dedi ama bunların hiçbirisinin aslında reel politikte karşılığı olmadığını gördü. Dolayısıyla Amerika şu anda çaresiz bir şekilde Hürmüz'e kilitlenmiş durumda.
0: Peki 60 günlük bir süre vardı. Bunun 2 haftası neredeyse geçti. Geri kalan süre içerisinde burada bir anlaşma olur mu sizce? Yani Hürmüz konusunda çünkü asıl düğümü çözecek olan artık Hürmüz. İran'da bu ısrarında yani sınırları zorlama konusunda devam eder mi? Çünkü baktığımız zaman aslında Beyaz Saray'dan gelen açıklamalardan bir tanesi şiddete şiddetle karşılık veririz. Hani diplomasiden yanayız ama hani bir şiddet olursa buna da şiddetle karşılık veririz dedi. Çünkü hafta sonu karşılıklı aslında bir düşük
1: yoğunluklu bir çatışma
0: saldırı gerçekleşmişti. Ama hani burada önümüzde de bir baktığımız zaman 45 günlük bir süreç var. Burada İran birazcık daha şimdi Pezeşkian'ın açıklamasını da gördük. Hani iki taraflı diplomasiyi önceliyor. Donald Trump da hani böyle olabilir, olmayabilir. Aslında birazcık birbirlerini test ettikleri bir süreç. Burada ekonomik anlamda da dünyadaki baskı ve aynı zamanda İran'ın da bir bir noktada işte talepleri vardı. Ambargoların kaldırılması,
1: dondurulmuş varlıklar
0: meselesi var. Şimdi bütün bunların hepsi de çok önemli İran'ın kalkınması için. Çünkü sadece Hürmüz'de de yani Hürmüz'de de alternatif yollar düşünüldü biliyorsunuz çokça. Dolayısıyla dünyanın vereceği tepki de biraz daha farklı olabilir. İran'ın çok da beklentisini karşılamayacak bir noktaya doğru da belki gidebilir. O nedenle nasıl okuyorsunuz merak ediyorum.
1: 45 gün bence bu düğümün çözülmesi için kısa bir süre hocam. Ama ciddi bir yol alınabilir. Yani işte burada sizin de...

0: yakından takip ettiğiniz bir NATO zirvesi var. Burada özellikle Trump işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın daveti olduğu için ve bu da zirvenin Türkiye'de olduğu için katılacağını söyledi. Ben eminim ki tabii ki NATO merkezli bir zirve ama burada muhakkak ki en azından Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump arasında bu mesele de konuşulacaktır. Tabii bizim açımızdan da bölgemizde hani bu kadar kritik bir yoğun savaş riskinin olması istediğimiz bir durum değil. İran açısından da aslında süreç yürütülebilir değil hocam. Yani İran bir kazanım elde etmedi. Kesinlikle. İran şu anda karşı tarafa kaybettirerek aslında bir şeyler kazanmaya çalışıyor. İşte Amerika buna ne kadar dayanabilecek? Burada İran muhakkak ki ekonomik anlamda belirli rahatlayıcı şeyler alması
1: Amerika
0: lazım.
1: Peki Amerika ne kadar dayanabilecek diyoruz? İran ne kadar dayanabilecek?
0: İran'ın durumu biraz daha farklı hocam. İran çok uzun süredir ambargo altında. Hı-hı. Ve zaten çok uzun süredir ekonomik problemlerle gidiyor. İran şu anda bir süre daha dayanabilir gibi duruyor. Çünkü İran şu anda daha milliyetçi duyguların ön plana çıktığı, yani büyük şeytan dedikleri Amerika'ya karşı ayakta kalmış bir ülke imajıyla hareket ediyorlar. Dolayısıyla dikkat ederseniz İran'ın içerisindeki o protestolar ya da rejim karşıtı görüş biraz daha kendisini beklemeye almış durumda. Tabii ki bu yıllar boyunca sürebilecek bir şey değil. Ama zaten yıllar boyunca Amerika'nın bunu dayanma ihtimali de çok fazla yok. Yani burada bence önemli eşiklerden bir tanesi Kasım'daki Amerikan seçimi. Yani en azından o seçime 30 gün gibi bir süre kalana kadar Trump'ın ekonomiyle ilgili bir şeyleri düzeltip bakın işte petrol fiyatlarını yüzde şu kadarlık indirdik, şöyle adımlar attık, yeni anlaşmalar yaptık diyerek halkın karşısında, çünkü en büyük elindeki koz ekonomiydi Trump'ın. Ha, ben ekonomiyi düzelteceğim diyerek geldi. Yeniden büyük Amerika dedi. Dolayısıyla hani benim tahminim 60 günün 45 günü kaldı. Ben orada bir 60 günlük daha uzatma. Evet. Ve bu 62. 60'ında işte 30 ila 45. günü arasına doğru biraz daha somut adımların atılabileceğini öngörüyorum. Çünkü hakikaten şu anda iki tarafta ne adım atmak istiyor ne de geri dönmek istiyor.
1: Sadece heyetler arasında bir görüşme olacağını söylüyorlar. Peki Witkoff ve Kushner orada olacak. Bu iki ismin orada olması da önemli. Tabii çok önemli.
0: Amerika
1: hem pazarlık
0: açısından
1: çok önemli. Çok deneyimli isimler çünkü. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de tabii şu var, şimdi savaş sırasında da Körfez ülkeleri de bundan çok ciddi anlamda zarar gördüler. Evet. Rafineriler zarar gördü. Enerji altyapısı zarar gördü.
0: Turizm ciddi zarar gördü.
1: Ve savaş öncesi seviyeye gelmesi de çok uzun bir süreç alacak aslında. Evet. Biz burada bir 60 gün 45 gün konuşuyoruz ama hani bölgenin Hürmüz'ün de aslında risk açısından, güvenlik açısından normali eskiye dönmesi de yine uzun bir süre alacak.
0: Kesinlikle.
1: Hani böyle 45 gün içinde her şey harika oldu, tamam tekrar normale dönüyoruz demek de çok zor, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Dolayısıyla bu noktada Körfez ülkeleri açısından da bakıldığında, hani şimdi Katar'da arabulucu olarak Katarlı yetkililerle görüşülüyor. Daha önce Pakistan'la arabulucuydu, görüşülmüştü. Körfez ülkelerine etkisini sormak isterim size. Yani burada da anlaşmanın sağlanması için onların, çünkü bir anda eğer Hürmüz beklenildiği gibi açılmazsa petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara ya da daha üstüne sıçrama riskini de çokça yazıp çiziyorlar. Bu da çok ciddi bir krizin geleceğini gösteriyor. Aslında Donald Trump'ın belki de hani petrol çok önemli demesini, onu vurgulamasını, petrol fiyatlarını demesinin nedeni de budur. Körfez ülkeleri açısından değerlendirirseniz ne söylersiniz?
0: Hocam şöyle, petrol krizini burada şöyle değerlendirmek lazım. Petrolün sadece fiyatı artmıyor. Burada petrol arzı ile ilgili bir sıkıntı yaşanıyor. Yani aslında enerji arzında ciddi bir darboğaza gidiliyor. Ve bu dolayısıyla hem tedarik zincirini etkiliyor. Bir süre sonra, şu anda evet yaz dönemindeyiz ama kış dönemine doğru Avrupa'daki fabrikaların, konutların durumu ne olacak? Rusya-Ukrayna çatışmasında bunu görmüştük. Çok ciddi problemlere. Yani buradaki mesele petrol arzı olduğu gibi devam ediyor ama fiyat artıyor değil. Burada bulunamama riskiyle de karşı karşıya kalınıyor. Ve bu aynı zamanda kendi ekonomisini petrol arzına dayandırmış olan Körfez ülkeleri açısından ekonomilerinin ve gelirlerinin durması anlamına geliyor. Saydığımız bütün bu yan unsurların yanında ben burada şöyle düşünüyorum. Kushner ve Witkoff'un doğaya gidecek olması, Katar'da olması, ki İran diyor ki birebir görüşmeyeceğiz, biz sadece teknik heyet göndereceğiz. Ben buradan şunu anlıyorum. Amerika bu yetkili isimleri ve etkili isimleri bölgeye göndererek özellikle Katar başta olmak üzere Körfez Körfez ülkelerinin üzerinde ciddi bir baskı yaratmak istiyor. Evet. Bence buradaki asıl kilit nokta İran, Amerika değil, Amerika ile Körfez ülkeleri yetkilileri arasındaki görüşmeler. Çünkü burada artık Amerika onların İran üzerinde bir şekilde baskı yöntemlerini kullanarak Hürmüz konusunun normalleşmesini sağlamaya çalışmak. Yani Körfez ülkelerini aslında Hürmüz'ün bir tarafı haline getirmek istiyor. İster istemez de gelmek zorundalar. Çünkü dediğimiz gibi yani sadece petrolün fiyatı artmıyor. Petrol arzını da baltalıyor. Ciddi uluslararası ticareti de baltalıyor. Biraz önce dediğiniz mesele var. Bugün Hürmüz açılıyor desek navlun ve sigorta giderleri hemen eskiye dönecek mi? O risk ortadan kalkacak mı? Bu da demek oluyor ki arz normale bile dönse maliyetler hızlı bir şekilde normale dönmediği için yine dünya belli bir süre yüksek fiyatla enerji arzına maruz kalacak.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla Körfez ülkelerinin ayakta kalabilmesi ki biliyoruz ki yani büyük çoğunluğun ekonomisi bu arza dayalı. Dolayısıyla burada bence asıl görüşmedeki kritik nokta İran-Amerika arası değil Amerika ile Körfez ülkelerinin arasında yapacağı görüşmeler olacak. O yüzden üst düzey bir heyet gidiyor Amerika'dan.
1: Evet. Bir de Wall Street Journal'da yazılmış olan bir makale vardı. Yönetmenimden rica edeyim. Çünkü konu bununla alakalı. Hürmüz'le ilgili yine. Yine İranlı Donald Trump'ın İran'la imzaladığı mutabakat zaptının en önemli noktasının aslında Hürmüz Boğazı'nın açılması olduğu ifade ediliyor. Ama tabii bir de şöyle bir durum var. Rejimin işte ticari gemilere, Körfez ülkelerine ve Amerika Birleşik Devletleri üstlerine güç kullanarak bu şartları geçersiz kılmaya çalışmasıyla ilgili de bir eleştiri var. Diyor ki Tahran Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz trafiğinin kontrolünü ele geçirmek için güç kullanıyor. Şimdi biz bunu şunu söylüyoruz hani elinden aslında elindeki gücü kullanıyor.
0: Evet.
1: Ama ekstra olarak bir güç kullanıyor. Perşembe günü işte İran Boğaz'dan geçen bir konteyner gemisine biliyorsunuz insansız hava aracıyla saldırdı. Amerika Cuma günü İran'ın füze ve insansız hava aracı depolarına ve kıyı radarlarına saldırılarla karşılık verdi. Şimdi burada görüşmeler olacak. Tabii şimdi bu makaledeki aslında iddia da çok önemli. Çünkü İran güç kullanmaya devam eder mi bu şekilde askeri güç kullanmaya devam eder mi ve çatışmalar bir şekilde karşılıklı sürerken yani düşük yoğunluklu olarak görüyoruz ama bunların hepsi müzakere sürecini baltalayan işte tarafları bir anda
0: masadan kaldıran
1: süreçler. Dolayısıyla bu askeri müdahalelerin ekonomik karşılıkları müzakereyi nasıl etkiler onu size bir de sorayım.
0: Ya İran açısından şöyle İran geçişi engellemeye çalışıyor ve burada eğer zorlanırsa bir şeyler yani bir gemi bu ablukayı diyelim belirli aşamada delmeye kalkarsa İran tabii ki onu durdurmak için yani rica etmeyeceğine göre belirli bir noktada güç, askeri gücünü sahaya sunmak zorunda. Çünkü zaten netice itibariyle karşısındaki ticaret gemileri yani bir savaş gemisi geçmeye çalışmıyor oradan. Dolayısıyla bu anlamda zaten oldukça korunaksız durumdalar. Zaten bir gücünüz olmasa ya da askeri olarak tehdit unsuru oluşturmuyor olsanız boğazdan geçişi engelleyemezsiniz. Yani İran'ın işte aslında dediğimiz gibi yani fark ettiği ve belki de elindeki tek koz Hürmüz. Dolayısıyla oradaki geçişleri sonuna kadar durdurmaya çalışacaktır. Amerika açısından içinden çıkılmaz bir durum. Yani çok ciddi bir sıkıntı haline geldi. Normal işleyen bir yeri bozup şimdi düzeltmeye çalışıyorlar ve karşı taraf hani uyuyan devi uyandırma diye bir söz vardır ya hocam. Yani hiç farkında olmadıkları bir güçle karşılaştılar. Dolayısıyla burada yani dünyaya bunu Amerika istediği kadar anlatmaya çalışsın. Şunu herkes biliyor ki Amerikan kamuoyunda da bu işin sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırgan tutumuydu.
1: Kesinlikle.
0: Bu işi bu noktaya getiren Amerika'nın İran'a saldırısıydı. Yoksa ortada böyle bir durum,
1: zaten
0: böyle
1: sorun
0: bir
1: yoktu.
0: Sorun yoktu.
1: Peki Macron'un bir de açıklaması var. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Hürmüz'deki mayın temizliği için ortaklarıyla işbirliği yapacağını söyledi. İran'da bu açıklamaya tepki gösterdi. Dedi ki temizlik yalnızca İran tarafından yapılmaktadır. Şartlar oldukça hassastır. Fransa'nın bu Macron'un söylemi ve İran'ın tepkisi bunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ya Macron son dönemde ya özellikle Fransa ve Macron genel olarak Avrupa siyaseti biraz aslında dünya gündeminden uzak kaldılar. Hı-hı. En azından etkilerini kaybettiler. Hatta geçen gün işte İngiltere Başbakanı'nın istifasıyla ilgili bir yayında da benzer şeyi söyledi. Yani güneş batmayan imparatorlukta ama bulutlar dağılmadığı için güneşi de göremeyecek duruma geldiler. Dolayısıyla burada Macron yine nispeten uzun süredir devam eden, daha kendisini güçlü bir Avrupa lideri olarak gören bir isim. Hani biz hala buradayız. Fransa hala burada. Fransa Akdeniz'de hala etkili. İşte dünyadaki krizlerin çözüm tarafında var olabilir gibi. Çünkü baktığımızda buradaki eksen Türkiye'ye kaydı, Katar'a kaydı, Pakistan'a kaydı. Bu krizlerde dünya bu ülkeleri takip eder oldu. Fransa hiçbir yerinde değil bu krizin. Yani ben bunun çok reelde bir karşılığı olmadığını, evet, sadece gündem yaratmak ve biz buradayız demek için. Macron'un ara ara böyle çıkışları alıştık oluyor. Artık biz de ona alıştık,
1: evet,
0: diyelim.
1: İran'da gerekli cevabı vermiş. Şimdi düğümün olduğu diğer bir konuda Lübnan. Ona da değinelim istiyorum. Çünkü Katz'ın İsrail Savunma Bakanı... Katz'ın bir açıklaması.

0: Deli otu. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi de bu. Ne demiş Katz? Trump, Tahran ile bir anlaşmaya varmak istediği için İran ile Lübnan arasında bir bağ kurdu. Bu durum Lübnan genelinde Hizbullah'a büyük bir darbe indirilmesini engelledi. Lübnan'da herhangi bir toprak emelimiz yok. Ancak Hizbullah silahsızlandırılana kadar bir milimetre bile geri çekilmeyeceğiz dedi Katz. Ne dersiniz hocam?
1: Klasik bir İsrail Savunma Bakanı açıklaması. Bunu Gazze için de söylediler, Filistin için de söylediler. Yıllardır söylüyorlar, bizim herhangi bir toprak talebimiz yok diye, ama işgali her geçen gün büyütüyorlar. Evet. Lübnan'da da sınırı sürekli olarak kuzeye doğru çektiklerini görüyoruz. Güney sınırını ihlal ettiklerini görüyoruz. Bu arada tabii yani burada Trump bir anlaşma yaptı. Bu Hizbullah'ı güçlendirmesi için fırsat tanıdı gibi bir ifade kullanıyor. Ama İsrail zaten durmadı ki, yani yine bölgedeki saldırılarına da devam etti, işgaline de devam etti. Yani burada ikisi birbirinden çok ayrı mesele ki Hürmüz ya da İran-Amerika arasındaki durum çözülse bile, ki Trump ve Amerika tarafı da şunu söyledi. Evet, İsrail'de bu ateşkese uyacak, onlara da bu durumu bildirdik gibi ifadeler kullansa da İsrail bunu dinlemeyeceğini söyledi ve uygulamalarıyla da zaten gösterdi. Evet. Dolayısıyla burada bence Lübnan meselesi Hürmüz çözülse bile çözülebilecek bir mesele değil. Yani İsrail'in bölge politikaları tamamen o Amerika-İran arasındaki çatışmadan ya da çözümden farklı bir paralelde ilerleyecek. Dolayısıyla yani İsrail bu işi bahane ediyor ama zaten aynı şekilde politikasına devam ediyor.
0: Peki şimdi bu politikasına devam edecek ama İran diyelim ki Hürmüz konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile belirli noktalarda, yani ekonomik anlamda belirli noktalarda anlaşma sağladılar önümüzdeki süreçte. Ama İsrail'in bu tutumu müzakerelerin devam etmesini ve tam bir, yani Hürmüz'ü çözdük ama Lübnan'da sorun devam ediyor noktasında İran bırakır mı? Böyle bir durumda işte varil başına petrol fiyatı arttığı zaman, ki bunu getirecek büyük ihtimalle eğer bu durum çözülmezse, Donald Trump'ın İsrail'e, Netanyahu'ya daha doğrusu tepkisi zaten çok ciddi bir tepki vermişti daha öncesinde de. Ne olur onu sormak istiyorum. Çünkü yol haritasını İsrail yaptığı saldırılarla bozuyor ve daha önce Netanyahu da demiştik, yani siz anlaşma yapabilirsiniz ama bu beni bağlamayacak.
1: Orada İsrail'deki seçim biraz etkileyecek süreci hocam. Yani İsrail'le eğer yine Netanyahu ya da buna benzer yakın, işte bu saydığımız şahin isimlerden güçlü olduğu bir hükümet modeli ya da meclis modeli ortaya çıkarsa, İsrail bu saldırganlığına devam edecektir. Burada şöyle bir senaryo olabilir. Trump güçlü çıkar seçimden, İsrail'de hükümet değişirse baskı yoluyla biraz daha belki Lübnan'da İsrail'i dizginleyebilirler. Tam tersi de olabilir. Amerika'da Trump seçimi kaybeder, burada çok sert bir hükümet gelir, İsrail'de daha da artabilir. Ama İran açısından bakarsak, İran gerçekten uzun süredir ekonomik olarak zor durumda ve bu son süreçte de gerçekten çok ciddi bir darbe aldı. Evet. Ekonomisi anlamında da aldı. İçeride birçok can kaybı yaşadı, tesisleri vuruldu. Yani orada şöyle düşünmek lazım. İran yaptırımların belirli bir kısmını kaldırabildiğini düşünün. İşte ekonomik anlamda belirli kazanımlar elde ettiğini düşünün. Dondurulmuş varlıklarının şey yapın. Hürmüz'de de biraz artık konumunu güçlendirdiğini düşünün. Bunun için ya da tüm bunlardan Hizbullah için vazgeçer mi? Lübnan için vazgeçer mi? Yani uluslararası ilişkilerin real politik mantığına baktığımızda geçmez. Buna bir kılıf uyduracaktır. İşte geçici ateşkes diyecektir. Biz destek verdik ama olmadı diyecektir. Duracaklardı ama durmadılar diyecektir. Orada tabii ki her ülke için önce kendi çıkarları öncelikli haldedir. Dolayısıyla orada gerçekten İran iyi bir sonuç alırsa, ben Lübnan meselesinin ikinci planda kalabileceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Şimdi Katz ayrıca dedi ki İran ve Lübnan cephelerinin birbirlerine bağlandığını, Donald Trump'ın baskısıyla bağlandığını itiraf etti. Netanyahu direndi dedi. Baskılar sonucunda Beyrut'a yönelik geniş çaplı saldırıları durdurmayı kabul ettik dedi. Bu bağlantıyı kurduğumuz için pişmanım. Ama Trump'a engel olan taraf olmak istemedik dedi. Bu da aslında çok net özetliyor galiba söylediğim.
1: Yani geniş çaplı saldırmadık diyor ama saldırmaya devam ettiğini de itiraf ediyor açıkçası.
0: Evet, evet. Efendim Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere sürecini konuştuk. Gerilimler devam ediyor. Düşük yoğunluklu olarak çatışmalar devam ediyor. İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve Hürmüz konusunda İran'ın direnmesi. Bunların hepsini uzun bir süre konuşacağız gibi duruyor. Bugün Doktor Fırat Demirkol'la konuştuk. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Enstitü Müdürü ile çok teşekkür ederim.

0: Teşekkürler hocam. Ben çok teşekkür ederim hocam. Için.
1: Merceğin de sonuna geldik. Ben vakit ayırıp bizi izlediğiniz için önce sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Perşembe akşamı tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
4: bu. Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
8: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
9: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
10: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
9: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
11: Saati canım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
9: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz orada gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
0: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
7: Heh, tam zamanında.

Yere taşıdım jest oldu. Bankartın jest oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
6: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
7: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
8: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
6: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
9: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
10: Ama gelen giden yok işte.
11: Bu da tamam.
12: Kolay gelsin.
13: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
14: Aslında biz onlara gidiyoruz.
15: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
16: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
17: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
18: Heh, tam zamanında.

taşın bankartın jest oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Basın Ekspres başlıyor. Gündemimiz bir hayli yoğun. Üç değerli konuğumuz bu akşam bizlerle birlikte. Hemen yanımda Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuhal Bayrak var. Nuh Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba efendim. Siz de hoş geldiniz.
0: Çok sağ olun. Evet, bir haftalık aranın ardından tekrar birlikteyiz. Doktor İsmail Kapan, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz İsmail
2: Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hüseyin Likoğlu. Hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi gündemimizin yoğun olduğunu söyledik ama biraz birkaç gün geriye götüreceğiz öncelikle sizleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz hafta sonu Sakarya'da, Sapanca'da AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısı vardı. Milletvekilleri, bakanlar, kurmaylar kamptaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasında dikkat çeken ifadeler vardı. Son derece aslında bütünleştirici bir konuşmaydı bu. Birçok noktaya değindi Cumhurbaşkanı ama özellikle milli meselelerde uzlaşıya ve ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız çağrısı dikkat çekiciydi. Bir sesimiz var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o günkü konuşmasından birkaç başlık aldık. Onu hatırlayalım, sonrasında hemen sohbetimize başlayalım.
4: Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir, bu milletin asli unsurudur, bu milletin öz evladıdır. Her meselede birebir aynı düşünmek mecburiyetinde değiliz. Ama ülkenin ve milletin menfaatine olan konularda bir araya gelmek, ortak bir paydada buluşma iradesini, bu erdemi göstermek zorundayız. Bunu da kendimiz, kendi ikbalimiz için değil, milli bir ödev bilinciyle milletin istikbali için yapmak durumundayız. Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır. Gücünü tabandan almayan,

0: gücünü seçmeninden almayan, gücünü Türkiye üzerine hesabı olan bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir. Bu elbette her konuda mutabık olabileceğimiz anlamına gelmez. Ancak iktidar kadar muhalefetin de ayaklarının bu vatan topraklarına basması, bu milletin değerlerinden beslenmesi hayati derecede önemlidir.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında tarihi diyebileceğimiz bir konuşmasıydı bu. Ben de hafta sonu olmasına rağmen tabii ki hala da zaten konuşuluyor gündemde. Değerli konuklarımızın yorumlarını merak ettiğim için ilk sırada bu başlığı aldık. Bugün Nuh Bey ile başlayalım. Çünkü genellikle Nuh Bey her konuşmamızda özellikle vurguladığı şey bu iç cephenin güçlendirilmesi meselesi, tahkimatı konusu. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da sıklıkla buna vurgu yapıyor. En net şekilde aslında bu milli uzlaşı çağrısını hafta sonu yaptı. Hedefte gördüğümüz kadarıyla zaten ana muhalefet partisi vardı. Nasıl yorumlarsınız, nasıl değerlendirirsiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın? Daha doğrusu ana muhalefet buradan kendine bir pay çıkarabilecek mi? Bu herhalde daha önemli olan mesele.
2: Korkarım o durumda değil ana muhalefet partisinin. Yani o şeyde değil şu anda. Kendi derdine düşmüş durumda, ikiye bölünmüş durumda. Herkes partiye sahip çıkmaya çalışıyor. Ama o CHP'nin durumu bir tarafa, gerçekten Türkiye'nin bana göre tam da ihtiyacı olan mesajlar bunlar. Hakikaten dediğiniz gibi tarihi mesajlar. Kırık dökük her zaman bunu ben ifade etmeye çalışıyorum. Şöyle ki işte savunma sanayinden efendim büyük yatırımlara kadar birçok konuda Türkiye gerçekten çağ atladı tabiri caizse. Fakat acizane bu meseleyi ben bir beka meselesi olarak görüyorum. Çünkü eğer iç cephede bir asgari müşterekte, ki Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çok net ifade etti. Yani herkesin bu
1: her işte, meselede aynı
2: iş cephe bilmem falan derken herkes illa şunu düşün. Böyle bir şey yok ama her türlü siyasi, ideolojik, etnik ayrılıkların dışında onların üzerinde bir ortak paydamız var. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Bu topraklar bizim topraklarımız. Herkes her nasıl inanıyorsa, her nasıl bir yaşam tarzı var ise onu o haliyle, o şekilde sürdürebilmesi için bazı asgari müştereklere dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Burada problem var. Burada gerçekten problem var. Ve bu problem gitmediği sürece Allah korusun o yatırımların, gelinen seviyenin çok daha önemlisi vesayetle mücadelede aldığımız mesafenin bir anlamı kalmayabilir. Esas önemli olan burası. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri aslında bir suçüstüdür. Şöyle ki neredeyse 25 yıldan bu yana işte Erdoğan Türkiye'yi kamplaştırıyor. Erdoğan efendim
1: kutuplaştırıyor.
2: Erdoğan ayrıştırıcı siyaset yapıyor. Yaygarası yapıyorlar. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu mesajları kimseye en ufak bir tabiri caizse ne diyelim bir bahane bırakmıyor. Bırakmıyor. Neden? Kardeşim nasıl inanıyorsa inan. Yani bakın bu ülkede bir kesimin İşte kendince ibadethane diye veya ne bilmiyorum yani cemevleri neredeyse camilere eşit bir statüye getirildi. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında yine onu çok ifade ediyor. Daha ayrıntılar veriyor. Birçok şeyleri devlet tarafından ödeniyor. Şimdi veya bir zamanlar işte ilk yıllarında bakmayın siz böyle konuştuğunda Erdoğan'ın ayrı bir gündemi var beyninin arkasında. Güçlendiği zaman işte yaşam tarzımızı değiştirecek, şöyle yapacak. Şeyin konuşması vardı hatırlıyorsan. Siz verdiniz daha önce onu Özer'in.
3: Özgür Özer'in.
2: Ya işte 2020 yılında acaba kadınla sokağa çıkar mı? 2023 müydü?
3: Hedef 2011 seçimlerinde hedef 2023.
2: 2023'te acaba kadınlar araba kullanabilecek mi sokağa? Yani utanmadan bunları konuşan adam şimdi hala daha çıkıp konuşuyor. Dolayısıyla şöyle tamamlayacağım. Bir bugün çıkıp bana tamam mı? Biz 2002 yılında, 2003 yılında, 1999'da, 2000 yılında neyse şöyle bir yaşam tarzımız vardı. Şöyle inanıyorduk, şöyle yaşıyorduk ama bugün bunu yapamıyoruz diyen bir Allah.

0: Tam konu çıksın. Hakikaten konu çıksın, sorayım ben ona ne yapamıyorsun diye. Tam
1: sana
0: aksine.
1: Sana müdahale edemiyor. Eskiden sana müdahale ediyordu. Şimdi edemiyor.
0: Ediyor. Nasıl edemiyor
1: o,
0: ya?
1: O hakkı elinden nasıl alındı. Başörtülerin
0: gibi. Hala da onu ki o normalleşme ifadesi çok güzel bir ifade. Evet. Hala da onu hazmedebilmiş değiller. Tamam mı? Yani hala
1: i̇şte
0: daha.
1: Tamam işte. Başörtülerin okumasına izin vermiyorlardı. Şimdi o engeller kalktı ya da işte o ülkelerinden alındı.
0: Ben diyorum ki ben işte şöyle alkol sağlığa zararlıdır malumunuz. Ben şunu yapıyordum, şunu açık geziyordum. Şimdi açık
2: gezemiyorum.
0: Var mı böyle bir şey yani? Çocuğumu şuraya verdim, şimdi veremiyorum. Böyle bir şey yok. İşte asgari müşterek dediğimiz şey bu. Aslında bu terörsüz Türkiye'nin başlangıcında bir çok ayrı, yelpazenin iki ayrı ucunda olan siyasi görüşleri bir araya getiren şey aslında Türkiye'yi bekleyen bir tehdittir, tehlikedir. İşte o tehdit ve tehlike sadece MHP ile DEM'i ilgilendirmiyor. Bu ülkede yaşayan herkesi ilgilendiriyor o tehdit ve tehlike. Ve geçmiş değil. İsrail askeri anlamda veya işte 2000 yılında, 2001 yılında planlayıp da o kulelere yapılan saldırıdan sonra uygulamaya başlanan 2011'de itibaren etrafımızda daha yoğunlaşan Suriye'deki şeyden sonra yoğunlaşan projesinin büyük bir kısmında bugün ters tepmiş durumda.
2: Evet.
0: Ama bu aynı zamanda şu anlama geliyor. İsrail o malum hedeflere ulaşmak için bundan sonra daha hırçınlaşacak demektir. Nasıl hırçınlaşacak? Türkiye askeri olarak saldıramıyor. İşte ısrarla söylüyorum. Bugün en önemli şey iç cephenin tahkim edilmesidir. İç cephede bir asgari müştereklerle ortak düşmana karşı, ortak tehdide karşı bir tavır belirleyebilmektir. Sayın Erdoğan'ın konuşmasının aşağı yukarı tamamı bu şey üzerineydi ve çok net bir şey var. Kardeşim nasıl istiyorsan öyle inan, öyle yaşa, tamam mı? Ama bu ülkeye karşı bir tehdit zuhur ettiği zaman bu sende aynen benim kadar sende ilgilenecek, sende etkileyecek bu. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani son cümlem, özür diliyorum. Bir sapık bir şey var. Çok tehlikeli sapık bir şey var. Bu aslında siyasi başarısızlığın, siyasi efendim çürümüşlüğün getirdiği bir bezginlik. Belli bir kesime. CHP de bu, tam da burada işte. Burada. Erdoğan gitsin de
2: ne olursa
0: bu ülke ne olursa olsun anlamına gelen, yani birebir böyle diyemiyorsa, diyenler de var da çok var zaten. Ama hal ve davranışları, tutumları bu anlama gelen bir kesim var. İşte ben de diyorum ki sizin de başınız belaya girecek o zaman, yani sadece bizim değil.
2: Ki şimdi tabii uzun bir konuşmaydı bu. Evet. Hepsini de alamadık. Başka bu arada FETÖ ile ilgili ve terörsüz Türkiye ile ilgili mesajları var Cumhurbaşkanı. Onu da ayrıca konuşacağız ama Nuh Bey'in dediği gibi hani Cumhurbaşkanı özellikle ona dikkat çekti. Yani FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminde bizi değil, tüm Türkiye'yi aslında hedef aldı. Evet. Yine Siyonizmin hedefi sadece biz değiliz. Ben ya da AK Parti değil, tüm Türkiye dedi.
0: Kesinlikle.
2: Yani aslında bu tabii AK Parti'nin bir istişare kampıydı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten tam anlamıyla Cumhurbaşkanı kucaklayıcı bir mesaj ve evet, konuşma yaptı. Türkiye'nin normalleşmesi gerekiyor dedi. Türkiye'nin normalleşememesinin sebebi ne diye sorayım size de.
3: Şimdi şöyle, AK Parti bugünlere nasıl geldi? Önce öyle bir soru soralım. Yani 14 Ağustos'ta 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak, idrak edecek. Kasım ayında da 24. iktidar yılını idrak edecek. Şimdi bu dünyada örneği pek görülmeyen bir başarı ve bu başarının altında yatan sebepler de işte bir bir sayılabilir. Bunlardan biri de bu istişare toplantılarıdır. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaklaşık 13 milyon üyesi var. Bugüne kadar Türkiye'de hiçbir parti 1,5-2 milyonun üzerine çıkmadı. Oralara belki bile çıkamadı. Dolayısıyla
2: 13 milyon da çok büyük bir rakam.
0: Bir de 25. yıl 33. istişare toplantısı. Düşün yani.
3: Evet. Hemen hemen her yıl neredeyse iki tane
0: yani, aynen,
3: toplantı yapmışlar. Demek ki istişare yapan aldanmaz diye hadis-i şerif var. Dolayısıyla burada öncelikle kendi bünyesinde örnek teşkil edecek hal ve hareketler sergilemek, öyle politikalar üretmek, ondan sonra da başkalarını o politikalara katılmaya ve destek vermeye çağırma hakkı doğar. Bu AK Parti'nin bugün yaşadığı budur. Yani diğer partiler başarısızlıklarını öfkeyle başkalarına yüklemeye çalışırken AK Parti

0: başarının yollarını ortak olmaya çağırıyor. Yani bu başarının yollarını beraber tepelim, beraber mesafe alalım, memleketimizi geliştirelim, kalkındıralım. Birlik beraberlik içerisinde en azından asgari müştereklerde birleşelim. Çünkü işte hep söyleniyor, Türkiye'nin 1800 kilometrelik sınırı risk bölgeleriyle olan bölgedir. Dolayısıyla etrafı ateş çemberi. Bununla beraber yaklaşık 40 yıl devam eden terörle mücadele, ülkeye kan ve zaman kaybettiren, enerji kaybettiren bir bela. Onun dışında bir bölücü terör örgütünü alt etmeye çalışırken başka bir terör örgütü, paralel yapı, yani paralel devlet yapısı diye FETÖ'cü daha sonra tesmiye edildi o şekilde. Yani devlete olan, memlekete olan tehditler bir değil, bin değil. Dolayısıyla bu ateş coğrafyasında sağlam olmazsan, güçlü olmazsan kalman, burada barınman mümkün olmaz. Bazılarına masal gibi geliyor. Hani bu toprakların bize ait olmadığını iddia eden bazı şer güçleri ellerinden gelse Türkleri Orta Asya steplerine geri yollayacaklar. Şimdi bu şaka değil. Adamların niyetine baktığınız zaman her adımda bu fırsatı kolluyorlar. İşte Birinci Dünya Savaşı'nda, yani 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandı. Arkasından bir hafta geçmedi, ülkenin her tarafı işgal edilmeye başladı. Yani ne anlaşma, ne şu, ne bu. Hiçbir şey bağlayıcı değil. Bağlayıcı olan, gerçekçi olan güçtür. Eğer güçlüyseniz sağlam durursunuz. Bu gücü nasıl devşirebilirsiniz? O zaman birlik, beraberlikle. Yani bu memleketin faydası için, bu memleketin menfaati için çalışmakla bu gücü devşirebilirsiniz. Aksi halde herkes bir baş çekerse, iç politikada efendim farklı görüşler olacak tabii ki. Siyaset yelpazesinde her renkten fikirler olacak. Bunlar demokrasinin bir gereği. Ama ülke menfaati söz konusu olduğu zaman, yani parti menfaatini memleket menfaatinin önüne koymamaktır esas olan. Eğer milli menfaati her noktada önceliyorsanız siz doğru yoldasınız demek.
1: Aslında şunu söyleyebilir miyiz sizce? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana muhalefet partisine verdiği önemi ana muhalefet partisi kendisine vermiyor gibi geliyor bana. Çünkü Cumhurbaşkanı şunu söylüyor. Yani Cumhurbaşkanı en nihayetinde şunu diyebilir. Yani ne halleri varsa görsünler diyebilir. Ama sizin dediğiniz gibi o iç cephenin tahkimatı, Türkiye'nin daha güçlü olabilmesi için güçlü bir ve vesayetten kurtulmuş bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Ama ana muhalefet partisi de gel gelelim, sürekli bir kriz ve rant, rüşvet, yolsuzluk durumu var.
0: Kahraman Bey, şimdi biz de yazıp çiziyoruz, söylüyoruz, konuşuyoruz. Yani demokrasinin dengeli, sağlam, güçlü olması için iktidar kadar en az güçlü ve dikkatli ve sorumlu bir muhalefete ihtiyacı var. Muhalefet demek ne demek? Bir sonraki adımda ülke yönetimine talip olan, bu konuda iddia ileri süren parti demek veya partiler demek. Dolayısıyla memleketin yönetimini üstlenecek kadar donanımlı, hazırlıklı ve program ve vizyon sahibiyseniz problem yok. O zaman hükümeti de denetleyebilirsiniz, sıkıştırabilirsiniz meşru çerçevede. Daha iyi hizmet vermeye zorlayabilirsiniz. O zaman işte demokrasi sağlıklı işliyor demektir. Ama siz kendi partiniz içinde, kendi yol arkadaşlarınızı ekarte etmek için rüşvete, yolsuzluğa, efendim pavyon kapılarında delege pazarlıklarına tevessül ediyorsanız, kusura bakmayın, iddianızı kaybetmişsiniz baştan demektir. Dolayısıyla yani muhalefet partisi veya partilerinin öncelikle bir kendilerine bakmaları lazım. Bizim nerede yanlışımız var ki millet bize iktidar vizesi vermiyor?
1: Vermiyor.
0: 75 seneden beri, tam 75 seneden beri iktidar vizesi alamayan CHP bugün başka türlü bir mücadelenin içerisinde birbirleriyle efendim didişerek yol almaya çalışıyorlar. Tabii ki böyle bir şey mümkün değil.
1: Peki tabii CHP'yi de konuşacağız. Hüseyin Bey'e geçmeden önce izniniz olursa, biliyorsunuz 25 yıllık destan temasıyla da aslında düzenlendi. Az önce İsmail Bey'in de dediği gibi AK Parti'nin artık 25. kuruluş yıl dönümüne sayılı günler kaldı. Bir efsane büyük başkan klibi vardı o gün. Çok da aslında geçmişten günümüze hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadıklarını, o süreçleri de anlatan. Bir onu şöyle hızlıca hatırlayalım, sonrasında Hüseyin Bey'le devam edelim.

0: Evet, çeyrek asırlık destan tam 2,5 dakika bu arada klipte. Yani 25 yıllık o çeyrek asırlık destan 2,5 dakikada ancak böyle anlatılabilirdi. Tabii arada hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişten günümüze yaptığı, hayata geçirdiği, onun öncülüğünde hayata geçen projeleri de görme imkanına da sahip olduk. Bir ifadesi vardı Cumhurbaşkanı'nın, onu hatırlatarak size sözü vereyim. AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyor Cumhurbaşkanı ve her sayfasında herkese yer var. O da dikkat çekici bir ifadeydi. Buyurun.
1: Evet. Dün Ankara'daydım. Basın Kartları Komisyonu üyesiyim. Komisyon toplantısından sonra İletişim Başkan Yardımcısı Giray Şahin makamında biraz sohbet ettik. Ve kampta da tanıtılan AK Parti'nin 25 yıllık icraatlarını anlatan bir eser diyemeyiz. Ansiklopedi ortaya koydular. 16 ciltlik, her biri böyle 2 cilt kalınlığında kitap. Ben hep şunu söylüyorum. AK Parti'nin veya Tayyip Erdoğan'ın en büyük şansı iktidar ömrünün uzun sürmesi. Bugünkü tartışmaların da dezavantaj açısından baktığımız zaman da o uzun iktidar döneminin o geçmişteki her şeyi silip süpürdüğü için mukayese edecek bir güç kalmadı. Eskiden iktidarlar 2 yılda bir, 3 yılda bir değiştiği için çok rahat bir şekilde iktidar farkını kendisini gösteriyordu işte. Ben geldiğimde bu durum yoktu, buydu, şimdi budur. Yani çok rahat bir şekilde ve İnsanların hafızaları taze olduğu için ha evet haklı, doğru söylüyor. Yani ne burada bir hizmet var. Burada bir iyileşme var. Şimdi 25 yıl işte bunun 24 yılı iktidarda, önümüzdeki dönem 24 yıl tamamlanacak. AK Parti'nin kuruluşu 25 yıl. Bu 25 yılda yapılanlar, yaşananlar, oluşan konfor AK Parti'nin hani kendini anlatmakta zorlandığı bir süre olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl anlatacak? Yani düşünün, hastanelerdeki faciaları, işte yolların perişanlığını, eğitimde sınıfların 80 kişilik oluşunu, ne bileyim, belki ömründe hiç uçağa binmemiş insanların varlığını, yani 1990 öncesini ya da 2002 öncesini anlatsak, bugün gençlerin hiçbirini yok ya, o kadar da değil dememe şansı yok. Yani. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıya, yani nereden bakarsanız bambaşka bir Türkiye ortaya çıktı. Yani dehşet bir Türkiye ortaya çıktı. Bu açıdan evet. Peki bu Türkiye nasıl ortaya çıktı? İşte uzun iktidar döneminin getirdiği avantaj ve bu uzun iktidar sayesinde yarım kalmayan projeler, vesayetle mücadele ve ondan netice alınması, edinilen tecrübe, sadece içeride değil dünyada, şu anda herhalde bütün dünya Türkiye'de yapılacak NATO zirvesini konuşuyor, merak ediyorum. Niye? Halbuki biz 2 sene önce, yanlış hatırlamıyorsam, Lahey'deki NATO zirvesine gittik geldik. Yani böyle çok sıradan bir şey değil. Yani hiçbir şey anlamadık yani. Yani ben son 2 NATO zirvesine gittim. Cumhurbaşkanı davetlisi olarak. Biri Lahey'de, diğeri Estonya'da mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Çok sırada, rutin bir şey. Ama şu anda Türkiye'deki NATO zirvesi herkesin ilgiyle beklediği, merakla beklediği, işte bütün gözlerin çevrildi. Yine dünkü sohbette satır arası sanıyorum konuşuldu. Yani gazeteci ilkisi 2 kat, 3 kat.
0: Tabii çok
1: şeyler
0: üzerinde akreditasyon var diye ilgisi konuşuluyor.
1: İnanılmaz. Aynı şekilde katılacak heyetlerin kalabalıkta açısından. Niye? Çünkü Türkiye özellikle son 10 yıl yani
0: 15 Temmuz'dan
1: yani
0: sonra
1: 15 Temmuz'dan sonra yaşananlara baktığımız zaman küresel anlamda hani içeriği geçtim. Küresel anlamda her yerde söz söyleyen sözünün karşılığı olan uyarıları haklılık bulan bir Türkiye var. Dünya beşten büyüktür dedi Tayyip Erdoğan. Çünkü orada bir adaletsizlik vardı. Bu adaletsizlik devam ederse işte Birleşmiş Milletler sistemi çöker. Sorunlar çözülemez. Ve Türk dünyada kaos olur. Tayyip Erdoğan dünya beşten büyüktür dediği zaman bunun ne anlama geldiğini dünyadaki diğer ülkeler veya işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üye ve geçici üyeler bunu anlayabilselerdi bugün belki Rusya krizini konuşmayacaktık, İsrail soykırımını konuşmayacaktık, efendim İran Amerika savaşını konuşmayacaktık, başka şeyleri konuşmayacaktık. Rusya Ukrayna savaşı konusunda işte hem İsmail abi hem Nuh abi muhalefetin çapsızlığını konuştular. Ne diyordu muhalefet? Bırak onu bunu ya. Hemen git Ukrayna'nın ambargo yanında savaşa git. Hemen Rusya'nın karşısında cepheyi al. Türkiye'nin durduğu yer NATO üyesi olmamıza rağmen bütün NATO üyesi ülkelerin takdirini aldı. NATO üyesi olmamıza rağmen Rusya Türkiye'nin bu duruşundan memnuniyetini dile getirdi. İran-Amerika savaşında yine aynı şekilde birilerinin efendim işte Amerika'nın yanında yer almasak vesaire. Sadece son savaşta değil işte bu nükleer kriz 2009 yılından bu yana Amerika ile İran arasında derinleşen İsrail'in tarihleriyle derinleşen kriz nedeniyle yaşananlar. İşte o zaman Türkiye'ye Halkbank davası falan vesaire bir sürü şeyler, kumpaslar kurdular. Ama Türkiye doğru yerde durdu. Libya meselesinde, Türkiye Libya meselesinde doğru yerde durmasaydı bugün Libya'da belki hala iç savaş devam edecekti. Hala orada yüzlerce, binlerce insan katledilecekti. Sudan meselesinde aynı şekilde. Afrika'daki değişime baktığımız zaman bunu görüyoruz. Bütün bunlar Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve uzun iktidarının neticesi olarak, karşımıza çıkıyor. Şimdi AK Parti 33. istişare toplantısını yaptı. Kuruluşunun 25. yılı. 30. Yani her yıl birden fazla.
0: İstişare toplantısı.
1: İstişare toplantısı yapmış. Bu parti iktidar partisi seçimleri kazanıyor ama bir şeyi ihmal etmiyor. İstişareyi ihmal etmiyor. Sokaktan efendim ülkede olup bitenlerden hiçbir zaman elini çekmiyor. Teşkilatları, milletvekillerini, kurucuları vesaire topluyor. Hem kendi içinde konsolide oluyor. Hem de işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki ifadelere baktığımız zaman Türkiye'ye önemli mesajlar veriyor. Türkiye iç cephe meselesinde bence son dönemlerde terörsüz Türkiye konusu başta olmak üzere epey mesafe aldı. Kutuplaşma diyenler, aslında kutuplaştıranlar son dönemde kimin kutuplaştırdığını, kimin bu kutuplaşmayı ortadan kaldırmak için var gücüyle çalıştığını çok net bir şekilde ortaya koydu. Teröristsiz Türkiye ile Türkiye'de etnik ayrımcılık üzerinden yapılan kutuplaşma ortadan kalktı, kaldırılıyor sadece Türkiye'de değil. Bölgemizde bile bunun etkisini görmeye başlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Alevilik üzerinden düştüğü duruma bir bakar mısınız? Cemevlerini neredeyse siyasi arenaya çevirdi. Özgür Özel ve avanesi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı cemevlerini neredeyse siyasi arenaya çıktı ve çok ciddi bir rahatsızlık. Alevilerle ilgili işte CHP Alevilerin hamisi gibi davrandı sürekli ama bu konuda hiçbir çözüm üretmedi. Bu çözümler yine AK Parti iktidarı döneminde dile getirildi. Zaten terörle mücadele, işte terörün istismar ettiği alanların ortadan kaldırılması konusundaki duruş, bütün bunlar çok önemli adımlar ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın son çağrısında yine bunu görüyoruz. Türkiye bence çok önemli bir eşiği geçti. Çok önemli bir virajı döndü. Muhalefet umarım bu zamana kadar yaptığı yanlışlardan vazgeçer. Yani bu şu demek değil ki yani doğruya evet demek iktidar destekçiliği değildir.
0: Değil.
1: Yani bizim muhalefetimiz maalesef bunu anlamıyor. Doğruya evet demek doğru doğrudur. Ha efendim daha fazlasını yapacağım, daha iyisini yapacağım. Niye şunu yapmadın? Bütün bunlar tartışılır, konuşulur. Hizmette yarış, hizmette rekabet herkese kazandırır. Ve Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Sadece içerisi için değil, bölgemiz için buna ihtiyacı var. Dünya için buna ihtiyacı var. Türkiye içeride ne kadar güçlü olursa dışarıda o kadar çok sözünün karşılığı olur. Ama içeride ne kadar bir kırılganlık oluşturursan bu kırılganlığı en çok Siyonist İsrail ve diğer emperyalistler istismar eder, kullanır. Muhalefet edeceğiz diye bu emperyalistlerin oyununa gelmemek gerekir. Ama ben özellikle bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son olaylardan sonra Türkiye'nin çok daha iyi yönlere gideceğine inancım daha fazla diyebilirim.
0: Peki buradan terörsüz Türkiye'ye geçelim. Yine sonuçta bağlantılı birbirine. İzninizle yine bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarına bakalım. Yine hafta sonundan o mesajları biz aldık. Hem de bu FETÖ ile ilgili de mesajları var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bu değildi arkadaşlar. Hafta sonu paylaştığı bir mesajı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Kabine toplantısı değil.

0: De onu ben rica edeyim eğer varsa. Onu verelim. FETÖ ve terör örgütüyle ilgili mesajları yine terörist Türkiye ilişkin. Hazır mıdır? Evet. Peki dinleyelim.
1: FETÖ 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken bunu sadece şahsıma, sadece bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye yaptılar. 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. FETÖ ihanet şebekesini bu ülkeden temizlerken kendimiz için değil, devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için temizledik. Terör örgütü yaklaşık 40 yıl boyunca kan dökerken senden, benden diye ayırmıyordu. Kürdüyle, Türküyle milletimizin tamamına saldırıyordu. Bugün terörü sona erdirirken belli bir kesim için, belli bir kesimin çıkarı için değil, ülkemiz, vatanımız, devletimiz, milletimiz için sona erdiriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
0: Burada da Cumhurbaşkanı aslında benzer ifadeler kullanıyor. Yani bu hayati meselelerde de uzlaşıya hazırız diyor. Arkadaşları biraz yoracağım ama bir de Sayın Kurtulmuş'un, Meclis Başkanı'nın terörsüz Türkiye ilişkin mesajları vardı. O ledimiz hazır. Sonra rica edeyim. Hemen akabinde de Nuh Bey'e sözü verelim. Biraz da terörsüz Türkiye meselesini konuşalım. Şimdi Sayın Kurtulmuş ne söyledi? Suriye ve terörsüz Türkiye mesajı olarak aldık biz. Dünyada örneklerine göre en hızlı ilerleyen model yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşir. Olası yasa herkesi kapsamaz diyor. Artık gözler mecliste biliyorsunuz. Olası yasa herkesi kapsamaz. Yasa müstakil ve geçici, asla af niteliğinde de olmaz ifadesi dikkat çekici. Seneye PKK gibi bir sorunumuz olmamalı. Buna inanıyorum. İç ve dış şartlarda uygun diyor Numan Kurtulmuş. Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Terör Türkiye'nin gündeminden tamamen kalkacak. Terör işinin %80'i bitmiştir. Türkiye'nin bölgesel gücü arttı. Suriye üzerinden Türkiye'yi tehdit etmek mümkün değil. Bunu gördüler diyor. Sürecin içerisinde hiçbir yerinde taviz verilmedi. Parlamento içinde herkes görüşünü söyledi. Ortak bir metin içinde uzlaşıldı. Aksi düşünülemez. Teröre karşı taviz verilmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu komisyonda bu konuya sahiplenmesine, katkı sunmasını önemli görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynı tutumu da sürdürmesini bekliyorum. Ve son olarak hazırlanacak yasa sadece bir ya da birkaç partinin hazırladığı değil, meclisin ortak kanaati ittifakla çıkartılacak bir yasa olması gerekir diyor. Meclis tatile girmeden önce somut adımlar atılacak gibi görünüyor. Bir yasa teklifi hazırlığı var. Ne zaman meclise gönderilecek artık onu bekliyoruz. Hem Cumhurbaşkanı hem Sayın Kurtulmuş'un mesajları nasıl yorumlarsınız? Terörsüz Türkiye'de artık adım adım ilerliyoruz.
2: Evet, inşallah bu sefer ümitliyiz. Çünkü daha önceki...
0: Suriye mesela dikkat çekti benim. Sizin hep vurgu yaptığınız konu. Artık diyor mümkün değil bizi tehdit etmek. Bunu gördüler diyor Sayın Kurtulmuş.
2: Evet, yani Suriye zaten en kritik virajdı tabiri caizse. Ondan sonra işte daha da ümitlendirmeye başladı bizi. Ama ben şöyle bir giriş yapacağım.
0: Tabii, buyurun, tabii
2: biraz
0: ki.
2: Geniş kapsamlı bir giriş yapacağım. Düşmanımızı veya hani daha mülayim bir ifadeyle söyleyelim. Bize karşı olan tehdidi, tehlikeyi doğru tespit edemezsek, doğru teşhis edemezsek doğru tedbir alamayız.
3: İsmail abi ve ekibini tebrik ediyorum.
2: Bugün şeyde çok güzel bir manşet vardı. Türkiye gazetesinde. Her şeyin altında İngilizler çıkıyor diye. Bu çok önemli, şöyle önemli. Var mı İngilizler ortada hiç?
0: Görünürde yok.
2: Hiç yok İngilizler. Görünürde hiç yok. Ki Sayın Dışişleri Bakanımızın bir zamanlar Suriye'de o daha ortalık karışıkken bir açıklaması, bir ifadesi var. Biz Suriye'de 2,5 devletle uğraşıyoruz diye. Fransa bile, ki oranın biliyorsunuz asıl sahibi olarak kendini görüyor, Fransa bile bu

buçuk. Ama hiç olmayan İngiltere, biri de bu tamam. İngiltere. Tamam abi, yani bir dışişleri bakanı ancak böyle ifade edebilir onu. Dolayısıyla İngilizler, bakın Gazze'de bugün, Lübnan'da, Suriye'de dahil olmak üzere bakın, Kıbrıs'ta, hatta Ukrayna'da.

0: karşıtı Siyonist ittifakı diye ifade etmeye çalışıyorum. En önemli özellikleri sinsilikleridir. Şimdi başlangıçta hani tehdidi, tehlikeyi doğru teşhis edemezsek tedbir alamayız dememin sebebi biz Türkiye'ye yönelik gerek işte o darbeler üzerinden olan vesayetler, gerekse bilhassa o 2011'den sonra güneyimizdeki ısrarla bir terör koridoru oluşturma üzerindeki yani ifade etmemiz mümkün olmayan ısrar, hep bunlarda hep Amerika'yı gördük. Doğru, cephede olan Amerika'ydı ama biz şeyi görmedik. Hep onu es geçtik. Asıl Amerika'yı burada kullanan ve Amerika'ya bunu yaptıran İsrail'iydi. Çok üzerinde durulmadı. 28 Şubat'ın asıl mimarı İsrail'dir. 28 Şubat'ın yani 28 Şubat dışarıdan İsrail'le içeriden FETÖ'nün ortak yani ürünüdür. Ve en çok kazananı da içeride FETÖ'dür, dışarıda İsrail'dir. Hiç bunlara şey olmadı. O önüne görünenler, 4 tane komutan, efendim falan bankadan şu kadar. Bunun bir önemi yok ki. İsrail'in ne kazandığını kimse konuşmadı. Ondan sonra işte 15 Temmuz'a yakında geliyoruz. 15 Temmuz finaline kadar ta 7 Şubat 2012 MİT MİT işte PKK görüşmesinin ifşa edilmesinden itibaren o MİT tırlarının baskınları vesaire baktığınız zaman bunu biz FETÖ hadi Amerika diye okuduk. Hayır. Asıl burada sahada ne oluyor? İsrail burada ne durumda? Suriye'de bile etrafımızda ne yapmaya çalışıyor? FETÖ'nün bu yaptıklarından kim kazanıyor? Analizi doğru dürüst yapılmadı. Bunların tamamı İsrail'in yönlendirdiği, İsrail'in arzu ettiği, İsrail'in Türkiye'yi kendi içinde bağlamak, kendi derdiyle uğraşmaya zorladığı şeylerdi bunlar. FETÖ'yü bunun için kullandı. FETÖ bunun için zaten tam biçilmiş kaftandı. Çünkü çok geniş kapsamlı bir etki gücü vardı. Ve onu kullandı bu şeyde. En sonunda zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın işte ifade ettiği 15 Temmuz. Şimdi bugün evet bunların çoğu çok şu geride kaldı. Kaldı ki o birinci turda konuştuğumuz hani Türkiye'nin geldiği mesafe vesaire. Bunların tamamı bana göre aslında son 10 yılda olan şeyler yani. Ondan öncesi zaten o 25 yıl diyoruz ya, 25 yılın ilk 15 yılı da öncekilerle beraber genel vesayetle mücadele geçti yani. Bugün önemli noktaya geldik. Terörsüz Türkiye bu mücadelenin tabiri caizse kilit taşıdır. Ve orada da 2009'da işte bak demin vurgulamayı unuttum, özür diliyorum. Biz şeyle bağlantısını çok doğru düz yapamadık. O 2011'den itibaren Suriye'de olanlar ve onunla alakalı Türkiye'deki şeylerin tamamına yakını 2009'da Türkiye'nin başlattığı kardeşlik projesinin o zaman da bir noktaya gelmişti. Evet. O zaman da Nevruz günü şeyde Diyarbakır'da Öcalan'ın silah bırakın mesajı Kürtçe okunmuştu. Yani dejavu diyorlar ya, bunlar daha önce yaşandı ama sonuçlanmadı. Niye? Çolak soktular çünkü yani. Bugün o noktaları açtık çok şükür. Çünkü daha güçlü Türkiye. Az önce bahsettiğimiz o iç cepheyi hakikaten belli bir noktaya getirdi. Ama ısrarla şunu vurgulamaya çalışıyorum. Geldiğimiz nokta artık asla geri dönülmez nokta değil. Çünkü demin bir şey söylemeye çalıştım. İsrail hedeflerine ulaşamadıkça, dikkat edin son günlerde Sayın Erdoğan'la konuşma üzerine korkunç bir şey var. Yani artık Ermenistan'ın bile unuttuğu, bir kenara bıraktığı o bir zamanlarki bize karşı sopa olarak kullanılan modası geçmiş. Hani bizim memlekette bir laf vardır. Müflis Yahudi eski defteri karıştırır diye. Tam öyle bir şey. Ona bile sarılmaya çalışıyor.
1: Önce bir Suriye'deki saldırı, ona da Dışişleri Bakanlığı da tepki gösterdi. Aynen. Hemen akabinde dediğiniz gibi sözde soykırım. Ama Paşinyan aslında gereken cevabı verdi. Diyor ki bu adımlar Ermenistan'ın çıkarlarına uygun değil. Bu nedenle bu adımlara yönelik bir yanıt verme gereği duymuyoruz diyor.
0: Zaten 2025 yılında Paşinyan'ın çok değerli bir şeyi var. Neden 1939'a kadar ortada böyle bir iddia yokken 50'den sonra bu iddia ortaya çıktı. Bunu araştırmak lazım falan diyor ve o reddedi zaten yani. Yani bugün bakın ama şu var. İşte bak onu söylemeye çalışıyorum. Ermenistan bile artık kullanmadığı bir şeyi hala kullanmaya çalışıyor İsrail. Dolayısıyla bu sadece bu gösterme şeylerden birisi. Şunu söylemeye çalışıyorum. İsrail kadar iç cepheye hücum eden başka bir güç yoktur. İsrail'in genel taktiği budur. Yani İsrail'in saldırısı bu Gazze'den tutun da Lübnan'a kadar bu geçerlidir, Suriye'de geçerlidir. O askeri saldırısı, işgal teşebbüsü en son aşamadır. Oraya kadar daha çok öncelerinden itibaren iç cepheyi hedef almaya başlıyor.

0: başlıyorlar. İç cepheden saldırıya başlıyorlar. Ve bizde bu kullanılabilecek çok şey var maalesef, argüman var bununla alakalı. O bakımdan ısrarla söylüyorum. Evet, terörizm Türkiye'de önemli noktaya geldik. Ama bu artık zaaf asla olmayacak anlamına gelmiyor. Yani. Gelmiyor çünkü karşımızda şeytana pabucunu ters giydiren bir yapı var. Ve onların da asıl güçlü olduğu şey bizim iç cephemizi efendim zaafa uğratmaktır. Son şunu söyleyip bitireceğim. İttihatçılardan itibaren, Osmanlı'nın yıkılışından itibaren baktığınız zaman, hatta Selçuklular da bunu dahil edebiliriz. O zaman da Hasan Sabbah aynı şey yapmış, o tapınakçılarla beraber aynı şey yapmış. Selçuklular Osmanlıların yıkılmasında baktığınız zaman hiçbiriz cephede yıkılmamış. Hiçbiriz cephede yıkılmamış. Hikaye o. Birinci Dünya Savaşı'nda o kitaplarda bize okuttukları hikaye o, masal o yani. Zaten Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nda yıkılmış, bitmiş zaten aslında yani. Sadece bu tabiri caizse panel kalmış yani. Nasıl yapmışlar? Hep içeriden çökertmişler. Evet. Hep içeriden çökertmişler. Onun için ne zaman Türk milleti güçlenmişse, böyle bir kalkınmaya, bir şahlanmaya kalkmışsa, ki bu sadece bizim şu 50'den bu taraftaki Cumhuriyet dönemimizin son yıllarında bile aynı durum var. Ne zaman o darbeler niye oldu? Bugün bu şeyi de beklememiz lazım. Efendim daha güçlüyüz, evet. Daha öncekine göre elhamdülillah bunların çoğunu bertaraf edebiliyoruz. Ama ben şu ana kadar kaç tane Mossad operasyonunun bertaraf edildiğini bilmiyorum. Ama bildiklerimiz var.
1: Var.
0: Ama dediğim gibi bizim hala daha İran'da çok korkunç bir şey yaptılar, denediler aslında. Türkiye çok net tavır koymasaydı yeni bir Suriye süreci başlayacaktı İran'da. Dolayısıyla gene her zaman İsrail'in Amerika'ya kullanma tehdidi, tehlikesi var. Gene Türkiye'nin gene iç cephe üzerinden Allah korusun öyle veya böyle bir zaafa uğratılma şeyi var, tehdidi var. Bunun yok sayılmaması gerekiyor.
1: Bu, siz nasıl değerlendirirsiniz süreçteki İsrail faktörünü? Yani işte bu yine Suriye'de saldırılar, bu 1915 ile ilgili açıklama, işte o sözde soykırımla ilgili açıklamalar. Hani Paşinyan'ın da ne dediğini söyledik ama tüm tuşlara basıyor gibi İsrail ile bu süreçte.
2: Şimdi İsrail teşebbüslerinde başarısızlığa uğradıkça vahşileşiyor. Daha agresif bir şekilde saldırmaya devam ediyor. Bu aslında kaybetmenin devam ettiğini gösterir. Yani İsrail'in yaptığı normal ölçülerde şuurlu, bilinçli bir şey değil. Tamamen bir vahşet ve bunun bedelini elbette ödeyecek. Burada tabii öncelikle Suriye konusuna baktığımızda 2013'teki çözüm sürecinde Rojava üzerinden işte bölücü teröre yapılan vaatler ve onun getirdiği sekte orada çözüm süreci akamete uğratıldı. Ondan evvel birinci teşebbüs de Oslo sürecinin ifşa edilmesiydi. Evet. Bunların sahneye çıkarılmasında, işlenmesinde hep Boşer güçlerinin parmağı var. Dolayısıyla Türkiye bu tecrübeleri yaşadıktan sonra daha dikkatli olmaya başladı ve son terörsüz Türkiye süreci boyunca çok dikkatli gitti, çok etkili oldu bu dikkat. Özellikle Suriye coğrafyasında fırsat vermedi. Daha sonra İran coğrafyasında sahnelenmek istenen projeye de yer bırakmadı Türkiye. Yani onu çok ciddi bir ağırlık koyarak, tam olarak neler yaşandığını belki tarih bir gün yazacak ama kapalı kapılar ardında pek çok şeyin konuşulduğu, temasların olduğu muhakkak ve neticede İran'da sahnelenmek istenen iç savaş en azından şimdilik başarılamadı. Suriye daha önce bunu atlatmış oldu ama Suriye yakın coğrafya olgusu bakımından her zaman İsrail'in tehdidine, saldırısına açık bir durumda. Dolayısıyla Suriye'nin bir an evvel toparlanması, güçlenmesi ve kendi sınır güvenliğini, egemenliğini sağlayabilecek kapasiteye ulaşması lazım. Bu noktada Suriye'nin hem bölge ülkelerinden hem diğer dünya ülkelerinden yardım görmesi lazım. Evet. Yani el uzatılması lazım. Bu konuda Türkiye başından beri çağrılar yapıyor. Fakat bugüne kadar gelen cevaplar yeterli değil. Çok cılız kaldı o cevaplar açıkçası. Ama her şeye rağmen 8 Aralık devriminden bu tarafa Suriye iyi gidiyor. Yani hata yapmaması lazım. Ama İsrail saldırılarının da kalıcı olarak durdurulması lazım. Bu noktada NATO toplantısı sırasında bu meselenin muhakkak gündeme geleceği ve tartışılacağını biliyoruz, bekliyoruz. Ama tabii Amerika ile İsrail arasındaki ilişkilerin de son zamanlarda biraz boyut değiştirdiğini anlayabiliyoruz, müşahede ediyoruz. Öyle yorumlar ağırlık kazandı. Amerikan toplumu ve Amerikan Kongresi İsrail'in bu saldırganlığına, bu insanlık dışı tutumuna karşı daha ne kadar sabredecek? Burası önemli. Yani İsrail'in behemahal durdurulması lazım. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti iki gün önce. Parlamenter toplantısındaki yemekte yaptığı konuşmada söyledi. İsrail olduğu sürece bu bölgede kalıcı barış olması olmaz, mümkün değil bugünkü şartlarda. Dolayısıyla nirengi noktalarından birisi bu. İsrail probleminin halledilmesi lazım. İkinci mesele, dünya tabii bir belirsizlik dönemi geçiriyor. Yine Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Belirsizlik döneminin tam ortasındayız. Yani yarın kalkınca kim neyle karşılaşacağını kestiremiyor, öngöremiyor. Dolayısıyla bu belirsizliğin uzun sürmesi dünya için iyi bir durum değil. Bir an evvel dünya dengelerinin de oturması lazım. Ama dünya dengeleri aslında 2003 yılından beri kökünden değişmişti. Yani alt üst olmuştu daha doğrusu. Çünkü 2003'te Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler kararına rağmen, Birleşmiş Milletleri bütünüyle karşısına alarak, onu bir kenara iterek, uluslararası hukuku çiğneyerek Irak'ı işgal etti. Dolayısıyla 2003 yılından bu tarafa uluslararası düzen paralize vaziyette, felç olmuş durumda. Şimdi bu Birleşmiş Milletler yeniden ayağa kalkar mı? Sayın Cumhurbaşkanı 2014 yılından beri dünya 5'ten büyüktür diyor. İlk defa 2014 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söyledi bunu, 69. toplantıda. Ve giderek bu çağrı, bu mesaj dünyada daha geniş yankı buldu. Şimdi dünkü konuşmasında, parlamenter yemeği konuşmasında, Teksas'tan Ankara'ya uzanan yeni bir güvenlik ağı oluşturulmalı dedi. Bu önemli bir çıkıştır. Teksas bir petrol coğrafyasıdır ama aynı zamanda Amerika'nın en büyük silah fabrikalarının olduğu eyalettir. Bütün bu uçakların, diğer hava ve yer sistemlerinin imal edildiği büyük bir üretim merkezidir. Bu ileri atılmış bir ileri adımdır Cumhurbaşkanı tarafından. Buna karşılık Amerika'nın refleksi ne olur bekleyip göreceğiz. Ama Türkiye'nin NATO içerisinde bugüne kadarki ikincil vaziyette duran fonksiyonunun boyut değiştirerek birinci planda esas aktörlerden biri olarak daha büyük sorumluluk, daha büyük yetki alma durumuyla sonlandırılması lazım. Ankara'daki zirve toplantısı bu bakımdan çok önemli. Bekleyip göreceğiz bakalım. Fazla gün kalmadı.
1: Evet, şimdi ikinci bölümde zirveyi detaylıca konuşacağız ama terörsüz Türkiye ile ilgili belki yine konuşmak lazım. Hem Sayın Kurtulmuş'un mesajları.
2: Terörsüz Türkiye konusunda nirengi noktası teyit ve tespit. Evet. Yani MİT'in sahada yapacağı tespit, Milli Savunma Bakanlığı'nın o tespiti teyit etmesi, daha sonra bunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından bir karara bağlanıp sonlandırılması ve bu çerçevede yeni kanuni düzenlemenin hayata geçirilmesi.
1: Tabii işin bir meclis boyutu var, bir de işte sahadaki işte hem terör örgütünün silahları tamamen bırakması, diğer yanlış işte İsrail tehdidi, belki böyle hepsini bir arada bir son 10 dakikamız.
3: Terörsüz Türkiye projesi adımı ne dersek diyelim, bu bence ikinci yüzyılı ya da Türkiye yüzyılının çok önemli bir adımı olduğunu değerlendiriyorum. Türkiye birinci yüzyılda işte vesayetle mücadele, işte Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı vesaire dönemlerden geçiş ve yeniden yapılanma, yeniden toparlanma dönemi olarak değerlendirdiğimiz zaman ikinci yüzyılda Türkiye yepyeni bir sayfa açmak istiyor ve onun adına da Türkiye yüzyılı diyor. Birinci yüzyılımızın en önemli engellerinden, en önemli sorunlarından, enerjimizi en çok tüketen sorunlardan birisi şüphesiz terör örgütü PKK'nın varlığı. Ve bu varlığın arkasında kimler olduğuna baktığımız zaman emperyalist devletlerin tamamı, başta İsrail olmak üzere, Türkiye yarım asıra yakın bir şekilde etnik bir çatışma, ayrışmanın içerisinde sürüklenmeye istendi. Önemli terör olayları oldu. Binlerce şehit verdik. Büyük maddi kayıplarımız oldu. Ve güvenlik anlamında sürekli alarm seviyemiz en yukarıda olmak durumunda kaldı. Ve nihayetinde 15 Temmuz ihanet girişiminden sonra Fethullahçı hainlerin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde istihbarat ve diğer güvenlik birimlerinden sökülüp atıldıkça Türkiye'nin terörle mücadelesinde de çok büyük mesafeler alındı. Çok önemli adımlar atıldı. Terör içeride bitirilme noktasına getirildi. Sınırlarımızın ötesinde Suriye, Irak başta olmak üzere terörün varlığına yönelik, barınma alanlarına yönelik çok büyük operasyonlar yapıldı. Ve ikinci yüzyıla, Türkiye yüzyılına terörsüz bir şekilde başlama imkanı, fırsatı oluştu. Ve bunu başarabilirsek bence Türkiye yüzyılı açısından en büyük adım olacak. Bizim en fazla enerjimizi tüketen, bizi en fazla iç cephemizi tehdit eden unsur şüphesiz bu terör örgütünün varlığıydı. Ve bu terör örgütünün varlığının arkasında kimlerin olduğuna baktığımız zaman işte Türkiye'nin bütün düşmanları bu terör örgütünün arkasındaydı. Yani işte 8 Aralık'ta Suriye'yi terk etmek zorunda kalan Esad, Baba Esad veya Baas rejimi bu terörün en büyük hamisiydi. Aynı şekilde 1. Körfez Savaşı ile birlikte Irak'a yerleşen, Irak'ın kuzeyine, yani Türkiye'nin sınırına bir kontrolsüz bölge oluşturan Amerika, terör örgütünün Suriye'den Irak'ta, Irak'taki işte mağaralarda yerleşmesini sağlayan yine Amerika Birleşik Devletleri, İsrail vesaire Türkiye'ye düşman ülkeler. Yine Almanya başta olmak üzere Avrupa'da terör örgütüne her türlü desteği sağlayanlar, barınma, para, silah, örgütsel faaliyetlerin tamamına yol verenlere baktığımız zaman aynı şekilde Avrupa ülkeleri, Almanya, Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin olduğunu görüyoruz. Yani terörsüz Türkiye meselesi böyle Türkiye'ye karşı bir silahlı eylem yapan bir terör örgütü vardı. Bu terör örgütü silahları bırakıyor meselesi değil yani. Yani bu terör örgütünün arkasında kim vardı, niye vardı, ne yapmak istiyordu? O niyetinden vazgeçti mi? Türkiye o niyeti kıracak güce ulaştı mı? O açıdan bakmak lazım meseleye. Yoksa yani 3 tane 5 tane çapulcu eline silah aldı, Türkiye'ye karşı eylem yaptı, terör faaliyetlerinde bulundu meselesi değil. Yani 1. Dünya Savaşı'nda bizi Anadolu'dan söküp atmak isteyen kim vardıysa terör örgütünün arkasında da onlar vardı. Yani Türkiye'deki bütün nifakların arkasında onlar vardı. Bu bakımdan bu mesele üzerinde çok daha dikkatli durmak gerekiyor. Ve bunu kimlerin sabote etmek istediğine baktığımız zaman gördük İsrail işte Suriye'de İsrail bunu sabote etmek istedi. SDK'nin entegrasyonuna en çok karşı çıkan işte yok Davut koridoruydu, yok işte geldik geliyoruz merak etmeyin direnin vesaire diyenlerin kim olduğuna baktığımız zaman yine benzer bir şekilde bunu görüyoruz. Aynı şekilde bu terör örgütünün sözde Kürtler adına İran'daki savaşa dahil edilmek istendiği, bu örgütün İsrail'in bir kara unsuru olarak, tıpkı Suriye'de olduğu gibi bir kara unsur olarak İran'a karşı kullanılmak istendiğinde aynı şekilde hepimiz gördük ve Türkiye bu terörsüz Türkiye sürecini bölgeye yayarak bu büyük tehdidi ortadan kaldırdığını da görüyoruz. Şimdi bu kadar geniş bir desteğe sahip bu örgüt ve yıllarca Amerika, İsrail, İngiltere, Fransa, Almanya başta olmak üzere bu ülkenin istihbaratları bu ülke örgütün içerisinde cirit atıyorlar. Bu örgütün içerisinde eleman devşirdiler. Dolayısıyla bu örgütü işte silah bırakmama konusundaki hatırlayalım demokratikleşme sürecinde işte Suriye o zaman ciddi bir şekilde büyük bir belirsizlikle karşı karşıyaydı. Ne demişlerdi? İşte ya işte Türkiye ile uzlaşmayın. Biz size Suriye'de toprak vereceğiz. Ve bu şekilde çözüm sürecini sabot ettiler. Geçtiğimiz günlerde basına yansıdı. Ne kadar doğru bilmiyoruz. İşte Selahattin Demirtaş'ın yanlış yaptığını, seni başkan yaptırmayacağız diyerek Tayyip Erdoğan karşılıklığıyla 2015 yılında başlattığı o süreç ve nihayetinde Türkiye'ye uzun bir zaman kaybettirdi. Oradaki bir itirafı var işte yanlış yaptık yani konuşabilirdik vesaire açısından yani Tayyip Erdoğan karşıtlığıyla hareket etmek doğru olmadığına ilişkin değerlendirmelerine bakınca kimin nerede durduğu, kimin neyi nasıl sabut ettiği aşikar. Bugün de belki 2015 öncesi gibi değiliz. Ama bugün de terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını istemeyenlerin 2015 öncesi istemeyenlerle aynı olduğunu düşünüyorum. Yani belki işte kimisi yani kısmen bir adım geride duruyor ama kafalarındaki düşünce açısından bundan vazgeçtiklerini düşünmüyorum. O gün Suriye'de sahadaydılar. Çok rahat bir şekilde irtibat kuruyorlardı. Daha rahat ikna ediyorlardı. Yani çözüm sürecinde Kandil'e giden istihbarat örgütlerinin kimler olduğuna baktığımız zaman o süreci kimin sabote ettiğini görmüş oluyoruz. O kişiler bugün de aynı düşüncedeler. Ama ama o tarihte Kandil'e çok rahat gidebiliyorlardı. Şimdi o kadar rahatlıkla gidemiyorlardı. Peki. O tarihte Suriye'deydiler. Şimdi sahada değiller. O açıdan ben Numan Kurtulmuş'un söylediğini çok önemsiyorum. Hakikaten benzerliklerine baktığımız zaman çok hızlı yol alınıyor. Hızlı yol almaya temkinli ve hızlı yol almaya devam etmemiz gerekiyor. Peki. Zaman uzadıkça bu istihbarat örgütlerinin örgütü farklı bir yere çekme ihtimali var. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bu süreci nihayetlendirmek gerekiyor.
1: Peki, izninizle bir araya gidelim. Saat başında devam edeceğiz.

NATO. 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği

yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak gelişti. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

0: geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
5: Heh, tam zamanında.
6: Bank kart ne güzel, ne güzel duruyorsun. Jestle ne güzel, ne güzel oluyorsun.

Yere taşı bankartın jest oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.

0: her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Koşak!
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
0: Heh, tam zamanında.

Yere taşı bankartın jest oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masada. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

0: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

Tekrar hoş geldiniz. Basın Ekspres devam ediyor. Aslında ilk bölümde de şöyle kıyısından köşesinden bahsettik NATO zirvesine doğru. Tabii tarihi bir zirve olacak 7-8 Temmuz tarihlerinde başkentte Ankara'da. Şimdiden de yankıları aslında hissedilmeye, duyulmaya başlandı. İşte dün İstanbul'daki toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önemli mesajları vardı. NATO parlamento başkanları zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu. Biraz sonra Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını vereceğiz ama bu NATO zirvesine toplantısına ilişkin ikilediğimiz var. İzninizle onları bir hemen aktaralım, paylaşalım. Şimdi birincisi liderlerin NATO ajandası. Kritik zirvede neler konuşulacak? Şimdi Türkiye açısından bakarsak daha adil bir külfet paylaşımı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu da dile getirmişti. NATO'nun 360 derecelik güvenlik yaklaşımını pekiştirmek, ittifakın güney kanadı güçlendirilmeli ve Orta Doğu Afrika odağı. Trump NATO zirvesine katılacak. Avrupa NATO'nun savunma yükünü daha da üstlenmeli diyor. ABD'nin ekonomik yükü azalmalı. Onun ajandasında bu mesele öne çıkıyor. Meloni'ye bakalım. İtalya Başbakanı ittifak içi birlik, Akdeniz'in güvenliği, Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve ABD Avrupa bağının korunması meselesi ki acaba hani ABD ile AB burada bu NATO zirvesinde yeniden barışacak mı meselesi de söz konusu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron AB merkezli güçlü savunma kapasitesi. ABD'ye bağımlılık azalmalı ve Ukrayna için güvenlik garantileri. Ukrayna-Rusya savaşı da yine NATO zirvesindeki önemli gündem maddelerinden biri. Mers ki dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti Alman şansölye. Savunma harcamaları artmalı. Avrupa'nın ittifaktaki rolü güçlenmeli. Rusya'ya karşı caydırıcılık artmalı. Onun ajandasında da bu başlıklar yer alıyor. İspanya Başbakanı Sanchez ittifak içi dayanışma korunmalı. Savunma yükü dengelenmeli. Güvenlik harcaması ekonomik ve sosyal yapıyla uyumlu olmalı ve İngiltere Başbakanı Starmer da Ukrayna'ya destek sürmeli. Doğu kanadı güçlendirilmeli. ABD ile Avrupa arasında köprü görevi sürmeli diyor ve Baltık güvenliği onun da ajandasındaki meseleler. Dünya liderleri işte bu ajandalarında bu başlıklarla Türkiye'ye gelecekler ve aslına bakarsanız NATO zirvesinin ana gündem maddeleri de bunlar olacak. Bir de tabii güvenlik ve trafik meselesi var. Yani Türkiye'de de ciddi bir Ankara'da başkentte alarm durumu söz konusu. 7-8 Temmuz tarihlerinde dedik 32 ülkenin lideri ağırlanacak 36. NATO zirvesinde. Zirve alanına delegasyonun konaklayacağı ve geçiş yapacağı bölgelere giriş yapılamayacak. Hassas bölgelere yetkisiz araçlar ve kişiler giremeyecekler. Yani tam anlamıyla olağanüstü bir hal oluşacak başkentte. Toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, çadır kurmak yasak. Ankara hava sahasında insansız hava aracı da uçurulmayacak.

0: Bu NATO zirvesi boyunca 6-12 Temmuz tarihleri arasında da sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama gibi etkinlikler olmayacak başkentte. Ekipler sahada, görevli kuş uçurtulmayacak. 56 bin polis ve jandarma güvenlik gücü görev yapacak, mesaide olacak. 100 noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek ve 9 ilçede de kamu çalışanları 6 gün boyunca idari izinli olacak. 32 ülke lideri, dünya liderleri Türkiye'de son NATO zirvelerine şöyle bakacak olursak en önemlisi olduğunu hiç şüphesiz sadece biz değil tüm dünya söylüyor. Dolayısıyla önlemler de böyle üst düzey olacak. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü mesajlarını bir hatırlayalım. Sonrasında Nuhal Bayrak'la devam edelim sohbetimize.
1: Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. İttifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor. Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. Başta Gazze ve Lübnan'da yaşananlar olmak üzere yakın dönemde şahit olduğumuz katliamlar insanlığın vicdanında derin yaralar açarken aynı zamanda uluslararası kurumların ve kuramların itibarını yere sermiştir. Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum. Türkiye olarak yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz. Gerek bölgesel krizleri yönetmedeki müstesna becerimizi, gerekse NATO bünyesindeki engin tecrübemizi müttefiklerimizle paylaşıyoruz. Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır.
0: Evet, gözler Ankara'daki NATO zirvesinde. Tabii krizlerin ortasında bir zirve gerçekleşiyor diyebiliriz bir anlamda da. Dolayısıyla hani zirveden burada herkesin farklı beklentileri de var. Az önce de liderlerin ajandasından da bahsettik. Siz nasıl bir zirve bekliyorsunuz? Nasıl bir zirve olacak Ankara'da?
2: Önce şeyden başlamakta fayda var bu Ankara'daki düzenlemeler, tedbirlerle alakalı. Görüyorum biraz böyle...
0: Ona da mı tepki gösterenler var?
2: Var. Hatta bunu farklı yorumlayanlar var. Biraz böyle işte Trump'ın da geleceğini dikkat alarak bir kompleksmiş gibi falan böyle şey yapanlar var. Çok saçma bir şey bu. Çünkü bu çok önemli bir zirve. Hepimiz arkadaşlar da gitmiştir. Hepimiz defalarca biz şeyde bulunduk.
0: NATO zirvelerinde.
2: Az önce bahsedilen ben 13. diye 2013'te hatırlıyorum. O mesajın verildiği şeyde, mesajın verildiği şeyde ben o salondaydım. Defalarca BM Genel Kurullarını izledik. BM Genel Kurulu olduğu günlerde New York'ta tabiri caizse mübalağa etmiyorum kilometrelerce alanı trafikten arındırıyorlar. Biz hakikaten mübalağa etmiyorum uzun bir şeyi yürüyerek gidiyorduk hep her seferinde BM binasına, genel merkezine. Çünkü böyledir bu.
0: Ya tabii yani bütün 32 lider olacak.
2: Bu
0: yani,
2: Türkiye'nin namusudur delegeler. Tabiri caizse. Yani, tabii tedbir alınacak. Bundan doğal ne var yani? Dolayısıyla her şey böyle bir ucuz bir iktidarı tabiri caizse eleştirme, sopalatma şeyine dönüşmemek lazım. Bu çünkü bütün Türkiye için başarılı geçmesi durumunda bir övünç kaynağıdır. Aksaktır, Allah korusun, en ufak bir şeyde. Bütün Türkiye'nin adı kirlenecek bir şeydir. Yani. Onun için bunu böyle görmemek lazım. İkincisi, NATO malum Sovyetler Birliği'ne karşı, Sovyetler Birliği tehdidine karşı oluşturmuş bir şeydi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, genel bakın bunu da ilginçtir, İngiliz Başbakanı Thatcher ilan etmişti. Artık bundan sonraki NATO'nun işte hedefindeki tehdit, tehlike İslam'dır, İslamiyet'tir diye ilan etmişlerdi. Ama bana göre bugün geldiğimiz noktada hem NATO'nun hedefi ne olacak, NATO'nun tehdidi ne, nasıl, nereye göre kullanılacak? Burada bir uzun zamandan beri bir bocalama var, bir belirsizlik var, bir zaaf var. Daha doğrusu herkesin kendine göre bir düzen şey tanımı var. İkincisi de teknik anlamda da işte beyin ölümü gerçekleştiği şeyinden itibaren yaşananlar da, bir de NATO'nun geleceğiyle alakalı da, NATO'nun konumlanmasıyla alakalı da bir tartışmanın aslında bir nevi finaline rastlıyor buradaki bu zirve. Ukrayna'nın işgal teşebbüsünü ben biraz da NATO'nun öneminin tekrar vurgulanması, tekrar anlaşılması için başlatılan bir şey olduğunu düşünüyorum. Amerika tarafından başlatılan bir şey olduğunu düşünüyorum ki artık dikkat ederseniz NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demiyor Fransa. Artık yeniden NATO ile ilgili yeni düzenlemelerden bahsediyorlar. Dolayısıyla muhtemelen o sizin bahsettiğiniz her liderin, her NATO üyesinin farklı bakışı, farklı şeyinin bir yere toparlanmasına çalışacak. Önemli şeyden birisi Trump'ın geldiğinden bu yana üzerine durduğu şey işte o savunma harcamalarının artırılması, ki burada en rahat olan Türkiye'dir.
0: Tabii.
2: Diğer Avrupa'daki şeylere göre. Ben acizane kanaatim, yani çok net bir şey ifade olmakla ve olmamakla beraber, Rusya-Ukrayna anlaşmazlığında, Amerika-İsrail'in İsrail'e saldırısında ve bölgedeki diğer problemlerde olduğu gibi bir süreden beri, bilhassa işte o Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana daha net ortaya çıkan NATO üyeleri arasında, Amerika bloku ile Amerika ile Avrupa bloku arasında ortaya çıkan uyuşmazlık, anlaşmazlık, efendim farklı yorumlar noktasında gene Türkiye'nin tarihi bir şey üstlenerek, tabiri caizse o yani okyanus ötesiyle Avrupa kıtası arasında bir arabulucu
0: Türkiye'de barışacaklar
2: yani düşünüyorum. Yani bir hedef birliği anlamında üstleneceğini düşünüyorum Türkiye'nin. Artı çok garip şeyler dolaşıyor. İşte Rum kesiminin üyeliği falan gibi, dolanması gibi falan. Umarım böyle bir şey gündeme gelmez. Avrupa Birliği üyeliğinden sonra böyle tekrar yeni bir hata yapılması büyük bir şeye
3: sebep. Türkiye orada olduğu müddetçe o mümkün olmuyor.
2: Mümkün değil zaten, ama yani böyle bir zorlamaya
0: girişebilirler diyorsunuz.
2: Öyle bir şeyden bahsediliyor. Efendim, bunun dışında hakikaten hem bölgede yaşananlar açısından hem de NATO ile Avrupa NATO üyeleri arasındaki şeylerden dolayı kritik bir döneme rastladı bu zirve.
0: Tabii.
2: Ben bu zirvenin hem başta Trump olmak üzere bu batılı liderlerin Türkiye'yi daha yakından tanımalarına vesile olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum şeyi tam olarak, ama muhtemelen bu savunma sanayindeki geldiğimiz noktalarla ilgili de şeyler olacaktır, bilgilendirmeler olacaktır. Türkiye açısından şöyle tamamlayalım. Yakın bir zamanda daha Türkiye NATO'dan çıkarılmalı mı, çıkarılmamalı mı falan tartışılan, çok ciddi anlamda tartışılan bir dönem geçirdik. Onun üzerine Türkiye'nin bu liderliğindeki bu zirvenin, ben Türkiye'nin NATO için vazgeçilmezliğinin bir daha net olarak ortaya çıkaracağını düşünüyorum.
0: Bir cümle daha sorayım, öyle İsmail Bey'e geçeyim. Yani tam o konuya getirmişken, savunma sanayi anlamında da Türkiye'nin geldiği nokta herhalde bu NATO zirvesinde
2: tabii
0: damga vuracak. Şimdi
2: tabii.
0: Dün az önce paylaştık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o parlamenterlerin toplantısı sonrasında Baykar tesislerine gidiyorlar ve hayran kalıyorlar ki...
2: Tam da kastedilen oydu.
0: Rutenin de... Yani en az 3-4 kere ben haber yaptığımızı hatırlıyorum. O Aselsan tesislerini ziyaret etmişti. Sonrasında da sürekli olarak Türkiye'nin savunma sanayine övgü dolu sözler sarf ediyor. Keza Trump da öyle.
2: Ben özellikle işte NATO üyesi ülkelerin liderleri için aynı şeyin geçerli olduğunu düşünüyorum. Ve işte ne olursa olsun Amerika'sız Avrupa'nın savunması noktasında Türkiye'nin geldiği seviye asla ve asla gözden kaçırılacak, görülmeyecek bir şey değil, yani gözden kaçırılacak bir nokta, bir seviye değil. Bunun ben bu zirve vesilesiyle çok daha netleşeceğini düşünüyorum Avrupalı liderler nezdinde.
0: Tabii şimdi zirve başlamadı ama öncesinden yankısı çok. Ben de buraya almıştım sizin bahsettiğiniz gibi o Teksas'tan Ankara'ya uzanan güvenlik ağı. Hani Türkiye'nin savunma sanayi NATO güvenliğine ne katabilir, onu herhalde biraz da konuşmak lazım. İşte Trump söylüyor, Rutte söylüyor. Türkiye'nin savunma sanayine övgüler düzüyorlar son dönemde.
3: Şimdi NATO tarihin gördüğü en büyük savunma paktı. Bir kere onun altını çizerim. Yani herkes biliyor ama bir sadece teyit bakımından Sovyetler

0: Birliği tehdidine karşı teşekkül etmişti ama Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra NATO'da dağılacak mı diye uzun müddet bir tartışmalı dönem geçti. Daha sonra hatırlıyorum, sanırım 1994 zirvesiydi. Belçikalı Willy Klass genel sekreterdi. NATO yine sahnede tekrar diye öyle konuşmasına başlamıştı zirvede. Ama düşmanın rengi bundan sonra kırmızı değil yeşil olacaktır diye. O zaman telaffuz edilmişti o şekilde.
1: Daha artık açık net ifade etti.
0: NATO kurulduğu zaman malumunuz 12 tane üyesi vardı. Başta Amerika, Kanada, Birleşik Krallık, işte Avrupa ülkeleri, özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri, İzlanda da dahil olmak üzere. Daha sonra 7 defa genişleme geçirerek bu 32 üyeye çıktı ve dolayısıyla tarihin gördüğü en büyük savunma paktı oldu. Bunun askeri bütçesinin aslan payını Amerika bugüne kadar karşıladı. Amerika onun için özellikle Trump dönemiyle birlikte hem birinci dönemde hem bu dönemde daha fazla külfet yüklenmesini şey yapıyor ve bunun için bir ölçü getirildi ve kabul ettirildi. Yani ülkelerin kendi gayri safi yurt içi hasılalarının %5'i kadar savunma bütçesi yapmaları noktasında kararlaştırıldı. Avrupa tabii bu hedefin henüz uzağında. Çünkü uzun müddet Amerikan şemsiyesi altında konfor yaşadı ve dolayısıyla harcama yerine kendi refahını yükseltme yoluna gitti. Ama şimdi şeyle karşılaştı, katı gerçekle. Mesela bugün İngiltere Başbakanı bir açıklama yaptı. İngiltere 300 milyar sterline kadar yükseltilecek bir savunma bütçesi hazırlıyor. Ve yepyeni bir ordu kuracağız diyor. Tabii bunu ne kadar zamanda yapabilir? Çünkü Avrupa'nın nüfus meselesi var. Yani silah imal edebilirsiniz, satın alabilirsiniz ama o silahı kullanacak asker de lazım.
2: Tabii.
0: Avrupa'nın en büyük problemlerinden biri de bu.
2: İnsan kaynağı.
0: Şimdi NATO geçmişte de Fransa'nın itirazlarına maruz kalmıştı. Hatta De Gaulle zamanında askeri kanattan çekilmişti. Bir süre öyle dışarıda kaldıktan sonra tekrar katıldı. Benzer bir durum Yunanistan tarafından Kıbrıs harekatını protesto etmek maksadıyla sahnelenmişti. Ve 1980 ihtilalinin sebeplerinden biri Türkiye'nin Yunanistan'ın askeri kanada dönmesine rıza göstermemesidir. Sivil iktidarlar gelen bütün baskılara boyun eğmediler, direndiler ama ihtilalden sonra darbe hükümetinin aldığı ilk karar efendim Yunanistan'ın askeri kanada dönmesinin tekrar kabulü noktasında oldu maalesef. Bu büyük bir kayıptı. En azından buna karşılık Avrupa Birliği için bir yazılı garanti alabilselerdi. Bugün Avrupa kapısında bu kadar bekletilir miydik? Onu düşünmek lazım. Dolayısıyla böyle süreçlerde fırsatlar ayağa geldiğinde dikkatli olmak lazım. Şu anda iklim Türkiye'nin arzu ettiği iklim aslında. Çünkü NATO bir arayış içerisinde, dünya bir arayış içerisinde. Demin Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını söyledik, okuduk, dinledik. Belirsizlik ortamındayız. Efendim eski kalıpları, kabuller bir bir ortadan kalkarken yerine neyin geleceği henüz belli değil. İşte bu Ankara zirvesi bu bakımdan çok önemli. Bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. NATO tarihindeki belki de en önemli toplantılardan bir tanesi olacak. Türkiye buna iyi hazırlandı. Dediğim gibi yani iklim de müsait Türkiye için ve özellikle Türkiye'nin son 15-20 yıldaki savunma alanındaki, teknoloji alanındaki gelişmeleri ilerlemesi bütün dünyanın dikkatini çekiyor. Şu ana kadar alınan sonuçlar da var ama bunlar yeterli değil. Bu zirve ile birlikte Türkiye bu kazanımları katlayabilir. Ama her şey bu zirve ile bitecek manasına değil tabii. Türkiye'nin kendi riskleri var, başka teşebbüsleri de var. Yani bir kere Avrupa güvenlik mimarisi bundan sonra ne olacak? Türkiye'nin burada yeri ne olacak? Nasıl olacak? İki, bölgesel olarak yeni dengeler kuruluyor. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan arasında bir savunma mekanizması çerçevesinde görüşmeler devam ediyor. Henüz bu bir başlangıç, formüle edilmiş değil. Ama ileride bir sonuç vermesini arzu ederiz doğrusu. Diğer taraftan Körfez ülkeleri ciddi bir arayışı içerisinde. Çünkü bugüne kadar verdikleri 100 milyarlarca dolarlık paraya rağmen Amerikan koruma şemsiyesi bunları asla ve kat'a koruyamadı. Bundan sonra

0: orada koruyabilmesi mümkün değil. Çok şüpheli ve dolayısıyla güven duymuyorlar. Yani Körfez ülkeleri bundan sonra İran'la nasıl bir arada, hangi şartlar arasında içinde yaşayabilecekler? Onun hesabını yapıyorlar ve yeni arayışlar içerisinde ve mümkün mertebe inisiyatif kullanabilecek bir ortam arıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin kapısını çalmaları çok muhtemel. Bu gelişmeler olacak. Bunlar hepsi beraber NATO'nun alacağı yeni şekilde birlikte bölgesel ve küresel ölçekte yeni sonuçlar doğuracak diye şimdilik bir
1: Şimdilik
0: virgül
1: böyle
0: koyalım.
1: noktayı koymuş olalım. Tabii NATO zirvesi başlamadı ama şimdiden işte yoğun bir görüşme trafiği de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Merz görüşmesinden de bahsettik. Orada da Avrupa transatlantik ilişkileri güçlendirilmeli diyor Cumhurbaşkanı. Rusya-Ukrayna savaşı da gündemdeydi. Zirveye artık adım adım gidiyoruz. Siz nasıl yorumlarsınız?
2: Şimdi tabii zirvede önemli kararlar alınacak ve bu kararlar öncesinde mutlaka müzakere edilip belli bir aşamaya getirilmesi gerekir. Yoksa onun altyapısı oluşmadan işte ülkelerin beklentileri, düşünceleri, o alınacak kararlar konusundaki yaklaşımları, talepleri bilinmeden işte 32 tane lideri bir araya getirip hadi konuşup karara bağlayalım demek mümkün değil. Onun için bence daha önceden başlayan görüşmeler, işte son olarak NATO Savunma Bakanları toplantıları, Dışişleri Bakanları toplantıları, dolayısıyla bu meselelerin konuşulduğu, artık liderlerin son dokunuşlarına sıranın geldiğini düşünüyorum. Şimdi Türkiye ve 1952 yılında işte Sovyetler Birliği tehdidi nedeniyle edilgen bir ülke olarak NATO üyesi oldu. Ve uzun yıllar Türkiye NATO'nun edilgen, sözü olmayan, sözün karşılığı olmayan, söz söyleyemeyen
0: ama
2: görev yüklenen bir ülke olarak NATO'da yer aldı. İsmail abinin söylediği 80 öncesi o dönemin siyasetçilerin Yunanistan konusunda bir dirayet göstermesi şüphesiz çok kıymetli, ama gücümüz o kadar. Yani şöyle düşünün, siyasetçileriniz Yunanistan'a karşı böyle bir tepki koyarken ordunuz darbe yapıp başka bir şey yapıyor yani. Bu da ordumuzun işte 1952'den sonra nasıl NATO'nun himayesine girdiği, işte NATO'nun emirleriyle hareket ettiğini gösterir bir gerçektir 12 Eylül darbesi. Gerçi diğer darbelerin arkasında, yani son 15 Temmuz darbesinin arkasında da yine NATO'nun parmağı var. Nitekim Amerikalı general işte Türkiye'deki NATO'daki müttefiklerimiz ya da işte
0: muhataplarımız.
2: NATO'da en çok en iyi çalıştığımız muhataplarımız dert ediliyor diye Fethullahçı generalleri savunuyordu. Her şey mücadele edilerek geride bırakıldı. Şimdi niye bu zirve çok önemli? Daha önce yine İstanbul'da NATO zirvesi olmuştu. Ama bu kez niye? Çünkü bu kez başka bir Türkiye var. Yani bu kez savunma sanayi konusunda %80'lere varan bir milliye sahip bir Türkiye var. Dündü sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında savunma sanayi ihracatı açısından dünyada 11. sırada olan bir Türkiye var. Dolayısıyla işte NATO'nun yeniden yapılanması, savunma sanayi anlamındaki ihtiyaçlarının karşılanması konusunda cevap verecek bir ülke var. Türkiye var. Siyasi anlamda dünyada sözü dinlenir bir Türkiye var. Dolayısıyla efendim NATO'dan çıkalım mı, çıkmayalım mı tartışmaları vesaire olduğu bir dönemde şunu söylemek mümkün değil. Yani Türkiye 1952'den bu yana 74 yıldır NATO'da edilgen bir ülke, bedel ödeyen bir ülke, görev yapan bir ülke, istemediği şeylere razı olan bir ülke NATO'da yer aldı. Ama şimdi söz söyleyen, sözünü kabul ettirebilen, NATO'yu dönüştürebilen,

0: NATO'dan ayrılalım mı ayrılmayalım tartışmalarından çok Türkiye'nin bu gücünü bu işte dünyanın İsmail abinin söylediği ki en büyük savunma paktında Türkiye bu gücünü nasıl kullanması gerekir, ne yapması gerekir? Çünkü dünyanın buna ihtiyacı var. Sadece Türkiye olarak bakmamak lazım. Dünyanın buna ihtiyacı var. Yani Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ve diğer konularda Türkiye'nin tavrı belki çok farklı şeylere yol açtı. Yani çatışmanın azalmasına, şiddetin azalmasına, barış çabalarının artmasına yol açtı. Bu bakımdan hani Türkiye bu paktın içerisinde en güçlü zamanındayken bu paktı dünyanın hayrına, sadece üyelerinin, müttefiklerinin değil, dünyanın hayrına dönüştürebilme, dünyanın hayrına iş yapabilme, yaptırabilme kabiliyetine sahipken, bu kabiliyete erişmişken, müttefikleriyle bu anlamda göz göze konuşma mertebesine gelmişken biz bunları konuşmamız gerek. Ben onun için Ankara'daki zirvenin bu anlamda Türkiye'nin kendini gösterdiği ki Türkiye son 10 yıldır, son 15 yıldır uluslararası krizler konusunda söylediklerinde ne kadar haklı olduğunu artık herkes görüyor, herkes biliyor. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda söyleyecekleri, teklif edeceklerinin karşılık bulacağını düşünüyorum.
1: Trump'ın ifadesi dikkat çekici. Yani Erdoğan çağırmasaydı gitmezdim diyor. Trump'ın katılması da bir anlamda herhalde.
0: Tabii ki. Yani aynı şey. Çünkü bir de bu zirve ne zaman gerçekleşiyor? İşte Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında ayrışmanın zirveye çıktı. İşte İran çatışması başlarken Trump'ın NATO'yu işte eleştirmesi, NATO bize hiç yardım etmedi diyerek NATO'dan çıkma sinyalleri verdiği, yani yeniden yapılanmanın en çok konuşulacağı, yeniden yapılma ihtiyacının zirvede olduğu bir dönemde NATO toplantısı Ankara'da yapılıyor ve Türkiye bu anlamda söyleyecek çok şey var, katkı sağlayacağı çok önemli konular var. Bu bakımdan Sayın Bahçeli de bugün yine bir hafta sonra işte Türkiye'yi göreceksiniz dedi. NATO zirvesinin ne anlama geldi? Bir de Türkiye gücünü gösterecek. Türkiye'nin kim olduğunu, ne olduğunu işte Ay Yıldız projesiyle belki Pentagon'dan daha ileri bir kampüsümüz olacak. Bunu da dünyanın görme ihtiyacı. Savunma sanayi ürünleri zaten uzun zamandır dünyanın gündemindeydi. Daha önce işte NATO Genel Sekreterinin Baykar'la ilgili yaptığı açıklamalar, yeni açıklamalar. Bu bakımdan bu zirve belki dünya içinde önemli sonuçları olacak, hayırlı sonuçları olacak bir zirve olarak değerlendirmek gerekiyor.
1: Şimdi sizin söylediklerinizi düşününce Nuh Bey'in dediği aklıma geldi. En başta söylediniz ya, yani bu kadar önemli meselelerden bahsediyoruz ama bir grup yolların kapanacak olmasına kafayı takmış durumda. O da enteresan. Yani gerçekten...
0: Ya bütün zirveler böyle oldu. Yani hani biz
1: bu kadar önemli mesele içinde bunu
2: adamının geldiği bir yerde güvenlik bakımından risk alınması mümkün değil. Dolayısıyla riski sıfıra indirme uygulaması var. Bu her ülkede bu yapılıyor.
0: Şimdi şöyle
3: günler önce size nedir geldi?
0: Efendim Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı'nda günler birleştirilsin. İşte idari izinler verilsin.
1: Olsun denirken.
0: Denirken şimdi burada bir riski azaltma. Şimdi şöyle düşünün. Siz haklı olarak bazı eylemler yapmak istiyor olabilirsiniz. Yani işte ama sizin oluşturacağınız bu kalabalık, bu gürültüyü İsrail'in özellikle Türkiye aleyhinde nasıl sabote edeceğini bilmiyoruz.
1: Tabii.
0: Veya başka işte ülkelerin bu işi nasıl sabote edeceğini bilmiyoruz. Daha 3 ay önce yanı başımızda Amerika Birleşik Devletleri İran'ın dini liderini öldürdü. Yani

0: Dolayısıyla hani hep diyoruz ya,
1: İçinde,
0: Türkiye
1: içinden yani, geçtiğimiz süreçte şimdi,
0: Türkiye NATO'nun en doğudaki sınır karakolu diyorduk, değil mi? Yani şu bazı ülkeler düşünün, bütün komşuları NATO üyesi. Türkiye'yi düşünün. Bütün
2: tek başına cephe
0: ülkesi. Bütün komşuları NATO karşıtı. Ya şimdi böyle bir ülkeyiz yani. Artı İsrail diye bir varlık var ve bu Trump'ın Ankara'ya gelmesinden müthiş derecede rahatsız. Trump Türkiye ile ilişkilerinden müthiş derecede rahatsız. Trump'ın İran'la işte bir mutabakata varmasından müthiş derecede rahatsız. Dolayısıyla yani siz efendim ben kötü niyetli değilim, ben şey yapmıyorum, yani ben terör eylemi yapmayacağım, ben işte şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım, en doğal demokratik hakkımı ortaya koymak için bu eleştirilerimi söylüyorum diyebilirsiniz, ama sizin oluşturacağınız atmosferde kimlerin yararlanacağını veya sizin aranıza kimlerin sızdığını, sızabileceğini görmeniz gerekir. Ayrıca ben dediğim gibi hani birkaç tane yurt dışı, daha doğrusu başka ülkelerdeki zirvelere katıldım. En son işte Hollanda Lahey'deki aynı şey. İşte memurlar izine gönderildi, idari izinler, işte bir takım sokakların trafiğe kapatılmasından vesairene kadar bütün bu önlemler alındı. Bu bakımdan bu eleştiriler haksız eleştiriler, yersiz eleştiriler. Hani iyi niyetli olanlar bile meselenin tam anlamıyla kavrayamadıklarını söyleyebilirim.
1: Şimdi aslında bahsedecektim. NATO zirvesi öncesi Ankara'da kritik bir görüşme de vardı. AB ile kritik toplantı. Üst düzey isimler, Avrupa Birliği'nin üst düzey isimleri Ankara'da. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da buna ilişkin bir açıklama yaptı. Şimdi altyazıda son dakika olarak geçiyor. Ülkemizi ziyaret eden AB temsilcileriyle göç, vize, Türkiye ve AB ilişkilerini konuştuk diyor Bakan Fidan. Hani onu da belirtmiş olalım. Bu önemli bir toplantıydı. Buradan da izninizle son bölümde artık son 15 dakika Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakalım. Şimdi bugün yine ihraçlar vardı. MYK toplantısı sonrası A takımını topladı Kemal Kılıçdaroğlu ve 26 ismin daha üstü çizildi. 7 isim de tedbirli ihraç istemiyle disipline sevk edildi ama bunun kadar önemli hafta sonu özellikle Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın ifadeleri çok çarpıcıydı. Muhittin Böcek, Antalya'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu, ek bir ifade verdi. Onunla ilgili bir ledimiz var söylediklerine dair. Hazırsa ben arkadaşlardan onu rica edeyim. Çok büyük paralar yine konuşuluyor. Milyonlarca avro söz konusu. Şimdi Antalya ne diyor Muhittin Böcek? Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu yargılanıyor biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun 15 milyon avro rüşvet talep ettiğini iddia ediyor Muhittin Böcek yerel seçimler öncesinde. Paranın bir kısmını havalı yöntemiyle teslim ettiğini öne süren Böcek, İmamoğlu'yla birkaç kere baş başa görüştüğünü de anlattı. Seçim ofisi olarak kullandığı bir binaya gittim diyor. Burada Ekrem İmamoğlu'nun kendisine ait bir odada görüştük. Yine baş başa yaptığımız bu ikinci görüşmede de yanımdaki banknot ve telefon yazılı kağıdı kendisine teslim ettim. Bu şekilde yanından ayrıldım. Taahhüt ettiğim paranın kalanını da tutuklandığı için veremedim diyor. Yani 15 milyon avronun 5 milyon avrosunu teslim ettiğini, kalan parayı ise Ekrem İmamoğlu tutuklandığı için veremediğini söylüyor. Bu ifade de çarpıcı. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hedefinin belediyecilik faaliyetlerinin önüne geçtiğini söylüyor. Bu durumun siyasi huzursuzluklara yol açtığını ve CHP'nin doğal işleyişine de zarar verdiğini belirtiyor. Özkan Yalım'ın da Özgür Özel'le ilgili ifadeleri vardı. Özellikle Özgür Özel'in bir helikopter isteği olduğundan bahsediyor. Skorsky model bir helikopter istiyor. Yine lüks araçlar, 19 milyonla 31 milyon lira arasında değişen 3 araç. Yeni bir makam aracı istemiş Özgür Özel.
2: Bu da 30 milyon lira mı öyle bir
1: tabii tabii yani 19 milyonla 31 yani. Milyon lira arasında değişen işte değişim diyoruz
2: birkaç
1: ya araçlar.
2: Birkaç versiyon var çünkü.
1: Tabii tabii 3 versiyonu var. Lüks bir Alman markası, şimdi söylemeyelim herkes bilir zaten. 3 farklı versiyon. İşte değişim araç, değişim bu galiba, araçların değişmesi, Skorsky helikopter talebi. Diğer taraftan İmamoğlu'nun 15 milyon avro isteği, bunun 5 milyonunun ulaşması. Kalan 10 milyon da hapse girdiği için gitmiyor.
2: Tabii
1: yani.
2: Tabii yoksa çok sevmişler herhalde şey, soruşturma açılmasına.
1: Aynen öyle. 10 milyonu kurtardım oradan diye. Ne dersiniz yani, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet skandallarını konuşmaktan çıkamıyoruz maalesef.
2: Yani buna rağmen baktığın zaman Özgür Özel hiçbir şey yok demeye devam ediyor.
1: Bir yandan da yine o grup toplantısı sancısı da devam ediyor biliyorsunuz.
2: Tabii gene bugün grup toplantısı yaptı. Artık önce İzmir'de, sonra grup toplantısında yeni bir yol, yeni parti, yeni bir parti ifadesini net olarak ortaya koydu. İfade ediyor Özgür Özel. Bu da aslında bana göre şu anlama geliyor. Artık burada bir geri dönüş veya partiyi ele geçirme gibi ne diyelim umutların kalmadığını gösteriyor. Evet. Diğer taraftan siz başlangıçta bahsettiğiniz şeyin Kılıçdaroğlu'nun
1: ihraçlar.
2: O da şöyle dikkat çekiyor. Tabiri caizse şeyden uç şehirlerden başladı. Merkeze doğru geliyor Kemal Kılıçdaroğlu. Benim için bu ihraçlarda bu efendim kendi ifadesiyle tırnak içerisinde arınma çabalarında benim için kriter...
1: Araçlar bu arada arkadaşlar ekrana getiriyor, lüks araçları.
2: Onlar o şey ama genel merkezin önündeki haram parayla alınan araçlar diye ifade eden şeyler. Bunlar tabii yeni daha bu şeyin bahsettiği alınmamış da yani.
1: Alınmamış, onlar.
2: Sadece sunum yapılmış.
1: Bunlar
2: yeni araçlarla ilgili veya helikopterlerle ilgili helikopter sunum yapılmış Özgür Özel'e ama karar verip henüz aşamaya geçmemiş. Şeyi diyordum, sembol olarak bu CHP'deki yolsuzluklar, efendim işte irtikap, rüşvet vesairenin sembolü İmamoğlu'nun işte lideri bulunduğu ve böyle iddia edilen iddianamelerde o örgüt. Ki ilçede öyle başladı zaten. Ve Kılıçdaroğlu bu mutlak butlan kararından önceki böyle ucundan kenarından şeylerinde hep İmamoğlu'nu kasteden açıklamalar yaptı. Parti bu kadar kirlenmemeli, kirlenenlerin işte partiden işi kesilmeli falan diye. Bu tür ifadeler var. Dolayısıyla benim için Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği o arınmadaki kararlılığın benim açımdan göstergesi İmamoğlu'yla ilgili ve İstanbul iliyle ilgili efendim alınacak karardır. Oraya kadar bunlar ben birer efendim antrenman olarak görüyorum tabiri caizse. Belirleyici şey o çünkü.
1: Bir de şimdi bir görüntü vardı. Onu da arkadaşlardan rica edelim. O da çok konuşuldu. Şu Mahmut Tanal'ın yalnızlığı olarak biz o görüntüyü adlandırdık. Hazır sonda rica edelim. Belki İsmail Bey de onun üzerine bir şeyler söyler. Tabii genel olarak CHP'de bakın bu görüntü. Bir kafe diyelim burası için. Oyun oynayanlar var. Mahmut Tanal içeride konuşma yapıyor ama kendi konuşup kendi dinliyor. Tanal'ın yalnızlığı durumu. Yani işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel yeni bir parti kurma ya da işte var olan bir parti içerisinde devam etme, bunlar konuşuluyor ama Mahmut Tanal da önemli isimlerden biri. Özgür Özel bu noktada destek veren isimlerden biri ama böyle de bir yalnızlık durumu da söz konusu Sayın Kapan.
3: Mahmut Tanal aslında kabına sığmayan birisi. Her yerde eylem koyan, yani o 1980 öncesi anarşi ortamında militanların böyle her yerde eylem yapmaya çalışması gibi bir arayış veya bir istek içerisinde bugüne kadar tezahür etti. Nerede polise karşı mukavemet, nerede jandarmaya karşı mukavemet?
2: Orada FETÖ'den başladı. Ta şey Zaman Gazetesi'nin oraya geldi.
3: Evet. Yani gerçekçi olmak lazım. Neticede toplum insanlar hakkında değerlendirme yaparken hal ve hareketlerine, konuşmasına, tarzına, samimiyetine bakar. Yani şov yapmak bir yere kadar. İnsanları kandırmaya çalışırsanız sizin yapmak istediğinizi çabuk keşfedenler olur. Dolayısıyla işte böyle durumlara düşersiniz. Yani ya hiç itibar görmezsiniz ya protesto edilirsiniz ya da daha fenası ya hakarete uğrarsınız. Onun için samimi olmak lazım, halka saygı göstermek lazım, kimsenin de zekasıyla alay etmemek lazım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde olup bitenler, özellikle son 1-1,5 yıl içerisinde bu para kuleleri, bahsettiniz deminki rakamlar, bunlar çok uçuk rakamlar. Yani
1: Şeyi de sorgulamak lazım herhalde. Yani bu Muhittin Böcek de bu paraları nereden buluyor meselesi.
3: Buluyor
1: yani.
3: Ve niye şimdiye kadar bunları söylemedi de şu anda bunu söylüyor. Yani bir maksada binaen mi bunu yapıyor, ortalığı karıştırmak için mi yapıyor, yoksa hakikaten böyle bir şey oldu mu? Çünkü bu rakamlar gerçekten uçuk rakamlar, öyle sıradan. Aynı şekilde Özkan Yalım'ın o araçlarla ilgili söylediği rakamlar, uçak meselesi, helikopter meselesi filan, bunlar yani maddi olarak çok büyük şeyler. Kolay kolay kotarılması mümkün olmayan durumlar ama konuşuluyor. Elbette mahkemede, yargılamada deliller, efendim kayıtlar, belgeler, bilgiler, bulgular bunu tevsik edecek veya etmeyecek. Ona göre de netice çıkacak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi bir durumda olmadığı aşikar. Şimdi bugün mesela Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı Kılıçdaroğlu. Efendim Özgür Özel de yine grup toplantısı yaptı. 26 il başkanı görevden alınınca alternatif il teşkilatları kurmaya kalkıştı.
1: Paralel bir, değil mi?
3: Yani paralel bir yapılanma. Bu yeni parti için arayış ve denemeler aslında. Zaten yeni parti için epeyce yol mesafe alınmış durumda. Ofisler kiralanmış, binalar tespit edilmiş, çalışmalar yapılıyor. Kurucu listeleri hazırlanıyor söylendiğine göre. Çünkü bir an evvel aslında eğer kuracaklarsa bunu kurmaları lazım. Çünkü zaman geçtikçe Özgür Özel'in arkasındaki potansiyel aşınmaya devam edecek. Bu da onun aleyhine olacak. Ama Özgür Özel bu yola tek başına mı devam edecek? Ekrem İmamoğlu'yla birlikte mi devam edecek? Şu ana kadarki gelişmeler şunu gösteriyor. Ekrem İmamoğlu büyük ihtimalle bu yeni teşebbüste olmayacak. Öyle görünüyor. Bu da CHP'nin ikiye değil en az üçe ayrılması gibi anlamına bir sonuç geliyor. Doğuruyor. Yani son derece kritik günlerden geçiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu gidişle, yani çünkü bir taraftan devam eden mahkeme süreci var, temyiz süreci var. Temyiz süreci olduğu müddetçe kurultay yapılması imkanı yok. Parti bir nevi şeyle, mahkemenin verdiği karara binaen tedbirle yönetiliyor. Bu operasyonlar büyük ameliyelerdir. Yani partinin şeklini, şemailini kökünden değiştirecek bir şey. Şu ana kadar 30'dan fazla il teşkilatı, il başkanı görevden alındı. O çok büyük bir operasyon. Cumhuriyet Halk Partisi bunu bütün olarak hazmedebilir mi? Mümkün görünmüyor. Zaten öyle olmayacağı da söyleniyor. Çünkü arınmadan bahsediliyor. Yani rüşvete, irtikaba, yolsuzluğa karışanların tasfiye edileceğini Kılıçdaroğlu kararlı bir şekilde söylüyor. Bunu şu ana kadar bir miktar yerine getirdi aslında bakarsanız. Bir taraftan tabii parti içerisindeki gerilimi yükseltmemeye çalışıyor. Ama fiili bölünmüşlük de devam ediyor. Öbür taraf öfkeyle hareket ediyor. Daha hırçın bir tavır içerisinde. Buna karşılık Kılıçdaroğlu sakin güç olarak planladığı şeyi hayata geçirmeye çalışıyor. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihindeki en kritik zamanlardan biri diye değerlendirebiliriz.
1: Hüseyin Bey, siz nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde günlerdir konuştuğumuz meseleler yavaş yavaş işte daha fazla gün yüzüne çıkmaya başladı. Ve özellikle Muhittin Böcek'in ifadesi çok bence CHP açısından, yani Türk siyaseti açısından, Türkiye'de bir siyasi parti açısından korkunç bir netice. Yani bu rakamlar doğruysa, paralar doğruysa, bu paralar verildiyse, alındıysa, yani siyasi partilerimizin tehdit altında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek için bu kadar paralar konuşuluyorsa, verildiyse, alındıysa, o zaman şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde ayrılıp başka parti arayışı olan veya başka partileri satın almak isteyenler kimlere ne paralar, neler vaat ediyorlar? Buna da dikkat etmek gerekiyor. Nihayetinde bir mahkeme kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık koltuğuna oturdu. Ve oturduğu günden beri işte o sakinliğiyle,

0: partinin hem arınması hem de yıpranmaması konusunda çaba sarf ediyor. Özgür Özel ve ekibi her salı kavga çıkararak, grup kavgası çıkararak veya işte cemevlerini bile siyaset arenasına dönüştürerek CHP'yi yıpratarak gitme gibi bir niyeti olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Mesela geçtiğimiz MYK toplantılarında bir takım ihraç kararları alındı. Mesela öyle büyük toplu ihraç kararları da alınmıyor. En son bugün aslında belki 26 il başkanı ciddi bir rakam bu anlamda. Kemal Bey'in o sakin güç yöntemiyle, yönetimiyle CHP'yi arındırmaya çalışıyor. Ama bu iddiaları biz sadece CHP üzerinden değerlendirmek, tartışmak doğru bulmuyorum. CHP meselesi olsaydı bu kadar çok tartışmazdık zaten. İddialara baktığımız zaman hepimizi ilgilendiren, Türkiye'yi ilgilendiren, demokrasi ilgilendiren, siyasi partilerimizi ilgilendiren bir durumla karşı karşıyayız. Aynı şekilde Butlan'la ilgili ceza davaları devam ediyor. Bu iddia edilen işte delegelerin iradesinin sakatlanmasına yol açan fiillerde bulunanlar ve bu eylemi gerçekleştirenlerle ilgili de bir ceza davası söz konusu. Bunun da neticelenmesi durumunda meselenin aslında ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını bir kez daha görmüş olacağız. Ve Türk demokrasisi, Türkiye'nin siyasi partileri bu tehditten kurtuldukça bence hem demokrasimiz açısından hem de siyasi rekabet açısından, hizmet yarışı açısından yeni bir döneme girmiş olacağız. Ben bunun da Türkiye yüzyılının önemli bir aşaması olarak değerlendirmek mümkün. Nihayetinde siyasi partiler, siyasetçiler birbirlerine yönelik hasmane tutum değil, hizmette yarış
1: yapmalı.
0: ve yanlışa yanlış, doğruya doğru şeklindeki bir siyaset tarzıyla ülkemizi çok daha ileriye taşıyabilir. O zaman kimin iktidar olduğunun bir önemi kalmaz.
1: Olmaz.
0: Hizmette yarış olacaksa, ülkeyi daha ileriye taşıma konusunda yarış olacaksa, o zaman kim bunu daha iyi yapıyorsa bu görevi devralacak. Millet kime muhalefet görevi veriyorsa
1: O da onu yapacak.
0: o da o görevini aynı şekilde sürdürmüş olacak. İşte o zaman tam anlamıyla Türkiye yüzyılı açısından yeni dönemi başlatmış olursun.
1: Peki Sayın Likoğlu, Sayın Kapan, Sayın Albayrak çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınız, analizleriniz için. Basın Ekspresi bu haftalık da noktalıyoruz. Haftaya tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Tabii NATO zirvesi de var. Yoğun bir gündemle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

NATO, 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor.

Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak genişledi. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
2: bu. Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24'te.

0: Kredi.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Hangi Kredi?
3: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
4: Heh, tam zamanında.

Can kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Vur vur.
1: Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
0: Uf baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar ya.
1: Sağ ol. Tamam.
2: Baba.
0: He oğlum.
2: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum. Ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
0: Etmez miyim oğlum? Ver.
2: Ne yaptın baba? Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
3: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: Gönül kazananı Karun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Testik.
5: Tekrar dön.
6: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
7: Heh, tam zamanında.

0: Yere taşı konuşsun. Jest oldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24/24 Radyo Ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım ama her zaman olduğu gibi günün özetini yapalım. Kabine toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından konuştu. Özellikle siyasete dair, CHP'ye dair eleştirileri vardı. Alevi siyaseti uyarısı vardı CHP'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neler söyledi paylaşacağız birazdan. CHP içerisinde kazan kaynamaya devam ediyor. Bugün MYK toplantısı vardı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında. 26 il başkanı görevden alındı. Bununla beraber 7 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP'de ne oluyor sorusuna yanıt arayacağız. Köpeklerin başıboş sokak köpeklerinin toplanmasında ihmali olan 3 belediye başkanı ile ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi. Belediye başkanları AK Parti, CHP ve DEM'den. Neler oluyor? Paylaşacağız. Sıcaklar Türkiye'nin her yerinde, neredeyse her yerinde etkili oluyor. Peki ne kadar daha devam edecek ki pek çok yerde hissedilen sıcaklık 50'nin üzerindeydi bugün. Bakacağız. Özellikle uzmanların uyarısı var. Onların hepsini paylaşacağız. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yaptı. Gündeminde mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeler vardı. Kritik uyarılarda bulundu. Alevi vatandaşlar üzerinden provokasyon üretenlere seslendi. Eğer gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşsınlar dedi. Cumhurbaşkanı bölgesel gerilimlere de değindi. Türkiye'nin her senaryoya karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü vurguladı.
1: Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır.
2: Muhalefete yüklendi, etnik ayrımcılık yaparak istismar siyasetine yeltenen CHP'ye sert tepki gösterdi. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyetleri üzerinden kimse siyaset yapmamalı dedi.
1: Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan Ana Muhalefet Partisi'nin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yaptı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilmesine getirdi sözü. Muhalefet belediyelerini yaptığı kıyasla eleştirdi.
1: Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla, milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi ayrıca takdire şayandır.

0: niyet ve vizyon farkını ortaya koyan çok önemli bir göstergedir.
1: Erdoğan, İsrail hükümetinin 1915 olaylarının soykırım olarak kabul edilmesini öngören kararına sert tepki gösterdi. Kale almıyoruz dedi.
0: Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgesel gelişmelere de değindi. Türkiye'nin her türlü senaryoya hazır olduğuna dikkati çekti. Savunma sanayindeki başarıları işaret etti.
0: Altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha A takımını topladı. Gündemde parti içindeki değişiklikler vardı. Kılıçdaroğlu 26 ismin üstünü çizdi. 7 ismi ise tedbirli ihraç istemiyle disipline sevk etti.
3: İllerimizde il başkanlarımızın, il yöneticilerimizin ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun, il disiplin kurulunun görevden alınması ile ilgili kararlar alındı. Bu illeri ben sizlerle şimdi sırayla paylaşacağım. Ağrı ili ve Ağrı ilinin aynı zamanda merkez ilçesi, ikisi beraber. Yani hem il disiplin kurulu, hem il başkanı, hem de il yöneticileri bakımından, il yönetim kurulu bakımından söylüyorum bu listeyi. Aksaray ili aynı şekilde. Amasya yine kapsam içindeki illerimizden biri.
4: 26 il başkanı görevden alındı. 7 il başkanı ise ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP'de arınma son hızıyla devam ediyor.
3: Denizli, yani Ali Osman Horzum arkadaşımız. Muğla, Nail Kızıl arkadaşımız. Eskişehir, Talat Yıldız arkadaşımız. Sinop, Aykut Cem Yalçınkaya arkadaşımız. Düzce, Özcan Dağıstanlı arkadaşımız. Kars, Onur Ulaşdemir arkadaşımız ve Tunceli Berkay Gündoğan arkadaşımız.
4: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha A takımını topladı. Arınma söylemiyle CHP'deki usulsüzlüklerin üzerine giden Kılıçdaroğlu 26 ismin daha üstünü çizdi. 7 il başkanını ise partiye uygun olmayan davranışlar nedeniyle ihraç istemiyle disipline sevk etti.
3: 26 ilimizde bir görevden alma durumu söz konusu. Bunlardan 7 tanesinin il başkanı nezdinde disipline sevki söz konusu. 6 ilimizde de, yani bu 26'nın 6'sı ilinde de yeni görevlendirme söz konusu.
4: Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yuhalanması. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, montajlarla daha önce de karşılaştık dedi.
3: Biz bu süreçleri, bu tür montaj süreçlerini biliyorsunuz 2023 seçimlerinden önce de yaşamıştık. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili süreçte de, kampanya süreci içinde de bunlara şahit olduk. Bunlar çok uygun olmayan, Türk siyasetinde uygun olmayan taktik. Bu taktikler doğru değil.
4: Görevden alınan ve disipline sevk edilenler de Özgür Özel'le birlikte seçilmiş il başkanlıkları açtı. Sözcü Müslüm Sarı açılan başkanlıkları paralel olarak değerlendirdi.
2: Özgür Özel şimdiden yeni partisinin propagandasını yapmaya başladı. Üstelik CHP'yi bitirme potansiyeli olan bir partinin reklamını CHP'nin grup kürsüsünden ve CHP grup başkan vekili şapkasıyla yapıyor. Mutlak Buttan'dan sonra CHP siyasi absürtlüklere teslim olmuş görünüyor.

0: Oysa herkes öldürür sevdiğini. İzmir'de otobüsün üzerinde elinde CHP bayrağı sallayan Özgür Özel, Oscar Wilde'ın ilgili dizesinden fırlamış gibiydi. Zira CHP'yi bitiren adam olarak tarihe geçme potansiyeli taşıyor. Sahi Özgür Özel ve şürekasının CHP'de ne işi var?
1: Yeni bir siyaseti müjdeliyoruz. Yeni siyasetimiz ev kadınlarının yeni partisi, gençlerin yeni partisi, emeklilerin yeni partisi, emekçilerin yeni partisi.
0: Özgür Özel hala CHP'de. Çünkü yeni parti hazırlıkları için zamana ihtiyacı var. Konu ne Yargıtay'dan beklenen mutlak mutlan kararı, ne Kılıçdaroğlu'ndan beklenen kurultay kararı. Konu sadece zaman.
2: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız.
0: Peki Özgür Özel bu zaman aralığında ne yapıyor? Önce CHP'den kopuşunun fikri altyapısını hazırlıyor. Gelecekte kendisine oy vereceğini düşündüğü seçmenin aklında hiç soru işareti kalmamalı. Ahlaki üstünlük de, fikri üstünlük de Özgür Özel'in ayrılışının arkasında olmalı. Bunun için çaba harcıyor ve CHP'de siyaset yapmak için elinden geleni yapan safkan bir CHP'liymiş rolü oynuyor.
2: Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretliyiz. Gayret de eninde sonunda karşılığını bulur.
0: Ama tüm bu göz boyamaların ardında yeni parti için hazırlanıyor. Hem de CHP'li belediyelerin finansmanıyla. Henüz CHP'den kopmadan CHP'nin adını kullanarak alternatif il başkanlıkları açıyor. Bunun ilk pilot uygulaması İzmir'de gerçekleşti.
2: Yakında bir yeri bize bürolarını, iş yerlerini bir partilimiz yeni il binamız olarak, seçilmişlerin il binası olarak verdiler demişlerdi. Geçtiler, orada çalışmaya başladılar. Dün 6. ilçe konağa gidip il binasında seçilmiş il başkanını görelim dedik. Ne de görelim, önünde 10 binleri gördük.
0: Özgür Özel henüz CHP'de CHP'yi geri almak için siyaset yapıyormuş gibi görünürken bir yandan da bizzat CHP'nin grup toplantısından yeni partisinin propagandasını yapıyor.
2: Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretliyiz. Gayret de eninde sonunda karşılığını bulur.
0: Yeni partinin reklamını anketler açıklayarak yapıyor. Hatta adını bile çeşitli imalarda bulunarak tartışmaya açıyor. Sık sık yürüyüş vurgusu yapıyor.
2: Hep beraber yürüyecek miyiz? Yürüyecek miyiz? Türkiye'nin umudu sizlersiniz. Yürüyelim arkadaşlar.
0: Türkiye'de bir partinin seçimlere girebilmesi için 81 ilin en az yarısında, yani en az 41'inde teşkilat kurmuş olması gerekiyor. Ve bu teşkilatlar oy verme gününden, yani seçim tarihinden en az 6 ay önce kurulmuş olmalı.
3: Özgür Özel ve ekibi sürekli olarak millet arkamızda, yeni parti kuracağız, yeni bir yol açıp iktidara yürüyeceğiz söylemlerine sarılıyor. Ancak taşıma yöntemle topladıkları kalabalıklara güvenip çıktıkları bu yol çıkmaz sokakta olabilir. Zira Şanlıurfa'da CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın yalnızlığı okumak isteyen için ders gibiydi.
0: Ne söylediği tam olarak anlaşılmıyor. Zira millet oyun oynamaya devam ediyor. Söyledikleri uğultunun içinde kayboluyor. Oysa ısrarla bağıra çağıra sesini duyurmaya çalışıyor.
4: Vatandaş hakkını, hukukunu istiyor. Diyor ki vatandaş, arkadaş.
0: CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Özgür Özel ekibinden onu CHP Genel Merkezi

0: önünde elinde hortum polise engel olmaya çalışırken kameraya yansıyan görüntüsünden hatırlarsınız. Bu kez Şanlıurfa'daydı. Girdiği kafede milleti birlikte saf tutmaya çağırıyor. Özel ve kurmayları için destek istiyordu. Fakat oralı olan yoktu. Anlamak isteyen için Tanal'ın yalnızlığı çok anlamlı bir görüntü aslında. Zira Özgür Özel ve ekibi taşıma yöntemiyle topladığı kalabalıklarla millet arkamızda imajı çizmeye çalışıyor ama gerçekten öyle mi şüpheli. Zira kendisi de sık sık bizi yalnız bırakıyorsunuz, pijamayla evde oturuyorsunuz diye sitem ediyordu.
1: Elinde kumandası, üstünde pijaması oturanlara sesleniyorum. Gün sokaklara çıkma, meydanlara akma günüdür. Gün dayanışma, direnme günüdür.
0: Özel İmamoğlu ikilisi milletin sesini gerçekten ne kadar duyuyor, şimdilik tartışmalı görünüyor. Ancak ikisinin de ağırlığı Kantar'a çıkınca belli olacak. Zira milletin terazisi hassastır ve daha önce partisine meydan okuyup, yeni parti peşinde koşup hüsrana uğrayan çok isim olmuştur. En yakın örneği, Memleket Partisi'ni terk edip CHP'ye dönen Muharrem İnce.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
0: Her ne kadar sosyal medya trolleri CHP ekranlarındaki isimler tersini iddia ediyor olsa da evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Özel ve ekibinin yürüdüğü yol çıkmaz sokak olabilir.
3: En doğru kararı Özgür Özel ve arkadaşları verecektir. Elbette ihtiyatlı olmaları normal çünkü CHP'yi geri alma ihtimalini düşük görüyorlar. Günün sonunda biz eğer Özgür Özel ve arkadaşları CHP'yi geri alamazlarsa iki CHP seçime gelecek, öyle anlaşılır.
0: Yani artık CHP medyasında da parti bölünecek söylemleri yüksek sesle dillendiriliyor. Ancak Tanal'ın yalnızlığından çıkarılması gereken önemli dersler olduğu da muhakkak. Eskilerin taş yerinde ağırdır sözünü Özel ve ekibinin iyi düşünüp tartıp bir uzlaşı zemini bulması ana muhalefet için en doğru yol gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dış mihrakların etkisinden kurtulmuş yerli ve milli bir CHP'ye ülkenin ihtiyacı var mesajı bu açıdan dikkat çekici.
4: Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır. Gücünü tabandan almayan, gücünü seçmeninden almayan, gücünü Türkiye üzerine hesabı olan bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir.
0: Bu yüzden hem Kılıçdaroğlu hem Özel milletin verdiği mesajları iyi okumalı. Zira millet sürekli kavga, entrika, ayak oyunu ve hizip içinde olan bir CHP'yi iktidar alternatifi de görmüyor. CHP bu haliyle kimseye umut da olamıyor.
4: Kendisiyle barışık olmayan, kendi evinde huzur bulunmayan, kendi içinde birlik olmayan teşkilatlarının biri Şam'dan, biri şarktan çalan bir yapının Türkiye'ye de milletimize de sunabileceği hiçbir katkı yoktur. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir. Bu elbette her konuda mutabık olabileceğimiz anlamına gelmez. Ancak iktidar kadar muhalefetin de ayaklarının bu vatan topraklarına basması, bu milletin değerlerinden beslenmesi hayati derecede önemlidir.
0: Özetle CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın Şanlıurfa'daki yalnızlığından Özel ve kurmaylarının çıkaracağı çok ders varmış gibi görünüyor. Takdir milletin elbette.
5: Özel Kılıçdaroğlu kavgasında CHP seçmeninin kafası karma karışık oldu. Örneğin CHP'lilerin %74'ü İmamoğlu hırsızlıktan hapiste derken Özel ekibi milletin tam tersini düşündüğünü iddia ediyor. CHP medyası ve trolleri öyle bir algı operasyonu çekiyor ki zihinler bulanıyor. CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil, kendisine yönelik linç kampanyası ile ilgili çok ilginç bir paylaşım yaptı.
6: Ben AKP'nin kurucularından biriyim. Tayyip Erdoğan benim akrabam diyorum. Adama mantıklı geliyor arkadaşlar. Evet. Mantıklı geliyor. Ha, bilmiyorum dedim. Tabii işte öğrenin ya. Akıl almaz bir şey.
0: CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil kendisine yönelik linç kampanyasına böyle tepki gösterdi. Fonlanan, maaşa bağlanan sosyal medya trolleriyle CHP seçmeninin kafasını yaktılar, zihin dünyasının pusulasını bozdular mesajı verdi.
6: Dedi ki sizi eskiden çok severdik ama evet Özgür Özel'e karşı olduğunuza göre demek ki siz söyledikleri gibi gizli AKP'lisiniz. Dedim ki bakın toplum pek bilmez ama siz de bilmiyorsunuz belli ki. Tayyip Erdoğan'la benim rahmetli annem dedim kardeş çocuğudur. Akrabayız biz dedim Tayyip Erdoğan'la. O yüzden dedim ben aslında AKP'nin kurucularından biriyim.
0: Özdil CHP'li vatandaşla arasında geçen diyaloğu anlatırken ona karşı ironi yapmaya çalıştığını ancak karşısındaki kişinin CHP medyasında her anlatılana olduğu gibi buna da inanıverdiğini söylüyor.
6: Adam şöyle bir durdu. Neydi biliyor musunuz? Bunları bilmiyordum özür dilerim. Rica ederim efendim. Toplumun önemli kesimi maalesef bu parayla tutulan aparatlar yüzünden algı manipülasyonlarıyla işte böylesine zihin bulanıklığı yaşıyor.
0: CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil'in de işaret ettiği CHP'nin en büyük sorunlarından biri de bu aslında. Bu zihniyet Özdil'i Sözcü TV'den, gazeteden kovdurdu. Oysa günü geldi, Arif Kocabıyık gibi sabıkalı trolleri bağrına bastı.
7: Otomatik faresi değil misin ya? Meşhur otomatik faresi.
8: Ne?
7: Meşhur otomatik faresi.
8: Otomatik faresi neymiş dayı?
7: Ne bileyim ben. İnternette gördüğüm kişi sen değil misin?
8: Otomatik faresi mi oluyor?
7: Öyle diyorlar sana.
0: Pusulaları öylesine şaştı ki duayen gazeteci diye ekranlara taşıdıkları Ayşenur Aslan'ı savaş gemileri için üretilen deniz topuyla alay ederken gördük.
9: Tam anlamadım. Erdoğan şu anda ne yapıyormuş Dersucu? Deniz nedir o? Deniz. İlk milli deniz topu üretilmiş.
10: Tenis topudur o.
9: Deniz. Tenis topu değil.
10: Deniz topu.
9: Deniz, tenis değil değil mi? Hera.
0: Kaan'ın ana gövdesindeki en önemli parça üretildiğinde bu zihniyet kalorifer peteği diye manşet attı mesela. Yine CHP'nin sözde aydını diye peşine düştükleri Fatih Altaylı, Kaan için kafa bulan mesajlar paylaştı.
11: Bir tane uçak çıkıyor, karada tar tar tar tar tar gidiyor. Yani motorla mı gidiyor, tekerleklerine motor koymuşlar, onu bilmiyoruz bunu.
0: Sosyal medyadan, televizyon ekranlarından milletin eserleriyle dalga geçmeyi Erdoğan'a muhalefet etmek sandılar. Örneğin İtalya ile Türkiye'nin ortak uçuşuyla dünya medyasına manşet olan Kızıl Elma gibi eserlerle makara yaptılar.
12: Bu maket, yani bunu saçlar, işte tahtadan, şundan bundan yapmışlar veya karbondan.
13: Can Atak'la değil mi? Hani İtalya'da yapılıyor diye. Yani şuna şu fabrikayı göstereyim falan diye. Aptal aptal konuşuyorlar. La oğlum, TOG MOG yok hikaye o. O arabalardan hiçbir numara çıkmayacak.
0: CHP seçmenini TOG'un fabrikası yok. İtalya'dan gemilerle getiriliyor, gizli tünellerle gemiye taşınıyor diye kandırdılar. Avrasya Tüneli'ni, Marmara'yı Ecevit yaptı aslında diye ekranlarda anlattılar. İşin kötü yanı inandırdılar da.
14: Memnun olmasam da gene oy veririm. CHP odun koysa CHP'ye vereceğim.
0: İşin daha da acısı tüm bunları millet, memleket sevdasıyla da yapmadılar. Tüm motivasyonları tamamen duygusal oldu.
15: Ve onun bana söylediğine göre 2024-2025 yılları ve 2026'nın ilk 4 ayında 755 milyon TL yanlış olmasın diye tekrar Bülent Kuşoğlu'nu aradım. Dedi ki vekilim inan ki sen çok daha az söylemişsin.
14: Lakabını söyleyebilir miyim Şaban? Kızmazsın değil mi?
16: Yo ne lakabı?
14: Saraçhane Bülbülü diyorlar Şaban'a.
0: Özetlemek gerekirse CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'deki linç kültürünün ne ilk ne de son kurbanı. İnce, Akşener, Kılıçdaroğlu gibi listeye birçok isim eklemek de mümkün.
5: Murat Ongun soruşturmasında bu kez para hareketleri ve eşi Zeynep Ongun'un şirketine yapılan ödemeler gündemde. Savcılığın tespitlerine göre Medya AŞ'den iş alan çok sayıda reklam firmasından Zeynep Ongun'un şirketine para transferi yapıldı. Dosyada yer alan firma ifadelerinde ise bu ödemelerin ürün alımı karşılığında yapılacak.

0: yapılmadığı, baskı nedeniyle gönderildiği iddia edildi.
1: Danışörden geliyoruz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na.
2: Soruşturma dosyasında bu kez Murat Ongun'un eşi Zeynep Ongun'un şirketine uzanan para hareketleri incelenmeye alındı. Savcılığın yürüttüğü soruşturmaya göre

0: Murat Ongun'un kasası olarak anılan Emrah Bağdatlı bulunuyor. Soruşturma kapsamında ifade veren bazı firma yetkilileri herhangi bir ürün ya da hizmet satın almadıklarını, para transferini baskı altında gerçekleştirdiklerini söyledi. Dosyaya giren beyanlardan birinde ise bir reklam şirketi üzerinden Zeynep Ongun'un şirketine 600 bin liralık ödeme yapıldığı anlatıldı. Soruşturmanın bir başka başlığı da lüks konutun kira ödemesi oldu. Murat Ongun'un daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamada yıllık kira bedelinin Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle ödendiğini söylediği belirtilirken, savcılık dosyasındaki incelemelerde kira ödemesi öncesinde Zeynep Ongun'un hesabına özel bir şirketten 4 milyon lira gönderildiği tespiti yer aldı. Emniyet ve savcılık ifadelerinde anlatılan Giresun'dan alınan yaklaşık 2 kilo altının Rize'de bozdurulduğu yönündeki savunmada da dosyada ayrıca değerlendirildi. Soruşturma makamlarının baz istasyonu kayıtlarına dayandırdığı tespitlere göre Zeynep Ongun'un söz konusu tarihlerde Rize'de bulunmadığı öne sürüldü. Bir diğer başlıksa takı satışı savunması oldu. Zeynep Ongun hesabına gelen paraların takı veya benzeri ürünlerin satışından kaynaklandığını ifade etti. Ancak dosyadaki bazı firma beyanlarında Zeynep Ongun'dan herhangi bir ürün satın alınmadığı, ödemelerin baskı nedeniyle yapıldığı iddia edildi. Savcılık para transferleri, şirket kayıtları ve diğer deliller üzerindeki incelemelerini sürdürüyor.
1: Yasa dışı bahis soruşturmasında önemli ayrıntı bu kez para trafiği oldu. MASAK raporları, bilirkişi incelemeleri ve elektronik para kayıtları üzerinden yürütülen soruşturmada kaynağı belirsiz milyarlarca liralık hareket tek tek tespit edildi. Savcılığa göre suçtan elde edilen para kripto varlıklara ve soğuk cüzdanlara aktarılarak aklanmaya çalışıldı. Aklanmaya çalışılan rakamsa tam 5 milyar 66 milyon lira.
2: Soruşturmanın merkezinde bu kez para var. MASAK mali analizleri, bilirkişi raporları ve banka hareketleri tek tek incelendi. İncelemelerde şüphelilerin hesaplarından geçen para miktarının beyan edilen gelirlerin çok üzerinde olduğu değerlendirildi. Yasa dışı bahisten elde edilen gelirler önce banka hesaplarına girdi, ardından elektronik para kuruluşları ve kripto varlık hesapları üzerinden farklı adreslere aktarıldı. Paranın bir bölümü ise soğuk cüzdanlara taşındı. Rakamlarsa dikkat çekici. Savcılığın açıklamasına göre 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruşluk suç gelirinin aklandığı belirlendi. Bu tespitlerin ardından İstanbul merkezli operasyon için harekete geçildi. İstanbul'un yanı sıra Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 28 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden birinin ise Marmara Cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında para trafiği, kripto transferleri ve dijital cüzdan hareketlerine ilişkin incelemeler sürüyor.
1: İçişleri Bakanlığı, AK Partili Narman Belediye Başkanı'na, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralaması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Bakanlık tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı, son 2 yılda ise 37 vatandaşın sahipsiz köpek saldırıları nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Erzurum'un Narman ilçesinde de sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 10 yaşındaki Murat Tutar'ın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı ifade edildi. Görev ve sorumluluklarını mevzuata uygun şekilde yerine getirmedikleri değerlendirilen CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan'la AK Partili Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildi. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ise belediyenin 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında

0: Ama hayvan bakım evi kurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği, gerekli ödeneğin ayrılmadığı ve bakım evi yapımına yönelik herhangi bir işlem yapılmadığı iddiaları üzerine yürütülen incelemeler sonucunda Demli Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında konuya ilişkin araştırma ön inceleme izni verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başıboş sokak hayvanı meselesini hem nalına hem mıhına vurarak çözeceğini gösterdi. AK Parti, CHP ve Demli belediyelere art arda soruşturma izni verildi. Detayları paylaştık. Şimdi analiz haberde sıra.
1: Başıboş sokak hayvanları sorunuyla mücadelede fikren değil, fiilen yeni aşamaya geçildi. Artık saldırıların muhatabı hayvanlar değil, o hayvanların bakımını yapmayan yerel idareler. Yasa 2024'te CHP'nin ayak diretmesine rağmen çıkmıştı.
2: Sorunun tek muhatabı haline getirilen belediyelerle hiçbir görüş alışverişi yapılmaksızın yapılan bu yeni düzenleme, belediyeleri idari ve adli yaptırımlarla da karşı karşıya bırakır durumda.
1: CHP'nin asıl rahatsızlığı buydu ama itirazları kabul görsün diye konuya popülist yaklaşıp hayvanları uyutmayacağız nidaları atmışlardı.
2: Bu süreçte tek bir sokak hayvanının bile uyutulmasına asla izin vermeyeceğiz.
1: Kanun 2024 yılında çıkmıştı ama bürokrasi bazen hantal işler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı'na valiliği döneminde ilindeki sokak hayvanı sorununu çözerek dikkatleri üzerine çeken Mustafa Çiftçi'yi geçirdi.
3: Bu yılın Şubat ayından beri kararlı bir şekilde yürüttüğümüz sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili süreç tamamlanmış ve ilimizde başıboş sokak hayvanları tamamen toplanmıştır. Dün itibariyle bizdeki rakamlara göre ilimizde, ilçemizde sahipsiz sokak hayvanlarının hepsini toplamış ve sayıyı sıfırlamış durumdayız.
1: Gerisi çorap söküğü gibi geldi. AK Partili Narman Belediye Başkanı ile CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı hakkında sokak köpekleri nedeniyle çocuk yaralanmalarına önlem almadıkları için soruşturma izni verildi. Demli Hilvan Belediye Başkanı, hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlatıldı. 6 gün önce de AK Partili Van Saray Belediye Başkanı hakkında Nisan 2026'da 5 yaşındaki bir çocuğun sokak köpeği saldırısı sonucu ölmesi üzerine soruşturma izni verildi.
4: Değerli kardeşlerim, bir defa şunu çok açık ve net kabul etmemiz lazım. Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan bir başıboş köpek sorunumuz var.
1: Anlaşılan o ki sorun parti ayırt etmeksizin hem nalına hem mıhına vurularak çözülecek. Belediyelerin sokak hayvanları konusunda sorumluluğu 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 2024'te çıkan 7527 sayılı değişiklikle düzenleniyor. Nüfusu 25 binin üzerindeki belediyeler sahipsiz hayvanları toplamaktan, barınak kurmaktan, kısırlaştırma ve rehabilitasyon yapmaktan ve sahiplendirinceye kadar bakmaktan sorumlu. Aralık 2028'e kadar belediyeler bütçelerinin en az binde üçünü bu işlere ayırmak zorunda. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya parayı başka yere harcayan belediye başkanı ve yetkililere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan koruyucu aile gününde özel bir programa katıldı. Gönül elçileri koruyucu aile vizyon çalıştığı kapanış programında konuştu. İnsanlığın tüm çocuklara sıcak bir yuva, adalet ve barış dolu bir dünya borçlu olduğunu vurguladı.
5: Bizler 2012 yılında Gönül Elçileri projemizi başlatarak kalpten kalbe bir yol vardır. Gözle görünmez sırdır denilen manevi bir yola çıktık.
6: İyilik ve merhamet dalga dalga yayılıyor. Aileler daha da genişliyor. Yuvalar bereketleniyor.
5: 14 yıldır koruyucu ailelerimizle birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yolda her türlü takdirin üzerinde bir insanlık manzarası seyrediyoruz. Kendi çocuğu, torunu olduğu halde koruyucu aile olmak için can atan anne babaları gördük.

0: Bir çocuğun kırık kalbini tamir etmek için enerjisini, zamanını, imkanlarını seferber eden nice kadın ve erkeğin yiğit anne babalara dönüşmesine hep birlikte şahit olduk. Onların yüce gönüllerine gerçekten hayran kaldık. Bu vesileyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum.
1: 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Ankara'da Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı düzenlendi. Programın kapanışında konuşan Emine Erdoğan, 14 yıldır koruyucu ailelerle birlikte kutlu bir yol yürüdüklerini dile getirdi.
0: İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır hadisi şerifini hayat prensibi yapmış bir milletiz. Koruyucu aile sistemimizde bu inancın ve gök kubbede hoş bir seda bırakma gayretimizin iz düşümüdür. Çok şükür bu konuda karnemiz başarılı notlarla dolu. Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanında 9.277 koruyucu ailemiz, 11.022 çocuğumuzu baş tacı ediyorlar. Şunu da mutlulukla ifade etmek isterim. Bu çocukların 1.345'i özel gereksinimli çocuklar. 149 evladımız ağır engelli grubunda. 911 çocuğumuzsa ülkemize savaş sebebiyle göç etmiş yabancı uyruklu çocuklardır.
1: Koruyucu aile hizmetlerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasının da önemine dikkat çekti. Ayrıca devlet koruması altındaki çocukların iyi yetişmiş bireyler olarak hayata katılması için büyük hassasiyet gösterildiğini vurguladı.
0: Bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Devletimiz kanatları altında himaye ettiği her çocuğumuzu en güzel şekilde yetiştiriyor. Akademik başarılarının artması, yeteneklerini geliştirmeleri ve meslek edinmeleri için tüm imkanlarını seferber ediyor. Her çocuğun en az bir yabancı dili öğrenmesi, müzik aleti çalması ve bir spor branşına aktif katılmasını sağlıyor. Onları yazarlıktan robotik kodlamaya, tiyatrodan zeka oyunlarına kadar birçok alanda tanıştırıyor. Mesela Ankara'da koruma ve bakım altındaki müziğe yetenekli 18 çocuğumuz Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çocuk orkestrası ve korosunda sanat icra ediyorlar.
1: Emine Erdoğan küresel çatışma ve savaşlar nedeniyle çocukları korumanın gittikçe zorlaştığını da ifade etti. Bugün dünyada 150 milyondan fazla yetim çocuk bulunduğuna işaret etti. Gazze'de yaşanan trajediye ayrı bir parantez açtı.
0: Modern tarihin en büyük yetim krizi Gazze'de yaşandı. Yaklaşık 37 bin çocuk yetim kaldı. Şu bir gerçek ki, insanlık tüm çocuklarına sıcak bir yuva, adalet ve barış dolu bir dünya borçludur. Bu noktada koruyucu ailelerimizin örnekliği evrensel bir referans noktasıdır. Onlar bir çocuğa el uzatarak yalnızca onun kaderini değil, ortak geleceğimizi de değiştiriyorlar. Dünyanın katılaşan vicdanına dokunuyorlar. İnsanlığın asli değerlerinin eski bir masal olmadığını gösteriyorlar. Toplumu hızla bireyselleştiren, duygusal bağlarını zayıflatan, yalnızlaştıran ve aile kurumunu tehdit eden düzene karşı güçlü bir panzehir üretiyorlar.
1: Emine Erdoğan konuşmasının ardından projeye verdikleri destek nedeniyle bazı vali eşleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlerine ödüllerini takdim etti.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrası gündeme gelen GETAD modeliyle ilgili çalışmalar sürüyor. Hükümet en düşük emekli maaşı uygulaması yerine gelir desteği temelli yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.
3: Emekli maaşında yeni model hazırlığı başlıyor. Hükümet, emekliler ve dar gelirli hanelere yönelik gelir tamamlayıcı aile destek sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni modelle her yıl yasal düzenlemelerle belirlenen en düşük emekli maaşı uygulaması yerine daha kalıcı bir destek mekanizmasının oluşturulması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında emekli gelirlerinde enflasyon, prim gün sayısı, çalışma süresi ve ekonomik büyüme verilerinin birlikte değerlendirilmesi planlanıyor. Modelle düşük gelirli emeklilerin korunması ve sistemin uzun vadede sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Kademeli geçiş planı masada. Yeni sistemin mevcut emekli maaşı hesaplama yapısını tamamen kaldırmak yerine veri temelli ve dengeleyici bir hesaplama yaklaşımıyla uygulanması bekleniyor. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı düzenlemenin detaylarının netleşmesinin ardından meclis gündemine taşınması planlanıyor. Yeni düzenleme için gözler Ekim ayında. Gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının beklendiği belirtiliyor. Yeni modelin emekli maaşlarında gelir dengesi ve sosyal destek mekanizması açısından yeni bir dönemin başlangıcı olması hedefleniyor.
2: Türkiye nükleer enerjide yeni bir döneme hazırlanıyor. İstanbul'da düzenlenen 12. Nükleer Santraller Zirvesi'nde Akkuyu'daki son durum, yeni santral projeleri ve yerli sanayinin nükleer alandaki rolü masaya yatırıldı.
4: Akkuyu'da artık geri sayım başladı. Birinci güç ünitesinde inşaat tamamlanırken gözler ilk elektriğin üretileceği tarihe çevrildi. Türkiye ise bu süreçte yalnızca yeni santraller kurmayı değil, nükleer teknolojide daha güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyonu hedefi doğrultusunda nükleer enerji iklim stratejimizin de temel unsurlarından biri halini almıştır. Son olarak nükleer enerji yalnızca bir enerji yatırım olarak değil, aynı zamanda sanayi ve teknoloji dönüşümünü hızlandıran stratejik bir kaldıraç olarak görüyoruz. Nükleer enerji programımız ile yüksek katma değerli tedarik zincirleri, ileri üretim kabiliyetleri ve yüksek nitelikli yeni insan kaynağını ülkemizde oluşturacağız.
4: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ise çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor. Birinci güç ünitesinde inşaat tamamlanırken test süreçleri devam ediyor. Diğer üç ünitede de inşaat ve montaj çalışmaları sürüyor.
6: Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi şu anda en yoğun ve aktif aşamasında. Birinci güç ünitesindeki inşaat çalışmaları tamamlandı ve şu anda işletmeye alma öncesi testler devam ediyor. Reaktörün montajı tamamlandı. Temsili yakıt demetleri reaktöre yüklendi ve artık hidrolik testler aşamasına geçiliyor.
4: Nükleer enerji yatırımları yalnızca elektrik üretimiyle sınırlı kalmıyor. Projeyle birlikte Türk şirketlerinin uluslararası nükleer tedarik zincirindeki rolü de her geçen gün büyüyor.
6: Rosatom yalnızca nükleer enerji alanında değil, birçok ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren çok yönlü bir teknoloji şirketidir. Türkiye'de de Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasının sunduğu bütün imkanlardan yararlanarak bu teknolojileri nükleer santralin inşasıyla eş zamanlı olarak hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Örneğin bugün Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türk İş Ortaklarımızla birlikte Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasının kullanım alanını genişletmeyi ve nükleer enerjiyle yenilebilir enerji kaynaklarını bir araya getiren hibrit enerji çözümlerini değerlendiriyoruz.
4: Zirvede verilen mesajlardan biri de Türkiye'nin yalnızca nükleer enerji kullanan değil, bu alanda üretim yapan ve teknoloji geliştiren ülkeler arasında yer alma hedefiydi.
7: Eldaba'da, Hinkley Point C'de ve farklı uluslararası projelerde Türk firmalarını görmeye başladık. Bunlar önemli ilk adımlardır. Ancak hedefimiz bunun çok daha ötesindedir. Nükleer sanayide en değerli yatırım yalnızca beton, çelik ya da makine değildir. En büyük yatırım bilgidir, kalite kültürüdür, yetişmiş insan kaynağıdır ve kurumsal yetkinliktir.
4: Bu hedef doğrultusunda üniversiteler de sürece dahil oluyor. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan nükleer teknoparkın sektörün gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.
8: Türkiye ülkemiz kendi kendine yeten bir nükleer teknolojiye sahip olabilmeli ve bunun için ülkemizde bir teknopark nükleer temasıyla şu an yüzün üzerinde teknoparkla ülkemizde teknoloji geliştirme odaklı. Ama ilk tematik teknoparkın bu üniversitede kurulması ilan edildi. Dolayısıyla bu bizim için büyük bir heyecan ama ondan daha da fazlası önemli bir sorumluluk.
4: Yaklaşık 1100 sektör temsilcisini buluşturan zirvede 2 gün boyunca nükleer

0: enerji yatırımları, yeni teknolojiler ve uluslararası işbirliklerine ilişkin oturumlar devam edecek.
1: Basra merkezli sıcak hava dalgası Türkiye'de kendisini göstermeye başladı. Sıcaklık birkaç derece birden yükseldi. Uzmanlara göre sıcaklık hafta sonuna kadar etkisini gösterecek. Hafta sonu kentler serinlese de sıcaklık yine yükselecek. Hal böyle olunca uzmanlar da vatandaşlara peş peşe uyarılarda bulundu.
2: Gökyüzünde tek bir bulut yok ama ufukta görünmeyen bir misafir var. O da Basra alçak basıncı.
3: Basra alçak basıncı dediğimiz sıcak karakterli bir alçak basınç sistemi var. Bu da tabii hangi bölgelerimiz daha çok etki? Güneydoğu Anadolu bölgesi, biraz Akdeniz bölgesi bu bölgeyi etkisi altına alıyor.
4: Yaz bu kez yüzünü değil ateşini gösteriyor. Yeni sıcak hava dalgası Türkiye'yi kavururken ne betondaki gölge ne ağaç altındaki gölge insanları serinletmeyecek gibi duruyor.
5: Benim de kendi oğlum var. Özellikle gün içerisinde öğlen saatlerinde dışarı çıkartmamaya özen gösteriyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları peş peşe gelirken yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı bile. En büyük etki ise mega kent İstanbul'da hissedildi. Önümüzdeki günlerde kent asfaltın, binaların ve egzozun ısısıyla adeta dev bir sıcak hava kubbesine dönüşebilir.
3: Tabii Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle sadece bir bölgeden gelmiyor. İşte Afrika üzerinden gelen hava kitleleri var, Basra üzerinden gelen hava kitleleri var. Yani kısacası Cuma gününe kadar hava sıcak.
2: Uzmanlar günün belirli saatlerinde yaşlıların, çocukların, hamilelerin ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini savunuyor. Bol sıvı tüketilmesi, doğrudan güneş altında uzun süre kalınmaması gerekiyor.
3: Saat 10 ile 17 arasında. Çünkü güneş gittikçe yükseleceği için ve sıcaklık da artacağı için sağlıklarını olumsuz etkileyebilir. Yani sıcaklık stresi ön plana çıkıyor. O yüzden buna dikkat edin. Mesela sıvı alınması lazım bol miktarda.
2: Tabii bir de ormanlık alanlarda en küçük ihmale dahi izin verilmemesi isteniyor. Çünkü bu durum yalnızca termometrelerin yükselmesiyle kalmayacak. Toprak daha fazla kuruyacak, orman yangını riski büyüyecek, şehirler sıcakla sınanacak.
3: Ateş yakılmaması, çünkü hava sıcaklığı çok yüksek. Ormanların biliyorsunuz hepimiz için çok önemli. Hayat bir yerde ormanlık, yeşil alanlar. Bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor.
6: Bu kadar sıcakları sevmem.
7: Ama daha da sıcak olacakmış.
6: Sevmem o zaman.
1: Haberin sonunda paylaştığımız mesele çok önemli. Özellikle orman yangını riski artıyor. Önceki yıllarda yaşadığımız süreçleri hatırlayalım. Bir yangının çıkması çok kolay ama söndürülmesi hakikaten çok zor olabiliyor. Aman diyelim, dikkat edelim yaptığımız her harekete. Bununla beraber bir yandan da tabii sıcaklarla beraber klima kullanımı da çok fazla artış gösteriyor Türkiye'de. Klima kullanırken nelere dikkat edeceğiz sorusu da var. Onun haberi de var. Onu da ikinci bölümde paylaşacağız. Bu bölümü noktalayalım. Saat 5'inde buradayız.

NATO, 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak gelişti. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: QNB'ye geçen, Sıla da geçen.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
5: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Görkem!
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: jest oldu. Bankkartın jest oldu. Oo.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.
0: Ziraate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankkartın jest oldu.
1: En çok jest yapan kart.

0: Jeska.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masada. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
1: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
2: Evet şef.
1: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
2: Tamam şef.
1: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
2: Evet şef.
1: Her bir porsiyon adil olmalı.
2: Tamam şef.
1: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
1: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
1: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
2: Evet şef.
1: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında...
4: Senin de tuzun olsun.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
2: E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. NATO zirvesi öncesi Ankara önemli ziyaretçileri ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'nden üst düzey heyeti kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da heyetle ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.
1: Ankara'da diplomasi trafiği sürüyor. Avrupa Birliği heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Görüşmede AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Callas, AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'la, İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner yer aldı. AB temsilcileri daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve işbirliği alanları değerlendirildi. Bakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki temel beklentilerini aktardı. Görüşmede Türkiye'nin AB'nin genişleme sürecinde diğer aday ülkelerle eşit şekilde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin yeniden toplanması, Schengen vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve vize serbestlisi diyaloğu da ele alınan başlıklar arasında yer aldı. Öte yandan Avrupa Birliği Komisyonu genişlemeden sorumlu komiseri Marta Kos, ziyaret kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Görüşmelerde göç ve vize konularıyla Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığını aktardı. Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna'daki durum başta olmak üzere güncel meselelerin değerlendirildiğini belirtti. AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğinin de altını çizdi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadındaki stratejik konumuna dikkati çekerek askeri hastanelerin yeniden açılması çağrısı yaptı.
2: Türkiye, NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Kore'den Afganistan'a, Kosova'dan Libya'ya, Bosna-Hersek'ten Irak'a kadar Türk askeri müttefiklik hukukunun gereğini yıllardır sahada göstermiştir.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi vardı. Türkiye'nin konumuna vurgu yaptı, NATO'nun yeni bir dönemin başında olduğunu belirtti.
2: Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Brüksel'de yapılan son savunma bakanları toplantısında caydırıcılık, savunma kapasitesinin arttırılması, mühimmat stokları, savunma harcamaları, nükleer caydırıcılık, Rusya-Ukrayna savaşı gündeminin merkezine oturmuştur.
3: Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek askeri hastanelerin yeniden açılması çağrısında bulundu. Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi.
2: Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane Ruhu'nun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir. Gençliğinin baharını, mesleğinin yarını, anasının duasını, babasının ocağını, yarinin hasretini geride bırakıp vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borç

0: borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır.
1: Bahçeli, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarına değindi.
0: Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Katil İsrail, mazlumların kanıyla semiren emperyalist bir sömürge düzeneğidir. Gazze'nin yetim feryatları arşı titretirken, Beyrut'ta mazlumların ağıtları dinmemişken, Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
2: Başkent Ankara, NATO liderler zirvesine hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kez atlı polisler sahaya indi. Kırmızı bölge olarak belirlenen hassas bölgelerde 22 atlı polis devreye görevi yürütecek. Atlar bu zirve için özel olarak eğitildi.
1: Sadece resmi karşılama törenlerinde görmeye alışık olduğumuz atlı birlikler NATO zirvesinde meydanlarda olacak. Nal sesleri Ankara'nın en işlek noktalarında yankılanacak. NATO Liderler Zirvesi'ndeki güvenlik önlemleri kapsamında 56 bin polisin yanı sıra 22 atlı birlikte güvenlik önlemlerine destek olacak. 7-8 Temmuz'da 32 ülkeden devlet başkanları ve ülke liderleri NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da olacak. Başkent baştan aşağı o tarihlere hazırlanırken atlı polis birlikleri de 3 hassas bölgede görev yapacak. Özel eğitimli atlar Kızılay Bölgesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi ve liderlerin konaklama yapacağı o hassas noktalarda devriye görevi yürütecek. Atlı birlikler Ankara'nın en yoğun, en kalabalık bölgelerinde görev yapacak. Ancak bu onlar için sorun değil. Çünkü kalabalığa ve sese karşı özel olarak eğitildiler. Polisler görev aldıkları noktalarda at üstünde devriye görevi yapacak. Böylece hem görüş üstünlüğü sağlanacak hem de caydırıcılık artacak. Atlı polisler de ayrıca zirvenin olacağı hafta göğüs kamerası da olacak. Merkezden görüntüler anlık olarak takip edilebilecek.
2: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın başkenti Bağdat'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kalın, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Nizar Ahmedi tarafından kabul edildi. Kalın ayrıca Mısır'da Hamas heyetiyle görüştü. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapıldı. Irak ve Türkiye arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. İbrahim Kalın'ın temasları bununla sınırlı değildi. Kalın, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'la da bir araya geldi. İbrahim Kalın'ın temaslarında bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri masadaydı. MİT Başkanı Kalın, ülkesinin Irak'la tüm alanlarda koordinasyon ve işbirliğini sürdürme, ayrıca iki komşu ülkenin ilgili kurumları arasındaki çalışma alanlarını geliştirmek için daha geniş imkanlar oluşturma konusundaki kararlılığını dile getirdi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'da da temaslarda bulundu. Kahire'de Hamas heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede Gazze'de kalıcı barış ve ateşkes sürecine ilişkin yol haritası ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Önemli temaslarda bulundu. Bakan Çiftçi ayrıca Emevi Camii'nde namaz kıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu. Çiftçi ilk olarak Suriyeli mevkidaşı Enes Haddab'la bir araya geldi. Görüşmede Şam'daki Tişrin Sarayı'nda yapıldı görüşme. Türkiye ve Suriye arasında kamu düzeni ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik işbirliği konuları ele alındı. 112 acil çağrı ve ambulans ağı kurulmasıyla polislerin eğitimi ve uyuşturucuyla mücadele de ele alınan konular arasındaydı. Türkiye'den Suriye'ye gönüllü geri dönüşler de masadaydı. Bakan Çiftçi bu konuda Suriye yönetiminden teşvik edici adımlar beklediklerini söyledi. Çiftçi, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid El Salih ile de görüştü. Afet ve Acil Durum Yönetimi hakkında işbirliği protokolü imzalandı. Bakan Çiftçi Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı. İçişleri Bakanı ayrıca Emevi Camii'ni ziyaret etti. Çiftçi beraberindeki heyetle ikindi namazını burada kıldı. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu. İngiliz The Telegraph gazetesinin yayınladığı analize göre Körfez ülkeleri artık güvenliklerini yalnızca ABD'ye emanet etmekten vazgeçiyor. ABD'nin bölgedeki caydırıcılığına olan güvenin sarsılmasıyla gözler Türkiye'ye çevrildi.

0: Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi bölge devlerinin B ve C planı olarak Ankara ile askeri ortaklıklarını hızlandırması, Orta Doğu'da çok kutuplu yeni bir dönemin kapısını araladı.
1: Orta Doğu'da savaş sonrası dengeler yeniden şekilleniyor. İngiliz The Telegraph gazetesi yayımladığı analizde Orta Doğu'daki güvenlik mimarisinin kökten değiştiğini ortaya koydu. İran'la yaşanan yıpratıcı savaşların ardından Körfez ülkeleri savunma stratejilerinde radikal bir dönüşüme gidiyor. Bölge ülkeleri ABD askeri tekelini sorguluyor. Washington'dan bağımsız hareket edebilecek bölgesel ittifaklar kurmanın yollarını arıyor. Bu yeni dönemin en stratejik ve parlayan aktörü ise Türkiye oldu. ABD'ye yönelik güven erimesinin kökeni Donald Trump'ın ilk döneminde nükleer anlaşmadan çekilme kararına kadar uzanıyor. Trump'ın ikinci döneminde İran'la yaşanan iki büyük savaş ve NATO'ya yönelik tehditkar açıklamalarsa bardağı taşıran son damla oldu. Körfez ülkeleri ABD'nin bölgeden tamamen çıkmasını istemese de Amerikan garantilerinin artık tek başına yetersiz kaldığını görerek alternatif senaryolara yöneldi. Bölge ülkeleri Washington'ın kendi çıkarlarıyla ters düşebileceği ihtimaline karşı yoğun bir diplomasi trafiği başlattı. İran, Suudi Arabistan, Katar ve Umman arasındaki yoğun temaslar savaş sonrası uzlaşı arayışının ilk adımları olarak değerlendiriliyor. The Telegraph, bölgede Türkiye'nin hızla büyüyen askeri ağırlığına dikkati çekti. Kuveyt'in geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye ile insansız hava araçları ve savunma sanayi sistemlerini kapsayan dev bir savunma tedarik çerçevesi oluşturduğunu hatırlattı. Benzer şekilde Suudi Arabistan'ın da Türkiye, Mısır ve Pakistan'la yeni bir dörtlü güvenlik mekanizması kurmak üzere temaslarını sıklaştırdığı vurgulandı. İngiliz gazetesine göre çok kutuplu yeni düzende İran'la doğrudan diyalog ve Türkiye'nin askeri gücü Körfez'in en büyük güvencesi haline geliyor. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi bir analizde ABD Araştırmaları Merkezi'nden geldi. Analizde zirvenin tarihi olacağı vurgulandı. Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne dikkat çekildi. Raporda Türkiye'nin artık kenarda değil, kilit bir aktör konumuna geldiği vurgulandı. Analizde Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında köprü olduğu belirtildi. Çok kutuplu dünyada NATO'nun stratejik uyumuna bağımsız katkı sunabilen bir orta güç olarak öne çıkmakta olduğu ifade edildi. Raporda Türkiye'nin savunma sanayisinin kapasitesine de vurgu yapıldı. Baykar, TUSAŞ ve Roketsan gibi şirketler modern askeri teknolojide önemli aktörler olarak kendilerini kanıtlamış ve Avrupa'daki NATO üyeleriyle artan işbirliği dahil olmak üzere NATO'nun endüstriyel ve teknolojik dayanıklılığına katkıda bulunmaktadır ifadeleri kullanıldı.
0: Türkiye'nin son dönemde Mısır'la geliştirdiği askeri işbirliği ve savunma sanayi alanındaki girişimleri Yunanistan'da rahatsızlık oluşturuyor. Atina yönetimi İsrail'le ortak tatbikat düzenlerken Yunan basını ise Türkiye'nin SAMTE hava savunma sistemi için Fransa ile anlaşmaya yaklaştığını öne sürdü. İhanet ve alarm manşetleri attılar.
1: Türkiye-Mısır arasında ilişkiler düzeldi. İki ülke arasında ortak askeri tatbikatlar da yapılıyor. Ankara-Kahire yakınlaşması Doğu Akdeniz'de Atina'nın hesaplarını bozdu. Mısır'ı Doğu Akdeniz politikasının temeline oturtan Yunanistan, bu yakınlaşmaya karşı İsrail'le askeri işbirliğini öne çıkaran yeni bir hamle yaptı. Yunanistan ve İsrail, Girit'in güneyinde ortak hava yakıt ikmal tatbikatı başlattı. Yunan Taneya gazetesi, İsrail'in sözde Ermeni soykırımı iddialarını tanımasının ardından Ankara-Tel Aviv hattında artan gerilime dikkati çekti. Bu tatbikatın Türkiye'ye karşı stratejik bir mesaj olduğunu öne sürdü. Tatbikattan kısa süre önce Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın İsrail'deki Hayfa Deniz Üssü'nü ziyaret etmesi de bu askeri yakınlaşmanın bir diğer boyutu olarak kayıtlara geçti. Yunanistan'daki asıl panik ise savunma sanayisi cephesinde koptu. Yunan Pentapostagma gazetesi, Türkiye ile Fransa'nın kritik bir savunma anlaşmasının eşiğinde olduğunu yazdı. Habere göre Ankara, Aselsan öncülüğünde geliştirilen çelik kubbe hava savunma mimarisinin uzun menzilli katmanı için SAMTE sistemini entegre etmeyi planlıyor. Türkiye'nin sadece hazır alım yapmayıp, ortak üretim, teknoloji transferi ve komuta kontrol altyapısına erişim talep etmesi Atina'da büyük endişeye yol açtı. İtalya'nın radar satışına sıcak baktığı iddia edilirken, Yunan basını Fransa'ya SAMTE füzelerini Türkiye'ye vererek bize ihanet mi edeceksiniz sorusunu yöneltti. Pentapostagma, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyümesinin Yunanistan için tehlikeyi artırdığını savundu. Türkiye'nin bu adımlarının gelecekteki askeri operasyonların sinyali olduğunu iddia etti. Yunan gazetesi, Atina yönetimi,

0: müttefiklerine karşı dişini göstermesi ve daha sert bir tutum alması çağrısında bulundu. İddialara rağmen henüz resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi. Buna karşın NATO zirvesi sırasında bir çerçeve anlaşmasının açıklanabileceği ileri sürüldü.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan barış müzakerelerine ilişkin yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf ve ABD Başkan Yardımcısı Vance, ülkelerinde televizyon programlarına katılarak soruları yanıtladı. İran müzakere heyetinin başkanı da olan Kalibaf'ın katıldığı programın yarıda kesilmesi ise dikkati çekti. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürüyor. Heyetlerin Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak ABD ve İranlı yetkililer arasında doğrudan görüşme olmayacağı açıklandı. Teknik toplantıların farklı formatlarda devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Taraflardan da farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran müzakere heyeti başkanı Muhammed Kalibaf katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Yaptırımların kaldırıldığını ve ülkesinin petrolü %20 daha pahalı sattığını aktardı. Eğer petrol satmaları engellenirse hiç kimse petrolden faydalanamayacağı uyarısında bulundu. Amerika savaşmak istiyorsa biz de savaşmayı çok iyi biliriz dedi. ABD ile varılan anlaşmada Hürmüz Boğazı'ndan ücretsiz geçişin yalnızca 60 günü kapsadığını söyledi. Ayrıca Kalibaf'ın katıldığı televizyon programının yarıda kesilmesi de dikkati çekti. İran Meclis Başkanı'nın görüntüsü bir soruyu yanıtladığı sırada ekrandan alındı. Ekran önce siyaha düştü, ardından farklı bir yayın akışıyla program devam etti. ABD Başkan Yardımcısı Vance ise Amerikan medyasına açıklamalarda bulundu. İran'ın nükleer silahtan vazgeçeceğine dair kalıcı taahhütler istediklerini belirtti. ABD ile İran arasında barış anlaşması hakkında teknik görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi. Ancak Tahran yönetiminin bu konuda çelişkili açıklamalar yaptığını söyledi. ABD ve İran arasındaki müzakere sürecinin düğümlendiği en önemli konu Lübnan. İşgalci İsrail, ABD ve İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyini vurmaya devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Katz, Lübnan'dan tamamen çekilmeyeceğiz dedi. Öte yandan İsrail ve Lübnan arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmanın gizli güvenlik maddeleri de ortaya çıktı. O maddeler ABD ve İran arasındaki mutabakatın Lübnan'la ilgili kısmıyla çelişiyor.
0: İşgalci İsrail ateşkesi ihlal ediyor. ABD'de imzalanan anlaşmayı deliyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'yi bombaladı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı. İsrail İHA'ları başkent Beyrut'ta da alçak uçuşlar yapıyor, Lübnan'ı tehdit ediyor. İsrail işgal ettiği bölgelerde de kayıplar veriyor. Armun bölgesinde şiddetli patlama yaşandı. Bir asker ağır yaralandı. İsrail anlaşmaya rağmen Lübnan'ı terk etmemekte kararlı. Savunma Bakanı Katz, Lübnan'da belirlenen iki pilot bölge dışında geri çekilmeyeceklerini duyurdu. Katz, Hizbullah silahsızlanana kadar sarı çizgide kalıcıyız dedi. Katz ayrıca ABD Başkanı Trump'ın baskısıyla İran ve Lübnan cephelerinin birbirine bağlandığını itiraf etti. Başbakan Netanyahu'nun bu duruma direndiğini vurguladı. Ancak baskılar sonucu Beyrut'a yönelik geniş çaplı saldırıları durdurmayı kabul ettiklerini söyledi. Katz, bu bağlantıyı kurduğumuz için pişmanım ancak Trump'a engel olan taraf olmak istemedik dedi. Ateşkesin en tartışmalı kısmı olan gizli güvenlik ekine dair detaylar da Suudi Arabistan merkezli Shark News tarafından paylaşıldı. 4 aşamalı askeri plan 6 ana başlıktan oluşuyor. Buna göre Litani Nehri'nin güneyi derhal ilk pilot bölge olacak. İlk aşamada Hizbullah ve diğer silahlı grupların askeri altyapısı tasfiye edilecek. Ardından yüksek nitelikli Lübnan ordusu birlikleri bölgeye konuşlanarak tek kontrolü sağlayacak. İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi ise ancak bu silahsızlanma sürecinin bağımsız bir tarafça doğrulanmasının ardından kademeli olarak gerçekleşecek. Sürecin denetimi için 7/24 çalışacak bir Lübnan Özel Askeri Koordinasyon Grubu kurulacak. Kağıt üzerindeki bu hassas dengeyi sahada uygulamak için ABD ordusu da devrede. CENTCOM komutanı Brett Cooper, Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve ordu yetkilileriyle bir araya geldi. Çerçeve anlaşmasının uygulanmasına yönelik yol haritasını görüştü. Cooper, Lübnan'ın ardından İsrail'e geçti. Bölgede görev yapan Amerikan askerlerini ziyaret etti. CENTCOM, Orta Doğu'da 50 binden fazla ABD askerinin görev yaptığını açıkladı. Durum böyleyken ortaya çıkan yeni maddeler ABD-İran müzakerelerini daha da karmaşık hale getirebilir. İran ve ABD arasındaki mutabakatın ilk maddesi doğrudan Lübnan hakkındaydı. Belgenin imzalanmasıyla Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona ermesini şart koşuyordu. İsrail zaten saldırıları sürerek buna uymadı ama Washington'daki çerçeve anlaşması resmi zeminde mutabakata aykırı bir durum oluşturdu.
1: İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü ateşkese rağmen son bulmadı. Saldırıları sürdüren işgal ordusu Gazze'de sivilleri hedef aldı. Yerinden edilen bir anne ve kızı barındıkları çadırın hedef alınması sonucu şehit oldu.
0: Çadırlar bombalandı, sivillere ateş açıldı. İsrail Gazze şeridinde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlar hedef alındı. Onlarca çadır yanarak kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda kişi yaralandı, bir anne ve kızı şehit oldu. İsrail ordusu geride yıkım bırakmaya devam ederken Gazze'nin yeniden imarı için gerekli koşullar sağlanmıyor. İsrail basını ABD'nin İsrail'e bu koşulları sağlaması için belge sunduğunu öne sürdü. Belgenin Hamas silahsızlandırılmasa bile planın uygulanması yönünde ABD'den gelen bir baskıyı yansıttığı kaydedildi. ABD'nin belgeyle ilgili İsrail'den yazılı onay beklediği ifade edildi. ABD ve İsrail'den söz konusu iddiaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı. İsrail'in Batı Şeria'daki planları da bitmiyor. İsrail basını Tel Aviv'in Filistin yönetimi kontrolündeki A bölgesini ilhak etmek için hazırladığı planı ortaya çıkardı. Planda Batı Şeria'daki yaklaşık 100 stratejik noktaya güç konuşlandırılması hedefleniyor. Uygulama emir günü ya da uygulama günü olarak adlandırılan bir günde gerçekleştirilecek. Elbire kentine düzenlenen baskında 15 yaşındaki bir çocuk başından vurularak şehit oldu.
1: İsrail'in Suriye'de düzenlediği son saldırıların ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ülkesinin birliği için konuştu. Halka seslenen Şara, İsrail'in nifak tohumları ekmeye çalıştığını söyledi.
0: İsrail'in Orta Doğu'daki yayılmacı politikası cevapsız kalmadı. Son günlerde Suriye'de işgali genişlettiler. Yeni noktalara konuşlandılar. Suriye'ye yönelik son saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Ahmet Şara sessizliğini bozdu. İsrail'e hedef alan açıklamalar yaptı.
2: İsrail eski rejim devrildiğinden beri aramıza nifak sokmaya çalışıyor.
0: Şara, Tel Aviv'in Suriye'de ayrılık ve çatışmayı körüklemeye çalıştığını söyledi. Toplumu bölmeye yönelik girişimlere dikkati çekti. Suriye halkının birlik içinde hareket edeceğini vurgulayan Şara, ülkenin dış müdahalelere karşı direnç göstereceğini belirtti.
2: Biz bu toprakların çocuklarıyız. İsrail'in bizi parçalamaya yönelik tüm girişimlerini aşmaya muktediriz.
0: Suriye Cumhurbaşkanı açıklamasında ülkesinin dış güçlerin hesaplaşma alanına dönüşmesine izin vermeyeceğini ifade etti.
2: Suriye yabancı komploların deneme tahtası değildir. Çocuklarımızın ve kadınlarımızın kanı pahasına başkalarının emellerini gerçekleştireceği bir yer olmayacaktır.
1: İşgalci İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını sözde soykırım olarak tanıma kararına Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan dikkati çeken bir açıklama geldi. Paşinyan, İsrail'in kararına ilişkin herhangi bir yanıt vermeyeceklerini söyledi. Bu meselenin bir silah olarak kullanılmasına alet olmayacaklarını vurguladı.
0: Soykırımcı İsrail yönetimi provokatif bir adım atmıştı. Hükümet 1915 olaylarını resmen sözde soykırım diye tanıma kararı almıştı. Gözler Ermenistan'dan gelecek açıklamalardaydı. Ancak Netanyahu yönetimi umduğunu bulamadı. Zira Erivan'da İsrail'in attığı bu adımın popülist bir karar olduğunun farkında. Başbakan Paşinyan İsrail'e yanıt verme ihtiyacı görmediklerini söyledi. Paşinyan partisinin toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Gazeteciler İsrail Meclisi'nin aldığı kararı sordu. Ermeni Başbakan İsrail'e mesafeli durdu. Tarihi olay

0: Kürtlerin siyasi bir koz olarak kullanılmasına karşı olduklarını söyledi.
1: Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz.
0: Skandal kararının ardından İsrail tarafından

0: tepkiyi korkuyla izlediğini yazdı. Gazeteye göre Tel Aviv, Azerbaycan'ın bölgedeki varlığı için hayati önem taşıyan güvenlik, istihbarat ve enerji işbirliğine kalıcı zararlar verebilecek bir misilleme yapmasından ciddi şekilde endişe duyuyor. Azerbaycan'ın geçmişte bu yönde atılacak bir adımın ilişkilere ağır darbeler vuracağına dair net uyarılarda bulunduğu, ancak kabinenin değişen jeopolitik çevre gerekçesiyle bu büyük riski göze aldığı belirtildi. Azerbaycan, İsrail'in hamlesine karşı Türkiye ile birlikte ortak duruş sergilemişti. Tepkisini resmi kanallardan da sert bir dille yinelemişti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, tarihi gerçeklerin çarpıtılmasının ve karmaşık süreçlerin bilimsel temellerden uzak bir şekilde siyasi karar konusu yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı. Bu yüzeysel adımların kalıcı barış çabalarını baltaladığını belirtmişti. Bakü yönetimi, İsrail'e bu kararı yeniden gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.
1: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürüyor. Karşılıklı saldırılar devam ediyor. Son olarak Rusya Ukrayna'da yine pek çok noktayı vurdu. Druzhivka kentindeki saldırılarda bir itfaiye istasyonu da hedef oldu. İstasyon hasar gördü. Bir itfaiye aracı enkaz altında kaldı. Rus güçleri Dnipro, Zaporijya, Harkiv ve Sumi kentlerine de saldırdı. Bu saldırılarda 10 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. Füze ve İHA'larla düzenlenen saldırılarda okullar, konutlar ve araçlar hasar gördü. Ukrayna'da sık sık Rusya'ya karşı saldırılar düzenliyor. Ülkenin derinliklerinde pek çok noktayı vuruyor. Son saldırılarda Moskova yakınlarındaki uydu iletişim merkezini vurdular. Ukrayna özellikle de Rusların enerji tesislerini hedef alıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın akaryakıt sıkıntısı çekmeye başladığını açıkladı. Benzer haberler dün de gelmişti. Mesele BM Güvenlik Konseyi'nin de gündemindeydi. Ukrayna Savaşı'ndaki tehlikeli tırmanıştan duyulan endişe dile getirildi. İngiltere merkezli haber kuruluşu Middle Stay dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Buna göre Türkiye, Rusya'ya NATO zirvesi öncesinde Ukrayna'da ateşkes teklif etti. Bunun Rusya-Ukrayna görüşmelerinin önünü açabileceği umuluyordu. Ancak Rusya ateşkesi reddetti. Putin, talepleri karşılanmadan Ukrayna ile barış olmayacağını vurguluyor. Venezuela'da saatler geçtikçe umutlar azalıyor. İki büyük depremin ardından yerle bir olan afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1719'a yükseldi. En az 68.900 kişi kayıp.
0: Günler geçti. Hala on binlerce kişi enkaz altında. Venezuela'da ardarda yaşanan iki büyük depremin ardından umutlar azalıyor. Ölenlerin sayısı giderek artarken arama kurtarma çalışmaları da hızla devam ediyor. Çünkü her saniye yaşam kadar kıymetli. Depremzede ülkeye yardım eli uzatanlardan biri de Türkiye. AFAD ve TSK ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 özel eğitimli köpek afet bölgesindeki kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek veriyor. Venezuela Savunma Bakanı Gustavo González López ve Dışişleri Bakanı Ivan Gil, Türk arama kurtarma ekibini ziyaret etti. Gil, Türkiye'nin destekleri için teşekkür etti.
2: Agradecer.
3: Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Venezuela'da konuşlandırılan tüm ekibine böylesine büyük bir krizin ortasında desteklerini esirgemedikleri için teşekkür etmek istiyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la koordinasyon sağladıklarını söyleyen bakan iki ülkenin kardeş olduğunu ifade etti.
2: La delegación turca los rescatistas.
3: Yeni yardımların haberini aldık ve destekleri bekliyoruz. Kardeşimiz olan Türk halkının desteğini her an yanımızda hissediyoruz. Bu son olanlarda gösteriyor ki birbirini anlayan iki ülke kardeş milletleriz.
0: Bir yanda acı bekleyiş sürüyor, diğer yanda umutlar her geçen gün azalıyor.
4: Zor. Çok zor ama inancımız olmalı. Yemek yemeden, uyumadan ama aradığımızı bulana kadar buradayız. Umudu kaybetmeden buradayım. Hayat belirtileri olduğunu söylediler ve ben buraya koştum. İnancım var. Cesedi görene kadar inancım var.
0: Enkazlardan umut veren haberler de gelmeye devam ediyor. En çarpıcı kurtuluş hikayelerinden biri, 18 günlük bebeğiyle günler sonra enkazdan sağ çıkarılan anne Diana Patino oldu. Patino, enkaz altında kaldığı süre boyunca bebeğinin nefes alıp almadığını sürekli kontrol ederek hayatta kalmaya çalıştığını anlattı.

0: 11 yaşındaki bir çocuğun kurtulması da sevinç yarattı. Enkazda 106 saat mahsur kalan 21 yaşındaki bir genç ise 43 saat süren zorlu bir operasyonla kurtarıldı. Bir enkazdansa 5 gün sonra yaşam belirtisi bulundu. 12 yaşındaki Carlos uzun uğraşların ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1700'ü geçerken enkazlardan çıkarılan çok sayıda cansız beden açık alanlarda toplandı. Birleşmiş Milletler 10 bin ceset torbasına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Hastaneler kapasitesinin çok üzerinde çalışırken binlerce kişi evsiz kaldı.
1: Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmaya çevrimiçi olarak katılan Umut Altaş'ın turuncu mahkum elbisesi giydiği görüldü. Kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk duruşması gerçekleştirildi. Duruşmada ABD'den iadesi istenen Altaş'ın oturum hakkının iptali ve sınır dışı edilmesi görüşüldü. Tutuklu yargılanan Altaş duruşmada turuncu mahkum elbisesiyle hazır bulundu. Yargıç, Altaş'ın avukatının davaya yeni müdahil olduğunu belirtti. Konuya hazırlanmak için ek süre istemesi üzerine erteleme kararı verdi. Duruşma, Panopoulos tarafından 21 Temmuz'a ertelendi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından 22 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik 4 ilçede 43 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, fişek, drone ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince DAEŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalarda Taksici Muhammed kod adlı Orhan Küçük'ün DAEŞ terör örgütü yanlısı şahıslarla sözde liderlik ettiği, örgüt mensuplarının kullandığı illegal dernek ve mescitlerde dini içerikli sohbetler düzenlediği, fitre, zekat ve infak adı altında para topladığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin radikal söylemde bulundukları, devletin İslami hükümlere göre yönetilmediği ve yöneticilerin şirk içerisinde olduğu yönünde propaganda yaptıkları, ayrıca illegal mescitlere taban kazandırmak amacıyla davet ve tebliğ faaliyetleri yürüttükleri belirlendi. Bu kapsamda İstanbul'un 4 farklı ilçesinde ikisi illegal mescit olmak üzere toplam 43 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 42 şüpheliden 39'u yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 mm çapında fişek, 2 kesici delici bıçak, 1 drone ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin altın ve kuyumculuk sektöründeki göz bebeği Kahramanmaraş merkezli olarak vatandaşların emeğini, birikimini ve güvenini hedef alan sahtecilik ve dolandırıcılık yapılanmasına karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Gürlek açıklamasında parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezi 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca darphane tarafından basılması gereken zinet altınlarını olması gereken ayar ve ağırlığın altında basarak hem devleti zarara uğratan hem vatandaşları dolandıran yapılara karşı harekete geçildiğine işaret eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ana kadar yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altınlar ve suç unsuru eşyalar ele geçirilmiştir. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir ifadesini kullandı. Eş zamanlı operasyonda 71 şüpheli şahıstan 67'si yakalandı. Yapılan aramalarda toplam piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira değerinde suç unsuru ele geçirildi. Soruşturma çok

0: yönlü olarak devam ediyor. Bursa'da yaşayan Ahıska Türk'ü Elmira Sultan, vefat eden eşinden kalan mirasla ev sahibi olma hayali kurdu. Çalıştığı şirketteki müdürüne güvenince hayatı karardı. Öyle ki arsa yatırımı vaadiyle parasını teslim ettiğini belirten Sultan, aylarca tapu beklediğini ve tüm birikimini kaybettiğini iddia etti.
1: Geceleri hiç uyuyamıyorum. Geceleri aklıma gelince uykum kaçıyor.
2: Ev alma hayali vardı. İddiaya göre çalıştığı şirketin müdürü dolandırdı.
1: İyi bir adam, güvenli bir adam diye düşündüğüm için bir akıl fikir almak istedim.
2: Bursa'da yaşayan Ahıska Türk'ü Elmira Sultan, vefat eden eşinden kalan mirasla ev sahibi olma hayali kuruyordu. Durumu şirketin müdürüyle paylaştı.
1: Dedim ki benim dedim rahmetli eşimden kalan miras param var Rusya Bankası'nda. Yetim kızıma miras parası kalan parayı dedim kızıma dedim 1+1 ev olsa da almak düşünüyorum da bana yardımcı olur musunuz? Sonra dedi ki tabii ki olurum, neden olmayayım dedi.
2: Özel bir şirkette çaycılık yapan Elmira Sultan'a müdürü arsa yatırımı tavsiyesinde bulundu.
1: İstanbul Şile ağasında dedi arsaları var dedi, ağa arsaları var. Oraya dedi yatırım yapalım, istesen ben konuşayım dedi bizim müdürüne de.
2: Talihsiz kadın söylenenlere inandı. Arsa yatırımı için para gönderdi.
1: Evimde ne var ne yok işte temizlik yapıyordum sağdan soldan biriktiğim param işte çocuğun parası odur budur. Biriktiği paralarımı topladım. 200 bin ilk önce kaporan parasını ödedim.
2: İddiaya göre arsa için 2 milyon lira ödendi. Ancak tapusu verilmedi.
1: Dedi ki 5-6 ay beni bekleyin. Bana 5-6 ay bana fırsat verin. 5-6 aydan sonra dedi ben ona ablanın dedi tapusunu eline vereceğim. İnanın bana inanın.
2: Beklenen zaman geldi ama Elmira Sultan yine tapuyu alamadı.
1: Siz bana dedim tapuyu ne zaman vereceksiniz? Gene bir 2 ay bekle dedi abla. Biz duyduk vize yapıyor yurt dışına gitmek için. Orada anladık bu adam kaçmayı istiyor.
2: Talihsiz kadın parasını kaybettiği yetmiyormuş gibi bir de işinden oldu.
1: İşten çıkardı. İşten çıktıktan sonra bir haftadan sonra kaçıp gitti. Ben de avukata yani şikayetçi bulundum şu anda.
2: Elmira Sultan şimdi elindeki senetlerle çaresizce bekliyor.
1: Senet alındı. 2 milyon Elmira Sultan'a borcum var. 6. Haziran'da borcumu, 2 milyon borcumu ödeyeceğim diye o senedi aldığım için avukat bana dedi ki 6. Haziran'a kadar dedi beklemek zorundasın.
0: İstanbul'da doğanın sessiz çığlığı bu kez Çırpıcı Deresi'nden yükseldi. Dere kıyısında onlarca ölü balığın olduğu görüldü. Bölgede günlerdir sürdürülen çalışmaların ardından ortaya çıkan manzara çevre sakinlerini endişelendiriyor. Olay yerine sevk edilen ekipler sudan numune alarak balık ölümlerinin nedenini laboratuvar incelemesiyle netlik kazanacak.
3: Balıkları gördünüz mü? Balıklar ölmüş.
4: Ölmüş. Sanırsam bir şeyler atmış diyorlar ama bilmiyorum. Orayı da kapattılar işte. Bir şeyler yapıyorlar. Katlanacağız olana kadar. Yapacak bir şey yok.
5: Kimi suyun yüzeyinde, kimi kıyıya vurmuş halde. İstanbul Bakırköy'de bulunan Çırpıcı Deresi'nde yaşam adeta durdu ve dere çok sayıda balığın cansız bedeniyle kaplandı.
6: Ölmelerinin sebebi biziz. Çünkü bir şeyler yapıyoruz. O yüzden onlar da ölüyor.
5: Bölgede günlerdir su, yağmur suyu ve dere onarım çalışmaları sürüyordu. Ancak CHP'li yönetimin içinde bulunduğu bu bölge o çalışmayı hızlı bir şekilde devam ettirmedi. Balıklar öldü ve o balıklar öldükten sonra çalışmaya yeniden başladılar.
3: Koku geliyor mu zaman zaman?
7: Bazen geliyor evet.
3: Rahatsız ediyor mu?
7: Çok hem de çok rahatsız ediyor.
8: Çevre sakinleri ise su seviyesinin düşmesi ve akışın kesilmesi nedeniyle balıkların oksijensiz kaldığını öne sürdü. Bunun üzerine bölgeye AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alındı. Sudan numuneler toplanarak laboratuvara gönderildi. Şimdi gözler laboratuvardan gelecek sonuçlarda. Çırpıcı Deresi'ndeki toplu balık ölümlerinin nedeni yapılacak bilimsel incelemelerin ardından belli olacak. Öte yandan dereyi temizleme çalışmalarının yaklaşık bir ay daha süreceği iddia edildi. Yani çevreye kötü koku yayılmaya devam edecek.
3: Ekiplerle konuştuk. 20-25 gün daha sürecekmiş bu çalışma.
9: Neden? 20-25 gün

0: günlük insanlar bina dikiyorlar. Onlar bir şeyi mi kapatamayacaklar mıymış?
1: Küçük bir çocuğun scooter keyfi saniyeler içinde kabusa dönüştü. İstanbul Beyoğlu'nda caddede ilerleyen 4 yaşındaki çocuk motosikletin çarpmasıyla metrelerce sürüklendi. Çocuk yaralanırken motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
2: Skuterıyla caddenin kenarında ilerliyordu. Bir anda yola çıktı. O sırada duramayan motosiklet küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 yaşındaki çocuk metrelerce savruldu. Motosiklet sürücüsü de yola düştü. 16 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet skuterıyla caddeye çıkan 4 yaşındaki Şevval'e çarptı. Çevredekiler koşarak çocuğun yardımına yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük Şevval hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak sol bacağında kırık olduğu öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü hakkında taksirle yaralama suçundan işlem başlatıldı.
1: Ellerinde sopalar, sokak ortasında birbirlerinin üzerine koşuyorlar. Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Onlarca kişinin karıştığı kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.
2: Önce bağırışmalar yükseldi, ardından iki grup bir anda birbirine doğru koşmaya başladı. Kimi elinde sopayla, kimi yumrukla saldırdı. Adres Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi. İki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında yaşanan kavgaya onlarca kişi karıştı. Taraflar uzun süre birbirlerine sopalarla saldırdı. Çevredekiler yaşananları şaşkınlıkla izlerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Giresun'un ekonomik, ticari ve yerel potansiyelini ulusal ve uluslararası platformda daha güçlü şekilde tanıtmayı hedefleyen Giresun Expo 2026 Ekim ayında İstanbul'da düzenlenecek. Bu önemli etkinlik öncesi tanıtım toplantısı da İstanbul'da yapıldı.
3: Giresun iş dünyası İstanbul'da aynı çatı altında buluşacak. Giresun'un ekonomik, ticari ve yerel potansiyelini ulusal ve uluslararası platformda daha güçlü tanıtmayı hedefleyen Giresun Expo 2026 Ekim ayında İstanbul'da düzenlenecek. Bu önemli etkinlik öncesi tanıtım toplantısı da İstanbul'da yapıldı.
4: Hakikaten bizim yöremiz insanda önemli iş adamlarımız var, önemli iş insanlarımız var, önemli üretici firmalarımız var. Bunların hem dünyaya hem Türkiye'ye tanıtılması bizim için çok önemli.
3: Giresun için işbirliği, Türkiye için güç birliği sloganıyla hem Giresun hem de Türkiye için Giresun Expo'nun 2 yılda bir düzenlenmesi hedefleniyor.
5: 203 standımız olacak, uluslararası firmalar olacak, yurt dışından heyetler gelecek. Amacımız burada şu, Giresunlular kendi içinde hacmini, ticaret hacmini arttırmasını hedefliyoruz.
3: Organizasyonun paydaşları Giresun Vakfı, Şebin Karahisar Sanayici ve İş İnsanları Derneği ile Giresun Federasyonu oldu.
6: Giresun'da iş adamlarının ilçe iş adamları vesaire olarak dağıtılmış bir şekli var. Biz onları organize tek bayrak altında toplayıp düzenli güzel bir organizasyon yapmak istiyoruz.
3: Giresun İş Dünyası buluşması 8-11 Ekim 2026 tarihleri arasında Yenikapı Doktor Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
1: Gıda sektörünün köklü şirketlerinden Golda Gıda halka arz sürecinde yatırımcılarla buluşuyor. Elde edilecek kaynak üretim kapasitesini artıracak ve Türkiye'nin üretim gücüne katkı sağlayacak.
2: 30 yıllık üretim tecrübesine sahip Golda Gıda, 1-2 Temmuz tarihlerinde halka arz kapsamında yatırımcılarla buluşuyor. Halk arzdan sağlanacak kaynağın önemli bölümü makarna, irmik, bakliyat ve bisküvi üretim hatlarında kapasite artışıyla modernizasyon yatırımlarında kullanılacak.
7: Anadolu'nun küçük yatırımcısının alın teri emeğinden artırdığı para bedellerle kurulmuş Bera Holding AŞ'nin 18 firmasından biri.
2: Kalan kaynaksa işletme sermayesini güçlendirecek. Şirket yeni yatırımlarla üretim kapasitesini artırmayı, ihracattaki gücünü büyütmeyi ve Türkiye'nin gıda sanayisindeki rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor.
7: %40-50 artırmak ve dünyadaki kaliteli pazarlara ya da nitelikli pazarlara açılmak, daha da açılmak, yeni pazarlara yönelmek. İşte bunlar ne Çin olur, Japonya, Güney Kore. Zaten Avrupa'ya gidiyoruz ama Avrupa'da daha da perspektifimizi genişletmek için bu yola çıktık.
2: Yurt içinde üretimi destekleyecek yatırımların, ithal ürünlere olan bağımlılığın azaltılmasına ve katma değerli üretimin artmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.
1: Türkiye yazın en sıcak günlerini yaşıyor. Artan sıcaklıklarla birlikte serinlemenin adresi de elbette klimalar. Talep öyle arttı ki satışlar hız kazandı, servis ekipleri ise montaj için yoğun mesai yapmaya başladı.
8: Evet, bunu aldım. Bir de şeker hastasıyım ben, daha çok bunu aldım.
9: Peki evinizde klima tercih ediyor musunuz?
8: Ediyorum, evet. Güneyde benim evim, çok güneş alıyor. Klima hemen taşınır taşınmaz koydurdum.
10: Klima taktırmıyor, yanıyoruz. Bütün gün camlar açık. Öyle bir yerde de oturuyorum. Araçların gürültüsünden gece bir uyku bile uyuyamıyoruz o yüzden.
9: Klimasız olmuyor değil mi efendim?
10: Olmuyor, olmuyor. Mümkün değil.
11: Sıcaklık arttı, klimalar tam mesaiye geçti. Klima satışlarındaki hareketlilik sürüyor.
9: Sıcak hava dalgası etkisini arttırdı, serinleme ihtiyacı ise zirveye çıktı. Hal böyle olunca klima satışlarında yoğunluk yaşanıyor.
5: Her sene olduğu gibi havaların ısınmasıyla satışlarımız arttı, talep arttı. Telefonlar susmuyor, randevular dolmaya başladı, ileri tarihe randevu vermelere başladık.
11: Servis ekipleri artan taleplere yetişmeye çalışıyor. Peki uzmanlar doğru klima kullanımı için neler öneriyor?
5: Biz insanlara klimayı kombi gibi kullanma tavsiyesinde bulunuyoruz. 22 ve 24 derece aralığında fan kademesi otomatiktir. Kalacak şekilde hiç kapatmadan 7-24-30 gün açık bırakabilecek şekilde kullanmalarını öneriyoruz.
10: Ona göre en fazla 20 derecede kalsın yeter. 20 derecede kalsın, ne üşü ne sıcakla yeter. Çok soğuğa gerek yok.
12: Önce buz gibi serin bir evle karşı karşıya kalıyorum.
9: Peki doğru ayarını biliyor musunuz klimanın?
12: Genellikle çok inanılmaz buz gibi sevmiyorum ama genellikle 22-23 benim yeterli oluyor benim için.
11: Düzenli bakım ve filtre temizliği de cihazın verimli çalışması açısından büyük önem taşıyor.
5: Tüketicilerin haftada bir veya yazın 15 günde bir yapması gereken bir temizlik ve kontroldür. Bu ön kapağı açtıktan sonra şu öndeki bu iki toz filtresi diye geçer. Bu filtreleri çıkartırsınız. Herhangi bir su kullanımı, deterjan kullanmadan sadece suyla şu çukur kısımdan güzelce tozunu alırsınız. Güneşle kurutmadan bir bez yardımıyla kurular tekrar yerine takarsınız. Tüketicinin bunu yapması, yani hafta bir veya 15 günde bir yapmasını tavsiye ediyoruz.
8: Normalde oda sıcaklığını ayarlıyorum. 24'ü ayarlıyorum. Oda sıcaklığına geldiği zaman kendisi otomatiğe geçiyor.
9: Çok bunaldım gerçekten. Serinlemek için ne yapıyorsunuz genelde? Klima kullanıyor musunuz?
13: Yani şu an ventilatör var. Sadece onu kullanıyoruz. Onun haricinde zaten aktif olarak işte olduğum için orada Allah'tan var. Yoksa dayanılacak gibi değil şu anda.
1: Adana'da kadın girişimciler çorak arazileri lavanta bahçesine dönüştürdü. Ektikleri o lavantalar çiçek açtı. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar da lavanta bahçelerinde hem serinledi hem doğanın ve manzaranın tadını çıkarttı.
14: Ama burası süper. Hiçbir şey yapmana gerek yok.
2: Atıl araziler kadın emeğiyle hayat buldu. Yıllar önce ekilen lavantalar bugün çiçek açtı. Burası Adana'nın Feke ilçesi. 5 yıl önce kadınların girişimiyle başlayan lavanta üretimi bugün bölgenin önemli turizm değerlerinden biri haline geldi.
15: Kadın eli değmiş olması çok çok güzel. Burada taze börekler, sıkmalar yedik. Çaylarımızı içtik. Güzel, her şey çok güzel.
2: Adana'da termometreler 40 dereceyi gösterirken vatandaşlar lavanta bahçelerine hem serinlemek hem de doğayla iç içe vakit geçirmek için akın ediyor.
14: Adana sıcak, biz de kaçtık vallahi bugün buralara güzel. İnsan buralara geldiği zaman zaman sıcağı bile unutuyor.
2: Lavantalar Hopka Dağı eteklerinde görsel şölen oluşturdu. Kelebekler ve bal arıları da lavanta bahçelerine ayrı bir renk kattı.
16: Çok güzel.
1: Bir dönem çocukların elinden düşmeyen futbol kartları bugün koleksiyoncuların ve yatırımcıların yakından takip ettiği büyük bir pazara dönüştü. İstanbul'daki kart merkezleri yeni bir koleksiyon kültürünün oluştuğunu gösteriyor.
2: Futbol kartları yeniden altın devrini yaşıyor. Koleksiyon çılgınlığı büyüyor.
17: Aşağı yukarı günde 200-300 kişi civarı telefon geliyor. Sürekli ürün soruyorlar. Hani bayağı rağbet gördü bu sene özellikle.
9: Çocukluk hayali bugün milyonlarca liralık bir koleksiyon pazarına dönüştü. Türkiye'de futbol kartlarına ilgi hızla artarken yıldız futbolcuların nadir kartları ise koleksiyonerler arasında büyük ilgi görüyor.
2: Raflarda yüzlerce kart, kimi yılların efsanelerini, kimi ise geleceğin yıldızlarını taşıyor. Futbol kartları artık sadece bir hobi değil, aynı zamanda koleksiyon ve yatırım aracı olarak da görülüyor.
18: Türkiye'de de çok yoktu bu işlem, hani kısıtlıydı bayağı. Biz de böyle en çok çeşidi falan getirmek için burayı açtık. Gerçekten de sağlam bir rağbet gördü. Çok fazla insan gelmeye başladı. Sonra zaten Dünya Kupası falan derken bu şu anki Panini çılgınlığı başladı.
2: İstanbul'da kart koleksiyonuna ilgi her geçen gün artıyor. Bu alanda faaliyet gösteren merkezler de yoğun talep görüyor. Bu merkezlerden biri koleksiyonerleri bir araya getirerek kart alım satımının yanı sıra takas imkanı da sunuyor.
18: Türk futbolcular genelde zaten Arda Güler klasik. Biz buldukça almaya çalışıyoruz, başka insanlar satmaya çalışıyor. Her gol attığında değeri artıyor diyebilirim. Yani Arda Güler'in çok sağlam bir futbolcumuz.
19: Destek olarak millet zaten biraz Dünya Kupası'nın heyecanıyla daha fazla Türkiye kartı toplamaya ve işte milli takımı biraz desteklemeye şey yapıyor.
2: Aynı zamanda nadir ve özel seri kartların bulunabildiği bu noktada koleksiyoncular yıllardır biriktirdikleri parçaları da değerlendirme fırsatı buluyor. Özellikle genç futbolculara ait kartlar büyük ilgi görürken koleksiyoncular 2026 Dünya Kupası sürecinde çıkacak yeni serileri de şimdiden takip ediyor.
17: Arda Güler kartları için çok fazla telefon geliyor. Dediğim gibi Kenan Yıldız, yani daha ülke futbolunu daha iyi temsil eden oyuncular için daha çok telefonlar arıyoruz.
1: Böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşça kalın.

0: İzah olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince, Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
4: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
3: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
5: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
3: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam, giden adam değildi. Miladi 1964 haccına Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
6: Oh, right there. How close they were when they let him, how close they were upon him when they let him have it. And after he had in the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.
7: Hocam, yani ben doğru mu anlıyorum? Mert LGS'den yüksek puan alsa da yine de meslek lisesini mi tercih etmeli?
8: Mert çok başarılı ve yetenekli bir çocuk. İlgi alanlarını ve yeteneklerini geliştirme doğrultusunda lise hayatında mesleki ve teknik eğitimi tercih edebilir.
9: Hocam peki ya Ece? Mesleki eğitimden sonra üniversite sınavından iyi bir puan alması mümkün mü acaba?
8: Mesleki ve teknik eğitim tercihinden sonra üniversite sınavlarında iyi dereceler yapan birçok öğrencimiz var. Pekala Ece de onlardan biri olabilir.
10: Mesleki ve teknik eğitimle bilgiyi beceriye, beceriyi üretime dönüştürüyor, nitelikli insan kaynağıyla Türkiye yüzyılını birlikte inşa ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
11: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Efendim günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Günün manşetiyle yine birlikteyiz ve bugün konuğum Murat Özler, pardon özür dilerim, Doktor Murat Özler, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Bunu unutmamak lazım hocam, yani gurur duyuyoruz doktorumuzla. Efendim günün gelişmelerini tartışacağız, konuşacağız, yorumlayacağız. Hoş geldiniz öncelikle tekrar.
1: Hoş bulduk. Ben dinlemeye gelmiştim.
0: Aynı espriye. Yok, öyle değil. Değiştim o zaman. Ben de bozuldum artık. Yaşlanıyorum. O yüzden arada bir konuklarıma söz hakkı tanıyorum. Merak etmeyin. Yani onu alıştı alıştıya başladım. Çünkü her programda başka bir konuk aldığımda önce 5'er dakika, 10'er dakika derken bayağı bir konuk formatına gelmek üzeresin. Merak etme. Şimdi çok dışarıdan başladım. Daha sonra içeriye dönelim. Tabii ki konu gene bir takıntım var ya hocam, kusura, çubuklu takıntım. Hürmüz. Aklıma evet. Çubuk geliyor. Şimdi Hürmüz'e ben birinci konudan başlayayım istersen. Genel bir yorum yaparsın. Çok fazla detay yok ama en azından genel olarak değerlendirmeyi de bekliyorum senden. ABD ile arasında müzakere masası Cenevre'den Doha'ya taşınıyor. Hı hı. Bu önemli bir şey. En azından bölgeye geliyor. ABD İran'ın hafta sonunda karşılıklı saldırıyla yeniden tırmandığı Hürmüz krizinde çözüm aranıyor. Onu biliyoruz. Dün de konuştuk. Yani biz ateşkes ilan edildi. Artık bundan sonra savaş olmaz. Bitti olay. Hürmüz hatta İran orada kazandı falan diye yorumları yaparken her zamanki olduğu gibi bu özellikle ABD'nin olduğu her yerde oluyor bu. Önce tabii İran saldırıyor. Onun kalbisiyle ABD saldırıyor. Cenevre oradan işte doğaya tekrar taşınması öngörülüyor. Gelecek bakacağız. Ne oldu abi? Ben gene dün de Nuh abiye sormuştum. Sana da aynısını soracağım. Çünkü hakikaten farklı yorumlar var bu konuda. Hocam ateşkes var mı? Nereye doğru gidiyor? Kimler anlaştı? Yani hakikaten devletler anlaştılar mı? Yoksa gerginliği devam ettirmek herkesin işine mi geliyor? Bir hakikaten derin devletleri bunu anlaştılar da dışarıda bir tiyatro mu izliyoruz hala biz? Bir böyle ne diyorsun abi?
1: Ben yani bir kere derin devlet diye bir şeyin olguya kabul etmediğim için hiçbir şekilde böyle bir şey normal bulmuyorum yani. Ne varsa ortada zaten. Tarih boyunca bu böyle.
0: Sen yoktur mu diyorsun?
1: Yoktur devlet. Öyle bir şey yok.
0: Bize de yok muydu?
1: Bize de yoktur.
0: Ne demektir abi derin devlet? Öyle bak o mevzuya bak şimdi.
1: Yani derin devlet diye bir şey yok. Bu devletin yani mesela 28 Şubat darbesini gerçekleştiren derin devlet. Yok işte apaçık ayan beyan çevik birilerdi bilmem neydi. Karadayılardı. Ortadaydılar zaten yani. Hani gizlenecek gizli olacak bir şey yoktu ki. Bu adamlar başından itibaren Batı'yla NATO'yla.
0: O zaman derin devlet bir istihbarat oyunu mudur? Hani böyle sürekli sığınılacak bir mekan gibi. Yani ben yapmadım ama Avrupa yaptı hani.
1: Gerçeği izah edemeyecek, kuzenim sorumluluğunu yaptı. Üstlenemeyecek şeyler ortaya çıktığında diyorlar ki bunu derin. Yani. Tamam. Kardeşim sen yaptın yani derin tamam. Devlet falan değil. Çevik bir bu ülkede askeri darbeyi gerçekleştiren kadrolar her şeyiyle ortadaydılar.
0: Ama ve seni sorumlu... tebrik ediyorum. Hürmüz'den çevik bile geldin ya. O koltuğun büyük yer müthiş. Evet doğru. Nasıl devletten çevikliğine bağladık değil mi?
1: Evet bir kere yani bu şey önemli yani. Pardon. Yani bütün, estağfurullah. Bütün yorumlamalarımızda en temel şey, bence en temel şey şu. Her neyi analiz etmeye çalışıyorsak. Yani kaçak güreşmemek durumundayız. Vakayı olduğu gibi ortaya koymak durumundayız. Bugün ABD ile İran arasındaki çatışma gerçek bir temele dayanıyor. Gerçekçi bir temele dayanıyor. Bu temelde Trump'ın İran'ın mevcut bütün İslam dünya, Arap dünyasındaki yayılmacı duruşundan Trump'ın rahatsız olmasından kaynaklanıyor. İlk işaret fişeği Kasım Süleymani'nin öldürülmesiydi. Bugün gerçekleşmedi. Kaç yıl oldu yani Trump'ın? Bir önceki başkanlığı döneminde gerçekleşmişti. Niçin böyle peki bir şey var? Çünkü Arap dünyası da aynı şeyden rahatsız. Bütün Arap dünyası, Körfez dünyası İran'ın yayılmasından rahatsız. Çünkü İran yayılması devam ettiği sürece Bahreyn'de sorun devam ediyor. Suriye'nin nasıl bir vaziyette olduğunu gördük. Yani korkunç katliam yaşandı 14 yılda. Onun için Suudi Arabistan'da aynı şeyi tehdidi hissediyor. Yani burada bir çıkar örtüşmesi var. Arap dünyası diyor ki İran kendi halinde kalsın. Rejimi devam ediyor mu? Ne yaparsa yapsın. Umrumuzda değil. Ama bizim topraklarımız üzerine yayılmayı devam ettirmesin. Hı hı. Bizim ülkemizde mezhep kışkırtıcılığı yapmasın. Bunun en tipik örneği Bahreyn'dir. Çünkü Bahreyn'de yapılacak bir mezhep kışkırtmasının Bahreyn'de bir devlet otoritesinin tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelir. Bunu Arap dünyasını takip edenler net görürler.
0: Bahreyn %70'de Şii yani.
1: Evet. Çünkü halkın büyük

0: Manama'ya gittim cami falan göremezsin.
1: Yani.
0: Şaka yapmıyorum. Manama'ya git, cami zor bulursun. Ben gittiğimde Manama'ya öğle namazı kılacağım. Çarşı merkezinden gittim, cami bulamadım. Yani biraz böyle şey, yani yanlış anlama ama Şiilikte böyle bir şey var zaten.
1: Tabii Tahran'da da öyle. Tabii, yani. Hani, hani bizim insanımız pek farkında değil. İstanbul'da falan yaşayanlar böyle bir minareler denizi görüyor. İslam dünyasında, özellikle Şii dünyasında böyle olduğunu zannediyor.
0: Değil.
1: Öyle bir dünya yok. Orada yapılmış olan Büyük Selçuklu döneminden kalma yapılar var. Sonra Safeviler döneminin başında da yapılmış olan yapılar var. Yoksa Tahran'da görürsünüz. Ne minare görürsünüz, ne doğru dürüst cami görürsünüz. Şimdi şunu söyleyelim. Hürmüz meselesiyle alakalı hususu İran kendi savaşının Hürmüz noktasına gelip kilitledi. Çünkü böylece ABD İran'ı vurduğunda İran nereyi vurdu peki? Arap ülkelerini vurdu.
0: Evet.
1: Arap ülkelerinin çıkarlarını vurdu. Arap ülkelerindeki Amerikan üslerini vurmadı sadece. Oradaki petrol kaynaklarını, doğalgaz zenginliklerini, orada hayatı devam ettirebilecek ne varsa onları vurdu.
0: Ekonomiyi çökertti
1: evet,
0: ya.
1: Evet, ekonomiyi çökertti. Yani, şimdi peki Arap dünyası buna karşı İran'a savaşı ilan etti mi? Hayır.
0: Edemez.
1: Mümkün olduğunca da uzak durmaya çalıştı. Tabii. Hatta bugün işte Cenevre'den Katar'a taşınıyor olması aslında artık Arap Körfez Araplarının biz ara bulucu olacağız, bu savaşın bir tarafı olmayacağız demesinin en açık, tipik tezahürüdür. O açıdan kıymetli bir noktaya gelinmiş durumda. Ama şunu unutmayalım. İran, Hürmüz meselesine getirip düğümü ortaya koyarken bugünden bir politika izlemiyor. Arap dünyasındaki temel savaşların, Arap-İran savaşlarının temelinde zaten bu deniz üzerindeki yetki alanlarının ne olduğu konusu vardı. Hatırlayalım, İran-Irak Savaşı'nın temeli Şaddül Arap su yolu meselesiydi. Orada da koskoca Irak, düşünün yani İran'ın yanında devasa bir ülke, dünyanın en büyük ikinci petrol kaynaklarından birisine sahip ve çıkışı, Körfez'e çıkışı küçücük bir aralıktan sağlanıyor. Çünkü İran gelmiş bir tarafını işgal etmiş. Kuveyt diğer tarafı, Kuveyt değil yani İngiliz kuvveti gelmiş, diğer tarafı işgal etmiş. Irak'ın toprağı kalmamış, dışarıya çıkacak bir küçücük bir liman var, karşısında da Fav adaları var. Onları da İran işgal etmiş. İran sürekli Irak petrollerinin sevkiyatını engel olduğu için Şaddül Arap su yolunu sorunu çıktı. Şah döneminde çıktı yani. Mevcut bu şimdi yani bu Ayetullahlar döneminde ortaya çıkmadı. Öncesinde vardı. Doğal olarak İran bugün değil, ta o tarihte de sürekli olarak Körfez'in, bu bölgenin, Hürmüz Boğazı'na kadar olan bütün bu alanın kendi kontrolünde olmasını istiyor. Tarihsel bir şey. Bu savaşta da geldi, bunu bahane etti. O açıdan dün de savaşların sebebiydi, bugün de savaşların sebebi. Öyleyse şu sonuca varabiliriz. ABD-İran arasındaki savaş ya da İran'ın karşısında sürekli vurduğu Körfez Arap ülkeleriyle İran arasındaki husumet hiçbir zaman çözülmeyecek, ortadan kalkmayacak. İran'ın bu talebi ortadan kalkmadıkça biz buradaki mevcut pastayı birlikte bölüşelim, komşularımızla huzur içinde bölüşelim demediği sürece buradaki sorun devam edecek. O açıdan ben ABD-İran arasındaki savaşın İsrail denklemi dışında kalsa da uzun yıllar daha devam edeceğini düşünüyorum.
0: Peki. Orada bir konu daha var. Çok kısaca istersen onu da bir şeyim akışımda var diye not almışım. Çok kısa da şunu değerlendirelim. Ben normal aslında çok da şaşılacak bir mevzu değil ama Eylali Camii var. Sinagog yapılacak diye bir haber var. Yeni Şafak'ta bulduk. İsrail'in yeni bir hadsizlik başlığı verilmiş. El Halil Camii'ni sinagog yapacakmış İsrail. Ne diyorsun?
1: Şimdi El Halil Camii biliyorsunuz El Halil, Halilurrahman şehri.
0: Halilurrahman, evet.
1: Müslümanlar açısından Kudüs'ten sonra dördüncü büyük. Yani Mekke, Medine, Kudüs ve Halilurrahman'dır. Aynen. Dört büyük temel kutsal şehrimiz varsa dünyada Halilurrahman dördüncüsüdür. Niçin? Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in ve Hazreti Yakub'un kabrinin olduğu şehir, yani onların türbelerinin olduğu yer olduğu için bizim açımızdan çok kıymetli bir yerdir. Yahudiler de kendi ataları olarak kabul ettikleri İsrail isminin biliyorsun Yakup Aleyhisselam'ın ismidir.
0: Evet.
1: Doğal olarak İsrail'in varlık sebebi olarak gördüğü Yakup Aleyhisselam'ın kabri de orada olduğu için Halilurrahman Camii'nin bulunduğu alanı işgal etmek için her şeyi yaptılar. Daha önce camiye girdiler, katliam yaptılar, namaz kılan insanları katlettiler. Yani bu savaşlardan çok daha önce olmuş. 1948'den beri olan hadiseyi bahsediyorum. Sürekli olarak Halilurrahman'ı işgal etmeye gayret ettiler. Müslümanlar açısından Kudüs Mescid-i Aksa neyse Halilurrahman Camii de odur aslında. O kadar kıymetlidir ve orada bir Yahudi varlığı hiç yok. Bakın
0: Evet.
1: Sanat tarihi açısından tabii, yok. Mimari açıdan yok.
0: Notlar bu cami, çünkü, evet, yani bu cami yerleşim olmadığı bir yer.
1: Abbasi döneminde inşa edildi. Çünkü orada meşhet vardı. Yani onların kabirleri vardı. Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakub'un. Onun üzerinde Müslümanlar burayı fethettiklerinde geldiler. Cami inşa ettiler Abbasiler döneminde. Haçlılar geldiler, yıktılar camimizi. Bir kilise inşa ettiler. Sonra Selahaddin Eyyubi döneminde tekrar biz geldik ve kiliseyi tekrar camiye çevirdik. Ve Sultan Baybars döneminde ilginç bir karar alındı. Bu şehre ve bu camiye ne Yahudi ne Hristiyan bu saatten sonra ayak basamayacak. Çünkü biz size ne zaman gelin ibadet özgürlüğü var desek geldiniz bizi mahvettiniz. İstismar ettiniz.
0: Enteresan güzel tarih
1: çıkarttı Baybars, Sultan Baybars. O açıdan
0: bizim o mevzuyu bak daha detaylı bir şekilde bize aydınlattın. Meseleyi anladık ama şöyle bir gerçek var. Onu da bir yorumlayıp öyle kapatalım mevzuyu istersen. O da şu. Bütün bu Hürmüz'ü öyle giriş yaptık ya. Hürmüz işte efendim doğada görüşmeler var. ABD ne kadar müdahale edecek ya da çatışma tekrar başlayacak mı? Nereye evrilecek durum? Hep bunu tartışıyoruz yani. Aylardır tartışıyoruz bunu. Ama bu arada tabii İsrail işini halletti.
1: Yani İsrail İbdan tarafındaki işgali derinleştirdi.
0: İşgali derinleştirdi. Bir de enteresan bak yıllar boyunca pek de gündemde olmayan mevzu yani El Halil Camii'ni sinagoga çevirmek gibi tabii. Bir tehlikeli bir hamleye de.
1: Üstelik orası Filistin özel yönetiminin toprağı biliyorsunuz Halilurrahman.
0: Evet. Değil mi? Yani bir de onu tam da böyle tam bu işte bu müzakereler devam ederken devreye sokuyor. Ne kadar musibet varsa arada işte cambaza bak oraya bak buraya bak derken bu devam ediyor. Korkunç bir şey aslında
1: evet,
0: ama
1: korkunç bir şey.
0: Rabbim inşallah izin vermez ama bunu edelim inşallah ödeyecekler. Ben bunun
1: inşallah.
0: Evet seninle daha önce bu mevzuyu konuştuk. Bu zulüm muhakkak bitecektir. Rabbim bize bu zulmün bittiğini ve her Siyonistin böyle yakalandığını ve kafasının taşla ezildiği günleri bize gösterir inşallah diye bir dua da edeyim. Bunu abartmış olmayayım ama yani öyle. Her Siyonistin. İnşallah olacaktır bunlar da. Şimdi hocam Peşinyan'a gelelim.
1: Evet.
0: Yani İsrail biliyorsun bize bir şey yaptı. Hareket çekti. Hı. Dedi ki parlamentoda kabul ediyorum. Sözde işte Türkiye soykırımı uyguladı. 1915 olayları falan diye. Enteresan. Peşinyan da yani res çekmiş yani demiş ya kardeşim ben ne sana ne demiş kardeşim demiş.
1: Bu bizim Türklerle sorunum size ilgilendirmez.
0: Enteresan değil mi ne diyorsun?
1: Şimdi aslında biliyorsun İsrail Karabağ meselesinde Azerbaycan Ermenistan arasındaki problem esnasında İsrail Azerbaycan'ı desteklemişti.
0: Evet.
1: Ya da Ermenilerin karşısında bir yerde durmuştu. Öyle daha doğrusu
0: bravo,
1: böyle. Yani. Evet. Niçin böyle bir şey yaptı? Çünkü şöyle bir şey var Siyonistlerin. Diyor ki dünyada soykırım diye bir gerçek var. Ve bu sadece Yahudilere yapıldı. Dünyada başka hiç kimseye soykırım yapılmamıştır. Eğer başka yerlerde de soykırımlar olduğu söylenirse o zaman bizim bir kıymetimiz kalmayacak yani. Biz biriciyiz yani. Dünyada sadece Yahudiler öldürüldü. Tezini güçlendirebilmek için Ermenilerle böyle bir tarihsel husumeti var. Daha doğrusu başka yerde herhangi bir yerde de bir soykırım iddiası olsa onlara da diyor. Yok sizinle alakası yok kardeşim. Bir tek biz soykırıma uğradık diyor. O açıdan Ermeni problemi, Ermeni meselesine hep böyle bakmıştı ama Türkiye ile İsrail arasındaki derin husumet artınca ve Ermenistan problemi de Paşinyan gibi liderle beraber yani Karabağ zaferinden sonra düzelmeye başlayınca İsrail dedi ki yeni bir fitne bulabilirim. Nereden bulabilirim? İşte yeni fitnemiz bu olsun. Gidelim İsrail parlamentosunda Ermeni soykırımı diye bir şeyi kabul edelim dedi. Türkiye'nin umurunda değil açıkçası. Çok umurunda değil. Neden? Avrupa Birliği'nin parlamentolarının çoğunda zaten bu saçma şeyi kabul edilmiş durumda. Hatta bazıları kararları var. Soykırımı reddeden bir şey yaparsan ceza alırsın falan diye böyle bir de kanuni düzenlemeler falan oldu. Ermeniler soykırıma uğramıştır demek zorundasın. Aksini iddia edemezsin. Tarihçi de olsan falan hakikati çarpıtmak zorundasın. Ama Paşinyan'ın geldiği nokta, Ermeni meselesinde gelinen nokta çok açık. Ermeniler, Ermenistan zaten gerçekten çok zayıf bir ülke, güçsüz bir ülke ve bir tarafı Azerbaycan'la, bir tarafı Türkiye'yle, diğer tarafı da Gürcistan'la çevrili. Ya ortada kalmış bir şey, kara bağlantısı başka bir şey yok. Yani küçücük bir ülke, küçücük bir halk.
0: Ve 90'dan yani bölünmeden, Rusya'nın dağılmasından sonra, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonraki sürece baktığımız zaman... Birçok ülke farklı alanlara kadar yükselebildi, güç kazandı. Gürcistan dahil.
1: Tabii.
0: O kadar kötü şartlara rağmen. Gürcülerle Ruslar arasındaki problemler, onun Batı entegrasyon sürecindeki çıkan kavgalar, Rusların Tiflis'e kadar yakınlaşması rağmen bir Ermenistan bu işi başaramadı. Yani o sıkışmışlık hali var.
1: Gürcistan'ın avantajları var. Karadeniz sınırı var,
0: tabii,
1: limanları
0: Ermenistan
1: var.
0: Tek devlet sporusu şey Türkiye olabilir.
1: Türkiye. O açıdan
0: çok mantıklı yani.
1: Akıllıca davranıyor diyor ki seni ilgilendirmez.
0: Millet sadık hocam ya sorun yok ki aslında değil mi? Biz bileti sadıka diyorduk Osmanlı döneminde.
1: Türkiye ile Ermeniler arasında, Türkiye Ermenileri arasında Türklerle hiçbir zaman tarih boyunca. Doğru. Bir de şöyle bir gerçek var. Ya unutmayalım. Ermeniler Türkiye'ye en son isyan eden millettir.
0: Değil mi?
1: Yani pek çok Müslüman topluluktan sonra isyan etmiştir.
0: Peki şöyle görüyor musun peki Murat? Yani mesela düşünebiliyor musun? Yıllar önce senin yaşın müsait artık. Yani gençler bekilmez de. Her Nisan ayında muhakkak ben bunu hep her tarafta anlatırım. Özellikle gençler bunu pek bilmezler. Biz böyle bir geriliriz. Her Nisan ayında. Her yıl çünkü Nisan. Avrupa Parlamentosu, efendim Fransa Parlamentosu'nda yine mi tartışılacak? Nedir o? Ermeni soykırımı sözde. Kabul edilecek mi edilmeyecek mi diye. Bir yerin, geldiğimiz noktaya bak abi. İsrail diyor ki ben kabul ediyorum diyor bu sefer. Ki çok gündemde olan bir ülke. Katiller çünkü. Soykırım yaptılar. Biz böyle gülerek falan bakıyoruz. Bir arkasından Ermenistan Başbakanı Peşinyan diyor ki karışma diyor. Nereden nereye geldiğimizi farkında
1: evet,
0: mısın hocam?
1: Bu Türkiye'nin gücüyle alakalı.
0: Değil mi? Yani
1: Türkiye
0: çok
1: güçlü olmamış
0: yani.
1: Olsaydı, zayıf bir ülke olsaydı, o darbe dönemlerindeki gibi siyasi istikrarı olmayan bir ülke olsaydı, Türkiye yani hiç kimse umursama şey yapmazdı. Ermenistan da kalkar alkış tutardı böyle bir şey. Yani Paşinyan diyor ki kardeşim benim Türkiye ile ilişkilerim düzelmeye başladı. Sınır kapılarının açılma ihtimali var. Bir nefes alacağım. Sen kimsin zaten? Sen asıl işte, soykırımcısın. Sen benim işime karışma diyor. Bu çok önemli bir şey. Bu Türkiye'nin gücüyle alakalı bir şeydir.
0: Bir bunu, de dediğin bunu, gibi yani asıl sen giderken o da doğru. Dün de konuştuk aynısını. Düşünebiliyor musun abi? Dünyada tescil edilmiş. Ben dün de söyledim. Defalarca söylemeye devam edeceğim. Binlerce saat görüntüsü olan, katliamların canlı görüntüsü, bombaların canlı görüntüsü, bir çocuğun paramparça olmuş çocuğun görüntüleri, video görüntüleri, fotoğrafları, sesleri, yaşanmış her şey kayıt altına alınmış gerçek bir soykırım, alçak bir soykırımın şeyi, mimarı diyor ki bunlar soykırım yaptı diye bağırıyorlar.
1: Bu kadar ya alçak bu utanmazlıktır, bu yani, rezilliktir. Yani, dünya tarihine dediğin gibi en önemli şey kayıt bu geçilmiştir. Ben açıkçası bir Yahudi soykırımı olduğunu hiçbir zaman kabul etmedim. Doğru
0: ben de
1: da
0: etmedim.
1: Bulmuyorum.
0: Evet.
1: Bir de makul de bulmuyorum. Yani şunu biliyoruz ki Alman ordusunun içerisinde yani Hitler'in ordusunun içerisinde yaklaşık 200 bin Yahudi görev yapıyordu.
0: Tabii.
1: 200 bin Yahudi askerin görev yaptığı bir orduda Yahudilerin soykırımı uğradığı iddiası saçma. Yani hani Çingenelerin vesairelerin biliyorsun başka halkları da daha çok, zayıf olan halkları aldılar fabrikalarda çalıştırdılar.
0: Tabii 1,5 milyon
1: yani çelik endüstrisine çalıştırdılar.
0: Işte,
1: evet.
0: Katlettiler.
1: Yani Hitler'in tabii Çingenelerin dünyada tabii. Uğrunda değil kimsenin uğrunda değil ama Hitler'in yani Alman ordusunun kafasındaki olan şey bunlar ucuz iş gücü malzeme bunlar yani. Bunu niye öldürsün ki bunu? Bir de şöyle bir şey diyor ki efendim onları toplu olarak kurşuna dizmediler. Niye? Çünkü kurşun çok maliyetliydi. Ya kardeşim sen bir krematoryum ne demek? Onun senin haberin var mı? Kaç bin derecede insan yanar yani. Onun için ne kadar büyük bir enerji koymak zorundasın. Adamları orada gaz odalarında koymuşlar sonra yakmışlar.
0: Yalandır o büyük yalandır.
1: Ya yakmışlar tabii. Sabuna çevirmişler.
0: Tabii tabii.
1: Sabun, peki kardeşim deterjan. Hani kurşuna harcanan masraftan daha mı az tabii, masraftı tabii. Da adamları burada yaktılar yani.
0: Tabii.
1: Niye çünkü niye bunu söylüyor? Çünkü onun delili yok ki.
0: Tabii.
1: Adam ne oldu? Buhar oldu uçtu sabun tabii. Oldu falan tabii. Böyle köpük oldu. Çünkü o zaman kendi attığın büyük yalanın ispat edebilecek karşı tarafa da diyorsun
0: kesinlikle.
1: Ki aslında gerçek bu. Evet Yahudiler de diğer milletler de Alman ordularının zulmü altında çok eziyet çekmiştir. Ama aynı dönemde Rus ordusu da geldi. Polonya'da Katyn'de katliam
0: doğru.
1: Yaptı. Onlar da hepsi katliam. 55 milyon insan ölmüş 2. Dünya Savaşı'nda
0: doğru.
1: Yani.
0: Yani dediğin gibi rakamlar böyle ama bir de şu var. Yani Yahudiler de tarih boyunca kayıtlı tarihten bahsediyorum. Yani Sultan Palamut devrinden bahsediyorum. Göçebe avlayıcı falan da bahsetmiyorum. İnsan tarihinden ve kayıtlı tarihe göre gittikleri her ülkede, her toplumda muhakkak bir fitne oluşturmuş, yönetime karışmış, bir takım ele geçirmeye çalışmış, fitne fücur merkezi olmuş. O yüzden dünya tüm milletler tarafından dayak yemiş millettir. Bu da bir gerçektir.
1: Ne yazık ki.
0: Diskriminasyon mu yapıyorum, faşizm mi ya dediğim, antisemitizm mi? Evet, ne dersen de. Ne koyarsan koy. Ruslardan tut en batı Avrupa'ya kadar. Afrika'sından tut gittikleri her yerde muhakkak fitne fücü oluşturmuşlardır. Bu çünkü kitapları böyledir onların. Muharif kitabı öyledir. Ondan dolayı da bu yaşanmıştır. Gerçektir. Yani Polonya Yahudileri ben zulmetmedim. Rusya'dakileri öyle. İngiltere'deki de öyle. Avrupa'nın herhangi bir yerindeki Yahudiler niye gittikleri her taraftan kovdular bu millet? Değil mi hocam? Bir gerçek var ortada yani. Bunun için çok fazla konuşmasınlar. Yaptığı da ortada zaten. Neyse.
1: Şunu söyleyeyim sadece El Halil'de.
0: O başka bir mevzu tabii, evet, onu.
1: Bir cümleyle şunu söyleyeyim. Tabii Türkiye'de de Yahudi vatandaşlarımız yaşıyorlar. Huzur içerisinde yaşadılar bugüne kadar da. Hiç
0: Ortodoks Yahudiler var özellikle Türkiye'de.
1: Evet, yani ve Türk, yani Türklerle de Türk devletiyle de hiçbir problem olmadı. Onlar huzur içerisinde yaşamaya devam edecekler. Çünkü onun güvencesi Türkiye'dir yani. Bütün zimmet ehli zımmı diyoruz. Doğru. Için evet. Türk devletine, Müslüman Türk devletine zimmetlenmiş insanlardır. Doğru. Canı malı emanet edilmiş insandır. Onun için zımmı diyoruz biz bunlara. Şunu unutmayalım yani, bu Hebron'da, şurada, burada, Halil İbrahim'de, efendim burası Yahudilerin de tarihi bir mülküdür iddiası. Şunu unutmasınlar, Hazreti Yakup ve Hazreti İbrahim İslam peygamberidir. Ve doğal olarak siz bir şeyi tahrif ettiniz diye size ait olmaz. Siz İsrail denen bu devletin 1948'de kurulmadan tam 2000 yıl öncesine kadar Yahudiler bu topraklarda devlete sahip değillerdi. Romalılar gelip sürdüler onları.
0: Tabii.
1: Yani doğal olarak birisinin, hani hep bu örneği veriyorum, birisinin kalkıp kardeşim benim bu topraklarda Yahudi olduğum için El Halil'de hakkım var diye bir şey iddiasında bulunması, bir Çorumlu'nun burası Hititlerin toprağıdır, ben Hititlerin torunuyum iddiasında bulunması kadar saçma bir şeydir yani. O tarihte yok olup gitmiş
0: Hititleri
1: bir
0: toprağı var değil mi? Tabii de sanat tarihi senin işin.
1: Ya Hitit, ama senin Çorumlusun yani, Hititlerle alakan yok yani.
0: Belki Hitit asıl Çorumlu'da olmaz mı hocam? Neyse, şakası bir yana tabii bu başka bir mevzu, tarihsel süreci olan bir şey ama dediğim gibi yani sen daha da güzel açıkladın bunu, detayını. Benim böyle Yahudilerle bir sorunum yok. Bizim hiçbir milletle sorunum olamaz. Evet. O bir şey için yaratıldı. Herkesin bir görevi var bu dünyada. Ama gerçek şu demek istiyorum. Yanlış anlaşılma, mal vermeyin. Sen bir pencere açtın, ona devam edeyim. Yani İslam tarihinde de bu yaşanmıştır. Ben Kur'an'ı bilgilerimi, İslam tarihimi ben şey yapacak, göz ardı edecek hali değilim. Tırnak içerisinde humanizm adına. Değilim, atamam onu. Nasıl adam sahip çıkıyor, biliyor. Ne diyor? Amalekler diyor. Onu öldürdü, bunu gebert diyor ya, onun muharef kitabında. Benim dinim öyle değil. Benim dinim insanı yaşatır, öldürmez. Evet. Tamam, böyle bir şey yok. Ama bir gerçek vardı ortada. Onlara da ne olduğu benim dilimde bellidir. Yeri bellidir yani. Beni Kureyza gibi düşünün. Ona da Peygamber Aleyhisselam onlarla da anlaşma yaptı. Doğru mu? Evet. Medine Yahudileri, Taif'teki Yahudiler, Mekke'deki Yahudiler. Sorun yok. Ama Beni Kureyza savaşta saf değiştirdi. Yaptı,
1: ihanet etti. Kendi şeriatına yani göre.
0: Yahudi şey. Olması tabii Yahudi olması değil mi? Herhangi millet de aynısını tabii yapsaydı aynı şekilde cezalandırılacaktı. Doğru mu hocam? Bu açıdan bakıyoruz biz. Yoksa bizim öyle insanlara bir faşizm yahut biz
1: asla tarih boyunca şey olmadı.
0: Ama ne olduklarını biliyoruz o açıdan. Evet. Kur'an'da Kur'an-ı Kerim'de de ayetlerde vardır. Yahudi açın. Yahudi tariflere bakın. Ben onu benim mihengim odur. O yüzden onu özellikle söyleyeyim dedim. Neyse. Hocam daha keyifli yerlere gelelim.
1: Tamam.
0: Şimdi hocam bir manşetimiz var akşamda. Diyor ki Teksas'tan Ankara'ya güvenlik. Çok ilginç değil mi? Teksas, arkadaşlar var mı onun sesi bilmiyorum ama ses kestik mi bilmiyorum. Ha, varmış ha. Hocam Teksas'tan Ankara. Varmış sesi. Hazırsa bana haber verin. Ben de bu arada doldurayım arayı.
1: Teksas deyince Western filmleri geldiği için
0: evet,
1: bizim.
0: Ha, hazırmış abi. Niye Teksas'tan Ankara bakalım.
2: NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyoruz. Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır. Avrupa Birliği tarafından açıklanan savunma ve güvenlik girişimlerine Türkiye'nin dahil edilmesi konusunda siz parlamenterlerin yakın ilgi ve desteğini bekliyoruz. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
0: Evet, üstadım bu. Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik savunma alanı oluşturmak lazım. Ya da ağ oluşturmak lazım diyor Sayın Cumhurbaşkanım. Bize sabah ilginç geldi programımızda. Yani tekrar bir araya geldiğimizde ilgili dinledik tabii konuşmayı da. Niye Texas hocam?
1: Şimdi NATO...
0: Ya bak sana ne kadar zor bir program bak. Şimdi... Soruyu direkt sordum bak. Bak dolandırma. Direkt Texas abi. Washington değil. Başka bir yer değil yani Texas.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı'nın aslında
0: Texas, zor soru
1: Texas
0: değil mi?
1: İfadesi önemli Cumhurbaşkanımız açısından. Çünkü aslına bakarsan Amerikan Cumhuriyetçilerinin yani Amerikan muhafazakar Cumhuriyetçilerinin şey NATO'yu.
0: Bravo sana vallahi bravo. Tebrik ettim seni şu an.
1: Estağfurullah.
0: İyi bir gazetecisin. Devam et abi. ben olsam bu kadar iyi yapamam yani. Abi ne bileyim.

0: kaynaklarının en çok yoğun olduğu yer. Tabii. Chevron gibi mesela onların hepsinin merkezlerinin bulunduğu yer. Texas deyince hani bizim aklımıza başladı. Western filmleri falan geliyor mu? Amerikan bugünkü siyasi aklının kurulduğu noktadır yani. Amerikan siyasi aklı dediğimiz bugünkü cumhuriyetçilerin Trump'ın temsil ettiği zihniyet ki o Kuzey Atlantik Paktı'nı oluşturmuştu. Bugün aslında bu konuyla alakalı yani NATO'nun şeyiyle alakalı yazdım. Yeni NATO, yeni Türkiye diye. Çünkü her şeyle yepyeni bir NATO var artık. Neden? Çünkü yepyeni bir Türkiye var. Yani bizim 1940'larda, 1950'lerde girdiğimiz o dünyanın, o gün girmek durumunda olduğumuz NATO yok. O gün mecburduk. Çünkü Sovyet tehlikesi gelmişti, sınırlarımıza dayanmıştı. İkinci Dünya Harbi bitmişti. Bütün Avrupa bir NATO şemsiyesi, yani Amerikan şemsiyesine muhtaçtı. Çünkü Amerika şemsiyesi olmazsa Sovyetler daha da, Berlin'den daha da ileriye gelebilecekti. O açıdan NATO'nun kuruluşunda iki temel şey var biliyorsunuz. Bir tane Sovyet yayılmacılığını durdurmak, iki aşırı milliyetçilik ve Nazizmin tekrar Avrupa'da canlanmasına karşı durmak. Doğal olarak bu iki şey, peki aradan zaman geçmiş bu kadar 76 yıl geçmiş sanırım. 76 yıl sonra değişen bir şey var mı? O yönüyle tehdit anlamında yok. Avrupa'da aşırı ırkçılık, milliyetçilik yükseliyor. Hatta Nazizm'e bağlayan Avusturya'da, Almanya'da buna benzeyen şeyler yükseliyor. Bir yandan da Rusya ta Ukrayna'da ta Polonya sınırına kadar dayanmış durumda. Peki öyleyse bütün bu güvenliği sağlayabilecek yapı kim? O zaman bir ihtiyaç var mı? Var. Böyle görünüyor. Hem yani aşırılıkları engelleyecek, terörizmle mücadele edecek, bir yandan da yani yeni bir batı, yeni anlayışla ortaya çıkmış bir batıya ihtiyaç var mı? Var. Çünkü batı ikiye bölünmüş durumda. Bugün AB ve ABD'den müteşekkil, mürekkep bir batıdan, tek bir batıdan söz edemiyoruz. Ama Türkiye'de o gün muhtaç, NATO'ya muhtaç olan bir Türkiye değil. Türkiye'ye muhtaç olan bir NATO var. Ben burada şunu söylemek istiyorum. biz NATO'ya karşıydık yani hepimiz. Neden? Çünkü Batı bloğunun olduğu bir, Türkiye'nin bir herhangi bir bloğun sömürgesi gibi hareket edilmesine karşıydık. Sovyetlerin tehdidi ne kadar tehlikeli bir şey değilse, Türkiye'de Sovyetler ve solun güçlenerek Sovyetlerin hinterlandına girmek bizim için nasıl bir tehditse, bütünüyle Batı'nın bir prangaları vurulmuş bir ülke olmak da bizim açımızdan karşı çıkabileceğimiz bir şeydi. Bu ülkede sadece Türkiye'de muhafazakar, Müslüman, dindar insanlar böyle bir ayrım yaptılar. Kimisi kendisini Brüksel'e teslim etmişti, Washington'a. Kimisi de gidip Moskova'ya teslim etmişti. Ne Batı ne Doğu diyen, tek duruş sahibi olan, düşünce sahibi olan insanlar Türkiye'de Müslümanlardı, muhafazakarlardı. Ve bunlar iktidara geldi. Biz bu zihniyetle iktidara geldik. Şu an Cumhurbaşkanımızın savunduğu bu şey temelde bu teze dayanıyor.
1: İşte buna iddia eden bu grup, bu ülkenin bu asıl belki de temeli olan, değil mi? Anadolu buydu aslında. Evet. Değil mi? O kandırılmış üniversite öğrencileri falan filan köşeye bırak. Ve bunların iktidarıyla, yani Erdoğan iktidarıyla yaklaşık çeyrek asırdır süre gelen o güçlenme ve meydan okuyan iktidar sonucunda NATO'nun kimi kime ihtiyacı olduğunu öğreten de biz.
0: Öğreten.
1: İyi mi hocam? Sen güçlü olursun. Ama çünkü o dönemler. Bak ben hala NATO üyeliğini şöyle görürüm. Hala aynı yerdeyim ben. NATO'ya biz tabii ki zorunlu olarak üye olduk falan filan. Çok bedel ödedik.
0: Evet.
1: Sadece askeri manada değil. Tabii. Yani rakip şey, ekonomi değil. NATO'da çok darbe yedik biz.
0: Siyasetimize de müdahale ettik.
1: Bize evet. Bizi dizayn ettiler. Tabii. Yani. O dizayna rağmen Türkiye bunu kabul etti. O prangalar bize vuruldu.
0: Evet.
1: Biz Rusya'dan kaçan derken prangayı bize Batı vurdu. NATO'nun bize ne getirisi var diye bak bakalım. Tarihine bak bakalım. NATO'ya girdikten sonraki halimize bak. Perperişandır. Ekonomimiz her şeyle. 50 sene kaybımız vardır NATO ile beraber. Ama geldiğiniz çok da güzel özetledin. Geldiğiniz nokta şudur. Onlar bize muhtaçlar. Biz değil.
0: Evet. Ama çok, bu noktaya gelebilmek için.
1: Rusya'dan korkuyor diye NATO'ya giriyorsun. Rusya'nın en iyi dostu şu anda Türkiye.
0: Evet.
1: Hem korkacak halimizi yok yani.
0: Hem Rusya ile ilişkisini güçlendiren hem ABD ile, yani aynı anda iki tane yapıyla ya, güçlendirebiliyorsan senin güçlü olmanla alakalıdır.
1: Bravo.
0: Yoksa hiçbir kölenin bir tane birden fazla efendisi olmaz.
1: Harika. Çok güzel özetledin.
0: Ben şunu da ifade edeyim. Yani şimdi bizim algımızda da sürekli
1: çok güzel. Bak yani bu da soru buraya geldi ama sen gene çerçeveyi geniş çizdin ve haklı olarak güzel de çünkü tam da yaklaşıyor. Önümüzdeki hafta o heyecanlı günleri bekliyoruz. Ama yani Texas'tan Ankara'ya meselesini güzel açıklamış. Yol açtık yani ilk defa bu sabah.

0: bak konuşulduğu için biraz bak senin üzerinden gidip seni kullanacaklar bu laflarını. Millet biliyorum yapıp numarası çekildi. Neden Texas? Farklı bir görüş var bilemiyorum ama sen gayet güzel açıkladın bu Texas'ı. Yani oradaki işte kuruluş amacından oradaki bir de aynı zamanda bir şey soracağım. Emin değiliz. Gerçi Emine sormuştum. Trump Texaslı mı?
1: Yok değil.
0: Değil değil mi?
1: Bildiğim kadarıyla değil. Hayır. Zaten Alman kökenli olması lazım, değil mi?
0: Hani, zaten abi Texaslıların evet. Hepsi bir yer kökenli. Yani, Texas'ta en eskisi oturan boğa. Yani, oturan boğa vardı. Çok hepsi güzel. Ya Anglo-Saksondur ya Hispaniktir bilmem
1: nedir. Bakmamız lazım ama şey yani şey Hispanik değil. Gözlüm. Hispanik değil. Germen asıllı. Kuzeyli.
0: Yani ABD'yi kuranlar onlar zaten. O evet. Yüzden İrlanda, Ayrışlar, İngilizler ABD'de hep kendilerini CHP gibi kurucu irade kabul ederler. Adam saymazlar diğerlerini. Halbuki evet. Ötekiler daha güçlüdü baktı evet. Zamanında. Neyse hepsi sonuçta şey. Soykırımcı.
1: Soykırımcı evet. Şimdi Türkiye'de NATO karşıtı eylemler yapılacak işte. Bu bir hafta içerisinde.
0: Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bu adam kulağıma konuşurken hemen şey Emin diyor ki Prag neyden Texas'tan %56 oy almış. Hmm. Yani Trump'ın en güçlü olduğu yer.
1: Yani, evet.
0: Ben onunla ilgili bir cümle sonra konuşacağım. Bir önce. Evet söyle dinliyorum abi. Pardon,
1: şimdi
0: özür
1: bu 7-8 Temmuz'a kadar Türkiye'de eylem yapacak. Sol yapılar da yapacaklar. Saadetli, Refahlı falan arkadaşlarımız onlar da yapacaklar. Hepsi bir çıkacaklar diyecekler ki NATO büyük katliam örgütüdür. Hep Müslüman halklara zulmetmiştir falan diyecekler. Eyvallah. Ama bir gerçeği ıskalamayın kardeşim bak. NATO'nun tek ilk müdahalesi, ilk askeri müdahalesi. Şimdi bir şey söyleyeceğim, NATO güzellemesi yapıyor diyecekler, utanmadan diyecekler. O açıdan o utanmazları şimdiden söyleyeyim.
0: Söyle.
1: NATO'nun ilk askeri müdahalesi Bosna Hersek'te Sırplara karşı oldu. Eğer NATO müdahale etmemiş olsaydı, Türkiye'nin içinde bulunduğu askeri müdahale, Amerika ve Türkiye'nin içinde bulunduğu büyük askeri müdahale olmasaydı, Sırplar 100 bin değil 1 milyon Müslüman öldüreceklerdi, soykırımı durdurdu. Böyle bir gerçek var. NATO'nun Afganistan işgali dışında İslam dünyasında yaptığı bir işgal yok aslında. Gerçek bu. Afganistan'da 20 yıl boyunca işgal ettiler. Orada da tutunamayıp daha sonra çekip gittiler.
0: ABD'nin işgalleri var.
1: Evet, NATO ABD'nin denilen. İşgali var. Ama NATO bir kurum olarak
0: çok katletti.
1: NATO bir kurum olarak bu İslam dünyasındaki kan dökücülük anlamında Bosna Hersek'teki misyonu Müslümanları kurtarmak şeklindeydi. Evet. Öyle başladı. İlk tarihindeki askeri müdahalesi odur. Gerçek bu. Niye? Orada da yine Sovyet biliyorsun. Sovyet artı Sırplar Ruslardan destek alıyorlardı. Orada da onları motive eden şey oldu. Müslüman kanını korudukları için değil evet. Onu biliyoruz. Düşman Rusya'ydı çünkü. Sırpları destekleyenler Ruslardı. Orada öyle bir motivasyonu vardı ABD'nin. Sonra Kosova'da da yine Müslüman Arnavutları kurtardılar. Hı-hı. Bu da gerçek. Peki Müslüman kanı ise sizin eğer gerçekten Müslüman kanıysa sizin NATO'ya olan düşmanlığınızın altında yatan refahlılara söylüyorum, saadetlere de söylüyorum, solcu arkadaşlara da söylüyorum. Ya kardeşim şu İran'ın Suriye'de katlettiği 1 milyon Müslümanın kanının hiç değeri yok mu? Siz NATO'yu karşıtı olarak gördüğünüz, en önemli müttefik haline getirdiğiniz, bayrağını sallamaktan utanmadığınız İran, Irak topraklarında 1 milyona yakın Müslüman öldürdü. Gözlerinizin önünde, Bağdat'ta, Felluce'de, Musul'da, Tel Afer'de 1 milyon Müslüman katledildi, 6 milyonu mülteci durumuna düştü. Evet. Suriye'de daha yeni bitti yani. Suriye'deki vahşet de kıtır kıtır doğradıkları Suriyeliler, vahşet daha yeni bitti. Şu son 25 yılda evet Yemen'de aynı şey Taiz'de. Son 25 yılda en az 2 milyon Müslüman bu İran'daki Molla rejimin elinde öldü. NATO karşıtı ya. Şimdi Müslüman kanıysa eğer, mazlumun kanıysa eğer katili kim?
0: Çok güzel. Vallahi tabii sen de onlara dedin ki şu anda ben de gönderme yaptığın kesimi çok iyi tanıyorum onu söyleyeyim. Yani bu tabii senin konuşmamı seviyen sol CHP ya da sol tandans anlamaz. Onların çok üzerinde bir konuşma seviyesi çünkü. Onlar pavyon, köpük falan filan. O iş o gidiyor zaten yani. Nerede demleneceğim, hangi mezarlıkta efendim kafayı çekeceğim. Onun peşinde ondan da başka. Ama demek istediğin kesimde şöyle bir gerçek var. Çünkü sürekli beyin de zaman zaman aslında sürekli derken hakikaten rahatsız ediyor. İşte efendim siz ABD'ci mi oldunuz, NATO'cu mu oldunuz işte bilmem hemen Erdoğan'a yükleniyor ya bir sözde böyle bir milli görüş şeyi var. Yani kendilerine öyle diyorlar ya milli görüş biz falan filan diye. O şavalaklara direkt söylüyorum. Doğru bir göndermedir aslında bu. Verdiğin rakamlar gerçek rakamlardır. Ve yıllar dağıtamadık biz bunları ve saadetçiler de öyle. Şimdi bakıyoruz adam ya profiline la ilahe İslam falan filan. Aynı İrancılar gibi. Hı hı. öyle bir şey yazıyor ki alt tarafta.

0: Yani bunu bir CIA ajanı yazamaz bu kadar güzel. Bu gerçek. Bunu akademiler henüz fark etmiş de değiller yani. İran meselesi de öyle. Biz oturmuş bir dünya tartışıyoruz. O yüzden ben o soruları sordum sana deminki derinden. ABD ne kadar memnun İran'ın orada kalmasından? Bence memnun hala.
1: Memnun.
0: Gitmemeli zaten orada.
1: Rejim değişmemeli.
0: Yapması gereken tüm katliamları onun eline yaptırdı zaten.
1: Tabii.
0: İsrail'in geleceğini kurdurttu ona. Hani neydi o vadi toprakları boşalttırdı.
1: Evet.
0: İran kuzeyini boşalttırdı. Suriye'yi boşalttırdı. Bir de orada dur. Hürmüz'ü de al. Yoktu sen dedi. Ben bunu demek istiyorum yıllar boyunca.
1: Kesinlikle öyle.
0: Orada çıkmış ve Türkiye politikalarını eleştirmeye çalışıyorlar. Türkiye bu oyunu bozduğu için zaten zor oyunu bozar. O yüzden hedefte kardeşim. Ellerinden gelmedi. Gelse çoktan Türkiye yok etmişlerdi. 15 Temmuz'da yoktu Türkiye'de. Yerlerinde resmen. Bitmişti
1: Evet.
0: olay yani. Küreselciler de kaybetti. Meydan okuyan yerelciler kazandı. Erdoğan kazandırdı bu ülkeye. Kardeşim öyle olay neyini hazmedemiyorsun? Neyse başka bir mesele. Burada biraz doluyum da o yüzden özellikle söyledim ama çok katılıyorum söylediklerine. Peki hocam hızlı çok az vaktimiz var. Hızlı hızlı geçelim. Bir enteresan manşet var Hürriyet'te. Derdimizi anlayanmıştır herhalde değil mi Murat? Biz kime
1: Kesinlikle.
0: mesaj almışlardı inşallah.
1: Anlamadıysa da kendi bileceği şey.
0: Hayırdır inşallah diyor Hürriyet'te. Üç tane şey. Bir tanesi neydi? Girişimden sorumlu AB komiseri Marta Kos. İçişleri ve göçten sorumlu komiser Magnus Brunner. Bir tane daha bir kadın var. Kaja Kallas ya da Kalyas neyse. Üst düzey 3 tane 3 komiser ya da 3 tane yetkili AB'den pardon NATO zirvesi öncesi Ankara'ya geliyormuş bugün. Ve mesele Türkiye AB ilişkileri, Avrupa Birliği ilişkileri. Kaçta 2018-2019'da durmuştu şeyler. Fasıllar kapandı. Ve tekrar vize konuşulacakmış. Tekrar AB üyeliği askıya alınan mevzular falan. Hayırdır inşallah diyor. Hayırdır inşallah nedir? Var mı bir neden bunu yaptı? Bir şey vardı eskiden belli bir nesil hatırlar bunu. Bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü diye filmler vardı, rezil filmler. Onlar gibi, bunları kastetmiyorum tabii bu üç kişiyi de. Hayırdır inşallah bayram değil, seyran değil. Bunlar neye geliyor Türkiye'de?
1: Aslında bayram ve seyran yani.
0: Öyle mi? Neden?
1: Türkiye'de. Çünkü aslında konuştuğumuz şeyin bir devamı. Yani Avrupa, Amerikan şemsiyesinin ortadan kalkmasıyla çok ciddi bir güvenlik bunalımının içine girmiş durumda. Bu öyle bir handikap ki, bütün Avrupa açısından öyle büyük bir handikap ki. Yani bir yandan Rusya'ya karşı Almanya gibi bir ülke güçlenmeli, asker donanmalı yani ve silahlanmalı. Ama hala hafızalarında Almanya'nın bütün Avrupa'yı işgal ettiği şey de var. Yani bir yandan Rusya'nın karşısında bu güçlenmeli, bir yandan da güçlenirse ne olacak ya? Ya sonrasında ne olacak? Bu endişe sürekli bütün zihinlerini meşgul ediyor. Alman, Fransızların da, İspanyolların da, İtalyanların da. En çok da tabii Hollanda veya Avusturya gibi Almanya'nın ilk müdahalesine uğramış olan şeylerin, ülkelerin hepsinin zihninde. Finlandiya'nın özellikle, Alman ve Norveç'in. Doğal olarak diyorlar ki yani Amerikan şemsiyesi giderse biz burada nasıl ayakta kalabileceğiz yani? Bir yandan Rusya saldırısı var, bir yandan Almanya'nın yeniden güçlenme ihtimali var. Türkiye gibi müttefik ihtiyacımız var. Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin güçlü bir şekilde durması gerekiyor. Şu anda onlar muhtaç durumdalar
0: Çok
1: ama
0: güzel.
1: Türkiye'nin böyle bir şeye artık
0: çok
1: AB'ye
0: güzel.
1: İhtiyacı var mı yok mu?
0: Biraz önceki o tezine çok uygun bir şekilde bir yorum ve çok da oturuyor üzerine şu anda. Nasıl oturuyor? Şunu demek istiyorum. NATO'dan bahsettik. Neden kim kime muhtaç meselesi var? Çok da güzel açıkladın sen bunu. Artı bir de AB durup dururken geliyor. Hani bayram değil, seyran değil. Ya şu fasıllara bakalım mı acaba vizemize diye. Niye? İşte bak birbirine çok örtüşen şeyler bunlar. Ben 2018'den beri bana hani o masayı aç, fasılı aç diye bağırmıyorum. Ben duruyorum olduğum yerde. Ankara kriterlerim var. Ama adamlar geliyor artık. Hani bir vize işte tekrar bakalım hadi falan filan diye. Aynı şey değil mi hocam? Ya NATO'ya, NATO ile olan ilişkimizde çok
1: Giderim.
0: Benzer yani. Biz NATO'ya gireceğiz diye yırtıldık, bedeller ödedik.
1: Karıştıracak
0: ama
1: Türkiye kalmadı. Terörsüz
0: Tabii.
1: Türkiye sürecine
0: Tabii.
1: girmiş durumda. Suriye'deki Baas diktatörlüğü yıkıldı. PKK'nın bütün zemini çöktü.
0: Ülkemediğin biri öpeceksin.
1: Kuzey Irak'ta
0: Tabii.
1: Barzani dışındaki bütün yapılar tasfiye ediliyor. Irak'taki mesele çözüme doğru gidiyor. Bak günlerdir Irak'ta milis örgütler Irak hükümetine bağlansın diye habire güvenlik güçleri operasyonlar yapılıyor. Bir yandan da 2-3 gündür operasyonlarda böyle milyarlarca Irak dinarı yakalanıyor siyasilerin falan. Hep almışlar paraları rüşvet. Yani Irak'a gelen yardımları rüşvet olarak şeye kendileri bir kenara koymuş milis örgütler var. Onlar tasfiye ediliyor. Bütün bu sürece bakıldığında AB'nin karıştırabileceği zemin kalmadı.
0: Kalmıyor değil mi? Hocam ben şöyle hızlı bir şekilde çok teşekkür ederim ama şöyle çok az vaktim var. Buyurun. Bütün buna sığmayacak. Hızlı birer cümleyle. Zaten, evet çok hızlı vakit geçti. ama şöyle sığdırayım ben hızlı bir şekilde söyleyeyim. Birincisi ya böyle buraya kalırsam bitemeyiz biz zaten 5 dakika sığmaz. Ne oluyor CHP'de? Yani arındırma kampı devam ediyor. Arındırma işte devam ediyor. Bugün Kılıçdaroğlu bugün Özgür Özel konuşacakmış mecliste grup yapacak oradaki. Evet. CHP'nin grubu bugün Özgür Özel meclisi. Genel merkezde de konuşacak. MKYK toplayacakmış galiba. Tabii. Ondan sonra orada yine şeyler bekleniyor. İşte
1: yeni tasfiyeler, yeni ihraçlar.
0: Ne oluyor abi CHP'de? Bir dakika topla daha birkaç şey daha var.
1: Yarılma. Artık yarılma. Arınma değil yarılma. Bir de ben böyle hani %5 ile bilmem 20 böyle burada kalacak orada kalacak falan değil. Öyle bir yarılma olacak ki. Millet artık tiksinecek yani. Diyecek ki sizin siyasetinizden
0: beter
1: de CHP'liler de böyle diyecekler yani. Ya bir de bu böyle bir arsızlık da görülmüş şey değil yani. Adam hırsızlıktan bilmem nereden pavyondan ondan dolayı yargılanıyor. Çıkıyor alkışlıyor hali utanmıyor. Adam itiraf ediyor kardeşim diyor ki ben diyor 5 milyon euroyu değil 15 milyon euroyu istedi benden. Ben 5 milyon eurosunu gönderdim. 1 milyon eurosunu da filanca ile gönderdim. Oğlum da şu kadarını götürdü. Kim diyor bunu? Adamın belediye başkanı söylüyor içeride itirafçı olmuş adam diyor ki ben takır takır hepsine rüşvet verdim diyor. Ne kadar iş adamından varsa hepsinden topladım diyor. Niye? İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olsun diye.
0: Muhittin Böcek'ten bahsediyoruz.
1: Evet kendisi itiraf ediyor.
0: Özkan Yalın.
1: Önce alkışlıyorlar Muhittin Böcek'i alkışlıyorlar. Muhittin Böcek hapse girince başkanım senin işte siyasi hepler itiraf
0: Allah belanı versin.
1: Sonra adam itiraf edince diyor ki Allah belanı versin niye sen kalktın itiraf evet, ettim diyorlar. Valla böyle bir tuhaf bir şey var. O açıdan arınma değil yarılma var.
0: Yarılma var. Valla ne bileyim şeytan azapta gerek. Bunca yapılan şeyden sonra hiç de umurumda değil pavyonla devam etsinler. Evet. Peki hocam yani yarılma derken bir de şöyle bir gerçek var. Hani dedin ya birazcık bu da yeni haber. Hı. Dün sen biraz önce bahsettiğin insanları söyledin yani. O, sen söyle de ben söyleyeyim. Muhittin Böcek var, Özkan Yalın var falan. Pavyon, Peştemal, Havlu, sevgili devam. Bir de Veli Ağbaba var. Hı. Veli Ağbaba ile ilgili yeni bir şey ortaya çıktı. Hı. O da duydum bilmiyorum.
1: Yok.
0: Bir iş adamı Veli Ağbaba beni Ankara'ya çağırdı. 500 bin liram var mı diye sordu. Ben de kendisi kesin vereceğimi söyledim diyor. Bunun işte tapeleri neyi çıktı arkadaşlar? Yazışmalar falan bu dekontlar ortaya çıktı. Veli Ağbaba'yı bir iş adamından para istemiş hocam. Şu değiştirdi, çıktı odayı, boşalttı odada yanlışlıkla para 250 unutan. Bin doları unutan kişi. Ne parası
1: 500
0: istemiş?
1: 500 bin lira para istemiş. İş adamından mı istemiş?
0: Bir küçülmüş bu kadar küçük paralar.
1: Vallahi bilmiyorum küçük yani hakikaten. Onu da anlamadım. Veli Bey yani kendi itibarınız açısından küçük rakamlar bunlar biliyorsunuz. Sizin bir başkanınızın arabasının modifiye edilmesine 200 bin dolar harcanıyor bu ülkede yani.
0: Yani değil mi yani 500 bin lira da şey vardı hocam bu bazen
1: araba bile gelmez yani.
0: Bade Özgözen duvarın üzerine bırakılan bir 200 bin TL var.
1: Duvara.
0: Değil mi duvara? Öyle. Bir Özgözen duvarı vardı ya.
1: Ya işte
0: duvarı.
1: O kadar şimdi öyle bir rüşvet sarmalı olmuş durumda ki her şeyi böyle yapmaya alıştıkları için orada burada para unutur hale geldiler yani artık onlar küçük paralar ya.
0: Evet.
1: Orada burada unutuyorlar artık yani rüşvetleri unutuyorlar. Adam mecliste 250 bin dolar unutur mu? Tuhaf yani. Poşette poşetinde. Market poşetinde unutuyor.
0: Market poşetinde. Doğru. Şimdi bir haber daha var hocam. Bunları atlıyorum. İzmir Seferihisar Belediyesi yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış. Bir tane daha. Yani çok bir sürü haber var ama.
1: Artık vakayı adiyeden oldu artık. CHP'li belediyeler demek CHP'li belediye eşittir. Rüşvet, yolsuzluk, irtikap. Yani, ondan sonra başkanlar hapiste.
0: Hapiste bir haber olarak da geçmiş oldu. Son valla süren bitti normalde bana çık diyor da reji. Son bir haber daha vereyim. O da benim özellikle çok hassas olduğum bir mevzuydu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi AK Partili Narman Belediye Başkanı, CHP'li Közceğiz Belediye Başkanı sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralaması sebebiyle soruşturma izni vermiş. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barına yapmadığı için araştırma önlemesi başlatmış. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Ne diyorsun buna?
1: Ben Mustafa Bakanımızı tebrik ediyorum gerçekten. Sokak
0: hayvanlarıyla. Bir tanesi AK Partili Narman Belediye Başkanı diye CHP'li Köyceğiz.
1: Hiç kimsenin göz yaşına bakmamalı. AK Partiliymiş, CHP'liymiş.
0: Soruşturma izni vermiş.
1: Soruşturma yapılmalı. Sokaklarda sokak köpeklerinin çocuklarımızı parçalayacak bir noktaya gelmesi Türkiye'nin devlet güvenliği ile alakalı bir meselesidir. Vatandaşını korumak devletin birinci vazifesi. Asli vazife vatandaşı korumaktır yani. Çocuğunu koruyamayan, çocuğunu sokaktaki vahşi köpekten koruyamayan devlet, devlet olamaz yani. O açıdan devlet olma vasfının birinci şeyi. Kim şey yapıyorsa, ihmali varsa belediyelerden kim ihmal ediyorsa. Çünkü birinci sorumluluk belediyededir, yerel yöneticidedir. Yani o sokaktaki köpeği toplasın. Ben demiyorum ki götüp imha etsin, itlaf etsin, hepsinin soyunu

0: Öyle bir şey söylemiyoruz yani. Ne yapılacaksa bir yerde toplasınlar, kısırlaştırsınlar ve neslini, soyunu yani sınırlandırsınlar. Hı hı. Bunu yapabilmek için birinci olarak bunu yapmak gerekiyorsa bunu yani zaten kanun bunu gerektiriyor. Ama ihmal ediyorsanız, başka sebeplerle biz bu kanunda direneceğiz diyorsanız, hangi belediye başkanı olursa olsun ve hangi görüşten olursa olsun mutlaka bundan dolayı yargılanmalı. Çünkü burada cinayet var. Çocuklarımız öldürülüyor. Bu cinayetin sorumlusu orada kim, nerede işleniyorsa o cinayetten oranın yerel yöneticisi de sorumlu çünkü.
1: Çok haklısın. Süren bitti ama ben ilaveten şunu da söyleyeyim. Özellikle ben bu konuda çok sert tepkilerle karşılaşıyoruz zaman zaman. Sen makul olanı söyledin, doğru. Yani sokak terörü, yani köpek terörü var Türkiye'de. İfadeyi beğenmiyorlar ama ite tapar tipler de var Türkiye'de. Hakikaten köpek sanki onun hayatının parçası. Hatta böyle tehdit edenler de var. Mafya gibi olmuşlar. O mama lobileri var ya, mafya gibiler sanki. Ben buradaki duruşu çok yadırgadım. Ben yıllardır bunu söylüyorum ama her tarafta da ifade ediyorum. Bazen kızıyorlar da, en kötü ihtimal diyorum ki bak, medeniyet böyle bir şey değil. En kötüsü yani neresi medeniyetler de var abi. İngiltere'de mi var? Fransa'da mı var? Neresi istiyorsun? Ben yobazım ya. Sokak itlerine karşıyım ben. Ben başıboş köpek tanımıyorum hocam. Bence çok özür dilerim, itlaf edilmeli. Eğer koyamıyorsan bir yere, benim çocuğumun hayatı, çok doğru bir ifade. Ben bunu yıllar önce kullandım.
0: Başıboş domuz var artık
1: benim
0: Türkiye'de.
1: Benim çocuğumun tırnağı, serçe parmağı, yağ özellikle tüm köpeklerden daha değerli.
0: Elbette.
1: Yani tabii, yemişim senin köpeğini mepeğini. Git dağlarda, ormana git. Ben seviyorum. Ben avcılık da severim. Gidersiniz hayvanlarla doğaya gider. Başka bir şey o. Ama İstanbul'da işe giderdi. Köpek olmaz. Olmamalı. Tolere edilmemeli. Tek bir insanın canı, bir empati yapın yahu. Bebek vardır bebek. Çocuk. Parçalanmış çocuk. İnsanlar var sokaklarda. Köpek severler yüzünden olmuş bunlar hepsi. O yüzden hepsine lanet olsun. Baştan söyleyeyim. Önce lanet okuyorum. İkincisi, ben tebrik ediyorum İçişleri Bakanımızı. Lütfen bu yaygın olsun artık.
0: Evet.
1: Ayrılmasın. Bunda ayrım olmaz. Çocuklar bebeğin hayatında ayrım olmaz. Ben başa çıkabilirim belki. Ama sokaklarda milyonlarca bebek çocuk
0: biz de başa çıkamayız Hikmet abi. Biz de
1: doğru.
0: Öyle yani dört tane kuduz köpek sana saldırsa ne yapacaksın? Hayır,
1: haklısın. Doğru. Öyle tabii, öyle ortamlar oldu.
0: Durmuş
1: Türkiye'de.
0: Köpek dolu ya.
1: Bekçi kulübesindeki adam parça parça gitti köpekler yüzünden. O yüzden artık bu yeter. Yani bu safhaya geldik. Bence nereye
0: şımarıklığı yüzünden. Tabii. Milletin şımarıklığı. Alıyorlar, besliyorlar. Tabii. O tuhaf tuhaf köpekleri. Ondan sonra canları sıkılınca sokaklara salıyorlar. Onlar gidiyorlar, çiftleşiyor biliyorsun. Evet. Abuk subuk yaratıklar ortaya çıkıyor. Senin keyfinin şeyi yüzünden biz kalkıp çocuklarımızı mı heder edeceğiz buna?
1: Haklısın ve en azından çok fazla medeniyet seviyorsunuz. Çok fazla Avrupa'yı öpüyorsunuz, yalıyorsunuz. Tamam, çok güzel yapın. Aynısını getirin o zaman bari. Almanya, İngiltere, Fransa ve Amerika gibi yapın. Toplayın hepsini. Barınaklara koyun. Bekleyin bir müddet. Baktık başa çıkamıyorsunuz. Yenisini koyamıyorsunuz. Sahiplenme köpek de itlaf edilmeli, yok edilmeli. Aynen 1930'lu 40'lı yıllarda olduğu gibi. Değil mi? Köpek itlafı diye bir şey vardır. Atatürk'ün emriyle olmuştur bu.
0: Ya bazen
1: o yüzden referans neyse istiyorsan.
0: Bazen başka çaren yok yani. Hastalık giriyor mesela, kıran giriyor. Dünya tabii kadar koyunu, tavuğu itlaf ediyorsun.
1: O gidip okuyun Türkiye Cumhuriyeti Kanunu'na bakın. Dediğim gibi 30'lu 40'lı yıllar.
0: Çünkü insan hayatından daha kıymetli tabii hiçbir şey yoktur.
1: Ya Atatürk'ün köpeği itlaf edilmiştir. Gidip okuyun, öğrenin ya. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ, böyle bir kötü bir meşgitirdik ama çok sağ ol, teşekkür ederim. Yine sağ, ağzına sağlık. Günün manşeti burada sona eriyor. Hoşçakalın.

İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmalar

0: çalışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince, Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride, CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.
2: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 30 Haziran Salı, Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban, dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında hafta sonu yaşanan gerilimin ardından bugün gözler Katar'da, Doha'da yapılacak olan görüşmelerle ilgili, heyetler arası görüşmelerle ilgili de önemli açıklamalar, gelişmeler var. Özellikle Witkoff ve Kushner'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump'ın özel danışmanlarının ABD'yi temsil edecek olması, İran'dan yapılan açıklamalar, teknik bir heyetin gönderileceği ve daha çok teknik konuların konuşulacağının ifade edilmesi, gerilim sonrasında aslında iki tarafında gerilimi tırmandırmayıp ama elindeki kozları sonuna kadar kullanmaya çalışması, bunların hepsi bundan sonraki süreçte ateşkesle ilgili olarak, müzakerelerle ilgili olarak nasıl bir yol izlenecek, en çok tartışılan konulardan biri. Bugün biz de bu konuyu konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki görüşmeler, ilişkiler, müzakerenin geleceği neler olacak, hangi konular kör düğüme dönmek üzere, Hürmüz konusunda özellikle İran'ın talepleri, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları, bunların hepsini masaya yatıracağız bugün. Peki kimle birlikteyiz? Doktor öğretim üyesi Fırat Demirkol'la birlikteyiz. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Enstitü Müdürü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi doğada diplomasi bilmecesiyle başlayalım. Nasıl okuyorsunuz? Karşılıklı saldırılar oldu. Bu saldırılar sonrasında İran heyeti pazar günü İsviçre'de yapılacak olan görüşmeye katılmadı. Katar'daki görüşmelerde daha çok teknik ağırlıklı. Şimdi görüşmeler teknik ağırlığa döndüğü zaman diplomasiyle ilgili aslında nihai sonuca gidebilecek olan yolla ilgili soru işaretleri de kafamızda oluyor. Çünkü aynı teknik konuları aslında biz ateşkes konuşulurken Gazze konusunda da biliyorsunuz görmüştük. Evet. Teknik konular bir şekilde anlaşmanın ilerlemesi

0: için mecburen konuşulması gereken ama tarafların tam da olarak birbiriyle anlaşmadığı, birbirine tavır gösterdiği, heyetlerle biz bu teknik konuları çözeriz dediği durumlarda da ateşkesin çok da uzun sürmediğini, müzakerelerin çok da beklenen sonucu getirmediğini görüyoruz. Siz ne dersiniz? İran, ABD içinde böyle bir durum söz konusu olabilir mi?
1: Hocam, teknik heyet dediğimiz gruplar aslında belirli alanlarda uzman kişilerin yaptığı, yani üst düzey yetkililerin ya da karar verici mekanizmada yer alan siyasi ya da gerçekten bürokratik taraftaki üst düzey yetkililerin karşılaştığı, bir araya geldiği ya da karar verdiği meseleler değil. Biz genelde şunu biliyoruz ki o teknik görüşmeler denilen şey sürecin biraz sürüncemeye girdiği, uzadığı, yani her iki tarafında doğrudan çekilme gibi bir tavır almadığı ama süreci yavaşlatmaya çalıştığı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu nerede anlamlı olabilirdi? İki taraf üst düzey yetkilileriyle bir araya gelip evet biz bu barışı sağladık. Evet. Ana çerçevede de anlaştık ama detayları artık heyetlerle götüreceğiz deselerdi. Yani bu şekilde net bir tavır ortaya konulsaydı evet bu teknik meseleler anlamlı hale gelirdi. Ama biz bakıyoruz bir taraftan dijital ortamda imzalanan anlaşmalar diyoruz. Barış geldi diyoruz. Sonra birbirlerinin vurulmasından bahsediyoruz. Yani böyle birbirinden ayrılamayan bir ilişki ağına dönmüş durumdalar. Yani ne barışabiliyorlar ne de tam anlamıyla kavga edebiliyorlar. Dolayısıyla bu da aslında bunu zamana yayacak. Hani bizde bir söz vardır, dostlar alışverişte görsün diye. Yani barış süreci devam ediyor mu? Evet, güya kağıt üzerine devam ediyor. Ama bu görüşmelerden bir sonuç çıkar mı? İnanın ben çok, yani teknik anlamda bile bir sonuç çıkacağına çok ihtimal vermiyorum açıkçası.
0: Peki ben yönetmenimden ledimizi rica edeyim. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki görüşmelerle ilgili yapılan açıklamalar var. Özellikle Donald Trump'ın İşte Tahran bizden istedi böyle bir görüşmeyi dedi. Tahran dedi ki hayır biz böyle bir şey istemedik. Katar'da doğruladı. Görüşmeler yüz yüze olmayacak onu biliyoruz. Ve dolaylı temas olacak. Şimdi Donald Trump ne demiş? Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinde belirsizlikler sürerken Doha'daki toplantı belki önemli olacak belki de olmayacağız. Olmayacak göreceğiz dedi. Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Witkoff ve Kushner katılacak dedi Doha'daki görüşmelere. İran ABD heyetiyle görüşmeyeceğiz. Ekibimiz Doha'da Katarlı arabulucularla bir araya gelecek. İşte o dolaylı görüşmenin olacağıyla ilgili aslında açıklama İran'dan. Pezeşkian karşılıklı anlayış iki yönlü bir süreç dedi. CENTCOM ABD askerleri tam hazırlık halinde dedi. ABD medyasında ise ekipler Doha'da ayrı ayrı görüşecek. Şimdi aslında bu açıklamalar kalsın bu açıklamalarda üstünde teker teker de konuşalım. Bu açıklamalar olmadan önce çok daha pozitif yani hafta sonu o gerilim olmadan önce açıkçası çok daha pozitif mesajlar veriliyordu. Özellikle Hürmüz konusunda İran'ın tavrını da soracağım size çünkü o da oldukça önemli aslında belirleyici. Çünkü Donald Trump'ın petrol fiyatları daha çok ekonomi üstüne odaklanması ve İran'ın da önümüzdeki süreçte yani nükleer programla ilgili değil de daha çok elindeki kartı aslında deniz ticaretini yönetebildiğini ve bunun elinde çok güçlü bir kart olduğunu fark ettikten sonra bunun üzerine odaklanması sanki görüşmeleri işte bu gergin noktaya biraz daha sürükledi gibi çıkar çatışması mı oldu? Önce onu sorayım.
1: Yani paradigma çok değişti hocam. İlk başta biz böyle bir bugüne kadar aslında yani bu sıcak çatışma dönemine gelene kadar yıllardır İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir savaş çıkabilme ihtimalini ki bunun hani İsrail'in ateşleyeceği bir durumla beraber çıkma ihtimalini her zaman olabilir mi diye senaryo dahilinde konuşuluyordu. Peki bu savaş ne için olacaktı? Birkaç alternatif vardı. Birincisi İran'ın Şii olarak o Şii Hilali dediğimiz bölgedeki vekalet güçleri üzerinden yürüttüğü bölge hegemonya politikası ve İsrail'in bununla çatışıyor olması. İkincisi de İran'ın elindeki nükleer güce karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin bir tehdit algısıyla bunu yerinde müdahaleyle çözmeye çalışmasıydı. Ama bugün geldiğimiz noktada sizin tespit ettiğiniz duruma geldik. Yani mesele artık ne bir İran-İsrail arasındaki din ya da bölgesel mezhep savaşlarının dışında ya da uranyum nükleer silahın dışında şu anda tamamen bir ticari savaş haline geldi. Ya İran aslında yeni bir kapı açtı kendisine. Hı hı. Benim elimde böyle bir güç varmış ve bu güç Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'yı daha çok sıkıştırabilecek, evet, bir güçmüş. Yani silahlarıyla korkutamadığı kadar Hürmüz'de korkuttu Batı'yı baktığımız zaman. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri açısından da yine farklı bir paradigma ortaya çıktı. İran o kadar da güçlü görmediği bir devlet, sadece bir boğazı elinde tutarak Amerika Birleşik Devletleri'nin sistemini ciddi şekilde zorlayabildi. Evet. Dolayısıyla şu anda aslında ilk baştaki durumdan bambaşka bir yere geldik. O yüzden şu anda görüşmelerde iki tarafta ne isteyeceğini bilmiyor. Çünkü yola çıkarkenki niyetle varılan noktadaki durum birbirinden çok farklı
0: oldu. Bu arada İran'daki sertlik yanlıları da aslında taviz vermeye de çok yanaşmadı.
1: Tabii.
0: Bu da önemliydi. O da beraberinde işte karşılıklı gerilimin artmasına neden oldu. Donald Trump'ın açıklamalarında önemli olan şeylerden bir tanesi de işte öncelik dedi benzin fiyatları. İranlı mevkidaşlarıyla işte bir anlaşma imzaladıktan sonra kendisine birazcık nefes alma alanı sağlayan petrol fiyatlarındaki düşüşü övdü. Bu önemliydi. Ama işte bunun devamının gelmesi için de Hürmüz'le ilgili aslında beklenenlerin olması gerekiyordu. Fakat İran'ın deniz ticaretini, işte gemi trafiğini kontrol etme yeteneğine sahip olduğunu anlaması, evet, ve bunun dünya petrolünün de %20'sini taşıyan tanker trafiğine karşı mayınlar biliyorsunuz. Evet. Düşük maliyetli insansız hava araçları kullanarak su yolunu biraz da sanki böyle ucuza kapatmaya çalıştı, değil mi?
1: Hem o var, bir de aşağıda Babül Mendeb kartı da var İran'ın elinde. Evet. Yani bugün Hürmüz'le alakalı durum biraz daha çıkmaza girdiğinde aşağıda Babül Mendeb'i de kapatıyorum. Tabii. Ya da en azından oradaki ticareti de.
0: Bu ikinci önemli kart.
1: İkinci %12 gibi bir, doğru, rakamdan bahsediyoruz. Ve Avrupa'yı, Afrika ile Avrupa'yı oradaki kuzey bölgesiyle bağlayan, Kızıldeniz'le bağlayan bir alandan bahsediyoruz. Ve burada aslında İran dediğimiz gibi bugüne kadar kendi paradigmasını yüksek askeri güç üzerinden Batı'yı tehdit üzerinde kurmaya çalışıyor. Bugün ekonomik gerekçelerle Batı'yı tehdit edebildiğini gördü. Doğru. Dolayısıyla aslında hocam buradaki en zor mesele Hürmüz'ün çözülmesi.
0: Evet.
1: Çünkü bugün aslında İran Hürmüz'deki mevcut durumu ortadan kaldırıp stabil dediğimiz, yani bu savaş öncesindeki hale getirdiği andan itibaren İran'ın elinde başka bir koz yok aslına bakarsanız, hı hı, şu anda. Diğer taraftan bakıyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri birçok hamle yaptı, rejimi değiştiremedi. Dini liderliği suikast düzenledi ama halkı kışkırtamadı. İçeride ayaklanma çağrıları yaptı, hiçbir şey olmadı. Halkı yokluğa zorladı ama İran halkı buna karşılık vermedi. Rejimi yıkamayacağını anladı. Yani ne yapabilir daha fazla? Bütün işte ne dedi? Ben hakimim dedi. Aldım Hürmüz Boğazı'nı dedi, abluka yaptım dedi ama bunların hiçbirisinin aslında reel politikte karşılığı olmadığını, hı hı, gördü. Dolayısıyla Amerika şu anda çaresiz bir şekilde Hürmüz'e kilitlenmiş durumda.
0: Peki 60 günlük bir süre vardı. Bunun 2 haftası neredeyse geçti. Geri kalan süre içerisinde burada bir anlaşma olur mu sizce? Yani Hürmüz konusunda, çünkü asıl düğümü çözecek olan artık Hürmüz. İran'da bu ısrarında, yani sınırları zorlama konusunda devam eder mi? Çünkü baktığımız zaman aslında Beyaz Saray'dan gelen açıklamalardan bir tanesi şiddete şiddetle karşılık veririz. Hani diplomasiden yanayız ama hani bir şiddet olursa buna da şiddetle karşılık veririz dedi. Çünkü hafta sonu karşılıklı aslında bir düşük
1: yoğunluklu bir çatışma
0: saldırı gerçekleşmişti. Ama hani burada önümüzde de bir baktığımız zaman 45 günlük bir süreç var. Burada İran birazcık daha, şimdi Pezeşkian'ın açıklamasını da gördük. Hani iki taraflı diplomasiyi, evet, önceliyor. Donald Trump da hani böyle olabilir, olmayabilir. Aslında birazcık birbirlerini test ettikleri bir süreç. Evet. Burada ekonomik anlamda da dünyadaki baskı ve aynı zamanda İran'ın da bir noktada işte talepleri vardı. Ambargoların kaldırılması
1: dondurulmuş varlıklar meselesi
0: var. Şimdi bütün bunların hepsi de çok önemli İran'ın kalkınması için. Çünkü sadece Hürmüz'de de yani Hürmüz'de de alternatif yollar düşünüldü biliyorsunuz, evet, çokça. Dolayısıyla dünyanın vereceği tepki de biraz daha farklı olabilir. İran'ın çok da beklentisini karşılamayacak bir noktaya doğru da belki gidebilir. O nedenle nasıl okuyorsunuz merak ediyorum.
1: 45 gün bence bu düğümün çözülmesi için kısa bir süre hocam. Ama ciddi bir yol alınabilir. Yani işte burada sizin de yakından takip ettiğiniz bir NATO zirvesi var. Burada özellikle Trump, işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın daveti olduğu için ve bu da zirvenin Türkiye'de Türkiye'de olduğu için katılacağını söyledi. Ben eminim ki tabii ki NATO merkezli bir zirve ama burada muhakkak ki en azından Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump arasında bu mesele de konuşulacaktır. Tabii bizim açımızdan da bölgemizde hani bu kadar kritik bir yoğun savaş riskinin olması istediğim

0: bir durum değil.
1: Tabii.
0: İran açısından da aslında süreç yürütülebilir değil hocam. Yani İran bir kazanım elde etmedi. Kesinlikle. İran şu anda karşı tarafa kaybettirerek aslında bir şeyler kazanmaya çalışıyor. İşte Amerika buna ne kadar dayanabilecek? Burada İran muhakkak ki ekonomik anlamda belirli rahatlayıcı
1: Peki,
0: şeyler alması
1: Amerika
0: lazım.
1: Amerika ne kadar dayanabilecek diyoruz. İran ne kadar dayanabilecek?
0: İran'ın durumu biraz daha farklı hocam. İran çok uzun süredir ambargo altında. Hı-hı. Ve zaten çok uzun süredir ekonomik problemlerle gidiyor. İran şu anda bir süre daha dayanabilecek gibi duruyor. Çünkü İran şu anda daha milliyetçi duyguların ön plana çıktığı, yani büyük şeytan dedikleri Amerika'ya karşı ayakta kalmış bir ülke imajıyla hareket ediyorlar. Dolayısıyla dikkat ederseniz İran'ın içerisindeki o protestolar ya da rejim karşıtı görüş biraz daha kendisini beklemeye almış durumda. Tabii ki bu yıllar boyunca sürebilecek bir şey değil. Ama zaten yıllar boyunca Amerika'nın bunu dayanma ihtimali de çok fazla yok. Yani burada bence önemli eşiklerden bir tanesi Kasım'daki Amerikan seçimi. Hı hı. Yani en azından o seçime 30 gün gibi bir süre kalana kadar Trump'ın ekonomiyle ilgili bir şeyleri düzeltip bakın işte petrol fiyatlarını yüzde şu kadarlık indirdik, şöyle adımlar attık, yeni anlaşmalar yaptık diyerek halkın karşısında, çünkü en büyük elindeki koz ekonomiydi Trump'ın. Ha, ben ekonomiyi düzelteceğim diyerek geldi. Yeniden büyük Amerika dedi. Dolayısıyla hani benim tahminim 60 günün 45 günü kaldı. Ben orada bir 60 günlük daha uzatma.
1: Evet.
0: Ve bu 62. 60'ında işte 30 ila 45. günü arasına doğru biraz daha somut adımların atılabileceğini öngörüyorum. Çünkü hakikaten şu anda iki tarafta ne adım atmak istiyor ne de geri dönmek istiyor.
1: Sadece heyetler arasında bir görüşme olacağını söylüyorlar. Peki Witkoff ve Kushner orada olacak. Bu iki ismin orada olması da
0: önemli.
1: Tabii çok önemli.
0: Amerika
1: hem pazarlık
0: açısından
1: çok önemli. Çok deneyimli isimler çünkü. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de tabii şu var, şimdi savaş sırasında da Körfez ülkeleri de bundan çok ciddi anlamda zarar gördüler.
0: Evet.
1: Rafineriler zarar gördü. Enerji altyapısı zarar gördü.
0: Turizm ciddi zarar
1: çok
0: gördü.
1: Ciddi zarar gördü ve savaş öncesi seviyeye gelmesi de çok uzun bir süreç alacak aslında.
0: Evet.
1: Biz burada bir 60 gün 45 gün konuşuyoruz ama hani bölgenin Hürmüz'ün de aslında risk açısından, güvenlik açısından normali eskiye dönmesi de yine uzun bir süre alacak.
0: Kesinlikle.
1: Hani böyle 45 gün içinde her şey harika oldu, tamam tekrar normale dönüyoruz demek de çok zor, sizin
0: zor.
1: De ifade ettiğiniz gibi. Dolayısıyla bu noktada Körfez ülkeleri açısından da bakıldığında, hani şimdi Katar'da arabulucu olarak Katarlı yetkililerle görüşülüyor. Daha önce Pakistan'la arabulucuydu, görüşülmüştü. Körfez ülkelerinin etkisini sormak isterim size. Yani burada da anlaşmanın sağlanması için onların, çünkü bir anda eğer Hürmüz beklenildiği gibi açılmazsa petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara ya da daha üstüne sıçrama riskini de çokça yazıp çiziyorlar. Bu da çok ciddi bir krizin geleceğini gösteriyor. Aslında Donald Trump'ın belki de hani petrol çok önemli demesini, onu vurgulamasını, petrol fiyatlarını demesinin nedeni de budur. Körfez ülkeleri açısından değerlendirirseniz ne söylersiniz?
0: Hocam şöyle, petrol krizini burada şöyle değerlendirmek lazım. Petrolün sadece fiyatı artmıyor. Burada petrol arzı ile ilgili bir sıkıntı yaşanıyor. Yani aslında enerji arzında ciddi bir darboğaza gidiliyor. Ve bu dolayısıyla hem tedarik zincirini etkiliyor. Bir süre sonra, şu anda evet yaz dönemindeyiz ama kış dönemine doğru Avrupa'daki fabrikaların, konutların durumu ne olacak? Rusya-Ukrayna çatışmasında
1: Tabii.
0: bunu görmüştük. Çok ciddi problemlere.
1: Çok.
0: Yani buradaki mesele petrol arzı olduğu gibi devam ediyor ama fiyat artıyor değil. Burada bulunamama riskiyle de karşı karşıya kalınıyor. Ve bu aynı zamanda kendi ekonomisini petrol arzına dayandırmış olan Körfez ülkeleri açısından ekonomilerinin ve gelirlerinin durması anlamına geliyor. Saydığımız bütün bu yan unsurların yanında ben burada şöyle düşünüyorum. Kushner ve Witkoff'un doğaya gidecek olması, Katar'da olması, ki İran diyor ki birebir görüşmeyeceğiz, biz sadece teknik heyet göndereceğiz. Ben buradan şunu anlıyorum. Amerika bu yetkili isimleri ve etkili isimleri bölgeye göndererek özellikle Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerinin üzerinde ciddi bir baskı yaratmak istiyor.
1: Evet.
0: Bence buradaki asıl kilit nokta İran Amerika değil, Amerika ile Körfez ülkeleri yetkilileri arasındaki
1: Aynen.
0: görüşmeler. Çünkü burada artık Amerika onların İran üzerinde bir şekilde baskı yöntemlerini Hı-hı. kullanarak Hürmüz konusunun normalleşmesini sağlamaya çalışmak. Yani Körfez ülkelerini aslında Hürmüz'ün bir tarafı haline getirmek istiyor. İster istemez de gelmek zorundalar. Çünkü dediğimiz gibi yani sadece petrolün fiyatı artmıyor. Petrol arzını da baltalıyor. Ciddi uluslararası ticareti de baltalıyor. Biraz önce dediğiniz mesele var. Bugün Hürmüz açılıyor desek navlun ve sigorta giderleri hemen eskiye dönecek mi? O risk ortadan kalkacak mı? Bu da demek oluyor ki arz normale bile dönse maliyetler hızlı bir şekilde normale dönmediği için yine dünya belli bir süre yüksek fiyatla enerji arzına maruz kalacak.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla körfez ülkelerinin ayakta kalabilmesi, ki biliyoruz ki yani büyük çoğunluğun ekonomisi bu arza dayalı. Dolayısıyla burada bence asıl görüşmedeki kritik nokta İran-Amerika arası değil, Amerika ile körfez ülkelerinin arasında yapacağı görüşmeler olacak. Hı hı. O yüzden üst düzey bir heyet gidiyor Amerika'dan.
1: Evet. Bir de Wall Street Journal'da yazılmış olan bir makale vardı. Yönetmenimden rica edeyim. Çünkü konu bununla alakalı, Hürmüz'le ilgili yine. Yine İranlı Donald Trump'ın İran'la imzaladığı mutabakat zaptının en önemli noktasının aslında Hürmüz Boğazı'nın açılması olduğu ifade ediliyor. Ama tabii bir de şöyle bir durum var. Rejimin işte ticari gemilere, körfez ülkelerine ve Amerika Birleşik Devletleri üstlerine güç kullanarak bu şartları geçersiz kılmaya çalışmasıyla ilgili de bir eleştiri var. Diyor ki Tahran Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz trafiğinin kontrolünü ele geçirmek için güç kullanıyor. Şimdi biz bunu şunu söylüyoruz, hani elinden aslında elindeki gücü kullanıyor.
0: Evet.
1: Ama ekstra olarak bir güç kullanıyor. Perşembe günü işte İran Boğaz'dan geçen bir konteyner gemisine biliyorsunuz insansız hava aracıyla saldırdı. Amerika Cuma günü İran'ın füze ve insansız hava aracı depolarına ve kıyı radarlarına saldırılarla karşılık verdi. Şimdi burada görüşmeler olacak. Tabii şimdi bu makaledeki aslında iddia da çok önemli. Çünkü İran güç kullanmaya devam eder mi bu şekilde, askeri güç kullanmaya devam eder mi ve çatışmalar bir şekilde karşılıklı sürerken, yani düşük yoğunluklu olarak evet, görüyoruz ama bunların hepsi müzakere sürecini baltalayan, işte tarafları bir anda
0: masadan kaldıran
1: süreçler. Dolayısıyla bu askeri müdahalelerin ekonomik karşılıkları müzakereyi nasıl etkiler, onu size bir de sorayım.
0: Ya İran açısından şöyle, İran geçişi engellemeye çalışıyor ve burada eğer zorlanırsa bir şeyler, yani bir gemi bu ablukayı diyelim belirli aşamada, hı hı, delmeye kalkarsa İran tabii ki onu durdurmak için, yani rica etmeyeceğine göre belirli bir noktada güç, askeri gücünü sahaya sunmak zorunda. Çünkü zaten netice itibariyle karşısındaki ticaret gemileri, yani bir savaş gemisi, doğru, geçmeye çalışmıyor oradan. Dolayısıyla bu anlamda zaten oldukça korunaksız durumdalar. Zaten bir gücünüz olmasa ya da askeri olarak tehdit unsuru oluşturmuyor olsanız Boğaz'dan geçişi engelleyemezsiniz.
1: Hı hı.
0: Yani İran'ın işte aslında dediğimiz gibi yani fark ettiği ve belki de elindeki tek koz Hürmüz. Dolayısıyla oradaki geçişleri sonuna kadar durdurmaya çalışacaktır. Amerika açısından içinden çıkılmaz bir durum. Yani çok ciddi bir sıkıntı haline geldi. Normal işleyen bir yeri bozup şimdi düzeltmeye çalışıyorlar ve karşı taraf, hani uyuyan devi uyandırma diye bir söz vardır ya hocam. Yani hiç farkında olmadıkları bir güçle karşılaştılar. Dolayısıyla burada yani dünyaya bunu Amerika istediği kadar anlatmaya çalışsın. Şunu herkes biliyor ki Amerikan kamuoyunda da bu işin sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırgan tutumuydu.
1: Kesinlikle.
0: Bu işi bu noktaya getiren Amerika'nın İran'a saldırısıydı. Yoksa ortada böyle bir durum,
1: zaten
0: böyle
1: sorun
0: bir
1: yoktu.
0: Sorun yoktu.
1: Peki Macron'un bir de açıklaması var. Fransa Cumhurbaşkanı Macron önümüzdeki mayın temizliği için ortaklarıyla işbirliği yapacağını söyledi. İran'da bu açıklamaya tepki gösterdi. Dedi ki temizlik yalnızca İran tarafından yapılmaktadır. Şartlar oldukça hassastır. Fransa'nın bu Macron'un söylemi ve İran'ın tepkisi, bunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ya Macron son dönemde, ya özellikle Fransa,
1: evet,
0: ve Macron genel olarak Avrupa siyaseti biraz aslında dünya gündeminden uzak kaldılar. En azından etkilerini kaybettiler. Hatta geçen gün işte İngiltere Başbakanı'nın istifasıyla ilgili bir yayında da benzer şeyi söyledi. Yani güneş batmayan imparatorlukta ama bulutlar dağılmadığı için güneşi de göremeyecek,
1: evet,
0: duruma geldiler. Dolayısıyla burada Macron yine nispeten uzun süredir devam eden, daha kendisini güçlü bir Avrupa lideri olarak gören bir isim. Hani biz hala buradayız. Fransa hala burada. Fransa Akdeniz'de hala etkili. İşte dünyadaki krizlerin çözüm tarafında var olabilir gibi. Çünkü baktığımızda buradaki sen Türkiye'ye kaydı, Katar'a kaydı, Pakistan'a kaydı. Bu krizlerde dünya bu ülkeleri takip eder oldu. Fransa hiçbir yerinde değil bu krizin. Yani ben bunu çok reelde bir karşılığı olmadığını,
1: evet,
0: sadece gündem yaratmak ve biz buradayız demek için. Macron'un ara ara böyle çıkışları alıştık
1: oluyor.
0: Artık biz de ona alıştık,
1: evet,
0: diyelim Fransa siyasetinde.
1: İran'da gerekli cevabı vermiş. Şimdi düğümün olduğu diğer bir konuda Lübnan. Ona da değinelim istiyorum. Çünkü Katz'ın İsrail Savunma Bakanı Katz'ın bir açıklaması vardı. Yönetmenimden rica edeyim, İsrail Lübnan'dan çekilmiyor dedi. Şimdi ABD İran arasında

0: alandaki en önemli yani Hürmüz ama evet. tabii İran'ın direttiği en önemli nokta da Lübnan. Ve İsrail ateşkesi aslında yani İran, Lübnan bu ateşkes dahilinde diye defalarca söyledi. Ve İsrail saldırmaya devam ederek ateşkesi de deliyordu. Deliyor. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi de bu. Ne demiş Katz? Trump, Tahran ile bir anlaşmaya varmak istediği için İran ile Lübnan arasında bir bağ kurdu. Bu durum Lübnan genelinde Hizbullah'a büyük bir darbe indirilmesini engelledi. Lübnan'da herhangi bir toprak emelimiz yok. Ancak Hizbullah silahsızlandırılmıştı. Alana kadar bir milimetre bile geri çekilmeyeceğiz dedi Katz. Ne dersiniz hocam?
1: Klasik bir İsrail Savunma Bakanı açıklaması. Bunu Gazze için de söylediler, Filistin için de söylediler. Yıllardır söylüyorlar bizim herhangi bir toprak talebimiz yok diye ama işgali her geçen gün büyütüyorlar. Evet. Lübnan'da da sınırı sürekli olarak kuzeye doğru çektiklerini görüyoruz. Güney sınırını ihlal ettiklerini görüyoruz. Bu arada tabii yani burada Trump bir anlaşma yaptı. Bu Hizbullah'a güçlendirmesi için fırsat tanıdı gibi bir ifade kullanıyor. Ama İsrail zaten durmadı ki yani yine bölgedeki saldırılarına da devam etti, işgaline de devam etti. Yani burada ikisi birbirinden çok ayrı mesele ki Hürmüz ya da İran-Amerika arasındaki durum çözülse bile ki Trump ve Amerika tarafı da şunu söyledi. Evet, İsrail'de bu ateşkese uyacak, onlara da bu durumu bildirdik gibi ifadeler kullansa da İsrail bunu dinlemeyeceğini söyledi ve uygulamalarıyla da zaten gösterdi. Evet. Dolayısıyla burada bence Lübnan meselesi Hürmüz çözülse bile çözülebilecek bir mesele değil. Yani İsrail'in bölge politikaları tamamen o Amerika-İran arasındaki çatışmadan ya da çözümden farklı bir paralelde ilerleyecek. Dolayısıyla yani İsrail bu işi bahane ediyor ama zaten aynı şekilde politikasına devam ediyor.
0: Peki şimdi bu politikasına devam edecek ama İran diyelim ki Hürmüz konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile belirli noktalarda yani ekonomik anlamda belirli noktalarda anlaşma sağladılar önümüzdeki süreçte. Ama İsrail'in bu tutumu müzakerelerin devam etmesine ve tam bir yani Hürmüz'ü çözdük ama Lübnan'da sorun devam ediyor noktasında İran bırakır mı? Böyle bir durumda. İşte varil başına petrol fiyatı arttığı zaman ki bunu getirecek büyük ihtimalle eğer bu durum çözülmezse Donald Trump'ın İsrail'e Netanyahu'ya daha doğrusu tepkisi zaten çok ciddi bir tepki vermişti evet. daha öncesinde de. Ne olur onu sormak istiyorum çünkü yol haritasını İsrail yaptığı saldırılarla bozuyor ve daha önce Netanyahu da demiştik yani siz anlaşma yapabilirsiniz ama bu beni bağlamayacak.
1: Orada İsrail'deki seçim biraz etkileyecek süreci hocam. Yani İsrail'le eğer yine Netanyahu ya da buna benzer yakın işte bu saydığımız Şahin isimlerden güçlü olduğu bir hükümet modeli ya da meclis modeli ortaya çıkarsa İsrail bu saldırganlığına devam edecektir. Burada şöyle bir senaryo olabilir. Trump güçlü çıkar seçimden, İsrail'de hükümet değişirse baskı yoluyla biraz daha belki Lübnan'da İsrail'i dizginleyebilirler. Tam tersi de olabilir. Amerika'da Trump seçimi kaybeder. Burada çok sert bir hükümet gelir. İsrail'de daha da artabilir. Ama İran açısından bakarsak İran gerçekten uzun süredir ekonomik olarak zor durumda ve bu son süreçte de gerçekten çok ciddi bir darbe aldı. Evet. Ekonomisi anlamında da aldı. İçeride birçok can kaybı yaşadı. Tesisleri vuruldu. Yani orada şöyle düşünmek lazım. İran yaptırımların belirli bir kısmını kaldırabildiğini düşünün. İşte ekonomik anlamda belirli kazanımlar elde ettiğini düşünün. Dondurulmuş varlıklarının şey yap. Ne Hürmüz'de de biraz artık konumunu güçlendirdiğini düşünün. Bunun için ya da tüm bunlardan Hizbullah için vazgeçer mi? Lübnan için vazgeçer mi? Yani uluslararası ilişkilerin reel politik mantığına baktığımızda geçmez. Buna bir kılıf uyduracaktır. İşte geçici ateşkes diyecektir. Biz destek verdik ama olmadı diyecektir. Duracaklardı ama durmadılar diyecektir. Orada tabii ki her ülke için önce kendi çıkarları öncelikli haldedir. Dolayısıyla orada gerçekten İran iyi bir sonuç alırsa ben Lübnan meselesinin ikinci planda kalabileceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Şimdi Katz ayrıca dedi ki İran ve Lübnan cephelerinin birbirlerine bağlandığını, Donald Trump'ın baskısıyla bağlandığını itiraf etti. Netanyahu direndi dedi. Baskılar sonucunda Beyrut'a yönelik geniş çaplı saldırıları durdurmayı kabul ettik dedi. Bu bağlantıyı kurduğumuz için pişmanım. Ama Trump'a engel olan taraf olmak istemedik dedi. Bu da aslında çok net özetliyor galiba söylediğim.
1: Yani geniş çaplı saldırmadık alayım. Diyor ama saldırmaya devam ettiğini de itiraf ediyor açıkçası.
0: Evet, evet. Efendim Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere sürecini konuştuk. Gerilimler devam ediyor. Düş

0: Küçük yoğunluklu olarak çatışmalar devam ediyor. İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve Hürmüz konusunda İran'ın direnmesi. Bunların hepsini uzun bir süre konuşacağız gibi duruyor. Bugün Doktor Fırat Demirkol'la konuştuk. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Enstitü Müdürü'yle. Çok teşekkürler hocam.
1: Ben çok teşekkür ederim hocam.
0: Için. Merceğin de sonuna geldik. Ben vakit ayırıp bizi izlediğiniz için önce sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Perşembe akşamı tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince, Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
1: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
2: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Hicaz Demiryolu'nu konuşacağız. Bir asırdan biraz fazla oldu ilk kurulduğunda. Hangi konjonktürde, hangi şartlarda, misyonu neydi, stratejik, dini, ekonomik pek çok zaviyeden sonuçları vardı. Ve işte nihayet yeniden o damar bir 116 yıl galiba sonra canlanıyor. Riyad ve Ankara anlaştı. Ve bu akşam çok değerli konuğumuz Cengiz Tomar'la

dünü ve bugünü Hicaz Demiryolu üzerinden konuşacağız. Hatta Hicaz Demiryolu üzerinden Birinci Dünya Savaşı'nı, emperyalizmi, pek çok şeyi konuşmak mümkün. Ama her zaman olduğu gibi iki kitap tanıtacağım. İkisi de hocamızın tercümesi, biri Ketebe Yayınları'ndan, Gazze Düğünleri, İbrahim Nasrallah'ın

0: tercümesi
1: Adnan
0: Vakıf Bank Kültür Yayınları'ndan.
1: Evet, Adnan Eskikurt hocamızla beraber tercüme
0: evet.
1: ettik.
0: Evet. Ama hemen soracağım. Yani bu kitabı bilahare konuşacağız. Bu kitap i̇nşallah. Üzerinden Doğu Hilafeti'ni konuşacağız inşallah. Burada harita var ve bu
1: evet,
0: harita ters.
1: Evet.
0: Acaba neden ters?
1: Şimdi çok enteresan. Şimdi o haritayı oraya biz de öyle ters koyduk.
0: Hatta gösterelim böyle.
1: Aslında o harita bizim zihniyetimizin ne kadar kolonize olduğunu gösteren çok iyi bir örnek. Eğer bu haritanın ters olduğunu düşünüyorsanız zihniniz bayağı kolonize olmuş demektir. Çünkü bizim ortaçağ coğrafyacıları Mekke, Medine bu bölgeyi alta koymuyorlardı, üste koyuyorlardı. Biz şimdi her şeye kuzeyi değil mi biz?
0: Vallahi helal olsun.
1: Bizim bakışımız şeyi çok güzel gösteren, yani onu o şekilde koymamızın sebebi de oydu aslında.
0: Çok güzel, halbuki dünya dönüyor.
1: Evet, dünya bir küre.
0: Evet,
1: sonuçta.
0: Çok güzel,
1: ama
0: dünya dönüyor.
1: Ha, üstte ama ne biz, var? Yani evet. Üstte kuzey mi var? Öyle bir şey yok. Üst
0: doğru.
1: Diye bir şey yok çünkü coğrafyada. Dünya bir küre. Dolayısıyla Mekke ve Medine'ye, Hicaz'a saygıdan dolayı haritalarda üstte o bölge olurdu. Onun için bize ters gibi geliyor.
0: Yayını kapatalım Cengiz Bey.
1: Evet, bunun
0: üzerine tefekkür edelim. Bu akşamlık
1: bu bize. Çok örnek var. Yani mesela ben orada
0: fazlasıyla yeter.
1: İngiliz,
0: yok ama ters düz ettiniz
1: evet,
0: şimdi bize.
1: İngilizcesinde Central Asia diyordu. Ben onu Türkistan olarak çevirmeyi tercih ettim.
0: Ve hep Orta diyorsunuz Asya'ya, ki ben Orta Doğu uzmanı da
1: Merkezi İslam
0: diye
1: coğrafyası
0: bilinsem de
1: diyor.
0: Aslında Merkezi İslam
1: evet,
0: coğrafyası
1: yani,
0: uzmanıyım.
1: İşte bu kavramları Orta Çağ'da üretmişiz. O dönemde hakim olduğumuz için yerleştirmişiz, haritacılığımız da var. Ama daha sonra tabii Batı haritacılığı daha yaygın olduğu için maalesef bu tür haritalara biz artık rastlayamıyoruz.
0: Şu haritaları çevirmekle başlayalım. Bu çok çok önemli bir ikaz.
1: Yani bırakın haritaları çevirmeyi, internete harita koyamıyoruz biz. Hep başkalarının haritalarını kullanıyoruz.
0: Doğru, tercüme haritalar kullanıyoruz.
1: Yani isterseniz yazın bir Orta Doğu diye hep o haritalar çıkacaktır. Çünkü biz oraya bir muhteviyat koymadığımız için, tembel olduğumuz için, oraya şeylerimizi koymadığımız için. Dolayısıyla Google'a tıkladığımızda hep o tür şeyler çıkıyor. Bu da bence çok önemli. Yani biraz belki orta çağlarımıza baksak İslam dünyası açısından çok güzel örnekler bulabiliriz.
0: Siz çalıştığınız coğrafyayı aynı zamanda muhabbetle evet, yaklaşan bir hocamız olduğunuz için senelerdir Hicaz Demir Yolu'nu değişik platformlarda söylüyordunuz.
1: Evet.
0: Hayata geçmesinden söz ediyordunuz.
1: Yani ben hani şu anda
0: nihayet,
1: çok mutluyum yani.
0: Nihayet hayata geçiyor. Ben de şunu söyleyeyim. Bir süredir Arap basınını takip ediyorum sosyal medyadan. Biliyorsunuz biraz takip edince zaten hep
1: onlar geliyor
0: evet,
1: algoritma.
0: Algoritma nedeniyle geliyor. Ve Hicaz Demir Yolu ile ilgili çok memnun oldum. Herkes yani bütün Arap coğrafyasında bir sürü milletten insan çok büyük bir heyecan, neşe, sevinç duydu. Türkiye'de de öyle çok şükür. Hatta yani konuştuğum arkadaşlarım da oldu ama o intibayı da aldım. Yani şu anda açık olsa bilet alıp onlar bu yöne biz o yöne gideceğimizi fark ettim.
1: Keşke pasaportta sorulmasa değil mi? Yani
0: İnşallah.
1: Hani Avrupa'da olduğu gibi Madrid'den
0: İnşallah.
1: Viyana'ya, Viyana'dan Londra'ya, Londra'dan Paris'e
0: İnşallah.
1: Gidebilsek.
0: O günleri de görürüz inşallah. Çünkü
1: İnşallah.
0: Bu aynı zamanda bir sürü felaket haberi veriyoruz malum ve yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Ama onun yanında çok güzel bir haber.
1: Evet.
0: Çok
1: yani,
0: heyecan verici bir haber ve 1 Eylül 1900'de Sultan Abdülhamit
1: başlıyor,
0: açıyor. Evet. Bu durumda kaç? 126 yıl.
1: Yani şöyle o başlangıcı ama işleme girmesi
0: var.
1: 1908.
0: 8. Evet yani, sonra da evet. 18.
1: Yani 120 yıl
0: evet, 110 yıl, 120 yıl
1: bir tarihi var.
0: Bir damar var. O evet, damar canlanıyor. Şimdi biz de bir hafıza çalışması yapalım inşallah.
1: Evet.
0: Şunu en önce sormak istiyorum. Hangi koşullarda, nasıl bir konjonktürde

0: İcaz Demiryalı ortaya çıktı.
1: Aslında Osmanlı Devleti'nin en zor koşullarında ortaya çıktı diyebiliriz. Yani biliyorsun 1908 hemen sonra Sultan Abdülhamit devriliyor ve İttihat Terakki geliyor ve Birinci Dünya Savaşı. Yani çökmekte olan bir devletin böyle kapsamlı bir projesi. Tabii sadece Hicaz yok, bir de Bağdat var. İkisi paralel yapılıyor. Bağdat'la Hicaz'ın farkı, Bağdat'ta daha çok uluslararası rekabetin ürünü olarak Almanya'nın itmesiyle. Ama Hicaz daha çok kendi içinden, yani devletin bizzat hükümetin, Sultan Abdülhamit'in ve adamlarının isteğiyle yapılmış olması, bu daha içeriden, yani daha milli, daha yerli bir istek. O açıdan çok farklı. Belki hemen başında şunu söylemek lazım. Hani siz dediniz ya, pek çok ülkeden sevinçle karşılandı. Ama o kadar ülkenin yardımıyla yapıldı ki o. Hindistanlılar var, Amerikalılar var, Avrupalılar var.
0: Müslümanlar.
1: Tabii ki Rusyalı Müslümanlar var. Singapur'dan gelen
0: Güney
1: paralar var.
0: Afrika.
1: Güney Afrika'dan gelen paralar var.
0: Yani
1: Mısır'dan.
0: sadece Osmanlı coğrafyası değil.
1: Evet. Yani
0: Dünyanın her
1: bütün
0: köşesinden
1: dünya
0: Müslümanlar.
1: Müslümanlarının, yani aslında Lawrence ve Bedevileri bu hattı patlatırken İslam ümmetinin arasındaki gönül irtibatını patlattı. Yani maddi bir şey ama aynı zamanda manevi bir şey. Belki hemen programın başında hani söylesek yeridir. Dünyada yapılmış ilk ve tek vakıf demiryolu hattıdır. Yani nasıl vakıftır? Aslında biliyorsunuz vakıf hukuku biraz farklıdır. Yani uluslararası bir hukuktur. Yani bugün Avrupa Birliği mevzuatında da vardır, kabul edilmiştir vakıf hukuku. Ve bir aslında bir
0: Ya yani o ülkenin gelse
1: uluslararası bir
0: sahibine
1: şeydir.
0: dönüşse
1: Tabii.
0: bile
1: O
0: ona
1: daha üst,
0: dokunamıyor.
1: yani uluslararası hukukun da bir üst, uluslararası hukukun da tanıdığı bir özel mevzuattır vakıf hukuku. Dolayısıyla aynı zamanda bir vakıf işletmesidir. Baktığınız zaman 2. Abdülhamid'in döneminde yapılmış olmakla
0: Çocukların
1: birlikte
0: kumbaralarından bile para
1: altınlardan,
0: gelmiş.
1: kumbaralardan, işte memurların maaşlarından, bazı fonlardan, vergilerden, yapılan hediyelik eşyalardan, madalyalardan, yani pullardan pek çok alanda oraya bir şey akmış. Hani
0: Sultan Abdülhamit de ilk
1: 50 bin
0: kendisi de
1: TL'yi veriyor 4
0: evet
1: milyonluk
0: veriyor.
1: bütçe içerisinde. Hani bugün
0: Başka büyük devlet memurları da üst düzey
1: tabii.
0: herkes
1: Herkes, yani
0: ama
1: gönüllü
0: aşağıya
1: olarak,
0: kadar
1: gönüllü
0: evet.
1: olarak maaşlarını bağışlayanlar var. Hani bu bugün fundraising diyorlar ya, hani Batı dillerinde. Belki bunun ilk örneklerinden ve ilk uluslararası
0: Ve belki hiç
1: örneklerinden bir tanesi.
0: kullanmayacak yani Güney Afrika'da, Amerika Birleşik
1: Tabii ki, tabii ki,
0: Devletleri'nde,
1: tabii ki.
0: Hindistan'da, Endonezya'da hiç o hattı kullanmayacak, hiçbir zaman binmeyecek insanlar bile nasıl bir şuurları varsa,
1: Evet.
0: değil mi?
1: Tabii burada haccın
0: Evet.
1: ve hilafetin,
0: Şu gösterdiğiniz şey tabii
1: evet,
0: ters düz
1: o
0: olmuş
1: merkez,
0: hikaye. Evet.
1: hac merkezi ve
0: Oraya
1: hacca
0: gidecek
1: ulaşım
0: insanlara olan hürmet. Ama
1: ve
0: sadece
1: tabii
0: hac da değil
1: bir
0: tabii.
1: de Osmanlı hilafetinin aynı zamanda İslam hilafetini temsil etmesi ve zor durumda olan hilafetin yardım çağrısına karşılık
0: Koşulmuş.
1: verilmesi, aynı Kurtuluş Savaşı'nda, Birinci
0: Hint
1: Dünya
0: ilacı.
1: Savaşı'nda olduğu gibi. Dolayısıyla hani bu günümüzde ulus devletler çağında çok alışık
0: Anlaşılabilir bir şey gibi durmuyor.
1: olmayan bir durum. Yani belki bugün yapılabilir mi böyle bir şey? Bence zor. Yani uluslararası insani
0: Sadece
1: yardımla.
0: doğal afetlerde
1: Tabii
0: oluyor.
1: daha çok bize insani yardım var. Buradaki şey farklı, bir demiryolu hattı kuruyorsunuz. Yani burada bir insani yardım boyutu yok. Aradaki
0: Tabii arada
1: fark,
0: ekonomik boyutu da
1: tabii bu
0: var,
1: işletme
0: stratejik boyutu
1: boyutu
0: da
1: var,
0: var. Evet.
1: uluslararası siyaset boyutu var. Dolayısıyla hani o tür şartlarda bunun yapılabilmesi, ki zaten hepsi tamamlanamıyor. Mekke'ye gidemiyor biliyorsunuz, Medine'de kalıyor. Ama Medine'ye kadar tamamlanabilmesi, Medine-Mekke hattı daha 3-5 sene önce açıldı. Düşün, 100 10 yıl sonra. Şu anda hızlı tren hattı var. Ciddi hattı var. Bunun yan hatları var. Beyrut'a, Hayfa'ya gibi. Çok yani çok yönlü, çok büyük bir çaba ve bitirebilmiş olması da hani Medine'ye kadar da olsa çok önemli.
0: Tabii mesela kilometre. Yabancı gazeteciler aktarmışlar o dönemde. Avrupa'da muhtelif devletlerde bunu katiyen yapamazlar, bitiremezler.
1: Tabii çünkü akim kalmış projeler var daha önce. Çünkü 1830'lardan itibaren başlıyor dünyada demir yolculuk. Osmanlı'da da başlıyor. Ama çok küçük hatlar yapılabiliyor Rumeli'de, Anadolu'da. Ama böyle büyük bir hattın hani şu anda baktığınız zaman 4 ülke yani.
0: Onu arkadaşlarımız gösteriyor yenisini. Eski haritayı da gösterebilir miyiz?
1: Şöyle söyleyeyim, bugün mesela Suriye var, Türkiye var.
0: Pardon, eski harita, çok özür dilerim.
1: Suriye var, Türkiye var, Lübnan boyutu var, Filistin boyutu var, Ürdün boyutu var ve Suudi Arabistan boyutu var. Yani şu an için bile
0: evet,
1: 6-7 devletin.
0: Evet, bu da yeni harita.
1: Ben nerede bak görebilirsem şurada.
0: Oradan herhalde. Görebilir
1: evet,
0: misiniz
1: oradan
0: bilmiyorum.
1: Pek. Hatta uzak gözümü taksam da göremiyorum ama en azından şekil olarak bildiğim için çok önemli uluslararası bir proje şu an için baktığınızda. O zaman devlet içi bir proje gibi görünse de ve uzun yıllar işletilemiyor. İşte küçük proje, Suriye'nin içinde bazı işletme şeyleri var, Ürdün'ün içinde var ama uzun yıllar uluslararası boyutta işletilemiyor. Ben hep bunu... Yıllardır hep şunu gündeme getiriyordum, sizin programınızda da söylemiştim, Arap televizyonlarında da çok söylüyordum. Hicaz demiryolunu işletemeyen bölge ülkeleri İsrail'e karşı hiçbir şey yapamaz diyordum. En asgari bir şart olarak bunu koyuyordum. Bu aslında ümit verici o manada baktığınızda böyle bir adamın.
0: Ama bu zamana kadar da o tespitin geçerli olduğunu gösteriyor.
1: Evet yani bu zamana kadar öyleydi. Aslında bu son harbin hani her şerden bir hayır doğar derler. Hani harp olması, savaş olması insan ölümsü hoş bir şey değil ama kaçınılmaz olarak tarihte var ve olacak da. Bu son harbin belki de bir faydası bu Hicaz Demiryolu hattının yeni bir alternatif olarak ortaya çıkmasını sağladı.
0: Ve bu coğrafyadaki insanların birbirinden vazgeçemeyeceği.
1: İnşallah işte o Lawrence ve Bedevilerinin kırdığı o hatları tekrar yapacağız. Şimdi mesela Ürdün'e giderseniz o tren hatlarının dinamitlenmiş kısımlarını görebilirsiniz, köprüleri görebilirsiniz.
0: Hatta Suudi Arabistan'da da çölün ortasında Lawrence'ın patlattığı rayından çıkardığı bir tren halen duruyormuş.
1: Halen duruyor. Ben en son bundan 7-8 ay önce bir Lübnan'a gitmiştim. Trablus'taki istasyona uğradım. Oradaki vagonları gördüm. Daha sonra yeni köşe var. Şam'a gittim. Şam'da Şam istasyonunun önünde 1907 tarihli veya bir lokomotif var. Hemen orada duruyor. Tabii istasyonların pek çoğu. Bugün Ürdün'deki pek çok istasyon Suriye'de hatta Suudi Arabistan'da yenilenmiş durumda.
0: Evet hızlı Mekke Medine arası.
1: Evet yani bu inşallah
0: hızlı trenle şu anda 2 saatte mi? 2 küsür saatte gidiyor.
1: Mekke Medine öyle.
0: 2 saat 15 dakika mıydı?
1: Yani bu 1400 kilometre de aslında bir hızlı tren hattı. Zaten bir de şöyle söyleyeyim. Hani Türkiye'den
0: Cidde'ye de gidiyor.
1: Evet. Türkiye'den çıktıktan sonra düz. Yani Suriye epey düz.
0: Tabii Gebze'den falan aşağı iniyorsun
1: evet,
0: hatta.
1: Ve yani Suudi Arabistan'da da yani böyle çok fazla
0: engebe
1: yok ve problemli değil. Bence yapılabilir. Hani düşünebiliyor musunuz İstanbul'dan çıkıp işte bir...
0: Ne yapacağız İstanbul'dan çıkıp
1: evet,
0: bir düşünelim.
1: Şimdi düşünün.
0: Buyurun.
1: Konya'dan gideceksiniz, oradan Hatay'a geçeceksiniz, Halep'e uğrayacaksınız, Şam'a uğrayacaksınız. Keşke imkanı olsa hani Beyrut'a, Trablus'a da veya Hayfa'ya da uğrayabilseniz ama Kudüs'e diyelim. Oradan Ürdün'e geçeceksiniz. İşte Dera'dan, Müzeyrib'den, Amman, Ma'an, oradan Tebük işte... Medani Salih El Ula'dan Medine'ye gideceksiniz. Hani bu büyük bir imkan ve sadece tabii dini boyutu yok. Askeri boyutu var, siyasi boyutu var, ekonomik boyutu var, turizm boyutu var. insan

0: insanların birbirini tanıması boyutu var. Dolayısıyla çok bir ümit ışığı 21. yüzyılda bölge ülkelerinin rasyonel olarak bir entegrasyon açısından. Ben hani mezhepi, dini şeyleri hiçbir şeye bırakıyorum. Diyorum ki rasyonel olarak işbirliği yapmamız lazım. Bölge ülkeleri olarak kime
1: Hiç
0: karşı?
1: hissiniz yoksa bile diyorsunuz.
0: İsrail'e karşı diyelim, emperyal güçlere karşı, ABD gibi. Ve bunun en kolay yolu o hattı işletmek ve bu 120 sene önce yapılmış.
1: Peki kısaca oraya da değinelim istiyorum. Artık o son 200 yılda yani 20'ye gelmeden Osmanlı Devleti de batılılaşma yönünde bir Kafkaslar'da bile her tarafta yani herkes batılılaşmaya
0: Yani
1: sanki.
0: aslında onu batılılaşma, yani herkes yeni şeye, teknolojiye ve
1: Yani hem
0: imkanlara ayak
1: teknolojik
0: uydurmaya
1: boyutu var
0: çalışıyor.
1: hem de bir
0: Ama tabii onu alırken
1: hayat
0: mecburen
1: tarzına
0: batılılaşıyorsunuz
1: evet
0: yani.
1: şeylerde var. Rusların raporlarında var.
0: Tabii.
1: Kafkaslar'daki
0: Tabii,
1: Müslümanların
0: tabii, tabii.
1: o hayat tarzından çok hoşlandıklarına dair yazmışlar. Ve böyle bir zamanda Abdülhamit yeniden var olan rotayı aslında var olan damarı canlandırma ve sizin deyiminizle aslında rasyonelleştirme bir taraftan da. Çünkü bir akıl
0: Tabii ki, tabii ki. Yani bu hani
1: nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de o zaviyeden bakarsınız. Bakın bu coğrafyanın sahibi biziz. Biz hepimiziz.
0: tabii yani bir koruma içgüdüsü var bir kere zaten. Şimdi
1: Yani bu tarafa bakıyorsanız da bu taraf
0: tabii ki, tabii ki.
1: baki.
0: Çünkü yani sonuçta Mekke, Medine ve Kudüs hani bizim için üç kutsal şehir.
1: Evet.
0: Hilafet açısından da baktığınız zaman çok büyük prestij. Hani bu sadece Osmanlılarda değil ki, Abbasilerde de vardı biliyorsunuz, mahmil, surre gönderimi, yani kervanların, o kervanları kimin koruyacağı. Aslında İslam dünyasına hakim olmak, Mekke, Medine'ye sahip olmak ve oraya gidenleri korumak bir manada.
1: Ya da Mekke Medine'nin hizmetini
0: Tabii ki
1: verenler İslam dünyasında
0: hakim olanlar.
1: hakim
0: Zaten
1: olanlar.
0: hani bu bölge, hani ben hep söylüyorum, merkezi İslam coğrafyası diye. Yani diğer bölgelere göre daha hem İslam'ın çıkış noktası hem çok erken dönemde yayıldığı nokta ve çok merkezi bir bölge. Asya, Avrupa ve Afrika'nın arasında baktığınız zaman çok önemli bir bölge. Ve Sultan Abdülhamit çok yönlü bir politik uyguluyor. Hem devleti korumak, yani şimdi siz o zaman şayet Hicaz Demiryolu hattı olmasaydı, Bağdat Demiryolu hattı olmasaydı, Osmanlılar çok daha önce yenilecekti cephelerde. Filistin'de, Mısır'da,
1: Belki de
0: Süveyş'te.
1: şu anda olduğumuz ülkeden daha
0: Tabii
1: başka bir şey
0: olabilirdi.
1: olabilecekti.
0: Çünkü Osmanlı'nın uzun süre dayanabilmesinin, mesela Medine'nin Fahrettin Paşa'nın çok geç boşaltması, direnmesinin en büyük sebeplerinden birisi bu yolla yardım gelmesi. Yani askeri ve güvenliğin sağlanması. Aynı zamanda emtianın gelmesi. Yani sadece olaylara insan boyutuyla bakmayın. Emtianın, silahların, yiyeceklerin gelmesi de çok kolaylaşıyor. Yani günlerce süren bir yolculuk yerine bir iki günde istediğiniz
1: 40-50
0: şeyler
1: gün yerine
0: geliyor.
1: 3 gün.
0: 3 gün, yani çok çok büyük bir fark var. Tabii hani o zamanın trenleri şimdiki gibi hızlı değil, böyle işte saatte 20-25 kilometre. Hani onu biraz da öyle düşünelim, hani şimdiki
1: Ama
0: gibi.
1: ona bile rağmen.
0: Ama tabii çok çok büyük bir, yani şöyle düşünün, tren, telgraf gibi şeylerin, elektrik gibi şeylerin gelmesi bugün yani internetin gelmesi gibi. İnternet öncesi ve
1: Tıpkı
0: internet
1: telgraf
0: sonrası
1: ağları
0: gibi.
1: yine
0: Evet.
1: tabii
0: Yani o
1: beraberinde.
0: kadar bir etkisi var.
1: Kırılma anı aslında değil mi
0: Çok
1: tarihte? Ben
0: tarihten önemli kırılma
1: bir
0: noktası.
1: iki not almıştım. Onları müsaadenizle söyleyeyim
0: Buyurun.
1: rakam olarak. 1901 devlet bütçesindeki harcamaların %18'i demekmiş.
0: Evet, yani %20'si civar, yani
1: 20.
0: beşte biri civarında
1: Evet, çok
0: devlet
1: büyük bir
0: bütçesinin.
1: rakam.
0: Yani 20, 21, 22 milyonsa devlet bütçesi, 4 milyon civarında hesaplandığı tarihte 1901'de.
1: Evet. Bu arada Mekke Medine'deki hattın inşaatın Mekke Medine'deki bölümü tamamen Müslüman mühendisler tarafından
0: Şöyle, kutsal
1: gerçekleştirilmiş.
0: topraklara girildikten sonra, yani bugün Arap Yarımadası dediğimiz topraklara girildikten sonra zaten mühendislerde Türkler ağırlıklı.

0: Almanlar var, İngilizler var, Hollandalılar var, Fransızlar var. Ama Türkler ağırlıklı. Ama kutsal topraklara girdikten sonra, yani
1: Artık
0: Arap
1: onlar
0: Yarımadası'na
1: bitiyor.
0: girdikten sonra sadece Türkler şey. Tabii Türkler de öğreniyor aslında. Hani o esnada, çünkü daha önce böyle bir çok büyük bir tecrübeleri yok. Ama bu işi öğreniyorlar. Yani bu işin bir de öğrenim boyutu var Türk mühendisleri açısından. Zaten askerleri kullanıyorlar. Halkı kullanıyorlar, hani diğer küçük işler için, mühendislik gerektirmeyen işler için. Ama uzmanlık alanındaki işlerde, işte diyelim dinamitlerle patlatmalarda, diyelim teknik işlerde daha çok askerleri ve mühendisleri kullanıyorlar.
1: Yine biraz yani bakınca aslında 1900'de başlıyor, sonra 1908'de tamam
0: Bitiyor.
1: oluyor. Ama yine koşulları hatırlarsak çok kısa süre içerisinde bitmiş gözüküyor. 1903'te Amman'a ulaşı, 1904'te Maan'a ulaşılmış. 1905'te Hayfa Demiryolu
0: Evet.
1: tamamlanıyor. 460. kilometrede Maan'a varmasından sonra artık demir yolunda yolcu ve eşya taşımaya
0: Başlıyor.
1: başlanıyor.
0: Bir şey, bir
1: Not.
0: ilginç bir size bir şey
1: Buyurun.
0: söyleyeyim.
1: 1464 kilometreyi
0: Evet,
1: buluyor
0: evet.
1: Hicaz demir yolu.
0: Yani Amman, bugün Amman şehri varsa bu tren yolu sayesinde. Yani Amman, Maan 19. yüzyılın sonlarında çok küçük kasabalar aslında. Bu yani Şam, Halep tabii ki her zaman vardı ama Amman, Maan hani çok küçük kasabalardı. Çünkü daha kırsal ya daha çöl bölgeleri oralar. Oraların gelişmesi bu demiryolu sayesinde olmuştur. Yani Amman'ın bugün Amman olması, çok önemli bir başkent olması bu demiryoluna borçludur.
1: 1 Eylül 1900 Abdülhamit, Sultan Abdülhamit törenle
0: Açıyor.
1: açıyor. 1 Eylül 1908'de de tamam oluyor.
0: Evet.
1: Herhalde ona da dikkat ettiler. İkisi de 1 Eylül'de.
0: Evet.
1: 1909'da Hayfa-Şam arasında her gün, Şam'la Medine arasında haftada 3
0: Üç
1: gün
0: gün.
1: yolcu ve ticari eşya taşınıyor. Bu arada rakamlar da şu anda önümdeki notta bulamadım ama 5 yılda 960 binden fazla insan taşınıyor. Ha, buldum. Pardon, bulamadım. Başka bir şey söyleyeceğim. Yani o zamanki nüfusa nispetle 1 milyona yakın insanın taşınması
0: Çok
1: 2
0: büyük.
1: lira bu arada bilet.
0: Ya tabii.
1: Halbuki trenle gitmezsen, karayolundan gidersen 20 liraya
0: Ya
1: mal
0: çok
1: oluyor.
0: şey var,
1: Bir
0: bir de
1: de 50 güne mal oluyor.
0: güvenlik boyutu var.
1: Tabii
0: Onun hani
1: saldırılar var.
0: saldırılar var. Zaten hem Osmanlı döneminde hem Osmanlı öncesi dönemde hac yolculuklarının en büyük problemi Bedevi saldırıları ve su problemleri. Yani bütün Abbasilerden itibaren devletler bu Bedevi saldırılarıyla uğraşıyorlar. Dolayısıyla Surre gönderilmesi, mahmil gönderilmesi aslında bu Bedevi saldırılarını önlemek için bir nevi devletin verdiği, önceden verdiği rüşvet gibi de düşünebilirsiniz. Yani önceden onları besliyor ki bu haç kervanlarına saldırmasınlar. Buna rağmen saldı. Hatta bazı bu saldırgan Bedevi kabileleri hac devlet tarafından güvenlik amacıyla kullanılıyor. Hani onları besleyerek bu güvenliklerin sağlanması. Dolayısıyla en büyük problem güvenlik problemi. Tabii yolculuk uzadıkça güvenlik açığı da artıyor. Ama
1: Risk artıyor, doğru.
0: risk artıyor tabii. Yani 40-50 gün düşünün Şam'dan Mekke Medine'ye kadar. En büyük yani problemler tarih boyunca budur. Ve bunun için büyük bir organizasyon yapmıştır devlet. Osmanlı Devleti de öyle, Memlük Devleti de öyle. Müthiş paralar harcamıştır. Bu onları çok kolaylaştırıyor. Tabii demiryolunun bir şeyi de siz insandan bahsettiniz. Ama esas emtianın gönderilmesi. Yani hem gıda maddeleri olsun hem başka türlü sanayi ile ilgili şeylerin olsun. Müthiş bir gelişim gösteriyor. Küçük bir örnek vereyim size. Mesela İzmir-Aydın demiryolunu İngilizler yapıyor. Bu demiryolunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Manchester'daki pamuk birliğinin pamuk ihtiyacını sağlamak için buraya bu demiryolunu yapıyorlar. Aydın'dan İzmir limanına ve buraya burada pamuk ekilmesini teşvik ediyorlar. ve bu pamukları oraya gönderiyorlar. Bunun için de bir demir yolu yapıyorlar. Yine bazı madenlerin götürülmesi ham madde. Hani bugün nadir elementler dedi. 19. yüzyıldaki bu Hicaz demiryolu tartışmalarına baktığımız zaman bugünkü rota tartışmaları var ya, şuradan gelecek hat, buradan gelecek deniz hattı gibi savaşlar var şu anda biliyorsunuz. Emtia'nın nereden gideceği konusunda. Aynı şeyi 100 yıl önce yaşandığını görüyorsunuz. Ve benim önerim bütün yani hem siyaset adamlarının hem bürokratların bu konuyla ilgili 19. yüzyıl tarihini bu bağlamda çok iyi bilmeleri gerekir. Çünkü bugün gördüğümüz
1: yani bugünkü Hicaz demiryolunu işletmeden önce ya da işte şimdi çalışırken şu an bizim yaptığımız hafıza çalışmasının daha derinlikli yapılmasını tavsiye ediyorsunuz.
0: Vallahi bence çok öğrenilmesi gereken, çok öğretici bir süreç. Hani işte bugün yap işlet devret süreçleri o dönemde başlıyor. Ondan sonra kilometre garantisi o dönemde başlıyor. Yani bugün pek çok konuştuğumuz işte nadir elementler veya...
1: Sonucundan daha bahsetmeden bile.
0: Tabii. Ve mesela bazı ürünlerin işte yasaklanması, bazı ürünlere teşvik edilmesi. Hani bugün de işte diyelim bu tütünün işte ekilmesinin yasaklanması, işte başka şeylerin ekilmesi. Bugünkü tartışmaların hepsini 19. yüzyılda Osmanlı coğrafyasını bu demir yolu ile ilgili tartışmalarda çok rahat görebilirsiniz. Günümüz için çok güzel öğretici, tecrübe verici örnekler var. Yani yaptığınız işin sonucu ne olmuş? Çünkü sosyolojinin laboratuvar tarihtir. Yani siz bir şey yapıyorsunuz, mesela diyelim ki o dönemde de mesela İngilizlere toprak satışı başlamış. Sonucu ne olmuş? Mesela bunların hepsini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla günümüz için 19. yüzyıl Osmanlı coğrafyası, bu demiryolu hatları, bugünkü işte diyoruz ya orta koridor, koridor savaşları, bütün o savaşlar 19. yüzyılda yapılmış ve devletten nasıl siyaset adamları rüşvetler verilmiş mesela. O rüşvetler belki o günkü dönemde bilinmiyordu ama Osmanlı döneminde bazı devlet adamlarına verilen rüşvetlerin, ya Hirsch diye bir adam var, bir demiryolu hattı kurmak istiyor. Vezire veya sadrazama rüşvet veriyor. Mesela onların hepsini orada görebiliyorsunuz. Dolayısıyla günümüz açısından da çok öğretici bir
1: nerelerde
0: dönem.
1: Nerelerde maazallah yol kazası olur onu da görüyorsunuz.
0: Çok, çok.
1: Peki biraz daha rakam vereyim müsaadenizle.
0: Buyurunuz.
1: Estağfurullah. Hicaz bölgesine ve Yemen'e asker silah malzeme nakliyatı yine evet. Bu yol üzerinden. Mesela 1910'da 77.761, 1914'te 147 bin küsür, yani neredeyse 150 bin asker sevk ediliyor.
0: Çok büyük miktar bunlar.
1: Sonra demir yolu 1. Dünya Savaşı ve Hicaz isyanı sırasında yine nakliyat ve askeri operasyonlarda çok hayati bir değer taşıyor. Yapılırken kömür bulunamadığından lokomotifler bu arada odunla çalıştırılıyor. Su yok. O yüzden su kuyuları açılıyor.
0: Size bir örnek daha vereyim.
1: Buyurun.
0: İngiltere'de ilk demir yolları yapıldığında biliyorsunuz buhar sanayi, teknoloji, bir endüstri devrimi var. Onun için de buhara ihtiyacınız var. Buna neyle? Kömürle. Kömür fiyatları demir yolu taşımacıyla birlikte 10 kat azalıyor. Yani müthiş bir ucuzlama getiriyor şeye. Taşımacılıkta da aslında bugün de öyle. Bakın bugün diyelim ki gemiyle taşıdığınız bir birim 1 liraysa, bunu demir yoluyla taşıdığınızda 3 lira, karayoluyla taşıdığınızda 7 lira, hava yoluyla taşıdığınızda 20 lira. Yani deniz yolundan sonra en ucuz ulaşım aracı. Ama şimdi düşünün, Hürmüz'ün kapandığını, Süveyş'in kapandığını, bunları gördük.
1: Şimdi onu zaten konuşacağız herhalde.
0: Evet.
1: Bu yeni.
0: Şimdi o kapandığı
1: hayata
0: anda
1: geçişle birlikte
0: en ucuz ve en hızlı hat. Çünkü uçakla her şeyi, yani uçakla taşımacılığın bir kapasitesi var, sınırı var. Ama gemi ve demir yolunun sınırı çok daha büyük, hacmi çok daha büyük ve kara yoluna göre de çok daha hem düşük maliyetli hem gün açısından çok değerli.
1: Yine aynı.
0: Yani bu Çin'den gelen hani bir kuşak bir yol projesinde demir yolları hattı var. Şimdi mesela Zengözur

0: koridorunu konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Bunların hepsini 19. yüzyılda bu hatlar yapılırken görüyoruz. Mesela İngilizlerin bir sürü projesi var. Afrika'yı Hindistan'a bağlamak, Süveyş'i Basra'ya bağlamak gibi.
1: Tarihi de o yollar yazıyor zaten.
0: Evet, yani bütün bu savaşların amacı da işte o koridorlarla alakalı. Bugünkü çatışmaların, yani mesela bugünkü en büyük şey ne? Hürmüz, değil mi? Veya Babul Mendeb veya Süveyş Kanalı gibi yerler en büyük çatışma konuları. Veya diyelim ki Çin'den gelecek mesela Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Kuzey Koridoru'nu kapatması, İran'ın olmasını, Güney Koridoru'nun veya diğer bölgelerin daha riskli olması, Afganistan gibi bölgelerin dolayısıyla Orta Koridor'un da istikrarlı olması gibi konuştuğumuz şeylerin.
1: Ki o
0: şeylerin,
1: da aynı anda zaten gündemimizde. Bir iki evet rakam vermeye devam ediyorum. 1910'da yani hemen açıldıktan 2 sene sonra yolcu sayısı yaklaşık 170 bin. 1913'te 3 sene sonra 230 küsür bin ve yılda ortalama 16 bin hacı,
0: evet,
1: Hicaz hattını kullanıyor. 1908'den 1913'e kadar demin bulamadığım rakam 970 bin, neredeyse 1
0: milyon.
1: Evet, 1 milyon civarında. Evet, yine demiryolu, siz dikkat çektiniz, sebze, meyve, tuz, pirinç, meşrubat, tütün, un, kömür gibi. Hı hı. Ticari eşya, hayvan nakliyatı için kullanılıyor. 1910'da yaklaşık 66 bin ton, 1913'te 112 bin ton ve yine aynı yıllarda hayvan taşınıyor,
0: evet,
1: hatla birlikte. Hayfa ihracat ve ithalat için çok önemli bir nokta haline
0: merkez,
1: geliyor.
0: Merkez tabii ki.
1: Ve Osmanlı gücünü demiryolu hattındaki köy ve kasabalara daha fazla hissettiriyor.
0: Yani bize
1: sizin söylediğiniz gibi Amman.
0: Tabii siz belki hatırlayacaksınız. 70'li yıllarda yani bizde uzun müddet demiryolu komünizmle şey yapıldı. Paralellik getirdi. Yani demiryolu yapmak komünistik.
1: Sovyetler
0: gibi, işte Amerika propagandası.
1: Otomobil,
0: evet,
1: öbürü de
0: otomobil,
1: tren.
0: Özgürlük ve şey. İşte o demiryolu aslında çok nasıl bizim zihinlerimizin kandırıldığının çok önemli bir göstergesi. Çünkü İngilizler Osmanlı'daki demir yollarını engellemeye çalışırken kendilerini demir yolları ağlarıyla örmüştü. Bir tane tez yapıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde, fiktif bir tez. Şayet demir yolları olmasaydı Amerika bugünkü haline gelebilir miydi? Sonuç gelemezdi, ortaya çıktı. Yani ABD ve Avrupa'da ki demiryolu hatları yapılmamış olsaydı ABD'nin ve Avrupa'nın bugünkü gelişmişliğine ulaşması mümkün değildi. Bakın bunlar çok somut, rasyonel, ekonomik şeyler. Aslında biz İngiltere ile hani bu demiryolunun hani merkezi diyebileceğimiz İngiltere ile aynı dönemde başladık. Galata metrosuna da aynı dönemde başladık. Ama daha sonra bu işlerin hepsi akim kaldı. Yaklaşık bir 70-80 yıl tamamen bu konuda hiçbir şey yapmadan geçirdik. Şimdi tekrar başlamış olduk ve aramızda çok büyük bir fark var bu manada.
1: Yine Hicaz demir yolu sayesinde az çok konuşuyoruz şu anda da ama yani o olmasaydı diye de bir önermede de bulundunuz.
0: Hı hı.
1: Ama yapıldıktan sonra başka neleri sağladı? Mesela işte biraz evvel Fahrettin Paşa'yı andınız.
0: Tabii.
1: Medine'den mukaddes emanetlerin taşınması
0: bu
1: sayede oldu.
0: O çok önemli.
1: Topkapı
0: Zaten Fahrettin Paşa'nın müdafasının o kadar gecikmesi, yani kalabilmesi orada zaten o hatta bağlıydı. O hat olmasaydı zaten yolda saldırılara uğrar ve o şeyler getirilemezdi buraya. Çünkü unutmadıysam 1200 asker onun getirilmesiyle görevlendirildi Fahrettin Paşa tarafından. Hani o 40-50 günlük yol boyunca o kutsal emanet dediğimiz şeyler bir başkalarının eline geçebilirdi, yok edilebilirdi, satılabilirdi.
1: Hatta Lavrans galiba şey tehdit de etmiş, götüremeyecekler
0: tabii
1: diye.
0: Tabii.
1: Yani orayı bombalamakla.
0: Lawrence'ın rolü çok önemli.
1: Zaten bombalamıştı ara ara.
0: Zaten Ürdün'e giderseniz Lawrence'ın izlerini orada hala görmeniz mümkün. Özellikle o Ürdün, bu hattın geçtiği yerlerde dinamitlerle patlatılmış şeyleri görecek.